0: erken aşamaya geçilemedi. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen futbolcu için şartların zorlanmasına karşın opsiyon bedelindeki pürüzler sürüyor. Bu gelişmenin ardından alternatif isimlere yönelen Bordo Mavililer, İngiltere ekiplerinden Norwich City'de forma giyen Muhammed Toure için nabız yoklamaya başladı. Trabzonspor 22 yaşındaki Avustralyalı golcü için Norwich cephesinin beklentilerini sordu. 8 milyon euro değer biçilen ve 2030'a kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncunun şartlarının uygun olması halinde transfer süreci hızlanacak. Teknik heyette bu futbolcular dışında farklı isimleri izlemeye ve raporlamaya devam ediyor. Geçen sezon Rangers ve Norwich formalarıyla toplam 31 maça çıkan futbolcu 14 gol 7 asist üretti. Toure bu sezonsa 3 karşılaşmada 1 gol 1 asistlik katkıda bulundu.
1: Trabzonspor Kulübü'nde Brezilyalı oyuncu geleneği de devam ediyor. 208. yabancı oyuncu transferine imza attı Bordo Maviller. Ve 59 yıllık tarihe şöyle bir baktığımızda en fazla transferin Brezilyalı oyuncular olarak göze çarptığı dikkat çekiyor.
2: Fabinho Trabzonspor tarihindeki 208. yabancı futbolcu oldu. ...32 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayan Karadeniz ekibi... ...59 yıllık tarihinde 54 farklı ülkeden oyuncuyu kadrosuna kattı.

0: Bordo Maviller ilk yabancı transferini 1970-71 sezonunda Rumen futbolcu Koska ile gerçekleştirdi. Trabzonspor'un Süper Lig'deki ilk yabancı oyuncusuysa 1985-86 sezonunda kadroya katılan Alman Jürgen Groh oldu. Trabzonspor tarihinde en fazla yabancı futbolcu Brezilya'dan geldi. Fabinho ile birlikte Brezilyalı oyuncu sayısı 19'a yükseldi. Brezilya'yı 10 futbolcuyla Belçika takip etti.
1: Yaptı ortasını, kafa, top alanda gol. Olay be. 4-1 dakika etmiş.
0: Başkan Ertuğrul Doğan'ın Mart 2023'te göreve gelmesinin ardından Trabzonspor'un transfer ettiği yabancı futbolcu sayısı da 38'e ulaştı.
2: Beşiktaş'la ilgili bir sıcak gelişmemiz var ekranda. Beşiktaş'ta Jin Onana'yla yollar ayrıldı değerli izleyenler. Oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. 2023-24 sezonunda Lens'tan Beşiktaş'a transfer edilmişti. İşler istenildiği gibi gitmedi. Sonrasında kiralama yapıldı Genoa takımına ama yine olmadı ve artık sözleşme feshedildi. Yollar ayrılmış oldu oyuncuyla, Jin Onayla'yla. Peki devam edelim kaldığımız yerden. Kore'den Alanyaspor diyeceğiz. Alanyaspor yeni transferi Emre Demir için bir basın toplantısı düzenledi.
3: Transferimiz sizin de bildiğiniz gibi Emre Demir. Biliyorsunuz Emre Demir Kayseri'de iyi bir çıkış yakalamıştı. Sonra Barcelona'ya gitmişti. Oradan da Fenerbahçe'ye geldi. Yani da Fenerbahçe'den de Alanyaspor'umuza geldi. Tabii Emre'nin daha yaşı da genç, 22 yaşında. Emre'nin yeteneğini, futbol kalitesini, futbol bilgisini hepimiz biliyoruz. Ama tabii Emre'nin bir çıkışa ihtiyacı var. Orası da bizim kulübümüz. O da öyle düşünüyor, biz de öyle düşünüyoruz. Ben Emre'nin burada yeniden iyi bir çıkış yakalayacağını ve kariyerine ulaşacağını ve hem kulübümüze katkı sağlayacağını hem kendi açısından da çok iyi bir yere geleceğine inandığımız bir futbolcu olduğu için kulübümüze davet ettik. Sağ olsun o da buraya özellikle gelmeyi tercih etti. Hem kulübümüze hem Emre'ye hayırlı olsun. Emre hoş geldin Alanyaspor ailemize. İnşallah başarılı bir sezon geçirirsin.
4: İlk Alanyaspor'la görüşmeye başladığımızda çok mutlu oldum. Çünkü Alanyaspor'da birçok oyuncunun çıkış yakaladığını biliyorum. Benim için de bir fırsat olduğunu düşündüm. Hemen direkt teklif kabul ettim. Umarım inşallah burada istediğim gibi bir çıkışı yakalayıp tekrardan Avrupa'ya tekrardan gitmek isterim. Yani gerçekten çok sıcak karşıladı herkes. Başkanımız olsun, kulüp çalışanlarımız olsun, yöneticimiz olsun, hocamızla da karşılaştık. Gerçekten herkeste pozitif bir hava var kulübün içerisinde de. Tara tarımda diyeceğim şeyler zaten Alanyaspor gerçekten

0: Ligi çok iyi başladı. Taraftarımızın desteğiyle bu sene inşallah daha üst sıralarda oynarız. Daha iyi bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz. İnşallah istediğimiz gibi geçer. Taraftarımız her maça bizi desteklemelerini istiyoruz.
1: Şimdi borsa diyelim değerli izleyenler. Dört büyük takımın borsada günü nasıl kapattığına bakacağız birlikte. Borsa İstanbul Spor Endeksi ile başlayalım. Günü 0,16'lık düşüşle tamamlamış bir spor. Devam edelim. Beşiktaş'ta da düşüş var. %6,20'lik bir düşüş söz konusuydu gün sonunda. Fenerbahçe günü yükselişle bitirdi. %0,64'le. Galatasaray'a geldiğimizde de herhangi bir değişken olmadığını görüyoruz. Son olarak Trabzonspor. Trabzonspor'da %3,42'lik yükselişle bugünü Borsa İstanbul'da noktalamış oldu. Borsaya da baktıktan sonra şöyle Avrupa'daki transfer gelişmelerinden bahsedelim biraz. Tottenham diyeceğiz. Tottenham Savinho transferini resmen açıkladı. Londra ekibi 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Manchester City'ye tam 87.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
2: Tottenham bu sezonki dördüncü büyük transferini gerçekleştirdi.
3: Feliz, acho que todo mundo da minha família sabe que sempre quando o Tottenham me procurou, eu sempre quis estar aqui.
2: Londra ekibi Manchester City'nin kanat oyuncusu Savinho'yu 87,5 milyon euroya renklerine bağladı. 22 yaşındaki oyuncu Roberto De Zerbi'nin takımıyla uzun vadeli bir sözleşme imzaladı ve kulübün ek olarak 10 milyon sterlin daha ödeme olasılığı bulunuyor. Brezilyalı oyuncunun Kuzey Londra'ya transferi bir yıldan fazla süredir devam ediyordu. Tottenham geçen yaz onu transfer etme girişiminde başarısız olmuştu. Savinho, Etihad Stadyumunda kalmayı tercih etti. Ancak Pep Guardiola yönetiminde geçen sezon sadece 7 Premier Lig maçında ilk 11'de başlayarak oyun süresi sınırlı kaldı. Tottenham, Brezilyalı milli futbolcuyla birlikte West Ham'dan Mateus Fernandes, Newcastle'dan Sandro Tonali ve Brighton'dan Faneke için yaklaşık 355 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Geçtiğimiz Ekim ayında City ile 2031'e kadar sözleşme uzatan Brezilyalı oyuncu kulüp için 84 maçta forma giydi, 7 gol attı ve 13 asist yaptı. Premier Lig'de ise kanat oyuncusu Etihad'daki 2 sezonunda sadece 2 gol kaydetti. 2024 yılında Troy'dan 25 milyon euroya City'ye katılan Savinho 2023-2024'te Girona'da kiralık oynadı. Girona'nın ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlayan sezonda Savinho 37 lig maçında çeşitli hücum pozisyonlarında 9 gol ve 8 asist kaydetti.
1: İngiliz devi Liverpool Türkiye'de bir futbol akademisi kurdu. Bu organizasyonda 5-16 yaş arasındaki çocuklara futbol eğitimi verilecek.
4: Liverpool Kulübü'nün Uluslararası Akademi adını verdiği altyapı organizasyonu Türkiye'de çocuklarla buluşuyor. Alanında dünya çapında üne sahip gelişim ve altyapı programı olan Liverpool Akademisi, 5 ila 16 yaş arasındaki genç futbolculara Liverpool tarzıyla oynamayı öğrenmeleri için gelişim programı düzenleyecek. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, geleceğin yetenekli futbolcularına Liverpool'un antrenörlük metodolojisi doğrultusunda gelişme imkanı sunacağı belirtildi. Yıl boyu sürecek akademide oyuncuların teknik, taktik, fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Liverpool Uluslararası Akademi Elçisi ve kulüp efsanelerinden Ian Rush, Türkiye'nin son derece güçlü bir futbol kültürüne sahip olduğunu ifade ederken, hem oyuncular hem de antrenörler kendilerini geliştirme fırsatı bulacak şeklinde konuştu.
1: 1986 Dünya Kupası finalinde Maradona'nın İngiltere'ye eliyle gol attığı top 3 milyon doların üzerinde değerle sahibini bulacak.
5: Dünya futbol tarihinin en önemli nesnelerinden biri açık artırma usulüyle ikinci kez satıldı. ...1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'in İngiltere'yi 2-1 yendiği maçın topu 3 milyon 350 bin dolara alıcı buldu. Ancak 10 milyon dolara ulaşması beklenen tutar, müzayede sahibi ve topun sahibini hayal kırıklığına uğrattı. Söz konusu karşılaşmada Arjantinli eski futbolcu Maradona eliyle attığı golle dünya futbolunun en ikonik anlarından birine imza atmıştı. Maradona bu golden sadece 4 dakika sonra da İngiltere'nin 5 oyuncusu ve kaleci Shelton'ı çalımlayarak 100 yılın golü olarak anılan ikinci golü kaydetmişti. Meksika'da düzenlenen turnuvada

0: Turnuvanın çeyrek finalini bu skorla geçen Arjantin, yarı finalde Belçika, finalde de Batı Almanya'yı yenerek dünya şampiyonu olmuştu. Şu an 82 yaşında olan karşılaşmanın Tunuslu hakemi Ali Bin Nasser, yönettiği maçın topunu hatıra olarak 36 yıl boyunca muhafaza etti. Nasser topu 2022 yılında 2 milyon 370 bin dolara satmış, yeni sahibi ise 2023'te yeniden satmayı denese de yeterli teklifi alamamıştı. Maradona'nın aynı maçta giydiği forma ise 2022 yılındaki açık artırmada yaklaşık 10 milyon dolara alıcı bulmuştu. Dünya spor tarihinin en pahalı topu unvanı bir beyzbol topuna ait. Japon sporcu Shohei Ohtani'nin 2024 sezonunda kullandığı bir top yaklaşık 4.4 milyon dolara satıldı. Tüm spor ürünleri arasındaki rekorsa New York Yankees efsanesi Babe Ruth'un 1932'de giydiği formanın elinde bulunuyor. 2024 yılında satılan forma 24.12 milyon dolarlık fiyatıyla tüm zamanların rekorunu elinde tutmaya devam ediyor.
1: Şimdi de Avrupa'dan haftanın şöyle keyifli öne çıkan karşılaşmalarının özet görüntülerine bakacağız. La Liga ile başlayalım bu bölüme. La Liga'nın ikinci haftasında Getafe ile Racing Santander takımı karşı karşıya geldi. Bu mücadelede yalnızca tek gol var ve maçın kilidini açan isim de Enes Ünal oldu.
2: Alfonso Perez de maç başlamak üzere. Munuera'nın düdüğü Getafe Santander maçı başladı. İyi seyirler. Şimdi derinlemesine pas ceza sahasına. Canales dar açıdan vurdu. Kaleci Soria. Enes orada rakibiyle mücadele içinde. Boştaki topu aldı Mojica. Yerden yuvarladı ileri. Satriano döndü yüzünü. Satriano dışarıya. Out. Yerden top. Terat buldu Enes'i. Enes Ünal dışarıya. Enes de gole yaklaştı Getafe. Sonunda Enes'i bulabildiler. Sonunda Enes'e pozisyonu hazırlayabildi Getafe'liler. Enes'in şutu dışarı. Atışı kullandı. Puerta adeta orta gönderdi içeri. Hata yapmadı Getafe defansı. Kafayla doldurulan top. Salinas yüzüne bir darbe alıyor ve beyaz noktayı gösteriyor Juan Munuera. Andres Martin, Luis Junior'a da atmıştı 16 Ağustos'ta. Andres Martin geliyor. Martin ama David Soria. İki hamlede Soria kurtarışı yaptı. Sakatlık yaşıyor. Yüzler bir anda düştü.

0: Garcia koridoru buldu, gitti. Arkadaşı da boşa çıktı. Şimdi Ramon Terraz tekrar istiyor topu. Garcia çevirdi içeri. Gol! Enes Ünal! Gol geliyor. Öne geçiyor Etafe. Golle dönüyor Alfonso Perez'e Enes Ünal. La Liga'da Etafe formasıyla son golü 3 Mayıs 2023 Celta Vigo ağlarına. Konferans Ligi playoff'unda Partizan ağlarını da sarsmıştı. Durdu, sustu ve son bölümde konuştu. Golü atıyor milli futbolcumuz. 1-0 önde Getafe. İşte gol. Tekrar Ivan Martin. Enes kazanamadı topu. Şık hareketler. Bir çalım. Şimdi derinlemesine Mojica. Maç bitti. Kazanan Getafe. Enes Ünal'ın golüyle Getafe mağlup ediyor Santander'i. Getafe 1, Santander 0 maçın sonucu.
1: La Liga'nın ikinci haftasıyla yine devam edelim. Osasuna ile Levante takımları karşı karşıya geldi. Takımlar birer puana razı oldu.
2: El Sadar'da Osasuna ve Levante karşı karşıya geliyor. Ve düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyorum. Olasa Gasti uzun gönderdi. Orada Bardelli. Enzo Bardelli yaptı ortasını. Bardelli şut. Top direkten döndü. Top direkten dönüyor. Atak devam edecek. Olasa Gasti dışarıya. Olasa Gasti dışarıya gönderdi. Çok yaklaştı gole Levante. İşte bu uzun pas. Bardelli'nin koşu yoluna. Enzo Bardelli burada aldı. Böyle yaptı ortasını ve Brugge gelişini o kadar güzel vurdu ki. Ama direğe takılıyor. Bakalım kim kullanacak? Ruben Garcia geliyor. Ruben Garcia dışarıya. Ruben Garcia. Eski takımına karşı çok uzaktan avlayacaktı neredeyse. Matthew Ryan'ı işte Ruben Garcia. Orta geldi. Önde Ante Budimir. Son anda kale ağzına müdahale bir kez daha. Kafa vuruşu ve kaleci Matthew Ryan. Önce Ante Budimir. Sonrasında Herrando. Matthew Ryan hata yapmadı. Aldı Munoz. İker Munoz. Yaptı ortasını Munoz. Uzak noktaya. Şimdi cezalını. Şut son anda. İşte Moncayola düzeltti, böyle vurdu, plase vurdu. Matthew Ryan müthiş uzadı. Abel Bretones yaptı ortasını. Bretones kafa son anda Matthew Ryan. Ante Budimir vurdu Matthew Ryan.
3: Abel Bretones yaptı ortasını. Savunma karşıladı, yükseklik kazandı yine. Şimdi Oroz indirdi önüne, uzaklardan deniyor, sekti. Budimir kaleciyi geçti. Budimir son anda kale ağzında. Kale ağzında çok kritik müdahale son anda. Üst üste fırsatlar olsa Süme'den bir kez daha gelecekler şimdi.
2: Korner kullanıldı. Öndüreye doğru kafa dışarıya. Dışarıya çıktı top. Levante gole yaklaşıyor bu kez. Moncayola uzun gönderdi. Sol tarafa doğru gönderdi. Toro'ya gelmedi. Ve son düdük geliyor. Maçın hakemi Victor Garcia. Mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan yol. İki takım da birer puana razı oluyor. Değerli futbol severler.
1: İtalya'ya geçelim. Serie A'da Bologna ile Lazio karşı karşıya geldi. Lazio takımı deplasmanda kazandı.
4: Bologna Lazio'yu konuk edecek. Gattuso ve Tedesco iki takımın yeni teknik direktörleri. İlk hafta heyecanı devam ediyor. Pazartesinin ilk maçı Bologna karşılaşmaya başladı. Domenico Tedesco geçtiğimiz sezon ülkemizdeydi Fenerbahçe ile. Şimdi Zaccagni'nin pası Blay Dia'ya. Dia Tekrar Zakanyi, tehlike var. Zakanyi dışarı gitti. Etkili geldi Lazio. Roeki'nin pası savunma arkasına doğru, savunma durakları ve top ağlara gidiyor. Ama offside bayrağı da havada. Dolay Dia offside'da kalıyor. Miranda'nın ortası, iyi bir orta, son anda müdahale. Mandas. Ferguson iyi bir orta geldi. Müthiş bir kurtarış. İkinci pozisyon, top dışarıda. Mandas nefis çıkardı. Bomboş vuruyor kafayı Odgaard ama Mandas'ı geçemiyor. İkinci pozisyon, top dışarıda. Maçın şu ana kadar en önemli pozisyonu. Floriani kullandı, Frattesi. İyi dönüş. Dia, Frattesi'ye bıraktı. Frattesi! Oyuna gireli kısa süre oldu. Golü atıyor. Davide Frattesi, Lazio'nun yeni transferi.

0: Lazio deplasmanda 1-0 önde. Inter'den gelen, kiralık gelen Frattesi dengeyi bozuyor. Rovella da Barış'ın arkasında yerde. Bernardeschi geliyor. Bernardeschi vurdu. Direkt ve dışarıda. Çok yaklaştı Bologna. Kaleci Mandas direkt ve dışarı gidiyor top. Bernardeschi şimdi orta şansı arıyor. Bernardeschi yaptı ortayı, arkada Hegen yükseldi, kale önü. Tam çizgi önünde çıkarıyor Frattesi. Topun başında Bernardeschi. Bernardeschi sekti top. Rov, kaleci Mandas. Odgaard aldı. Odgaard aldı. Son bir şans olacak mı? Sağ tarafa bıraktı. Şimdi Bernardeschi ortaya doğru. Dombik değerlendiremedi. İkinci pozisyon Ferguson. Ama savunma önünde. Son saniyelerde beraberlik için çok önemli fırsat yakalıyor Bologna. Ve Lazio sezona galibiyetle başlıyor. Yeni transfer Davide Frattesi'nin golüyle Bologna deplasmanından 3 puanı çıkarıyor Gattuso'nun ekibi.
1: Avrupa'nın büyük ligleri İngiltere, İtalya ve Fransa'da açılış karşılaşmaları geçtiğimiz hafta sonu oynandı. İspanya'ya baktığımızda Barcelona ve Real Madrid kulüpleri ikinci haftada ilk mücadelelerini oynadılar. Bu 4 büyük ligde yaşananlara ve oynanan önemli karşılaşmalara bakalım şimdi.
2: Avrupa'da ligler başladı. Futbol severler heyecan dolu maçlara tanık oldu. İtalya Serie A'da favoriler sezona yüksek perdeden başladı. Son şampiyon Inter sahasında Monza'yı konuk etti. Mavi siyahlılar Hakan Çalhanoğlu'nun da fileleri havalandırdığı maçta rakibini 4-1 mağlup etti. Napoli yeni teknik direktörü Allegri ile çıktığı ilk lig maçında Genoa'yı deplasmanda 2-0 yendi. Mavilere galibiyeti getiren oyuncu ise ikinci yarıda oyuna giren Kevin De Bruyne oldu. Belçikalı yıldız 1 gol ve 1 asistle galibiyette başrolü üstlendi. Ligin lokomotiflerinden Juventus ise sezonu Frosinone deplasmanında açtı. Zeki Çelik ve Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başladığı maçta Zebralar 3 puanı tek golle aldı. Sezona Ruben Amorim'le başlayan Milan'da Torino deplasmanından 2-1'lik zaferle ayrıldı. Açılış haftasının en görkemli başlangıçlarından birini ise Roma yaptı. Donnel Malen'in 3 golle yıldızlaştığı maçta başkent ekibi Fiorentina'yı 4-0 mağlup etti. La Liga'da ikinci hafta maçları oynandı. Real Madrid ve Barcelona ise ilk maçlarına çıktı ve lige galibiyetle merhaba dedi. Eflatun Beyazlar Arda Güler'in bir asist kaydettiği mücadelede Espanyol'u son dakika golüyle mağlup etti. Jose Mourinho'nun öğrencilerine deplasmanda 3 puanı getiren gol ise yeni transfer Espri'den geldi.

Son iki sezonun şampiyonu Barcelona'da Elche deplasmanını rahat geçti. Katalanlar Elche deplasmanında 5-0'lık skorla kazandı. Haftanın en rekabetçi maçlarından birisi de Atletico Madrid ile Villarreal arasında oynandı. Julian Alvarez'in yoğun protestoya maruz kaldığı karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonlandı. İlk haftaya galibiyetle başlayan Atletico ilk puan kaybını yaşarken Villarreal ise ikinci maçından da beraberlikle ayrıldı. Lig 1'de sezon sürpriz bir sonuçla başladı. Rennes sahasında ağırladığı Paris Saint-Germain'le 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada 2-0 öne geçen Kırmızı Siyahlı ekibin bir golünü Sebastian Szymanski kaydederken son şampiyonun golleri yeni transfer Ferran Torres'ten geldi. Fenerbahçe'nin Devler Ligi playoff'undaki rakibi Lyon'da yoğun rotasyonla oynadığı Toulouse deplasmanında 2-0'la güldü. Premier Lig'de hareketli bir açılış haftası futbol severlerle buluştu. Bir

0: Çok geri dönüşüm ve son dakika gollerinin yaşandığı haftaya en büyük damgayı ligin yeni ekibi Hull City vurdu. Acun Ilıcalı'nın başkanlığını yürüttüğü turuncu siyahlı ekip sahasında Manchester United'ı 2-0 mağlup ederek Premier Lig'e merhaba dedi. Son şampiyon Arsenal ligin yeni ekibi Coventry City'yi 3-0 mağlup ederken Chelsea de Londra derbisinde Fulham'ı deplasmanda 3-2 yendi. Manchester City Guardiola'sız ilk lig maçında Bournemouth karşısında son dakika golüyle 2-1 kazandı. Liverpool'da Newcastle deplasmanında attığı son dakika golüyle 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.
1: Şimdi de Avrupa'dan Suudi Arabistan'a hızlanalım, geçelim değerli izleyenler. Suudi Ligi'nde de 3. hafta karşılaşmasında El Ittihad'la El Hazm karşı karşıya geldi. Bu mücadelede Hollandalı yıldız Bergwijn hat-trick yaptı ve takımına 3 puan getiren isim oldu.
2: Suudi Arabistan Ligi'nin 3. haftasında El Ittihad'la El Hazm takımları karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada 18. dakika, konuk takım etkili geliyor. Ceza sahası içi Pululu aldı, atlıyor, vuruş ve gol. Abdülaziz Süleyman. El Hazm 1-0 öne geçiyor. İşte gol. El Ittihad karşısında üstünlük golü. Beraberlik çabaları var El Ittihad takımında. Ceza sahası, gol pozisyonu ve gol. Steven Bergwijn. 1-1. El Ittihad beraberliği yakalıyor. 34. dakika. İşte gol. 37. dakikadayız. Güzel bir pas. El Sahafi yerde kaldı. Gözler karşılaşmanın hakemine dönüyor. İlk etapta kalk dedi maçın hakemi. Ardından VAR uyarısı. İşte pozisyon. Maçın hakemi VAR'a gidiyor. İncelemenin ardından da beyaz noktayı gösteriyor. El Ittihad penaltı kazanıyor. Steven Bergwijn vuruyor ve gol. Kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. El Ittihad 2-1 önde. Gol sonrası sevinci. Kaleci İbrahim Zayet farklı köşede. İkinci yarıdayız. El Rashed orta. Kafa ve top ağlarda gol. 2-2. Sofyan Bendevka. El Hazm golü buluyor. İşte kaleci Rajkovic uzandı ama çıkaramadı. 78. dakikadayız. Köşe vuruş kullanıldı. Ceza alanı içi dokunamıyor Auva. Penaltı beklentileri var. El Ittihadlı futbolcularda bir elle oynama beklentisi. Maçın hakemi bir kez daha VAR'a gitti. İncelemeyi tamamladı. Ve El Ittihad lehine penaltı kararı veriyor. Maçta ikinci kez penaltı kazandı El Ittihad. Topun başında Steven Bergwijn ve gol. Hat-trick yapıyor Bergwijn. El Ittihad 3-2 önde. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmıyor. Bergwijn'in hat-trick yaptığı maçı El Ittihad 3-2 kazanıyor.
1: Amerika MLS'te 22. haftada Los Angeles FC ile Portland karşı karşıya geldi. Los Angeles FC'nin baskısı maçın son bölümünde Bonga'nın golüyle karşılık buldu.
3: MLS'te Los Angeles FC ve Portland Timbers kozlarını paylaşıyor. Portland Timbers atağında David Costa durumu 1-0'a getirdi. İkinci yarıdayız. Los Angeles FC geliyor. Deniz Boanga. Boanga'dan harika bir gol. 1-1. Mücadelede son bölümler oynanıyor. 90+3'teyiz. Vincent Janssen ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Portland Timbers 10 kişi. Üstünlük sayısını istiyor Los Angeles FC. Heung Min Son vurdu. Kaleci Pantemis. İkinci pozisyon Boanga, top dışarıda. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanıyor.
1: FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dominik Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyarette 211 ülkenin yer aldığı bir turnuva planladığını söyledi.
4: Dünya futbolunun patronu Gianni Infantino, Dominik Cumhuriyeti'nin

0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 SEV Avrupa Şampiyonası A grubundaki 3. karşılaşmasında Macaristan'la karşılaştı. İlk maçta Letonya'yı 3-0, ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 mağlup eden Sultanlar formunu Macaristan karşısında da sürdürdü. Rakibine set vermeyen Ay Yıldızlar mücadeleyi 3-0 kazandı. Grupta 3'te 3 yapan Filenin Sultanları 4. maçında Almanya ile karşılaşacak. Oynanan bu karşılaşmanın ardından voleybol takımımız oyuncuları Saliha Şahin, Cansu Özbay ve Deniz Uyanık açıklamalarda bulundu. Baş antrenör Daniele Santarelli de kazanmalarına rağmen oyunu beğenmediğini söyledi.
1: 3'te 3'le devam ediyoruz. Macaristan karşısında bir tık gitgelli bir oyunumuz olsa da 3-0 kazanmak önemli bir şey Macaristan'a karşı. Bugünü temiz geçmek önemliydi. Biz de seyircinin bizden beklediği gibi 3-0 maçı bitirerek dinlenmemize geçeceğiz.
2: Çok mutluyum tabii ki. Öncelikle seyircimize buradan teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu atmosferde oynamak her sporcunun hayali bence ve bunu gerçekleştirebildiğimiz için çok mutluyum. Buradan federasyonumuza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bize bu şansı sunduğu için. Onun dışında bence güzel bir oyun sergiliyoruz. Her geçen gün daha da iyi oynamamız gerektiğinin çok farkındayız. Turnuva çünkü gitgide zorlaşacak. Tüm takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bence sahada ilk set hariç keyifli bir oyun vardı. Umuyorum ki grupta 5'te 5 yapıp gruptan birinci olarak çıkacağız.
3: Çok heyecanlıydım maça çıkmadan önce ki maçın ilk setlerinde de gerçekten çok heyecanlıydım. Takım arkadaşlarım bana çok destek oldu. Bu formayı terletmek gerçekten çok büyük bir gurur ve hiçbir zaman o heyecan gitmiyor içinizde. Çok mutluyum burada olduğum için. Tabii çok elimden gelen en iyisini yaptım ama yani çok istediğim gibi olmadı bazı şeyler. Fakat takım arkadaşlarım bana çok güzel destek çıktı. Onlar çok mükemmel bir performans gösterdiler bence. Çok teşekkür ediyorum hepsine.
4: During one long competition, but I hope that we can improve.
5: Pek mutlu değilim yüzümden de anlayabileceğiniz üzere. Bence maça çok yanlış yaklaştık, yanlış bir tutum sergiledik. Çok fazla iniş çıkışımız oldu. Oyunculardan çok daha farklı yaklaşmalarını istemiştim. Onlardan daha çok şey istemiştim aslında. Bu tarz iniş çıkışlar uzun turnuvalarda aslında normal. Mentalitelerinde şunu değiştirmek istiyorum. Türk insanları motive oldukları zaman aslında çok iyi oynuyorlar. %100'lerini veriyorlar. Ama nispeten aynı seviyede olmadıkları takımlara karşı biraz daha zorlanıyorlar özellikle odaklanmakta. Dediğim gibi bu tarz turnuvalarda aslında normal böyle iniş çıkışlar olması. Ama kafalarında bir şeyleri değiştirmek gerekiyor ve bunun üzerine açıkçası bayağıdır da çalışıyoruz. Tabii ki kolay değil her zaman işte Macaristan gibi takımlara karşı oynamak ama bunu düzeltmemiz gerekiyor.
0: İtalya'da düzenlenen Akdeniz oyunlarının 3. gününü 7 madalyayla tamamladık.
6: Türkiye, Akdeniz oyunlarının 3. gününde madalya toplamaya devam ediyor. Milli takımımız bu yıl 20. kez düzenlenen Akdeniz oyunlarında 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonun 3. gününde yüzücü Emre Sakçı ve güreşçiler Ahmet Duman'la Hakan Büyükçıngıl altın madalya kazandı. Güreş takımının diğer temsilcilerinden İsmail Küçüksolak gümüş madalyanın sahibi olurken Nusrat Allahverdi, Yasin Yeşil ve Resul Güne bronz madalya elde etti. 3. gün sonunda Türkiye'nin madalya sayısı 13 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 27'ye yükseldi. Ay Yıldızlı ekip bu sonuçta madalya sıralamasında 2. sırada yer alıyor.
0: Kariyerine Dallas Mavericks'te devam edecek olan Tarık Biberovic Fenerbahçe'ye veda etti.
6: NBA Batı Konferansı ekiplerinden Dallas Mavericks'e transfer olan Tarık Biberovic Fenerbahçe'ye veda etti. Eski takımının antrenmanını ziyaret eden Tarık, baş antrenör Şarunas Yasikevicius, takım arkadaşları, teknik ekip ve kulüp personeliyle vedalaştı. Ziyaretin ardından duygularını paylaşan 25 yaşındaki basketbolcu, "Fenerbahçe her zaman benim için aile gibi. Burası benim evim. Benim için yapılanları asla unutmayacağım ve her zaman Fenerbahçe'yi destekleyeceğim. Allah'ın izniyle Fenerbahçe'mizi NBA'de en iyi şekilde temsil edeceğim. Bir gün Türkiye'ye dönersem döneceğim yer tabii ki burası olur" dedi. 2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de görev yapan Tarık Biberovic 2025-26 EuroLeague sezonu

0: sonunda maç başına 11.3 sayı, 3 rebound ve 1.3 asist ortalamalarıyla oynadı. Boşnak basketbolcu %41.9'luk 3 sayı isabet oranı ve %95.2'lik serbest atış isabet oranlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
1: The Athletic NBA'in en iyi 40 uzun listesini güncelledi. Bu listede mini basketbolcumuz Alperen Şengün de 10. sırada yer alıyor.
2: Amerikan spor basın kuruluşu The Athletic NBA'in en iyi 40 uzununu sıraladı. (gülüyor) 24 yaşındaki milli basketbolcumuz Alperen Şengün listede NBA'in en iyi 10. uzunu olarak gösterildi. Houston Rockets'ın yıldızı geçtiğimiz sene listenin 8. sırasında yer alıyordu. Milli oyuncu 2 basamak düşmesine rağmen ilk 10'da kalmayı başardı. İlk 2 sıra ise yer değiştirdi. 3 kez NBA MVP'si Denver Nuggets'ın Sırp basketbolcusu Nikola Jokic, zirveyi San Antonio Spurs'un Fransız oyuncusu Victor Wembanyama'ya devretti. Bir önceki sıralamada 15. sırada bulunan Oklahoma City Thunder'dan Chet Holmgren 6 basamak yükselerek 9. sıraya çıktı. Alperen Şengün geçen sezon 20.4 sayı, 8.9 rebound ve 6.2 asist ortalamalarıyla mücadele etmiş. Takımı Houston playoff ilk turunda Los Angeles Lakers'a elenmişti.
1: NBA'in ikonu Michael Jordan'ın 1998 finallerinde giydiği forma açık arttırmayla satılacak. Fiyatsa dudak uçuklatıyor.
2: Michael Jordan basketbolu bırakalı çeyrek asra yaklaştı ama formaları rekor kırmaya devam ediyor. Tarihin en yüksek fiyata satılan basketbol forması rekorunu elinde bulunduran Jordan forması yeni bir rekor kırmaya hazırlanıyor. Jordan'ın 1998 NBA final serisinin ilk maçında giydiği forma 2022 yılında tam 10.1 milyon dolarla rekor kırmıştı. Bu rekor 4 yıl sonra bir kez daha kırılacak gibi görünüyor. Jordan'ın 1998 NBA final serisinin 3. maçında giydiği forma kısa süre içinde açık artırmaya çıkarılacak. Formanın sahibi Rob Gu, 100 milyon dolarlık teklifler aldığını söyledi. Bu formayı özel kılansa, Chicago Bulls'un 1998 NBA final serisi 3. maçında Utah Jazz'i 96-54 yenmesinden ötürü. Bu 42 sayılık fark NBA finallerinde tarihin en yüksek farkı olmaya devam ediyor. Michael Jordan ise bu tarihi karşılaşmayı 24 sayı, 3 rebound ve 2 asistle tamamlamıştı.
1: Bu haberle birlikte ana haber bülteninin sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.

0: Medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.
2: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

heyecan başlıyor Wembley'de. Ve işte zil çaldı. Bu dev karşılaşma başlıyor. Boşluk arıyor. Joshua'da, Klitschko'da şu saniyelerde. Bakın oldukça dikkatli, oldukça konsantrasyonu sağlam rakibine çok ciddi şekilde bakıyor orada. Bir sarılma daha hemen ilk başta Anthony Joshua'dan. Tabii her iki boksörün de fırtına gibi girmesini beklemiyoruz. Anthony Joshua'nın karşısında Eric Molina yok. Dominic Brazil yok. Charles Martin yok. Her ne kadar kendisini zorlasa da Dillian White yok. Bir tecrübe abidesi Vladimir Klitschko var. O yüzden kontrollü olmak zorunda Anthony Joshua. İlk round'un ilk dakikasını geride bıraktık. Kontrollü bir başlangıç diyebiliriz her iki boksörden de. Bir sol geliyor Vladimir Klitschko'dan. Rakibini süzüyor Anthony Joshua. Bir boşluk arıyor ama tabii o Klitschko mesafeyi çok iyi ayarlar o Klitschko. Rakibine bu fırsatı tanımıyor ilk dakikalarda. Bir direkt denemesi Anthony Joshua. Hemen Vladimir Klitschko buna cevap veriyor. Sol geliyor Anthony Joshua'dan. Hemen onu direkte süslemek istedi ama tam hedefe oturmadı Joshua'nın yumruğu. Yine Joshua'dan sağlı sollu yumruk denemeleri. İlk roundda yıkabilecek mi Anthony Joshua? Uzun kollarının avantajını kullanmak istiyor Vladimir Klitschko. Şu dakikalarda uzaktan dövüşüyor Ukraynalı boksör. Müthiş bir tezahürat var Wembley'de. Bu desteği de arkasına alan Anthony Joshua. Bakalım neler yapacak. Bir sağ sol geliyor. Klitschko içeri girdi. Joshua hemen püskürtüyor Vladimir Klitschko'yu. Bir sol boşa gitti. Joshua daha statik dövüşüyor, daha çakılı dövüşüyor şu dakikalarda ama Vladimir Klitschko'nun ayakları daha hızlı, rakibin etrafında dolaşmak istiyor. Yani ringde hareket eden taraf Vladimir Klitschko şu dakikalarda ve bu efsane karşılaşmada ilk round sona eriyor. Anlaşmaya göre %50-%50 bölünecek para. Yani 13 milyon sterlin gibi bir rakam alacak her iki boksör de. Buna yayın haklarını eklediğimiz zaman, televizyon haklarını eklediğimiz zaman, kapıyı eklediğimiz zaman büyük ihtimalle 15 milyon pound'a çıkacak gibi gözüküyor ki ilginç bir not. Bundan önce 18 maça çıkan Anthony Joshua sadece 13 milyon sterlin kazanmıştı. Yani bu 18 maçta kazandığı parayı Anthony Joshua sadece bu maçta cebe indirecek. Ve ikinci round. Köşelerinden direktifleri aldılar. İkinci round başlıyor. Bir sağ ile giriyor Vladimir Klitschko. Joshua hemen cevap vermek istiyor Klitschko'nun bu hamlesine. Uzaktan yine direklerle rakibini açmaya çalışıyor Anthony Joshua. Bir sol Vladimir Klitschko'dan. Joshua solla rakibini birazcık böyle bir kendine yaklaştırmaya çalışıyor ama bakın direklerle üstüne gidiyor rakibinin. Vladimir Klitschko'nun da bir direk ustası olduğunu unutmamak lazım. Jablarıyla rakibini bezdirmek.

Rakibini yıkan bir demir yumruk. Vladimir Klitschko. Fiziksel olarak da daha kaslı bir görüntüsü var. Anthony Joshua'nın bazı boks otoritelerinin de tepkisine neden oluyor. Hani çok fazla kas, çok büyük yumruk gücü değildir diyorlar ki doğru. Sollarla yine Klitschko'nun üzerine gidiyor Joshua. Bir sağ çıkartıyor, omuzda kaldı. Bir sol daha Anthony Joshua. Birazcık hareketlendi maç. Bir sol daha Joshua. Daha hareketli görüyorsunuz ayak hareketlerini Vladimir Klitschko'nun. Bir sağ daha çıkarttı Joshua. Bir sol Klitschko'dan. Paratta kalan bir Joshua yumruğu. Tam istediği vuruşları yapamıyor şu dakikalarda AJ. Gerçekten şu dakikaya kadar mesafeyi oldukça korumayı başardı Vladimir Klitschko. Arka arkaya iki sol geliyor Anthony Joshua'dan. Böyle eskimlerle rakibine yaklaşmaya çalışıyor Vladimir Klitschko. Dikkatini dağıtmak istiyor bir taraftan da rakibinin. Titanların savaşı. İki dev ringin ortasında. Acaba iplere doğru itebilecek mi Vladimir Klitschko rakibini? Oldukça kontrollüler şu saniyelerde. Tam böyle yaklaşır gibi yapıyor Vladimir Klitschko ama tabii atak yapmaya da çekiniyor. Çünkü karşısında da çok güçlü bir Anthony Joshua var. Tabii burada bir taktik savaşı da olduğunu unutmamak lazım. 18 karşılaşmaya çıkan Anthony Joshua en fazla 7 round dövüştü. Bunlardan bir tanesi, bakın burada güzel bir yumruk. Hemen karşılık vermek istemiş Anthony Joshua. Bakın burada güzel vurdu, sıyırdı birazcık da. Hani çenesi de çok güçlüdür Joshua'nın, keza Klitschko'nun da öyle. Biraz önce söylediğimiz gibi en fazla 7 round dövüşmüş Anthony Joshua. 12 round maçı yok. Biri Dillon White ki zorlandığı maçlardan biriydi. Öbürü de Charles Martin değil, Dominic Brazil pardon. Dominic Brazil maçı da 7 round sürmüştü. Acaba maç kondisyonu var mı? 12 round çıkartabilir mi? Soruları var Anthony Joshua ile ilgili. İşte bu noktada Vladimir Klitschko da bu karşılaşmayı uzatabildikçe uzatmaya çalışacak. Hani işi puanlamaya götürmek isteyebilir Ukraynalı tecrübeli boksör. Ve 3. rounda girdik. Bakalım kıyamet ne zaman kopacak ringde? Şimdi rakibinin üzerine doğru gidiyor Anthony Joshua. Oldukça dikkatli Ukraynalı. Açık vermek istemiyor. Joshua bir sağ çıkarttı. Yine Klitschko bu sefer rakibine bir yumruk teşebbüsünde bulundu ama sarılmayla noktalandı. Yine gidiyor. Bir aparkat çıkartıyor oradan Anthony Joshua. Biraz hareketlendi karşılaşma. Joshua'dan bir sağ sol daha oturmadı. Çok güzel kaçtı orada Vladimir Klitschko. Şimdi gövdeye bir yumruk denedi Anthony Joshua. Şiddeti düşük. Oldukça hızlı Vladimir Klitschko'nun, izliyorsunuz adeta ringde dans ediyor Vladimir Klitschko. Daha merkezde olan Anthony Joshua daha böyle çakılı bir boks yapıyor. Yani bu da Vladimir Klitschko için avantaj teşkil edebilir. Yormaya çalışıyor rakibini Vladimir Klitschko, bu çok açık.

Anthony Joshua'nın mutlaka bir patlama yapıp Vladimir Klitschko'nun üzerine gitmesi gerekiyor. Taktik savaşı demiştik ve onun da mutlaka erken bitirme arzusu vardır. O da istemez 12 round dövüşmeyi. Üçüncü roundda son anlara doğru geliyoruz. Joshua'dan hamleler geliyor. Şimdi Vladimir Klitschko tam üzerine doğru giderken rakibinin bir sarılma. Hakem hemen ayrılın diyor. Ve bu roundunda sonuna gelmiş bulunuyoruz. Vladimir Klitschko ve antrenörü Jonathan Banks biraz önce görüntüye geldiler. Bu roundunda önemli anları ekranlara yansıyor. Bazı boks otoritelerinin tepkisine neden olduğu Joshua'nın çok fazla kilo alması. O da çünkü kariyeri boyunca 113.44 kilo dövüşmedi. Hatta amatör yıllarında 99 kilo 100 kilo olarak çıktığı karşılaşmalarda daha başarılı olduğu iddia ediliyordu. Yani bu aldığı 30 pound yani 13 kilo onun hanesine bir dezavantaj maddesi olarak yazılabilir diyor bazı boks otoriteleri. Hani çok fazla kas yapmasını da istemiyorlarca şu anda ama o da emin adımlarla yolunda gidiyor. Dördüncü round başladı. Hızlı girdi iki boksör de. Hızlı girdi Anthony Joshua şu anda savunmada diyebiliriz. Eskimlerle kaçıyor. Vladimir Klitschko rakibinin üzerine doğru gitti. Hemen hakem ayırdı orada sarılmayı. Şimdi yine Joshua bir arayışa girdi. Sarılmayla sonuçlandı. Klitschko hızlı girmeye çalıştı bu rounda. Yokluyor, arıyor Vladimir Klitschko. Şimdi iki direkt denemesiyle rakibini püskürttü. Joshua bir de sağ çıkarttı, bir sol çıkarttı. Çok güzel, çok güzel yumruklar geliyor Anthony Joshua'dan. Maçta tansiyon giderek yükseliyor değerli izleyiciler. Bir direkt denemesi Vladimir Klitschko'dan. Hakemin ayrılın dediği noktada Joshua'nın vurması Klitschko'yu biraz öfkelendirdi. Direklerle yine gidiyor. Vladimir Klitschko dans etmeye devam ediyor ringde. Oldukça hareketli yaşına rağmen. Güzel hazırlanmış bu karşılaşma Vladimir Klitschko. Ciddi bir yaş farkı var her iki boksörün arasında. Gövdeye gelen bir yumruk bir direk daha çıkartıyor. AJ. Bu roundunda son dakikasına girdik. Güzel bir sağ geldi. Anthony Joshua'nın bu yumruğu tribünleri heyecanlandırıyor. Bir sağ daha geliyor Joshua'dan. Şu dakikalarda etkili Anthony Joshua. Ama Vladimir Klitschko da rakibin etrafında dönmeye devam ediyor. Onun amacı belli, yormak istiyor. Tabi ters bir boşluk bulursa, rakibinin bir boşluğunu bulursa da ters bir yumrukla yıkma hedefinde Vladimir Klitschko. Son anlar dördüncü roundda. Gerçekten

güzel bir karşılaşma oluyor. Heyecan zirvede. Bir testi kırılacak, bakalım hangisi. Bu roundunda sonuna geldik. Yani gerçekten ortada bir müsabaka geçiyor diyebiliriz. Robert McCracken görüntüde. O da 29 Nisan 2000 senesinde Kate Holmes'la WBC kemeri için karşı karşıya gelmiş ve kaybetmişti. Robert McCracken amatör yıllarından bu yana Anthony Joshua ile birlikte, bakın burada çok güzel bir sağ çıkartıyor Vladimir Klitschko. Harika bir yumruk Vladimir Klitschko'dan. Ama Joshua bana mısın demedi burada. Şöyle hafif bir sarstı ama çenesi oldukça sağlam bir isim Anthony Joshua. Ve 5. rounda geldik. Heyecan dozu giderek artıyor. Oo, çok güzel başladı. Çok güzel başladı Anthony Joshua. Zor durumda acaba, zor durumda mı acaba? Bakın çok hızlı girdi. Çok hızlı girdi bu rounda. Çok hızlı girdi, çok zor durumda Vladimir Klitschko. Sol, bir sağ, bir sol, bir sağ. Düşecek mi? Düşecek mi? Düşüyor. Vladimir Klitschko yerde. İnanılmaz bir, inanılmaz bir round başlangıcı. Saydırıyor. Anthony Joshua saydırıyor. Bir knockdown geldi 5. roundda. Anthony Joshua durdu durdu 5. roundda. Rakibini düşürdü. Şimdi groke olmuş durumdaki Klitschko'yu tam anlamıyla yere sermek isteyecek. Ama Klitschko da karşılık veriyor. Karşılık veriyor. Kaşında da bir açılma var Ukraynalı'nın. Yani bu darbeler alan Klitschko, bırakın yıkılmayı, bırakın sendelemeyi, Anthony Joshua'nın üzerine gitmeye devam ediyor. Devamını getiremedi. Devamını getiremedi Anthony Joshua. Yani o 5. rounddaki başlangıcın sonunu getiremedi. Şu anda da kontrolü ele almaya çalışan isim Vladimir Klitschko. Bir sol çıkartıyor Joshua. Klitschko'nun kaşında da bir açılma var. Oraya çalışıyor. Oraya çalışıyor Anthony Joshua. Klitschko'dan güzel bir uppercut geliyor. Şimdi rakibini sıkıştırmaya çalışıyor Ukraynalı boksör. Yani anlaşılır gibi değil. Anlaşılır gibi değil. Anthony Joshua'da da bir yorgunluk alameti var. Gücünün tamamını mı kullandı acaba? O round girişinde hafif sendelemeler başladı Anthony Joshua'da. Hani tam rakibini yıkacak, yıktı derken Anthony Joshua şu anda dağılmış durumda. Maçı lehine çevirebilir mi Vladimir Klitschko şu dakikalarda? Bir uppercut daha geliyor Klitschko'dan. Bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. İplere dayadı Anthony Joshua'yı. Gel diyor Anthony Joshua. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç değerli izleyiciler. Ben böyle round görmedim. İnanılmaz bir giriş yaptı Anthony Joshua. Sağlı sollu yumruklar, bakın. Bir bomba gibi girdi Britanyalı boksör. Ne olduğunu şaşırdı Vladimir Klitschko. Sağ sol uppercut derken bakın burada oldukça zorladı Vladimir Klitschko'yu Anthony Joshua. Hatta kaşını da açtı. İşte burada gelen o inanılmaz sol. Ardından sağ yumruğu oturmamış. Bu otursa belki yere düşen Klitschko kalkamayacak ama güzel karşılık da veriyor orada Vladimir Klitschko. Bakın burada bir uppercut.

Karşılıklı yumruklar geldi bu roundda. Ama yani Joshua'nın da devamını getirememesi gücünün tükendiği anlamına geliyor diyebiliriz. İşte bu yüzden maçı 12 raunda taşımak istiyor Vladimir Klitschko. Altıncı raunda boşa gitti yumruk Vladimir Klitschko'dan. Hani Joshua'da da biraz yorgunluk var. Hakem köşeye gönderdi Anthony Joshua'yı. Dişliğini taktı. Dişliğini unutmuştu. Onu tespit etti hemen. Dişlik takıldı Anthony Joshua'ya. Klitschko bakalım. Bu kontrollü boksunu sürdüremeyecek mi, düştü? İnanılmaz bir yumruk geliyor Vladimir Klitschko'dan. İnanılmaz. Anthony Joshua yerde. Bugüne kadar düşmedi Joshua. O da hayatın gerçeklerini görüyor şu anda. İnanılmaz bir yumruk geldi Ukraynalı'dan. Bir knockdown'da Vladimir Klitschko yapıyor. Bir önceki raundun sonlarına doğru sallanmaya başlamıştı. Sallanmaya başlamıştı Anthony Joshua. Bunu iyi değerlendirdi Vladimir Klitschko. Ve 6. raundda düşürüyor Britanyalıyı. Bakalım bunu işleyebilecek mi Klitschko? Hani Anthony Joshua'yı da böyle yakalamışken Klitschko'nun devamını getirmesi gerekiyor. Boşa gitti. Bir sağ geliyor Vladimir Klitschko'dan. Hemen orada iplerden uzaklaşıyor derken köşeye sıkıştırdı. Köşeye sıkıştırdı Klitschko. Bakın Joshua'da enerji kalmadı gibi gözüküyor. Hani Vladimir Klitschko kalibresindeki, Vladimir Klitschko tecrübesindeki bir boksörün devamını getirmesi lazım. Yorgunluk alametleri başladı Joshua'da. Bir sol çıkartıyor Joshua. Bir sol daha Joshua'dan. İnanılmaz bir karşılaşma. İnanılmaz bir karşılaşma. İki knockdown izledik. Önce Anthony Joshua düşürdü Vladimir Klitschko'yu. Bu roundda da Vladimir Klitschko Anthony Joshua'yı knockdown ediyor. Oo, inanılmaz bir yumruk. İnanılmaz bir yumruk. Bakın değerli izleyiciler. Demir gibi vuruyor. Demir gibi vuruyor Ukraynalı. Anthony Joshua şaşkın. Böyle bir şey beklemiyordu. Ama niçin devamını getirmiyor Klitschko? Şaşkın. Watford'lu çocuk şaşkın. Köşelerden son direktifleri aldılar Robert McCracken Joshua'ya, Jonathan Banks Vladimir Klitschko'ya direktifleri verdi ve bu müthiş mücadelede 7. round başlıyor. Bugüne kadar Anthony Joshua 7 round'dan fazla dövüşmedi. Bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biri Dominic Brazil karşısında, bir diğeri de Dillian White karşısındaki Dillian White bugüne kadar Anthony Joshua'yı en zorlayan isimlerden biri. Ama artık Klitschko diyebiliriz ki Klitschko
Joshua'yı yere düşürdü. Şimdi köşeye sıkıştırdı Klitschko. Bir direk çıkartıyor hemen oradan. Kontra ile cevap veriyor Anthony Joshua. Joshua da Klitschko da bu knockdownların devamını getiremedi. Artık yavaş yavaş, yavaş yavaş roundlar ilerledikçe de boksörler yoruluyorlar. Kolay değil böyle bir performans. Bir direk çıkartıyor Vladimir Klitschko. Haydi, haydi diyor Anthony Joshua. Bir şeyler söylüyor orada Ukraynalı'ya. Hemen bir sarılma. Klitschko arıyor, boşluğu arıyor. Joshua o 5. raundun sonlarındaki 6. raundun tamamındaki görüntüsünden yavaş yavaş sıyrılmış gibi tekrar bir toparlamış hali var. Gerçekten inanılmaz bir 5. ve 6. round izledik bu dev mücadelede. Bir direk denemesi Vladimir Klitschko'dan. Kapandı orada Anthony Joshua. Çok güzel sağlı sollu yumruklar Anthony Joshua'dan. Evet, toparladı biraz Britanyalı. O sersemliği üzerinden atıyor. Ve bu raundun da sonuna geldik. Yani gerçekten tarihe geçecek bir maça tanıklık ediyoruz. Kombinasyonlarla rakibin üzerine gidiyor Joshua köşesi. Ve görüntüde WBC Dünya Arsiklet Boks Şampiyonu Deontay Wilder. Büyük ihtimalle bu maçın galibiyle kapışmak isteyecektir. Ona meydan okuyacaktır WBC'nin Bronze Bomber lakaplı bombacısı Deontay Wilder. O da yorumcu koltuğunda bu karşılaşmayı değerlendiriyor. Hem de muhtemel rakipleriyle ilgili tiyolar topluyor diyebiliriz. Deontay Wilder. Geldik 8. rounda. Bu karşılaşmada Anthony Joshua'nın kariyerindeki en uzun maç olarak şu anda kayıtlara geçti. Klitschko alışık uzun maçlara, sağ sol geliyor Vladimir Klitschko'dan. Klitschko alışık uzun maçlara, en son maçı Tyson Fury. 12 round, ondan önce Brian Jennings 12 round. Yani son iki maçı 12 round. Yine orada bir kıvılcım çıktı. Bakalım alev ne zaman çıkacak. Çok dikkatliler, artık çok dikkatliler. Klitschko'nun da sol gözünde hafif bir kapanma söz konusu. Güzel bir yumruk denemesinden kaçıyor güzel bir eskimle. Anthony Joshua hemen yine ringin ortasına geldi. Nijerya asıllı Büyük Britanyalı Anthony Joshua. Maçın başından bu yana dikkat ettiyseniz Vladimir Klitschko oldukça hareketli. Ayak hareketlerine bakın. Çok daha güzel kullanıyor bacaklarını rakibine nazaran. Bir sağ çıkartıyor Anthony Joshua. Hemen kapandı orada

Britanyalı. Uzaktan arıyor. O direkleriyle arıyor Vladimir Klitschko. Bakalım boşluğu bulabilecek mi Ukraynalı boksör? Bir direk daha. Şimdi sollarla rakibini püskürttü Anthony Joshua. Bir direk daha Ukraynalı'dan, hemen cevap veriyor kontrayla AJ. Hani boşluğu bulursam yıkarım diyor Anthony Joshua ama buna müsaade etmiyor. Mesafeyi çok iyi ayarlıyor Vladimir Klitschko. Kolay değil Joshua'ya da yaklaşmak. Aynı şey Joshua için de geçerli. Bir direk daha Klitschko. Şimdi sollarla geldi Anthony Joshua. Bu yumruklar Wembley'i heyecanlandırdı derken gong çalıyor. Bu raundun da sonuna geldik. Hemen orada bir pres yapılıyor Vladimir Klitschko'nun gözüne. Hayden Panettiere görüntüde değerli izleyiciler. Vladimir Klitschko'nun hayat arkadaşı, Heroes dizisinde Claire Bennett karakterine hayat verdi. Ünlü bir Hollywood yıldızı Hayden Panettiere. Heyecan fırtınası Wembley'de, bakalım neler olacak. Israrla kombineleri kullan diyor Joshua'nın antrenörü Robert McCracken. Dokuzuncu rounddayız. Yine hızlı girmeye çalıştı orada Anthony Joshua ama istediği girişi yapamadı. Boksörlerde yavaş yavaş demeyelim ama yani yoruldular artık. Taraftar tezahüratlarla canlandırmaya çalışıyor her iki boksörü de. Ama ringde dans etmeye devam ediyor Vladimir Klitschko. Yani yaşına göre oldukça iyi bir performans ortaya koyuyor. Bir kez daha söylemek istiyorum. Bu maça oldukça iyi hazırlanmış Ukraynalı. Kazanmak istiyor. Kemerleri almak istiyor. Tyson Fury'ye kaptırdığı kemerleri bir kez daha evine götürmek istiyor Vladimir Klitschko. Hem de Anthony Joshua'yı yenerek. Tam sarıldıkları anda bir sağ çıkartıyor Vladimir Klitschko. Sarıldık niye vurdun diyor Anthony Joshua. Bir sol paratta. Bir sağ boşa Vladimir Klitschko'dan. Oo, güzel bir kontra geliyor Anthony Joshua. Rakibin etrafında dönmeye devam ediyor Vladimir Klitschko. Bir boşluk arıyor Ukraynalı. Anthony Joshua da 5. ve 6. roundlardaki o sersemliği üzerinden attı. Adeta şarj oldu. Şarj oldu bu sürede Anthony Joshua. Yine uzakta Vladimir Klitschko. Yakın bir boks olmuyor. Maçın başından beri gerçekten oldukça temkinli iki isim de. Hani Anthony Joshua bu maçın bu kadar zor olacağını bence tahmin etmiştir. Bir sağ çıkarttı Anthony Joshua.

şimdi gövdeye çalışıyor Britanyalı boksör. Son saniyelere geliyoruz. 9. roundda. Roundun son anları sarılmalarla geçti. Bir sağ bir kontra Anthony Joshua'dan. Gong çalıyor. Boksörler köşelerine gitti. Değerli izleyiciler, gerçekten bir boks şöleni izliyoruz. Son yılların en güzel maçlarından bir tanesi diyebiliriz. Adres Wembley, tribünlerde 90 bin izleyici. Biletler 3 ay öncesinden tükendi. Bu karşılaşmanın biletleri 3 ay öncesinden tükendi. Müthiş bir görsel şov. Hani evet, Evander Holyfield ve eski şampiyon Lennox Lewis, iki eski şampiyon yan yana. İngiltere rejisi bu dev isimleri ekrana getiriyor. Onlar da heyecanla bu karşılaşmayı takip ediyorlar. Belki eski yıllarını hatırlıyorlar bu iki boksör. Benim de son derece takdir ettiğim, sevdiğim iki isim. Ve 10. round'dayız. Heyecan fırtınasında 10. round'dayız. Klitschko maçı buraya kadar taşımayı başardı. Hedefi 12 round'du. 12 round götürmek istiyordu en kötü olarak. Bunu getirdi buraya kadar. Yani puanlamaya giderse de kafa kafaya şu anda. Hani benim tek düşüncem, hani ev sahibi avantajı yanında olur mu? Hakemler takdir hakkını Joshua'dan yana kullanır mı? Bunu düşünüyorum. Adil bir puanlama olması lazım. Joshua adeta dirildi. Yani o da gerçekten iyi hazırlanmış. Tüm otoriteleri şu anda bence haksız duruma getirdi Joshua. 10 round, 12 round gitmez diyorlardı Joshua için. Bayağı da gidiyormuş. Bir sağ denemesi. Şimdi sağ sol geliyor Anthony Joshua'dan. Hareketlendi Anthony Joshua. Gövdeye bir yumruk. Boşa gitti. Bir sol geliyor Vladimir Klitschko'dan.

10. round'un son anlarına doğru geliyoruz. Bir sol çıkartıyor Joshua. Direkt denemesi sarılmayla neticeleniyor. Güzel bir eskivle kaçtı orada. Anthony Joshua. Kafalar biraz orada sanki tokuştu, bir headbutt mı? Yaklaşmıyorlar birbirlerine. Yaklaşmıyorlar birbirlerine. 11. rounda geleceğiz. 11. rounda geleceğiz. Ortada bir müsabaka diyebiliriz. Bakın burada demir gibi bir yumruk daha geliyor. Vladimir Klitschko'dan puan alıcı bir yumruk. Bakın son derece güzel. 11. round için boksörler ringte. Yine hızlı bir giriş yapmak istiyor Anthony Joshua. Bir sol attı, bir sağ attı. Biraz sendeledi.

yedi Vladimir Klitschko. Sanki 5. raundun kopyası gibi bir başlangıç ama devamını getiremedi Anthony Joshua. Bir sol geliyor Joshua'dan. Boşa gitti Joshua'nın yumruğu. Klitschko dans etmeye devam ediyor ringde. Bir sol daha geliyor Joshua'dan. Boşa giden yumruklar, gövdeye bir yumruk. Taraftar yüreklendirmek istiyor Joshua'yı. Bir sağ bir sol. İnanılmaz bir aparkat. İnanılmaz bir aparkat Joshua'dan. Sendeliyor, düştü. Düştü Vladimir Klitschko. Vladimir Klitschko inanılmaz bir aparkat alıyor. İnanılmaz bir knockdown daha geldi. Evet, hakem devam diyor, devam ediyor maç. Klitschko hala ayakta, bir sağ geliyor Joshua'dan. Klitschko hala ayakta, şimdi köşeye sıkıştırdı. Sağlı sollu yumruklar, yine düştü Vladimir Klitschko. İnanılmaz şeyler oluyor 11. round'da. Bir daha saydırıyor Joshua. Çamacı gibi yıkıldı çamacı. Halen ayakta, halen ayakta. Vladimir Klitschko'da ne çene var, ne çene. Müthiş bir maç. Devam ediyor, işlemeye çalışıyor Anthony Joshua. Klitschko kaçıyor. Şimdi sıkıştırdı iplere. Sağlı sollu giriyor. Joshua vuruyor, Joshua vuruyor. Bitti. Bitti, hakem yeter dedi. İnanılmaz bir round. Anthony Joshua krallığını ilan ediyor. Anthony Joshua krallığını ilan ediyor. Bu müthiş maç 11. round'da bitiyor. Tony Bellew bile ringe fırladı. Bakın orada. Ben böyle bir maç görmedim uzun zamandır. WBA, IBF ve IBO kemerleri. Bakın bu round'dan. Ooo, nasıl bir aparkat o. Nasıl bir aparkat o değerli izleyiciler, ama Klitschko'yu da takdir etmek lazım. Bu aparkatı alıp da düşmedi. Devamında işlendikten sonra düştü, bakın üzerine gidiyor. Tam yakaladı rakibini krake olmuşken artık dayanamadı Vladimir Klitschko da. Dayanamadı ama yine ayağa kalktı. Yine ayağa kalktı Ukraynalı. Adeta elektrik çarpmışa döndü Vladimir Klitschko. Dr. Steelhammer. Bakın yine ayakta, hala orada. Hala orada, rakibini yokluyor ama üzerine gitti artık Joshua bulmuşken. Bakın bu yumruğun ardından Vladimir Klitschko yere uzandı. Bu maçta da Anthony Joshua, Muhammed Ali'nin tahtına aday gösterilen Anthony Joshua, krallık demeyelim ama prensliğini ilan etti diyebiliriz. Bundan sonra bakalım Tyson Fury ile mi dövüşecek, yoksa Deontay Wilder'la bir kemer birleştirme maçına mı gidecek değerli izleyiciler? Bunu hep birlikte ilerleyen günlerde göreceğiz. Hakem artık burada yeter diyor. Daha fazla devam etmesini istemiyor Vladimir Klitschko'nun. Sporcu sağlığı da boksta son derece önemli. Chris Eubank Jr., Nick Blackwell maçı akıllarımıza geliyor. Durdurmamıştı hakem o maçı. Darmadağın olmuştu Blackwell. Ve en sonunda hastanelik oldu. Komada kaldı 6 ay. O eski şampiyon darmadağın etti Chris Eubank Jr.'ı. O günden bu yana hakemler daha dikkatliler. Oldukça zor durumda. Bakın Vladimir Klitschko ve hemen Birleşik Amerika'da

Hakem atlıyor orada, yeter diyor. Bu maçın galibi AJ, yani Anthony Joshua diyor. Şimdi eli havaya kalkacak. Michael Buffer anonsu yapıyor. Evet, Joshua da ne kadar mütevazi, ne kadar mütevazi. Belki de çocukluk kahramanı Vladimir Klitschko'nun elini kaldırıyor. IBF'ini koruyor. Diğerlerini alıyor, kemerleri birleştiriyor. Anthony Joshua. AJ. Anthony Joshua kemerleri boynuna taktı değerli izleyiciler. Joshua. Wembley yıkılıyor. Kendi evinde, kendi izleyicisi önünde Anthony Joshua. Tarih yazıyor. Tarih yazıyor.

0: A milli futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Ceza var. Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATB, Aspor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan. Barış Arda!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda Aspor, A Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Aspor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. 3 saat boyunca birlikteyiz. Saat 02'ye kadar hem transferdeki günün öne çıkan gelişmeleri, tabii ki Beşiktaşlıların bir yandan gözü kulağı bu akşam, bu gece daha doğru ifadeyle Atatürk Havalimanı'nda olacak. Ernest Boku şu anda ekranlara da yansıdığı üzere saat 01 sularında Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da olacak. Havalimanı'ndan canlı görüntüler, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, tüm takımlarımızın gündemine dair elbette gelişmelere saat 02'ye kadar bu ekranlarda yer vereceğiz. Bu gece konuklarımız Güvenç Kurtar ve Ogün Şahinoğlu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar.
0: Nasılsınız?
1: İyiyiz çok şükür.
0: Hocam iyi misin?
2: Bayağıdır. Zıpkın gibi öyle diyelim.
0: Maşallah o zaman. Zımba değil, nazar
2: değmesin. Zımba gibi diyorlar yani, o tel zımbalar eğiliyor böyle, biliyor musun? 5-10 kağıt fazla sıktın mı? Deldin mi?
0: İyi gördüm ama seni. Nazar değmesin. Bayağıdır denk gelemiyorduk seninle.
2: Evet ya.
0: Bugün kapatırız.
2: Şimdi kahve içelim.
0: Afiyet olsun. Yine tazeleriz hocam. 2'ye kadar buradayız. Yok, bugün uzun bir yayın olacak.
2: Evet.
0: Transferler var, maçlar var, konuşacak çok fazla gündem var. Süper Lig'de ikinci haftayı geride bıraktık.
2: Beşiktaş'ı konuştuk o günde, anlaşamadık.
0: Evet, tabii, ama canlı yayın öncesinde burada Güvenç Hocam'la Ogün Şahinoğlu biraz Beşiktaş'ı aslında konuşmaya erken başladılar.
3: Evet, Alanya Spor
0: Beşiktaş maçının pozisyonunu hatta tartışıyorlardı. Hocam tartışılacak bir konu mu diye ya sorayım hadi ben
2: şöyle,
0: de.
2: Ben onu ne söyledim biliyor musun? Alanya Sporlu taraftarlara, futbolculara sormak lazım hocasına ne diyecek pozisyona. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi orada bir çekme var ya, ben futbol oynadım, tamam mı? Bu çekince o da kızdı elinde, yani teler gibi yaptı ama tokat.

0: Amerikan özellikle bu pozisyona örnek olarak Dünya Kupası'nda Meksika Güney Afrika evet. karşılaşmasında çok benzer bir pozisyonda var, devreye giriyor, maçın hakemini uyarıyor.
1: Hatta daha
0: gidiyor.
1: Basit bu arada var.
0: Evet, daha az belki de şiddet evet. olarak daha az diyebiliriz. Gidip izleyip kırmızı kart veriyor ve hani Dünya Kupası'nda bu protokol devreye girmişken hani protokol mü değişti bu kadar kısa sürede diye. Yani tamam. Beşiktaş taraftarı şimdi, da bunu örnek veriyor.
1: Yok, kulvar şimdi, değişti, yani, hakemler yok, lig değişti. Şimdi, orası Dünya Kupası, burası
2: Süper
1: Lig.
2: Şimdi bak ben bu VAR çıktığından beri söylediğim bir şey var. Maçın neticesine tesir edecek her harekette VAR devreye girecek diyordum o zamanlar. Nihayet Dünya Kupası'nda bu söylediklerim olmaya başladı, oldu. Evet. Bir sürü şey vardı işte, zaman geçecek falan filan derken ona da tedbir aldılar işte. Bir dakikası var, o 5 saniyesi var falan filan. Şimdi burada varın ne demek ya? Girecek devreye arkadaş, bir girseydi bir görseydik. Şimdi ağır çekimde bize bana hakem anlatsaydı, tamam mı? O zaman biz de tartışmayacaktık ya, direkt arkadaş kırmızı kart veya diyecektik ki sarı bile vermedi, öyle şey mi olur? VAR devreye girecek arkadaş, VAR devreye nasıl girmez?
0: İşte Beşiktaşlılar da biraz
1: hocam bunlar, artık kornerde bile devreye giriyor bu arada.
2: Evet, ya
1: kornerde
2: girecek.
1: Dahi devreye girdiği
2: ya bırak,
1: bir protokol
2: taşta giriyor
1: varken,
2: ya
1: kornerde dahi evet. devreye giren bir protokol varken burada yorum yok, sıyırdı. Geçen sene süpürdü, bu sene sıyırdı. Seneye başka bakalım ne çıkacak yani. Maşallah yani. Geçen sene
2: okşadı çıkar. Okşadı.
1: Bu sene bir sıyırdı oldu. Nasıl sıyırmaysa yani bu Ferhat Bey ve ekibi nasıl, hangi gözle, ne gözle bakıp da izlediler. Ya yani tüm dünya kamuoyu bunu tokat olarak değerlendiriyor.
0: Bak,
1: bu arada yani bize marka
0: Engin
1: değeri
0: Deniz Özcan istiyordu. Demiş ki Furkan Yıldız hemen Beşiktaş'a başlama. Ben burada Beşiktaş'ın avukatı değilim ya da basın sözcüsü de değilim. Yani konumuz
2: gündem
0: zaten
2: boş
0: yani, birazdan konuşacağız. Ernest yani. Poku ve Fabio Miretti. Yani Beşiktaş'ta zaten sıcak bir gündem var. Zaten Beşiktaş'ı konuşarak. Yok
1: yani,
0: hani nasıl? Bilmiyorum neden böyle yazmış izleyicimiz de.
1: Bütün dünya kamuoyunda bakıyorsunuz herkes böyle İngiliz basını, İtalyan basını, Alman basını hepsi Trossard'a tokat diye veriyor manşetleri.
2: Ya,
1: maşallah
2: tamam,
1: çok
2: ben,
1: güzel
2: ya,
1: tanıtıyor.
2: Şimdi
1: yani bu sıyırdı deniliyor. Yani
2: ya
1: nasıl
2: bırak
1: bir
2: tokat sıyırdı. Var niye devreye girmedi arkadaş? Ben onu bilmem.
0: Biz de bunu merak ediyoruz.
2: Niye
0: ama
2: girmedi
1: var
2: kardeşim?
1: Devreye girmeyince konuşmaları da yayınlanamadı işte mesela. Evet. Normalde 2 dakika durdu oyun. Yani. Bir şey evet. konuşuldu.
2: Konuşma da yayınlanacak ama
1: yayınlanamıyor
2: bak,
1: işte.
2: Her zaman
0: orada asıl protokol gereği yani. VAR müdahalesi veya uyarısı olmadığı için pozisyonda onunla ilgili
2: ne
0: herhangi bir
2: olmadı ya, bunlar değişti artık. VAR arkadaş şu VAR yok, sarı karta girmez, kırmızıya girmez. Artık bunlar değişti. VAR her şeye girecek arkadaş. 2-2 kere 2-4. Ben bunu ta baştan beri söylemiştim.
1: Ya taş da kornerde giriyor artık ya.
2: Evet. Ya bunda zaten
1: girecek. Hiçbir harekette girmedi. Nasıl
2: evet.
1: olabilir ya?
2: Yani olacak şey
1: hangi
2: de.
1: Hangi protokolle açıklayacaklar bunu hocam?
2: Ne protokolü? Şimdi girecek,
0: hocam transfere geçelim mi biz?
2: Geçelim de.
0: Güzel şeylerden
2: bak,
0: bahsedelim.
2: Girseydi sonra burada bakacaktık. Diyecekti şey hakem. Ya bu işim nedir biliyor musun? Biz hakem değiliz. Sen penaltı dersin, ben değil derim. Sen kırmızı dersin, o sarı der. Ama VAR'daki girdiği zaman orada hakemler de inceliyor, tamam mı? Dördüncü hakem falan soruyorsun. Bir netice alır. Ha onu, o kadar bizim o kadar bilgim yok yani benim hakemlikte, ki hakemlik yaptım. Ama bir girseydi kardeşim o zaman derdi ki tamam değilmiş. Değil mi? Derdi. Niye girmedin arkadaş? Girmedin mi? Bunun bir şeyi yok artık. Ne bileyim tutar tarafı yok ya. Girecekti.
0: Evet.
2: Neyse.
0: Bakalım geçelim, belki yani daha sonra öğreniriz nedenlerini. İşte burada
2: ya
0: neden
2: var,
0: var devreye girmedi, niye
2: yok
0: protokol
2: arkadaş.
0: Burada farklı işte de. Dünya Kupası'nda çok yakın yani. Zamanda böyle bir örneği varken merak ediyoruz ama biz biraz daha güzel konulardan konuşalım. Beşiktaşlılar özellikle iki yeni oyuncusuna kavuşmayı bekliyor ki bir tanesi ilerleyen saatlerde saat 01 sularında çarşamba günü, artık çarşamba diyeceğiz, programın ilerleyen saatlerinde İstanbul'da olacak. Ernest Poku, Beşiktaş kulübünden de resmi açıklama geldi. Hayırlı olsun bir kez daha. Zaten kanat bölgesi için bir arayışı vardı
2: evet.
0: Beşiktaş'ın. Sağ kanat içinde Bayer Leverkusen'den 22 yaşındaki Hollandalı isim Ernest Poku'yu Beşiktaş kadrosuna katıyor. Bu transfere dair tabii ki perde arkasını, bilgileri, detayları öğrenmek isteriz Okun Şahinoğlu.
1: Almanya olunca akla gelen Beşiktaş kulübü içerisinde ilk isimlerden biri Eduard Graf oluyor.
0: Özellikle bu transfer döneminde.
1: Evet, bu transfer döneminde hakikaten birçok işte yaptı. Burada tabii ki şunu da söyleyelim. Yani bu bir ekip işi. Hatırlarsınız sportif direktörlüğe Önder Özen geldikten sonra Eduard Graf'ı aradığını, ne yaptığını sorduğunu söyledi. Almanya'da olduğunu söyledi. Sana burada ihtiyaç var, niye oradasın diye çağırmış mesela. Çünkü önceki dönemde çalışmadı ya hocam, bir önceki sezon. Kulübün çalışanı ama yani işte.

0: geçmişte yoktu.
1: Evet.
0: Bu yaz çok adını duyduk. Vlahovic de keza
1: Nübel'de.
0: Nübel'de çok ekonomik anlamda da o bedellerin düşmesine ciddi payı olduğunu
1: Beşiktaş'ta. Hatta Vlahovic'te de galiba, değil mi?
0: Tabii Vlahovic'te de aynı şekilde. Yani şimdi işin sonunda Ernest Pogu'da da kendisi bizzat var. Birkaç gün önce Almanya'ya gidiyor. Burada Bayer Leverkusen'le bir görüşme yapıyor. Ve Ernest Pogu'ya talip oluyor. Tabii şöyle bir süreç vardı Beşiktaş'ta. Yani sağ kanatta birçok isim gündeme geldi. İşte son dönemde Dodi Luke'a bakıyor, David Neres, işte Gediemis, Fares Gediemis, birçok oyuncu vardı. En son bunların arasında Gediemis biraz görüşülen, ileri aşamalara da görüşülen bir isim olarak yer alıyordu. Tabii orada kulübünün çok yüksek bir isteği varken arka planda farklı bir oyuncu üzerinde Eduard Graf'ın girişimleri oldu. O oyuncu da Pogu'ydu ve bu transferi neticelendirdi ve şunu da söyleyelim, Pogu'yu Fiorentina'nın resmen elinden aldı.
1: Evet.
0: Çünkü yani
1: anlaşma aşamasına geldiği haberleri vardı Fiorentina'yla.
0: İtalyanlar bugün yarın Fiorentina imza atmasını bekliyorlardı ama son dakikada işte Beşiktaş'ın devreye girmesi, oyuncuyu Eduard Graf'ın ikna süreci vesaire ve Leverkusen'le de çok uzatılmadan tamamlanan
1: burada
0: bir süreç var.
1: Burada da kaderin de sanki farklı bir cilvesi. Vincenzo Italiano eski takımı Fiorentina'nın elinden aslında bir anlamda
0: yani
1: neredeyse oyuncuyu kapmış oldu bu transferde.
2: Evet, yani... O gün bir şey soracağım, pardon, şu ortayı yapan mı golü atan mıydı şey? Oku. Biraz evvel
0: şu görüntüyü izlemediğim için.
2: Yapma ya. Niye oraya bakıp konuşuyorsun? Ne var yani?
1: Hocam burada pası veren.
0: Şu pası veren. 19 numara var ya o.
2: Yok. Daha evvel bir orta oldu da birisi gol attı. Müthiş bir gol attı. Orta yapan da müthişti. Ha,
1: bak. Bu golü atan.
0: Evet.
2: Golü atan mı,
1: evet,
2: ortaya yapan?
1: Burada golü atan hocam. Bu oyuncu. Ha.
2: Şimdi biraz evvel orta yapan da müthiş böyle dibine vurdu. Yani böyle iftira atar gibi sert vuruyorlar, biliyor musun? Yani falan. Ama müthiş bir orta yaptı. Kimse o. O da iyi.
0: Az önce
2: golü atan zaten.
0: Az önce pasında golü atan Patrick Schick'ti. O da bir ara santrafor için.
1: Evet. Gündeme gelmişti.
0: Olan isimler.
2: Bu yani. Bak bu topu bak.
0: O değil. Golü atan hocam.
2: Golü atan ekstra bir adam. Ortayı yapan da müthiş. Topu
1: biz
2: dibine vurup da
1: golü atanı konuşuruz.
2: O da öbürü de çok iyi.
1: Diğerini ben göremedim.
3: Ona da bir dikkat olduğunu...
2: Evet, dikkatini çizdi, çekiyorum o kimse.
1: Hocam bir yandan da scouting yapıyor programda.
0: Tabii.
2: Ya ben böyle şimdi Kocaelispor'dayken böyle bana adam gösteriyorlardı. Ben diyordum şu adamı alalım. Orada hiç yani
1: ya, hocam,
2: bana
1: senin
2: gösterdikleri değildi. Öbür ya onu alamayız kardeşim, işte o kadar şu kadar falan filan diyorlardı. İçeride baktığın zaman şimdi o da gol atan ekstra. Öyle
1: hocam, bu arada bir tebrikle devam edelim mi? Sanırım az önce tamamlandı mücadele. Yorumlarda da çok fazla görüyorum.
0: Sabah.
1: Evet, Azerbaycan ekibi Sabah'ı tebrik edelim. Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kalmayı başardılar. İsrail takımı Apoel Berşava'yı mağlup etti. Playoff turunda 2-1 ilk maçı kaybetmişti deplasmanda. Kendi sahasında normal süre 3-2 bitti. Uzatmalarda ise karşılaşmayı 5-2 galip tamamlayarak Azerbaycan ekibi Sabah'ta Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kalmayı başardı. Tebrik edelim onları. Zaten çok uzun yıllardır Karabağ'ın böyle zaman zaman da hatta güçlü ve etkili olduğu sezonlar da vardı.
0: Tabii,
1: geçen sezon da iyi performanslar vardı.
0: Çok iyi sonuçları aldığı maçta.
1: Evet, yeni sezonda Sabah'ta bir başka Azerbaycan ekibi de Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Onları da tebrik edelim.
0: Candan buyurun, gönülden tebrik edelim.
2: Evet,
0: İnşallah onlar da Karabağ gibi adından söz ettirir.
1: İnşallah.
0: Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da.
2: Ya, ben de orada çalıştığım için var ya çok mutlu oluyorum.
0: Sabah ben şöyle biliyorum. Birkaç yıl önce orada Beşiktaş bir hazırlık maçı oynamıştı Sabah'la.
1: Evet.
0: Hatırlarsın. Beraberdik, gitmiştik.
1: Ben yoktum.
0: Yok, gelmemiş.
1: Ben yoktum o seyahatte.
0: Bakü'de bir hazırlık maçı oynanmıştı. Orada misafir edilmiştik. Şimdi
2: şeyi
0: bu seviyelere gelmeleri çok güzel yani, hoş.
2: Bugün bir bebeğimiz oldu, biliyorsun değil mi? Koray'la Ceyda'nın.
0: Tabii. Şimdi sizden öğrendim.
2: Ya, onları da tebrik edelim. Allah'ın alalım.
1: Evet. Onu... aslında iki yani hem çalışma arkadaşımız hem de çok sevdiğimiz iki kişi, aynı ekipte çalıştığımız iki insan, Koray Bağlıoğlu ve Ceyda Dönmez Bağlıoğlu'nun da bugün geride bıraktığımız gün, geride bırakmak üzere olduğumuz gün bir kız bebeği, kız
2: İdil,
1: çocuğu.
2: Değil mi?
1: Evet, İdil dünyaya geldi. Çok da sağlığı da
0: inşallah
1: yerindeymiş. Hem Koray abi hem de Ceyda'yı bir kez daha tebrik edelim. İdil'in de böyle güzel, sağlıkla geçireceği çok güzel bir inşallah ömrü olsun. Bir kez daha
2: i̇nşallah.
1: Baloğlu ailesini de buradan tebrik etmiş olalım.
2: Evet.
1: Tüm Aspor ailesi adına ben bu tebriği dile getirmiş olayım bu yayında.

0: Yani her ikisini de yani son dönemde yaşadıkları heyecanı da biliyoruz.
1: Evet.
0: Tabii Koray'ın hazırlıklarını, Ceyda'nın evdeki heyecanını. Umarım bu heyecanları, bu mutlulukları bir ömür sürer. Sağlıklı saatle birlikte İnşallah. Hep beraber uzun ömürler diliyorum.
1: Evet, İdil Hanım da ileride belki bu yayını izlediği zaman ona da güzel bir böyle sağlıkla, mutlulukla geçireceği bir ömür diliyoruz. Tüm Ağspor ailesi olarak tebrik edelim Baloğlu ailesini. Transferi konuşuyorduk. Birazdan bu arada mesajlara döneceğim. Hatta Beşiktaş'ın Poku ve Miretti hamlesine dair izleyenlerin de düşüncelerini merak ediyorum. Instagram üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Yayın içerisinde yer vermeye gayret edeceğim. X üzerinden son sayfa etiketine de yine program boyunca soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Birazdan mesajlara döneceğim ama biraz daha Poku transferini hocam dilersen o günden dinleyelim.
2: Bir şey niye sordum
1: tabii
2: onu biliyor
1: ki,
2: musun? Şimdi bu sağ tarafta oynuyor dediniz değil mi? Kanat.
1: Evet.
2: Şimdi golü at sağ taraftaki orta yaptı ya. O mu diye merak ettim.
1: Ama gerektiğinde sanırım yani solda da oynayabiliyor. Hatta santrafor'da da.
2: Şimdi santrafor yerinden gol attı ya. Evet. Onun için ben merak ettim. Adamı da tanımıyorum.
1: Yani ön alandaki hemen hemen her
0: solda
1: noktada
0: da
1: oynayabiliyor.
0: Solda maçlar oldu. Ortada da oynattıkları, merkezde oynattıkları maçlar olmuş ama bir sağ kanat oynuyor
2: ama
0: hocam.
2: O gün ben futbolcudan anlarım. Şu golü atmak çok zor biliyor musun? Bak golü var ya kaç kişinin arasından güm diye vurdu.
0: Güzel bir gol. Şöyle yani söyleyeceğim evet, hocam. Yani. Azamlar dönemini çok iyi geçirmişti. Ondan sonra bir transfer
1: evet,
0: yaptı.
1: Leverkusen'e 10 milyon euroya transfer
0: geçen
1: oldu.
0: Geçen yıl transfer yaptı.
2: Kaç yaşında?
0: 22 yaşında.
2: O genç
0: 40 küsür maça
1: 2004 doğumlu.
0: 40 küsür maça çıktı orada. Yani maç sayısı da yüksek yani geçtiğimiz.
1: Toplam 45 maçı var geçen yıl Bayer Leverkusen evet. formasıyla. Ligde 5 gol, 5 asisti var. Şampiyonlar Ligi'nde 1 asisti var. Şampiyonlar Ligi'nde 12 maçta bu arada Leverkusen formasını giyiyor. Almanya Kupası'nda da yine 2 asisti var. Biraz daha aslında geriye gittiğimizde belki hani hatırlayanlar da olacaktır şu anda yayını takip edenler arasında böyle alt yaşlara, gençlik liglerine de çok fazla merakı ve hevesi olan izleyiciler de var. UEFA Gençlik Ligi'nde 2022-2023 sezonunda Aze Akmar döneminde bir şampiyonluk yaşıyor. Hatta asıl aslında böyle biraz daha Avrupa kulüplerinin radarına girdiği turnuva o oluyor. Çok genç yaşta orada bir şampiyonluk yaşamıştı. Devamında senin de ifade ettiğin gibi geçen yıl Leverkusen'e evet. transfer oldu ve yeni sezonda Beşiktaş forması
0: yani
1: giyecek.
0: İyi bir potansiyeli olduğu ifade ediliyor. Yani bu gelişim aşamasında hala bu arada. Geliştirdiği yönleri ve geliştirmesi gereken yönleri elbette var. Özellikle mesela final kararları ile ilgili olduğu çok sık dile getiriliyor. Ama şunu söyleyeceğim. Vincenzo Italiano sağ kanadı şu biraz atletizmi yüksek, dinamik, tempolu bir oyuncu istiyordu. Yani orada oyunu biraz açıp koşu atabilecek. Yani Çerni mesela çok öyle bir oyuncu değil hocam.
2: İki yönlü oynayabiliyor mu?
0: Evet. Bu arada Leverkusen'de zaten çok kanat bek oynatıldı. Çok fazla kanat
2: Şimdi
0: bek
2: biliyorsun
0: oynatıldı.
2: Yani iki yönlü oynaması lazım bir futbolcunun.
0: Çok
2: ya.
0: Fazla kanat bek oynatıldığı maç var hocam. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz daha hücum tarafında rol almak istiyor artık. O yüzden hani böyle de bir kararı oldu. Eduard Graf'ın kendisiyle yaptığı görüşmede de hani oyun planı anlatılmış. Takım içerisindeki verilecek rol anlatılıyor kendisine. Yani nasıl bir oyun planı olduğu Beşiktaş'ın teknik direktör Vincenzo Italiano ne düşünüyor ve oyun planında kendisine ne şekilde rol verilecek? Hani bu şekilde Fiorentina sürecinden bu tarafa da dönüyor iş. Bir yerde oyuncuyu sadece işte ekonomik taraflarıyla kadroya katmak değil, oyun planında kendisine verilecek rolle ilgili de bir ikna süreci var. Yani Poku tarzı bir oyuncu alıyordu. Çünkü çok ön plana çıkan tarafları yani hızlı olması, biraz hani o koridoru sprintleriyle de kullanabilmesi, atletizminin yüksek olması, İtalyan'ın en başından beri sağ kanat tarifinde hep biz bunu yapıyorduk dikkat edersen.
1: Evet.
0: Burada sadece bir iki tane oyuncuyu ayırıyorum gündeme gelenlerden. Onlar da çok büyük isimler olduğu için isimleriyle alakalı hani biraz orada feragat edilen bir nokta vardı.
1: Doğru.
0: Ama onun dışında son dönemde konuştuklarımıza dahil olmak üzere çoğunluğu bu tarza yönelik oyuncuydu. Yani Çerni'den alamadığını almak istediği bir isim istiyordu. Yani Çerni biraz daha farklı içe girmeyi seviyor işte vesaire. Çok fazla hani topla süratli.
1: Peki Çerni kesin kalacak mı?
0: Ne güzel sorular soruyorsun.
1: Yani mesela bir anda hani transferinde yavaş yavaş sonuna yaklaşırken bir sürpriz ayrılık olabilir mi o bölgede?
0: Yani
1: ya da Raşit'sa ikisinden birinden
0: ayrılacak.
1: Herhalde.
0: birisi kesin ayrılacak.
1: Hangisini daha yakın görüyorsun peki?
0: Ya planlamada Rashica.
1: Ama sanki normal şartlarda. Benim tamamen yani gözlemim Vincenzo Italiano da sanki hani artık böyle Çerni konusunda o kadar da iyimser değil gibi geliyor bana. Aa, tercihlerinden.
0: Her maç oynatma. Rashica kulüpte olmasına rağmen her maç yani onu oynattı. Rashica da kendisinin oyuncusu.
1: Evet.
0: Her maçta 11'de Çerni oynattı.
1: Ama Çerni ile Rashica'yı kıyasladığımızda evet yani Çerni biraz daha önde. Ama
2: biri kulübede denklemde oturur.
1: Mesela
2: birisi
1: hocam,
2: kulübede
1: geçen hafta
2: oturur, öbürü kulübede oturmaz. Huzursuzluk çıkarır falan filan.
1: Bu arada birazdan konuşuruz. Bu yabancı yani kuralında da yeniden bir düzenleme söz konusu. Birazdan daha detaylı konuşacağız. Yani 10+4 ama orada 10+4'ün dışında kalacak olan isimler için de Türkiye Futbol Federasyonu kulüplere bir aslında kolaylık sağlayacak. O isimlere de lisans çıkarılacak ve Türkiye Kupası'nda şans vermesine imkan tanımış olacak ve bu dolaylı aslında bu kuralla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Kupalarında da o isimler yine lisansı çıkacağı için bir anlamda sanırım forma giyebiliyor olacaklar herhalde.
0: Yani oralara yazılmayacak grup onlar aslında.
1: Ama mesela yani kulüpler şöyle bir tercihe de gidebilir.
0: Var ya.
1: Mesela ligde oynatmayıp Avrupa'da oynatabileceği belki yabancı isimler olacak. Yani veya faydalanmak isteyeceği.
0: Tabii kulüp belki 15. oyuncusunu da arayabilir, bilemiyorum. Orada UEFA'nın da kendi içerisinde sonuçta bazı kuralları var. İşte kulübün altyapısından yetişen oyuncu arıyor, işte Türkiye'de yetişen oyuncu arıyor vesaire.
2: Ya bunlar da saçmalık ya. Benim futbolcumu nasıl sınırlıyorsun kardeşim? Sana ne ya? Yani 25 kişi varsa hepsini yazacağım. Ya ben hocam, bunlara kulüpler niye karşı
0: maç
2: çıkmıyor?
0: UEFA'nın maç listesindeki A listesi, B listesi var. İşte genç oyuncuları da oradan yazıyorsun vesaire. Birçok kriteri var yani.
2: Ya nereye genç? Türkiye'de genç oyuncu mu yetişiyor da sen ya sen ki orada oynayacak da.
1: Ben bir
2: ya
1: kez daha tekrar edeyim, kafalar karışmasın. Muhtemelen kısa süre içerisinde bu konuda bir resmi açıklama da gelecektir zaten ama Kulüpler Birliği'nden böyle bir talep vardı Türkiye Futbol Federasyonu'na. 10+4 yabancı kuralının dışında kalacak olan isimler için Futbol Federasyonu bu oyuncuları kulüplerin Türkiye Kupası maçlarında oynatmasına müsaade edecek. Ama şöyle bir detay var. Bu kural resmi olarak açıklandıktan sonra transferi gerçekleşen isimler bu konuya dahil olmayacaklar. Yani mevcut artık kadrodaki isimler kullanılabilecek.
2: Tabii artık
1: burada federasyon tabii resmi açıklamayı ne zaman yapacak?
2: Olduktan sonra gidip de adamı alamazsın, almayacaksın.
1: Tabii
2: yani,
1: almamak da gerekir zaten.
2: Ama artık bravo yani, güzel bir düşünce. En azından bu güzel bir düşünce ama ben hepsine karşıyım ya. Yani
1: sen serbest mi olsun diyorsun hocam?
2: Ya serbest yani, olsun. Arkadaş ben ona olmasın zaten ya bak. Niye biz yabancı futbolcu alıyoruz? Türkiye'den futbolcu yetişmiyor değil mi? Yani yetişmez de zaten bu kafayla. Bu düşe, aşağıdakilerle ilgili söylüyorum. Tamam. Ben UEFA'ya da karşıyım arkadaş. Ya sen de benim nasıl kısıtlıyorsun ya? Yok kural var, o var, bu var ya. Ya belki sakatlandı, hastalandı bilmem ne falan filan. Her neyse yani, veya sonradan forma girdi. Sen benim ne kadar futbolcum varsa vereceksin, şeyde oynayacaklar yani. Bana göre kulüpler buna itiraz etmeleri lazım. Niye etmiyorlar? Aklım sırrım ermiyor. Yani kulüplerin her söylediği olur. En azından toplanacaklar. Arkadaş böyle şey olmaz diyecekler ya. Bizim adamlarımızı listenin dışında kalıyor. Bilmem
1: ama burada federasyonun da hocam yani çok önceden açıklamış olduğu bir kural söz konusu olduğu tamam için kulüplerin son dakika bunu itiraz etmesi de bana çok...
2: Kulüpler, ben UEFA için söylüyorum ya.
1: Sen Avrupa Kupaları Avrupa için söylüyorsun.
2: Tabii ya, yanlış ya arkadaş, olmaz
1: ama
2: öyle şey.
1: Ama zaten Avrupa Kupalarında çok hani o kadar keskin oluyor. Kurallar yok. Yani biraz daha yok orada ya. Kriterler var. İşte altyapıdan yetişmiş
2: ya
1: olması.
2: Nerede
1: ya
2: altyapıdan yetişecek? Şampiyonlar Ligi'nde bilmem ne. Furkancığım. Nerede öyle Şampiyonlar Ligi'nde altyapıdan yetişmiş olacak
1: UEFA istiyor
2: ya.
1: İşte yani. Genç
2: nereye istiyor ya? Saçma sapan. Ya şimdi aklıma başka şeyler geliyor. Şeyde de,
1: boş ver hocam.
2: Yok yok, onu da söyleyeyim. İçimde getirin. Kalsın. Kalmasın.
1: Kalmasın.
2: Şimdi bizim Türkiye'de bir şey var. Kanun var. Ev yapıyorsun ya. Bu senin şimdi ev böyleyken. Tamam mı? Yola terk diyor. Diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki yüksek yapmayın. Bunlar şeyde tam dik yapıyorlar. Bu yola terk. Yola terk olma şansı yok yani. Burada yok, ağaçlar var falan ama o yola terk. Öyle şey olur mu, öyle bir kural ya? Birisi çıkartmış onu, tamam mı?
1: Hocam hiç hakim olduğum konular değil.
2: Fark etmiyor ya, bir şey anlatıyorum.
1: Yani saçma. Çevre ve şehircilik bende yok hocam.
2: Saçma sapan kurallar var, ona söylüyorum. Yani, anladın mı? Evet. Burada da öyle. Biri bir şey yapıyor. Yani derler ya, bir deli bir kuyuya taş atıyor.
1: Hocam bir mesaj okuyabilir miyim? Berat Bey demiş ki iyi yayınlar. Beşiktaş team Miretti 8 numarada kimi kesecek rotasyonda demiş. Şöyle, kim kenara gelir? Olaytan mı?
2: Allah Allah.
0: Orkun'un rotasyonuna girecektir başlangıçta. Sonrasında hoca zaten sürekli olarak bir değişkenlik yapıyor.
1: Yani. Evet.
0: Beşiktaş'ta biraz bazı konular bence tam anlaşılamadı henüz sezonun bu evresinde.
1: Anlam açısından mı?
0: Şöyle, hayır. Hoca açısından.
1: Bak bu arada şey Beşiktaş'ın da yabancı oyuncuları dışarıdan çok net ekrana geldi. Hoca, tam ekran verebilir miyiz?
0: Hoca da sabit 11 diye bir şey yok.
1: Yönetmenim, o günden rica edeyim. Trafiği.
2: Yalnız ya bu Olaytan'ın üzerine oynuyorlar, tamam mı? Şimdi ya Olaytan müthiş.
1: Hocam Beşiktaş'ın yabancı oyuncuları, yeni transferler Poku ve Miretti henüz bu listeye resmi açıklama gelmediği için eklemedik. Alexander Nübel, Thiago Jalo, Amir Mourinho, Emmanuel Akpadu, Felix Udokai, Wilfred Ndidi, Amir Hacı Ahmetovic, El Musrati, João Mario, Leandro Trossard, Vaslav Černý, Milot Rashica, Oyan Gyü ve Dušan Vlahović artı 4 kuralına uyansa Beşiktaş'ta 3 isim var. Kasım Uattara, Junior Olaytan ve Elan Ricardo. Burada herhalde o gün Ricardo'yu hani denklemin dışına koyacağız. Kontenjana uyan isimler arasında. Sol kısımda ise işte Udokai olabilir, Hacı Ahmetovic olabilir, El Musrati, Mario, 4 isim saydım. İşte Rashica veya Černý dedin. İkisinden birisinden.
0: Rashica dedim.
1: Ya daha önde dedin ama ikisinden birinden.
0: Sen Černý'yi sordun, ben Rashica dedim.
1: Tamam, ben Černý'yi eklemiş oldum. Peki 5 olsun. Peki 5 olsun. Mesela Endi de oraya eklenir mi zamanla? Eklenebilir mi?
0: Çok eklenecek gibi durmuyor şu an. Şu peki, anki tabloda o zaman neden şu anda söylüyorum?
1: 5 isim gibi.
0: Evet, yani senin saydığın isimler. Öncelikle zaten Musrati, Mario işinin tamamlanması bekleniyor. Bugün ona anayla feshedildi işte. Milot Rashica bu denklemde kendisini dışarıda bulabilecek isim ve Felix Udokai. Felix Udokai'nin de iki etti yani. Schalke'yle de maaşta anlaşamadı. Monza'yla da görüştü en son, yine hala anlaşamadı Monza'yla da. Öyle bir sıkıntı var.
2: Onlar şans vermedi ya. Bence yani Udokai şans verse hatasız oynar diye düşünüyorum da. Vermiyor. Neyse yani.
0: Hocam bazı bir de şimdi hani Udokai'yi takımda tutmak için başka bir mevkiden feragat etmek evet, gerekiyor. Öyle de bir sıkıntı öyle var.
2: Tabii, bu arada
0: hoca bir değil, iki orta saha istedi. Takımda orta saha Salih Özcan, Olaytan, değil mi? Sayıyorum. Kartal Kayra, Orkun Kökçü, lütfen hatırlat, Endi de.
1: Babi Miretti.
0: Beşti.
1: Beşti, altı oldu.
0: Altı Miretti, yedincisini de istiyor.
1: Bir tane daha.
0: Tabii bir tane daha Beşiktaş orta saldı. Ya.
1: Yani herhangi bir isimden çıkmadı. Ama o zaman rotasyon 7.
0: Ya işte burada asıl konu şuydu. Bu yaz Endidi'nin ayrılmasına yönelik bir beklenti vardı. Yazın sözlü olarak iletilen bazı şeyler vardı. Bunlar yeterli görünmüyordu. Beşiktaş çift taneli bir rakam bekledi. Yani çünkü 8 milyon ya da 9 milyon euroya almıştı. O öyle bir rakamdı. 10 milyon euro gibi bir şey resmi olarak bekledi. Gelmedi bu.
2: Kim için?
0: Endidi için.
1: Endidi.
0: Bir bu var. Yani şimdi işin bir bonservis kısmı var, tamam. Ama diğer tarafta Endidi'nin de burada kazancı fena değil. Gayet iyi para kazanıyor.
2: Hani bir de
0: onu,
2: şu var.
0: Onun açısından da çok ayrılık isteği var mı? Mesela ben onda
2: tamam da oyun. Şimdi bak, Salih var orada 6 numara. İkinci evet, bir 6 numaran yok. Yani Endidi var.
1: Evet.
0: İşte bir orta yani, saha daha alacak.
2: Ama 6 numara mı işte? Bir orta saha alacak. Seni kim alacak?
0: Miretti
2: yani
0: biraz daha öne oynayan oyuncu. Orta saha ve 10 numara gibi. Şimdi bir tane daha alınca
1: Kartal da 6 numara oynar hocam. Biraz daha.
0: Çok aynı yani oyuncular
1: çok
0: değil.
1: Çok defansif hani hiç bir oyuncu değil
2: şey
1: ama.
2: Yok, hiç şey, yok. Olmaz. Olmaz.
0: Bir orta saha daha gelecek ki hocam.
2: İşte ama o defansif işte.
0: Yani zaten şöyle, Endidi kalacak gibi göründüğü için zaten merkeze alınıyor. Hoca merkezi kalabalık tutmak istiyor. Şimdi az önceki soruya geliyorum. Miretti nerede oynayacak?
1: Evet. Miretti kimi kesecek rotasyonda?
0: Şimdi Miretti gelir başlangıçta, Orkun'un rotasyonuna girer. İki hafta sonra bir maçta 11'de Orkun'un yanında görürsünüz. Olaytan örnek veriyorum, kulübede olur. Bir sonraki hafta bir başkası kulübede, diğer oyuncu 11'de. Yani orada çünkü çok yüksek tempoda bir oyun oynatmak istiyor. çok yüksek tempoda oyun oynatmak istediği için de çok fazla kalabalık orta saha grubu da elinde olsun istiyor.
2: Peki bir şey soracağım sana
0: onları
2: şimdi.
0: Onları sürekli dinç tutabilmek için tamam. Anlatabiliyor muyum? Dinlendirme açısından.
1: Bu arada Fabio Miretti'nin de en öne çıkan özelliklerinden birisi çok yüksek hücum pres yapabilen bir oyuncu olması.
0: Öne daha fazla uyuyor evet. İşte evet senin de dediğin
2: şimdi,
0: gibi.
2: Şimdi tamam da bak. Türkiye'de tamam çok maç oynarken dediler ki şey dediler ya çok seviyor rotasyonu bu hoca şu falan filan. Ya burası Türkiye bak tabii hakem hataları var bu maçta. Fakat arkadaş sen öyle burası öyle değil bir yer başka ülke gibi değil. Sen şimdi iki tane adam oynatmadın Olay Tan'la şeyi iki tane adam sağ beki.
0: Mourinho.
2: Olay değişti. Bak Galatasaray takımında da şunu söyleyeceğim. Bir tane adamı değiştirdin. Bir tane adam da orta sahaya. Lemina'yı koydun. Olay değişti. Belki Fenerbahçe'de de aynı şey olsaydı. Gençlerbirliği maçında olay değişir. Bak bir adam. Bu iki adam çok şey fark eder. Yani ben rotasyon yapacağım falan filan diye. İtalya gibi değil biz arkadaş. Bilemiyorum yani. Niye bu kadar adam alınıyor? Ne yapılıyor? Bir de şu var. Biz adam alınıyor. Tamam mı? Öbürü giderse gitsin. Şimdi adam alındı. Kenardakiler ne olacak? Galatasaray'da bir tane on numara alındı. Kimler kenarda kalıyor şimdi? Orada Yunus
1: yani henüz ya, yani bilmiyoruz. Yok henüz Sara değil olabilir ya. Belki.
2: Sara Yunus şey ne o bizim Türk çocuk İlkay. Ya 3 tanesini taca attın. Biz ama ne oluyor biliyor musun? Biz de bak medyada alınmasın kimse. Ya bu alınsın, bu alınsın, bu alınsın da tamam da. O gün bu paralar ne kim veriyor arkadaş? Bunlar alınsın da kimden nereye gidecek? Birden adamları siliyoruz, atıyoruz. Ya onları bir forma sok. Bak bu hoca mesela Beşiktaş'ta fena değil. Arkadakileri şey Emirhan'ı bilmem ne falan filan işte Rıdvan'dı yani oynatıyor Olay Tan'dı tamam mı Salih'ti yani biraz forma soktu adam öyle veya böyle beğenmediğimiz Çerni bile
1: performansları arttırıyor
2: bir de Rıdvan buna da bakmak lazım yani. Şimdi o beğenmiyoruz oynayan. Tamam mı şeyi o adam gol atıyor belki o hakem şeyi vermez orada foul vermese yine Beşiktaş'ı kurtaran evet. Adam olacak gol atıyor. Ya biz de bir tane daha adam alırsın, o alırsın, bu alırsın bakalım sonra ne olacak yani.
1: Ama işte hocam burada hani biraz daha sizden ziyade rakiplerinizin de neler yaptığı bizde ya çok önemli olduğu için hani rekabet ya. Edebilmek adına yani ya. Mevcuttaki oyuncular zaman zaman yetemeyebiliyor ve üzerine ekleme yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani Oyangü evet belki çok iyi bir santrafor, iyi niyetli bir oyuncu veya işte Olay Tan bu sene çok acayip bir performans göstermeye başladı ama günün sonunda o kalitenin yani oyuncu tamam grubunun da, kalitesini de arttırmak zorunda
2: tamam
1: kalabiliyorsunuz.
2: Tamam da Vlahovic'e bir şey diyemem ki ben.
1: Ya Trossard'ı ya bir şey, fırsat mı oluştu? Tamam, aldı Beşiktaş.
2: Diyemem, yani bir şey diyemem. Böyle bir şey niye aldın diyemem. Ama o da iyi bir adam ama başka yerde bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'ye vereceğim şimdi. Geldi Lukaku. O, ne oldu şimdi? Şey gidecek. Talisca gidecek. Oynamaz. Ben olsam orta saha oynamam zaten. Abim var benim. Kıvanç abim. O da amatör hükümeti oynadı. Hani diyorum ya topuna gelince eyvah diyordu stoperde. Arkadaş şeyler taraftarlar falan amatör hükümeti. Şimdi diyor ki ben olsam dedi oynamam Talisca'nın yerinde. Şimdi daldan dala geçiyoruz ama ben santforum kardeşim 5'te 5 yapmışım. Ne işim var orta? Oynamam arkadaş.
1: Hocam birazdan konuşalım mı Fenerbahçe'yi? Lyon
2: yok,
1: maçı
2: yani
1: var.
2: Yani şunu söyleyeceğim burada da. Yok,
1: haklısın evet. Yani
2: burada
1: bu anlamda,
2: da yani fazla adam almanın tamam doğru. Takıma zararı olur. Bana göre neyse o Fenerbahçe gelince konuşuruz.
1: Evet evet daha detaylı
0: ben
1: konuşacağız.
0: Şunu söyleyeceğim bu konuyla ilgili. Şimdi 3 orta sahayla oynuyor hocam. 10 numaralı bir oyun oynamıyor. 3 tane merkez evet. Oynuyor. 3 tane de Ardın'ı oyuncu gibi düşünelim bunu.
1: Tabii,
0: neden?
1: Minimum.
0: Çünkü çok erken oyuncu değişikliklerine de başlayan bir hocadan bahsediyoruz bu arada. Çünkü hakikaten ben Beşiktaş maçlarını bilmiyorum hocam ne gözle bakıyorsunuz ama izlediğimde çok tempolu.
2: Yani ya ona bir şey
0: çok tempolu, çok baskılı. Tabii. Yani topu hemen geri almaya çalışan, topun bulunduğu yere baskıya koşan bir takım izliyoruz. Şimdi dolayısıyla hani peş peşe bu tarz bir oyun oynadığında yorgunluğu da olur yani sürekli oynayan oyuncu için.
2: Olmaz be. Şu yorgunluğu Allah aşkına
0: söyleme. Sürekli oynayan oyuncu
2: olmaz,
0: için.
2: Hiçbir şey olmaz.
0: Hocam 3 günde bir de araya bir de Türkiye Kupası girdiğinde
2: girsin çok güzel.
0: Olur yani bu şey. Tabii ki bu şimdi herkesinki aynı değil mesela. Örnek veriyorum. Orkun 50 maç çıkarır ligde. Kim oyuncunun şeyi 30 maçtır, kimi 50 maçtır.
2: İşte 30 maçlı olanı da almayacaksın.
0: Mesela bir maçın içerisinde 35 dakika uzun bir süre değil mi hocam?
2: Çok uzun.
0: Tamam. 35 dakika oyuncu atıyor oyuna mesela. Erken başlıyor oyuncu değişikliklerine. 35 dakika oyuncu atıyor oyuna. Hani orada da mesela
2: diri adam diyorsun ama
0: olayı tamamen 46'da atıyor. Yani Orkun'un da arkasında işte Salih'in de arkasında bir oyuncu olsun isteniyor. Yani orada oyunu taşıyabilecek
1: hani farkındaysak seviyede. Yani
0: bir ara bir kadro kurulmuş.
1: Rotasyonu büyüttü İtalyan'da. Mesela Taylan Bulut'u rotasyona dahil etti. İşte merkez orta sahada yine bir derinlik yaratmaya çalışıyor. Stoperlerde yani, zaman zaman yani. Akbadu, Calo i̇şte değiştirebiliyor.
0: Agodi şans verdi iki tur. Evet. Şans verdi, oynattı.
2: Beşiktaş'a biraz da nazar değdi.
0: Ortaray'ı da oynattı vesaire. İlhan'ı
1: dahil ediyor rotasyona.
0: Yani, ha, bu arada şu an Beşiktaş'ta bu sezon oynamayan

0: oyuncu olarak var. Çok oyuncu yok yani. Bir iki tane oyuncu var.
1: Semih biraz son maçlarda çok fazla
0: Semih'in de forma geri planda kaldığı gibi maç oldu. Kartal'ı çok göremedik bu sezon.
1: Evet. Yani buradaki Midtjylland maçını hatırlıyorum. Kartal'ın en son galiba oynadığı maç yani oydu.
0: Mesela en
1: İstanbul'daki.
0: Son buradaki maçta Zalgiris maçında Amir oynatmıştı mesela, hatırlarsınlar.
1: Evet.
0: Yani ya ama o gidecek oyuncu gözüyle bakılan oyuncuyu da hani orta sahadaki şeyi düşünelim. Gidecek.
1: Doğru.
0: Planlamada yok diyor. Ama maçın son yarım saat 35 dakikasına oyuncu atılıyor oyuna. Şimdi yani ona da ihtiyacı olduğunu.
2: Fransa'da alınan genç çocuk ne?
1: İlhan.
2: İlhan. Bana göre çok iyi. Şimdi bu geldi. Evet. İlhan da kenara doğru geçti yani. İlhan
1: hiç belli Rashid olmaz ama.
0: Ama İlhan Trossard'ın ardından.
1: Şöyle. Hocam yani bu sonuçta
2: ama
1: performans işi.
2: Ama oynadığı zaman ya Semih de orada oynar.
1: Ben İtalyano'nun çok öyle bir teknik adam olduğunu düşünmüyorum. Çok sabit fikirli birisi değil bence.
2: Bak, şöyle bir şey var ama bak. Teknik adamlık yaptım şimdi. Sen Trossard'ı oyundan aldın mı var ya, adam bozulur.
1: Trossard'ı almaz ama yani
2: abi Poco, ya fark etmiyor.
1: Hocam şimdi yeni
2: yani
1: gelen oyuncuyu
2: İlhan'ı aldın bozulur. Hani burada, bak kimi oyundan çıkarırsan bozulur. Bak,
1: ya Poco kenarda beklemeyecek de bir oyuncu değil. Yani İlhan daha iyi performans verirse yani Poco'da.
2: Ama işte bu oynamıyor maç ritmini kaybeder ya. Maç temposu çok önemli. Yani kenardaki adamları şey tutmak, diri tutmak çok önemli. İşte bu onun için Ziraat Türkiye Kupası var ya, çok önemli. Veya Avrupa Kupası
1: zaten Avrupa Kupaları'nda var.
0: Zaten onu konuştuk yani. Hocam. Zaten oraya diri çok tutmak fazla için maç sürekli var. Herkese şans verdi. Daha sezonun kaçıncı maçı mesela. Oynamayan oyuncu, böyle çok az süre bulan oyuncu 2 ya da 3 tane sayabiliyorsun Beşiktaş'ta. Yani fazla sayamıyorsun.
2: İşte ama dakikalar da önemli.
0: Hepsinin 11 oynadığı maçlar var
2: sen
0: neredeyse.
2: Sen kampa gittin değil mi? 2 tane takım oynattı değil mi? 90'lar dakika. 2 maç aldı yani. Yani bütün kadroyu 90'lar dakika oynattı. Benim gördüğüm şey yaptım. Yani iki
0: şu
2: maç aldı.
0: Maç yaptı.
2: Evet. İşte neyse ama
1: yok, yani bir takım gün iki hazırlık maçı oynamıştı. Tabii. Ya hocam sanırım
0: bir
1: ondan bahsediyor.
0: Evet. İki hazırlık maç oynadığı
2: yani,
0: gün vardı.
2: Öyle mi? Değil mi?
0: İki kez vardı.
2: Yani önemli gün. 90 dakika tempo yükselecek ya. Çok güzel bir şeyler yaptı. Burada da futbolcu hazır tutmak önemli. Bir de ya küsen futbolcu olabilir, tamam mı? Herkes aynı değil. Adam oynatmadın mı kafası bu öne düşer. Şimdi Galatasaray'da kaç tane adam vardı ya? Zaha'lar, şeyler, Hakim Ziyech'ler, şunlar bunlar, Oliveira, Said, Tete, daha bir sürü adamlar hepsi gitti. Kerem Demirbay, onlar bunu oynamadı mı adamı gönderdi ama gitsin diyorsun.
1: İsrar etmedi hiçbirinde.
2: Ya, tamam da şimdi de gidecek. Arkadaş sen adamı aldın şimdi 10 numarayı. Bizim medya bastırıyor. Taraftar bastırıyor. Medyana biraz
1: hocam
2: daha.
1: Birazdan geliriz Galatasaray'a. Dur bak. Beşiktaşlılar soruyor. Mesela yani kullanıcı adı JJ herhalde. Ceyhun
2: Okaça mı? JJ Okaça.
1: Tahmin ediyorum izleyicimiz. Selamlar demiş. Poco ve Miretti'yi sayarsak 19 yabancı oluyor. Evet. Felix, Endidi, Amir, Musrati, Mario, Cerny, Ricardo'dan çıkılırsa 12 oyuncumuz oluyor. En azından bir tanesi dursa ve bir sol stoperle bu iş biter demiş.
2: Sol stoper alacak öyle mi? Elindekini bırakacak.
0: Orada Cerny, Endidi onları da saydı.
1: Hepsini katmış evet.
0: İkisinin de aynı anda gitmeye
1: yani onlardan da bir tanesi kalsa bir de bir sol stoper de alınsa tamam demiş 14.
0: Sol stoper en sona kalan iş şu an.
1: Sen bir merkez orta saha daha dedin.
0: Evet, bir merkez orta saha daha kesin olarak alınacak olan oyunculardan. Stoper en son iş. Orada farklı yönde gelişme olabilir. Yani yabancı beklentisi yerine yerli oyuncu beklentisi ortaya çıkabilir. Onun dışında gurbetçi...
3: Önce iPhone'unun kilidini aç.
0: Gurbetçi
2: hocam bir dakika. Ya pardon bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde de
1: teknoloji
2: böyle...
1: Teknoloji hocam.
2: Yok ben kapattım. Ya Siri var ya Siri.
1: Evet.
2: Siri hemen kendi şeye gitti. Bizim şey.
1: Siri de az önce yayınımıza dahil olmuş oldu.
2: Evet geçenlerde
0: o da yorum
2: de
0: oldu.
2: Bir de ne yapıyorum biliyor musun? Bak bunu kapıyorum. Sesi kapıyorum görüyor musun? Arkadaş bu
1: oluyor hocam öyle.
2: Biz de
1: ayarlarına çok bir başa çıkamıyoruz
2: bir
1: maalesef.
2: Futbolda bir şey vardı, kelek yaptı derler. Bu telefonda ya şunu ileri atayım şöyle
0: Furkan
2: ya.
0: Furkan ayarlarına bir bakar ha. Arada.
1: Reklam arasında hallederiz hocam. Ha?
2: Yok kapattık, daha kapanacak bir şey kalmadı. Tamamen kapanacak. O şimdi, sırada da mesaj geliyor ya.
1: Evet.
2: Tamam mı? Çankırı'dan demin Maruf dedim. Çankırı Maruf diye bir köy var. Orada Berat abi var. Berat Bey arkadaşları var. Berat Başkan. Onlar da selam gönderiyorlar bize. Onlar da Beşiktaşlı. Buradan onlar da merak ediyor. O gün seni dinliyorlar. Çok merak ediyorlar. Kim oluyor?
1: Hocam
2: kim
1: bu gidiyor? Arada not almıştım ama şimdi tekrar görünce hatırladım. Sayın Başkan Serdar Adalı da bugün geride bırakacağımız bugün de bir ufak operasyon geçirmiş. Basına da yansıdığı için
0: evet.
1: Kendisine de buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Durumunun iyi olduğunu

0: olduğunu biliyoruz. İstirahat ediyormuş evinde. Zaten çok hani önemli değil ama çok ufak bir operasyon. Ama Sayın Başkan'ın durumu gayet iyi. Kendisine de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.
1: Ya geçmiş olsun da bu stresi kaldırmaz herkes ya. Vallahi zor. Kaldırmaz ya. Çok zor,
0: hocam,
1: ya.
0: Bir camianın yani, bütün stresi, baskısı onun
1: baskısında. Bak Galatasaray'da iki tane başkan gitti. İkisi de pankreas kanserinden.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Yani rahmet stres eylesin. Her şeyde stres. Buna strese ne dayanır ya? Her şey, her yaptığın şeye muhalifler var. Niye onu öyle aldın? Niye bunu sattın? Niye bunu tuttun?
0: Kimseyi memnun edemeyeceğiniz
1: bir şey. Onun bir için iş. Biraz, yani başkan zor. Biraz geçmiş oldu da rahat ol, rahat.
0: Sayın Başkan'a da buradan saygılarımızı, sevgilerimizi bir kez daha iletelim. Geçmiş olsun. Poku Beşiktaş'ta iş yapar mı demiş Yakup Bey. Yani bilmiyoruz. Yani hep beraber izleyip göreceğiz. Önemli bir oyuncu, genç bir oyuncu, potansiyel barındıran bir isim. Henüz 22 yaşında. Beşiktaş'ın zaten bir kanat oyuncu arayışı vardı. Poku'yu kadrosuna katıyor. Az kaldı. Saat 01 civarında oyuncu zaten İstanbul'da olacak. Hatta havalimanına ilerleyen dakikalarda bağlantımız olacak. Efecan Öztaş havalimanında arkadaşımız Poku'yu bekliyor. Fabio Miretti yarın saat kaç gibi İstanbul'da olur diye soranlar var. Onu da Efecan'a bağlantı esnasında zaten soruyoruz. Ama kulüpten de resmi açıklama ilerleyen saatlerde, belki yarın sabahın erken saatlerinde de olabilir. Zaten gelmesini bekliyoruz. Fabio Miretti ve Ernest Poku hamleleriyle Beşiktaş transfer dönemindeki takviyelerini sürdürüyor. Takımla ayrılabilecek isimleri de konuştuk. Özellikle bu
1: Miretti'den
0: iki isimle.
1: Miretti'den hiç bahsetmedik ya.
0: Fabio Miretti'den mi? Öyle hocam, konuşalım.
1: Onu bir konuşalım. Nedir? Ne yapıyor adam?
0: Yani o da 23 yaşında. O da genç.
1: Ama nerede
2: oynuyor? Ben kendi anlamda transfer kovalıyorum. İspanya semalarındayım da.
1: Değil mi?
0: Yeni bir
2: orta sahadayım İspanya'da bu.
0: İspanya tamam, semalarında bir orta saha.
1: Sen çalış da bir ilgili bilgi alalım. Sen çalış çalış.
2: Şimdi Joao Vilok bu arada Vilok Beşiktaş'ın gündeminde çok ön sıralarda, yani tecrübeli evet. Orta saha noktasında. Yani orada Newcastle'ın bir türlü hani bu 20 milyon euroların altına düşmeme durumu söz konusuydu. Beşiktaş'a da Newcastle'ın istediği ücretler çok yüksek geliyor. Şu ana kadar Beşiktaş bunu karşılamadı. Newcastle da aşağıya düşmedi. Ama istenilen bir oyuncuydu. Hala daha bu şartlar olursa istenilen bir oyuncu. Lakin olmama ihtimaline karşılık, çünkü düşmüyor kulübü çok fazla aşağıya. İtalya'dan da bir oyuncu bugün duydum. Bir de İspanya'dan. Ben de onların üzerine bir yandan sizin yanınızda çalışıyorum yani.
0: İkiye kadar buradayız. Bir gelişme olursa o gün şahin olundan.
2: Yayın arasında, yani yayın arasında.
0: Reklam arasında temaslar olacaktır.
2: Bir telefon etmem gerekiyor.
0: Bir isim Kutay Bey demiş ki sol stoper için Ümit Akdağ nasıl olur sizce demiş Beşiktaş'a.
2: Yani. Hani
0: ama zaten İmran varken herhalde.
2: Emirhan var da artı.
0: Hayır, profil olarak yani hani yerli bir isme tekrar gider mi Beşiktaş? Yoksa daha böyle daha doyurucu bir yabancı mı? Bir daha şef bir stoper
2: yabancı,
0: mi?
2: Yabancı listesini az önce verdin. Kaç yabancı var?
0: 19 oluyor.
2: 19 yabancı var. Yani Türkiye Kupası'nda oynatmak için bir yabancı daha almayacaktır herhalde.
1: Şimdi Beşiktaş'ın iki tane stoperi kim? Banko.
2: Dolayısıyla
1: birisi Akbadı, öbürsü Jalo mu?
0: Akbadı Banko değil bence.
2: Ya şöyle.
1: Değil mi?
0: Şu an değil bence.
2: Emirhan Jalo.
0: Jalo Emirhan.
1: Öyle mi?
2: Jalo çok ön plana çıktı.
0: Biraz zaten. Daha geri planda sanki Akbadı.
2: Emirhan Jalo. Akbadı da o rotasyonda bu sezon iki kez 11'de oynadı diye hatırlıyorum. 7 maç.
1: Ama işte Dünya Kupası'ndan geldi ya. Bence Akbadı Jalo yapar yani. Bence.
2: Şu anki bence tabloda Emirhan formunda, hakikaten formunda iyi de oynuyor. Çok fazla kesmiyor hocanı.
1: Emirhan çok kaliteli futbolcu ama çok bazı şeyleri var, eksikleri var. Onları bir giderirse
2: hocam,
1: zaten
2: biraz
1: bir
2: şey istiyor. İtalya'da stoperlerinin öne oynayabilen stoper olmasını istiyor. Topla demiyorum. Ya öne çıkabilen, öne koşabilen.
1: Zaten dünya bunu
2: şimdi,
1: yapıyor ya.
2: Ben yazın yani. Slovakya kampındaydım. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Küçük bir anekdot. Hani Jalon'un da performansının artışıyla alakalı. Mesela Slovakya kampında bir gün Jalo'yla yarım saat geçirmiş. Oyunun üzerine, Jalon'un alışkanlıkları üzerine. Genelde rakibi gelirken yani savunmaya çekilerek oynuyormuş. Yani geriye çekilerek oynuyor. Öne baskı gitmekten ziyade.
1: Kaçanın anası ağlamaz diyor yani.
2: He? İtalyano da bunu değiştirmek istemiş. Yani Jalo ile konuşup hani kendisinden rakip gelirken öne baskı yapmasını istiyor. Merkeze koşu attıp öne baskı yapmasını istiyor. İki maç önce Jalo ile Agbadu yan yana oynadı. Evet. Hatırlar mısınız?
0: Ligdeki maç değil mi?
2: Evet. Eyüp maçı diyor. Jalo'yu arkada tuttu. Agbadu'ya verdi o işi. Hatta o maçta bir pozisyon var yani takım savunmasıyla alakalı, takım halinde, hücum takım halinde savunma örneğiydi. Çerni

0: Agbo'da öne koştum merkeze, rakibi karşılamaya. Eyüp'ün sol kanadı koşu attı onun boşluğuna. Cerni onu kovaladı, gitti stoperde Jalon'un yanında pozisyon aldı. Stoper oldu bir anda oyunun içerisinde mesela. Şimdi hoca bir stoperlerin hep bu şekilde istiyor. Yani geriye çekileyim, orada geriye koşayım da pozisyonumu alayım, orada rakibi bekleyeyim değil. Topun olduğu yere baskı
1: ya
0: istiyor.
1: Santra yayının önünde oynuyor stoperler ya, bir baksana.
2: Bu arada mesela Jalo, Vlahovic ve Miretti de Juventus'ta bir dönem birlikte forma giydiler.
1: Miretti'den hala bir şey söylemedin. Sen de söylemedin Miretti.
2: Hocam Miretti'yle ilgili ne duymak istersin?
1: Ne bileyim ben, ne
2: duyuyorum. Özellikleri mi?
0: Çok fiziksel olarak kalıplı vesaire abi, bir oyuncu değil. 8 numara ve 10 numara oynayabiliyor. Daha ziyade işin orta sahada hücum kısmına katkı
1: veriyor. Olaytan gibi diyorsun hemen hemen.
2: Size olarak biraz
0: böyle
2: küçük.
0: Ceza sahası çevresinde gezmeyi de seven, oraya da koşar.
1: Rafa Silva gibi mi?
0: Yok hiç öyle çok
2: o kadar ofansif değil. Yani biraz daha 8-10 gibi. Orkun Kökçü gibi
1: yok,
2: hocam
1: yok, şey
2: yani.
1: Ya fizik olarak Rafa Silva girmedi dedim.
0: Birebir yok o kadar.
2: Biraz daha uzun.
0: Şey değil,
2: biraz
0: ondan
2: daha
0: biraz size daha iyi ama böyle çok kalıplı. Salih Özcan, Endidi tarzında bir oyuncu değil yani. Biraz daha toplu oynamayı da seven, öne koşu at mesela, ön alanda preste çok kullanılan bir oyuncu mesela.
2: Savunma arkasında koşular yapıyor.
0: Şeyi çok
2: yani böyle yani çok hani bir anlamda yani İtalyanlarla beraber böyle skorer de bir oyuncuya dönüşebilir burada.
1: Ne yapamadı?
0: İtalya'da çok fazla gol katkısı veremedi. Yani çok gol atamadı. İşte çok sınırlı sayıda yani.
2: Evet. Mesela şeyi. Geçen yıl zaten Juventus'ta bir gol 3 asisti var. Ama aslında önce o koşunları yapan bir oyuncu.
0: İşte burada onun da daha 22 yaşında bu arada.
2: 23. 2003 doğumlu.
0: Doğru, 23'e girdi. Süper Lig'e gelmek istemiyordu hatta ilk başta. Şöyle bir şey vardı. Kendisiyle bundan yaklaşık 1-1,5 ay kadar oluyor ilk görüşme yapılalı. O dönem şöyle bir şey söylemişti oyuncu tarafı. Ya İtalyano'ya çok büyük saygı duyuyoruz. Hani Beşiktaş'ta çok prestijli bir kulüp ama Süper Lig'de oyuncum gelişim aşamasında, oyuncu tarafı söylüyordu, gelişim aşamasında Süper Lig'in çok doğru bir yer olup olmadığı konusunda emin değiliz demişlerdi. İtalyano kendisiyle görüştü. Vlahovic de zaten eski takım arkadaşı. Biraz fikrini değiştirdiler. Buraya geliyor. Ya bir potansiyeli var. Ama henüz o tam potansiyelini böyle Juventus'ta istediği şekilde özellikle geçen sezon yansıtamadı.
2: Bir Fenerbahçe diyelim. Fenerbahçe'nin de artık bugün içerisinde bulunmuş olduğumuz gün itibarıyla çok önemli bir Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş mücadelesi var. Birbirinin rövanşında temsilcimiz Fransa'da Olympique Lyon'u konuk olacak. Önemli eksikler var. Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu sakatlıklarından dolayı bu karşılaşmada forma giyemeyecekler. Güvenç Kurtar'a maça dair tahminin, öngörün nedir diye sorarak başlamak isterim.
1: Evet, kadro gelmeden bir şey söyleyeyim.
2: Görebiliriz. Var mı muhtemel 11'imiz?
1: Ben bir göreyim ona göre. Muhtemele göre konuşayım.
2: Birazdan hemen, hocam hemen gelecek. Sen başla beklentilerini paylaşmaya.
1: Beklentileri bakın. Şimdi 15 defa, 20 defa söyledim. Artık beni izleyenler belki Allah Allah diyordur. Hocalar bunu bilmiyor mu etmiyor mu diye. Geçen sene bakayım.
2: Evet hocam geldi.
1: Ne geldi?
2: Muhtemel 11'imiz.
1: İsmail Kante geldi. Tamam, ben oraya
2: kalede
1: bakıyorum.
2: Ederson. Dörtlü savunma Semedo, Skriniar, Ake ve Archie Brown. Önlerinde İsmail, Guendouzi ve N'Golo Kante. Sağ önde Greenwood, solda Nene. Santrafor'da Vedat Muriç'i bekliyoruz.
1: Tamam, benim kadrom bu.
2: Sen üçlü merkez orta sahaya zaten tabii her bu zaman.
1: Şimdi şey, her tamamsın zaman söyleyeyim. Şimdi bu üçlü çıktı mı ben rahatım. Nasıl rahatım? En kötü bu penaltılara kalır. Uzatmaya gider.
2: Yani
1: şimdi
2: kötü
1: bu üçlü olmasaydı diyelim. Bak şimdi burada İsmail'in yerine, tamam mı, Asensio oynasaydı veya ne şey oynasaydı Talisca, bu üçlünün yerine diyorum. Herkes yanlış anlıyor, tamam mı? Şimdi biz bazı arkadaşları ikna edemiyoruz. Şimdi diyorum ki bak, bu üçlü Trabzonspor'u yenen, Trabzon'daki 3-2 yenen kadrodaki merkez orta saha, tamam mı? İleri üçlüde de kim oynamıştı?
2: Asensio, Talisca, Kerem.
1: Bravo. Üçü de gol atmıştı, tamam mı? Şimdi bana diyorlar ki ya bu Asensio ileride oynasın diyorum.
2: Yani Kerem'in Asensio zaten yok. Talisca'nın da biz kulübede neyse başlamasını bekliyoruz.
1: Neyse. Yani şimdi Trabzon maçını, Nottingham Forest maçı, işte Antep maçı falan filan. Şimdi diyorum ki arkadaş nerede oynayacak ileride? Ya kardeşim diyorum ki bir Trabzon maçına baksanıza, nerede oynadıysa, Nottingham Forest maçına nerede oynadıysa, tamam mı? Yani Asensio orada oynasın, ileride oynasın yani. Ya sağ açık oynar mı? Allah Allah, ya ne sağ açığı ne sol açığı arkadaş ya, ileride oynayacak. En sonunda şöyle dedim ki 4 bu 3, 1 Asensio, 2 tane forvet. Ya en sonunda öyle söyledim, ne diyeyim başka? Anlamıyor kimse çünkü. Yani Nasensio'nun bu ileride forvette oynaması lazım. Arkaya markaya falan filan koşulara 3 tane bu koşu adam. Bak şimdi rahatım biliyor musun bu kadro çıkar. İnşallah bu orta üçlü çıkar. İleride zaten Greenwood oynar ama Muriç'in yerine şey mi oynar? Ne o? Taliska mı oynar? Nene'nin yerine bilmem başka birisi mi oynar onu falan bilmem yani.
2: Peki tamam, sence Oğuz hangisi oynamalı hocam mesela?
1: Tamam.
2: Kerem yoksa Kerem... mesela solda Nene mi yoksa Oğuz mu mesela sence
1: ya, Nene,
2: oynamalı?
1: Nene fena değil ama.
2: Veya Santrafor'da ben... mesela Talişka ile mi başlarsın sen? Yoksa Vedat'la mı başlarsın ya da Lukaku ile mi?
1: Yok böyle şimdi Lukaku ile başlamaz sonradan şey yapar. Talişka, ben Talişka'nın yerinde olsam orta saha zaten oynamam. Şimdi sen ister misin gitsin İsmail'in yerine Talişka'yı koysun oraya? Eyvah ki ne eyvah yani. Bak ne diyorum sana, eyvah diyorum.
0: Gendüzü yani. Kante Talişka gibi mi?
1: Eyvah evet. O bak şimdi bak.
0: Çok o gün, zayıf olur, savunmada sıkıntı yaşıyor.
1: Bravo. Ben seni bir tebrik edeyim Allah aşkına. Biz beni anlayan.
2: Hocamdan tebriği alan vallahi. Çok az sayıdaki kişi.
0: Hocam ben bu kadroyla ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Geçen burada Kerem Aklı golüyle Asensio'nun sakatlık haberi geldi. Tekrar geçmiş olsun.
1: Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.
0: Haberi geldi. Kadro konuşuluyor. İşte Talişka ihtimali ağır bastığı söyleniyordu. Dedim ki yani deplasmana uygun bir oyun oynayacak orta sahası var Fenerbahçe'nin. İsmail var. İsmail tek 6, 2-8. Gendüzi ile Kante zaten yarı sahada öne koşuyor atan, oyunun içerisine giren, pas opsiyonu olan Gendüzi de bunu yapıyor. Kante de yapıyor. Ön taraf oyun önce. Arka tarafta da tek 6. Yani Beşiktaş'ın oynadığı oyun yani 1-6, 2-8. Bunu zaten oynayacak kadro var. Diğer türlü zaten savunma sıkıntı yaşıyor.
1: Bravo,
0: bir de Talişka'yı koyuyorsun. Gendüzi, Kante merkezde ama ikisi de öne koşuyor atıyor. Arka boş bu sefer.
2: Aslında ilk maçta gördük. Çok işlemedi bu tercih. Yani Talişka ile Vedat'ın aynı anda sahada olması.
0: Şimdi biraz çok özür diliyorum.
2: Savunma zaafları
0: Gendüzi
2: yarattı.
0: Gendüzi ya da Kante'den bir tanesi böyle çok savunmaya yatkın olsa dersin ki birini arkada tutacaksın. Hani ön diğeri merkezde oynayacak. Ama şimdi öyle de ikisi de öne koşu atıyor. İkisi de öne gidiyor.
1: Ya bu
0: şimdi
1: maçta olmaz.
0: Arka yani taraf öyle. Hep boş kalıyor. Fenerbahçe evet. Hep gerideki 5 oyuncusuyla gol yedi. Bak bu sezonki golleri hep kalabalık savunmada yedi. Kalabalık savunmada 1-2 oyuncudan gol yedi. Yani rakip gençler, 2 kişi, Fenerbahçe 5 kişi.
1: O gün Gençler Birliği maçına bir çıktı. Eyvah dedim Fenerbahçe için yani. Eyvah derken bravo Gençler Birliği'ne. Severim yani köklü bir kulüp. Ya yani Fenerbahçe adına ya şimdi Lukaku'yu niye aldın? Ya Muriç oynayacak ne Lukaku oynayacak. 3-5-2 oynaması Fenerbahçe'nin bana yer 3-5-2 oynayabilir. Tamam mı? Şey sakatlanmasaydı. Tamam mı? Greenwood diyorum.
2: Öbür Asensio stoper. Mu? Yok Kerem ya.
0: Savunmada mı?
1: Savunmada ya. Osterwolde ya.
2: Osterwolde mi?
1: Osterwolde mesela 3-5-2.
2: Ayrıldı.
1: Neyse yani 3-5-2 oynayabilir.
2: Ne o düşünüyorsun?
1: Bana göre çok iyi bir adamdı o. Sakatlandı ama ne sakatlığı var bilmiyorum. Ben olsam vermezdim onu.
2: Ya zaten yani bir herhalde yaklaşık.
0: Bir sakatlığı var mı?
2: Var. Devam eden bir sakatlığı var. Ona rağmen aslında bu transfer gerçekleşti ama çok da uzun soluklu bir sakatlık değil. Yani sanırım.
1: Neyse. Yani çift santfor zor oynar. Yani Talişka ile oynayacak Muriç mesela. Sıkıştığımız zaman 3-5-2'ye dönersin. Şimdi 4-4-2 oynamak çok zor. Çok koşan 4 adam olacak çünkü ortadaki var ya 4 adam var ya arı gibi koşacak. İlerideki ikili de çok koşacak. Yani boğacak adamları neyse. Onun haricinde zor. Yani işi zor şeyin ama Fenerbahçe bu kadrosuyla tamam. Mesela Oğuz oynatabilirim Nene'nin yerinde. Şimdi bak bir şey dikkatinizi çekti mi? Greenwood penaltı atıyor. Şimdi ben iki ayağımla da gol atarım. Nasıl gelirse vururum tamam mı? Yani hiç sağa gelmiş, sola gelmiş. Ama penaltı atarken sağ ayağımla atarım. Greenwood dikkat etti mi? Sağ ayağıyla attı. Evet. Yani şey ayağı, baskın ayağı sağ ayak demek ki.
2: Baskın ama ayağı. Aslında sol ayak. Daha güçlü. Hayır, daha güçlü olduğu
1: bilmiyorum
2: ayağı.
1: Bilmiyorum. Ya bak o zaman sol ayakla atardı penaltıyı. Ama bak onu yani, kimseyi kandıramaz o. Beni de seni de kandıramaz. Sağ ayakla atıyorsan senin baskın ayağınla atarsın. Tamam mı?
0: Belki de şaşırtmak için tam tersini uyguladı.
1: Olur mu? Kendi şaşırıyor.
2: Hocam iki ayağını normalde kullanabiliyor ya. Ama ya yani anı, sol ayağı.
1: Tamam. Evet. Yani daha şunu anlatmak iyi. İstiyorum. Bir dakika. Sağ ayakla penaltı attığına göre sol tarafta da oynayabilir. Onu anlatmak
2: hocam,
1: istiyorum.
2: Hocam hiç belli olmaz. Mesela sol ayağıyla ve sağ ayağıyla köşe vuruşu kullanıyor Greenwood. İki ayağıyla da kullanabiliyor.
1: İşte yani solda da oynayabilir diyorum yani. Ona getireceğim.
0: Oynayabilir tabii. Fenerbahçe'ye hani, gelmeden önce de böyle solda
1: ya tamam oynayabilir. Yok sağda Oğuz oynayabilir.
0: Geldi,
1: Oğuz burada da oynayabilir.
0: Fenerbahçe'de sağda oynatıldı. Şimdi solda mesela oynuyor.
1: Ya onlar ikisi ya eskiden böyle bir şey
0: yoktu
1: zaten.
0: Bu arada Nene'nin yani. Şöyle bir hatası var hocam. Nene koşan, baskı yapan, pres yapan bir kanat oyuncusu. Evet. Yani

0: Yani öyle ama sabit Oğuz yerinde da, oynayan bir oyuncu. Oğuz da öyle.
1: Ya, Oğuz'u öyle. Ben ya bilmiyorum ama Oğuz'u tercih ederim.
2: Oğuz da öyle ama Nene de bu arada formayı çok istiyor. O Lyon maçında oyuna girdikten sonraki görüntülerini paylaşmış yani diye.
3: Orada yok, bir baskı yok. Vardı ön alanda yaptı.
2: Bak, bu bir direğe takıldı zaten orada.
1: Evet, bugün bu bir santrafor oynadı bir maçta tutamadılar bunu. 2-3 tane gol attı biliyor musun geçen sene? Santrafor evet, oynadığı zaman. Ya ligde uçuyor ya.
2: Şimdi bunu, iki tane kanat olsam. Çok hareketli hocam. Geriye de gelen, önüne de baskı yapan oyuncular.
1: Şu kadroyu ben bu kadroya çıkarsam.
2: Deplasmana bu kadro çıkar hocam.
1: Hep içeride de bu çıkar. İçeride ne demek içerisi dışarısı? Bak şimdi 3 tane diyelim ki 3 tane kazma diyelim hani futbolun şeyiyle. Atıyorum sana. Hiç
3: öyle demeyelim.
1: Ya farz etti diyorum. İşte
3: çok
1: ya,
3: mücadele tane, eden diyelim. Çok koşan diyelim. 3
1: tane stoper koydum.
3: Daha az yetenekli diyelim. Fark et,
1: ya 3 tane stoper koydum oraya. Kendisi, Kante, İsmail. Ya şimdi ileride
3: kim hocam,
1: oynayanlar.
3: Kimi koydun?
1: Atıyorum ya.
3: Tamam sen kimi koydun?
1: Üç tane yok. Yok.
3: Bu üçlüyü mü tercih
1: ettin? Ben tabii bu üçlüyü içeride de dışarıda koyarım. Şimdi bak sağ taraftaki var. Santfor var. Sol taraftaki var. Sağ bek var. Sol bek var. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bunlar çoban mı ya? Hücuma kalkacaklar. Bizde bir şey var. Oyunu kurma. Senin saatin kuruyor musun sen? Pili mi var?
2: Bir kez yapıyorum öyle.
3: Hocam sen kapattın mı Siri'yi?
1: Yok. Siri ne oldu? Seslerim yine bir şurada şu.
3: Birazdan kendini hatırlatmasın tekrar.
1: Yok yok. Ya neticede şu var. Saat kur artık saatler de otomatik. Pilli yani. Kurma neymiş ya? Oyun kurma diye bir şey diyorlar. Dedireceğim ya. Ne oyun kurması kardeşim? Buradaki adam hepsi oyun kurar. Ya bunları Kante'de topa satar. Pas atar. İsmail de öyle. İsmail'le hareketler yapıyor. İnanılmaz yani. Hareketler yapıyor. Geçenlerde bir ikiye bir girdi vurdu falan filan. Greenwood öyle şey öyle aman Gendüz'ü öyle. Yani biz de hemen ya 3 tane savunmacı bilmem ne. Ya kardeşim koşan adam görmediler mi İspanya'yı ya? 50 bin defa söylüyoruz ya. Gol yemeyeceksin kardeşim onu bilmem. Gol yemezsen şampiyon oluyorsun, başarılı oluyorsun. Gol yemeyeceksin. Bitti.
3: Ama sanki o biraz daha böyle kısa soluklu turnuvalarda işe yarayan bir durum değil mi?
1: Yok, hayır, kısa yani uzun savunma soluklu. Yapmak. Hep her türlü.
3: Dünya Kupası, şampiyonlarla ilgili.
1: Ya burada niye yapmıyorsun? Burada da ya
3: burada hani
2: ama burada İspanya'nın farkı şu. İyi savunma yani yaparken iyi de hücum yapıyor.
1: Evet. Ya
2: yani
1: bir dakika.
2: Sadece savunma yapıp da şey değil
3: tabii yani, beklemiyor yani.
2: Geçiş 2004 Yunanistan'ı değil ya, şeklinde şampiyonu kazanmadı yani.
1: Ya bir dakika kısa soluklu uzun soluklusun var. Geçen sene Galatasaray kaç gol atmış? 77. Fenerbahçe kaç
3: aynı gol
1: atmış?
3: Tabii.
1: Az gol yiyen takım Galatasaray şampiyon
3: ama
1: oldu.
3: Zaten geçen yılki şampiyonluk yarışı hocam biraz enteresandı.
2: Hücumdan okundu. İşin ikinci devre santrafor tabii ki çok etkili oldu. İlk devre de hep böyle okundu ama ilk devre golleme problemi vardı.
3: Hocam geçen
2: yıl yine aynı. Mi? Bu sezon da yine aynı.
3: Geçen yıl zaten yani. Fenerbahçe yani fırsatı birden fazla kez tepti. Zaten aslında
1: tamam da ama neticede gol yediği için değil mi? Rize maçı bilmem Galatasaray maçı ondan evvelki maçlar.
3: Yani ekstra goller yediği için.
1: Gol yedi işte. Kasımpaşa
2: Karagümrük'ten 2-0
3: deplasmanda.
1: Kasımpaşa Karagümrük maçında orta saha çok dörtlü oynatmış ama arkası şey yol geçen anı gibi gençleri oynatmış.
3: O süreçte de biraz yani. Şükrün yarın sakatlı Fenerbahçe'yi.
1: O da var. O da var.
3: Yıprattı. Savunmanın merkezinde özellikle onun yokluğunu çok hissetmişti Fenerbahçe. Ama, bir de Fenerbahçe'nin yabancılarını görelim. Bu transfer döneminde özellikle yabancı kuralını daha çok Fenerbahçe üzerinden okuduk ama Fenerbahçe'de bu anlamda yavaş yavaş kadrodaki o şişkinlikten kurtulmaya başladı. Birçok oyuncuyla yollar ayrıldı. Bazı isimlerin de kısa süre içerisinde artık resmi açıklamalarla birlikte yine yolların ayrılmasını bekliyoruz. Bir Fenerbahçe'nin de birazdan grafiğimiz ekranlara geldiğinde daha detaylı bakacağız. Hocam ya tabii buradaki liste daha kalabalık ama bu kötünün iyisi diyebiliriz herhalde yani şişkinlik olarak söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Şu yıldızlı olanlar onu hemen bir ifade edeyim. Mesela Livakovic ve Osterwolde'nin yanında ve Diego Carlos'un yanında görmüş olduğunuz o yıldız şu anlama geliyor. Bu isimlerin kısa süre içerisinde resmi açıklamalarla artık yollar ayrılacak. Zaten Livakovic Barcelona'ya yani şehir olarak Barcelona şehrine gitti. Osterwolde Roma şehrine gitti. Artık sağlık kontrolleri olacak. Resmi açıklamalar gelecek gibi görünüyor. Diego Carlos da yine Como'ya transfer olacak gibi görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe'deki mevcut yabancı futbolcu tablosunda bu şekilde kaç oyuncu var?
2: 16, 21
3: tane var şu an.
1: Bu Amrabat duruyor mu hala?
3: Evet. Duruyor hocam.
2: Şimdi
1: almayın diye 50 defa söyledim
2: biliyor musun? Fenerbahçe'deki fark şöyle yani Beşiktaş'ı da az önce konuştuk ama Beşiktaş'ta saydığımız isimlerin zaten önemli bölümü kadro planlamasında

0: olmayan, bu sezon hiç forma verilmeyen, takımdan ayrı çalışan oyunculardı. Biriyle pes etti, işte Mustrati kaldı, Ricardo kaldı, João Mario kaldı mesela. Sonra bir iki tane de takımın içerisinden konuşuyoruz, iki üç tane de. İşte Udokai, Rashica, Amir Acametovic zaten planlamada çok fazla yeri olmadığı belirtilen. Hani ana plan oyuncusu da olmayan isimler değil mi? Şimdi Fenerbahçe'de biraz şöyle bir fark var. Osterwold'e çok gönülden göndermek isteyen oyuncu olmaz. Normalde kadronda tutarsın. Niye stoper arayayım değil mi? Fenerbahçe'de stoper konuşuluyor. Stoper arıyorsun.
1: Evet.
0: Yani normalde göndermek isteyen stoper oynayacak, sol bek oynayacak vesaire.
1: Bu arada kendisinin de bir açıklaması var. Kendim bir yıl daha kalmak isterdim. Mi? Ama kulübün kararı bu şekilde olmuyor.
0: Evet. Şimdi Anderson Tarışka konuşuluyor şu an. Normal şartlarda herhalde
2: gidecek mi?
0: Şöyle bir yani yabancı sorunu olmasa Anderson Tarışka'yı konuşmayız.
1: Ve bu sezon
0: mi?
1: Başlangıcıyla.
0: Tabii. Bunun üzerine Anderson Tarışka'yı konuşmayız öyle değil mi? Ama konuşmak durumunda kalıyoruz.
1: Evet. Çünkü ekstra isimlerden çıkmanız gerekiyor.
2: Tabii
1: evet.
2: 5'te 5 yaptı. 5'te 15 yapamadığı için göndermek
1: bak,
2: lazım adamı.
1: Belki Fred kalacaktı mesela İsmail Hoca. Belli ki kalmasını
0: bizim de
1: istiyor.
0: Kalacak dedi zaten.
1: Evet, işte yani hani ya Fred hoca memnundu belli ya. Ki ama
2: memnun mu? Fred müthiş bir adam. Galatasaray'da evet. Öyle adam
0: yani
2: yok.
0: Ya şu listenin içerisinde şöyle söyleyeyim size. Yani gidenler artık gitti. Kalanlardan yola çıkarak söylüyorum. Kalanlardan bir tek hani genç oyuncu tarafını ayrı tutuyorum. Orada Nene Brown göndermek istemezsiniz zaten. Beka. Geri kalan bütün oyuncuları takımda tutmak istersiniz normal şartlarda.
1: Evet.
0: Hatta ya yabancı sorunu olmasın Amrabat'ı da tutmak isterdi Fenerbahçe.
2: Yapma ya Amrabat.
0: Hocam yabancı sorunu olmasın tutmak ister.
1: Rotasyonda
0: rotasyonda kim var
1: değerlendirilebilir. Hocam bu arada Fenerbahçe'nin merkez orta sahası
0: orta saha rotasyonda kim var hocam?
2: Yani onu göndereceğini Fred'i gönderdin.
0: İşte şu an kalanlardan diyorum zaten hocam. Yani şu an şu liste üzerinde kalanlardan.
2: Ben Fred'i tutsaydın o zaman.
1: Tamam, o zaten hocam söyledim ya dedim hani kural olmasa zaten belli ki İsmail Hoca Fred'i tutacaktı. Zaten memnun olduğunu hoca kendisi ifade etti ama kuraldan dolayı.
0: Şu önümüzdeki listenin üzerinden kaldı. Konuşuyoruz. Şu an karşımızda bir liste var. Yıldızları da zaten gittiği için ayrı tutuyorum. Beka'yı göndermek isterseniz geri kalan da dursun dersin. Neden? Çünkü yani Kante, Gendüz, İsmail 3 tane orta sahası var Fenerbahçe'nin.
1: Doğru.
0: Dördüncüsü kim?
1: Yani Mert Hakan var ama çok
0: dördüncüsü kim hocam?
2: Alacaklar. 40 milyon verecekler Fred'in yerine bir adam alacaklar. Bak sana söylüyorum. Görürsünüz nasıl ileride.
1: Hocam
2: o
1: bu arada
2: 40-50.
1: Yani gerçekten falan. Şu an Fenerbahçe'nin merkez yani. Orta saha rotasyonunda yani Amrabat'ı saymadığımızda 3 oyuncusu var.
2: 3 sezonda sen şeyi sayma orada işte. İşte
1: ben merkezden bahsediyorum. Sen, tabii. İsmail, Gendouzi, Kante. Şimdi dördüncü isim yok.
2: İsmail şeyi Asensio'yu orada sayıyorlar.
1: Ya bilmiyorum unuttuğumuz bir isim.
0: Hocam oraya Asensio'yu yok herhalde. Ben saymıyorum.
2: Asensio. Her zaman ya sen bütün medya öyle bir tek sen saymıyorsun.
0: Asensio.
2: Bir de ben saymıyorum.
1: Asensio yani hani en iyi ihtimalle kenarda sayabiliriz veya işte
0: hücum oyuncusu yani hücum,
2: ya öyle değil
0: 6-8
2: sen herhalde kimseyle yayına çıkmadın başka
0: biz burada Gendüzce yani. Kante İsmail konuşuyoruz yani işin arka
2: yok yok tamam da sen doğru yani
1: hocam,
2: benim
1: ben neden Amrabat'ı yaratmaz söylüyorum. Mı mesela yani oraya bir takviye nasıl olacak
2: niye ver ben de tamam
0: kaç tane stoperi var kaldı yani
1: kalacak olanlar mı Çağlar Yiğit Efe Şikrinyar Ake 4 oraya da takviye. Zaten ama onu söyledi İsmail Hoca. Geriye bir takviye yapacağız dedi.
0: Bak sezon başlarken
1: ama merkez orta saha hiç konuşulmuyor. Ben
0: yaz transfer dönemi başında şöyle bir tablosu vardı Fenerbahçe'nin. İşte 6-7 tane stoper, 6-7 tane işte
2: santrafor
0: merkezde işte sürekli belli bölgelerde yığılma vardı. Şimdi öyle yerlerden mecburi çıkışlar oldu ki bu kez aynı pozisyonda sayısal eksik ortaya çıktı. 6-8'de 3 kişi oynuyor. Şimdi mesela diyelim ki yarın Lyon maçına 3 orta saha çıkıyor. Yani 6 ile 8.
2: Bir şey olduğunu olacak.
0: Ön libero ve merkez oynayabilen var. 7'yi yok.
2: Oğuz. Bir tek Oğuz var.
0: Şeyde orta saha merkezi İrfan Can falan diyecekler şimdi.
2: Yok Oğuz.
1: İrfan Can o da oynamaz.
0: Bak İrfan Can fil tarihinde oynuyor.
2: İyi oynadı.
1: Yani koyarsan ben de oynarım ama işte değil yani.
0: İrfan Can'ı da koyarsan oynar. Ama İrfan Can ne verecek orada mesela?
1: Asensio da koysan merkez orta saha oynar. 8 oynar.
2: Zaten herkes öyle diyor. Asensio deyip duruyor. Ama 3
1: tane oyuncu var.
0: Başakşehir döneminde biraz oynadı. Gençler Birliği döneminde oynadı mesela. İrfan Can da kaç sezon geçti üstünde.
1: Tabii artık zaten o temposu da çok fazla
2: yok. Ama savunmayla ilgili.
0: İşin savunma kısmında ki, yani, kaç kişi var hocam işte. Stoper yani ve şey dahil bu arada.
1: Acaba oraya
0: Furkan az önce stoperleri sayarken yedeklerini saydı. Çağlar Söyüncü dedi.

0: herhalde canım ya,
1: aynı o 77 ilk devredeki puan kayıplarının büyük çoğunluk hikayesi
0: İkinci
1: bence orada
0: öyle.
1: Yani
0: İkinci devrede de öyle.
1: Santraforların gol atma problemi, hücum oyuncularına gol atma problemi diye bir şey yoktu çok fazla. Yani
0: ya 77 gol atmışsın, daha ne yapacaksın yani?
1: En-Nesyri 35 gol attığı sezonun ardından biz En-Nesyri diye evet, konuşuyorduk da işin savunma tarafına bakmak gerekiyor.
0: Bravo, 35 gol imzası var adamın ya.
2: Asıl fark bir periyot savunmada var aslında çıktı.
1: Yani Fenerbahçe'nin işte, geçen sezon bir periyotu var, sürekli gol yedi böyle. Arada sadece 1-2 maçta gol yedi.
2: Skriniar'ın sakatlandığı dönem.
1: Yani orada savunmayla kaybetti mesela orada oyunu.
2: Yani Tedesco'nun o dönemki savunmanın merkezinde yaptığı tercihler.
1: Bak şimdi yine yani, Fenerbahçe'nin bu hücum
2: hani hangi kurstan mezun oldu Tedesco bilmiyorum ama o tercihlerden sonra yeniden o kursa mezun olmak için gitse muhtemelen
0: dikiş kursu olmasın,
2: herhalde mezun olamazdı. Yani hocam Levent Mercan'ı oynattı. Hatırla, üçlü savunmada işte Levent, Osterwold'de ve sanırım Mert Müldür. Yani bu üçlü de maçı çıktı.
0: Efe,
2: maçlar var, karşılaşmalar var.
0: Yiğit Efe falan öyle çıktı Karagümrük maçına ya.
2: Evet.
0: Ya arkaya bak ya, ve duran toplardan gol yedi iki tane ya. Ya ben o Osterwold'i anlamadım arkadaş, bu dediğin gibi nereden mezun neymiş?
1: Tane,
0: birincilikle mezun.
1: 20
0: sondan
1: tane yabancı oyuncunuz
0: yani
1: oluyor kadroda.
2: Almanlar ama bu işi seviyorlar. Akademi
1: kadro planlaması yapıyorsunuz. 20 tane yabancı oyuncu alıyorsunuz falan. Zaten bir kısmını göndermek zorunda kalıyorsunuz. İşin sonunda sezonun içerisinde bir yerde Levent, Mert, işte Yiğit Efe üçlü savunma falan oynuyorsunuz böyle. Bu şekilde bir savunmayla çıkıyorsunuz.
0: Dörtlüydü ya. Bir de Osterwold'de işte, vardı. Karagümrük maçına bak.
1: Osterwold'de özür dilerim. Böyle
0: dört
1: bir
0: tane acemi.
1: Mesela
0: dört,
1: bunu sezon başında söyle. Dört, ya bu kadro olur mu dersin hani?
2: Ya o kadro
1: normalde öyle olmaması gerekiyor.
2: Yani hiçbir şekilde olmaz.
1: Yani olmadı da bu zaten sezonun başlangıcında Fenerbahçe'nin bu mevcut kadrosu çok iyi hücum işleyişine sahip olabilir. Gol, asist. Bak Vedat Muriç atar, Grimut atar, Kerem işin içerisine girer, Asensio, Nene kulübeden gelir, katkı verir. Talisca öyle, Lukaku işte biraz süre almaya başlayınca olacak, ceza sahasında çok etkili olur. Bak bu oyuncular, Gendüzi hücuma katkı verir.
0: Herhalde yanına İsmail
1: hocam,
0: de verir.
1: Hocam bunların hepsi asist, gol katkısı sağlar. İşin boyutu siz ne kadar iyi savunma yapacaksınız? Bu kadar kaliteli
0: ya o gün ya, hayretler içindeyim ya, şaka mı yapıyorsun Mahsun'dan beni dinleyip de yani, daha evvel beni dinleyip de acaba
2: bu arada Tedesco'nun mezun olduğu kurstan Nagelsmann da yine mezun olmuştu o da biliyorsun ki çok kötü bir dünya kupası geçirdi ve görevine son verildi. Kursiyer teknik direktörlere son, yani hiç bu futbolun ruhuna hiç ya, yakışmıyor kursiyer teknik yani direktörler zaten orada. Bu dünya kupasında da hemen hemen birçoğu sınıfta kaldı. Futbolun duygusal tarafı her zaman.
0: Ya ben bir şey anlatayım.
1: Yutmuşluğu evet, mu kazandı? Aynen, amatörlüklerden
2: öyle
1: gelip.
2: Öyle kursla bu işler mezun ya, olmakla da, olmuyor.
0: Tabi bilgi önemli.
2: Mübarek yapıyorum tabi yani, yanlış anlaşılmasın, ironi yapıyorum
0: yok,
2: burada.
0: Bilgi de önemli. Şimdi
2: buradan da hani bir başka bir linç, şimdi, bir eleştiri gelmesin.
0: Yok gelmesin olsa baba. Bir,
2: kendim hocam
0: bir,
2: yok ondan sonra yanlış anlıyorlar.
0: Furkan kendini
2: beni böyle bir, hani ben yani burada tabii şaka yapıyorum ama
1: sen
2: yani
1: onun tek başına bir başarı kriteri olmadığını
2: değil, gördük yani. Dünya Kupası'nda da gördük son ya olarak. Futbolda şey daha yok, farklı duygular da ya gerekiyor.
0: Tabii ki antrenman çeşitleri şunlar bunlar falan ama bir evet, şeyimi anımı anlatayım size.
2: Buyur hocam.
0: Biraz kendimi methedeyim bugün. Şimdi ben teknik direktörlük kursuna gidiyorum. Kocaeli Spor'dayım. Devre arası gidiyoruz kursana. Öyle ayarladılar. Çalışıyoruz ya. O zaman şey yok, UEFA falan yok artık. Yani son teknik direktörlük kursu. Piontek var. Bir de Erik Rotemiller diye bir akademisyen var. Almanya'da bir numara. Yani öyle diyeyim. Bize geldi işte kursa. Bizim bir maçımızı seyretti. Beşiktaş o zaman Süper Lig şampiyon lideri. Biz de birinci lig lideriyiz. Maça geldiler ikisi. Seyrettiler. Bir bir kaldık. Ersun sınıfa geldi. İşte Rasim Karap şu bu falan. Hep böyle 60 kişi falan kursayız. Ben dün dedi bir takım seyrettim dedi. Erik Rotemiller. Birisi birinci lig lideriymiş, birisi ikinci lig lideriymiş dedi. Ben hangisinin birinci lig lideri olduğunu anlayamadım dedi. Bak inan o kadar da iyiyiz zaten. Fenerbahçe'yi eledik falan, 23 puan fark yaptık. Neticede bana dedi adam geldi dedi ki o kurstan işte var ya, Lehrgang var. Sporler Lehrgang. 6 aylık bir kurs orası. Müthiş bir kurs Almanya'da hakikaten. Şimdi orada hoca falan. Senin dedi takımın çok iyi yön değiştiriyor. Ne yapıyorsun dedim. Söylemem sana dedim. Vallahi bak kendi bulduğum antrenman var. Bak emin olun bak. Adam ama şimdi bak şöyle adam demiyor ki şimdi bir numara bir adam tamam, ordinaris profesör, biz de orada asistan düşün yani tamam, bir orada bir Türkiye'de şeyiz.

0: Yok söylemem dedim. 15 gün geçti ısrar ediyor. Şeye belli bir yemek verdi bizim Allah rahmet eylesin Mehmet Sadık Efe şeyde Kumkapı'da. Onlara böyle gider artı gider ayak falan. Diyor ki dürtüyor şeyde işte orada zurna çalıyor davul zurna neyse müzik. Ya söylesin diyor bana diyor tercümana. Nasıl yön değiştiriyor diyor. İnan bana bak. Şöyle söyleyeceğim ama. Ben mesela oradan da çok şey öğrendim. Bir kontrata gitmanı tamam mı? Mesela UEFA pro lisansında onu yapmak istedim. Kabul etmedi hocalar. Biz orada güzel şeyler gördük. Allah var ama tamam mı? Yani anlatmak istediğim ne biliyor musun? Bunun sonu yok. Bunu kendi bir şeyler bulacaksın. Ben o yön değiştirmeyle ilgili 50 tane kafamı yordum tamam mı? Kendi bulduğum bir şey var, sistem vardı. Evet, çok da başarılı olmuştum. Neyse. Yani netice Almanya'da bu kurs birincisi olmuş. Ya arkadaş ne sordun ne ya? Yani ezbere bir şey olmaz ki. Ben ne kursu birincisi, nereden birinci oldum? Yaptığı şeylere var inanılmaz bir şeyler yani. Bir macera mı arıyor? Mesela ben başkan olacağım. Şöyle diyorum. O hani esame listesi diyoruz ya isim listesi. Yani bana elime gelecek ya Furkan. Vallahi baktığım zaman görevden alırım hocayı. Bak yemin ediyorum. Hemen gönderin beni gitsin. Ya o maça çıkarken o kadroyu ben görsem. Saadettin Saran Başkan buradan selamlar olsun. Ya ben ona da yazdım çizdim çok ya.
1: Hocam o, geçmişe gitmeyelim şimdi.
0: Ya neyse birinci
1: oldu. Zaten fazlasıyla konuştuk
0: ama
1: yani
0: Tedesco dönemini. Ama o gün kesin ne oldu?
2: Hocam bu arada biliyorsunuz değil mi Tedesco İtalyano'nun yerine
1: evet, Bologna'ya
0: gitti. Eyvah durumu ne?
2: İlk maçı kaybetti Lazio evinde.
0: Normalde ya normal yani.
2: Lazio kazandı.
0: Ya boşver.
1: Hocam şunu konuşalım mı biraz? Teknik adam gözüyle senin önerilerini merak ediyorum. Fenerbahçe şimdi isimlerden de bağımsız olarak kazandığı mesela Konyaspor maçında da çok iyi bir savunma takımı görüntüsü vermedi. Biraz kolay pozisyon veriyor gibi Fenerbahçe bu sezon ligde de aynı. Avrupa'da da. Mesela bunu nasıl çözebilir sence İsmail Hoca?
0: Bir demin o gün anlattı ya. Sen dinlemedin galiba. Neredeydi bu ya? Ya orta sahada. O üç...
1: Bu merkez orta saha üçlüsüyle mi çözebilir?
0: Çözebilir. Ha bununla çözebilir.
1: İşte, yani İsmail Kante ve Gendouzi aynı anda oynatarak tabii. Çözebilir diyorsun.
0: Asensio'yu orada oynatırsan Allah selamet versin. İşte böyle pozisyon yersin. Anladın mı? Bravo. Deminden beri anlatıyor işte. O gün tekrar tebrik ediyorum. Şimdi o maça şeyde öyle Gençler Birliği maçına da öyle çıksaydı yenerdin. Büyük ihtimal. Bak Galatasaray'da Demina'yı bir koydun oraya oyun değişti. Şimdi bak Galatasaray kim çıktı? Şey Torreira Gabriel Sara, Yunus, eyvah. Yani eyvah ki eyvah. Şimdi şey yaptım ben. Dedim ki hatta Galatasaray burada şey maçına da Çorum maçına çıkarken öyle
1: hocam, bir mesaj var çok güzel özür diliyorum. Mehmet Yusuf demiş ki ya iyi geceler iyi yayınlar. Güvenç Hoca'nın anısı annelerimizin yemek tariflerini komşulardan akrabalardan saklaması gibi demiş.
0: Tabii benim bulduğum şey o. Çok önemli ama. Yok keşke dinleyen de yok ki. Dinleyen de yok.
2: Hocam onu sonra paylaştınız mı kendisiyle?
0: Kim hocayla mı?
2: Evet.
0: Yok vermedim. Veremedim. Ya hakikaten ya bak şimdi. Ama şey Furkan şöyle bir şey söyleyeyim bu konuyla yön değiştirmedim. Şimdi çok önemli benim işim futbolda. Şimdi şeye gittim Hollanda'ya gittim o zaman dedim ki ya hoca soruyor arkadaş ya ben meraklıyım yani merak değilim bir şeyler öğreneceğim. Dedim ki ya nasıl yön değiştirtiyorsun sen hangi idmanı yapıyorsun dedi ki ben her yön değiştirirsek bir gulden 10 gulden veriyorum dedi futbolcuya. Yani topu tuttun yön değiştirdin 10 gulden adam hepsi para alacağım diye.
1: Gulden?
0: Gulden o zaman. Şey mark para dolar mı? Falan yok para
1: prim Hollanda, yani
0: Hollanda parası ya
1: tamam prim, prim yani bu hani
0: ya pirinde 10 lirayı diyelim 10 dolar diyelim ya yön değiştirdin 10 dolar veriyorum sana tamam mı?
2: İdmanı 10 kere değiştirdin 100 dolar
0: ya 100 dolar cepte
1: ben sürekli
0: yani,
1: değiştirirdim herhalde
0: işte, adam diyor ki başka çare yok yaptıramıyorsun. Almanya'ya gittik tamam mı? Almanya'da Hedergot diye bir şey var Overath Beckenbauer Netzer bunları herhalde biliyorsunuz. Bunların hocası var. Tamam mı? Şimdi Hedergot şeye gittik, seminere gittik. Yön değiştirme idmanı yaptırdı. İşte çok önemli ya. Baktım. Hani bizde amiyane tabii şey ne kadar tıraş derler ya. Yani yok işe yaramaz. Sonra bu düşüne ben o şeyi buldum. Tamam mı? Önce çok zor. Yani onu yaptırmak kolay değil öyle yön değiştirme bana hani para vermiyorsun pul ver o para da iyi bir şeydi biliyor musun ben de para olmadı
2: hocam çok önemli nasıl yapıyorsunuz diye isteyen hoca açısından
0: Erik Rotemiller bir sorsunlar onları bir geçmişini.

0: Ya izleyip de anlayamamış. Ya izleyip yine anlayamamış.
1: İzledi de nasıl yaptırıyorsun? Kolay mı öyle? Çok iyi yön değiştiriyor ama bir idmanı var onun, adam akademisyen. Biliyor, bir şeyler yaptırmışsın ki adamlar ezbere onu yapmaya başlıyor. Öyle kolay olmadı ki o.
0: Tabii yani bir anda bir idman ortaya çıkmadı herhalde.
1: Bir ne bir idmanı ya? Ben onun için aylarca düşündüm, günlerce, gece gündüz ne yaptırabilirim ben bunları yön değiştirsin diye.
2: Bak bir soru var.
1: Zor sorma sakın bak.
2: Yok zor değil, çok basit hocam. Senin için çok basit bir soru. İsmini de izleyicimizin okuyayım ki. Maruf Bey.
1: Gene mi Maruf? Bizim
2: zaten hani... Asensio sakat ama demiş ki mesela Asensio ile Talisca yarın aynı anda oynasaydı Fenerbahçe kaybeder miydi demiş.
1: %100.
2: Senin anlattıklarına göre.
1: %100. Evet. Ya gene bırak yani
0: biri
1: ya.
0: Biri forvet arkası.
1: Fark etmiyor. Evet. İkisi ileride oynasa, yani şu üçlünün ikisi ileride oynasa yine yener Fenerbahçe. Yine tur atlayabilir. Büyük ihtimal. Tamam, %51-49 atlayabilir. Gene şimdi şu kadroyla gene atlayabilir. En kötü berabere biter. En kötüsünü yani öyle bir hani kırmızı kart, penaltı, şu bu falan olmazsa Fenerbahçe...
2: Hocam çok seversin sayıda. Necati Bey, Necati Kartal. Evet. Senin herhalde yeryüzündeki bir numaralı öyle fanın.
1: Yok,
2: sana karşı
1: Fredesi
2: çok farklı bir sevgisi
1: ya.
2: Var Necati Bey. Ben bunu fark ediyorum. Selam olsun Necati Kartal. Demiş ki şimdikiler yön değiştirmiyor, rastgele oynuyor. Çoğu rakibe gidiyor demiş.
1: Ya olabilir ya, ben Necati Bey şey yapacağım, özelden bana yapsın nasıl taktik yap.
2: Sivas'tan Necati Bey ya. Son sayfanın daimi izleyicilerinden birisi kendisi. Evet. Selamlarımızı gönderelim. Bakıyorum.
1: Bak ufak bir yorumlara. Tüyo, sen bak yorumlara, ben de bir tüyo vereyim. Şeye belki hocam. O gün şey yapar.
0: İleride bir takım çalıştırırsan.
1: Çalıştırırsan.
2: Bugünkü performansıyla bir göz kırptı hocam değil mi?
1: Ne kırpması
0: hemen
1: ya? Sen ne diyorsun
0: diyor.
1: Ya? Çok benim diyen hocadan daha iyi. Başkanlar beni almıyorsunuz. Bak burada bir
0: lisansım yok hocam.
1: Olsun ya. Sen lisanssız. Olsun bir ya.
2: Senin
1: lisansı
2: yerine
1: olsa,
2: pro lisansı olan birisi çıkar
1: çıksın.
2: Basın toplantısına. Çok da dert değil yani.
1: Hiç bize. Yani ya. Vallahi. Şimdi ne yaptım biliyor musun Furkan? Bak. Ne 3 gün tek pas maç yaptırdım futbolculara. 3 gün. Futbolcunun uyuz olduğu bir şeydir. Tek pas var ya, aman Allah'ım ya Rabbim. Tek pas oynuyor. O zaman şey de yok. Çim sahada da yok. Toprak sahada antrenman yapıyoruz. Tesis mesis yok. Yemek yiyecek yer yok. 3 gün tabii hoca hemen yardımcı antrenörlere rahmetli Müjdat'ı falan söyledi. Ya şey, serbest olsun. 2 pas olsun hiç olmazsa. Tek pas oynuyor. Ya, düdük çalıyorum.
0: Kontrol pas olsun istiyorlar.
1: Şey, kontrol. Düdük çalıyorum. Çok gaddarımdır ben, biliyor musun? Tek tık.
2: Tahmin edebiliyorum. Tek, yayınlardaki.
1: Tık. Yok, yayınlarda çok şey.
2: Biz süremizin sonuna gelmişiz. O gün Şahinoğlu, Güvenç Kurtar. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: 3 saat boyunca birlikteydik değerli izleyenler. Son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: konuşacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız.
1: Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
5: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
6: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak ya.
1: Yani ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
7: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
8: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
9: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı.
1: Evet.
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
2: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
1: Futbolu duyacağız gibi gözüküyor.
10: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
11: Keskin sirke köpeğine zarar veriyor.
1: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.
2: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
12: Genel izleyici için uygundur.

0: Inter taraftarları için Giuseppe Meazza'nın üstten görünümü. Marinelli işaretini verdi ve Serie A'da yeni sezon start alıyor. Son şampiyon Inter Monza'yı ağırlıyor Milano'da. Martinez'in pası. O top şimdi Esposito'ya doğru geldi. Destek de var. Bir sekin koşusu Esposito. Aktardı sağ tarafa. Orada Diouf. Diouf. Orta şansı arıyor. Çizgiye doğru gitti. Çekti soluna Diouf. Şimdi geriye doğru oynadı. Şut Hakan! Nefis bir gol. Hakan Çalhanoğlu. Serie A'da açılışı harika bir golle yapıyor. Henüz 6. dakikada Hakan Çalhanoğlu füze yolladı Monza kalesine. Sezonun açılışını olağanüstü bir vuruşla, olağanüstü bir golle yaptı. Diouf soluna çekti. Geriden gelen Hakan'ı gördü ve Hakan öyle bir vurdu ki. Kaleci Pizzinyakko topu ağlarda görebiliyor. Mermi gibi gerçekten de muazzam bir gol. Sezonun ilk golü, sezonun golü olmaya aday güzellikte. Mut. Mut'un pası. Varela, Varela, Varela! Çok iyi vurdu Varela ve beraberliği sağlıyor. 29. dakikada birbiri buluyor Portekizli golcüsüyle Monza. Zielinski. Tekrar Di Marco. Di Marco bir orta daha geldi. Kaleci ikinci pozisyon Zielinski. Kaleci Pizzinyakko'nun hatası. Zielinski boşluğu, hatayı affetmedi ve henüz ikinci yarının başında bir kez daha öne geçiyor Inter. Barella'dan pas. Suçic. Suçic ayakta kaldı. Şimdi Diouf. Diouf. Diouf yerden çevirdi. Nefis bir gol daha geldi. Esposito. Pio Esposito günün en iyilerinden biriydi. 55'te farkı 2'ye çıkarıyor. Çok şık bir dokunuş. Esposito bugün gerçekten golü hak eden bir performans gösteriyordu. Diouf'un asistiyle golü buluyor. Esposito yine savunmacıyı arkasına aldı. Servisi yaptı. Şimdi şut ve 4. gol. Gol bilsek 4-1'e geliyor skor. Esposito'nun bu golde de payı çok büyük. Stoper bilsek hücuma katılıyor ve güzel bir gol atıyor. Ama gerçekten Pio Esposito bu maçın yıldızı demek yanlış olmaz. İlk 63 dakika itibarıyla topun başında Di Marco. Di Marco'nun ortası, kafa vuruşu direkten döndü. 5. gole yaklaştı Inter. Geliyor Suçic. Sol tarafa Di Marco yerden yolladı. 5. gol şansı top dışarıda. Ve son düdükte geliyor Inter. Farklı kazanıyor. Gövde gösterisi yaparak yeni sezona da başlıyor. Serie A'nın son şampiyonu.
1: Udinese Como'yu ağırlıyor. İşaret geliyor. Mücadele başlıyor. Baskı var. Sole çıkarttı topu oradan. Pasta geçti. Zaniolo. Zaniolo vurdu. Sekti top. Atak sürecek. Şut. Top dışarıya çıkıyor. Mergin Voivoda. Eski takımına karşı yeni takımıyla ilk maçında gol atmaya yaklaşıyor. Mergin Voivoda.

0: 31 yaşındaki Kosovalı oyuncu çok yaklaştı gole. Rodriguez, Yankuto toparlanma çabasında Komolular. Dakika 27, Yankuto Rodriguez'e, Rodriguez top yanalarda. Rodriguez burada zorladı içeriye. Korner var mı diye bakıyorum. Kamara. Kamara düzeltti. Kamara dışarıya. Hasan Kamara. 32 yaşında fil dişini. Ceza sahası dışından yolluyor şutunu. Şimdi Kamara. Kamara girdi içeriye. Kamara! Bu kez oluyor. 2 dakika önce kale uzaktan yoklamıştı, atamadı ama bu kez Can Butte'nin üzerinden topu ağları yuvarlıyor. Kamara! Kasım 2024'ten bu yana İlk kez gol atma şansına erişti Hasan Kamara. Takım arkadaşlarıyla kutluyor golü. Mia 6 kişi içeride geldi. Orta Dovikas kafaya vuruyor. Okoye. Bir korner daha. Nijeryalı günün kurtarışına imza atıyor şu ana kadar. Dovikas çok iyi vurdu kafayı. Dacunha. Şimdi pas geniş alanı buldu. Niko pas vurdu Okoye. Şimdi Mia geldi orta içeriye. Kafa Okoye, şut, gol. 1-1. Como yeni sezonun ilk golünü atmayı başarıyor. Dovikas görüntüde. Yunan golcü kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk maçında kaldığı yerden devam ediyor. Anastasios Dovikas. Şimdi yüksek top Diao'ya. Nefis pas Butte'den. Hasan Diao çeviriyor içeri arkaya. Dovikas, kaleci Okoye. Harikulade bir santrfor becerisi. Spektaküler bir kurtarış Okoye'den. Hasan Diao. Diao çekti sağına. Diao dışarıya. Hasan Diao. Fileleri denebilecek nitelikte sert bir vuruş. Böyle getirdi. Girdi içeriye, sert bir vuruş. Son anda bir müdahale var mı? Az farklı dışarıda. Şimdi Merki Voivoda çeviriyor içeriye. Kafa vuruşu kale alan üzerinden. İdris Hage'ye. Dışarı yolluyor topu. Udinese için tekrardan öne geçme fırsatı. Diao'ya bırakıyor. Hasan Diao girdi içeri. Diao çıkarttı dışarıya. Liberali dışarıya. Liberali ilk sürelerini çok iyi kullanıyor. Golle sonuçlandırabilirdi. Şans anı Udinese için. Nicolo Zaniolo. Şimdi yerden Miller'a. Miller, Lennon Miller. Bu tesektirdi. Şut şansı savunma. Kellenkamp. Şimdi Zaniolo girdi içeriye. Zaniolo çevirdi arka tarafa, şut dışarıya. İnanılmaz. Bayo. Soğuk duş aldırıyor takımına. Bayo. Ahlar vahlar arasında dışarı gitti top. Maçın oyuncusu adayları da belli. Okoye, Kamara, Mia. 3 kişilik bir isim. Geldi orta içeri. Kafa direkt. Sekti top. Lennon Miller. Şans anı yine Udinese için. Duran toplarda çok büyük tehdit yaratıyor. Como. Valle. Derinlemesine pas. Araya giriyor Mergin Voivoda. Ve sezonun ilk maçında puan kaybı yaşıyor Como. Maçın sonucu Udinese 1. Como 1.
1: İlk düdük çaldı. Parma-Cagliari maçı başladı. Keyifli seyirler.

10 tane ortalıyor, kafa dışarı çıktı. Neredeyse asist olacaktı. Arka direk, kafa vuruşu Endia'ya ama hedefi bulamamış Endia'ya. Ordonez'de ufak bir rahatsızlık oluştu. Doğruldu şimdi en sola, yerden merkeze. Maldini'den kontrol. Maldini dışarı. İyi düşündü. Fena da vurmadı ama hedefi tutturamıyor Daniel Maldini. Geçen sezon Lazio ve Atalanta formaları giydi. Lazio'da kiralık olarak oynamıştı. Bu sezon başında Cagliari'ye kiralandı. Yükleniyor. Cagliari, Adopo pası aktardı. Şimdi Mendy ceza sahası için vuruş yaptı Mendy ama rahat top kaleci için. Atak sürüyor. Prato'dan aldı pası. Tekrar El Bilal Toure. El Bilal Toure'den orta savunma. Seken top. Ordóñez. Yandan dışarı. Out. Soldan yükleniyor Cagliari. Son 10 dakika. Pas yerden ceza sahası için. Şimdi Mendy kontrol. Vuruş. Abadri'yi sıyırdı. Dışarı çıktı. Mendy ile gole yaklaştı Cagliari. Ama olmuyor. Ceza sahası içi. Döndü. Bu vuruşu yaptı Paul Mendy. Ama out. Pazzini bıraktı. Romano ortaya gönderdi. Romano kafa ama dışarıya. Direğin dibinden dışarıya. Deyola. 45 artı 1'de gole yaklaştı Cagliari. Sonradan ceza sahasına giriyor. Uzak tarafta bu kafa vuruşu. Direğin dibinden dışarıya. Şimdi Fazzini iyi çıkardı pası. Maldini. Daniel Maldini boştaki arkadaşını buldu. Uzak mesafe. Winks'ten plase. Ama kaleci başarılı Corvi. İki oyuncu topun arkasında Valeri ve Bernabe. Bernabe dokundu. Valeri vurdu ama kaleci iki hamlede Caprile. Top kaybı kritik alanda. Şimdi Keita ceza sahasına yükseltti. Şut ama dışarıya. Şut dışarıya. Lontani ile gole yaklaştı Parma. Baskıyı hissettiriyor rakibi üstünde bu bölümde. Ev sahibi. Kazanılan top sonrasında bu yüksek pas Keita'dan Lontani iyi bir fırsattı onun için. 18 yaşındaki genç oyuncu. Maldini sıyrıldı. Şut kaleci direkt ve sonrasında tekrar kaleci topun sahibi Pazzini. Neredeyse atacaktı golü ama şans yanında değil. Maldini. Araya şık paslaşmalar. Bir de çalım vuruş ama bu kez de kaleci. Bu kez de Corvi. Romano. Çok iyi geldi. İyi organize oldu bu kez Cagliari. Kaleyi buldular ama sonuç yok. Hızlı hücum şansı. Koda El Bilal Toure çıkamıyor yarı sahasından Parma. Uzak mesafe şut. Muhteşem bir gol. Süper bir gol. Öne geçiyor Cagliari. Şahane bir golle sezonu açıyor Alessandro Gianni Romano. Parma 0 Cagliari 1. Roma akademisinden, Roma altyapısından yetişmiş bir isim. 1-0 öne geçiriyor takımını. Ordóñez. Valeri baktı kaleye. Valeri! Out. Valeri yüksek orta. İkinci direğe kafa dışarıya. Elfeş. Az önce oyuna girdi. Gole yaklaştırdı Parma'yı. Mücadele tamamlanıyor. Parma 0, Cagliari 1 maçın sonucu. 3 puanla sezona merhaba diyor Cagliari.

İtalya Serie A'da açılış haftasında, açılış gününde ligin zirve takipçisi olması, zirve ortağı olması beklenen takımlarından Napoli de sezonu Genoa deplasmanında açıyor. Artık her şey hazır. Luigi Ferraris'te ilk düdük geliyor. Napoli'nin Allegri yönetimindeki 100. yıl sezonu Genoa deplasmanında başlıyor. Keyifli seyirler. İşte De Rossi. Ve işte Max Allegri. Milan'da iyi başlayan, iyi giden, çok kötü biten bir sezon. Ve şimdi Napoli'de yeni bir macera. Ederson attı çalımları. Götürüyor Ederson. Yanında Frendrup var. Ceza sahasında Vitinha. Vitinha sakladı. Döndü geriye. Orta içeriye doğru. Colombo'dan önce bir vuruş. Frendrup dışarıya gitti. Amorim. Baktı kaleye, vuracak. Amorim Meret'in tam üstüne. Amorim iyi noktaya, Vitinha'ya. Baktı kaleye, Vitinha Meret'in üstüne. Kalktı Rahmani. Hangisi güzel bir derin top. Scott McTominay zarif döndü, taşıyor topu. Alisson iyi yakaladı şimdi, birebir Alisson alır mı sağına? Alisson çekti, baktı kaleye, Alisson yanalarda. Alisson Santos. Çok çabuk, çok tehlikeli. Politano aldı soluna, destek Di Lorenzo'dan. Di Lorenzo son çizgiyi yaptı ortasını, ama Orton Caffey'nin olduğu bölge. Açılan topa Spinazzola. Kaleci topun hakimi. Kafayla karşılandı. Scott McTominay. Şimdi döndü yüzünü kaleye doğru. Baktı kaleye, Scott McTominay kaleciye. Kaleci Bynum. Scott McTominay. Noah Lang. Çekti. Noah Lang kaleye doğru, Bailov. Spinazzola. Müdahale. Messias'tan. Şimdi karşı hatada o fırladı. Messias götürüyor Genoa'da. Messias attı çalımını. Messias şimdi ikinci hareket. Gol pozisyonu, şut şansı, vuruş şanalarda. Messias yerde kaldı. Cibrisov dışarıya. Di Lorenzo. Aldı De Bruyne. Ceza sahasında çok iyi paslaşma. De Bruyne gitti. Gol pozisyonu. De Bruyne! De Bruyne! Bir faul şüphesi var. Genoa oyuncularından itiraz ama gol De Bruyne. Oyuna girdiği andan bu yana çok etkili, çok istekli De Bruyne. Kabus gibi geçen geçtiğimiz o kötü sezondan sonra kulübede başladı bugün, ama girdi ve golü attı De Bruyne. Luca. Lorenzo Luca. Luca Vergara'dan De Bruyne'ye doğru pas. Yakaladı De Bruyne. İçeride Luca var, ona doğru bıraktı şimdi Luca. Açılan top, gol pozisyonu Vergara. Vergara kaleye, Utuak geçti mi çizgiyi top. Gözler açan da golü verdi maçın hakemi. Golü verdi maçın hakemi. Çizgi teknolojisi devrede. Napoli 2-0 önde. Vergara. Oyuna sonradan giren iki isim. Napoli'yi galibiyete götürüyor resmen. Vergara. Politano yerine oyuna girdi. İlk golde de var. İkinci golde de var. Allegri seviniyor. Napoli seviniyor. 2-0'ı buluyor konuk ekip. Gol çizgisi teknolojisi hakemin saatine uyarıyı gönderiyor. Di Bello da o saati göstererek golü veriyor. 2-0. Gözler artık Di Bello'da. İtalya Serie A'da açılış haftasında, açılış gününde Allegri Napoli birlikteliği galibiyetle başlıyor.

0: this out. McKennie, it's a superb counter-attacking move.
1: Juventus Serie A ilk hafta maçında Frosinone deplasmanında. Kenan Yıldız ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Juventus atağı henüz maçın başında.

Hakem oyunu durduruyor. Kola Muani ekranda. Serbest vuruş kullandı Frosinone. Kafa vuruşunda top dışarıda. Juventus yine atak geliştiriyor. Kola Muani topla hareketli. Sağdan Conceição gitti. Pasona. Conceição onun vuruşu. Savunmadan seken top dışarıda. Önceki pozisyonda görüntüye geliyor. Locatelli araya girdi. McKennie'nin pasında Kola Muani kaleciye takıldı. Korneri paslaşarak kullandı Juventus. Conceição. Douglas Luiz. Douglas Luiz'den orta kafa vuruşu, top dışarıda. Bremer fırsatı kullanamadı. Korner kullanıyor Juve. Orta. Arka tarafa sekti top. Kola Muani çok önemli fırsatı değerlendiremedi. Bremer arkaya aşırdı. Kola Muani böyle vurdu topa. Korneri yine paslaşarak kullandı Juve. Douglas Luiz bıraktı. Conceição yaptı ortayı. Kafa vuruşu ve gol. Bremer bu kez atıyor. 22. dakikada Juve Frosinone deplasmanında öne geçiyor. Çok iyi orta Conceição'dan. Bremer böyle vurdu kafayı. Frosinone atak geliştiriyor bu kez. Kaleci Vicario, sonrasında top dışarıda. Kvernadze çerçeveyi tutturamadı. Kalulu. Kola Muani. Kalulu girdi araya. Kalulu vurdu. Top direkten döndü. İkinci pozisyon, kaleci başarılı. Kenan Yıldız Palmisani'ye takılıyor. Kalulu'nun vuruşunda kaleci Palmisani'nin de küçük bir teması var. Sonrasında Kenan'a gol izni vermedi Palmisani. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Kenan, Kalulu bıraktı. Zeki Çelik. Zeki verdi pasını. Vuruş top dışarıda. Conceição topu dışarı gönderdi. Zeki'den çok iyi pas. Conceição kötü vuruyor. Frosinone geliyor. Seydufini. Seydufini vurdu. Kaleci Vicario.

0: Conceição. Üst üste güzel hareketler. Sert vuruş, top dışarıda. +3. Köşe vuruşu kullandı Frosinone. Kafa vuruşu, top direkten döndü. Dicario yerine son bölümde Mattia Perin var Juventus kalesinde. Maçta son düdük geliyor. Juventus Frosinone'yi 1-0 mağlup ediyor.
1: Venezia yeniden

0: Arda Bey açılış haftasında rakipleriyle Lecce olacak. Rapuano ilk düdüğünü çaldı. Maç başladı. Keyifli seyirler. Başiç bir ortada ondan geldi. İyi de noktaya bir vuruş. Akon Adams vurdu kafayı Falcone. Direkt dibinde hiç dokunmadı. Üstten alta gidiyor top. Başiç yerden Akon Adams şimdi Eboa götürüyor. Pozisyona girebilirler. Yine pas çok iyi. Thierry Prasses'i topu alana gidiyor. Gol iptal ediliyor. Elle oynama gerekçesiyle Venezia'nın Thierry Correa ile bulduğu gol iptal edildi. Korner kullanılıyor. Kale ağzına doğru Gorter karambola düştü. Koulibaly döndü. Koulibaly direkten dönüyor. Bir de müdahalesi var zannediyorum Filip Stankovic'in orada. Çok sert vurdu Koulibaly, gole yaklaştı Lecce. Lecce rakipleri sahada başladı ikinci yarıya. Şimdi Endri'yi çevirdi içeriye. Gol pozisyonu olabilir. Bir şut topu alarda gol. Topu alana gidiyor. Burada Gorter çok etkili, çok düzgün vuruyor. Golle başladı ikinci yarı. Altyapıdan çıkan bir isim. İlk Serie A golünü atıyor Gorter. Primavera'da geçtiğimiz sezon dikkat çekmişti. Busio bıraktı. Busio tekte içeriye arka direği etkili de orta. Akon Adams orada. Açılan topa şut, Başiç! Toma Başiç! Bayrak havada Başiç tam köşeye gönderdi ama zannediyorum Akon Adams offside. Şimdi Veiga. Veiga çevirdi. Karaboş gol oldu Thiago. Thiago 2-0'ı buluyor Lecce. Thiago Gabriel 2-0'ı buluyor Lecce. Venezia baskıyı arttıracak. Son dakikalar. Lecce yarı sahasında oynanacak derken Thiago atıyor. Lecce 2-0'ı kutluyor. Üçüncü gol şansı, bir vuruş dışarıya gidiyor Sturic. Nasıl kaçırdı Sturic bunu? İlave süre başladı, normal süre bittikten sonra Sagrado yaptı ortasını. Arka tarafına Falcone, bir şut dışarıya, bir şut dışarıya. Rahmani net fırsatı kaçırıyor yine. Venezia, Falcone yakın mesafeden yapılan kafa vuruşlarında çok dikkatli, çok iyi refleksler. Bir kez daha kurtarıyor Falcone. Bugün o golü yemeyeceğim dedi resmen. Lecce deplasmanda Venezia'yı 2-0 mağlup ediyor.
1: Chase the flick on header. This is an opening for Sally Matters, and that is exactly the start that the Russian nearly wanted.
2: Ve şimdi Luka Zuffel işaretini verdi. Mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Eze gitti rakibinin üzerine, Kaçamani karşısında Eze bıraktı. Şimdi yerden arka direğe doğru şut geldi, top yan ağlarda. Yan ağlarda kalıyor top, henüz ikinci dakika. Milan gole yaklaşıyor. Şimdi serbest vuruş kullanıldı ceza alanına. Kafa vuruşu arka direğe geldi. Dokunamıyor Giovanni Simeone ve top dışarıdan.

Chukwuezen. Şipçalın Musa'dan. Yunus Musa getirdi. Pası sağ tarafa Rabio'ya. Rabio çekti soluna, yaptı ortasını Rabio. Ceza alanı. Şimdi şut, gol!

0: çocuk. 2006 doğumlu bu çocuk. Sisse golünü attı. Milan'ı 1-0 öne geçiriyor Torino deplasmanında. Alfonso Sisse.
1: Geliyor yine Milan. Pas yerden Modric aldı. Modric döndü sağ tarafa. Chukwueze. Chukwueze yaptı ortasını. Şut. İkinci gol. İkinci gol geliyor. Rabiot.
0: Oyunun şeklini, oyunun gidişatını, oyuna sonradan giren bu tecrübeli adam değiştiriyor. Bir gol, bir asist. 2 dakika, 2 gol. Milan farkı 2'ye çıkarıyor 67. dakika. Adrien Rabiot.
1: Mario Hila gönderdi. Rabiot pasına isabet yok. Fizcim. Fizcim gönderdi aradan. Aliyu Enci. Aliyu Enci taşıyor topu ceza alanında. Enci sağa çekti. Enci ve kaleci Menyan. Kian Fizcim yaptı ortasını, şimdi şut dışarıya. Omutso. Getirdi ayağının dışıyla, iyi orta, şut ve top dışarıda.
0: Net bir fırsat Abu Klal. Az önce oyuna giren Abu Klal. Gelişine denir yakın mesafeden ama dışarıya. Enci işte böyle getirdi. Baktı içeriye, harika bir orta. Arka direği böyle gördü Abu Klal. Eline geçen fırsatı değerlendiremiyor Abu Klal.
1: Yaptı ortasını, şimdi şut, gol!
0: Müthiş gol! 90+3! 90+3 Adams! Muhteşem bir gol atıyor! Fark 1'e indi. Belki bu gol yetmeyecek Torino'ya ama muhteşem bir gol Jay Adams'tan! Bir kez daha izliyoruz. İşte bu duran top organizasyonu, orta böyle geldi. Bakar mısınız şu vuruşun güzelliğine, inanılmaz.
1: Diego Mascardi uzun gönderdi ve son düdük geliyor.
0: Luca Zuffelli'den son düdük geliyor. Milan kazanıyor.
2: Prince'in ilk düdüğü çalıyor. New Balance Arena'da mücadele başlıyor. Atak sürüyor. Gaetano. Yerden pası Raspadori. Raspadori gol! Atalanta golle başlıyor. Raspadori'den harika gol. Gaetano'nun baskısı, pası ardından Raspadori sol ayakta mükemmel vuruyor topa. Matiş de kazandı yine. Sassuolo, Loriente cezalarına, gol pozisyonu atamıyor. Abzic atamıyor, korner. Karşı karşıya fırsat değerlendiremedi genç oyuncu Abzic. Sağ kanada döndü Zalewski'ye. Zalewski yerden Ederson. Kaleye baktı. Ederson şutunu attı, son anda uzanıyor. Muric ve korner. Uzun bir taç atışı, cezalarına kafa vuruşu, gol! Odental topu ağlara yolluyor. Sassuolo beraberliği yakalıyor. Uzun bir taç atışı, kafalardan sekti, Odental topu ağlara yolladı. Büyük sevinç var Sassuolo cephesinde. Loriente. Loriente bıraktı Bovi. Tekrar Loriente. Loriente cezalarına. Loriente top dışarıda. İnanılmaz. Çok iyi girdi cezalarına. Uygun durumda topu üstten dışarı atıyor. İkinci yarıda. Sekti top. Savunmada büyük hata. Krstović. Krstović ve gol. Atalanta 2-1 önde. Büyük hata Macchioni'den. Krstović affetmiyor bu hatayı. Az önce girdi oyuna. Savunmada çok büyük hata Sassuolo'da. Bu hatayı affetmeyen Krstović. Sassuolo'nun daha etkili olduğu gol pozisyonlarına girdiği anda golü Atalanta buluyor. Ve son düdük geliyor maçın hakeminden. Atalanta Sassuolo'yu 2-1 mağlup ediyor. Çok zorlanıyor Sarri'nin ekibi ama kazanarak başlıyor Serie A'ya.
3: Bologna Lazio'yu konuk edecek. Gattuso ve Tedesco iki takımın yeni teknik direktörleri. İlk hafta heyecanı devam ediyor. Pazartesinin ilk maçı Bologna karşılaşmaya başladı. Domenico Tedesco geçtiğimiz sezon ülkemizdeydi Fenerbahçe ile. İtalya doğumlu ama bildiğiniz gibi sonrasında futbol eğitimini hep Almanya'da almış bir teknik adam ve ilk kez İtalya'da çalışıyor. Gattuso da görüntüye geldi. Şimdi Zaccagni. Zaccagni'nin pası Blay Dia'ya. Dia. Tekrar Zaccagni. Tehlike var. Zaccagni dışarı gitti. Etkili geldi Lazio. Ve Roberto Mancini bir kez daha İtalya milli takımının başına geçti. Mancini. Miranda şimdi kullandı. Bir vole dışarı gidiyor. İyi organizasyon. Piccoli vuruşun sahibi. Rovella'nın pası Taylor'a. Top Lazio'da kalıyor. Roeki'nin pası savunma arkasına doğru. Savunma durakları ve top ağlara gidiyor. Ama offside bayrağı da havada. Dolay Dia offside'da kalıyor. Zortea. Zortea savunmaya çarptı. İlginç pozisyon. Rosgaard'a çarpan top. Ters ayakta da bırakmıştı kaleci Mandas'ı ama dışarı gidiyor top. Miranda'nın ortası iyi bir orta. Son anda müdahale. Mandas. Hemen kullandı Miranda. Tekrar ona döndü Ferguson. Ferguson iyi bir orta geldi. Müthiş bir kurtarış. İkinci pozisyon top dışarıda. Mandas nefis çıkardı. Bomboş vuruyor kafayı Odgaard ama Mandas'ı geçemiyor. İkinci pozisyon top dışarıda. Maçın şu ana kadar en önemli pozisyonu. Zaccagni. Zaccagni bir orta daha geldi. Kafa vuruşu dışarı gidiyor. Romano Floriani. Floriani kullandı. Frattesi iyi dönüş. Dia Frattesi'ye bıraktı. Frattesi. Oyuna gireli kısa süre oldu. Golü atıyor. Davide Frattesi Lazio'nun yeni transferi. Lazio deplasmanda 1-0 önde. Inter'den gelen, kiralık gelen Frattesi dengeyi bozuyor. Isaksen iyi döndü ve pası yolladı Floriani'ye. Romano Floriani. Onun pası. Blaydia hemen sol tarafı gördü. Orada Zaccagni var. Pedraza da destek veriyor. Zaccagni kalecinin üstüne Skorupski aldı. Pedraza yine kullanıyor. Geçti top. Arkaya doğru kafa vuruşu dışarıda. Loiki. Rovella da barışın arkasında yerde. Bernardeschi geliyor. Bernardeschi vurdu. Direkt ve dışarıda. Çok yaklaştı Bologna. Kaleci Mandas direkt ve dışarı

Gidiyor top. Ferguson kullandı. El Azuzi'den dışarıya. Bernardeschi şimdi orta şansı arıyor. Bernardeschi yaptı ortayı, arkada Hegen yükseldi, kale önü. Tam çizgi önünde çıkarıyor Frattesi. Topun başında Bernardeschi. Bernardeschi sekti top. Rom kaleci Mandas. Odgaard aldı. Son bir şans olacak mı? Sağ tarafa bıraktı. Şimdi Bernardeschi ortaya doğru. Dombik değerlendiremedi. İkinci pozisyon Ferguson. Ama savunma önünde. Son saniyelerde beraberlik için çok önemli fırsat yakalıyor Bologna. Ve Lazio sezona galibiyetle başlıyor. Yeni transfer Davide Frattesi'nin golüyle Bologna deplasmanından 3 puanı çıkarıyor Gattuso'nun ekibi.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
2: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
3: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
4: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
1: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
0: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
1: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerek.
1: Bir senede Avrupa olmasa mı?
0: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
1: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
0: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
0: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
1: Gençlere bir dönüş var mecburen.
4: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
1: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraflar profili bu değildir.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
2: İnişli çıkışlı grafikte adamı mahvet.
1: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
0: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
9: Tekrar program.
2: Bir zamanlar futbola hoş geldiniz efendim. Her zaman olduğu gibi Kemal Belgin'le birlikte yerimizi aldık. Şöyle keyifli bir 50-55 dakika geçirmeyi umut ediyoruz sizlerle birlikte. Hep yapıyoruz. Bugün de o klasik girizgahımızı tekrarlayalım. Bu programda biz bir dönemin futbolundan buraya doğru bir yolculuk yapıyoruz. O günleri yaşayanların hatıralarını tazelemesi, bilmeyenlerin ise eminim çok enteresan gelecek bilgileri edinmesini sağlayan bir program oluyor. Bu bazı çıkarımlar yapma imkanı oluyor. Bazı mesajlar verme imkanı oluyor. O günden bugüne ne değişti, ne aynı kaldı, nerede yol alamadık, nerede ileri, nerede geri gittik. Bunların hepsini görme fırsatı sunuyoruz diye düşünüyorum. Bugün de bu anlamda iddialı, güzel bir program hazırladık. Hemen start verelim ve geçmiş zaman olur ki diyelim, bakalım nereye götüreceğiz sizi. Evet, bu hafta Avrupa maçları var. Dolayısıyla onun ruhuna uygun olarak bir Avrupa maçı serüvenine götüreceğiz sizi. Belki de Avrupa'da hani böyle tabii spesifik başarılar var. İşte biz zaman zaman burada ele aldık çeşitli takımların. Göztepe'nin var, Fenerbahçe'nin City zaferi var. Var. Ama bu zannediyorum o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki ilk ön plana çıkıştı ve onun bir anlamda kırılma noktası olan bir maç. Evet, sizi Galatasaray Rapid Wien maçlarına götüreceğiz. Eylül 1988.
10: Şimdi Eylül 30 sene evvel be, daha evvel.
2: Tabii 30 seneden fazla olmuş, şaka gibi. Zaman hızlı geçiyor Kemal.

0: Ya bir füze yani sağ ayağıyla yayın oradan. Bu gol işte umutları tazeleyen gol. Bu maçtan başlayıp rövanşa da bakacağız. O zaman herkesi şimdiki gibi böyle düşmansı tavırlar yoktu. O zaman herkes mutlu oluyordu. Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ısı, Trabzonsporlusu, Galatasaray'la hani maçı var ama Galatasaray'ın Avrupa maçı olduğu için herkes her takıma destek veriyordu Avrupa'ya çıkan. Ve bu golle de taraflı tarafsız herkes çok mutlu olmuştu. Çok da güzel bir gol.
1: Şimdi ben bu maçı statta seyrettim canlı.
0: Öyle mi Avusturya'da?
1: Basın tribününde yanımda kim oturuyordu? Bil bakalım. Bilemezsin. Nereden bileceksin?
0: Evet.
1: Krankl oturuyordu.
0: Oo, Krankl'ı hatırlayacaklar vardır mutlaka ama.
1: Bilmiyorum da.
0: Bu da o dönemin maaşıydı. Galatasaray ağlarken güldü.
1: Evet.
0: Şurada da var.
1: Krankl'la beraber yani yan yana denk düştük. Maçı seyrediyoruz. O zaman topu bırakmıştı Krankl. İşte bazen böyle ne güzel vurdu değil mi filan falan. Bana bazen soruyor bu kim diyor mesela Galatasaray'dan bir oyuncu için.
0: İngilizce, dikkatini çeken bir oyuncu. Yani
1: İngilizce olursa paslaşıyoruz. Bu arada maçın 50. dakikası falandı yanlış hatırlamıyorsam. Yani ikinci devre yeni başlamıştı. Bir sezon evvel Rapid Wien formasıyla Avusturya Ligi'nin gol kralı Yugoslav oyuncu. İnşallah ismini hatırlarım şimdi. Tabela bir kalktı. Tabi o zaman abi baktık çıkıyor oyundan. Yerine başka biri girdi. Ben Krankl'a dedim ki dedim bu
0: ne oluyor?
1: Geçen senenin gol kralı değil mi? İyi de oyuncu. Yine iyi oynuyor yani o gün. O akşam. Dedim niye çıkardı antrenör bunu? Dedi İspanya'da Atletico Madrid ile anlaştı dedi. Uçağa yetişmek zorunda dedi. Yarın sabah ilk idmana çıkacak dedi. Yani bu hafta dedi Atletico Madrid'in ilk 11'inde bir yani şeylik olmazsa, aksilik olmazsa oynayacağı için dedi izin aldık dedi. Rapid Wien olarak. Yani bu maçı hani oynasın öyle gelsin. Onlar da uygun buldular. Fakat dedi saat yetmeyecek dedi. Yetişmeyecek yani uçak. Son uçak galiba işte neyse. Viyana'dan Madrid'e. O yüzden dedi hoca dedi bunu dedi birinci devrede çıkaracaktı. Bir 5 dakika daha idare etti demek ki dedi. Tuttu dedi oyundan çıkardı dedi. Yıldız tabloları olsa burada güzel. Orada gayet güzel görürüz ama ismini şimdi unuttum adamın.
0: Evet.
1: Bu çıktı. Ve başka bir oyuncu girdi. Avusturya Viyen'de. Sonra bir baktık Mustafa Denizli hoca Galatasaray'da Savaş'ı oyuna sokuyor. Savaş ilk 11'de yok.
0: Büyük Savaş.
1: İşte böyle atan. Allah Allah dedik. Oynadığı yok. Hiçbir şey yok. Yani doğru dürüst Galatasaray takımı. Ligde de oynamıyor. Şurada oynuyor. Samsun'dan almışlardı. Bizde de Savaş girdi oyuna. O arada ben Krankl dedi ki bu kim dedi. Yani dedim ki bunu geçen sene transfer yani bu sene transfer ettiler dedim Samsun'dan dedim. Ne oynar dedi dedim orta alan olması lazım dedim. Konuşuyor böyle derken daha birinci topa bir vurdu gol oldu. Bu ilk topa vuruşu.
0: İlk ayağına topu.
1: Ayağına ilk topun değdiği dakikadır bu belki.
0: Ya kamera yakalayamıyor golü.
1: Tabii Savaş'ın müthiş bir şut.
0: Füze.
1: Gitti gol oldu. Hatta Krankl o zaman bana demişti ki bunu niye oynatmıyor bütün maçlarda? Dedik daha yeni aldı yani işte uyum sağlaması için bekliyor falan filan dedik. Ve o maç 2-1 bitti. Bu maçta yani benim canlı olarak seyrettiğim bu maçta en çok dikkat çeken yani gol kralının 50. dakika oyundan çıkması.
0: Evet.
1: Atletico Madrid'in antrenmanına yetişmesi için yarın sabah.
0: Çok ilginç.
1: Yani. Tabii ya. Onun için ya o uçağı kaçırırsa yetişemiyor. Ertesi güne kalıyor. Son uçağa yetişip Atletico Madrid'in ilmanına
0: büyük
1: çıkacak.
0: Büyük ihtimalle transferin de son şeyi yani.
1: E tabi.
0: Çünkü 7 Eylül maç. Belki tabii. Oraya sarkmış i̇şte olabilir. Artık, işte
1: ama
0: şimdi.
1: Hayır anlaşılmış.
0: He.
1: Tamam her şey bitmiş demişler ki ya bir maç oynatalım şunu öyle gönderelim. İşte, tamam demişler. Ondan sonra adam çıktı. Aradan biraz sonra Savaş girdi oyuna. Savaş bir topa vurdu. İlk topa gol oldu. Ve 2-1 sadece 2-1 yenildi Beşiktaş. Dediğin gibi o zaman Avusturya Viyen bayağı iyi bir takım. Milli takımın nüvesini teşkil ediyor. Nereden bakarsan bak. Ve böyle bir yani benim çok aklımda kalan, çok dikkat çekici

0: oyuncu değişikliğiyle maç bir anda 2-0'dan belki 4-0'a falan gidecek Yugoslav çıkmasa. Maç döndü, savaşın da girmesiyle 2-1 bitti sadece. Hatta ben Krank'la maçtan çıkarken dedim ki ne diyorsunuz dedim. 2-1 çok zor dedi. Bizim dedi yani Rapid Wien için dedi 2-1 çok zor dedi. Tek söylediği buydu. İyi akşamlar dedik, ayrıldık. Böyle bir anım vardır yani bu maçla ilgili.
1: Sonra rövanşta işte 2 hafta sonra bir gol yetecek Galatasaray'a.
0: Tabii.
1: Ama ilk yarı 0-0.
0: Tabii.
1: Yani Allah öyle mi böyle mi derken bir topta da Simović dokunuyor, direkten dönüyor Rapid Wien atağında. Hani tur gitti falan derken Tanju çıkıyor sahneye.
0: Evet.
1: 53. dakika. Sonrasında da Cüneyt Tanman 2-0 Cüneyt yapıyor. Evet. Ama şu gol Tanju'nun golü, ekranda yansıdı. Bu gol umutları yeşerten, tabii, zaten hani tur vizesini almayı sağlayan gol. Cüneyt'in golü de hani bütünüyle işi bitiriyor, tabii, noktayı koyuyor. Ve Galatasaray işte Neuchâtel maçına giden süreçtir bu.
0: Şimdi Galatasaray o sezon yanlış hatırlamıyorsam şahit yarı final.
1: Evet evet.
0: Oynamıştı. Roman takımına elendi.
1: Ştabrücke şey işte. İlk maçta hatta İzmir'de oynandı o maçın rövanşı. Kardan dolayı.
0: O takıma elendi çeyrek finalde. Yoksa finale çıkacaktı.
1: Tabii.
0: Çıkamadı. Orada elendi. Bu İnönü'deki maç tabii çok seyirci müthiş, korkunç bir seyirci. Ondan sonra Galatasaray aşağı yukarı aynı takım. İşte Tanju zaten top Tanju'ya geldi mi %75 goldü yani o dönemde. Cüneyt de takım kaptanıydı yanlış
1: hatırlamıyorsam
0: o gün. Galatasaray'da hakikaten özveriyle çeşitli görevlerde oynamış değerli bir oyuncu.
1: Simović gibi, Prekazi gibi önemli oyuncular.
0: Onlar da var zaten ondan sonra. Ve o 2-0'la o 2-1'in mükafatı olarak o 2-0'la Galatasaray bir tur daha yükseğe çıktı.
1: Galatasaray'ın Avrupa'daki ilk sansasyonel çıkışının
0: tabii
1: bu sezon olduğunu söylemek mümkün.
0: Tabii. Aynen.
1: Peki Galatasaray Rapid Wien maçlarını bu şekilde hatırlamış olduk. Şimdi bir futbolcu, bir hikaye diyeceğiz. Bakalım hangi futbolcunun hikayesine odaklanacağız. Zaman zaman burada sözünü ettik ama hiç böyle detaylı bir şekilde konuşmadık. Oysa yıllarca çok uzun dönem Fenerbahçe'de oynayıp futbolu Galatasaray'da bırakan. Üstelik Fenerbahçe'de kaptanlık yaparken değil mi?
0: 8 sene.
1: Galatasaray'da futbolu bırakan. Yani Galatasaraylı Mehmet gibi. O da yıllarca Galatasaray'da oynuyor. Kaptanlık yapıyor. Fenerbahçe'de gidiyor bırakıyor. Naci Erdem'den bahsedeceğiz çünkü. Naci Erdem de yıllarca Fenerbahçe'de oynayıp kaptanlık yapıyor, Galatasaray'da bırakıyor. Orada ama enteresan işler var, işte onları konuşacağız. Aslında Kara Gümrüğün de efsanevi bir ismi ve Kara Gümrük'te başkanlık da yapıyor zaten futbolu bıraktıktan sonra. 53-63 Fenerbahçe 605 kez forma giymiş.
0: Tabii.
1: Fenerbahçe'de 605 kez forma giymiş, 168 golü var. 4 kez lig şampiyonluğu yaşıyor Fenerbahçe ile ama 64'te futbolu bırakma noktasına geliyor. Takımdan kopuyor, o süreci soracağım. Beyoğlu Spor'a gidiyor. Beyoğlu Spor'dan da Baba Gündüz onu gel Galatasaray'a deyip alıyor. Ve Galatasaray'ın hani bitti denirken Galatasaray'ın şampiyon olmasında büyük rol oynayıp futbolu Galatasaray'da bırakıyor.
0: Sonra da milli takıma yeniden.
1: Çok enteresan. Nedir bu hikayenin aslı astarı? Hatta bu A milli takımın 54 Dünya Kupası finallerine giden kadrosunda da var Naci Erdem.
0: Tabii var. Şu ekran
1: ekranımız bugün biraz
0: çok bozuk yani.
1: Şuradan belki görürsün ama onu da
0: dik duruyor, yan durmuyor. Benim de yatmam lazım masanın üstüne. Şimdi Naci abi diye anlatacağım. Neden? Hem topçuluğunda hem topçuluğundan sonra hocalığında hepsini bıraktıktan sonra abi kardeş ilişkilerinde, dostluğumuzda sık sık görüşürdük. Hatta nerede en son sık sık görüşürdük? Haydarpaşa Garı'nın içinde bir

0: Lokanta vardı.
1: Evet.
0: Orada şimdi artık herhalde çıkmıyordur evden. Naci abinin kayınbiraderi yani eşinin kardeşi Güray da bizim genç takımın kaptanıydı Fenerbahçe'nin. Sonra Vefa'da, Beşiktaş'ta falan.
2: Milli takımda.
0: Çok değerli bir oyuncuydu. Ve işte Fenerbahçe'ye transfer oluyor 53'te. 63'e kadar 10 yıllık Fenerbahçe süreci. Bu da şampiyon takım. Bu maç yanlış hatırlamıyorsam 1-0 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle bitip şampiyon ol turu attığı maç diye aklımda kaldı. Ama oyuncuları tanımak mümkün değil. Neyse ve bu 10 yıllık süreçte Naci Erdem yeni gelmiş Naci Erdem öyle diyelim. Lefter Basri Can'ın olduğu takımda 8 sene kaptanlık yapıyor. Naci Erdem'in futbol hayatının, özel hayatının hepsinin içindeki bence önemli üstüne durulması bir numaralı mesele budur.
1: Evet.
0: Lefter kaç sene eski? Can Bartu genç takımdan çıkmış gelmiş Kadıköylü şifalı Can Bartu. Basri Leyla lakaplı, Deli Basri lakaplı ve bütün bunların bulunduğu Fenerbahçe takımında 8 sene takım kaptanlığı yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu
1: bir meziyetin işareti. Bu yani bir şeyden dolayı olur bu. Kolay olmaz.
0: Tabii bu çok zor bir iş yani. Burada benim yine hafızam beni yanıltmıyorsa inşallah küçük Fikret'in, Fikret Kırca'nın ciddi rolü vardır. O da Fenerbahçe tarihinden gelme çok önemli bir oyuncu. Büyük Fikret, o zaman sağ Fikret Arıcan. Özellikle bu ikisi yani ya, Naci Yaprak hepsinden iyi olur gibi değerlendirmeler sonucu bir karara varıyorlar. Bir sürü sebepler var. Şimdi burada anlatmanın bir manası yok. Seneler geçmiş. 40-50 sene geçmiş. Ve Naci Erdem Fenerbahçe'de takım kaptanı olarak açıklandı. 8 sene o oyuncuların, efsane oyuncuların bulunduğu takımda 8 sene takım kaptanlığı yaptı. Ancak hani dedin ya bazı burada yazmış arkadaşlar anlaşmazlıklar yüzünden evet. Fenerbahçe'ye. Bu gitmezden bir sezon önce 63'te de olabilir. Yani bir sezon önce olabilir. İki de olabilir. İnşallah yanılmıyorumdur. Naci ile Basri'nin sözleşmeleri bitti. Bitiyor yani bitti. Hı hı. Ve mukavele yenilecekler tabii ki. Fenerbahçe'den gidilir mi? Ya hatta Fenerbahçe bunları bırakır mı? Fakat tartışmalar bir hayli uzadı.
1: Yani 64'te ayrıldığına göre bu 62-63 falan mı bu?
0: O olay? Civarlarda olması lazım. Bu iki oyuncu yanlış hatırlamıyorsam 25'er bin lira istiyorlar yeni imza için. Kulüp de 15'ten fazla veremeyiz diyor. Verirsin, versin, veresin, veremezsin falan. Hatta çok enteresan bir fotoğraf vardır kulüp tarihinde. Tahta tribünün, eski yani stat.
1: Evet.
0: Tahta tribünün arka tarafı kulüp binasıydı zaten. Yani kapalı tribünün arka tarafı kulüp binası, müdüriyet, işte soyunma odaları, bir duşmuş falan, toplantı salonu. Ve oradan çıktığın zaman ta kapıya kadar ağaçlıklı bir bahçe düşün. 100 metre. Hı hı. Her tarafı ağaç, ortada da yolu var, işte giriyorsun. Çıktılar, hava sıcak. İkisi de yan yana oturuyor, ayakkabıları da çıkarmışlar. Çok sıcak hava, uzatmışlar. Şey, ağaca sırtlarını dayamışlar. İçeride onlar için verilecek kararı bekliyorlar. Yani biz 25 istiyoruz, kulüp 15 veriyor. Hani 20'ye çıkarlar mı filan falan gibi. O fotoğraf çok enteresandır. Gazetelerde çıktı o fotoğraf. O zamanın gazeteci arkadaş abilerimiz o fotoğrafı çekmişlerdi. İşte Naci ile Basri'nin bilmem işte direnişi falan gibi böyle bir lafla o fotoğraf dayandı. Ayaklar böyle tam da şeyden çekmişler. Buradan çekmişti ayaklar böyle şey pantolon ceket. Neyse

0: kulüp ikna olmadı. Yani 25'e çıkamadılar. 15'te kaldı kulüp. Yanlış hatırlamıyorsam galiba sonradan bir ikişer milyonmuş, ikişer bin lira mı ne o zamanın parası diye bilmiyorum, daha verdilerdi. O 15 bin liranın yarısını peşin verdi kulüp. Sonra o işte artık imzalar atıldı. O gün o gün. Naci abiyle rahmetli Küçük Fikret atlayıp arabaya doğru Veli Efendi'ye gittiler. At yarışlarına.
1: Evet.
0: Sonrasını anlatmam. At yarışlarına gittiler. Ve Naci abinin, rahatlıkla öyle söyleyebilirim, böyle bir transfer, arızalı transfer süreci
1: vardı.
0: Yaşandı Fenerbahçe.
1: Peki bu 64'teki ayrılıkta bunun da mı
0: ya,
1: rolü oldu?
0: Ya payı var tabii. Ondan sonra yani sonra biliyorsun Basri abi Kıbrıs'a gitti, savaştı. Rahmetli Basri. Mehmetçik işte oradan kaldı zaten. Ve Naci abi koptu kulüpten.
1: Öyle o diye. Araya kara kedi girdi mi?
0: Araya bir kara kedi girmişti zaten. O kara kedi sonra tırmaladı onu da bunu da. Ve
1: peki futbolu bırakma kararı mı o? Yani Beyoğlu'na gitmesi?
0: Ya topu Fenerbahçe'den sonra ben oynamam artık dedi. Hı. Ya 8 sene takım kaptanlığı yapmış Fenerbahçe. Milli takımda kaptanlık yapmış.
1: Ki buna benzer şeyler yaşadık biz işte son dönemde.
0: Yani efsanesi. Ondan sonra. Fakat işte Baba Gündüz falan filan. O zaman Baba Gündüz bir yerde antrenör.
1: Ama bir Beyoğlu'na gidiyor
0: galiba. Ya, ama o şey hikayeden yani. Baba Gündüz o zaman teknik direktörler içinde yani benzetme olan ilah. Baba Gündüz çağıracak da beni gidip yok ya ben gelmeyeyim öbür tarafta oynayayım diyeceğim. Mümkün değil. Ve oradan Galatasaray'a gitti. Galatasaray'da da kolay değil. Yani Fenerbahçe'de 8 sene kaptanlık yapıp
1: 10 yıl oynadıktan sonra.
0: 10 yıl oynadıktan sonra Galatasaray'a gitmek. Çünkü Galatasaray'la ne maceralı maçlar var.
1: Tabii.
0: Metin'in ağları yırttığı gol. Naci ile beraber soldan girdiler. Kapalı tribünün önünden Deniz Kalesi'ne. Gidiyorlar yan yana. Metin bir çakta ağları yırttı. Yani şöyle Naci abi santraftı. Yani bugünkü eski ön libero, şey arka libero diyelim. Stoper diyelim hadi. Fakat
1: bu kadar gol enteresan yani.
0: Fakat çok kibar bir savunma oyuncusuydu. O yüzden de Metin Oktay Naci abi oynadığı maçlarda Fener'e her maç gol atardı. Çünkü Naci abi itmez kalkmaz. Tık alır. Alırsa. Kafaya çıkar tık. Mesela Fenerbahçe bir Nice maçı oynadı. Şampiyon Kulüpler Kupası'mız için İnönü Stadı'nda. De Burguan diye bir santrforu vardı Nice'in. Zenci 1.98 santrfor oynuyor, dedi ki Naci abi burada yere serer, tuş yapar. Bir tane kafa alamadı Naci abiden herif. Bir tane kafa vermedi adama. Aralarında bu kadar boy farkı var. Müthiş sıçrardı. Timingi çok iyiydi. Duracağı yeri bilirdi. Ve sonradan çok enteresandır Naci Erdem'in hayatı. Fenerbahçe emniyetten Osman Köktan'ı transfer etti. İlk soyadı Kökten değildi de neyse şimdi söylemeyelim soyadını. Sonradan Fener'e gelince değiştirmek zorunda kaldı. Ve Osman Fenerbahçe emniyetten santraf geldi ama Naci varken santraf oynanabilir mi? Tuttular Osman'ı sağ bek. Bir Galatasaray maçıydı yanlış hatırlamıyorsam ilk oynadı. Nedim'in kafası yarıldı. Sonradan işte Naci abi bu Galatasaray maçları falan derken Osman Fenerbahçe'de santraf oynamaya başladı. Naci abi sağaf. Sağ iç. Bak. Santraftan sağ iç. Sonra sağ iç sağaf falan oynamaya başladı. Ondan sonra da işte problem. Mesela şu Fenerbahçe takımı. Özcan Nedim Basri. Avni Naci Akgün. Sağ açık Şeref. Şeref As rahmetli. Buraya yazmış. Şeref Lefter Yüksel Can Ergun. Yüksel de en sağ başta santrfor. Lefter ona çok kızardı gol attığı için. Bir aralık gol krallığına gidiyordu Yüksel.
1: İlginç.
0: Beni geçecek diye. Bunları tekzip edecek adam lazım tabii bana. Neyse. Bu müthiş bir kadro.

0: İşte Naci bu takımın bile kaptanı.
1: Evet.
0: Sonra bir aralık Fenerbahçe Avni'yi santrfor oynattı bir iki maç. Olmadı, uymadı. Ama Osman Kök'ten Fenerbahçe'de santrfor.
1: Galatasaray'da bıraktı futbolunu.
0: Bıraktı.
1: Bir sezon mu oynuyor öyle mi bıraktı?
0: Bir sezon oynadı. Tabii Galatasaray'da oynarken milli takıma seçildi doğal olarak. Zaten oynuyordu da bir kere daha seçildi. Ali Samiyen'de bir maç. Bu o maç mı? Zannetmiyorum. Değil galiba. Naci abi santraf oynuyor. Çeklerle oynuyoruz. O zaman Çek Cumhuriyeti. Şimdiki gibi Çek yemek.
1: Çekoslovakya hatta.
0: Çekoslovakya oynuyoruz. Maç kaç kaç dersin?
1: Yani o dönemlerin çok iyi takımı Çekoslovakya.
0: Türkiye 0, Çekoslovakya 6. İşte Naci abinin de sonu oldu o maç. Ha.
1: Her şeyin bir bitiş zamanı var.
0: Oldu. Çekoslovakya o zaman çok iyi takım. Bizi Ali Sami'nin de 6-0 yendiler.
1: Evet.
0: Müthiş bir demoralizasyon.
1: Bu şekilde de futbol sahnesinden indi diyorsun.
0: Tabii. Cahit bak kaptanım iken beni çok ezmişti. Şimdi yöneticiler ben önterletim. Necati Karakaya bak bu da. Rahmetli, yeni evet. Rahmetli oldu ya Necati Karakaya.
1: Ben de senin arkandan bakıyorum oradaki.
0: Nerede ya? Ha orada da mı var? Ha. Yoksa burası daha mı net? Vallahi bak burası da orası çok kötü ya. Aa, bak. Tabii Necat Doktor Necat Karakaya.
1: Evet. Peki. Bu şekilde Naci efsane, Erdem'i de hatırlamış oldum.
0: Efsane bir oyuncu yani. Efsane bir oyuncu. Allah uzun ömürler versin.
1: Amin amin.
0: Evden pek çıkmıyormuş öyle duydum. Ondan sonra abimiz canımız ciğerimiz yani.
1: Peki devam edelim. Unutulmaz anlar diyeceğiz. Bakın hangi unutulmaz anı hatırlatacağız. Şimdi enteresan bir şey aslında. Pek çok ilke de sahne oldu bizim futbolumuz. Şimdi 2000 UEFA Kupası'nın, şimdi UEFA Avrupa Ligi oldu. UEFA Kupası'nın hatırlarsanız, UEFA Kupası adıyla son finali burada İstanbul'da Şükrü Saraçoğlu'nda Shakhtar'la Werder Bremen diye anlıyorsun. Evet. Onun arasındaydı. O kupanın ya da bu günkü adıyla UEFA Avrupa Ligi de işte bu kupanın
0: Lucescu'da şeyin Shakhtar'ın evet. Teknik yani kötü teknik direktör ya o da kupayı kazandı.
1: O kupanın ilk golü nerede atıldı biliyor musunuz? İstanbul'da. UEFA Kupası'nın ilk golü ve UEFA Kupası'nın ilk golünü atan futbolcu bir Türk futbolcu. Şimdi tabii aslına bakılırsa unutulmuş gitmiş.
0: Tabii.
1: Yani 14 Eylül 1974 yılı hangi maç? Fenerbahçe Ferencvaros maçı. Fenerbahçe Mithat Paşa yani İnönü bildiğimiz stadında deniz tarafındaki kaleye hücum ediyor. Ve o karşılaşmada ceza sahasına girmek isterken Fuat Saner düşürülüyor. Bir serbest atış kazanılıyor. Topun başına Osman Arpacıoğlu geçiyor ki serbest vuruşun ustasıymış
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii.
1: Tam frikikçi derler. Evet. Vuruyor. Son anda bir müdahale kaleciden. Hani derler ya fırsatçılık.
0: Tabii.
1: Orada bitiveren kim? Onu da hatırlayalım hemen. Yaşar Mumcuoğlu.
0: Evet.
1: Tık diye bırakıyor topu. Fenerbahçe'ye golü kazandırıyor. O maç 1-1.
0: Evet.
1: Ama önemli olan o maçtaki gol UEFA Kupası'nın ilk golü olarak tarihe geçiyor. Aslında şey yapıyorlar.
0: İngilizler var arada. İtiraz eden.
1: İtiraz eden. Diyorlar ki Tottenham maçı var. Aynı gün oynanan. Orada 7. dakikada bir gol oldu. Onlar itiraz ediyor. Ama o maç
0: daha geç saatte.
1: 1 saat 15 dakika fark var aralarında. Dolayısıyla hani orada 7. dakikada oluyor gol. Burada daha sonra
0: bayağı ilerleyen bir dakikalardaydı. Burada yazdım çocuklar
1: dakikası yok ama yani burada 7. dakikada değil.
0: Yok.
1: Ama tabii. Buradaki maç erken saatte, tabii. Oradaki geç saatte. Dolayısıyla burada daha erken atıldığı için o gol ilk gol olarak sayılıyor. Hatta 2009-10 sezonunda bir sezon sonra yani Avrupa Ligi'nin, UEFA Avrupa Ligi'nin kura çekimlerini de çağırıyorlar. Evet,
0: Yaşar'ı çağırdı.
1: Hatta biz niye ya neden falan demiştik. Meğer işte bu yüzdenmiş. Hatırlıyor musun o maçı
0: tabii,
1: Kemal abi?
0: Mıyım? Şimdi bir kere Şükrü ile Ziya'nın PTT'den Fener'e gelişinden sonra ertesi senede Yaşar geldi. Hatta bir de neydi, Yaşar'la beraber savunmada oynuyordu.
1: O takım şöyleymiş: Yavuz, Ercan, Niyazi,
0: tabii yanlış
1: Yılmaz,
0: Ziya,
1: Serkan, Fuat, Osman, evet. Canan, Yaşar, Nedim.
0: Şöyle: Yavuz kaleci tabii, Ercan sağ bek olamaz, Niyazi bir bek, sol bek, öbür bek rahmetli Serkan. Hı hı. Ondan sonra Yılmaz,
1: Yılmaz
0: Ercan tabii, Yılmaz, Ercan, Fuat olur mu, Ziya belki de. Ondan sonra Canan, benim genç takımdan arkadaşım, hala görüşüyor.
1: Canan açık göz.
0: Canan açık göz. Yaşar sağ açık. Canan sağ iç, öyle diyelim. Osman santrfor, Nedim sol iç. Fuat kaldı dışarıda. Belki de Nedim sol açık, Fuat sol iç. Böyle bir takım yani. Bu takım mı? Hiçbir şey göremiyorum orada. Bakayım, yok, bu değil. Çünkü neden değil? Yaşar var. Rahmetli Ercan'ın yanında. Onun yanında Fuat, Datku yok. Hiç alakası yok bu takımın. Numan Şükrü.
1: Burada
0: Zeki, Ziya.
1: Normal, onun diğer maçlarından biri.
0: Ha, başka bir maç yani bu. O maç değil. Ve enteresan, yani anılarım çok. Ziya ile Şükrü'yü Fenerbahçe... Ha,
1: bulmuş arkadaşlar golü de.
0: Ha, o topu kaleden çıkaran da Serkan galiba, rahmetli bizim.
1: Çok güzel ya. İşte burada.
0: Tabii dönüyor. Tabii.
1: Evet. Tarih.
0: Tarih.
1: Vallahi tarih. Neredeyse 71, neredeyse 50 yıl ya.
0: Tabii. 2 sene sonra
1: 48 yıllık bir maç.
0: Ve Ziya ile Şükrü, rahmetli Şükrü, şu anda Allah selamet versin, kardeşim Ziya, geçen gün hatta konuştum telefonda. Bir sezon evvel alınan...
1: Bu arada barajdan sekmiş.
0: Tabii.
1: Barajdan seken topu tabii, tamamlıyor. Tabii.
0: Fenerbahçe işte Şenol Birol, o gün Aydın, Ali İhsan'ı transfer etmişti. Bizim Şifa'da bir apartmanda Ali İhsan oturuyor. Yanında biri daha, şimdi hatırlayamıyorum. Ziya ile Şükrü, onlar da bekar. Transfer olunca ikisi de Ali İhsan'ın yanına geldiler. Etti mi? Üç Fenerli. Bir de Zekai vardı galiba, o sonra çıktı. Ardından işte Yaşar transferdi, Yaşar da oraya geldi. Bu dört tane, beş tane Fenerli o bizim Şifa'daki, şimdi büyük bir şey oldu orası. Mahkeme oldu, mahkemeden sonra bir şey oldu. İşhanı mı ne oldu, yıkıldı. Orada oturdular. Dolayısıyla bizim muhit olduğu için her gün beraberiz. Yaşar çok çabuk, süratli bir oyuncuydu. Zaten onun için aldı Fenerbahçe. Kenar oyuncusu yani. Tipik kenar oyuncusu. Onun için aldılar. Bir özelliğini söyleyeceğim. Çok iyi görüştüm. İyi bir kardeşimdir. O dönem için konuşuyorum. Bugün için çok iyi bilgim yok herkesle ilgili. Futboldan kazandığı parayı en iyi kullanan adamdı Yaşar.
1: İlginç.
0: Bak.
1: Çünkü birçok futbolcu onun sıkıntısını çok
0: hala
1: çekmiştir.
0: Yaşayanlar var. Hala yaşayanlar var. Çok şeyli kullanan. Hatta buradan hiç kızmasa, altı yolda iki tane daire aldı dediler ki, manyak mı bu ya dediler. Paraları apartman dairelerine yatırıyor. Öyle olur mu? 10 liraya aldığı şey bir sene sonra 110 lira. Yani Yaşar'ın oyun içindeki aktivitesi, sürati, kanat oyuncusu olarak, artı sahanın dışında da kazandığı parayı çok akıllıca değerlendiren bir,
1: evet,
0: akla sahip.
1: Örnek yani olmuş. Evet. Ama bu gol gerçekten tarihi, tabii, bir gol. O golde bir Türk takımına, tabii, ve bir Türk futbolcusuna kısmet olmuş. UEFA'nın tarihinde yer edinmiş. Biz belki unutmuşuz ama UEFA, tabii, hatırlayıp UEFA Avrupa Ligi'nin ilk kura çekimine Yaşar Mumcuoğlu'nu da davet ediyor. Peki, devam
0: bak,
1: edelim.
0: Bak.
1: Evet.
0: Şu yerde yatan Fenerli.
1: Evet. Devam edelim. Biliyor muydunuz diyeceğiz. Ben, çok enteresan bir başlık bence. Hep beraber bakın neyi soracağız. Şimdi bir tribün düşünün. Hani tribünde maçı seyredeceğiniz yerin konumu önemlidir, değil mi? İşte yukarıda olsun ya da çizgiye yakın olsun. İki kaleyi de iyi gör. Bu tribün öyle

0: tribün değil. Tribün demek mümkün mü bilemiyorum. Bir açıdan belki mümkündür. Mithat Paşa'da o dönemki adıyla, yani bildiğiniz İnönü Stadı'nda bir tribünden bahsedeceğiz. Ama bu tribün bir özelliği var. Hatta iki özelliği var. İkincisini söylersem yere anlaşılacak da ilkini söyleyeyim. Çok ucuz. En ucuz tribün. Şimdi mesela açık tribünde maç daha ucuzdur ya. O dönem açık tribünde maç 10 lira mı? Bu tribünde 50 kuruş. Yani diyelim ki kapalıda 20 lira, numaralıda 40 lira. Burada 50 kuruş. Bu tribünden maç izlemek 50 kuruş. Neresi bu biliyor musunuz? Şimdi ekrana da gelecek.
1: Bak,
0: Duhuliye tribünü. Duhuliye. Ya nedir bu dedik? Bilmiyor muyum? Yani yaşı müsait olmayanlar sanmıyorum ki bilebilsin. Duhuliye. O zaman 100 kuruşmuş bakın. Ekranda buradan da yansıyor. Bu tribün neredeyse yer altında.
1: Tabii tabii. Neredeyse değil, yer altında.
0: Yer altında. Bakın şimdi işte görüyorsunuz. Şu anda ekrana geldi.
1: Baksana insanların bu, nereden itibaren Duhuliye. Nereden itibaren gözüküyor insanlar?
0: Kimisi işte boyuna göre. Şimdi, kimisi sadece bir kafa. Ya şuraya bak Kemal abi, inanılmaz bir şey.
1: Ve ama 3 kat biliyor musun orası? Yani 3 basamak öyle
0: basamak
1: değil.
0: Basamak var
1: orada. En arkada duranlar var mesela. Bak o deminkinde daha güzel gözüküyor. Versene arkadaşlar bak. Her arkadaki 2 evet, metre boyunda evet. değil. O 3. veya 4.
0: Onlar diğer basamakta
1: durduğu için öndekilerden daha uzun boylu.
0: O da düşünülmüş gibi. Yani.
1: Tabii.
0: Ve bu tribün değerli izleyenler böyle Mithat Paşa'nın çevresini dolaşıyor.
1: Şey hariç.
0: Penaltı noktasına penaltı oldu mu penaltı noktasına doğru koşarlar.
1: Gazhane tarafı şey gazhane tarafı hariç.
0: Şurada
1: orada yok.
0: Arkadaşlar güzel bir işaretlemişlerdi yerlerini.
1: Şimdi bak bu şuradan başlıyor. Arkadaşlar
0: kapalının altından.
1: Ben gösteriyor mu şey?
0: Evet.
1: Şuradan başlıyor. Böyle gidiyor. Kapalının altından açığı dolaşıyor. Şuradan geçiyor. Tekrar dolanıyor ve oraya kadar.
0: Bak. Boydan boya neredeyse.
1: Neden? Gazhane tarafında yok. Tribün evet. yok zaten o zaman. Buradan daha ileri numaranın altına da neden gitmiyor? Çünkü orada federasyonun büroları vardı.
0: Ha, o dönem.
1: Tabii mesela Remzi Baba, Remzi Tosyalı Futbol Federasyonu temsilcisi, onun özel odası vardı numaralının basın tribününün altında. Oradan daha ileri gitmiyordu. Şimdi bu neden böyle yapılmış bir şey? Orayı gösterelim.
0: Ya, sığınak gibi neredeyse.
1: Hayır, sığınak değil, söyleyeceğim şimdi neden.
0: Evet.
1: Bir daha gösterirlerse.
0: İlk fotoğrafı kademeli olanı mı?
1: Evet. Şu. Kapalı tribünden, açık tribünden. Çünkü numaralının altında yok.
0: Evet.
1: Sahaya atlanılmasın diye.
0: Önde de bir tel örgü şey
1: var. Tel örgü var da. Buradan bak kapalı tribünün alt basamağı şu.
0: Evet. Şuradaki evet, doğru, görünen. Doğru.
1: Oradan,
0: set.
1: Oradan bu tel örgü de olmasa buraya atlarsın. Çok büyük mesafe yok. Fakat burası olduğu için oradan sahaya atlamak mümkün değil. O yüzden oraya öyle bir boşluk yapmışlar ama... Tabii ki herhalde akıllarından burada da bilet satalım maç seyredesin diye bir şey geçmemiştir.
0: Çok enteresan.
1: Yani. Tabii sonradan burası giderek yani problem olmaya başladı. Şurada.
0: Burada daha çok yüzünü değil ayaklarını tanırsın futbolcunun.
1: Ha tabii öyle.
0: Seval diyor ki bu taraftan dönsün yüzünü göreyim.
1: Nereden?
0: Şöyle.
1: Böyle mi?
0: Ha. Evet.
1: Şimdi şu bir daha bundan evvelkini bir daha gösterirseniz şey sonrakini pardon. Ha. Şimdi
0: ya bak, şu arkada bu fotoğraf ya çok enteresan.
1: Bak
0: ya.
1: Kapalı tribün görüyor musun?
0: Hakikaten çok ilginç ya.
1: Güneş zaten oraya gelirdi. Numaralıya hiç güneş gelmezdi. Onun önünde oynardı cam.
0: Ya
1: cam barken.
0: Gerçekten önünde. Enteresan.
1: Şimdi görüyorsun değil mi alttakileri? Ve bu altta bulunanlar var ya Duhuliye denilen
0: evet.
1: yerde. Bunların arkasında görünen yer de soyunma odaları. Futbolcuların soyunma odası.
0: Onun arka tarafı.
1: Takımların soyunma odası.
0: Ama burası bir koridor gibi kapalı yani
1: tabii.
0: değil mi?
1: Şimdi tabii buradan mesela Fener'in soyunma odası Fener Galatasaray maçı diyelim. Laflar yetiştiriliyor oradan. Cam var açmıyorlar ama ne yaparsan yap duyarsın yani.
0: Tabii.
1: Sonra,
0: buradan hiç seyrettin mi maç?
1: Seyretmedim anlatacağım. Ve sonradan o soyunma odasının bütün camlarını şey yaptılar. Böyle beyaz bir şeyle kapladılar, kapattılar içerisi gözükmesin diye. İçerisinde gözüküyordu. Ve buradan laf yetiştiriyordu. Ulan niye vurmadın, işte niye vermedin, filan Allah cezanı vermesin filan falan gibi soyunma odanın olduğu yer.
0: Aslında bir avantaj da varmış.

0: İşte o yüzden numaranın altında olmadı bu. Federasyon olduğu için.
1: Federasyon.
0: Ama soyunma odaları vardı. Zamanla işin cılkı çıkmaya başladı. İşte camları kapattılar. Neyle ne demekse o. Ondan sonra da zaten bu Duğuliye
1: 90'lı yılların başına kadar varmış.
0: Vardı. İptal,
1: çok enteresan tabii, yani.
0: İptal oldu. Sonra dediler ki
1: 1990-91 gibi.
0: Ben o zaman ufağım. Seyrettiğim yıllarda daha yani şeyim. Taburem vardı. Taburenin üstünden
1: şöyle
0: çok madde.
1: Baksana abi Kemal abi ya inanılmaz ya.
0: Ha, bak biraz evvel bir şeyden bahsettim. Fenerbahçe'nin şampiyonluk turu diye. Bunu kaldırmayın arkadaşlar. Küçük Fikret. Bahsetti mi Fikret Kılcan?
1: Evet.
0: Arkasında Feridun. Almancı.
1: Evet.
0: Arkasında Seraç galiba o. Yok. Neydi o çocuk? Zekelli antrenör. Turan mıydı o çocuk? Ya dur kimdi?
1: Bu oradan mı bir enstantane?
0: Şimdi yok. Ha bak bak görüyor musun şeyi?
1: İşte o Duğuliye'yi göstermek için.
0: Görüyor musun? Açık tribünün altı.
1: Ya.
0: Açık tribünün altı.
1: Vallahi inanılmaz. 50 kuruşa ama.
0: Tabii.
1: Arada büyük fark. Yani açık tribünün 20'de biri fiyatına, kapalının 40'ta biri fiyatına.
0: Bu şampiyonluk turu Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı Niyazi'nin attığı golle 1-0 yendiği maçtır. Onun şeyi.
1: Bu da bileti.
0: Şeref turu. Tabii.
1: 75 kuruşken bu.
0: Buyur abi.
1: Belediye vergisi
0: bak,
1: falan.
0: Bak kulüplere 65 kuruş, belediyeye 10 kuruş vergi şey, belediye
1: kuruş.
0: Resmi.
1: Duhuliye bileti. Duhuliye tribünü.
0: Tabii.
1: Milli yani. Eğitim Vekaleti. Demek ki o zamanlar.
0: Bak Duhuliye'den bakıyorlar. Kim o? Feriköy Başkanı.
1: Eyüp
0: ha
1: maçını,
0: o ceza almış oradan
1: böyle ceza alınca oradan
0: Feriköy Başkanı.
1: Ya Eyüp çok maçını, enteresan
0: Duhuliye'den
1: ya.
0: Böyle, tabii. Bana da taburem vardı böyle. Taburenin üstüne çıkar izlerdim. Fakat öyle bir şey ki abi. Yani oyuncuların beline kadar olan bile gör yani öyle izliyorsun yani.
1: E şimdi arkadan yüzünü görmen çok zor. O tamam set var ama bu sefer o
0: tabii,
1: açıdan dolayı
0: tabii,
1: göremezsin.
0: Tabii. Bizim rahmetli Hidayet abi
1: oradaki anılardan okudum ben. Herkes bacaklarını tanırdık biz diyor kramponları.
0: Rahmetli Hidayet abi bizim işte oyuncu kaçırma üstadı. Genelde maçlarını buradan seyrederdi. Şey ama bu tribün kapandıktan sonra yani kalabalık değil yalnız başına otellere böyle gol kaçtın ama
1: çok
0: zaten boy 2 metre rahat
1: evet. Duhuliye tribünü efendim İnönü'de Mithatpaşa'daki sahanın etrafını dolaşan işte yani pozisyon olunca hop o tarafa doğru koşarlarmış. Mesela ters açı var. Şimdi maçlarda veriyoruz ya ters açıdan. Belki diğer tarafa gidip pozisyon mesela faul olurdu. Pozisyona yakın olmak için o tarafa doğru giderdik falan diyorlar.
0: Ama çok fazla gidemezlerdi. Çünkü
1: dolu.
0: Çalıştığı zaman tribün yani tam
1: tabii, tam kapasiteli olduğu zaman
0: üst üste
1: yerini geçmek. Kaybedersin bir de.
0: Yani üst üste geçmek lazım. Tabii. Bir de yaralanan falan olur
1: ama
0: yani.
1: Penaltıda oraya bir yığılma
0: yani
1: olurmuş.
0: Tenha olduğunda onlar daha çok
1: doğru.
0: Olur. Bak burada da güzel yapmış arkadaşlar. Bu da eski açığın, bizim eski açık dediğimiz, eski açığın altında devam ediyor.
1: Çok enteresan.
0: Anladın mı? Bak, ama nereye kadar?
1: Deniz tarafı.
0: Deniz tarafı numaralı olduğu yere kadar. Orada çünkü
1: evet.
0: Federasyon ofisleri olduğu için oraya almazlar.
1: Evet. Biliyor muydunuz da Duhuliye tribününe böylece öğrenmiş olduk. 50 kuruş efendim bilet. Yani
0: evet.
1: Bir Beleştepe vardı. Orası bedava ama
0: o bedava
1: bu bütün
0: o.
1: Sahayı görmek mümkün olan en ucuz tribün efendim. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olalım ve son başlığımıza geçelim. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Yine bu sefer ilginç bir takımı tanıtacağız size. Yani gerçekten ilginç. Şimdi Galatasaray kulübünden ayrılan bir kulüp bu.
0: Tabii.
1: Yani Galatasaray'ın içinden çıkan yeni bir kulüp. Üstelik sonra şampiyon oluyor. Birkaç yıl içinde Galatasaray'ı örneğin içinden çıktığı takımı 7-0 yeniyor ligde. Şaka gibi.
0: Tabii.
1: Ama böyle bir gerçek var. Ve bütün ömrü de 6 yıl.
0: Ama ne oyuncular var.
1: 6 yıl ömrü.
0: O kadar. O 6 bile değil. Biraz daha az bence. 7 yıl falan.
1: İşte ben... O kadar aşağı yukarı bakacağım
0: ama,
1: şimdi.
0: Ama ne oyuncular var.
1: Şimdi 1933 yılında kuruluyor ama yani Eşref Çefik, beyin

0: ihracı üzerine. Galatasaray'da bir takım iç sıkıntılar var. Kulüpte bir ikilik, yani çift başlılık çıkıyor ortaya. Eşref Çefik Galatasaray kulübü için önemli bir isim. Bırakın onu, Galatasaray'a uzun yıllar başkanlık yapan Yusuf Ziya Bey.
1: Tabii.
0: Yusuf Ziya Öniş. Hani şimdi Sarıyer'de stat var ya, Galatasaray'ın eski başkanı. O da ayrılıyor. Ve onlar 25 üye Galatasaray'dan ayrılan yeni bir kulüp kuruyorlar. İstanbul Valiliğine başvuru yapıyorlar. Adlarını ne olarak yazıyorlar biliyor musunuz? Sarı kırmızı.
1: Evet.
0: Valilik diyor ki hop ne oluyor ya?
1: Sonra ateş.
0: Olmaz. Ateş güneş oluyor. Sonra da o dönem hayatta olan
1: Şeref stadı bak.
0: Mustafa Kemal Atatürk diyor ki güneş olsun. Ki onun yakını olan Cevat Abbas Güler kulübün ilk başkanı. Çok enteresan ama. Ha. Mesela Atatürk işte Galatasaray'ı tutar, Fenerbahçelidir, Beşiktaş'ı tutar falan dedim ya. Pek çokları o dönem Atatürk güneşi tutardı, güneş sporu tutardı diye anlatıyor. Notlarda bunu görüyoruz. Sarı kırmızı ateş güneş derken güneş olarak, güneş spor olarak çıkıyor ortaya. 35-36'da İstanbul Ligi'nde 12 takım arasında 5. oluyor. 33'te kurulduktan sonra. Hop 36-37'de ligi ikinci tamamlıyor. Ve artık bir güç haline geliyor. Ardından da 37-38 sezonunda fırtına gibi esiyor. Puan durumu burada. Bu şey tabii bunu anlatacağım. Çünkü önce Mali Lig'de İstanbul Lig'de sonra diğer illerden takımların da katıldığı, hani onun için diyorlar işte ya o Türkiye şampiyonasıydı diye dedikleri o herhalde. Orada da şampiyonluğu elde ediyor. Şimdi şöyle, İstanbul'da ilk 4 sıraya paylaşan Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ile beraber Güneş. Güneş de lider olarak, İstanbul şampiyonu olarak gidiyor. Ankara'dan Muhafız Gücü Harbiye, İzmir'den Alsancak ve Üçok. Bu milli küme oluyor değil mi bu o zaman?
1: E tabi.
0: Hepsi İstanbul Mahalli Ligi'nden sonra milli küme. Milli kümede de gidiyor, şampiyon oluyor. Fenerbahçe orada çekiliyor ama. Bir maçtan dolayı çekilince o son sırada kalıyor orada. Çok enteresan ya. Mesela Fenerbahçe'yi 5-2 yeniyorlar.
1: Tabi.
0: Galatasaray'ı 7-0 yeniyor ki hani zaten içinden çıktığı yöneticilerin öyle kurduğu bir takım ama anladığım kadarıyla o dönemine niye oyuncularını bünyesinde bulunduruyormuş.
1: Cihat, kaleci Cihat.
0: Öyle mi?
1: Kaleci Cihat.
0: Cihat Arman.
1: Abi Cihat Arman. Ondan sonra Faruk, Beşiktaşlı. Efendime söyleyeyim, Boncuk Ömer. Haydarpaşa Lisesi müdür muavini rahmetli Fener genç takımında.
0: Niyazi Selahattin.
1: Niyazi, Melih Kotanca santrfor, Fenerli eski. Rebi Galatasaray. Sol açık. Rebi Erkal olması lazım.
0: Evet.
1: Ondan yani çok ciddi oyunculara olan bir, hatta şöyle bir yaşanmış olay anlatılırdı bana. Ben görmedim, o daha o zaman doğmamışım. Cihat abi rahmetli, Hacı Bekir'in orada, Kadıköy'de Hacı Bekir yok mu bilirsin?
0: Evet.
1: Şimdi yıkıldı, yenisi yapılıyor. Evet, yani. Evet. Yani tam işte Hacı Bekir'in orada 3 tane Fenerli'yi çevirip güneşe götürmeye kalkıyor. Burada ne işiniz var ya, gelin takım orada esas falan diye. Bayağı Cihat'a bozuk atıyorlar Fenerbahçe'de. Ne yapıyorsun ya, buradaki oyuncuları da kandırıyorsun diye. Sonra Fener'e geliyor, ayrı hikaye de. Ama yani o Güneş takımı, Güneş kulübü öyle diyelim yani. Müthiş. Müthiş. Ama tabii adı Fener, Galatasaray, Beşiktaş olmadığı için ömürde ancak 4-5 sene o kadar sürüyor.
0: Yani çok enteresan. Siz 5,5-6 yıllık bir takım.
1: Tabii.
0: Lig şampiyonu oluyor.
1: Tabii.
0: Fener'e 5, Galatasaray'a 7, herkese düzinelerce gol atıyor.
1: Tabii, tabii.
0: Ve hem İstanbul Ligi, hem Milli Lig, hem Mali Küme'yi kazanıyor.
1: Evet.
0: Bir anda da 38-39 gibi tarih sahnesinden çekiliyor.
1: Evet, aynen öyle. Çok enteresandır.
0: İlginçmiş.
1: Tabii.
0: Galatasaray'dan kopuyor, ortalığı kasıp kavuruyor. Öyle, ama evet. Bir daha doğmamak üzere batıyor güneş.
1: Evet, aynen, yok oluyor yani.
0: Çok ilginç.
1: Zaten oyuncuların %99'u Fener, Galatasaray, Beşiktaş'a
0: geçiyorlar.
1: Geçiyorlar yani. İşte Boncuk Ömer falan filan yani.
0: İlginç.

0: hikaye.
1: Tabii.
0: Yani işte hatta işte Galatasaray, yani şey, hedef maçı olarak görüyorlar tabii Galatasaray'dan koptukları tabii. için 7-0 olunca sonra Galatasaray'la tekrar karşılaştıklarında 2-0 2 gol buluyor Galatasaray Necdet ve Mehmet'le, ama yine 4 tane atıp 4-2 kazanıyor o maçın revanşında.
1: Tabii abi, yani
0: ama işte kadro çok güçlü.
1: Kadro çok güçlü ama dediğim gibi alt yapı, yani tarihsel
0: yok. Şey, bir birikim yok, bir geçmiş yok. Yani
1: birikim yok, geçmiş yok. O yüzden ancak işte o kadar ömrü sürüyor. Ondan
0: kökleri
1: sonra,
0: güçlü olmayınca da. Yani
1: olmayınca da hepsi.
0: Şeye gibi. Biraz emniyete benzettim. Emniyet değil şey. O halı şeyi olan.
1: Adalet.
0: Adalet.
1: Fırtına gibi esti. Evet. Rahmetli Fahri Baba o zaman orada genel menajer, öyle diyelim. Sonra yok oldu ve kapandı.
0: Çok ilginç. Ama hani Atatürk Fenerbahçeli miydi, Beşiktaşlı mı, Galatasaraylı mıydı falan derler ya. O dönemi yaşayanlar güneşliydi diyorlar.
1: Yani
0: bilemiyorum neden yani, doğru.
1: Ateş güneş isminde ateşi çıkartıyor, bırakın güneş kalsın diyor. Diyor. Ondan diyor şey yapın.
0: Ve ilgi de gösteriyor.
1: Ama yani ben şimdi tabii Atatürk 38'de rahmetli oldu. Evet. Tabii biz bilmiyoruz. Yani yanında da değiliz o zaman hayatta olmadığımız için. Yani enteresan yani. Ha şimdi bu bizim üç büyük kulüpte bir şeylik var. Hastalık diyorum ben. O bizdendi. Hayır yok bizdendi. Yok canım sizden değil bizdendi. Öyle bir şey yok. Evet. Atatürk Türkiye'dendi.
0: Aynen öyle. Aynen.
1: Değil mi abi? Atatürk Türkiye'dendi.
0: Biraz onu üste tutmak ve her takıma aynı uzaklıkta yapmayın. Ve aynı yakınlıkta
1: yani kendinize
0: diye
1: mal etmeyin yani. O her takıma aynı yakınlıkta olmuş bir büyük insan diyelim yani. Evet. Onu cumhuriyeti kurmuş. Kurucumuz işte İstiklal yani. Savaşı falan. Daha ne anlatacağız ama bırakın böyle, o bendendi yok evet, öteki sendendi falan. İşte o bunları bırakın. Çünkü çirkin bunlar.
0: Evet. Güneş'i de böylece hatırlamış olduk. Bugün enteresan bilgiler paylaştık yalnız. Evet değerli izleyenler. Bir Zamanlar Futbol'da bu haftalıkta bu kadar efendim. Kemal abi ağzına sağlık.
1: Rica ederiz
0: efendim. Bir başka programda yeniden bir arada olabilmeyi diliyoruz efendim. Hoşçakalın. İyi pazarlar.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Ana habere hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler.
2: Öne çıkan transfer söylentileri bu şekildeydi.
0: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
1: Transfer ve ayrılık planları hız kazandı.
0: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
2: Gündemdeki tüm haberler ana haberde bu ekranlarda olacak.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de A Spor'da.

0: yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Spor Radyo. Sporun radyosu.
2: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar
1: teslim mutluluk. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Reklam.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan komutasındaki ordunun Bizans ordularını yenmesiyle Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

Sabah Sporu'na hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Hemen gelin bu akşamın önemli mücadelesiyle

0: başlayalım. Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek için playoff turu rövanş maçında Olympique Lyon deplasmanına çıkıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler playoff rövanşında Olympique Lyon'a konuk olacak. Kadıköy'deki ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmandan galibiyetle dönerek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Olympique Lyon Avrupa Kupalarında evinde oynadığı son 10 maçta bir kez mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin normal sürede alacağı her galibiyet tur için yeterli olacak. Olympique Lyon'un kazanması halinde Fransız ekibi turu geçecek. 90 dakikanın beraberlikle tamamlanması durumundaysa karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Temsilcimizde karşılaşma öncesi 4 eksik bulunuyor. Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu da Fransa'da takımını yalnız bırakacak. Fenerbahçe zorlu deplasmandan turu getirecek sonuçla ayrılarak Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda lig aşamasına kalmayı istiyor. Ole Stad'ında oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve golcü oyuncu Vedat Muriç Lyon maçı öncesi basın toplantısında konuştu.
1: Yarın 90 dakika belki 120 dakika zor bir maç olacak. Her iki takım da kazanmak ve Şampiyon Ligi'ne girmek isteyecektir. Biz de yarınki maçı kazanıp Şampiyon Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız ve bu bilinçle yarın sahaya çıkacağız. Son zamanlarda, son yıllarda Fenerbahçe'mizin Avrupa Kupalarında verdiği mücadelelerden dolayı bir yükselişi var. Bizler de yarınki maçla beraber bu yükselişini Şampiyon Ligi'ne taşımak istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sonuçta rakip taraftarların önünde oynayacağız. Bu da bizi çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum. Bizim de oyuncularımız bu tip, ben de dahil, alışığız bu tip tribünlerde, deplasmanda bu maçları oynamaya. Çünkü biz kaliteli, güçlü oyunculardan kurulu bir takımız. Tecrübeli bir takımız. Her ne kadar rakip takımın yaş ortalaması 23 olsa da biz de çok tecrübeli, çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Her iki takım için de çok kolay olmayacak. İlk maçta İstanbul'da her iki takım da birbirini kontrol ederek, birbirini yoklayarak bir futbol oynadık. Ama atmosfer çok güzeldi. Tribünler çok güzeldi. Rakibe göre yine baktığınız zaman bir iki tane bizim fazladan bir pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik. Dediğim gibi yarın burada her şeyimizi ortaya koyup takım olarak iyi mücadele vererek buradan maçı kazanıp Şampiyon Ligi'ne girmek, bütün ülkemizi ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Şimdi şöyle, biz de onu ilk lig maçında yaptık. 5 tane oyuncu yaptığımız rotasyon 5'i de amirli takım oyuncusu. Çok normal bir şeydi. Ama bizim iyi oynadığımız halde 12 tane net pozisyona girmişiz. 2 direkten dönmüş, 2 tane de verilmeyen net penaltımız vardı. Buna rağmen kaybettik. Bu lig maçı olabilir dedik. Sonuçta maça çıktık, Lyon maçına. Lyon maçında elimizden geleni yaptık. Ama biz 2,5 gün sonra maça çıktık. Lyon takımı 7 gün sonra bizim maçımıza çıktı. Yarınki maçta da 7 gün sonra bizim maçımıza dinlenik çıkıyorlar. Yani bu dünyanın her yerinde olabilir. Ama biz kulüp olarak bu maçın tehir edilmesini istedik. Federasyon bunu kabul etmedi. Yani biz burada bir mağdur olduk yani kulüp olarak. Ama biz artık bunlara bakmıyoruz. Önümüze bakacağız. Biz de 4. gün yarın maça çıkacağız. Buna göre antrenmanlarımızı yaptık. Fiziksel ve zihinsel olarak oyuncularımızı en iyi şekilde dinlendirdik. Maça konsantre olduk. Yarın elimizden gelen en iyisini yapacağız ve turu geçmek istiyoruz.
2: Aslında çok Fenerbahçe için, Türk futbolu için çok önemli bir maça çıkacağız yarın. Ligden sonra yani çok hazırlanma fırsatımız bulamadı ama teorik anlamda zaten futbolcular hepimiz hocamızın istediği sistemi, taktiği zaten ezberlemiş durumdayız. Onun için yarın tecrübemizle, kalitemizle Allah'ın izniyle inşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalmak

0: için varımızı yoğumuzu sahaya bırakacağız. Tabii ki her zaman söylüyorum, hani burada sadece forvet olsam da sadece amacım gol atmak değil. Takıma nasıl fayda sağlarım, fırsat buldukça sahada olduğum sürece her zaman ana hedefim takıma fayda sağlamak oldu. Gerek arkaya atılan bir boş koşu, gerekse takıma rahatlatmak. O yüzden benim için bunlar çok önemli detaylar. Yarın da yine kıran kırana bir maç olacak. Zaten rakiplerimizi bireysel olarak da oynayacağım stoperleri de analiz ediyorum. Yarın yine inşallah üstün taraf ben olacağım.
1: Şimdi de Lyon teknik direktörü Paulo Fonseca ve forvet oyuncusu Openda'nın maç öncesi açıklamalarını izleyelim.
2: Çok motiveler sanıyorum. Normal, bizim için son derece önemli bir an söz konusu, kulüp için önemli bir gün. Özellikle de kulübün yakın tarihine tarih yazmak açısından önemli olacak, ama aynı zamanda ve rakibin de kalitesinin farkındayız, bilincindeyiz. Dolayısıyla son derece de dengeli bir durum. Buradaki bu kelime için en doğru ifade denge olacaktır. Ve ben de oyuncularıma şunu göstermeye çalışıyorum. Bir denge bulmanın önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe savunma yapmak için gelmiyor, aynı zamanda kazanmak için geliyor. Bu da gayet normal. Aynı zamanda demin de söylemiş olduğum gibi çok dengeli olmamız gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe kontrataklarda Fenerbahçe çok tehlike olabilir. Özellikle savunma geçişlerinde ve biz ama buna dikkatli olmamız gerekirken her iki ekip de kazanmak için çıkacağı için açık bir maç olacak ve biz maçtan önce de söylemiştim, birinci maç öncesinde de biz inisiyatifi gerçekleştirerek kendi oyunumuzu oynayacağız ve yine topa sahip olmak istiyoruz, hücum yapmak istiyoruz, mümkün olduğunca fırsat elimize geçtikçe hücum yapmak istiyoruz, ama aynı zamanda Fenerbahçe'de topa sahip olduğunda, çünkü biliyorum ki onlar da tehlikeli olabilir biliyorlar kontrataklarda ve aynı zamanda hücum geçişlerinde. Çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz ve herkes konsantre olmak zorunda ve bu Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteğiyle maça çıkacak. 6 yıldır bekleniyor neticede. Pozitif derken herkesin sabırsız bir şekilde bu maçta Şampiyonlar Ligi'ne katılmak üzere çıkacağını biliyoruz. Negatif değil o yüzden. Herkesin burada kulüpte istediği bu. Bütün şehirde, bütün taraftarlar, herkes burada bunun için bulunacak. Ellerinden geleni yapacaklar. Gerek tribünlerde taraftarlar, gerek biz oyuncular sahada en iyisini yapacağız. Evet, %50 %50 tabii ki herkes için. Bu öyle sıradan bir maç, sıradan bir ekip değil. Neticede çok büyük bir ekiple karşı karşıya geleceğiz. Onların kalitesini biliyoruz. Karşıdaki oyuncuları biliyoruz. Kendimiz de biliyoruz. %50 %50 diyebilirim, ama kendi evimizdeyiz. Kendi taraftarlarımız desteğiyle oynayacağız. Ama tabii ki 50-50 diyebilirim nihayetinde. Neticede her iki takımın 11 oyuncusu sahada olacak ve o gün olanları göreceğiz. Yani bir favori olduğunu söyleyemem.
1: Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Fenerbahçe Tümosan Konyaspor maçının VAR kaydı açıklandı.
3: Kerem, Asensio tekrar, orta hazırlığı yaptı, ortayı içi sahalara doğru, bir kafa, bu arada penaltı beklentileri var.
4: Atilla hocam.
5: Dinliyorum hocam.
4: Potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.
5: Geliyorum.
4: İlk açıdan ele olan teması gösteriyorum. Savunma oyuncusunun eline olan teması.
5: Sağ elini gördüm.
4: Bir başka açıdan daha gösteriyorum. Evet, ikinci açıya geç.
5: Bir açı daha göster misin? Evet. Zoom yap buradan, bir göreyim. Sağ
4: elini. Ele temas ettir ve zoom yap.
5: Evet. Sağ kolu vücudundan genişlemiş. Yana doğru açmış kolunu. Diğer açıya geçer misin? Evet.
4: Bu da elin açısı.
5: Normal pozisyonda sağ kolunu

0: yana doğru açmış.
1: Evet.
0: Penaltı
1: doğru.
0: Veriyorum, kart vermiyorum.
1: Doğru.
2: Fenerbahçe penaltı kazanıyor. Dakika 18.
3: Beşiktaş, Bayer Leverkusen'ın sağ kanat oyuncusu Ernest Boku'yu kadrosuna kattı. Hollandalı oyuncu dün İstanbul'a geldi. Beşiktaş, uzun süredir arayışta olduğu kanat oyuncusu transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar, U23 kontenjanına da uyan Ernest Boku'yu 1+4 yıllığına renklerine bağladı. Boku, sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi. Beşiktaş, Bayer Leverkusen'a 3,5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun 20 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Boku ise Beşiktaş'tan 2,4 milyon euro garanti ücret alacak. Hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Boku, geçtiğimiz sezon Leverkusen formasıyla çıktığı 45 maçta 6 gol 8 asist kaydetti. Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Boku İstanbul'a gelir gelmez yaptığı ilk açıklamada %100 zindeyim ve hazırım dedi.
4: I like the fans. I cannot wait to play in front of the fans and for this club and I will give my all.
5: Taraftarımızı çok seviyorum. Burada olmalarından dolayı çok mutluyum. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Çok teşekkürler.
6: %100'üm, zindeyim, fitim ve başlamak için sabırsızlanıyorum.

0: Beşiktaş Fabio Miretti transferinde de hem oyuncu hem de kulübü Juventus'u anlaşma sağladı.
1: Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Miretti transferinde sona yaklaştı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görüştüğü Miretti'nin daha önce Süper Lig'le ilgili endişelerinin giderildiği ve ikna edildiği belirtildi.
0: Evet, Galatasaray'la devam ediyoruz değerli izleyenler. Transferde adı sarı kırmızılılarla anılan Ermedin Demirovic'in kariyeriyle ilgili son kararı verdiği iddia edildi.
2: Ermedin Demirovic'in Stuttgart'taki geleceği netleşti. Sky Sport Almanya'nın haberine göre Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan 28 yaşındaki golcü futbolcu kariyeriyle ilgili nihai kararını verdi. Haberde Bosna Hersekli futbolcunun sarı kırmızılılardan iyi bir teklif almasına rağmen Stuttgart'ta kalacağı yazıldı. Galatasaray'ın Stuttgart'a 18 artı 2 milyon euro önerdiği, futbolcuya da 3 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü. Icardi'nin ayrılmasının ardından hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılıların bu gelişmenin ardından transferden çekildiği ve alternatif isimlere yöneldiği belirtildi. 2028 yılına kadar Stuttgart'ta sözleşmesi bulunan Demirovic, geçen sezon 38 maçta 15 gol 4 asist üretti. Golcü oyuncu Bosna Hersek milli takımıyla da 44 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.
0: Henüz bir stoper takviyesi yapmayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk çözümü takım içinde arıyor.
2: Galatasaray transferde sessizliğini korurken bazı bölgelerdeki nicelik eksikliği Okan Buruk'u da arayışa itti. Stoper bölgesine takviye yapmayan sarı kırmızılılarda Metehan Baltacı da Gençler Birliği'ne kiralandı. Galatasaray altyapısından yetişen Emir Bayram Türkiye'ye Başakşehir formasıyla dönerken sarı kırmızılılar genç savunmacı için hamle yapmadı. Okan Buruk sağ stoper bölgesi için rotasyonda Wilfred Tsingo ve Mario Lemina'yı kullanmayı planlıyor. Başarılı çalıştırıcının eli sol stoper bölgesinde ise daha zayıf. Abdülkerim'in alternatifi bulunmuyor. Okan Buruk transfer dönemi sonuna kadar kadroya bir sol stoper eklemesi yapılamaması durumunda İsmail Jakobs'u bu bölgede değerlendirebilir. Lig öncesi oynanan son hazırlık maçında teknik direktör Okan Buruk, Villarreal'e karşı Lemina ve Jakobs'u stoperde görevlendirmişti.
0: Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Trabzonspor-Başakşehir maçının var kaydı.

0: açıklandı.
1: Bir şutta Vivu, itirazlar dolanı sürüyor.
2: Ali, VAR speaking.
3: Yes.
2: I recommend on-field review for potential handball, potential penalty. APP is clear. I am waiting for you.
3: Okay.
2: The point of contact. One frame.
4: Okay.
2: And zoom out and the small loop. So Ali?
3: Yes.
2: This is the point of contact. Happy?
3: Okay.
2: One other angle.
3: Okay.
2: This angle is better.
3: Okay.
2: Towards the goal and the hand towards to the ball.
1: Penaltıyı verdi. Başakşehir Futbol Kulübü penaltı kazanıyor Trabzon'da.
0: Trabzonspor'da Brezilyalı futbolcu geleneği devam ediyor değerli izleyenler. 208. yabancı oyuncu transferine imza atan Bordo Mavililer 59 yıllık tarihinde en fazla futbolcuyu Brezilya'dan kadrosuna kattı.
5: Fabinho Trabzonspor tarihindeki 208. yabancı futbolcu oldu. Trabzon! 32 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayan Karadeniz ekibi 59 yıllık tarihinde 54 farklı ülkeden oyuncuyu kadrosuna kattı.

0: Bordo Maviller ilk yabancı transferini 1970-71 sezonunda Rumen futbolcu Koska ile gerçekleştirdi. Trabzonspor'un Süper Lig'deki ilk yabancı oyuncusu ise 1985-86 sezonunda kadroya katılan Alman Jürgen Groh oldu. Trabzonspor tarihinde en fazla yabancı futbolcu Brezilya'dan geldi. Fabinho ile birlikte Brezilyalı oyuncu sayısı 19'a yükseldi. Brezilya'yı 10 futbolcuyla Belçika takip etti.
1: Yaptı ortasını, kafa, top.
0: Başkan Ertuğrul Doğan'ın Mart 2023'te göreve gelmesinin ardından Trabzonspor'un transfer ettiği yabancı futbolcu sayısı da 38'e ulaştı.
2: Trabzonspor İngiliz ekibi Norwich City'de oynayan Avustralyalı forvet Muhammed Toure için düğmeye bastı.
3: Trabzonspor forvet hattını güçlendirmek için girişimlerine hız verdi. Gündemdeki isimlerden 24 yaşındaki Portekizli santrfor Fabio Silva'nın transferinde Borussia Dortmund'un satın alma opsiyonunu yüksek tutması sebebiyle istenilen aşamaya geçilemedi. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen futbolcu için şartların zorlanmasına karşın opsiyon bedelindeki pürüzler sürüyor. Bu gelişmenin ardından alternatif isimlere yönelen Bordo Mavililer, İngiltere ekiplerinden Norwich City'de forma giyen Muhammed Toure için nabız yoklamaya başladı. Trabzonspor 22 yaşındaki Avustralyalı golcü için Norwich cephesinin beklentilerini sordu. 8 milyon euro değer biçilen ve 2030'a kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncunun şartlarının uygun olması halinde transfer süreci hızlanacak. Teknik heyet de bu futbolcular dışında farklı isimleri izlemeye ve raporlamaya devam ediyor. Geçen sezon Rangers ve Norwich formalarıyla toplam 31 maça çıkan futbolcu 14 gol 7 asist üretti. Toure bu sezonsa 3 karşılaşmada 1 gol 1 asistlik katkıda bulundu.
2: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Ana sayfalarla başlayalım. Her zaman olduğu gibi ilk olarak Fotomaç gazetesine bakacağız. Manşette dikkat çeken bir Galatasaray bir de Beşiktaş'tan transfer haberi var. Şık Galatasaray'a haberini görüyoruz. Çek golcü için Bayer Leverkusen'la masaya oturmaya hazırlandığı söylenmiş Galatasaray'ın. Oyuncunun da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi deniyor ve hemen yanında Poku Beşiktaş'ta haberini görüyoruz. 22 yaşındaki Leverkusen'lı sağ kanat oyuncusu Ernest Poku'yu renklerine bağladı siyah beyazlılar. Alman kulübüyle masaya oturdu ve jet hızıyla Poku transferini bitirdi. Oyuncu da gece İstanbul'a geldi. 1+4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Hemen bu haberin alt kısmında Fenerbahçe bugün Lyon'u devirip tarih yazmak için sahaya çıkacak haberini görüyoruz. Tam zamanı şimdi başlığı atılmış. Türkiye saatiyle saat 22'de başlayacak Lyon mücadelesi.

0: Evet, devam ediyoruz şimdi. Fanatik gazetesinin de ana sayfasına şöyle bir göz atalım. Galatasaray'dan Sar için kesenin ağzı açıldı başlıklı bir haber dikkat çekiyor. İsmail Sarg aslana gelmek için idmanları boykota devam ediyor. Galatasaray ise transferi bitirmek adına kesenin ağzını açtı. 60 milyon euro isteyen Crystal Palace'a bonuslarla birlikte 50 milyon euroluk yeni teklif hazırlandı deniyor. Kartal'a bir yıldız daha Poku haberini görüyoruz ve hemen yan tarafta da 2008'den beri süren hasrete son vermenin tam zamanı Devler Ligi aşkına manşetiyle Fenerbahçe'nin bu akşam Lyon'la oynayacağı karşılaşmaya dair ayrıntıların paylaşıldığını söyleyelim ve devam edelim. Şimdi Sabah gazetesinin 15. sayfasına göz atacağız. Ture harekatı başlığını görüyoruz. Yunus Emresel imzasıyla Trabzonspor Norwich'ten Muhammed Ture için adım attı. 22 yaşındaki santrfor fizik kalitesinin yanı sıra pas bağlantısı da kurabiliyor. Fırtına oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor denmiş. Fatih Tekke Ferencvaros'a bileniyor ve Fabinho Çelik gibi başlıkları da bugün yine Trabzonspor bölümünde öne çıkan haberler arasında. Bir de Dünya Kupası'ndan 4 transfer başlığını görüyoruz. Trabzon Dünya Kupası'nda farklı takımlarda forma giyen 4 ismi kadrosuna kattı. Salah, Cabral, Samet ve Fabinho isimleri bu Dünya Kupası'nda takımlarıyla boy gösteren isimler arasındaydı. Şimdi Hürriyet gazetesinin 15. sayfasına göz atalım. Montella tribünde Türk futbolcu nerede başlıklı bir haber görüyoruz. Lig başladı, milyon euroluk transferler sahne aldı. İlk iki hafta gösterdi ki yerli oyuncuya giderek daha az yer veriyoruz. Bir ay önce Fransa, sonra İtalya ve Belçika ile oynayacağız. Milli futbolcular hangi takımda ve kaç dakika oynayıp yetişecek? Montella'nın da izlediği Beşiktaş Eyüp maçında sadece 6 isim milli takımda oynama hakkına sahipti. İlk hafta Fenerbahçe'de bu sayı 5, Galatasaray'da 4, Trabzon'da ise 3'tü. İkinci hafta Beşiktaş'ta 5, Galatasaray'da 4, Trabzon'da 3 ve Fenerbahçe'de 1 yerli yer aldı. Türk futbolcu kendi liginde oynayamıyorsa Montella bu havuzu nereden oluşturacak şeklinde Profesör Doktor Burhan Uslu imzalı bir araştırma, bir analiz, haber diyebiliriz. Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kampı Güney Kıbrıs'ı çıldırttı başlıklı bir haber var. Dünya ünlü İspanyol kulübü futbol akademisinin kampı için Kuzey Kıbrıs'ı tercih etti. Rum siyasi çevreleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda görünürlüğünün artmasından endişe ediyor şeklinde bir haber değerli izleyenler. Milliyet'le devam edeceğiz şimdi. Milliyet gazetesinde de sonu güzel olsun başlığıyla bu akşam oynanacak Lyon-Fenerbahçe maçına dair ayrıntıları görüyoruz. Sarı lacivertliler rakibini elemesi durumunda lig aşamasına kalarak 17 sezonluk özlemine nokta koyacak, kasasını dolduracak denmiş. Bu arada İsmail Kartal'ın forvet tercihinin yine Talişka olacağına dair bir haber bugün Milliyet gazetesinde dikkat çekiyor. Kadro tercihlerini elbette konuşacağız. Evet, gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte göz atacağız. Şimdi gelin devam edelim. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralında bir düzenlemeye gidiyor. 10 artı 4'ün dışında kalan yabancılar Ziraat Türkiye Kupası'nda oynatılabilecek. Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig takımlarının kadro planlamasında yaşadığı sıkıntılara ve olası finansal krizlere karşı kritik bir adım attı. Kulüpler Birliği'nin talebi üzerine harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu, kadroya yazılamayan futbolcuların sözleşmelerini tek taraflı feshetmelerini engellemek ve milli serveti korumak amacıyla Ziraat Türkiye Kupası statüsünde geçici bir değişikliğe gidiyor. Süper Lig'deki mevcut 10 artı 4 kuralının yanında lisans çıkarılamayan oyuncular için Ziraat Türkiye Kupası maçlarında oynatılmak üzere artı 2 oyunculuk ilave bir kontenjan eklenmesi planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili nihai kararı bekleniyor. Kore'nin Donalanya Spor yeni transferi Emre Demir için basın toplantısı düzenledi. Başkan Hasan Çavuşoğlu ve Emre Demir'in açıklamalarına şimdi birlikte bakalım.
1: transferimiz sizin de bildiğiniz gibi Emre Demir. Biliyorsunuz Emre Demir Kayseri'de iyi bir çıkış yakalamıştı. Sonra Barcelona'ya gitmişti. Oradan da Fenerbahçe'ye geldi. Şu anda da Fenerbahçe'den de Alanyaspor'umuza geldi. Tabii Emre'nin daha yaşı da genç, 22 yaşında. Emre'nin yeteneğini, futbol kalitesini, futbol bilgisini hepimiz biliyoruz. Ama tabii Emre'nin bir çıkışa ihtiyacı var. Orası da bizim kulübümüz. O da öyle düşünüyor, biz de öyle düşünüyoruz. Ben Emre'nin burada yeniden iyi bir çıkış yakalayacağını ve kariyerine ulaşacağını ve hem kulübümüze katkı sağlayacağını hem kendi açısından da çok iyi bir yere geleceğine inandığımız bir futbolcu olduğu için kulübümüze davet ettik. Sağ olsun o da buraya özellikle gelmeyi tercih etti. Hem kulübümüze hem Emre'ye hayırlı olsun. Emre hoş geldin Alanyaspor ailemize. İnşallah başarılı bir sezon geçirirsin.
2: İlk Alanyaspor'la görüşmeye başladığımızda çok mutlu oldum. Çünkü Alanyaspor'da birçok oyuncunun çıkış yakaladığını biliyorum. Benim için de bir fırsat olduğunu düşündüm. Hemen direkt teklifi kabul ettim. Umarım inşallah burada istediğim gibi bir çıkışı yakalayıp tekrardan Avrupa'ya tekrardan gitmek isterim. Yani gerçekten çok sıcak karşıladı herkes. Başkanımız olsun, kulüp çalışanlarımız olsun, yöneticimiz olsun, hocamızla da karşılaştık. Gerçekten herkesle pozitif bir hava var kulübün içerisinde de. Taraftarımla diyeceğim şeyler zaten Alanyaspor gerçekten ligi çok iyi başladı. Taraftarımızın desteğiyle bu sene inşallah daha üst sıralarda oynarız. Daha iyi bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz. İnşallah istediğimiz gibi geçer. Taraftarımız her maça bizi desteklemelerini istiyoruz.
0: Bundesliga dışında Avrupa'nın büyük liglerinde de yeni sezon heyecanı başladı değerli izleyenler. Gelin bu hafta yaşananlara birlikte bakalım.
3: Avrupa'da ligler başladı. Futbol severler heyecan dolu maçlara tanık oldu. İtalya Serie A'da favoriler sezona yüksek perdeden başladı. Son şampiyon Inter sahasında Monza'yı konuk etti. Mavi siyahlılar Hakan Çalhanoğlu'nun da fileleri havalandırdığı maçta rakibini 4-1 mağlup etti. Napoli yeni teknik direktörü Allegri ile çıktığı ilk lig maçında Genoa'yı deplasmanda 2-0 yendi. Mavilere galibiyeti getiren oyuncu ise ikinci yarıda oyuna giren Kevin De Bruyne oldu. Belçikalı Yıldız bir gol ve bir asistle galibiyette başrolü üstlendi. Ligin lokomotiflerinden Juventus ise sezonu Frosinone deplasmanında açtı. Zeki Çelik ve Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başladığı maçta Zebralar 3 puanı tek golle aldı. Sezona Ruben Amorim'le başlayan Milan'da Torino deplasmanından 2-1'lik zaferle ayrıldı. Açılış haftasının en görkemli başlangıçlarından birini ise Roma yaptı. Donnel Malla'nın 3 golle yıldızlaştığı maçta başkent ekibi Fiorentina'yı 4-0 mağlup etti. La Liga'da ikinci hafta maçları oynandı. Real Madrid ve Barcelona ise ilk maçlarına çıktı ve lige galibiyetle merhaba dedi. Eflatun Beyazlar Arda Güler'in bir asist kaydettiği mücadelede İspanyol'u son dakika golüyle mağlup etti. Jose Mourinho'nun öğrencilerine deplasmanda 3 puanı getiren gol ise yeni transfer Espri'den geldi.

0: Son iki sezonun şampiyonu Barcelona'da Elche deplasmanını rahat geçti. Katalanlar Elche deplasmanında 5-0'lık skorla kazandı. Haftanın en rekabetçi maçlarından birisi de Atletico Madrid ile Villarreal arasında oynandı. Julian Alvarez'in yoğun protestoya maruz kaldığı karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonlandı. İlk haftaya galibiyetle başlayan Atletico ilk puan kaybını yaşarken Villarreal ise ikinci maçından da beraberlikle ayrıldı. Lig 1'de sezon sürpriz bir sonuçla başladı. Rennes sahasında ağırladığı Paris Saint-Germain'le 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada 2-0 öne geçen Kırmızı Siyahlı ekibin bir golünü Sebastian Szymanski kaydederken son şampiyonun golleri yeni transfer Ferran Torres'ten geldi. Fenerbahçe'nin Devler Ligi playoff'undaki rakibi Lyon'da yoğun rotasyonla oynadığı Toulouse deplasmanında 2-0'la güldü. Premier Lig'de hareketli bir açılış haftası futbol severlerle buluştu. Birçok geri dönüşün ve son dakika gollerinin yaşandığı haftaya en büyük damgayı ligin yeni ekibi Hull City vurdu. Acun Ilıcalı'nın başkanlığını yürüttüğü turuncu siyahlı ekip sahasında Manchester United'ı 2-0 mağlup ederek Premier Lig'e merhaba dedi. Son şampiyon Arsenal ligin yeni ekibi Coventry City'yi 3-0 mağlup ederken Chelsea de Londra derbisinde Fulham'ı deplasmanda 3-2 yendi. Manchester City Guardiola'sız ilk lig maçında Bournemouth karşısında son dakika golüyle 2-1 kazandı. Liverpool'da Newcastle deplasmanında attığı son dakika golüyle 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.
1: İngiliz devi Liverpool Türkiye'de futbol akademisi kurdu.
2: Liverpool kulübünün uluslararası akademi adını verdiği altyapı organizasyonu Türkiye'de çocuklarla buluşuyor. Alanında dünya çapında üne sahip gelişim ve altyapı programı olan Liverpool Akademisi, 5 ila 16 yaş arasındaki genç futbolculara Liverpool tarzıyla oynamayı öğrenmeleri için gelişim programı düzenleyecek. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, geleceğin yetenekli futbolcularına Liverpool'un antrenörlük metodolojisi doğrultusunda gelişme imkanı sunacağı belirtildi. Yıl boyu sürecek akademide oyuncuların teknik, taktik, fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Liverpool Uluslararası Akademi Elçisi ve kulüp efsanelerinden Ian Rush, Türkiye'nin son derece güçlü bir futbol kültürüne sahip olduğunu ifade ederken, hem oyuncular hem de antrenörler kendilerini geliştirme fırsatı bulacak şeklinde konuştu.
1: Serie A'nın başkent temsilcilerinden Lazio, sezona Bologna deplasmanında galibiyetle başladı.
3: Bologna, Lazio'yu konuk edecek. Gattuso ve Tedesco, iki takımın yeni teknik direktörleri. İlk hafta heyecanı devam ediyor. Pazartesinin ilk maçı Bologna karşılaşmaya başladı. Domenico Tedesco, geçtiğimiz sezon ülkemizdeydi Fenerbahçe ile. Şimdi Zaccagni'nin pası Blay Dia'ya. Dia, tekrar Zaccagni, tehlike var. Zaccagni dışarı gitti. Etkili geldi Lazio. Goeki'nin pası savunma arkasına doğru, savunma durakları ve top ağlara gidiyor. Ama offside bayrağı da havada. Blay Dia offside'da kalıyor. Miranda'nın ortası, iyi bir orta, son anda müdahale, Mannas, Ferguson, iyi bir orta geldi, müthiş bir kurtarış, ikinci pozisyon, top dışarıda, Mannas nefis çıkardı, bomboş vuruyor kafayı Odgaard ama Mandas'ı geçemiyor, ikinci pozisyon, top dışarıda, maçın şu ana kadar en önemli pozisyonu. Floriani kullandı, Frattesi, iyi dönüş, Dia, Frattesi'ye bıraktı, Frattesi! Oyuna gireli kısa süre oldu, golü atıyor, Davide Frattesi, Lazio'nun yeni transferi. Lazio deplasmanda 1-0 önde, Inter'den gelen, kiralık gelen Frattesi dengeyi bozuyor. Rovella'da Barış'ın arkasında yerde Bernardeschi geliyor. Bernardeschi vurdu, direkt ve dışarıda. Çok yaklaştı Bologna. Kaleci Mandas direkt ve dışarı gidiyor top. Bernardeschi şimdi orta şansı arıyor. Bernardeschi yaptı ortayı, arkada Hegen yükseldi, kale önü. Tam çizgi önünde çıkarıyor Frattesi. Topun başında Bernardeschi. Bernardeschi sekti top, Rom kaleci Mandas. Odgaard aldı. Odgaard aldı, son bir şans olacak mı? Sağ tarafa bıraktı. Şimdi Bernardeschi ortaya doğru, Dombik değerlendiremedi. İkinci pozisyon Ferguson ama savunma önünde. Son saniyelerde beraberlik için çok önemli fırsat yakalıyor Bologna. Ve Lazio sezona galibiyet.

0: Olasa Gansi dışarıya gönderdi. Çok yaklaştı gole Levante. İşte bu uzun pas. Bardelli'nin koşu yoluna. Enzo Bardelli burada aldı. Böyle yaptı ortasını ve Brugge gelişini o kadar güzel vurdu ki. Ama direğe takılıyor.
1: Bakalım kim kullanacak? Ruben Garcia geliyor. Ruben Garcia dışarıya.
0: Ruben Garcia. Eski takımına karşı çok uzaktan avlayacaktı neredeyse. Matthew Ryan'ı işte Ruben Garcia.
1: Orta geldi. Öndüre Ante Budimir.
0: Son anda kale ağzına müdahale bir kez daha. Kafa vuruşu ve kaleci Matthew Ryan. Önce Ante Budimir. Sonrasında Herrando. Matthew Ryan hata yapmadı. Aldı Munoz. İker Munoz. Yaptı ortasını Munoz. Uzak noktaya. Şimdi cezalı ne? Şut son anda. Matthew Ryan. Matthew Ryan. İşte Moncayola. Düzeltti. Böyle vurdu. Plase vurdu. Matthew Ryan. Müthiş uzadı.
1: Abel Bretones. Yaptı ortasını Bretones. Kafa. Abel Bretones yaptı ortasını. Savunma karşıladı. Yükseklik kazandı yine. Şimdi Oroz indir dönüyor. Uzaklardan deniyor. Sekti. Budimir kaleciye geçti. Budimir son anda. Son anda kale ağzında. Kale ağzında çok kritik bir müdahale son anda.
0: Üst üste fırsatlar olsa sümeden bir kez daha gelecekler şimdi.
1: Korner kullanıldı.
0: Öndüreye doğru kafa dışarıya. Dışarıya çıktı top. Levante gole yaklaşıyor bu kez.
1: Moncayola uzun gönderdi. Sol tarafa doğru gönderdi. Toro'ya gelmedi. Ve
0: son düdük geliyor. Maçın hakemi Victor Garcia. Mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan yol. İki takım da birer puana razı oluyor. Değerli futbol severler.
2: FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dominik Cumhuriyeti ziyaretinde 211 ülkenin yer aldığı bir turnuva planladıklarını söyledi.
3: Dünya futbolunun patronu Gianni Infantino, Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenen Karayipler U14 turnuvasında açıklamalarda bulundu. FIFA Başkanı, 4000'den fazla çocuğun katılması planlanan yeni bir turnuvanın müjdesini verdi. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek organizasyon 211 ülkenin katılımıyla U15 Dünya Kupası adı altında düzenlenecek. Etkinliği Gençlik Festivali olarak nitelendiren Infantino, FIFA'nın bu tarz projelerinin süreceğini ancak sponsorlara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Infantino ayrıca büyük ülkelerle diğer ülkelerin arasındaki makasın daraltılması gerektiğini, bunun da FIFA'nın misyonları arasında olduğunu dile getirdi.
2: Evet değerli izleyenler, devam ediyoruz şimdi bir sonraki haberimiz. 1986 Dünya Kupası finalinde Maradona'nın İngiltere'ye eliyle gol attığı top 3 milyon doların üzerinde bir bedelle satıldı. Dünya futbol tarihinin en önemli nesnelerinden biri açık artırma usulüyle ikinci kez satıldı. ...1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'in İngiltere'yi 2-1 yendiği maçın topu 3 milyon 350 bin dolara alıcı buldu. Ancak 10 milyon dolara ulaşması beklenen tutar, müzayede sahibi ve topun sahibini hayal kırıklığına uğrattı. Söz konusu karşılaşmada Arjantinli eski futbolcu Maradona eliyle attığı golle dünya futbolunun en ikonik anlarından birine imza atmıştı. Maradona bu golden sadece 4 dakika sonra da İngiltere'nin 5 oyuncusu ve kaleci Shelton'ı çalımlayarak 100 yılın golü olarak anılan ikinci golü kaydetmişti. Meksika'da düzenlenen turnuvanın çeyrek finalini bu skorla geçen Arjantin, yarı finalde Belçika, finalde de Batı Almanya'yı yenerek dünya şampiyonu olmuştu. Şu an 82 yaşında olan karşılaşmanın Tunuslu hakemi Ali Bin Nasser, yönettiği maçın topunu hatıra olarak 36 yıl boyunca muhafaza etti. Nasser topu 2022 yılında 2 milyon 370 bin dolara satmış, yeni sahibi

0: Belediyesi 2023'te yeniden satmayı denese de yeterli teklifi alamamıştı. Maradona'nın aynı maçta giydiği forma ise 2022 yılındaki açık artırmada yaklaşık 10 milyon dolara alıcı bulmuştu. Dünya spor tarihinin en pahalı topu unvanı bir beyzbol topuna ait. Japon sporcu Shohei Ohtani'nin 2024 sezonunda kullandığı bir top yaklaşık 4.4 milyon dolara satıldı. Tüm spor ürünleri arasındaki rekorsa New York Yankees efsanesi Babe Ruth'un 1932'de giydiği formanın elinde bulunuyor. 2024 yılında satılan forma 24.12 milyon dolarlık fiyatıyla tüm zamanların rekorunu elinde tutmaya devam ediyor. The Athletic, NBA'in en iyi 40 uzunu listesini yayınladı değerli izleyenler. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün listenin 10. sırasında. Amerikan spor basın kuruluşu The Athletic, NBA'in en iyi 40 uzununu sıraladı. (gülüyor) 24 yaşındaki milli basketbolcumuz Alperen Şengün listede NBA'in en iyi 10. uzunu olarak gösterildi. Houston Rockets'ın yıldızı geçtiğimiz sene listenin 8. sırasında yer alıyordu. Milli oyuncu 2 basamak düşmesine rağmen ilk 10'da kalmayı başardı. There you go. The ball movement good for the Rockets and you get an easy dunk. İlk 2 sıra ise yer değiştirdi. 3 kez NBA MVP'si Denver Nuggets'ın Sırp basketbolcusu Nikola Jokic, zirveyi San Antonio Spurs'un Fransız oyuncusu Victor Wembanyama'ya devretti. And that's a good way to start right there, the penetration by Fox. Bir önceki sıralamada 15. sırada bulunan Oklahoma City Thunder'dan Chet Holmgren 6 basamak yükselerek 9. sıraya çıktı. Alperen Şengün geçen sezon 20.4 sayı, 8.9 rebound ve 6.2 asist ortalamalarıyla mücadele etmiş. Takımı Houston playoff ilk turunda Los Angeles Lakers'a elenmişti. NBA efsanesi Michael Jordan'ın 1998 finalleri forması açık artırmaya çıkıyor değerli izleyenler. Formanın değerinin 100 milyon dolara kadar ulaşması bekleniyor. Michael Jordan basketbolu bırakalı çeyrek asra yaklaştı ama formaları rekor kırmaya devam ediyor. Tarihin en yüksek fiyata satılan basketbol forması rekorunu elinde bulunduran Jordan forması yeni bir rekor kırmaya hazırlanıyor. Jordan'ın 1998 NBA final serisinin ilk maçında giydiği forma 2022 yılında tam 10.1 milyon dolarla rekor kırmıştı. Bu rekor 4 yıl sonra bir kez daha kırılacak gibi görünüyor. Jordan'ın 1998 NBA final serisinin 3. maçında giydiği forma kısa süre içinde açık artırmaya çıkarılacak. Formanın sahibi Rob Gu, 100 milyon dolarlık teklifler aldığını söyledi. Bu formayı özel kılansa, Chicago Bulls'un 1998 NBA final serisi 3. maçında Utah Jazz'i 96-54 yenmesinden ötürü. Bu 42 sayılık fark NBA finallerinde tarihin en yüksek farkı olmaya devam ediyor. Michael Jordan ise bu tarihi karşılaşmayı 24 sayı, 3 rebound ve 2 asistle tamamlamıştı. Baskonya, Panathinaikos'un eski pivotunu kadrosuna kattığını açıkladı.
1: Sezonun dikkat çeken isimlerinden Kenneth Farid, Avrupa basketbolundaki kariyerine İspanya'da devam edecek. Euroleague ekiplerinden Baskonya, 36 yaşındaki Amerikalı uzunla anlaşmaya vardı. Kariyerinde ilk kez İspanya Liga Endesa'da forma giyecek Farid, geçtiğimiz sezon Panathinaikos'ta oynamıştı. Yunanistan kariyerine iyi başlayan Farid'in sezonun ilerleyen bölümünde rotasyondaki rolü azaldı. Amerikalı uzun, Olympiakos'a karşı oynanan 5 maçlık Yunanistan Ligi final serisinin hiçbir karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Panathinaikos'ta sezonu tamamladıktan sonra basketbola ara vermeyen Farid, Porto Rico Ligi'nde oynadı.
0: La Liga'da 3 büyük takımın bu hafta oynadıkları maçların özet görüntüleriyle Sabah Spor'un

0: Da ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başında görüşmek üzere.
1: Deportivo beraberliğiyle açmıştı sezonu Elche. Barcelona'nın ilk resmi maçı bu. İlk düdük. İyi seyirler diliyorum. Dediğin gibi çok keyifliydi geçen sezon Elche'yi izlemek, anlatmak ama düşüyorlardı. keyifli düşüyorlardı son saniye, son dakikalarda kurtardılar. Büyük fırsat. Rafinha ceza alanı. Rafinha yerde. Penaltı. İşte tam bundan bahsediyorduk. Aynen, tam bundan bahsediyorduk. Elche yine ayağa paslarla çıkmaya çalışırken Espart'ın kazandığı top. Rafinha sıyrıldı rakibinden ve yerde kaldı penaltı. Rafinha ve gol. 20'de 19 oldu penaltılarda. Rafinha 14. dakikada öne geçiyor Barcelona. Daha aslında ritmi bulamamışlardı ve penaltıdan Rafinha attı. Redondo. Yamal iyi pas Rafinha'ya. Rafinha boş pozisyon, Adeyemi de boş, ona bıraktı. Karim Adeyemi. Barcelona 2-0 önde. İki büyük hata, kazanılan toplarla direkt kaleye gidişler. Hiç Barcelona gibi değil aslında şu sahada gördüğümüz 48 dakikada Barcelona, ama skor onların yanında 2-0.
2: Çok kolay oldu.
3: Evet.
1: Trust. Kafayla sektirilen top arkaya, kontrol. Vuruş direkten dışarıya. Tete Morente. Faul bekledi Barcelonalılar. Tete Morente. Bu şut direkten dışarıya gidiyor. Çıktı oradan. Barcelonalılar şimdi. Anthony Gordon içeride, hareketli pas oraya doğru. Rafinha geliyor. Rafinha bitiriyor maçı. 3-0. Bunun sinyalleri geliyordu ama. Rafinha 2 gol bir asist daha. İlk maçtan istatistik kağıdını doldurdu.
2: Aynen. Bir de hani Dani Olmo oyuna girdi. Onun çizgide yaptıkları, Gordon'un pası diğer tarafa. Giren oyuncular da hemen katkı verip maçı koparmayı başardı Barcelona adına.
1: Şimdi Elche atağı, bu an on oldu direkt. Direkt. Şimdi
2: çok
1: Pedri. Nefis bir pas Pedri'den. 4 mü gelecek? 2'ye 0. Gordon verdi pasını. Fermin attı golü. 4 oluyor. Elche savunması da aldı. Ve Gordon bencil davranmadı. Fermin'e, boş kaleye attırdı golü. 4.
2: Yani Gordon'un ikinci asist bu arada.
1: Evet. Yani ne zaman girdi? 65'te girdi. 5 dakikada, 6 dakikada 2 asist.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 ile 2025 yıllarında 6 bakanlığın bu yılki toplam bütçesini aşacak şekilde 484 milyar lira tasarruf elde edildi. Bu kapsamda izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeliyle desteklenen tasarruf tedbirleri etkisini gösterdi. Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamındaki harcamaların faiz ve deprem harcamaları hariç bütçe içindeki payı uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024 yılında %3,1'e, 2025 yılında %2,9 seviyesine geriledi.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel.

0: fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye Onvo'dan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki Post. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek postla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
7: Büyük rahatlık Paytr.
8: Reklam.
9: Aspor Radyo.
10: Güzellikler dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan komutasındaki ordunun Bizans ordularını yenmesiyle Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı.
10: Güzellikler dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Bir reklam.
13: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
12: Bir reklam.
14: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
8: Reklam.
0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
15: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
10: Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
16: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Umran Oto 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var.

güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi Paytr. Detaylar paytr.com'da.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Canlı yayın.
8: Lyon'un kazanması halinde Fransız ekibi turu geçecek. 90 dakikanın beraberlikle tamamlanması durumundaysa karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Temsilcimizde karşılaşma öncesi 4 eksik bulunuyor. Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu da Fransa'da takımını yalnız bırakacak. Fenerbahçe zorlu deplasmandan turu getirecek sonuçla ayrılarak Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda lig aşamasına kalmayı istiyor. Oles tadında oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve golcü oyuncu Vedat Muriç, Lyon maçı öncesi basın toplantısında konuştu.
9: Yarın 90 dakika, belki 120 dakika zor bir maç olacak. Her iki takım da kazanmak ve Şampiyon Ligi'ne girmek isteyecektir. Biz de yarınki maçı kazanıp Şampiyon Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız ve bu bilinçle yarın sahaya çıkacağız. Son zamanlarda, son yıllarda Fenerbahçe'mizin...

0: da verdiği mücadelelerden dolayı bir yükselişi var. Bizler de yarınki maçla beraber bu yükselişini Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sonuçta rakip taraftarların önünde oynayacağız. Bu da bizi çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum. Bizim de oyuncularımız bu tip, ben de dahil, alışığız bu tip tribünlerde, deplasmanda bu maçları oynamaya. Çünkü biz kaliteli, güçlü oyunculardan kurulu bir takımız. Tecrübeli bir takımız. Her ne kadar rakip takımın yaş ortalaması 23 olsa da biz de çok tecrübeli, çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Her iki takım için de çok kolay olmayacak. İlk maçta İstanbul'da her iki takım da birbirini kontrol ederek, birbirini yoklayarak bir futbol oynadık. Ama atmosfer çok güzeldi. Tribünler çok güzeldi. Rakibe göre yine baktığınız zaman bir iki tane bizim fazladan bir pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik. Dediğim gibi yarın burada her şeyimizi ortaya koyup takım olarak iyi mücadele vererek buradan maçı kazanıp Şampiyon Ligi'ne girmek, bütün ülkemizi ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Şimdi şöyle, biz de onu ilk lig maçında yaptık. 5 tane oyuncu yaptığımız rotasyon 5'iydi. A milli takım oyuncusu. Çok normal bir şeydi. Ama bizim iyi oynadığımız halde 12 tane net pozisyona girmişiz. 2 direkten dönmüş. 2 tane de verilmeyen net penaltımız vardı. Buna rağmen kaybettik. Bu lig maçı. Olabilir dedik. Sonuçta maça çıktık, Lyon maçına. Lyon maçında elimizden geleni yaptık. Ama biz 2,5 gün sonra maça çıktık. Lyon takımı 7 gün sonra bizim maçımıza çıktı. Yarınki maçta da 7 gün sonra bizim maçımıza dinlenik çıkıyorlar. Yani bu dünyanın her yerinde olabilir. Ama biz kulüp olarak bu maçın tehir edilmesini istedik. Federasyon bunu kabul etmedi. Yani biz burada bir mağdur olduk yani kulüp olarak. Ama biz artık bunlara bakmıyoruz. Önümüze bakacağız. Biz de 4. gün yarın maça çıkacağız. Buna göre antrenmanlarımızı yaptık. Fiziksel ve zihinsel olarak oyuncularımızı en iyi şekilde dinlendirdik. Maça konsantre olduk. Yarın elimizden gelen en iyisini yapacağız ve turu geçmek istiyoruz.
1: Aslında çok Fenerbahçe için, Türk futbolu için çok önemli bir maça çıkacağız yarın. Ligden sonra yani çok hazırlanma fırsatımız bulamadı ama teorik anlamda zaten futbolcular hepimiz hocamızın istediği sistemi, taktiği zaten ezberlemiş durumdayız. Onun için yarın tecrübemizle, kalitemizle Allah'ın izniyle inşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için varımızı yoğumuzu sahaya bırakacağız. Tabii ki her zaman söylüyorum, hani burada sadece forvet olsam da sadece amacım gol atmak değil. Takıma nasıl fayda sağlarım, fırsat buldukça sahada olduğum sürece her zaman ana hedefim takıma fayda sağlamak oldu. Gerek arkaya atılan bir boş koşu, gerekse takımı rahatlatmak. O yüzden benim için bunlar çok önemli detaylar. Yarın da yine kıran kırana bir maç olacak. Zaten rakiplerimizi bireysel olarak da oynayacağım stoperleri de analiz ediyorum. Yarın yine inşallah üstün taraf ben olacağım.
2: Fenerbahçe Olimpik Lyon maçıyla birlikte Avrupa'daki 306. sınavına çıkacak. Fenerbahçe Avrupa'da 306. sınavına Lyon deplasmanında çıkıyor. Sarı lacivertliler geride kalan 305 Avrupa maçında 121 galibiyet, 67 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 415 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 425 gol gördü. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 48. maçına çıkacak. Sarı lacivertliler geride kalan 47 karşılaşmada 18 galibiyet, 15 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Lyon maçı Fenerbahçe'nin Fransız ekipleriyle rekabetinde ise 27. randevusu olacak. Sarı lacivertliler daha önce Fransız takımlarıyla oynadığı 26 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe'nin son dönemdeki performansı ise dikkat çekiyor. Sarı lacivertliler Fransız ekipleriyle oynadığı son 12 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Lyon'a karşı ise farklı bir tablo var. Fenerbahçe Lyon'la bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Bu maçların 4'ünü Fransız ekibi kazanırken 2 karşılaşma berabere bitti.
3: Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Demirović'in Stuttgart'ta kalmaya karar verdiği iddia ediliyor.

0: Ermedin Demirovic'in Stuttgart'taki geleceği netleşti. Sky Sport Almanya'nın haberine göre Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan 28 yaşındaki golcü futbolcu kariyeriyle ilgili nihai kararını verdi. Haberde Bosna Hersekli futbolcunun sarı kırmızılılardan iyi bir teklif almasına rağmen Stuttgart'ta kalacağı yazıldı. Galatasaray'ın Stuttgart'a 18+2 milyon euro önerdiği, futbolcuya da 3 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü. Icardi'nin ayrılmasının ardından hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılıların bu gelişmenin ardından transferden çekildiği ve alternatif isimlere yöneldiği belirtildi. 2028 yılına kadar Stuttgart'ta sözleşmesi bulunan Demirovic, geçen sezon 38 maçta 15 gol 4 asist üretti. Golcü oyuncu Bosna Hersek milli takımıyla da 44 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.
1: Gazete turuyla devam ediyoruz. Şimdi gazetelerdeki Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerine birlikte göz atacağız değerli izleyenler. Fotomaç gazetesinin 3. sayfası Fenerbahçe haberlerine ayrılmış. Hemen başlayalım. 18 yıllık hasret bitecek başlığını görüyoruz sayfanın başında. Az önce de izlemiştik. İsmail Kartal Lyon maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Son yıllarda Fenerbahçemizin Avrupa'da yükselişi var. Bu yükselişi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz. 18 yıldır camiamızın hasreti var. Bunu oyuncularıma da anlattım dedi İsmail Kartal. Hemen alt kısmında Devler Ligi aşkına başlığıyla Sarı Lacivertliler Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmek için Fransa'da denmiş. Fenerbahçe playoff turu rövanşında bugün Lyon'a konuk olacak. Temsilcimiz sahadan galibiyetle ayrılması halinde 18 yıldır hasretini çektiği düşler sahnesine ayak basacak. Lyon'la 7. randevusu olacak Fenerbahçe'nin. Tabii önemli bir detay Asensio ve Kerem'in bu karşılaşmada forma giyemeyecek olmaları. İsmail Kartal'ın da 24. Avrupa mücadelesi olacak. Bu tarz detaylar kutu haberlerle paylaşılmış. Bu sayfada öne çıkan bir başka başlık Yusuf'ta geri sayım sayfanın en altında. Fenerbahçe El Hilal'in kadroda düşünmediği Yusuf Akçiçek için ilk temasını kurduğu ve 20 yaşındaki stoperi kiralamak istediğini bildirdi. Suudi temsilcisi Fenerbahçe'den düşünmek için süre istedi denmiş ve görüşmelerin devam ettiği belirtilmiş. Evet, şimdi devam ediyoruz. Fanatik gazetesinin 2. sayfasına bakacağız. Aslan'ın rotası Fransa başlığıyla Galatasaray haberlerine geçelim. Galatasaray orta sahaya tecrübeli bir takviye için Pierre-Emile Højbjerg'i yeniden gündemine aldı. Sarı kırmızılıların Marsilya forması giyen Danimarkalı yıldız için 10 milyon euroyu gözden çıkardı. Fransız ekibinin ise 15 milyon euro beklediği belirtildi deniyor. Oyuncunun Beşiktaş'ın da gündemine geldiği hatırlatılmış ve hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında forma giyebildiği belirtiliyor. İsmail Asar'da teklif artıyor başlığıyla devam edelim. Cimbom İsmail Asar transferinde gözünü kararttı. Geçtiğimiz günlerde Crystal Palace'a 35 milyon euro öneren sarı kırmızılılar İngiliz kulübünün 55-60 milyon euro da diretmesi üzerine teklifini artıracak. 28 yaşındaki Senegalli yıldızın Galatasaray'a gelmek için ada ekibine rest çekmesi Aslan'ın elini güçlendiriyor. Yönetim farklı bonuslarla toplam rakamı 50 milyon euro seviyelerine kadar çıkartabilir denmiş. Bu arada Galatasaray'ın uzun süre gündemini meşgul eden isimlerden biriydi Rafael Leao. Oyuncunun herkesi reddettiğine dair bir haber görüyoruz. Çizme basını Leao'nun ya Milan'da kalacağını ya da son günlerde Galatasaray'a gideceğini yazıyor demiş haber. Demirovic olmadı, rota genç forvet. Galatasaray Stuttgart'a bonuslarla 20 milyon euro teklif etse de hem kulüpler arasında anlaşma sağlanamadı hem de Demirovic Almanya'da kalmaya karar verdi. Sarı Kırmızılılar forvet transferinde rotayı tekrar U23 kontenjanına uygun isimlere çevirdi. İlk adaylar Ponomarenko ve Konrad Harder olarak gösterilmiş. Evet, devam ediyoruz. Şimdi Sabah gazetesine bakacağız. Burada sayfanın en başında Lyon'u yen devleş başlığını görüyoruz. Fenerbahçe 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmeye bir maç uzakta. Kazanırsa adını ilk kez

gruplara yazdıracak. Sarı lacivertliler de 4 eksik olduğuna vurgu yapılmış. Değerli izleyenler, özellikle tabii ki Asensio ve Kerem'in yokluğu önemli. Mert Günok ve Çağlar Söyüncü de bu karşılaşmanın kadrosunda yer almıyor. Hem kaliteli hem güçlüyüz başlığıyla İsmail Kartal'ın açıklamalarının bu sayfada kendine yer bulduğunu görüyoruz. Avrupa'da son yıllarda Fenerbahçe'nin yükselişi var. Bu yükselişi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz. Kaliteli ve güçlü futbolculardan kuruluyuz. Oyunculara birlikte oynayın ve cesur olun dedim ifadesiyle dikkat çekiyor İsmail Kartal. Talişka ile ilgili birkaç kutu haber görüyoruz. Hemen ona da şöyle bir bakalım. Talişka 2024-25 sezonunun devre arasında El Nasır'dan bedelsiz olarak gelmişti. Bu sezon 6 resmi maçta 5 gol katkısı verdi. Sarı lacivertli formayla çıktığı 74 karşılaşmadaysa 44 gol 7 asistlik performansa imza attı. Ve şimdi son maçı mı sorusu soruluyor değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi Süper Lig'de Konya maçının kadrosuna alınmamıştı yabancı kuralı gerekçe gösterilerek. Ancak yapılan resmi açıklamada Lyon maçının kadrosunda olacağı söylenmişti ki öyle de oldu. Ama özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklifler aldığı ve bu karşılaşmanın ardından Talişka'yla yolların ayrılabileceği söyleniyor. Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis geliri getirecek 32 yaşındaki futbolcunun şu an için kazandığı 5 milyon eurodan daha yüksek bir rakama imza atması bekleniyor denmiş. Elbette Talişka ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz diyelim ve devam edelim. Hürriyet gazetesine bakacağız şimdi. Buradaki Fenerbahçe haberleri de "Haydi Fenerbahçe, para ve prestij bu maçta" başlığıyla paylaşılmış. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında Olimpik Lyon'a konuk oluyor. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. 1-1'in rövanşında galibiyete ulaşan takım Şampiyonlar Ligi'nin lig etabına kalacak. Playoff turuna kaldığı için 4.3 milyon euroyu kasasına koyan Fenerbahçe, Lyon'u elemeyi başarırsa Avrupa'nın en prestijli kupasından onlarca milyon euroyu aşan bir gelir elde edebilecek denmiş. Livakovic bildiğiniz gibi Barcelona'ya transfer olmuştu. Oyuncunun imzaya gittiği detayına yer verildiğini görüyoruz. Lyon'un hocası Fonseca'nın açıklamaları da tarihi bir maç olacak başlığıyla paylaşılmış. Bu arada bu sayfada çok küçük bir de Galatasaray haberi var. Sayfanın en altında Ermedin Demiroviç'ten Cimbom'a kötü haber başlığıyla. Az önce bültenimizde de yine diğer sayfalarda da paylaşmıştık. Demiroviç'in Stuttgart'ta kalmaya karar vermesiyle birlikte kulüpte 20 milyon euroluk teklifi kabul etmedi ve şu an için bu transfer rafa kalktı diyebiliriz. Milliyet 16. Aslan'a darbe üstüne darbe. Yine aynı haberi görüyoruz değerli izleyenler. Nevzat Dindar kaleme almış burada da. Cimbom'un transferi konusunda çaba gösterdiği Ermedin Demiroviç, sarı kırmızılılara transfer olmayacağını kulübü Stuttgart'a bildirdi. Crystal Palace'tan indirim bekleyen Galatasaray'ın İsmail Esar konusunda da ümidi azaldı. Aslan alternatif isimlere yöneldi deniyor. Rafael Leao konusunda potansiyel tek aday Galatasaray başlığını görüyoruz. Diğer bütün teklifleri reddettiği detayına burada da yer verilmiş. Bir de Galatasaray'la yolları ayrılan Icardi'nin kulüp bulamadığına dair bir haber görüyoruz değerli izleyenler. Şu an için herhangi bir anlaşma yok Icardi'de de. Ve Göztepe maçında sahada olacak başlığıyla da Batrakov'a dair bir haber görüyoruz. Galatasaray'ın yeni transferi idmanlara başlamıştı. Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile oynanacak karşılaşmada Batrakov'un da şans verilmesi halinde forma giyebileceği belirtilmiş. Gazetelerdeki Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi gelin akışımıza dönelim ve Beşiktaş'tan devam edelim. Siyah beyazlılarda transferde dün hareketli bir gündü. Bayer Leverkusen'ın sağ kanat oyuncusu Ernest Pocu kadroya katıldı ve oyuncu İstanbul'a da geldi. Beşiktaş uzun süredir arayışta olduğu kanat oyuncusu transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar U23 kontenjanına doğuyan Ernest Pocu'yu

0: artı 4 yıllığına renklerine bağladığı koku sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi. Beşiktaş, Bayer Leverkusen'a 3,5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun 20 milyon euroluk da satın alma opsiyonu bulunuyor. Boku ise Beşiktaş'tan 2,4 milyon euro garanti ücret alacak. Hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Boku, geçtiğimiz sezon Leverkusen formasıyla çıktığı 45 maçta 6 gol, 8 asist kaydetti. Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Boku dün gece İstanbul'a geldi ve havalimanında ilk açıklamalarını yaptı. %100 zinde ve hazır hissediyorum dedi.
1: I like the fans. I cannot wait to play in front of the fans and for this club and I will give my all.
2: Taraftarımızı çok seviyorum. Burada olmalarından dolayı çok mutluyum. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Çok teşekkürler.
3: %100'üm, zindeyim, fitim ve başlamak için sabırsızlanıyorum.

0: Beşiktaş Fabio Miretti transferini de bitiriyor değerli izleyenler. Hem Juventus hem de futbolcu tarafıyla anlaşmalar tamam. Beşiktaş Fabio Miretti transferinde mutlu sona ulaştı. İtalyan futbolcuyu ikna eden siyah beyazlılar Juventus tarafıyla da anlaşma sağladı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun kısa süre içinde İstanbul'da olması bekleniyor. Miretti geçtiğimiz sezon çıktığı 31 maçta 1 gol 3 asist kaydetti. Evet, Trabzonspor'da Brezilyalı oyuncu geleneği devam ediyor değerli izleyenler. 208. yabancı oyuncu transferine imza attıran Bordo Mavililer 59 yıllık tarihinde en fazla Brezilyalı oyuncu transfer etti.
1: Fabinho Trabzonspor tarihindeki 208. yabancı futbolcu oldu. Trabzon! 32 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayan Karadeniz ekibi 59 yıllık tarihinde 54 farklı ülkeden oyuncuyu kadrosuna kattı.

0: Bordo Maviller ilk yabancı transferini 1970-71 sezonunda Rumen futbolcu Koska ile gerçekleştirdi. Trabzonspor'un Süper Lig'deki ilk yabancı oyuncusu ise 1985-86 sezonunda kadroya katılan Alman Jürgen Groh oldu. Trabzonspor tarihinde en fazla yabancı futbolcu Brezilya'dan geldi. Fabinho ile birlikte Brezilyalı oyuncu sayısı 19'a yükseldi. Brezilya'yı 10 futbolcuyla Belçika takip etti.
1: Yaptı ortasını, kafa, top.
0: Başkan Ertuğrul Doğan'ın Mart 2023'te göreve gelmesinin ardından Trabzonspor'un transfer ettiği yabancı futbolcu sayısı da 38'e ulaştı.
2: Bir gazete turu daha yapalım şimdi. Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine de göz atacağız birlikte. Fanatik gazetesinin Beşiktaş sayfasıyla başlayalım. Siste indirim yok başlıklı bir haber görüyoruz sağ üst köşede. Beşiktaş'ın birkaç gün önce gündemine aldığı patesiz. Rayo Vallecano'dan ayrılmak için rest çekti. Senegalli orta saha kulübün gelen teklifleri değerlendirmemesi üzerine antrenmana çıkmazken İspanyol ekibinin 10 milyon euroluk serbest kalma bedelinde geri adım atmadığı belirtildi deniyor. Hemen altında Son Kartal Poku başlığını görüyoruz. Beşiktaş Ernest Poku transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar 3 milyon euro kiralama ve 20 milyon euro satın alma opsiyonuyla Leverkusen'la anlaşırken Hollandalı yıldız sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geldi deniyor. Özellikle oyuncunun U23 kontenjanına uyması da elbette dikkat çeken bir detay. Hemen bu haberin de altında Willock'ta sıkı pazarlık başlığını görüyoruz. Kara Kartal orta saha transferinde Joe Willock için Newcastle United'la pazarlıklarını sürdürüyor. İngiliz

0: kulübünün yüksek bonservis talebi nedeniyle sürecin uzaması üzerine siyah beyazlılar, Juventus forması giyen Fabio Miretti için de girişimlerine devam ediyor denmiş. Foto maç 4'e geçelim. Trabzonspor sayfasına bakacağız. Sayfanın başında Fabinho planı başlığını görüyoruz. Brezilya ile iyi bir kamp dönemi geçiren Fabinho'nun hazır görüntüsü teknik heyeti sevindirdi. Yıldız isim hemen takıma monte edilecek ve orta sahanın hücumla olan bağlantısında kritik bir rol üstlenecek denmiş. Geçen sezon 44 resmi maçta forma giyen Brezilyalı Yıldız 3 gol atarken 4 de asiste imza atmıştı. Bu arada sol üst köşede kritik viraj başlıklı bir haber görüyoruz. Ona da bir bakalım. Önümüzdeki günlerde Trabzonspor'u zorlu bir süreç bekliyor. Yarın UEFA Avrupa Ligi'nde Macaristan ekibi Ferencvaros'la karşılaşacak Karadeniz Fırtınası. 31 Ağustos'ta ise Amed'e konuk olacak. Karadeniz Fırtınası ardından da evinde Gençler Birliği'ni konuk edecek. Bordo Mavililer 3 maçını da kazanıp iyi bir seri yakalamak istiyor denmiş. Bu sayfada 4-4'lük transfer başlığı da yine dikkat çekiyor. Trabzonspor yaz transfer dönemini adeta damgasını vurdu. 2026 Dünya Kupası'nda forma giyen 4 ismi kadrosuna katan Bordo Mavililer gücüne güç kattı. Salah, Samet Akaydın ve Cabral'ın ardından bu turnuvada forma giyen Fabinho da transfer edildi denmiş. Tekkenin aklı Ferencvaros'ta oynanacak rövanş maçında başlıklı bir kutu haberi dikkat çekiyor. Yine idmandan bir fotoğraf paylaşılıp hazırlıklar sürüyor denmiş. Bir de Ture sürprizi başlığını görüyoruz sayfanın en altında. Forvet hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor, İngiliz ekibi Norwich City forması giyen 22 yaşındaki Avustralyalı hücumcu Muhammed Ture'yi kiralamak için harekete geçti denmiş. Sabah 17 ile devam edelim. Kara Kartal'a yıldız yağmuru başlığını görüyoruz bu sayfada da. O gün Şahinoğlu imzasıyla Beşiktaş hem kanat hem de orta saha transferlerinde mutlu sona ulaştı. Bayer Leverkusen'dan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Ernest Pocu'yu İstanbul'a getiren siyah beyazlılar, Juventus'un İtalyan orta sahası Fabio Miretti'yi de kadrosuna kattı. Miretti de imzaya geliyor değerli izleyenler. Oyuncunun bugün normal şartlarda İstanbul'da olması bekleniyor. Bu arada bir de geçmiş olsun Adalı başlıklı bir kutu haber var. Hemen ona da bakalım. Serdal Adalı'nın dün anjiyo olduğu haberi mevcut değerli izleyenler. Başkanın durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği bildirildi. Biz de elbette bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Sabah gazetesindeki Beşiktaş haberleri bu şekilde, hem Poku hem de Miretti'nin transferlerine vurgu yapan haberler görüyoruz bugün. Şimdi Milliyet gazetesinin 17. sayfasına bakacağız. Atsan atılmaz, satsan satılmaz başlıklı bir haber. Gözden çıkarılan El Musrati, Joao Mario, Alan Ricardo, Felix Udokai ve Amir Hacıahmetoviç ile henüz yollar ayrılamadı. Beşiktaş satışları mümkün olmazsa Jan Onana gibi karşılıklı anlaşmayla bu oyuncuların sözleşmelerini feshedecek denmiş. Tabii bu noktada belki federasyonun yeni yabancı kuralını da bir değerlendirmek lazım. Malum haberlerini paylaşmıştık. Oyuncular, kontenjana takılan oyuncular zira Türkiye Kupası'nda oynatılabilecek. Belki de bu oyuncularından kupa maçlarında faydalanacak Beşiktaş. Nasıl bir planlama yapılacağını elbette göreceğiz. Hemen altında bu haberin Kartal'dan iki büyük bomba başlığını görüyoruz. Cengiz Malgar imzasıyla Beşiktaş kanat transferinde sağ gösterip sol vurdu. Cezayirli Gecemis'ten vazgeçen siyah beyazlılar, Leverkusen'dan 22 yaşındaki Hollandalı oyuncu Ernest Pocu'yu kadrosuna kattı. Kartal, Juventus forması giyen İtalyan orta saha Fabio Miretti'yi de renklerine bağladı deniyor. Takvim 17'ye de hemen bir bakalım. Yine Beşiktaş haberlerini görüyoruz. İlk olarak Miretti'de işlem tamam başlığına göz atalım. İtalyan orta sahayla anlaşan Beşiktaş dün Juventus'la masaya oturdu ve transferi bitirdi. İtalyan yıldızın bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Hemen altında Poku bombası başlığını da görüyoruz. Beşiktaş Alman ekibi Bayer Leverkusen'ın 22 yaşındaki kanat oyuncusu Ernest Poku'yu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı. Oyuncu dün İstanbul'a geldi ve bir de yine bu sayfada Onana'yla yollar ayrıldı başlığını görmek mümkün. Evet, dış basının gündemiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Avrupa'nın büyük liglerinde de Bundesliga dışında yeni sezon heyecanı başladı. Bu hafta yaşananlara, maçların detaylarına haberimizden birlikte bakalım.
1: Avrupa'da ligler başladı. Futbol severler heyecan dolu maçlara tanık oldu. İtalya Serie A'da favoriler sezona yüksek perdeden başladı. Son şampiyon Inter sahasında Monza'yı konuk etti. Mavi siyahlılar Hakan Çalhanoğlu'nun da fileleri havalandırdığı maçta rakibini 4-1 mağlup etti. Napoli yeni teknik direktörü Allegri ile çıktığı ilk lig maçında Genoa'yı deplasmanda 2-0 yendi. Mavilere galibiyeti getiren oyuncu ise ikinci yarıda oyuna giren Kevin De Bruyne oldu. Belçikalı yıldız 1 gol ve 1 asistle galibiyette başrolü üstlendi. Ligin lokomotiflerinden Juventus da sezonu Frosinone deplasmanında açtı. Zeki Çelik ve Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başladığı maçta Zebralar 3 puanı tek golle aldı. Sezona Ruben Amorim'le başlayan Milan da Torino deplasmanından 2-1'lik zaferle ayrıldı. Açılış haftasının en görkemli başlangıçlarından birini ise Roma yaptı. Donnel Malen'in 3 golle yıldızlaştığı maçta başkent ekibi Fiorentina'yı 4-0 mağlup etti. La Liga'da ikinci hafta maçları oynandı. Real Madrid ve Barcelona ise ilk maçlarına çıktı ve lige galibiyetle merhaba dedi. Eflatun Beyazlar Arda Güler'in bir asist kaydettiği mücadelede Espanyol'u son dakika golüyle mağlup etti. Jose Mourinho'nun öğrencilerine deplasmanda 3 puanı getiren gol ise yeni transfer Espri'den geldi.

0: Son iki sezonun şampiyonu Barcelona'da Elche deplasmanını rahat geçti. Katalanlar Elche deplasmanında 5-0'lık skorla kazandı. Haftanın en rekabetçi maçlarından birisi de Atletico Madrid ile Villarreal arasında oynandı. Julian Alvarez'in yoğun protestoya maruz kaldığı karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonlandı. İlk haftaya galibiyetle başlayan Atletico ilk puan kaybını yaşarken Villarreal ise ikinci maçından da beraberlikle ayrıldı. Lig 1'de sezon sürpriz bir sonuçla başladı. Rennes sahasında ağırladığı Paris Saint-Germain'le 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada 2-0 öne geçen Kırmızı Siyahlı ekibin bir golünü Sebastian Szymanski kaydederken son şampiyonun golleri yeni transfer Ferran Torres'ten geldi. Fenerbahçe'nin Devler Ligi playoff'undaki rakibi Lyon'da yoğun rotasyonla oynadığı Toulouse deplasmanında 2-0'la güldü. Premier Lig'de hareketli bir açılış haftası futbol severlerle buluştu. Birçok geri dönüşüm ve son dakika gollerinin yaşandığı haftaya en büyük damgayı ligin yeni ekibi Hull City vurdu. Acun Ilıcalı'nın başkanlığını yürüttüğü turuncu siyahlı ekip sahasında Manchester United'ı 2-0 mağlup ederek Premier Lig'e merhaba dedi. Son şampiyon Arsenal ligin yeni ekibi Coventry City'yi 3-0 mağlup ederken Chelsea de Londra derbisinde Fulham'ı deplasmanda 3-2 yendi. Manchester City Guardiola'sız ilk lig maçında Bournemouth karşısında son dakika golüyle 2-1 kazandı. Liverpool'da Newcastle deplasmanında attığı son dakika golüyle 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.
1: Dış basının gündemini her zaman olduğu gibi Hüseyin Özkök'le konuşacağız değerli izleyenler. Hüseyin Özkök, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Ezgi merhaba, günaydın, hoş bulduk. Teşekkür ederim, herkese iyi günler diliyorum. Sizlere de kolay gelsin, iyi çalışmalar.
1: Çok teşekkürler. Evet, bugün kritik bir mücadele var. Hemen oradan başlayalım isterseniz. Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne yalnızca 90 dakika uzakta Lyon deplasmanı. Elbette zor bir maç ama netice itibarıyla bu motivasyonla, kadro kalitesiyle, inançla olmayacak bir şey de değil. Çok ciddi bir kadro kalitesi var Fenerbahçe'nin. Nedir beklentiniz ve tahmininiz?
2: Ezgi, heyecan giderek artıyor. Bu akşam için ben gerçekten heyecan

0: Heyecanlıyım. Çünkü neden dersen yarın Şampiyonlar Ligi kura çekimi var.
1: Evet.
0: Ve bizim Şampiyonlar Ligi kura çekimine iki takımla katılma ihtimalimiz var. Eğer Fenerbahçe bu akşam Lyon'u elerse yarınki kura çekiminde iki takımla birden yer alacağız. İnşallah öyle olur. Ama tabii ki şu anda görüntü Fenerbahçe'yi Lyon karşısına favori olarak çıkartmıyor. Fenerbahçe'de işte sakatlar var. Son maçlarda alınan veya da oynanan oyunda sorunlar var, savunma sorunları var. Ama mesela özellikle Ederson'un son karşılaşmada çok sayıda kurtarış yapması, hani burada güvenebileceğiniz bir kaleci var mesajını da verdi. Bence bu Fenerbahçe açısından çok iyi. Gerçekten Ederson son Konyaspor karşılaşmasında önemli kurtarışlar yaptı takım adına ve bu maç öncesi güven verdi. Bu çok önemli bence. Takım arkadaşları açısından da çok önemli. Fenerbahçe'nin kadro kalitesini zaten sürekli konuşuyoruz. Hatta artık bunu konuşmaya bile gerek yok. Çünkü belli. Lyon ama çok koşan, çok mücadele eden genç oyunculardan kurulu bir takım. Hafta sonunda lig maçında rotasyon yaptılar bayağı kuvvetli şekilde. Bu maça az kadro oyuncuları dinlenmiş şekilde çıkacaklar. Son Sparta Prag karşılaşmalarını seyretmiştim 90 dakika. Orada hakikaten Sparta Prag'a çok zor anlar yaşattılar ve karşılaşmayı 3-0 kazandılar. Evet, zorlu bir karşılaşma. Lyon favori gözüküyor ama Fenerbahçe'nin üst düzey oyuncuları eğer sahne alırlarsa bu akşam neden olmasın? Fenerbahçe niye elemesin? Yine maç berabere bitebilir. Uzatmaya gidip penaltılara kalabilir. Orada Fenerbahçe turu geçebilir. Bunlar hepsi ihtimal dahilinde. Ben her sonuca açık bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kadro kalitesinin yüksek olması nedeniyle. Bakalım inşallah sevinen bizim tarafımız olur ve dediğim gibi Şampiyonlar Ligi kura çekiminde yarın iki takımla birden katılırız.
1: Dileriz ki öyle olur. Gerçekten çok büyük bir heyecan olur böyle bir durumda.
0: Evet.
1: Bir de tabii şunu söylemek lazım. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalması hem ülke puanı açısından çok önemli hem de Sarı
0: Tabii
1: Lacivertlilerin
0: ki.
1: kasasına girecek para çok çok kıymetli olacak. Bu konuda da isterseniz izleyicilerimizi bir bilgilendirelim.
0: Şimdi Fenerbahçe eğer Şampiyonlar Ligi'ne girerse 6 bonus puan daha alacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlara minimum 6 bonus puan veriliyor ülke puanı açısından. Dolayısıyla katkısı bu bağlamda çok büyük olacak Fenerbahçe'nin. Diğer yandan da tabii ki kasasını dolduracak Fenerbahçe. İlk aşamada 18 milyon 200 bin euro bir giriş parası alacak. Ne yazık ki sevgili Ezgi, 2 gün önce gördüğüm haberlerde bizim spor medyasının bazı konularda gerçekten hiç araştırma yapmadan veyahut artık geçmiş yıllardan örneklere bakmadan haber yaptığını gördüm. Çünkü Şampiyonlar Ligi playoff turunda elenen takımlara UEFA 4 milyon 300 bin euro bir para ödüyor. Elenen takımlara ama. Ancak bizim spor basımızda bazı arkadaşlarımız ne yazık ki bu 18 milyonla 4 milyonu birleştirip Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa 22 milyon lira giriş parası alacak diye yazmışlar. Böyle değil. Sadece kaybeden takımlar alıyor o giriş parasını ve onlar Avrupa Ligi'ne gidiyor. Fenerbahçe zaten eğer katılırsa Şampiyonlar Ligi'ne 18 milyon bir sürü işte giriş parasını aldığı gibi bir de Şampiyonlar Ligi'nin tüm gelirlerine de 36 takımla birlikte ortak olacak ve kasasını bu bağlamda dolduracak. Bunu da söyleyelim. Bir de maçın hakeminden bahsetmek istiyorum. İtalyan Dünya Kupası'na göre yapan Mariani maçın hakemi. İtalyan hakem ekibi 6 kişilik bir ekip. Tamamen İtalyanlardan oluşuyor. Bu ekipten 4'ü Ezgi geçen sezon Fenerbahçe'nin Nottingham Forest deplasmanında 2-1 kazandığı maçta da görev yapmışlardı. Yani Fenerbahçe'nin tanıdığı bir hakem ve Fenerbahçe'yi tanıyan bir hakem. O maçta Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı elenmesine rağmen deplasmanda Nottingham Forest karşısında. O maçın hakemi de Mariani'ydi. İnşallah bu seferde kazanmamız konusunda bize uğur getirir ve Fenerbahçe kazanarak turu geçer.
1: Dileriz ki öyle olur. Tabii ki başarılar dileyelim Fenerbahçe'ye. Şimdi günlük infantino dozumuzu bir alalım. Alexander Çeferin'den Infantino'ya bir istifa çağrısı geldi. Bu arada Çeferin FIFA başkanlığına aday olmayacağını da duyurmuştu. Onu da hatırlatalım. Bir de Infantino Instagram'dan bir açıklamayla FIFA benim sayemde bugünlere geldi demiş.
0: Evet.
1: Sağ olsun. Ne dersin?
0: Şimdi Alexander Çefer'in açıklamalarını giderek sertleştiriyor Ezgi. The Times gazetesine İngilizce

0: yani adalet başvuruları için son günde belli olacak. Orada bunu kesin olarak görüp öğreneceğiz. Ama çok büyük bir baskı var. Eski efsane futbolcular da Infantino ile ilgili bir açıklama yaptılar ve Infantino'nun derhal bu görevden uzaklaşması gerektiğini söylediler. Diğer yandan da Infantino tarafında da Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı, Infantino'yu koruyan bir açıklama yaptı. O da işte bu Infantino'nun projesinin çok güzel olduğunu, FIFA'da oylama yapılsaydı bunun kabul edileceğini söyledi ama Eto bu işin özünü anlamamış. Kimse FIFA'nın gelirleri artmasın demiyor. Sadece FIFA'nın Dünya Kupası gelirlerini başka finans kuruluşlara satması orada problemdi. Onu iyi anlamamış herhalde Eto. Diğer yandan da Instagram'dan açıklamalar yapmaya devam ediyor Infantino. Biliyorsun basının karşısına pek çıkmıyor. Ona göre o geldikten sonra son 10 yılda FIFA'da her şey çok güzel olmuş. Şeffaflık, ondan sonra sürdürülebilirlik, her şey üst düzey noktaya erişmiş. Kendisinden önceki dönemde işte Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin 200 küsur milyon dolarlık yardım yapması gerekmiş. Yolsuzluklardan nedeniyle FIFA zarara uğramış falan bayağı bir açıklamalar yapmış ve kendini övmüş. Bu da demek oluyor ki Infantino adaylığını koyacak, yani bu makamdan çekilmeyecek, hatta seçimlerde aday olacak. Bakalım, takip edeceğiz. Infantino dozumuzu her gün alacağız biraz gibi duruyor gelişmeler.
1: Kasım'a kadar bakalım neler yaşanacak, merakla evet. Bekliyoruz. Şimdi enteresan bir haber bugün gazetelerde de var, bu konuyu biraz konuşalım isterseniz. İspanyol ekibi Barcelona Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir futbol akademisi açtı. Kampı evet. için daha doğrusu Kuzey Kıbrıs'ı tercih etmiş ve Rum evet. Kesimi, Rum siyasi çevreleri bu durumdan çok rahatsız. Şimdi bu konuda neler yaşandı biz sizden yine dinleyelim.
0: Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti maalesef spor dünyasında her türlü izolasyona uğruyor. Ne yazık ki uluslararası hiçbir yarışmaya katılamıyorlar ve bu full bir izolasyon var. Bu da onların spor yapma hakkını, uluslararası müsabakalarda yarışma hakkını ellerinden alıyor ama maalesef bir türlü değişmedi bu. Ancak Barcelona kulübü gerçekten böyle çok sürpriz bir adımla orada bir gençlik kampı, yani işte alt yaş kategorisindeki futbolcular için bir kamp düzenliyor. Hatta iki kamp, birisi 7-11 Ağustos'ta, biri de 16-20 pardon düzeltiyorum. İki ayrı kamp, iki ayrı tarihte. Şimdi tarihleri yazmamışım sevgili dedik ama iki ayrı tarihte iki ayrı kamp düzenliyor. Ve Barcelona kulübü de bunu kendi internet sitesinden duyurdu. Hatta Kıbrıs'taki Yakın Doğu Üniversitesi'nde bu kamp onlarla ortaklaşa düzenlenecekmiş. Dolayısıyla bunu kendi internet sitesinde duyurduktan sonra da büyük bir infial oldu Kıbrıs Rum kesimi tarafında ama yapacak bir şey yok. Ben Barcelona'yı tebrik ediyorum. Geri adım atmadılar ve bu kamplar gerçekleşecek. Burada da ben hani Nihat Özdemir'in Barcelona'nın stadının yapmasının da rolü olduğunu düşünüyorum. Yani bir Türklerle Barcelona'nın ilişkisi son dönemde bu inşaat nedeniyle bayağı sıkılaştı. Bunun da etkisi vardır diye tahmin ediyorum. Güzel bir gelişme bence Kıbrıs Türkleri adına. İnşallah bunlar daha fazla ulaşır ve biz de bunları görürüz.
1: Dileriz ki öyle olur. Peki yine enteresan bir haber var. Müller, Hummels, Sommer ve Lucas Hernandez ortak kulüp sahibi oldular diye.
0: Evet.
1: Nasıl bir ortaklık şimdi, bu?
0: Şimdi bu kulüp sahipliği konusu giderek çok rağbet görmeye başladı. Sadece yatırım finansman firmaları değil, eski futbolcular, çok büyük para kazanan futbolcular da bu tip işlere girmeye başladılar. Portekiz'deki, şu anda da bu sene Portekiz 1. Lig'e yükselen Estrella de Amadora kulübünü bu saydığın oyuncular Thomas Müller, Mats Hummels, Jan Sommer ve Lucas Hernandez bir konsorsiyum vasıtasıyla %90'ına sahip olmuşlar. Tabii ki futbolcuların biz genelde hani antrenör olmalarına alışır futbolu bıraktıktan sonra, bazıları işte sportif direktörlük de yapabiliyorlar ama şimdi yavaş yavaş artık futbolun bu bölümüne de futbolcular el atmaya başladı. Yani kulüp sahipliği, kulüp ortaklığı, bununla ilgili birçok örnek var. Bunların en önemli örneği de David Beckham, işte Inter Miami'deki durumu

0: görüyoruz hep beraber. Dolayısıyla burada da bu dört futbolcu bir ortak konsorsiyum vasıtasıyla bu kulübün sahibi oldular. Bakalım bu kulübü nereye getirecekler? Yakından takip edip göreceğiz ne yapacaklarını.
1: Şimdi son olarak bir de bizden bir haber paylaşıp sizinle yorumlayalım. Malum kontenjan sıkıntısı çok konuşuldu, çok tartışıldı Süper
0: Evet.
1: Lig'de ve şimdi kontenjana, yabancı kontenjanına takılan oyuncuların Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giyebilecekleri konusunu hemen sizinle bir değerlendirelim. Sizinle biz konuları konuşurken bu başvurunun aslında yeni bir durum olmadığından
0: Evet.
1: bahsetmişsiniz. Buyurun.
0: Şöyle bundan tam 2,5 sene önce 2024 yılı Şubat ayında ben bunu haber yapmıştım. Çünkü o dönem Kulüpler Birliği yine Mehmet Büyükekşi yönetimindeki Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmışlardı. Ve ellerindeki fazla yabancıları Türkiye Kupası'nda oynatmak istediklerini söylemişlerdi. Ve o dönem Mehmet Büyükekşi Federasyonu bu kararı almıştı. Ve 2024-25 sezonundan itibaren sezon başında Türkiye Kupası'nda kulüpler ellerindeki yabancı futbolcuları sayısına bakılmaksızın Türkiye Kupası'nda oynatabileceklerdi. Ben bunu haberleştirmiştim. O dönem nedense pek ses getirmedi. Bizde fazla takan yok herhalde. Şaka bir yana. Öyleydi. Fakat daha sonra biliyorsun Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri vardı o yaz. Fakat Mehmet Büyükekşi seçilemedi ve İbrahim Hacı Osmanoğlu geldi ve o proje rafa kalktı. Şimdi aradan geçen 2,5 sene sonra yine Kulüpler Birliği aynı projeyi Türkiye Futbol Federasyonu'na sundu ve bu sefer de Türkiye Futbol Federasyonu bu projeyi kabul edecek gibi duruyor. Maalesef kulüplerimizin transfer politikaları o kadar kötü ki ellerinde çok sayıda kontenjan dışı yabancı oyuncu oluyor. Şimdi bir de şunu mutlaka belirtmem gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerin sözleşme imzaladığı her yabancı oyuncuya lisans veriyor. Fakat kulüpler ancak bunlardan sadece 14'ünü 28 kişilik lig kadrosuna yazabiliyorlar. Bu oyuncuların aslında oynama hakkı var ama o kadroya giremedikleri için oynayamıyorlar. Bunda bir tehlikesi var. Oyuncunun ben mesleğimi icra edemiyorum diyerek sözleşmesini tek taraflı feshedebilme imkanı. Bununla ilgili Antalyaspor çünkü geçmişte ceza ödedi, tazminat ödedi. Dolayısıyla kulüpler bu bağlamda bir ikilem içindeler. Türkiye Futbol Federasyonu burada kulüplere bir destek çıkacak
1: Evet.
0: ve kulüpler en azından bu oyuncuları Türkiye Kupası'nda oynatabilecekler ve Avrupa Kupası kadrosuna da yazabilecekler ama 28 kişilik kadrosuna hepsi giremeyecek. Böyle bir durum söz konusu sevgili Ezgi.
1: Peki Hüseyin Özkök, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Güzel bir gün diliyorum bir kez daha size.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler. Evet, Hüseyin Özkök'le gündemi değerlendirdik. İtalya Ligi'nden özetlerle bu saati tamamlıyoruz. Saat başından itibaren konuğumuz Emrah Karalinç ile devam edeceğiz.
2: Juventus Serie A ilk hafta maçında Frosinone deplasmanında. Kenan Yıldız ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Juventus hata henüz maçın başında. Hakem oyunu durduruyor. Kolo Muani ekranda. Conceição. Douglas Luiz. Douglas Luiz'den orta kafa vuruşu, top dışarıda. Korner kullanıyor Juve. Orta. Arka tarafa sekti top. Kolo Muani çok önemli fırsatı değerlendiremedi. Korneri yine paslaşarak kullandı Juve. Douglas Luiz bıraktı. Conceição yaptı ortayı. Kafa vuruşu ve gol. Bremer bu kez atıyor. 22. dakikada Juve Frosinone deplasmanında öne geçiyor. Çok iyi orta Conceição'dan. Bremer böyle vurdu kafayı. Kalulu. Kolo Muani, Kalulu girdi araya. Kalulu vurdu. Top direkten döndü.

ikinci pozisyon kaleci başarılı. Kenan Yıldız Palmisani'ye takılıyor. Frosinone geliyor. Seydou Fini. Seydou Fini vurdu. Kaleci Vicario.

0: 90+3. Köşe vuruşu kullandı Frosinone. Kafa vuruşu, top direkten döndü. Vicario yerine son bölümde Mattia Perin var Juventus kalesinde. Maçta son düdük geliyor. Juventus Frosinone'yi 1-0 mağlup ediyor.
1: Crescini ilk düdüğü çalıyor. New Balance Arena'da mücadele başlıyor. Atak sürüyor. Gaetano yerden pası, Raspadori. Raspadori gol! Atalanta golle başlıyor. Raspadori'den harika gol. Gaetano'nun baskısı, pası ardından Raspadori sol ayakta mükemmel vuruyor topa. Matiş de kazandı yine. Sassuolo, Loriente cezalarına, gol pozisyonu atamıyor. Adzic atamıyor, korner. Karşı karşıya fırsat değerlendiremedi genç oyuncu Adzic. Sağ kanada döndü Zalewski'ye. Zalewski yerden Ederson, kaleye baktı. Ederson şutunu attı, son anda uzanıyor. Muric ve korner. Uzun bir taç atışı, cezalarına, kafa vuruşu, gol! Odenthal topu ağlara yolluyor. Sassuolo beraberliği yakalıyor. Uzun bir taç atışı, kafalardan sekti, Odenthal topu ağlara yolladı. Büyük sevinç var Sassuolo cephesinde. Loriente. Loriente bıraktı Bovi. Tekrar Loriente. Loriente cezalarına. Loriente top dışarıda. İnanılmaz. Çok iyi girdi cezalarına. Uygun durumda topu üstten dışarı atıyor. İkinci yarıda

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan komutasındaki ordunun Bizans ordularını yenmesiyle Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı.
7: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
8: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde.

0: Yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: 1946 yılı dünya basketbolunda çok önemli bir yıl olarak anılır. 1946-47 sezonu Amerika Birleşik Devletleri Profesyonel Basketbol Ligi'nin açılış sezonudur. O yıl, 3 yıl sonra adını Ulusal Basketbol Birliği yani NBA olarak değişecek Amerika Basketbol Birliği kurulmuştur. Bugünkü adı olan National Basketball Association ismi de 1949 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir diğer profesyonel lig olan National Basketball League ile birleşmesinden sonra alındı. Lig 1946-1947 sezonunda 11 takımla oynanmaya başladı ve Doğu-Batı Konferansı olarak ikiye bölündü. Warriors açılış sezonunda seriyi 4-1 kazanarak BAA şampiyonasına uzanan ekip oldu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Ticarette teknik engellere ilişkin internet platformu yenilendi. Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların dış pazarlardaki teknik düzenlemeleri ve ürün güvenliği uygulamalarını önceden takip edebilmelerini, karşılaştıkları teknik engelleri iletebilmelerini sağlayan Ticarette Teknik Engeller Web Platformu'nun sistemsel ve teknik altyapısını yeniden yapılandırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2006'dan itibaren ihracatçılara hizmet veren teknikengel.ticaret.gov.tr platformundaki sistemsel ve teknik yapılandırmanın tamamlandığı bildirildi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda 3. ve son saatteyiz. Biz aynı zamanda Aspor Radyo'dan takip eden dinleyicilerimize de günaydın ve güzel bir gün dileyelim. Bugün stüdyo konuğumuz Aspor editörü Emrah Karalinç. Yaklaşık 1 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri Emrah'la değerlendireceğiz. Günaydın Emrah, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim. Heyecan içindeyiz. Avrupa'da birbirinden zorlu ve keyifli maçlar var. Tabii Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde devam edip edemeyeceği tartışma konusu. Bunu ayrıntılı bir şekilde konuşacağız.
0: Şimdi kritik bir 90 dakika Şampiyonlar Ligi'nde 17 yıllık hasreti bitirmek için Sarı Lacivertliler Lyon deplasmanına çıkacak değerli izleyenler. Tüm detayları konuşacağız. Muhtemel 11'e bakacağız birazdan. Tabii ki Fenerbahçe'nin transfer gündemini de değerlendireceğiz ama önce bir maça doğru haberimizi izleyelim. Şöyle bir detaylara bakalım, sonra konuşmaya başlayalım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler playoff rövanşında Olimpik Lyon'a konuk olacak. Kadıköy'deki ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmandan galibiyetle dönerek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Olimpik Lyon Avrupa Kupalarında evinde oynadığı son 10 maçta bir kez mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin normal sürede alacağı her galibiyet tur için yeterli olacak. Olimpik Lyon'un kazanması halinde Fransız ekibi turu geçecek. 90 dakikanın beraberlikle tamamlanması durumundaysa karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Temsilcimizde karşılaşma öncesi 4 eksik bulunuyor. Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

0: Kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu da Fransa'da takımını yalnız bırakacak. Fenerbahçe zorlu deplasmandan turu getirecek sonuçla ayrılarak Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda lig aşamasına kalmayı istiyor. Ole Stadında oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Evet, zor bir maç, zor bir deplasman, zor bir rakip ve Fenerbahçe 90 dakikanın ardından 17 yıllık hasreti dindirebilecek mi? Emrah, nasıl bir maç bekliyorsun? Şöyle bir genel değerlendirmeyle başlayalım.
1: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Fenerbahçe'ye ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden tüm takımlarımıza yürekten başarılar dileyerek başlayalım. Tabii ilk maç benim beklentim Fenerbahçe'nin çok daha pozitif bir futbol ortaya koymasıydı. Yani 1-1 maçın öncesinde söyleseler 1-1 nasıl bir skor diye, bence kötü bir skor derim. Hı. Ama maçı gördükten sonra 1-1 Fenerbahçe için kötü bir skor değil. Çünkü turu öyle veya böyle Lyon'a, Fransa deplasmanına taşımayı başardı Fenerbahçe. İlk yarıda Lyon çok daha doğru oynayan taraftı Fenerbahçe'ye oranla. Tabii Fenerbahçe'nin özellikle hücum bağlantılarındaki problemleri çok dikkat çekiciydi. Zaman zaman takım boyunun uzaması yine dikkatimi çekti. Lyon topu kazandığında özellikle savunma arkasına yaptığı koşular Fenerbahçe açısından problemler oluşturdu. İkinci devrede biraz daha yıldız oyuncuların devreye girmesiyle, ki yıldız oyuncu derken de Mason Greenwood'u kastediyorum, onun gerçekten de ortaya çıktığı ve Fenerbahçe'yi bambaşka bir kimliğe büründürdüğü bir noktaya gittik. Reaksiyon verebilmek önemlidir. Fenerbahçe açısından reaksiyon vermesi değerliydi ve yalnızca beraberliği yakalamadı. Bence Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne devam etme noktasında önemli bir adım attı. Ümidini koruyarak bunu gerçekleştirdi. İlk maçta tabii bazı problemler vardı. Onu ayrıntılı bir şekilde mutlaka konuşuruz ama turu biraz daha Lyon'a yakın görüyorum. %51'e 49.
0: Orada küçük da tabii bir önceki turda Sparta Prag karşısında Lyon'un ilk maçı kaybetmiş olmasına rağmen evinde çok dominant bir oyunla ve dominant bir sonuçla aslında geçmiş olması, Lyon gibi bir rakip karşısında hiçbir hataya, hiçbir konsantrasyon kaybına yer olmadığını bize çok net bir şekilde gösteriyor. Dolayısıyla açıkçası bu akşam Fenerbahçe'nin nasıl bir kadroyla çıkacağı, nasıl bir oyun anlayışına sahip olacağı ve bunu 90 dakikaya nasıl yayacağı çok önemli. Yani 1-0 öne geçtim, böyle biraz skoru korumaya çalışayım gibi bir anlayış muhtemelen Fenerbahçe açısından çok ciddi bir, özür dilerim, risk de teşkil edecek. Bu açıdan nasıl bir anlayışla sahada olmasını beklersin Fenerbahçe'nin?
1: Şimdi Lyon'un Fenerbahçe maçının ardından lig maçında önemli oyuncularını dinlendirdiği gerçeği var. Yani Toulouse maçını izleyenler mutlaka bunu gözlemlemiştir. Ki şöyle bir gerçeklik de söz konusu. Fonseca rotasyona gittiğinde, Fonseca rotasyona gitti Fenerbahçe maçını düşünüyor. İsmail Kartal rotasyona gittiğinde, bu olmamalı. Yani çifte standardın uygulanmaması lazım. Sayın İsmail Kartal'ın en iyi 11'i çıkaracağını söyleyebiliriz. Tabii Fenerbahçe'nin bugün...
0: Lyon'un bu arada 11 kişilik rotasyon yaptığını hatırlatalım. Evet. Yani 11 oyuncuyu birden değiştirmek gerçekten çok büyük bir riskti. Toulouse maçı kaybedilseydi neler söylenirdi? Belki onu da ayrıca tartışmak lazım.
1: Sezon
0: kazanınca
1: başı
0: hiçbir şey söylenmez biliyorsun.
1: Fransa'da da sezon başı çok önemli bir problem olur muydu? Bence olmazdı. Ama iki ayrı kadroyu kullanmak, ki kadro derinliği olan takımların bunu yaptığını gözlemliyoruz. Önceki dönemlerde de örnekleri vardı. Ki Fonseca'nın da çok mantıklı bir hamle yaptığı kanaatindeyim. Bu arada tabii ikinci yarıda golleri buldu. İkinci yarıda attığı gollere baktığımızda da yine en önemli oyunculardan geldi goller. Fofana, Tolisso, çok değerli futbolcular var Lyon takımında. Onlar da çok ciddi problemlerle boğuşuyorlar. Fenerbahçe karşısında mutlaka kazanmak isteyecekler. Kazanamazlarsa, ki hani bu işin mali boyutu var, sportif boyutu var. Fonseca'nın geleceği zaten sezon öncesinde de biraz tartışılıyordu. Başarılı bir teknik adam ama şöyle bir gerçeklik var. Şampiyonlar Ligi'nde yola devam edemezse Lyon, Fonseca'nın sonunu getirebilir bu sonuç. Fenerbahçe için de tabii ki kader maçı, İsmail Kartal'ın geleceğini de belki de belirleyecek maçlardan biri. Sezonun genelinde Fenerbahçe'nin çehresini değiştirebilecek bir maç. Dolayısıyla çok kritik bir karşılaşma. Fenerbahçe'nin gol yememesi halinde ilk yarım saatlik bölümde, 20-25 dakikalık bölümde oyunu tutabilirse ben turu yakalayabilme ihtimalinin yükseleceğine inanıyorum. Fonseca'nın da bu arada basın toplantısında, sen de dikkat etmişsindir mutlaka, Fenerbahçe kapanarak oynamayacak, Fenerbahçe hücum edecektir diyerek taktik

0: fiziksel açıdan da bir göndermesi vardı. Ben İsmail Kartal'ın çok akıllı bir teknik adam olduğunu düşünüyorum ve Fenerbahçe'nin oyun kimliğinin açıkçası Lyon karşısında iyi bir noktaya gideceği düşüncesindeyim ilk golü yemezse. Tabii futbolcuların özellikle Greenwood'un, Vedat Muriç'in, Nene'nin ilk 11'de forma giyen, daha doğrusu giyecek futbolcuların topu ileri ne kadar taşıyabilecekleri önemli ve takım savunması, merkezi kapatmak. Bunlar çok kritik noktalar. Merkezi kapatmak için de zaten İsmail Kartal'ın işte Guendouzi, Kante, İsmail üçlüsünü tercih etme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Onu da tercih ederse Lyon'u biraz daha pasifize edebilirler.
1: Şimdi Fonseca'nın birinci maç öncesi de yaptığı açıklamalar böyle biraz algı operasyonlarını seven bir teknik direktör. Tabii. Fenerbahçe'nin favori olduğunu çok net bir şekilde söylemişti. Dolayısıyla burada biraz açıklamalardan ziyade aslında saha içine odaklanmak lazım. Tabii. Şimdi önemli eksikler var Fenerbahçe'de, oradan devam edersek. Çağlar yok, Mert Günok yok ama esas önemli eksikler Asensio ve Kerem Aktürkoğlu. Kerem'e özellikle tabii ki bir kafa travması yaşadığı için bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Şimdi o bölgede alternatifleri var Fenerbahçe'nin ama özellikle Asensio'nun yokluğunda orta saha kurgusunun nasıl olacağı, Talisca'nın nasıl değerlendirileceği gibi konular çok ön plana çıkıyor. Emrah, birazdan muhtemel 11'e de bakacağız ama öncesinde sen eksiklerin Fenerbahçe'yi ne kadar etkileyeceğini düşünüyorsun?
0: Sahaya 11 futbolcu çıkacak çok klişe bir cümledir. Ben katılmıyorum. Kaliteli oyunculardan eksik olduğunuzda problemler yaşarsınız. Özellikle topu ileri taşıma noktasında Kerem'in eksikliği hissedilebilir. Ancak İsmail Kartal'ın bugün maçta tercih edeceği kadroya baktığımızda işte Guendouzi, Kante, İsmail'in önünde oynayacak futbolculardan bahsediyorum. İşte Greenwood sağda, solda Nene. Nene'nin ben tam anlamıyla patlama yapabildiğini düşünmüyorum. Bu performansı Lyon karşısında biraz daha yükseğe koymalı. Genel itibarıyla Kerem Aktürkoğlu çok eleştirilen bir futbolcu. Hatta Fenerbahçeli bazı dostlarımla konuştuğumda Kerem bize bir gol attı, tırnak içinde söylüyorum, başımızın belası oldu diyorlar. Kerem Aktürkoğlu'nun eleştirmesi normal, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ama Kerem de keza bence performans açısından baktığımızda beklentilerin çok altında. Fenerbahçe'ye istenilen katkıyı yapamıyor. Neden Greenwood'dan bunu beklemek? Greenwood'un ben biraz daha hani sağ içte değil de biraz daha içeri koridora doğru yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Talisca oynarsa daha fazla kaleye yakın oynamalı ve Vedat Muriç. Vedat Muriç, Greenwood, Talisca bu üç futbolcunun maçın kaderini değiştirecek isimler olduğu kanaatindeyim. Eksiklerin ciddi anlamda bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Kerem Aktürkoğlu hariç. Kötü diyebilirler ama Kerem karakterli bir oyuncu. Bundan sonraki süreçte de onun performansını yakından takip edeceğiz. Ciddi bir eksiklik olarak görülebilir mi? Tartışılır. Bence Kerem hariç ciddi bir eksiklik olarak görülmemeli. Fenerbahçe'nin işi zor çünkü Fonseca'nın bir planı var.
1: Ne planı var?
0: Fenerbahçe'yi yıkım planı var. Yani şöyle söyleyeyim. Merkezi kapatacak Fenerbahçe. Kapatma düşüncesi var. Takım boyunu kısaltma düşüncesi var. Topu kazandığında dikine çıkacak. Aldığım bilgilerden yola çıkarak bunu söylüyorum. Greenwood ve diğer hücumculara alan üretmeme noktasında bir çalışması var. Fonseca'nın bugün onu yapmaya çalışacak. Yani Fenerbahçe'nin üretim yapabilme problemi ortaya çıkabilir. Bunun çıkmasını istemiyorum ama çıkabilir. Çünkü Lyon'un gerçekleştirmiş olduğu taktiksel antrenmanlarda da özellikle Greenwood ve diğer hücumculara alan bırakmama noktasında çalışmaları var Lyon'un.
1: Peki o zaman Lyon'un taktiğine karşı acaba o problemi, bahsettiğim problemi Fenerbahçe kimlerle ve nasıl çözebilir noktasından devam edersek bir muhtemel 11'i rica edeyim ben arkadaşlarımdan ve onun üzerine şöyle bir konuşalım. Özellikle de az önce bahsettiğimiz eksikler doğrultusunda acaba tercihler nasıl yapılacak? Mert'in yokluğunda kalede Ederson olacak ki ilk mücadelede de çok önemli kurtarışları olmuştu Ederson'un. Hala kalacak mı gidecek mi tartışmaları devam eden bir oyuncu ama şüphesiz çok ciddi bir kariyer, çok büyük bir tecrübe, buraları fazlasıyla iyi bilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Savunma hattına baktığımızda Semedo, Şikriyar, Ake, Brown dörtlüsünü görüyoruz. Önlerinde Asensio'nun yokluğunda İsmail Kante, Guendouzi'li bir orta saha tercih edecek gibi görünüyor İsmail Kartal. Burada bir alternatif olarak acaba Asensio'nun yerine Talisca forma giyebilir mi sorusunu tabii ki biz de konuşalım. Kanatlarda Greenwood,

0: ve ileri uçta da Vedat Muriç'i göreceğiz. Şu an tabii bunun muhtemel 11 olduğunu söyleyelim. Maç saatinde başka bir tabloyla da karşılaşabiliriz ama önce bu 11 özelinde Emrah biraz konuşalım.
1: Tabii ki. Muhtemel 11'leri çok kıymetli bulurum. Neden kıymetli bulurum? Muhabir arkadaşlarımız sahanın en yakınında olan kişiler. Onlar takımla beraber yaşıyorlar adeta. Onlarla birlikte nefes alıyorlar. Genelde hem Erdem hem diğer arkadaşlarımız muhtemel 11'de de çok fazla şaşırmaz. Belki bir oyuncu değişebilir. Şu kadroya baktığımda Ederson'dan bahsettin. En baştan başlayalım. Ederson çok kaliteli bir kaleci. Avrupa'daki performansı hem Premier Lig hem üst düzey maçlardaki grafiği hafızalarda. Ama Fenerbahçe'deki performansı beklentinin altında. Bugün nasıl bir performans sergileyecek? Genel itibariyle ben Ederson'un konsantrasyonun iyi olması durumunda Lyon karşısında başarılı olabileceği fikrindeyim. Takım savunması açısından değerlendirdiğimizde ben Brown'ı biraz eksik görüyorum. Yani Fenerbahçe bir türlü istediği o sol bek, yani Ferdi sonrasında sol kanatta ciddi problem yaşadı Fenerbahçe. Onu hep hissetti. Ake-Şikriniar ikilisi, bu ikili Fenerbahçe'nin son yıllarda akıllarda kalan, ki grafik olarak da baktığımızda çok üst düzey ikili. İşte Uche Hoek'ten bu yana Lugano'lar, Fabio Luciano'lar çok değerli futbolcular oynadı Fenerbahçe'de. Ake Şikriniar birbirini tamamlıyor. Araba benzin. Semedo, o da Brown gibi, yani normal şartlarda Semedo'dan beklentiniz Çakıl'ı oynamaması, daha çok ileri çıkıp destek vermesi ve ofansı beslemesi. Bunu yapabilecek potansiyelde bir oyuncu olmasına rağmen beklentinin altında. Guendouzi, Kante. Kante'nin süpürücülüğü zaman zaman ön plana çıkacaktır bu maçta. Guendouzi hani taş gibi bir oyuncu derler ya, o oyunculara en çok yakışan, bu tabiri kullanmamıza yardımcı olabilecek isimlerden biri. İsmail konusunda da İsmail kendini çok geliştirdi. Yani Jorge Jesus döneminden bu yana baktığımızda İsmail'in gelişimi çok yüksek seviyede. Oyunu çift taraflı oynayabilme özelliğini geliştirmesi, bu açıdan kendisini takdir ediyorum. Greenwood çok
0: ama
1: önemli bir yıldız.
0: Bu sezon çok da iyi bir başlangıç.
1: Bu sezon çok iyi başlayamadı ama bunu maç oynadıkça, maç temposunu kazandıkça bence daha iyi seviyeye çıkarabilir. Ki İsmail Hoca'yla da gayet iyi bir iletişim olduğunu biliyorum, aldığım haberler o yönde. Mason Greenwood şu ana kadar Fenerbahçe adına Lukaku'yla beraber beni en çok heyecanlandıran transfer. Greenwood çok karakterli bir oyuncu, üst düzey bir yıldız ve Lyon'u da çok iyi tanıyor. İlk başta da özellikle devreye girmesi, ikinci yarıdaki performansı dikkat çekiciydi. Bu maçta da Greenwood'a çok iş düşüyor. Sadece çizgide değil, biraz daha içeri kat etmesi durumunda hücum varyasyonlarını pozitif seviyeye çıkarabilir. Hatta bugün Greenwood onu çok fazla pasifize etmezlerse gol dahi atacağını düşünüyorum ben. Nereden biraz beklentim düşük. Oyun biraz Talişka'yı çağırıyor gibi. Ki Talişka da her ne kadar kendisiyle ilgili transfer haberleri son dönemde ayyuka çıkmış olsa da çok iyi bir oyuncu, görevini en iyi şekilde yapıyor. Şu takımın en iyisi Talişka. Dolayısıyla
0: skor katkısı anlamında skor katkısı mı söylüyorsun anlamında yoksa söylüyorum. Oyuna yaptığı katkıyı da biraz değerlendirmek
1: tabii ki,
0: lazım. Orada tabii takımı çok yalnız bırakan bir oyuncu. Dolayısıyla şimdi Lyon gibi takımlar karşısında acaba Talişka'lı bir formatla mı sahada olmak daha mantıklı? Yoksa oyunun biraz daha sıkıştığı, skora ihtiyaç duyduğu anlarda belki ikinci yarı sonrası Talişka'yı mı düşünmek daha mantıklı?
1: İsmail Kartal'ın daha sonra Talişka'yı düşüneceğini düşünüyorum. Yani sonraki aşamada oyuna sokacak. Şimdi tabii ceza sahasına yakın tutulmalı demiştim konuşmamın başında. Bunun Fenerbahçe'ye artıları var. 20-25 pozisyon bulmak zorunda değilsiniz. 3-4 kaliteli pozisyon bulun ve işi bitirin. Normal şartlarda böyle bakılmalı. Yani önemli olan pozisyon sayısından çok pozisyonun kalitesidir. Talişka'nın oyuna sonradan gireceğini, maçın gidişatına göre İsmail Kartal'ın bir hamle oyuncusu olarak düşüneceği fikrindeyim, kanaatindeyim.
0: Peki,
1: ben olsam 11'de başlarım.
0: Öyle mi?
1: Ben olsam 11'de
0: neden
1: başlarım ama ben tabii teknik direktör değilim.
0: Neden
1: benim
0: 11'de başlarsın?
1: Düşünce balkonumdan bakıldığında böyle. Neden 11'de başlarım? Çünkü oyunu rakip yarı sahaya yıkmak istiyorsanız, şayet top tutmak istiyorsanız kaliteli oyuncularla bunu yapabilirsiniz. Futbol klişe bir tabir olarak görülebilir. Kaliteli
0: ama
1: oyuncularla
0: oyunu rakip sahaya yıkıp orada tutma konusunda sence Talişka başarılı olabilecek bir oyuncu mu?
1: Maça göre de performans değişebilir, düşünce değişebilir. Bazı oyuncular vardır, genelinde böyle oynamaz ama bu maça özel görevlendirilir. Hmm. Ve İsmail Kartal da bunu şayet böyle ifade etmişse Tanişka'yı da o rolde görebiliriz. Maç öncesi nasıl bir rol üstleneceği önemli. Ama şu kadroya baktığımızda Tanişka'nın evet performansı da tartışılabilir. Oyuna katkısı, özellikle defansı olan katkısı tartışılır. Ama bu oyuncudan beklentimiz ne? Tanişka'dan bizim beklentimiz ne? Gol atması mı? Asist yapması mı? Nedir? Forvet oyuncusu mu bu? Değil.
0: Ben ama şöyle düşünüyorum. Talisca gibi bir katkısı. Oyuncu skor katkısı alabiliyorsanız eğer, evet kadronuzda olması gereken bir oyuncu. Ama benim bütün oyun planımı etkiliyorsa benim kulübede oturtabileceğim, ihtiyaç halinde sahaya sürüp ondan doğrudan skor katkısı alabileceğim bir oyuncu. Ama Talisca böyle bir profil değil. Yani yedek kalmayı problem haline getirebilecek, sürekli oynamak isteyecek, yedek kaldığı zaman belki o takım dinamiklerini bozabilecek bir profil. Bunu daha önce gördük, Fenerbahçe'de de gördük, diğer takımlarda da gördük. Dolayısıyla bazen o katkıyı alsanız dahi iyi giden bir şeylerden de vazgeçmeniz gerekebilir. Sanki Talisca biraz bu profile yakınmış gibi görünüyor. Dolayısıyla çok fazla bu karşılaşmanın Talisca'nın son maçı olacağı görüşünde birleşenler de var. Bilmiyorum, zannediyorum bu konuda biraz ayrılıyoruz seninle.
1: Olabilir. Düşüncene tabii ki saygı duyuyorum ben de. Talisca takımda kalmak istediği yönünde bir paylaşım yapmıştı. Dolayısıyla takımda kalması halinde Fenerbahçe'deki rolünü İsmail Kartal'la beraber konuşup değerlendirip ona göre yol alabilir. Tabii ki transfer iddiaları var. Bunu hep beraber göreceğiz. Kafası Fenerbahçe'de mi Talisca'nın? Bu en önemli soru bu. Kafası Fenerbahçe'de ise skora katkısını da sürdürecek. İsmail Kartal'ın da uyarılarıyla beraber takıma olan katkısını yükseltmek zorunda. Bazı oyuncular vardır, böyle değildir. İdare etmek zorunda kalırsınız. Talisca öyle olmamalı tabii ki. Ama skora katkısı açısından değerlendirdiğimizde Fenerbahçe'ye katkısı yüksek.
0: Peki sence transfer döneminin de bu arada bitmesine daha süre var ve bu oynanan karşılaşmalar Fenerbahçe'de transferin devam etmesi gerektiğini söylüyor mu? Evetse hangi bölgelere takviye yapmasını beklersin? Sol ya da bek. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa örneğin, hı-hı, ona göre bir transfer politikasında değişiklik veya yolun Avrupa Ligi'nde devam ederse değişiklik gibi bir tablo bekler misin?
1: Talisca giderse onun aksi yönde bir oyuncu, hı-hı, transferi gerçekleştirebilir belki. Bu bir. Hı-hı. İkincisi, forvette ben bir eksiklik olduğu düşüncesinde değilim. Yani Vedat Muriç ve Lukaku, ki Lukaku formunu yakaladıktan sonra bu 5-6 haftayı bulabilir bu arada. Lukaku'dan hemen beklentileri yüksek tutmamak lazım. Oyuncunun hem Fenerbahçe'ye ısınması hem futbola biraz daha ısınması, her ne kadar Dünya Kupası'nda oynamış olsa da goller atmış olsa da bu lazım, gerekli. Bence sol bek, iyi bir sol bek lazım Fenerbahçe'ye. Škriniar Ake Osterwold'e gitti.
0: Evet.
1: Onun yerine bir oyuncu lazım. Sol bek ve stoper kesinlikle transfer edilmeli. Ben hatta şöyle söyleyeyim. Tabii Fenerbahçe yönetiminin bütçesi ve planlaması doğrultusunda öncelikleri iyi belirlemek lazım. Büyük kulüpler öncelikleri iyi belirler. Dolayısıyla belki bir sağ bekte olabilir. Genel itibariyle bakıldığında, benim düşünce balkonumdan bakıldığında çok sayıda ihtiyaç var. Ama öncelikleri iyi belirlemek lazım. Sol bek bence bir öncelik. Bir Ferdi Kadıoğlu yok Fenerbahçe'de. Brown'dan hiç memnun değilim bir futbol sever gözüyle. Takım savunmasına katkısı noktasında da bazı maçlar hariç iyi olduğu düşüncesinde de değilim.
0: Peki. Lige dönüşte bu arada Samsunspor deplasmanı olacak. Yine burada Asensio'dan özellikle faydalanamayacağını söylemek lazım Fenerbahçe'nin. Çok kritik bir süreç Emrah Fenerbahçe açısından. Yani bu akşamki karşılaşma Avrupa'daki geleceğini belirleyecek. Ve Samsunspor karşılaşması da tabii ki lige kötü başladığı için Fenerbahçe o krediyi artırmak için, puan alarak devam etmek için çok kritik bir deplasman. Bununla ilgili de birkaç cümleydi, böyle tamamlayalım Fenerbahçe'yi.
1: Tabii ki Fenerbahçe'nin Avrupa'daki performansı açısından değerlendirdiğimizde Zico'yla Şampiyonlar Ligi, Aykut Kocaman'la Avrupa Ligi. Başarılar ortada. Sayın İsmail Kartal'la da Konferans Ligi'ndeki başarı. Fenerbahçe Avrupa'da yok. Tabii çeşitli sebepler olabilir, katılıp katılamadığı dönemler vesaire. Bu ayrıca konuşulabilir. Fenerbahçe'nin Avrupa'da başarılı olması lazım. Şampiyonlar Ligi hasretini artık dindirmesi lazım. Çünkü taraftarların beklentisi bu. Samsun Spor maçı ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Konya Spor maçı ya da ligdeki maçlarla Avrupa maçlarının birbirine olan bağlantısını çok zayıf

0: görüyorum. Neden zayıf görüyorum? Şöyle değerlendiriyorum. İkisi ayrı kulvarlar. Samsun Spor maçı da zorlu geçecek. Ama Fenerbahçe ritmini yakaladığında, 6 maç üst üste kazandığında herkes Fenerbahçe'yi konuşacak. Ben böyle değerlendiriyorum.
1: Peki. Fenerbahçe'ye yürekten başarılar dileyelim. Lyon karşısında dileriz ki adını Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yazdırır ve yarın da Galatasaray'la birlikte kura çekiminde rakiplerini bekler Fenerbahçe. Tüm temennimiz bu yönde, başarılar dileyelim. Şimdi transferlerle devam edeceğim Emrah. Beşiktaş'a geçelim istersen. Çünkü Beşiktaş'ta hareketli bir gün geride kaldı ve yine bu hareketliliğin devam etmesi de bekleniyor. Uzun zamandır devam eden bir sağ kanat arayışı vardı. Muhammed Salah gündemine gelmişti Beşiktaş'ın. Sonrasında farklı isimler de listeye girdi çıktı ama netice itibarıyla Bayer Leverkusen'ın sağ kanat oyuncusu 22 yaşındaki Ernest Pocu ile anlaşma sağlandı. Hemen detaylarından da biraz bahsedelim. 22 yaşında Hollandalı oyuncu 1+4 yıllığına renklere bağlandı. Bayer Leverkusen'a 3,5 milyon euro kiralama bedeli ödenecek. Ayrıca 20 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu bulunuyor. Oyuncu da Beşiktaş'tan 2,4 milyon euroluk bir garanti ücret kazanacak. Şimdi tabii ki biraz oyuncu profilini değerlendireceğiz. Nasıl bir yeri olacağını konuşacağız Poku'nun ama istersen ilk açıklamalarını havalimanında yaptığı açıklamaları bir isteyelim arkadaşlarımızdan. Poku'nun açıklamalarını bir görelim. Sonra devam edelim.
2: I like the fans. I like I cannot wait to play in front of the fans and for this club and I will give my all.
3: Taraftarımızı çok seviyorum. Burada olmalarından dolayı çok mutluyum. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Çok teşekkürler.
4: %100'üm, zindeyim, fitimde. Başlamak için sabırsızlanıyorum.

0: Evet, yaklaşık bir haftadır Emrah siz de haberleri yazıyorsunuz zaten. Bir gecemiz gündemi vardı Beşiktaş'ta. Uzun zamandır onun için bir nabız yoklanıyordu. Görüşmeler devam ediyordu ama bir anda çok hızlı gerçekleşen bir transfer oldu. Bir kere onu söylemek lazım. Ernest Boku ile anlaşma sağlandı. Leverkusen'la anlaşma sağlandı ve oyuncu hemen İstanbul'a getirildi. Bir sağ kanat arayışı olduğunu, özellikle bir acil ihtiyaç olduğunu zaten biliyorduk ve görüyorduk Beşiktaş'ta. Bu transfer, Boku'nun yapacağı katkı, İtalyano'nun sisteminde nasıl bir yeri olacağı hakkında neler söylersin?
1: Tabii ki. İki oyuncuyu birer cümleyle anlatacak olursam, öncelikle Boku Beşiktaş'ın hızını, Miretti ise aklını artırabilecek tarzda bir transfer. İki farklı profil aslında. Biri geçişlerde rakibi koşturur.
0: Ha, Miretti'den bahsetmedik. Dur, Miretti'yi de o zaman madem sen değindin. Miretti'den de biraz bahsedelim izleyicilerimize. Orta saha transferi değerli izleyenler. Onu bir sonrakinde aslında devam edecektim ama madem sen değindin hemen onu da söyleyelim. 23 yaşında hem Juventus tarafıyla hem de İtalyan futbolcuyla anlaşma sağlandı değerli izleyenler. Miretti'nin de bu arada bugün Beşiktaş için İstanbul'da olması bekleniyor. Tam o anlamıyla o planlama da paylaşıldığı zaman yine sizlere aktaracağız. Evet, şimdi iki oyuncuyu birlikte değerlendirebiliriz.
1: Tabii ki Ezgi. 22 yaşında kanat oyuncusu, Leverkusen'dan 1+4 yıldığına Beşiktaş'a geldi, ifade ettiğin gibi. En büyük özelliği hızı ve patlayıcılığı. Onu söyleyelim. Ya özellikle açık alanda böyle rakip savunmayı çok zorlayabilecek bir oyuncu. Sağ kanatta tabii daha doğal bir profilde ama hücum hattının da farklı yönlerinde oynayabiliyor olması bence teknik direktör Vincenzo Italiano'nun elini çok kuvvetlendirecektir. Geçiş oyununa olan katkısının yüksek olabileceği kanaatindeyim. Ki Almanya Ligi'ni, Bundesliga'yı takip eden futbol severler de bilecektir. Tabii Beşiktaş'ın topu kazandığında ileri hızlı çıkmak isterse özellikle Poku'yu daha iyi değerlendirme imkanı var. Bu noktadan bakıldığında bir silah olabilir. Eksisi, henüz çok istikrarlı bir oyuncu mu? Bu benim aklımda bir soru işareti. Son vuruş konusunda ve karar kalitesi konusunda üst düzey bir oyuncu mu? Bu seviyeye çıkabilmiş olduğunu düşünmüyorum. Ama bunu gerçekleştirmemesi için bir neden yok. Çünkü yaşı genç. Daha iyi bir seviyeye çıkabilir. Poku'dan beklenen şu olmamalıdır. Ya takımı tek başına bu adam yönetsin gibi bir düşünce olmamalı zaten. Hızıyla oyunun dengesini bozacak. Ki Önder Özen'in Vincenzo Italiano ile beraber toplantı yapıp konuştuklarında en çok değindikleri nokta

0: buydu. Bu transferi yapmalarının sebebi bu. Bunu söyleyelim. Hızıyla oyunun dengesini bozsun, rakibi geriye koştursun. Kısacası yani Poku eşittir benim gözümde. Şöyle, hız, dikine oyun ve geçiş tehdidi. Böyle tanımlayabiliriz. Tabii 20 milyon euro verip alır mısın bu oyuncuyu diye soracak olsan, Beşiktaş'taki performansına bağlı olarak bu süreç şekillenecektir. Hı hı. Ama iyi bir transfer olduğu kanaatindeyim. Beşiktaş'a uyum sağlayacağını düşünüyorum. Ve bu noktada Sayın Graf'ın da çok önemli bir artısı var. Yani Beşiktaş'ın transfer planlaması noktasında Önder Özen'in ve Graf'ın muhteşem bir katkısı var. Futbol aklı denildiğinde Sayın Önder Özen, her ne kadar Beşiktaş camiasına mal edilmeyen bir isim olsa da hem futbola bakış açısını beğeniyorum. Gerçekleştirilen transferler de çok önemli, çok değerli. Poku da onlardan biri. Minetti'ye gelecek olursak Juventus altyapısından yetişti. Madem Juventus altyapısından yetişti, bu oyuncu niye Juventus'ta kalmıyor düşüncesi olabilir. Juventus'ta bambaşka bir planlama var. Dolayısıyla bu merkez orta saha oyuncusunun da Juventus'ta kalma ihtimali uzun vadede değerlendirilebilecek bir kıstas olarak görülmeli.
1: Vincenzo Italiano'nun açıklaması vardı. Hı-hı. Çok net bir şekilde kaliteli bir orta saha arıyoruz diye. Evet. Sence bu profilin karşılığı doğrudan Miretti midir?
0: Yani Poku'nun aksine fiziksel patlayıcılıktan ziyade oyun aklı dediğinizde Miretti. Doğru. Pas kalitesi öne çıkan bir oyuncu. Ya topun dolaşımını hızlandırmak istiyorsa Beşiktaş takımı, Miretti ideal bir oyuncu. Ki Vincenzo Italiano'nun da bu noktada ısrar etme sebebi bu. Yani bağlantı kurabilecek bir oyuncu arıyorsa Beşiktaş, hı hı, bu doğru isim Miretti'dir. Bu tabii benim düşüncem. Vincenzo Italiano faktörü çok önemli. Çünkü yani Beşiktaş'ın Miretti transferinde bu sıcak saatleri tabii ki yaşıyoruz. Transferleri de an be an takip ediyoruz. Miretti'nin Beşiktaş'a gelme ihtimalini kuvvetlendiren nokta Sayın Vincenzo Italiano'dur. Geçen sezon tabii Juventus'ta 31 maçta oynadı Miretti. Bir gol, 3 asistli katkı. Sadece skor olarak bakmamak lazım. Miretti'nin oyuna katkısı bence orta sahayı tam anlamıyla toparlayabilecek tarzda bir oyuncu. Miretti eşittir, şöyle diyelim, oyun aklı, pas, bağlantı ve tempo kontrolü. Ben oyuncuyu böyle tamamlarım.
1: Şimdi bu arada Poku'nun gelmesinin ardından çok yüksek ihtimalle orada Çerni ile bir rotasyon oluşturacaklar ve yine yüksek ihtimalle de Raşit Gezal'la yollar ayrılacak Beşiktaş'a. Öyle bir planlama vardı.
0: Raşit Gezal da bu arada müthiş bir oyuncuydu.
1: Evet,
0: müthiş bir oyuncuydu. Çerni ile ilgili şunu söyleyebilirim. Sergen Yalçın'ın en çok beğendiği isimlerden biriydi. Ki Fenerbahçe maçlarında özellikle ön plana çıkmasıyla futbol severlerin hafızasına yer edinmişti. Tabii doğal olarak şöyle söyleyelim. Sayın Vincenzo Italiano, onun futbol aklıyla beraber şampiyonluğa koşabilecek Beşiktaş'ın Çerni'den vazgeçmemesi lazım bence. Hı hı. Çünkü Çerni'yi kullanabilirsiniz. Özel maçlarda da kullanabilirsiniz. Özelden kastım şu, derbilerde de anahtar oyuncu olabilir. Ben öyle değerlendiriyorum. Daha önceki dönemlerde de oldu. Biraz çabuk vazgeçiyoruz. Yani Beşiktaş taraftarları da biraz Çerni'den çabuk vazgeçti. Milot Rashica'nın katkısına gelecek olursak, Galatasaray'da oynadığı dönemdeki gibi değil Rashica. Zaman zaman parlayabiliyor, zaman zaman sahada yok.
1: Rashica'nın Galatasaray'da etrafı çok başarılı oyuncularla dolu olduğu için orada doğru bir görev oyuncusu konumundaydı ama Beşiktaş'ta biraz daha işleri değiştiren kişi olması beklendi Rashica'dan. O profilde çok fazla karşılanamadı. Dolayısıyla dediğim gibi Poku Çerni rotasyonuyla devam edecek gibi bir tablo var. Çünkü Çerni'den vazgeçip Poku Rashica,
0: evet,
1: sürekli aklım Raşit Gezal'a gidiyor. Rashica rotasyonuyla devam etmek de muhtemelen İtalyano açısından bir risk olacak.
0: Evet, tabii teknik adamların dokunuşlarına saygı duymak lazım. Hı-hı. Poku'yu da göreceğiz, performansını göreceğiz, skora katkısını da göreceğiz. Biraz zamanı bırakmak lazım ama Çerni'den de çok çabuk vazgeçmemek lazım. Biraz, evet, çabuk tüketiyoruz. Tüketim toplumu olduğumuz için biraz çabuk tüketiyoruz.
1: Şimdi Alanya karşısında şu an itibariyle yol kazası olarak tanımlanan bir mağlubiyet. Şimdi şu an itibariyle dememin sebebi o zaten. Evet. Öyle olup olmadığını önümüzdeki süreçte tabii ki Beşiktaş'ta göreceğiz. Neden sence değil kısmından biraz hem devam edelim hem de önünde şimdi Jalgiris rövanşı var. 3-0'lık bir avantajı var Beşiktaş'ın. Orada bir soru işareti, çok büyük bir mucize olması da yok. Ama lige dönüş Çorum'la birlikte olacak. Neler söylersin?
0: Elbette. Alanya Spor tam anlamıyla Beşiktaş'a kabus yaşatan bir takım rolüne büründü.
1: Evet.
0: Alanya Spor'un kadrodaki değişimlerinden yola çıkarak da bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Beşiktaş'ın şansı tutmuyor düşüncesi çok fazla hani taraftarlar dile getiriyorlar ama Alanya Spor'un takım kimliği yıllardır istikrarlı bir şekilde hep benzer sistemler ve benzer profildeki oyuncularla oynuyorlar. Beşiktaş'ın bir dönem Başakşehir'e karşı keza evet. aynı şekilde problemler yaşadığını biliyoruz. Alanya Spor'da onlardan biri oldu. Sayın Italiano'nun şu ana kadar karşılaştığı rakiplere baktığımızda bunlardan en dirençlisi Alanya Spor'du. Gerçek bir test maçıydı. Onun için o şekilde ifade ettim. Bundan sonraki dönemde tabii ki hani yol kazası ya da değil sezon içinde bu tip maçlarda kaybedilen puanlara çok ihtiyaç duyacak Beşiktaş. Ki ben Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının düşük olduğu kanaatindeyim. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray'a oranla biraz daha düşük olduğu kanaatindeyim. Bir Salah'ı transfer edebilseydi Beşiktaş, Salah, Trossard ve ileride Vlahovic. Evet, bu üçlü 60 golün üstünde atar düşüncesi oluşabilirdi bende. Çünkü şampiyonluk için hücumdaki oyuncuların 60 gol ve üstünde üretmesi lazım. Takım kimliği açısından da diğer futbolcuların tabii ki katkısı olmalı ama hücum hattı eksik. Beşiktaş'ın hep eksik kalıyor. Bunu tamamlayabilecekler mi yapılan transferlerle beraber gözlemleyeceğiz. Italiano'nun da işi çok kolay değil. Yani arka arkaya maçlar kazanıp işte 6'da 6 yapmak değerlidir ama bunun devamını getirebilmek önemli. Her maçı da kazanmak zorunda değil Beşiktaş. Ama şampiyonluk yolunda bu kaybı hissedecek. Lige dönüşler, Avrupa sonrası lige dönüşler bazı takımlar için zorlayıcı olabiliyor. Önceki dönemlerde bunu gözlemledik. Ama Beşiktaş için bence çok zorlayıcı olmayacak. Avrupa'da Beşiktaş'ın çok devam edebilme ihtimali var mı onu da gözlemleyeceğiz. Tabii Kauno Jalgiris maçı için konuşmuyorum. İlk maç 3-0. Çok pozitif bir oyun mu? O tartışma konusu. Ama devamlılık açısından, Avrupa'daki devamlılık açısından Beşiktaş'ın biraz yorulabileceği kanaatindeyim. Üretme noktasında Vlahovic'in de formun gerçek formunu yakalayabilmesi lazım. Ben böyle değerlendiriyorum. Başarılar diliyorum Beşiktaş'a da. Tabii prestij maçına döndü artık o karşılaşma.
1: Kesinlikle yürekten başarılar dileyelim. Bakalım orada da tabii ki daha detaylı konuşacağız maça kadar. Şimdi Galatasaray'dan devam edelim Emrah. Batrakov sonrası özellikle bu haftanın transfer konusunda çok hareketli geçmesi bekleniyordu Galatasaray'da ama henüz o hareketliliği görmüyoruz. Özellikle iki Sar'dan hala bekleyişini sürdürüyor, görüşmelerini sürdürüyor. Özellikle İsmail'e Sar konusu biraz daha hareketli diyebiliriz Galatasaray'da. Ama orada da teklif edilen para ve kulübün istediği, Crystal Palace'ın istediği bonservis çok ciddi fark içeriyor. Şöyle ki Crystal Palace'a 35 milyon euro önermişti Galatasaray. İngiliz kulübü de şu anda 55-60 milyon eurolarda diretiyor. Dolayısıyla yönetim ya 50 milyon euro seviyelerine çıkacak ya da bu transferden bir şekilde vazgeçecek ama şunu da söylemek lazım. Sar bu konuda Galatasaray'a gelme konusunda çok istekli. Kulübün RS çektiğini biliyoruz. Belki bu konuda bir kolaylık yapılabilir ama netice itibariyle bugün ayın 26'sı 4 Eylül'de bitecek transfer dönemi ve Galatasaray'da hala netleşen fazla bir şey yok. Ne söylersin? Önce İsmail'e Sar'dan başlayalım.
0: Tabii ki. Sar çok kaliteli bir oyuncu. Yani Galatasaray'a gelmesi halinde ben çok başarılı olacağı kanaatindeyim. Ki Okan Buruk'un da çok elini rahatlatacak tarzda bir futbolcu olduğu düşüncesindeyim. Hani Sayın Okan Buruk 4 yıl Galatasaray'ı üst üste şampiyon yapmış bir teknik adam. Yönetimle olan görüşmesinde yumruğunu masaya vurup transfer gerekli demiyor mu? Bu noktada Sayın Okan Buruk'a bir eleştirim olacak. Okan Hoca bir altyapı antrenörü değil, şampiyon takımın. 4 yıl üst üste şampiyon olan bir takımın teknik direktörü. Sayın Dursun Özbek ve yönetiminin transferde ben çok pasif kaldığı kanaatindeyim. Her ne kadar işte gecelerde ya da basın açıklamalarında gereken takviyeleri yapacağız, taraftarlarımız rahat olsun, burası Galatasaray demiş olsalar

0: Şu an ondan da çok fazla.
1: Ana yemek yok ki. Yani alternatifi bırakın, ana yemek yok ortada. Ugo Chukwu ve Batrakov. Forvet ne oldu? Forvet ne oldu sorusunu çok soruyor Galatasaray taraftarları. Yani bence şu aşamada Victor Osimhen'in grip dahi olmaması lazım. Osimhen'e bir şey olsa Galatasaray'ın planı ne? Yani B planı nedir? Barış Alper'i mi forvette kullanacaksın? Her yerde kullanıyorsun Barış Alper'i. Kimi kullanacak Galatasaray? Yok. Bir hücum oyuncusu yok. Sadece hücum oyuncusu değil. Abdülkerim mesela neden yedeklenmez? Abdülkerim'e bir şey olsa ne olacak? Galatasaray'ın planı ne? Yakups'u mu orada oynatacak? Yani ya da oynatsa nasıl bir verim alacak Okan Hoca? Transferde önceliğini iyi belirlemeyen bir Galatasaray var. Biz şampiyon olduk, üst üste şampiyon olduk. Dolayısıyla eksiğimiz yok derseniz büyük bir yanılgıya düşersiniz. Şampiyonlar Ligi'nde bu kadroyla Galatasaray başarılı olamaz. Galatasaray taraftarlarının isyanı geç kalınmışlık isyanı onun için. Yani Galatasaray taraftarları da tırnak içinde söylüyorum, aptal değiller, futbolu gayet iyi biliyorlar. Paylaşımlarını da görüyorum. İyi iletişim de kuruyoruz tüm futbol severlerle olduğu gibi. Galatasaray transferde geç kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olma ihtimali düşük ki Devler Ligi'nde de kimse kimseye acımıyor sevgili Ezgi. Senin de çok iyi bildiğin gibi maçları da çok yakından takip ediyor, analiz ediyorsun.
0: Peki şimdi Sar için 50 milyon euro. Orta saha transferi için çok yüksek ihtimalle yine 35-40 milyonun üzerinde bir bonservis ücreti alınırsa bir stoperden bahsediyoruz. Şimdi evet, artık bu saat itibarıyla biraz sıkıştığı için de çok ciddi paralar harcaması da gerekecek Galatasaray'ın. Dolayısıyla bu transferlerin ne şartlarda bitebileceğini düşünüyorsun sen? Çok yıldız isimler gündemde şu anda.
1: Evet öyle. Yani artık günümüz
0: Avrupa'da
1: futbolunda
0: da bu arada transfer dönemi artık bitecek. Onu da söylemek lazım.
1: Evet. Günümüz futbolunda 30 milyon eurolar, 35 milyon eurolar Sar gibi futbolcular için artık normalleşmeye başladı. Galatasaray'da oyuncu gönderirken artık 30 milyon euronun altına göndermek istemiyoruz diyorlar.
0: Yok, 35'e vermiyorlar zaten.
1: İşte 35'e dahi vermiyor. Normal rakamlar, evet. Yani normal rakamlardan, evet, bahsediyorum. Mesela bir Can Uzun'u almaya kalktığınızda 50 milyon euronun altına alamıyorsunuz. Galatasaray çok yüksek seviyelere çıkamadı mesela Can Uzun transferini gerçekleştirmek için. Az önce Demirovic'den bahsettiğin hücum attığı için. Demirovic için de Galatasaray 18 artı 2 milyon euro civarında bir teklifte bulundu. Futbolcuya da iyi bir rakam kazanma önerisini sundu. Fakat olmadı. Ermedin Demirovic'in ki Hönes'le beraber yaptığı görüşmeden sonra kararını verdiğini söyleyelim. Almanya'da kalmaya devam edecek. Gelme ihtimali çok büyük sürpriz olmazsa gelmeyecek Demirovic. Sar gelirse Galatasaray'a ben tam anlamıyla iz bırakabilecek tarzda bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Okan Buruk'un elini çok rahatlatacak. Bu rakamlar tabii
0: İsmail Asar'dan bahsediyorsun, evet, değil mi? Matar, evet, Sar değil.
1: Matar Sar o Senegalli futbolcu. Hı hı. O Tottenham'da görev yapıyor. Orta sahada oynuyor.
0: Adayı.
1: O da iyi bir aday. Ancak dediğim gibi bu transferi gerçekleştirebilmek için önceliğini belirlemiş, çoktan irtibatı kurmuş, geç kalmış olmaman lazım. Pazarlık masasında eli güçlü mü Galatasaray'ın? Bence tartışma konusu.
0: Bir de tabii hala gidecek oyuncular, teklif alan oyuncularla ilgili de ayrı bir gündemi var. Örneğin Lemina'nın gidebileceği konuşuluyor şu anda, hem stoper alternatifi olarak hem de orta sahada önemli bir alternatif. Ama Lemina giderse şimdi oradaki boşluk iki bölgede birden çok ciddi bir boşluk anlamına gelecek. Şöyle ki iki bölgede birden şu anda tabii ki ana planda bir savunma oyuncusu olarak kullanılmıyor ama hala hazırda alternatif stoperi yok Galatasaray'ın. Evet. Dolayısıyla Lemina'nın denklemden çıkması çok ciddi bir risk teşkil ediyor. Bir anda Barış Alper Yılmaz'a gelebilecek bir teklif. Bir anda Sanchez'in gitme ihtimali, ki bunların hepsi konuşuldu. Belki Galatasaray'ın işini çok daha zorlaştıracak.
1: Doğru. Stoper için mesela Metehan Baltacı Gençler Birliği'ne kiralanmıştı. Yaşadığı problemleri biliyoruz zaten Metehan'ın. Altyapıdan yetişen Emin Bayram, ona gitmedi Galatasaray. Şimdi baktığımızda Okan Buruk sağ stoper bölgesi için rotasyonda işte Singo ile Lemina'yı kullanmayı planlıyor ama işte sol stoper mevzusu kafa karıştıran noktalardan biri. Hı hı. Abdülkerim'den de sürekli yüksek seviyede maç oynamasını bekleyemezsiniz. O da bir can, o da bir futbolcu. Bunu unutuyoruz. Hı hı. Yani futbol severler de unutuyor. Özellikle yönetimler de unutuyor. Transfer dönemi sonuna kadar mutlaka bir sol stoper eklemesi yapılmalı. Jakobs'un değerlendirilmesi de o noktada ne kadar verimli olur tartışma.

0: konusu. İşte Villarreal maçında Lemina Jakobs ikisini stoperde görevlendirdi Okan Hoca ama olmaz. Sürdürülebilirliği yok. Dolayısıyla bu yönden olmaz diyorum.
1: Peki, şimdi Trabzonspor Fabinho transferini de gerçekleştirdi ve kadrosuna Dünya Kupası'nda forma giymiş 4. futbolcu transferini de yaptı değerli izleyenler. Şimdi Ferencvaros mücadelesiyle elbette çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak Trabzonspor. Öncelikle başarılar dileyelim. 1-0'ın rövanşında elbette zor bir deplasman. Ama Trabzonspor'da da artık yavaş yavaş oyunun gelişmeye başladığını görüyoruz. Özellikle Salah'ın forma girmeye başlamasıyla ve onun kalitesiyle birlikte bir anda işin rengi değişebilir Ferencvaros deplasmanında. Emrah, neler söylersin?
0: Trabzonspor Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke dinamik futbolculardan kurulu bir kadro istemişti göreve ilk geldiğinde. Sayın Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke'nin isteklerini bir bir yerine getirdi. Sayın Ertuğrul Doğan'ın gerçekten de transfer politikası denildiğinde eşittir Sayın Ertuğrul Doğan ve yönetimi diyorum. Neden? Trabzonspor istese 150 milyon euro seviyelerinde oyuncu satışı yapabilecek noktadaydı. Evet, Trabzonspor'a önemli oranda katkı sağlayan işte Olay gibi, Augusto gibi futbolcular ayrıldı. Hı hı. Ama Trabzonspor çok değerli oyuncular transfer etti. Salah transferi zaten bir transferden fazlası. Gerçekten öyle. Ben hayran oldum Başakşehir maçında ortaya koyduğu grafik, performans. Hani yaptığı asistler de boşa gitti ama golleri inanılmaz güzeldi. Bir futbol aklı var, dar alandaki birebirleri. Adam tepeden tırnağa yıldız. Ve takım olan katkısı sadece maç kazandırmakla sınırlı kalmayacak. Bence Trabzonspor şampiyonluk yolunda en öne çıkan takımlardan biri. Bu sezon şampiyonluk yarışında ben de varım diyor Trabzonspor. Ve Ferencvaros karşılaşması tabii ki Salah'ın dışında diğer oyuncuların da mutlaka sorumluluk alması lazım. Ben Muçi'nin biraz geri planda kaldığı kanaatindeyim. Salah'ın gelmesiyle beraber. Onuarçu'nun örnek veriyorum toparlanması lazım. Gol atamıyor Onuarçu. Her ne kadar hem teknik ekip hem arkadaşları onunla görüşmeler yapıp moral verseler de Onuarçu'nun bir gol atması lazım. Forvet oyuncularının gol atmasıyla beraber performansını yukarı çıkarma noktasında rahatladığını görüyoruz. Bir gol her şeye bedel olabiliyor zaman zaman. Onuarçu için öyle. Ferencvaros maçında Trabzonspor beklentinin altındaydı. Vivo'nun özellikle cezalı duruma düşmesi bence takım savunmasını da etkileyecek. Hı hı. Sayın Fatih Tekke'nin işi çok kolay değil. Ferencvaros karşısında Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Ben biraz zorlanacağı kanaatindeyim Trabzonspor'un. Umuyorum ve diliyorum ki Trabzonspor elenmez ama Ferencvaros karşısında çok ümitli değilim Trabzonspor adına. Umuyorum ve diliyorum ki yanılırım. Salah ve takım arkadaşları, onların günlük performansı belirleyici olacak. Bu kadro teknik adam kovdurur mu? Onu uzun vadede göreceğiz ama Fatih Tekke de büyük bir teknik direktör olma yolunda çok önemli adımlar attı. Şampiyonluk kazanırsa evet, yeni bir Fatih doğmuş olacak. Sayın Fatih Terim Türk futbolunda iz bırakan isimlerden biriydi. Yeni bir Fatih'i de görmemiz lazım. Dolayısıyla Fatih Tekke'yi beğeniyorum. Futbola bakış açısını da beğeniyorum. Bu kadroyla neden olmasın diyorum.
1: Peki, Trabzonspor'da Ferencvaros karşısında başarılar diliyoruz. Yarın ATV'de naklen izleyebilirsiniz mücadeleyi 21.30'da. Gün boyunca tabii ki A-Spor'da özel yayınlarımızda olacak diyelim. Emrah Karalin, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Su gibi aktı gitti zaman. Tüm takımlarımıza yürekten başarılar dileyelim. Bizler an be an takip etmeyi sürdüreceğiz.
1: Peki,
0: teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Sabah sporunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan komutasındaki ordunun Bizans ordularını yenmesiyle Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
3: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
1: Aspor Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: A Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. 3 saat boyunca buradayız. Her zaman olduğu gibi ilk saat dilimimizde haberlerimizle karşınızda olacağız. Kalan 2 saatte de stüdyo konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Gündem oldukça yoğun. Daha doğrusu hafta çok yoğun. Biliyorsunuz hem hafta sonu Trendyol Süper Lig, diğer yandan hafta içi oynanacak olan hem Şampiyonlar Ligi playoff karşılaşmaları hem de UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin mücadeleleri var. Zaten hepsine de detaylıca değineceğiz. Bu saat dilimimize Beşiktaş'la başlayalım. Birazdan siyah beyazlar yarın oynayacağı Jagris karşılaşması ile ilgili bir antrenman da gerçekleştirecek. O bölgeye de canlı olarak kameralarımızı çevireceğiz. Ama Beşiktaş'la ilgili biz transferlerle başlayalım isterseniz. Çünkü dün oldukça hareketli geçti siyah beyazlar için. Bayer Leverkusen'in sağ kanat oyuncusu Ernest Pocu Beşiktaş'la anlaşma sağladı. Beşiktaş uzun süredir arayışta olduğu kanat oyuncusu transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlar U23 kontenjanına da uyan Ernest Pocu'yu 1+4 yıllığına renklerine bağladı. Pocu sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi. Beşiktaş Bayer Leverkusen'e 3,5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun 20 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Pocu ise Beşiktaş'tan 2,4 milyon euro garanti ücret alacak. Hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Pocu geçtiğimiz sezon Leverkusen formasıyla çıktığı 45 maçta 6 gol 8 asist kaydetti. Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Pocu dün akşam saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı. Havalimanında da açıklamalarda bulundu. %100 zindeyim ve hazırım dedi.
1: I like the fans. I cannot wait to play in front of the fans and for this club and I will give my all.
2: Taraftarımızı çok seviyorum. Burada olmalarından dolayı çok mutluyum. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Çok teşekkürler.
3: %100'üm zinde infitimde başlamak için sabırsızlanıyorum.

0: Beşiktaş için dün hareketli geçti demiştik. Biri tabii ki Ernest Pocu'yu da ekranlarınıza getirdik zaten. Diğer isimse Miretti. Beşiktaş Fabio Miretti'nin transferinde hem Juventus'la hem de oyuncuyla anlaşma sağladı. Beşiktaş Fabio Miretti transferinde mutlu sona ulaştı. İtalyan futbolcuyu ikna eden siyah beyazlılar Juventus tarafıyla da anlaşma sağladı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun kısa süre içerisinde İstanbul'da olması bekleniyor. Fabio Miretti geçtiğimiz sezon çıktığı 31 maçta 1 gol 3 asist kaydetti. Beşiktaş son olarak Gino Nana'yla yolların ayrıldığını açıkladı. Yaz transfer dönemini yoğun geçiren siyah beyazlılar Onana'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. Fransız ekibi Lens'tan 4 milyon euroya transfer edilen 26 yaşındaki Kamerunlu orta saha siyah beyazlı formayı 16 maçta giydi ve 1 asist üretti. Beşiktaş'ın 3 yıl boyunca kontratlı oyuncusu olan Onana, Marsilya ve Genoa ekiplerine de kiralanmıştı. Şimdi de gelelim günün karşılaşmasına değerli izleyenler. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam saatler 22'yi gösterdiğinde Lyon deplasmanında olacak. Bu karşılaşmayı kazanan takım da Şampiyonlar Ligi'nde adını lig aşamasına yazdıracak.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler playoff rövanşında Olimpik Lyon'a konuk olacak. Kadıköy'deki ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmandan galibiyetle dönerek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Olimpik Lyon Avrupa Kupalarında evinde oynadığı son 10 maçta bir kez mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin normal sürede alacağı her galibiyet tur için yeterli olacak. Olimpik Lyon'un kazanması halinde Fransız ekibi turu geçecek. 90 dakikanın beraberlikle tamamlanması durumundaysa karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Temsilcimizde karşılaşma öncesi 4 eksik bulunuyor. Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu da Fransa'da takımını yalnız bırakacak. Fenerbahçe zorlu deplasmandan turu getirecek sonuçla ayrılarak Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda lig aşamasına kalmayı istiyor. Ole Stadında oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek.
0: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve oyunculardan Vedat Muriç bugün oynanacak olan Lyon karşılaşması öncesi dün basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
2: Yarın 90 dakika belki 120 dakika zor bir maç olacak. Her iki takım da kazanmak ve Şampiyon Ligi'ne girmek isteyecektir. Biz de yarınki maçı kazanıp Şampiyon Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız ve bu bilinçle yarın sahaya çıkacağız. Son zamanlarda, son yıllarda Fenerbahçe'mizin Avrupa Kupalarında verdiği mücadelelerden dolayı bir yükselişi var. Bizler de yarınki maçla beraber bu yükselişini Şampiyon Ligi'ne taşımak istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sonuçta rakip taraftarların önünde oynayacağız. Bu da bizi çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum. Bizim de oyuncularımız bu tip, ben de dahil, alışığız bu tip türbinlerde, deplasmanda bu maçları oynamaya. Çünkü biz kaliteli, güçlü oyunculardan kurulu bir takımız. Tecrübeli bir takımız. Her ne kadar rakip takımın yaş ortalaması 23 olsa da biz de çok tecrübeli, çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Her iki takım için de çok kolay olmayacak. İlk maçta İstanbul'da her iki takım da birbirini kontrol ederek, birbirini yoklayarak bir futbol oynadık. Ama atmosfer çok güzeldi, türbinler çok güzeldi. Rakibe göre yine baktığınız zaman bir iki tane bizim fazladan bir

0: sonumuz vardı, değerlendiremedik. Dediğim gibi yarın burada her şeyimizi ortaya koyup takım olarak iyi mücadele vererek buradan maçı kazanıp Şampiyon Ligi'ne girmek, bütün ülkemizi ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Şimdi şöyle, biz de onu ilk...
1: Başlarken de bahsetmiştik. Beşiktaş yarın oynayacağı Kaunas-Jalgiris karşılaşması öncesi şu dakikalarda değerli izleyenler antrenman gerçekleştirecek. Muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş da o noktada bizleri bekliyor. Sözü hemen kendisine bırakalım. Efecan, söz sende.
2: Teşekkürler Demet Gedik. Ben de sana iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş yarın UEFA Avrupa Ligi playoff turunda rövanş karşılaşmasına çıkacak. Žalgiris'e konuk olacak ve Litvanya ekibiyle karşılaşacak. Siyah beyazlı ekip karşılaşma yarın saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak ve Beşiktaş bir yıllık hasretine de artık sonlandırmış olacak. Avrupa Ligi hasretine sonlandırmış olmak istiyor. Avantajı kaptı siyah beyaz ekip ve yarın da önemli bir mücadeleye çıkacak ki Vincenzo Italiano da bu karşılaşmanın önemini takıma vurgulamış durumda. Ne olursa olsun kendi oyunlarından ödün vermek istemediklerini takıma bildirdi. Bugün de antrenmandan önce bir toplantı gerçekleştirdi takımla. Bunun da altını çizelim ve Beşiktaş'ta transfer harekatı da devam ediyor. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Miretti yarın İstanbul'a gelecek ve kendisini siyah beyazlı formaya bağlayan imzayı atmış olacak. Önemli bir transfer imza attı Beşiktaş. Kiralık artı satın alma opsiyonlu bir transfer olacak Miretti'nin transferi. Uzun süren bir transfer görüşmesi vardı kendisinin. İlk olarak kendisi Juventus'tan Bologna'ya geçiş yapmak istiyordu ama orada transfer görüşmeleri tıkandı. Daha sonrasında görüşmeler tıkandıktan hemen sonra Vincenzo Italiano tekrardan devreye girerek oyuncuyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu telefon görüşmesinde oyuncu ikna etti. Ben de oyuncunun menajeriyle konuşma fırsatı yakaladım ve bana şu ifadeleri kullandı. Vincenzo Italiano'nun ilgisinden onur duyuyoruz. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. İlgiden çok memnunuz ve Italiano ile beraber Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyoruz ifadelerini kullanmıştı ve dün de bu transfer olumlu şekilde sonuçlandı. Beşiktaş Italiano ile anlaşma sağlamıştı ama Juventus'ta anlaşma sağlayamamıştı. Dün itibariyle tekrardan masaya oturuldu Juventus kulübüyle ve Beşiktaş İtalyan ekibiyle de anlaşmayı sağladıktan hemen sonra oyuncuyu da İstanbul'a davet etti. Yarın İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinden geçecek diyerek Beşiktaş'ın antrenmanından da notları paylaşmak istiyorum. Herhangi bir eksik bulunmuyor Žalgiris'e karşı. Beşiktaş tam kadro olarak antrenmanda yerini alıyor. Ama statü geriye oynayamayan isimler var. Eren Nicardo, Elbis Suati, Can Keleş, Felix Udokai ki onun da transfer görüşmeleri yaptığını tekrarlayalım. Geçtiğimiz hafta Monza ile anlaşma sağlamış olsa da Alman futbolcu daha sonrasında çıkan pürüzler nedeniyle transferi askıya alınmıştı. Ki bu pürüzün sebebini de sorduğumuzda bize şunu ifade ediyor Beşiktaş yönetimi. Oyuncunun Monza ile yaptığı görüşmelerde sözleşmesine bir çıkış maddesi koydurmak istediğini belirtiyorlar. Eğer Monza küme düşerse serbest kalmak istediğini ve bunu sözleşmeye ekletmek istediğini belirtiyor Beşiktaş kulübü yetkilileri ve daha sonrasında görüşmeler tıkanıyor. Anlaşma düzeyine gelen transfer iptale doğru yol alıyor. Ama görüşmelerini hala sürdürdüğünü de ifade edelim. İlerleyen günlerde Felix Udokaya'nın da Beşiktaş'tan ayrılmasını bekliyoruz ve Yo Mario ismi var statü gereği. Yarın bu karşılaşmada olmayan isimler arasında Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın yarınki muhtemel 11'inden de bahsetmek istiyorum. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Murillo, stoper hattının ikilisinde ise Thiago Jola ile Emirhan Topçu. Sol bekte Rıdvan Yılmaz, 6 numara pozisyonunda Salih Özcan. Sağ kanatta Vassaf Çenli, sol kanatta Leandro Trossard ve forvet hattında Dušan Vujović ve orta sahanın ikisinde ise Junior Olaytan'la Kaptan Orkun Kökçü'nün tekrardan bu karşılaşmada yan yana beraber olmalarını bekliyoruz. Ve Trossard da şu anda yeşil zemine gelmiş durumda. Geçtiğimiz hafta bir sakatlık yaşamıştı Belçikalı süperstar. Ayağında bir şişlik oluşmuştu ama daha sonrasında yapılan kontroller sonrasında herhangi bir

0: sorunu ve sakatlığı olmadığı anlaşıldı. Ve Alanyaspor karşılaşmasına da ilk 11'de başlamıştı. Salih Özcan da Alanyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Milli futbolcunun herhangi bir problemi yok. Yarın görev verilmesi halinde sahada yer almasını bekliyoruz. Geçen sezona dediğimiz gibi eleme aşamalarında Avrupa macerasını noktalayan Beşiktaş taraftarlarının özlemine yarın son vermek istiyor. Siyah beyazlı ekip rakibine elemesi halinde yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Ancak şöyle de bir durum söz konusu. Litvanya ekibinin tur atlaması durumunda ise Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Sonuç ne olursa olsun temsilcimiz Avrupa da kendisini temsil etmeyi, ülkemizi temsil etmeyi başarmış durumda. Son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş 36 takım arasında ligi 28. sırada bitirerek defteri kapatmıştı. Geçtiğimiz sezonda temsilcimiz Avrupa Ligi elemelerinde Shakhtar Donetsk'e elenmiş ve Konferans Ligi'nde Luzan'a karşı tur atlayamayarak iki turnuvada da mücadele edememişti. Darius Gireno stadında oynanacak mücadele. Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. Bu bilgileri de vermiş olalım. Dediğimiz gibi Avrupa Ligi'nde lig aşamasına 90 dakika uzakta olan siyah beyaz rakip İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibini 3-0 mağlup ederek rövanş öncesinde büyük avantaj elde etmişti. Beşiktaş dediğimiz gibi dün önemli transferlere imza attı. Ernest Poku transferini açıkladı. İstanbul'a getirdi. Hollandalı futbolcuyu ardından Fabio Miretti transferini bitirdi. İtalyan futbolcu yarın İstanbul'a davet edildi ve İstanbul'a gelecek. Resmi imzayı atmak ve sağlık kontrollerinden geçmek için Gino Nana'nın da sözleşmesi feshedildi. İlerleyen günlerde takımın ayrılacak isimlerinde giderek çoğalmasını bekliyoruz. Şu anda takım sokak tabiri de söyleyebileceğimiz bir şekilde havada diye tabir edilen o oyunu oynuyor, ısınıyorlar. Daha sonrasında antrenmanın ilk bölümü gerçekleşecek. Takımda güzel bir hava mevcut. Kolej havası diyebileceğimiz bir hava var Beşiktaş'ta ve arkadaşlık ortamının çok üst düzey olduğu belirtiliyor. Özellikle kaptan Orkun Kökçü'nün kontrolünde gelişen bu takımdaşlık olgusunu Vincenz İtalyana'da arka planda kuvvetlendirmek için takımla sürekli hem bireysel hem toplu toplantılar yapıyor. Geçtiğimiz hafta playoff turuna çıkılması sonrasında takıma ödül yemeği düzenlemişti Vincenzo Italiano ve bu tarz etkinliklerinde başarılar geldikçe devam edeceğini ifade ediyor İtalyan teknik adam. Tabi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da Miretti transferiyle sonlanmıyor. Son olarak da orta sahaya bir transfer daha yapmak istiyor siyah beyaz ekip. Gündemde Willock ismi var ama Willock dışında da gündeme gelebilecek rotanın farklı bir ülkeye daha çevrilebileceğini duyduğumuzu söyleyelim. İspanya kritik bir ülke olarak gözüküyor şu an için orta saha bölgesinde. Tabii şu anda kaptan Orkun Kökçü, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz orada beraber kısa bir toplantı yapıyorlar. Emirhan'la, Orkun'unla ve Rıdvan'ın da iyi bir arkadaş olduğunu da belirtelim. diyerek sözlerimizi sonlandıralım. Basına ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz Demet Gedik. Sözü Nevzat Demir tesislerinden tekrardan sana stüdyoya aktarıverin.
1: Efecan Öztaş'a çok teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'ın yarın oynayacağı mücadele öncesi antrenman görüntülerini Efecan'ın anlatımıyla izledik değerli izleyenler. Tabii antrenmana gitmeden önce Fenerbahçe'nin dün gerçekleştirdiği basın toplantısında kalmıştık. Tekrar o noktaya gidelim. Hemen o açıklamaları bir tekrar edelim.
2: Yarın 90 dakika belki 120 dakika zor bir maç olacak. Her iki takım da kazanmak ve Şampiyon Ligi'ne girmek isteyecektir. Biz de yarınki maçı kazanıp Şampiyon Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız ve bu bilinçle yarın sahaya çıkacağız. Son zamanlarda, son yıllarda Fenerbahçe'mizin Avrupa Kupalarında verdiği mücadelelerden dolayı bir yükselişi var. Bizler de yarınki maçla beraber bu yükselişini Şampiyon Ligi'ne taşımak istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sonuçta rakip taraftarların önünde oynayacağız. Bu da bizi çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum. Bizim de oyuncularımız bu tip, ben de dahil, alışığız bu tip türbinlerde, deplasmanda bu maçları oynamaya. Çünkü biz kaliteli, güçlü oyunculardan kurulu bir takımız. Tecrübeli bir takımız. Her ne kadar rakip takımın yaş ortalaması 23 olsa da biz de çok tecrübeli, çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Her iki takım için de çok kolay olmayacak. İlk maçta İstanbul'da her iki takım da birbirini kontrol ederek, birbirini yoklayarak bir futbol oynadık. Ama atmosfer çok güzeldi, türbinler çok güzeldi. Rakibe göre yine baktığınız zaman bir iki tane bizim fazladan bir pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. Dediğim gibi yarın burada her şeyimizi ortaya koyup takım olarak iyi mücadele vererek buradan maçı kazanıp Şampiyon Ligi'ne girmek, bütün ülkemizi ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Şimdi şöyle, biz de onu ilk lig maçında yaptık. 5 tane oyuncu yaptığımız rotasyon 5'i de amirli takım oyuncusu. Çok normal bir şeydi. Ama bizim iyi oynadığımız halde 12 tane net pozisyona girmişiz. 2 direkten dönmüş, 2 tane de verilmeyen net penaltımız vardı. Buna rağmen kaybettik. Bu lig maçı olabilir dedik. Sonuçta maça çıktık, Lyon maçına. Lyon maçında elimizden geleni yaptık. Ama biz 2,5 gün sonra maça çıktık. Lyon takımı 7 gün sonra bizim maçımıza çıktı. Yarınki maçta da 7 gün sonra bizim maçımıza dinlenik çıkıyorlar. Yani bu dünyanın her yerinde olabilir. Ama biz kulüp olarak bu maçın tehir edilmesini istedik. Federasyon bunu kabul etmedi. Yani biz burada bir mağdur olduk yani kulüp olarak. Ama biz artık bunlara bakmıyoruz. Önümüze bakacağız. Biz de 4. gün yarın maça çıkacağız. Buna göre antrenmanlarımızı yaptık. Fiziksel ve zihinsel olarak oyuncularımızı en iyi şekilde dinlendirdik. Maça konsantre olduk. Yarın elimizden gelen en iyisini yapacağız ve turu geçmek istiyoruz.
3: Aslında çok Fenerbahçe için, Türk futbolu için çok önemli bir maça çıkacağız yarın. Ligden sonra yani çok hazırlanma fırsatımız bulamadı ama teorik anlamda zaten futbolcular hepimiz hocamızın istediği sistemi, taktiği zaten ezberlemiş durumdayız. Onun için yarın tecrübemizle, kalitemizle Allah'ın izniyle inşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için varımızı yoğumuzu sahaya bırakacağız. Tabii ki her zaman söylüyorum, hani burada sadece forvet olsam da sadece amacım gol atmak değil, takıma nasıl fayda sağlarım, fırsat buldukça sahada olduğum sürece her zaman ana hedefim takıma fayda sağlamak oldu. Gerek arkaya atılan bir boş koşu, gerekse takıma rahatlatmak. O yüzden benim için bunlar çok önemli detaylar. Yarın da yine kıran kırana bir maç olacak. Zaten rakiplerimizi bireysel olarak da oynayacağım stoperleri de analiz ediyorum. Yarın yine inşallah üstün taraf ben olacağım.
1: Lyon cephesinde de teknik direktör Paulo Fonseca ve oyunculardan Luis Openda basın toplantısında konuştu.
4: Çok motiveler sanıyorum. Normal, bizim için son derece önemli bir an söz konusu. Kulüp için önemli bir gün. Özellikle de kulübün yakın tarihine tarih yazmak açısından önemli olacak. Ama aynı zamanda ve rakibin de kalitesinin farkındayız, bilincindeyiz. Dolayısıyla son derece de dengeli bir durum. Buradaki Bu kelime

0: için en doğru ifade denge olacaktır. Ve ben de oyuncularıma şunu göstermeye çalışıyorum. Bir denge bulmanın önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe savunma yapmak için gelmiyor, aynı zamanda kazanmak için geliyor. Bu da gayet normal. Aynı zamanda demin de söylemiş olduğum gibi çok dengeli olmamız gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe kontrataklarda Fenerbahçe çok tehlike olabilir. Özellikle savunma geçişlerinde ve biz ama buna dikkatli olmamız gerekirken her iki ekip de kazanmak için çıkacağı için açık bir maç olacak ve biz maçtan önce de söylemiştim, birinci maç öncesinde de biz inisiyatifi gerçekleştirerek kendi oyunumuzu oynayacağız ve yine topa sahip olmak istiyoruz, hücum yapmak istiyoruz, mümkün olduğunca fırsat elimize geçtikçe hücum yapmak istiyoruz ama aynı zamanda Fenerbahçe'de topa sahip olduğunda, çünkü biliyorum ki onlar da tehlikeli olabilir biliyorlar kontrataklarda ve aynı zamanda hücum geçişlerinde. Çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz ve herkes konsantre olmak zorunda ve bu Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteğiyle maça çıkacak. 6 yıldır bekleniyor neticede. Pozitif derken herkesin sabırsız bir şekilde bu maçta Şampiyonlar Ligi'ne katılmak üzere çıkacağını biliyoruz. Negatif değil o yüzden. Herkesin burada kulüpte istediği bu. Bütün şehirde, bütün taraftarlar, herkes burada bunun için bulunacak. Ellerinden geleni yapacaklar. Gerek tribünlerde taraftarlar, gerek biz oyuncular sahada en iyisini yapacağız. Evet, %50 %50 tabii ki herkes için. Bu öyle sıradan bir maç, sıradan bir ekip değil. Neticede çok büyük bir ekiple karşı karşıya geleceğiz. Onların kalitesini biliyoruz. Karşıdaki oyuncuları biliyoruz. Kendimiz de biliyoruz. %50 50 diyebilirim ama kendi evimizdeyiz. Kendi taraftarlarımız desteğiyle oynayacağız. Ama tabii ki 50-50 diyebilirim nihayetinde, neticede. Her iki takımın 11 oyuncusu sahada olacak ve o gün olanları göreceğiz. Yani bir favori olduğunu söyleyemem.
1: Fenerbahçe bugün oynayacağı Lyon karşılaşmasıyla birlikte Avrupa'daki 306. sınavını verecek. Sarı lacivertlerin Fransız takımları karşısında sergilediği performans da dikkat çekiyor.
2: Fenerbahçe Avrupa'da 306. sınavına Lyon deplasmanında çıkıyor. Sarı lacivertliler geride kalan 305 Avrupa maçında 121 galibiyet, 67 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 415 gol atan Fenerbahçe kalesinde 425 gol gördü. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 48. maçına çıkacak. Sarı lacivertliler geride kalan 47 karşılaşmada 18 galibiyet, 15 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Lyon maçı Fenerbahçe'nin Fransız ekipleriyle rekabetinde ise 27. randevusu olacak. Sarı lacivertliler daha önce Fransız takımlarıyla oynadığı 26 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe'nin son dönemdeki performansı ise dikkat çekiyor. Sarı lacivertliler Fransız ekipleriyle oynadığı son 12 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Lyon'a karşı ise farklı bir tablo var. Fenerbahçe Lyon'la bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Bu maçların 4'ünü Fransız ekibi kazanırken 2 karşılaşma berabere bitti.
1: Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Fenerbahçe Tümosan Konyaspor karşılaşmasının VAR kayıtları açıklandı.
3: Kerem. Asensio tekrar. Orta hazırlığı yaptı, ortaya içi sahalara doğru bir kafa. Bu arada penaltı beklentileri var.
4: Atilla hocam.
5: Dinliyorum hocam.
4: Potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.
5: Geliyorum.
4: İlk açıdan ele olan teması gösteriyorum. Savunma oyuncusunun, evet, eline olan teması.
5: Sağ elini gördüm.
4: Bir başka açıdan daha gösteriyorum. Evet, ikinci açıya geç.
5: Bir açı daha göster.

0: Evet. Zoom yap buradan bir göreyim. Sağ
1: elle temas ettir ve zoom yap.
0: Evet. Sağ kolu vücudundan genişlemiş. Yana doğru açmış kolunu. Diğer açıya geçer misin?
1: Evet. Bu da elin açısı.
0: Normal pozisyonda sağ kolunu yana doğru açmış.
1: Evet.
0: Penaltı
1: doğru.
0: Veriyorum, kart vermiyorum.
1: Doğru.
2: Fenerbahçe penaltı kazanıyor. Dakika 18.
3: Galatasaray'la transferde adı anılan Ermedin Demiroviç'in kariyeriyle ilgili son kararını verdiği iddia edildi.
4: Ermedin Demiroviç'in Stuttgart'taki geleceği netleşti. Sky Sport Almanya'nın haberine göre Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan 28 yaşındaki golcü futbolcu kariyeriyle ilgili nihai kararını verdi. Haberde Bosna Hersekli futbolcunun sarı kırmızılılardan iyi bir teklif almasına rağmen Stuttgart'ta kalacağı yazıldı. Galatasaray'ın Stuttgart'a 18+2 milyon euro önerdiği, futbolcuya da 3 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü. Icardi'nin ayrılmasının ardından hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılıların bu gelişmenin ardından transferden çekildiği ve alternatif isimlere yöneldiği belirtildi. 2028 yılına kadar Stuttgart'ta sözleşmesi bulunan Demiroviç, geçen sezon 38 maçta 15 gol 4 asist üretti. Golcü oyuncu Bosna Hersek milli takımıyla da 44 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.
3: Henüz stoper takviyesi yapmayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk çözümü takım içerisinde arıyor.
4: Galatasaray transferde sessizliğini korurken bazı bölgelerdeki nicelik eksikliği Okan Buruk'u da arayışa itti. Stoper bölgesine takviye yapmayan sarı kırmızılılarda Metehan Baltacı da Gençler Birliği'ne kiralandı. Galatasaray altyapısından yetişen Emir Bayram Türkiye'ye Başakşehir formasıyla dönerken sarı kırmızılılar genç savunmacı için hamle yapmadı. Okan Buruk sağ stoper bölgesi için rotasyonda Wilfred Tsingo ve Mario Lemina'yı kullanmayı planlıyor. Başarılı çalıştırıcının eli sol stoper bölgesinde ise daha zayıf. Abdülkerim'in alternatifi bulunmuyor. Okan Buruk transfer dönemi sonuna kadar kadroya bir sol stoper eklemesi yapılamaması durumunda İsmail Jakobs'u bu bölgede değerlendirebilir. Lig öncesi oynanan son hazırlık maçında teknik direktör Okan Buruk, Villarreal'e karşı Lemina ve Jakobs'u stoperde görevlendirmişti.
3: Sence o Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor'la Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın VAR kayıtları açıklandı.
2: Bir şutta Vivu itirazlar dolu sürüyor.
5: Ali, VAR speaking.
6: Yes.
5: I recommend on-field review for potential handball, potential penalty. APP is clear. I am waiting for you.
6: Okay.
5: The point of contact. One frame.
7: Okay.
5: And zoom out and the small loop. So Ali?
6: Yes.
5: This is the point of contact. Happy?
6: Okay.
5: One other angle?
6: Okay.
5: This angle is better.
6: Okay.
5: Towards the goal and the hand towards to the ball.
2: Penaltıyı verdi. Başakşehir Futbol Kulübü penaltı kazanıyor Trabzon'da.
3: Trabzonspor Kulübü'nde Brezilya geleneği devam ediyor. 208. yabancı oyuncu transferine imza atan Trabzonspor'da 59 yıllık tarihe baktığımızda çoğunlukla Brezilyalı oyuncuların Trabzon'a geldiğini görüyoruz.
8: Fabinho Trabzonspor tarihindeki 208. yabancı futbolcu oldu. ...32 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayan Karadeniz ekibi... ...59 yıllık tarihinde 54 farklı ülkeden oyuncuyu kadrosuna kattı.

0: Bordo Maviller ilk yabancı transferini 1970-71 sezonunda Rumen futbolcu Koska ile gerçekleştirdi. Trabzonspor'un Süper Lig'deki ilk yabancı oyuncusuysa 1985-86 sezonunda kadroya katılan Alman Jürgen Groh oldu. Trabzonspor tarihinde en fazla yabancı futbolcu Brezilya'dan geldi. Fabinho ile birlikte Brezilyalı oyuncu sayısı 19'a yükseldi. Brezilya'yı 10 futbolcuyla Belçika takip etti.
1: Yaptı ortasını, kop!

0: Başkan Ertuğrul Doğan'ın Mart 2023'te göreve gelmesinin ardından Trabzonspor'un transfer ettiği yabancı futbolcu sayısı da 38'e ulaştı.
1: Trabzonspor İngiliz ekibi Norwich City'de oynayan Avustralyalı forvet Muhammed Tore için düğmeye bastı.
2: Trabzonspor forvet hattını güçlendirmek için girişimlerine hız verdi. Gündemdeki isimlerden 24 yaşındaki Portekizli santrfor Fabio Silva'nın transferinde Borussia Dortmund'un satın alma opsiyonunu yüksek tutması sebebiyle istenilen aşamaya geçilemedi. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen futbolcu için şartların zorlanmasına karşın opsiyon bedelindeki pürüzler sürüyor. Bu gelişmenin ardından alternatif isimlere yönelen Bordo Mavililer, İngiltere ekiplerinden Norwich City'de forma giyen Muhammed Toure için nabız yoklamaya başladı. Trabzonspor 22 yaşındaki Avustralyalı golcü için Norwich cephesinin beklentilerini sordu. 8 milyon euro değer biçilen ve 2030'a kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncunun şartlarının uygun olması halinde transfer süreci hızlanacak. Teknik heyet de bu futbolcular dışında farklı isimleri izlemeye ve raporlamaya devam ediyor. Geçen sezon Rangers ve Norwich formalarıyla toplam 31 maça çıkan futbolcu 14 gol 7 asist üretti. Toure bu sezonsa 3 karşılaşmada 1 gol 1 asistlik katkıda bulundu.
1: Corendon Alanya Spor yeni transferi Emre Demir için bir basın toplantısı düzenledi.
3: Transferimiz sizin de bildiğiniz gibi Emre Demir. Biliyorsunuz Emre Demir Kayseri'de iyi bir çıkış yakalamıştı. Sonra Barcelona'ya gitmişti. Oradan da Fenerbahçe'ye geldi. Sonra da Fenerbahçe'den de Alanyaspor'umuza geldi. Tabii Emre'nin daha yaşı da genç, 22 yaşında. Emre'nin yeteneğini, futbol kalitesini, futbol bilgisini hepimiz biliyoruz. Ama tabii Emre'nin bir çıkışa ihtiyacı var. Orası da bizim kulübümüz, o da öyle düşünüyor, biz de öyle düşünüyoruz. Ben Emre'nin burada yeniden iyi bir çıkış yakalayacağını ve kariyerine ulaşacağını ve hem kulübümüze katkı sağlayacağını hem kendi açısından da çok iyi bir yere geleceğine inandığımız bir futbolcu olduğu için kulübümüze davet ettik. Sağ olsun o da buraya özellikle gelmeyi tercih etti. Hem kulübümüze hem Emre'ye hayırlı olsun. Emre hoş geldin Alanyaspor ailemize. İnşallah başarılı bir sezon geçirirsin.
4: İlk Alanyaspor'la görüşmeye başladığımızda çok mutlu oldum. Çünkü Alanyaspor'da birçok oyuncunun çıkış yakaladığını biliyorum. Benim için de bir fırsat olduğunu düşündüm. Hemen direkt teklifi kabul ettim. Umarım inşallah burada istediğim gibi bir çıkışı yakalayıp tekrardan Avrupa'ya tekrardan gitmek isterim. Yani gerçekten çok sıcak karşıladı herkes. Başkanımız olsun, kulüp çalışanlarımız olsun, yöneticimiz olsun, hocamızla da karşılaştık. Gerçekten herkesle pozitif bir hava var kulübün içerisinde de. Taraftarımla diyeceğim şeyler zaten Alanyaspor gerçekten ligi çok iyi başladı. Taraftarımızın desteğiyle bu sene inşallah daha üst sıralarda oynarız. Daha iyi bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz. İnşallah istediğimiz gibi geçer. Taraftarımız her maça bizi desteklemelerini istiyoruz.
1: Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralında düzenlemeye gidiyor. 16'sı 4'ün dışında kalan yabancı oyuncular Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayabilecek. Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ve takımlarının kadro planlamasında yaşadığı sıkıntılara ve olası finansal krizlere karşı kritik bir adım attı. Kulüpler Birliği'nin talebi üzerine harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu, kadroya yazılamayan futbolcuların sözleşmelerini tek taraflı feshetmelerini engellemek ve milli serveti korumak amacıyla Ziraat Türkiye Kupası statüsünde geçici bir değişikliğe gidiyor. Süper Lig'deki mevcut 10+4 kuralının yanında lisans çıkarılamayan oyuncular için Ziraat Türkiye Kupası maçlarında oynatılmak üzere +2 oyunculuk ilave bir kontenjan eklenmesi planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili nihai kararı bekleniyor. Avrupa'nın büyük liglerinde İngiltere, Fransa,

ile çıktığı ilk lig maçında Genoa'yı deplasmanda 2-0 yendi. Mavilere galibiyeti getiren oyuncu ise ikinci yarıda oyuna giren Kevin De Bruyne oldu. Belçikalı Yıldız bir gol ve bir asistle galibiyette başrolü üstlendi. Ligin lokomotiflerinden Juventus ise sezonu Frosinone deplasmanında açtı. Zeki Çelik ve Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başladığı maçta Zebralar 3 puanı tek golle aldı. Sezona Ruben Amorim'le başlayan Milan'da Torino deplasmanından 2-1'lik zaferle ayrıldı. Açılış haftasının en görkemli başlangıçlarından birini ise Roma yaptı. Donnel Malen'in 3 golle yıldızlaştığı maçta başkent ekibi Fiorentina'yı 4-0 mağlup etti. La Liga'da ikinci hafta maçları oynandı. Real Madrid ve Barcelona ise ilk maçlarına çıktı ve lige galibiyetle merhaba dedi. Eflatun Beyazlar Arda Güler'in bir asist kaydettiği mücadelede İspanyol'u son dakika golüyle mağlup etti. Jose Mourinho'nun öğrencilerine deplasmanda 3 puanı getiren gol ise yeni transfer Espri'den geldi.

0: Son iki sezonun şampiyonu Barcelona'da Elche deplasmanını rahat geçti. Katalanlar Elche deplasmanında 5-0'lık skorla kazandı. Haftanın en rekabetçi maçlarından birisi de Atletico Madrid ile Villarreal arasında oynandı. Julian Alvarez'in yoğun protestoya maruz kaldığı karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonlandı. İlk haftaya galibiyetle başlayan Atletico ilk puan kaybını yaşarken Villarreal ise ikinci maçından da beraberlikle ayrıldı. Lig 1'de sezon sürpriz bir sonuçla başladı. Rennes sahasında ağırladığı Paris Saint-Germain'le 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada 2-0 öne geçen Kırmızı Siyahlı ekibin bir golünü Sebastian Szymanski kaydederken son şampiyonun golleri yeni transfer Ferran Torres'ten geldi. Fenerbahçe'nin Devler Ligi playoff'undaki rakibi Lyon'da yoğun rotasyonla oynadığı Toulouse deplasmanında 2-0'la güldü. Premier Lig'de hareketli bir açılış haftası futbol severlerle buluştu. Birçok geri dönüşün ve son dakika gollerinin yaşandığı haftaya en büyük damgayı ligin yeni ekibi Hull City vurdu. Acun Ilıcalı'nın başkanlığını yürüttüğü turuncu siyahlı ekip sahasında Manchester United'ı 2-0 mağlup ederek Premier Lig'e merhaba dedi. Son şampiyon Arsenal ligin yeni ekibi Coventry City'yi 3-0 mağlup ederken Chelsea'de Londra derbisinde Fulham'ı deplasmanda 3-2 yendi. Manchester City Guardiola'sız ilk lig maçında Bournemouth karşısında son dakika golüyle 2-1 kazandı. Liverpool'da Newcastle deplasmanında attığı son dakika golüyle 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.
1: İngiliz devi Liverpool Türkiye'de futbol akademisi kurdu.
2: Liverpool kulübünün uluslararası akademi adını verdiği altyapı organizasyonu Türkiye'de çocuklarla buluşuyor. Alanında dünya çapında üne sahip gelişim ve altyapı programı olan Liverpool Akademisi, 5 ila 16 yaş arasındaki genç futbolculara Liverpool tarzıyla oynamayı öğrenmeleri için gelişim programı düzenleyecek. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, geleceğin yetenekli futbolcularına Liverpool'un antrenörlük metodolojisi doğrultusunda gelişme imkanı sunacağı belirtildi. Yıl boyu sürecek akademide oyuncuların teknik, taktik, fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Liverpool Uluslararası Akademi Elçisi ve kulüp efsanelerinden Ian Rush, Türkiye'nin son derece güçlü bir futbol kültürüne sahip olduğunu ifade ederken, hem oyuncular hem de antrenörler kendilerini geliştirme fırsatı bulacak şeklinde konuştu.
1: La Liga'nın birinci hafta erteleme mücadelesinde Valencia ile Real Betis karşı karşıya geldi. Mücadelenin özet görüntülerine bakalım.
3: Geri sayım bitmek üzere. Valencia Real Betis maçı Mestalla'da başlıyor. İyi seyirler diliyorum.
4: Sağ. Mafeo. Sol ayağıyla çevirdi. Kafa Ortiz'den. Danjuma'da kalan top. Danjuma 3 Betis'i çevriliyor onu. Danjuma hızını kullandı. Çevirdi. Baez.

0: Teken top, müdahale geldi Sato. Sato döndü, vurdu Vayes.
1: Beherin. Parrott. Girer girmez boş pozisyonla aldı topu Parrott. Baktı kaleye. Parrott direği sıyırdı. Offside da yok. Girer girmez yeni takımında golü atmak üzereydi Troy Parrott. Pablo. Sol kanat. Orta geldi Pablo. Yaşlarına boğuluyor. Gol sevincinde Pablo Garcia. Obrenic. Otorbi. Otorbi sıyrıldı. Girdi içeriye. Otorbi çevirdi Sato. Sato yatırmak istiyor. Rakibin olmadı. Obrenic. Dışarıya. Maç bitti. Betis bu golle kazanıyor.
2: La Liga'nın ikinci haftasında Osasuna ile Levante karşı karşıya geldi. Takımlar birer puana razı oldu.
3: El Sadar'da Osasuna ve Levante karşı karşıya geliyor. Ve düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyorum. Olasa Gasti uzun gönderdi. Orada Bardelli. Enzo Bardelli yaptı ortasını. Bardelli şut. Top direkten döndü. Top direkten dönüyor. Atak devam edecek. Olasa Gasti dışarıya. Olasa Gasti dışarıya gönderdi. Çok yaklaştı gole Levante. İşte bu uzun pas. Bardelli'nin koşu yoluna. Enzo Bardelli burada aldı. Böyle yaptı ortasını ve Brugge gelişine o kadar güzel vurdu ki. Ama direğe takılıyor.
4: Bakalım kim kullanacak? Ruben Garcia geliyor. Ruben Garcia dışarıya. Ruben Garcia. Eski takımına karşı çok uzaktan avlayacaktı neredeyse. Matthew Ryan'ı işte Ruben Garcia.
3: Orta geldi. Öndüreği Ante Budimir. Son anda kale ağzına müdahale bir kez daha. Kafa vuruşu ve kaleci Matthew Ryan. Önce Ante Budimir. Sonrasında Herrando. Matthew Ryan hata yapmadı. Aldı Munoz. İker Munoz. Yaptı ortasını Munoz. Uzak noktaya. Şimdi ceza alanı. Şut son anda. İşte Moncayola düzeltti, böyle vurdu, plase vurdu. Matthew Ryan müthiş uzadı. Abel Bretones yaptı ortasını. Bretones kafa son anda. Matthew Ryan. Ante Budimir. Ante Budimir vurdu Matthew Ryan.
4: Abel Bretones yaptı ortasını. Savunma karşıladı, yükseklik kazandı yine. Şimdi Oroz indirdi önüne, uzaklardan deniyor, sekti. Budimir kaleciye geçti. Budimir son anda, son anda kale ağzında. Kale ağzında çok kritik müdahale son anda.
0: Üst üste fırsatlar olsa Süme'den bir kez daha girecekler şimdi.
4: Korner kullanıldı. Öndüreye doğru.
0: Dışarıya çıktı top. Levante golü yaklaşıyor bu kez.
4: Moncayola uzun gönderdi. Sol tarafa doğru gönderdi. Toro'ya gelmedi. Ve
0: son düdük geliyor. Maçın hakemi Victor Garcia. Mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan yok. İki takım da birer puana razı oluyor değerli futbolseverler.
5: Türkiye'nin spor radyosu. Spor Radyo. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.

0: Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 ile 2025 yıllarında 6 bakanlığın bu yılki toplam bütçesini aşacak şekilde 484 milyar lira tasarruf elde edildi. Bu kapsamda izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeliyle desteklenen tasarruf tedbirleri etkisini gösterdi. Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamındaki harcamaların faiz ve deprem harcamaları hariç bütçe içindeki payı uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024 yılında %3,1'e, 2025 yılında %2,9 seviyesine geriledi.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan komutasındaki ordunun Bizans ordularını yenmesiyle Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
1: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
2: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
3: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
0: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
4: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
5: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
6: Eşikten geçti tabii.
7: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
0: Avrupa ve dünyada olup bitenler, editör masası gündemi.
2: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
8: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
9: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
10: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
11: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
12: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
13: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
0: Spor gündemi hafta içi her gün 15'te A-Spor'da.
14: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: programına tekrar hoş geldiniz değerli izleyenler. İkinci saat dilimimizde bir kez daha karşınızdayız. Stüdyo konuklarımız Mahmut Alparslan ve Onur Özkan bugün bizlerle birlikte olacak. Gündemi birlikte değerlendireceğiz. Tabii Avrupa arenası özellikle bu hafta yoğun geçecek gibi duruyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Yayınlar.
1: İyi yayınlar olsun.
0: Nasılsınız?
1: Süper Demet, şükür bugünlerimize. Sen de iyisindir.
0: Ben de çok iyiyim. Onur sen nasılsın?
2: Teşekkürler, iyiyim.
1: Onur da iyi.
0: Şimdi çok konumuz var konuşacak. Hepsine değineceğiz ama ekranda bir sıcak gelişme görüyorsunuz değerli izleyenler. Riva'da TFF Beşiktaş zirvesi gerçekleştiriliyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bir görüşme gerçekleştirecek. Hemen telefon attığımızda da muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş varmış. Bu konuyla ilgili son detayları kendisinden hızlıca alalım.
3: Demet Gidik, sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Senin de söylediğin gibi Beşiktaş Başkanı Sayın Serdar Adalı görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezine teşrif etmiş. Sayın Başkan burada gerçekleştirecek görüşmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan milli takımlar kamp ve eğitim tesislerinde çıkışında açıklamalarda bulunacak. Bu ziyaretin, bu görüşmenin içeriğini de şöyle özetleyeyim. Dün gece geç saatlerde PFDK kararları açıklanmıştı ve Sayın Başkan Serdar Adalı ile Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaman futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişlerdi. Ve hafta sonunda oynanan bir Alanya Spor Beşiktaş karşılaşması vardı ve burada Trossard'a özellikle yapılan müdahale sonrasında Beşiktaş kulübü oldukça fazla bir tepki vermişti ve bu tepkilerinde taraftarlardan da yankı bulduğunu söyleyelim. Beşiktaş taraftarlar bunu da destekliyorlar ve Beşiktaş kulübünün Sayın Başkan Serdar Adalı'nın bu tepkisinin de arkasında olduklarını ifade ediyorlar. Sayın Başkan Serdar Adalı da hem bu pozisyonlar için, Alanya Spor maçında yaşanan gelişmeler için ziyarette bulunuyor. Hem de bir VAR konusu var. VAR'da yabancı hakem olacak mı, olmayacak mı? Bunlarla ilgili de bir görüşme yapacağını söyleyebiliriz Sayın Başkan Serdar Adalı'nın ve Adnan Deniz Kayatepe'nin de artık Beşiktaş maçlarına verilmesini istemiyor Beşiktaş kulübü. Bunlarla ilgili geniş kapsamlı bir görüşme yapacak Sayın Başkan Serdar Adalı. Zaten görüşme sonrasında da Türkiye Futbol Federasyonu'nun hemen kapısının önünde bir açıklama yapacak Demet Gedik. Şu an için bizim öğrendiklerimiz bu ama ilerleyen dakikalarda, saatlerde öğrenirsek daha da detaylı bir şekilde aktarmaya devam edebiliriz.
0: Efecan, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Başkan Serdal Adalı TFF Başkanı'yla bir görüşme gerçekleştirecek. Efecan'ın da söylediği gibi görüşmenin ardından TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesislerinde de bir açıklama gerçekleştirilebilir. Zaten açıklama geldiğinde o noktaya canlı olarak gideceğiz hemen. Hemen bu konuyla bir başlangıcımızı yapalım isterseniz. Normalde Fenerbahçe ile başlayacaktık ama sıcak bir gelişme var malum. Onur, seninle başlayalım. Alanya Spor karşılaşmasının hakem hataları, yankıları hala devam ediyor.
2: Ya sıcak ama sürpriz olmayan bir gelişme. Ben bekliyordum Beşiktaş kulübünden böyle bir hamle. Açıkçası yani çok iyi bir şekilde başlamadık sezona. Daha ikinci haftadan federasyon ziyaretleri gerçekleşmek zorunda kaldı. Hani Beşiktaş'ın tepkisini çok olağan ve normal karşıladığımı belirtmiştim daha önceki yayınlarda. Çünkü çok acayip bir maç oynandı Alanya'da. Normal bir maç oynanmadı. Bunlar olacak. Bundan sonra da olacak. Daha

0: Hocam Mahmut Uslu'nun açıklaması vardı, Fenerbahçe As Başkanı. Trabzonspor Başkanı'nın yine açıklaması oldu Sayın Doğan'ın. Yani bunların ardı arkası kesilmeyecek. Galatasaray'dan da mutlaka önümüzdeki süreçte bu tip tepkiler gelecektir diye düşünüyorum. Yani federasyonu çok zorlu bir sezon bekliyor açıkçası. Yani bugün Beşiktaş, yarın başka kulüpler, bu ziyaretler artacak. İşte açıklamalar olacak yine zirve sonrası. Az çok ne konuşulacağını tahmin edebiliyoruz. Ama iyi bir yerden girmedik sezona. Yani biz bunları genellikle ilk yarının ortasından itibaren görmeye alışkınız. Ama ikinci haftadan itibaren bunları görmek açıkçası hani Mayıs'ın sonunu nasıl getireceğiz sorusunu bizim kafamıza sokmuş durumda şu anda. Bunu düşünüyorum ben açıkçası. Yani ikinci haftada bunları yaşamışsak ve hani işin düzelme kısmında çok net bir adım atılacağını da çok zannetmiyorum. Çünkü elimizdeki malzeme kötü, hakem malzemesi. Öyle yani bir problemimiz var.
1: Geçtiğimiz yıllarda da böyle bu şekilde zirveler, görüşmeler gerçekleştirilmişti federasyon başkanıyla kulüp başkanları ama herhangi bir sonuca çok bağlanamıyor normal.
0: Ya sonuca bağlanamaz ama şöyle bir şey de var, bizim gerçekliğimizde açık konuşmamız gerekiyor. Sesini yükselttin mi, böyle sert tepkiler, reaksiyonlar verdin mi bir şekilde saha içinde bunun geri dönüşünü alabiliyorsun. Ya illa kendi lehine hata anlamında söylemiyorum. Aleyhine hataları önleme konusunda. Ya çünkü hakemlerimiz bu şeylerden çok etkileniyor. Hakemlerimiz hep bakıyor. Tepkiler, kim güçlü, kim güçsüz masada, hep bunları ölçüyor hakemlerimiz bu anlamda. O yüzden de hani belki sezonun genelinde bir sonuç vermeyebilir ama kısa vadede bu tip refleksler bence geri dönüş sağlayabiliyor sahada. Bu da çok gerçekten acı bir şey ligimiz açısından.
1: Peki Mahmut Hocam, size de söz vereyim bu konuyla ilgili. Beşiktaş'ın bu tepkisini siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Erken başlanan, daha ikinci hafta.
1: Evet.
2: Birinci hafta her şey düzgün, ikinci hafta puan kayıpları gelince herkes bir başlıyor. Bilhassa büyüklerimiz öyle, tabii büyük yatırımlar yaptılar, doğru. Ama her puan kaybından sonra da hep bu şekilde tepkiler gelirse sezon sonunu getiremezsiniz. Bir de hakemlerimiz her yayında söyledik, geçen yayınlarda, bundan evvel seyrelerde de, futbolun özünü tam bilemedikleri için nerede faul var, nerede, onları çok kestiremiyorlar. Oynatmak istedikleri yerde bariz fauller var. Olmayan yerlerde de faul sorular. İşte bunun burayı bir ayarlarlarsa, burada tabii VAR'ın da etkisi var. İşte bazı görülmeyenler. Mesela bir hafta evvel yapılan Eyüp Spor'la ilgili orada bir ya bariz bir hareket var. Orada hiçbir şey yok. Ertesi hafta bir hareket var. Evet, faul, kırmızı kart veyahut da sarı kart, rengi ne olursa olsun. Ama her şeyi birbirinden koparıyoruz, biz ayırt edemiyoruz. Büyüklerimiz, büyük takımlarımız her zaman kendileri haklılar ama öbür tarafları hiç görmüyoruz.
1: Evet.
2: Saçından çekiyorsun resmen. Bir hafta evvel yapmışım bunu. Denk gelmiş, Beşiktaş'a denk gelmiş ama başkasında da olabilirdi. Galatasaraylı da yapabilirdi, aynısını söylemek mecburiyetindeyiz. Ama ona geldi. Bu hafta kaybetti. Galatasaray'da ses seda yok. Bak, puan kaybettiler. Bir şey söyleyemediler çünkü çok kötü bir oyun oynadılar. Okan Hoca'yı bilirsin, hemen direkt girerdi. Konuşma hakkı yok çünkü oynanan olay meydana. Bakalım yarın öbür gün onlarda ne çıkacak. Yani burada yatırımlar iyi güzel ama sırf onlarla da gidemeyiz. Hakemlerimizin bir şeyi tekrar söylüyorum. Çok iyi ayırt etmesi lazım. Faul, nerelerde faul, nerelerde değil. O ikili mücadeleler nerelerde doğru, nerelerde çalınması gerekiyor. Onları çok, bir de zaten bariz adam vuruyor yani. Artık burada da söylenecek bir şey yok. Yani neyi söyleyeceksin, evet, ki? Siz görmeyebilirsiniz. Önünüz kapalı olabilir. Bu getirmişsiniz işte, şansınız var. Eski hakemlerde o şans da yoktu. Burada 4 tane, 5 tane, 8 tane gözü izliyor. Yani bir tanesini söyleyin. Direkt burada bu var, şunu var söyleyin, onlar da gelsinler, kontrol etsinler, sonra nihai kararı versin. Ama bunları yapmadığınız zaman işte böyle zirveler olur. Yarın öbür gün sen gidersin, öbür gün ben giderim, bütün herkes gider. Bu sadece dörtlüklerde de kalmaması lazım. Bakın tekrar, öbür kulüplerimiz de var bizim.
1: Çoğunlukla dört büyük takımın sesi.
2: Öbürleri de gitmesi çıkıyor lazım. Madem böyle bir şeyler varsa, onlarda da oluyorsa, onların da gideceksin abi. O kapı herkes açık o vakit. Sadece dört büyükler idare etmiyor Türkiye futbolunu.
1: Tabii.
2: Tamam, onlar lafımız yok en öndeler ama öbürlerinde yapılan haksızlıklar var. Onlar da haksızlıkları dile getirip zirve ise zirve, onlar da zirve. Çünkü Süper Lig'in ekiplerisiniz siz. Hepiniz aynı torbanın içindesiniz, ayrı değilsiniz. onlara yapılan haksızlıklarda, size de yapılan haksızlıklarda hepsini aynı şekilde konuşmak lazım. Hı hı. Başkanlarımızla, kulüpler birliği başkanları da veya toplantılar yapıyorsanız federasyonda bir şey konuşacaksınız, onların haklarını da savunmanız lazım. Şu maçta benim rakibime bu yapıldı diyebiliyorsanız işte o vakit bazı şeyleri düzeltebilirsiniz. Hakemler de o ölçüyü öğrenirler, bilirler, konuşurlar.
1: Tabii.
2: Sonra hakemlerimiz kifayetsiz, buna kimse bir şey demiyor ki. Yabancı var, gelir mi gelmez mi? O onların vereceği karar. Çünkü biz yabancılar üzerinde çok oynamaya başladık. İşte
1: bazı karşılaşmalarımızda yabancı var gördük.
0: Bu aslında çok doğru bir uygulama değil.
2: Bence de değil.
0: Yani şu anlamda doğru uygulama değil. İki tane örnek yaşandı ligimizde. Hı hı. İlk hafta Gençlerbirliği Fenerbahçe maçında bir el pozisyonu vardı Anderson Talişka'nın. Orada yabancı var, müdahale etmedi. Doğa konum dedi ele. Sonra bu hafta Fenerbahçe Konyaspor maçındaki el pozisyonuna Türk VAR hakemi doğa konum değil diyerek VAR uyarısında bulundu.
1: Hep şimdi standart yok aslında.
0: İşte zaten burada problem o oluyor. Yani ya tüm maçlara yabancı VAR gelmeli ya da hiç gelmemeli. Çünkü bu tür standart tartışmaları biz daha da olumsuz bir yere götürüyor.
2: Ama peki, şöyle diyeceğim şimdi Fenerbahçe maçında hocam, doğa konum dediğin de o el doğa konumda değildi ki. Açık el, açık yani. Ha doğa konum nedir? Bu şekilde olur ama açık olan elde lap diye geliyor. Çok yaşadık bunları. Çok penaltılar verildi. Sadece bizde değil. Avrupa'nın da bütün maç açık, kollu açık, açık, açık olmasa aminna doğa konumda, ama doğa konumda değil yani.
1: Peki Beşiktaş konusunu burada noktalayalım. Dediğimiz gibi sıcak bir gelişme olduğu takdirde zaten ekranlarınıza hemen gelecektir. Ekip arkadaşlarımız da Riva'da zaten bu konuyla ilgili. Eğer açıklama gelirse Başkan Serdal Adalı'dan o noktaya hemen gideceğiz. Fenerbahçe ile devam edelim o halde. Bugün Fenerbahçe camiası için tabii ki büyük bir gün. Saatler 22'yi gösterdiğinde Şampiyonlar Ligi Playoff Turu Rövanş mücadelesinde Lyon'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Maçı kazanan takım da Şampiyonlar Ligi'nde adını lig aşamasına yazdıracak. Şimdi tabii taraftar avantajı Lyon'da ama Fenerbahçe'de çok istekli bu karşılaşma için. Çok detay var, hepsini konuşuruz ama genel şöyle bir başlangıç yapalım Onur.
0: Ya ilk maç 1-1'lik skor aslında kötü bir skor değil. Hı hı. Yani ilk maçın senaryosuna baktığımız zaman İsmail Hoca'nın yanlış oyun ve oyuncu tercihlerine rağmen bence 1-1 olumlu tarafından bakıyorum ben olaya. Çünkü ilk maçtan daha böyle can sıkıcı bir skor çıkabilirdi. Çünkü hem Fenerbahçe'nin oyunu yanlıştı, hem de İsmail Hoca'nın oyuncu tercihleri yanlıştı. O yüzden de burada en azından Fenerbahçe'nin ciddi bir tur şansını taşıyarak Fransa'ya gitmesi bir avantaj. Onun altını çizelim. Şimdi tabii maç ne olur? Zor bir maç bir kere. Hani bir klişeyle başlayalım. Evet, zor maç. Gerçekten zor bir maç. Onun altını çizelim. Zor bir atmosfer. Yani Lyon'un iç sahada taraftar atmosferi cidden zorlu bir atmosfer. Daha önce Stade Gerland'da bu atmosfer oluşuyordu. Şimdi yeni bir stat. Daha orada farklı bir atmosferleri var. İyi bir iç saha takımı Lyon. Onun altını çizelim. Hı. Şimdi Fenerbahçe'de eksikler var. Özellikle tabii ki Asensio'nun yokluğu ya. Fenerbahçe adına konuşulan bir konu. Fenerbahçe'nin en önemli 3 futbolcusundan bir tanesi Marco Asensio tartışması. Şimdi bu söyleyeceğim belki insanlara ters gelebilir. Ya bu adam ne diyor diyebilir ama Fenerbahçe Asensio'nun yokluğunu bugün avantaja çevirebilir Demet.
1: Nasıl?
0: Bu tamamen İsmail Hoca'ya bağlı. Şimdi Asensio'nun olduğunu farz edelim bugün. Sağlıklı bir Asensio. Hoca 11'e koyacaktı. Çünkü yani hem taktiksel anlamda hem de bu sezon yaşadıkları anlamında şu an hocanın Asensio'yu kulübede oturtma lüksü yok artık. O da bir kapandı. O bitti. Şimdi Asensio 11'de olacaktı. Önünde de bir 9 numara. Artık Talişka mı olur, Vedat mı olur, o ayrı bir konu. Hı hı. Şimdi Fenerbahçe'nin ilk maçta yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi merkezi savunamamak oldu. Yani Talişka oynadı merkezde Fenerbahçe adına. Önde Vedat oynadı. 10 numara Talişka vardı ve Fenerbahçe Lyon'un üçlü merkezine karşı hep bir eksik kaldı orta sahada. Yani orada Lyon'un iki ünlü 3 tane orta saha oyuncusu var. Fenerbahçe Kante ve Guendouzi ile kaldığı için merkezde hem baskılarda problem yaşadı, hem merkezini savunmakta problem yaşadı, oyun üstünlüğünü almakta problem yaşadı. Şimdi rövanşta eğer hocanın elinde Asensio olmuş olsaydı, Asensio'yu koyacaktı yine 10 numara pozisyonuna. Arkada Kante, Guendouzi, öne bir 9 numara atacaktı. Şimdi Greenwood'un da olduğu bir senaryoda Fenerbahçe adına bu durum ciddi bir defansif zafiyet yaratıyor ki bu kez maç Fransa'da, Lyon deplasmanında. O yüzden de Asensio'nun olmaması kağıt üzerinde çok büyük bir dezavantaj gibi gözükse de, hı hı, eğer hoca doğru oyuncuları seçer ve maça başlarsa bu dezavantaj sahada bir anda Fenerbahçe'nin avantajına dönüşür. Doğru oyuncular ne? İsmail Yüksek mutlaka bugünkü maçın oyuncusu olmalı. Yani mutlaka. O sahada başlangıç 11'inde İsmail Yüksek olmazsa olmazıdır Fenerbahçe'nin. 3 tane merkez oyuncusu var çok kaliteli Fenerbahçe'nin. Kante, Gendouzi, İsmail. Üçünün bir arada ben bugün 11'de olması gerektiğini düşünüyorum. Asensio'nun olduğu bir senaryoda bugün bunu konuşamıyorduk. İmkansızdı. Ama bu bir fırsat Fenerbahçe adına. Ya olumsuz senaryodan bir fırsat çıkarma şansı var İsmail Hoca'nın. Evet. Yani doğru 11'i bulma şansı bu şekilde oluşabilir. 3 tane merkezde oynadığınız zaman ki bizim de muhtemelimizde bu var. Ekrana.

0: geldi.
1: Fenerbahçe adına en doğru bence merkez üçlüsü bu. Çünkü bu merkez üçlüsüyle hem gerektiğinde doğru baskıları yapabilirsin. Baskıdan rakip çıktığı zaman geçiş savunmasını doğru yapabilirsin. Yarı sahada kale önü savunmasını daha doğru yapabilirsin. Yani burada ve rakibin merkez üçlüsüyle birebir eşleşme şansını yakalayabilirsin. Eksik kalmazsın. Şimdi bu çok önemli. Bir de artı, Greenwood'u daha özgür kılabilirsin ön bölgede.
0: Evet.
1: Yani şimdi siz iki tane merkezde oynadığınız zaman dizilişiniz biraz 4-2-3-1'e dönüyor. Hı hı. Bu bir 4-3-3 dizilişi ve kanat oyuncularını daha özgür kılar. Yani Greenwood'un bugün çok fazla savunma yardımı yapmasına gerek kalmadan oynamasına sebebiyet verir. Enerjisini 3. bölgede kullanır.
0: Zaman zaman Greenwood böyle çok orta sahaya girdiği karşılaşmalar.
1: Evet, yani farklı rolleri de olabiliyor Greenwood'un. Evet. Bunları da oynayabiliyor ama şimdi oyuncunun enerjisini 3. bölgede kaleye yakın harcaması çok ciddi bir avantaj teşkil eder Fenerbahçe adına.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bugün Asensio'nun yokluğu Fenerbahçe adına bu 11 ile avantaja ve doğru oyuna dönüşebilir. Artı Kerem'in yokluğunda da Nene'nin oynaması bence bir avantajdır. Hı hı. Çünkü Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman en büyük eksiklerden biri profil anlamında o savunma arkası koşullarını, topsuz koşulları atabilen futbolcu. Çünkü Asensio, Greenwood, Talisca, Vedat, Lukaku topu hep ayağına isteyen profiller. Ama Fenerbahçe'den Nene o savunma arkası topsuz koşulları belki de en iyi yapan futbolcu. Hatta ligimizde en iyi yapan oyunculardan bir tanesi. Çok zeki futbolcu. Belki topla ilişkisi çok iyi olmayabilir. Çok gösterişli bir oyuncu olmayabilir ama zeki ve oyunu bilen bir futbolcu. Bugün o Lyon'un en büyük zaafı olan bek stoper arasındaki boşlukları Fenerbahçe ilk maçta hiç kullanamadı. Ama bugün Nene'nin varlığıyla orası da kullanılabilir. Dolayısıyla toparlamak gerekirse kriz var Fenerbahçe'de kağıt üzerine oyun kadro anlamında iki tane önemli eksik. Ama bu doğru 11 Fenerbahçe'yi başka bir oyuna ve başka bir sonuca götürebilir bence.
0: 11'den de tekrar bahsedeyim, bizi radyodan dinleyen dinleyicilerimiz için de aktarmış olalım. Kalede Ederson'u bekliyoruz bugün. Savunmada sağ bek Semedo, stoper Nathan Ake ve Skriniar, sol bekte de Archie Brown'u bekliyoruz. Orta sahada Guendouzi, Kante, İsmail. Sol açıkta Nene, sağ açıkta Greenwood. İleri uçta da Vedat Muriç'in oynamasını bekliyoruz. Hocam Onur'la konuşurken tabii eksik oyuncuların varlığına ve bunu nasıl avantaja çevirebileceğinden bahsetti İsmail Hoca'nın. Asensio ve Kerem yok. Sizce bu 11 bunu sağlayabilir mi?
2: Müsaade edersen çok kısa bir şey girebilir miyim?
0: Tabii ki buyurun.
2: Sonra Fenerbahçe'yi anlatırım.
0: Tamam.
2: Dün ben Yüce Spor'un hemen hemen 60 seneden beri şöhretler turnuvası, Zurat Baba, Bakırköy meşhurdur. Oradan ne abilerimiz çıkmıştır bilenler bilir. Yarı final maçın santr vuruşunu yapmaya gitmiştim. Sağ olsun Ender Başkan, Yüce Spor'un başkanı ve orada da benim eski topçularım da vardı. Onlarla da karşılaştık. Bütün Bakırköy ahalisi orada. Ve İstanbul'da öyle bir yerin kalması, o yere sahip çıkmaları Yüce Spor'un bütün camianın hakikaten bir futbola hediyesidir. Pazartesi günü de final var. Yaşayan efsane diyorum ben ona. Cemil abimiz de gelecek. Nasipse ben de orada olacağım. Tavsiye ederim Şöhretler Karmasının Yüce Spor'u oraya gidip izlesinler ki çoğu biz yaşlarda olanların hep herkesin yolu oradan geçmiştir. Mutlaka geçmiştir. Ve o anı daha hala da yaşatıyorlar. Sağ olsunlar. Tekrardan Yüce Spor Camiası'na teşekkür ederim. Nazik davetler için. Şimdi şöyle bir bakarsak çıkardığımızda aşağı yukarı 7 tane defansif oyuncu sayabiliriz. Bunda siz ne kadar ofansife gidersiniz, ne kadar top önüne taşırsınız, ne kadar oralarda hücuma katkınız olur, o soru işaretleri. Çünkü şimdi herkes Talisca'yla olmaz, Asensio'yla olmaz. Bir yerde oyunu kurmanız ve oyunu taşımanız ve top tutmanız gerekecek. Burada da çoğunlukla hep bölümlere koşan oyuncular var ama oyunu öne taşıyacak oyuncular da çok az. Şimdi şuradan çıkıyorum. 3 tane sadece forvet görüyorsunuz. Zaten genelde bütün takımlarımızın dizilişleri bir işte 4-3-3 gibi falan oluyor. Burada da diziliş onu gösteriyor. Bu yeterli gelir mi? Bizim burada en büyük zaafımız, kimle oynarsanız oynayın, biz çok fazla çıkarken ağır çıkıyoruz. Çok yavaş çıkıyoruz. Adamlar öyle diyor. 3 pasta senin sahana iniyorlar. Biz onu çok süreklilik getiriyor. Çok daha doğrusu şimdi açıldığınız zaman orta sahanızda 2 tane Kante, Mateo artı İsmail oynadığınız zaman evet. Bunun hücumu ne şekilde çıkacaksınız? Kim bu hücumları getirecek? Bu sefer kör toplara gidecekler. Ve çıktığınızda da tek bir tane defansif herhalde büyük olasılıkla İsmail'i bırakmak isteyecekler. Bu da size yetmez böyle bir takıma karşı oynadığınız zaman. Yani çok çabuk

0: oynuyorlar. Burada ben şeyin asansörün oynaması, Talişka'nın oynamasından falan değil. Önemli olan sizin o gitgellerinizi nasıl oynayacaksın? Çünkü çok agresif bir orta sahanıza sahip değilsiniz. Tamam Türkiye ligleri için ama Avrupa ligleri için yetersiz.
1: Bunu peki kimle daha iyi oynayabilir?
0: Yok elinizdekiler bu. Şimdi siz mecbur kalıyorsunuz bunlarla. Ama burada oyunu nasıl öne force edeceksiniz? Nasıl sorayım? Bu sefer uzun toplar gelecek. Çünkü adamlar çok çabuk kapatıyorlar. Çabuk geliyorlar. E sen de burada da tek bir çabuk gelen bir tane çakılı olacak. İki tanesi gidişatına göre sağdan bindirme yapıyorsunuz sağdan. Gene bütün iş önünüzdeki gelen karambol toplar veyahut da kişisel yeteneklerle oyunu taşımaya çalışacaksınız. Zor bir maç, kolay bir maç değil. Bundan nasıl çıkarlar? Ama ben şöyle bir bakıyorum, şurada görüyorsunuz 7 tane defansif oyuncu var. Bu Kante'de dahil. Kante tamam her yerde ama bütün alanları hep kapatan oyuncular. Hep evet. Kovalayan oyuncular. Yönlendiren bir tane oyuncu yok orada. Nasıl yapacaksınız bu işi? Nasıl oyuna hakim olacaksınız? Ancak Önal Nene'de sadece açıkları kullanan, sadece top attığınız zaman hızlı giden bir oyuncu. Çok şey kılıyorsunuz. Oyunu kurmada çok zaaflar yaşarsınız.
2: Yaşanırdı. Bir yerden işte hocam bir şeyi
0: öyle şimdi bir yerden falan gerekiyor. Bir yerden falan olmaz.
2: Hayır,
0: futbol anlamda... takımları öyle bir yerden iki yerden falan
2: yok,
0: değil. Siz orta sahada oyuna hakim olmadığınız zaman bütün oyunu kaybedersiniz. Her şey karambole gider. Şu anda pardon bu çıkan 7 tane defansif oyuncu var burada. Hı hı. Burada oyunu kurmada çok zor olur. Türkiye Ligi'nde oynamayacaksınız. Türkiye Ligi'nde bunlar sizi götürüyorlar bir yerde. Ama Avrupa Ligi'nde çok zor yani. İşiniz zor.
2: Ya şu an
0: ancak Greenwood'a atarsınız. Birebir yeteneklerle. O da tekrar söyleyeyim çeyrek bile hazır değil. Tam bir Greenwood mükemmel işler yapacak. Onu hep söylüyoruz. Öbür tarafta Nene'nin oyunu belli. Onun da şeyi çok iyi. Nasıl söyleyeyim? Sezgisi mi diyeyim? Şansı mı diyeyim? Ya top önünü de buluyor. Ya bir yerde ceza sahasında gol vuruşunu. Ama o kadar çok eksik kalacaksınız ki ucunda. Topu tutmada da. Sadece yan paslarla çıkarsınız. Rakip çıkarsa arkaya atacağınız. Oyun şu andaki bu 11 bizi onu çağrıştırıyor. Burada Talişka şunu oynamış. Bu oynamış değil. Takım oyunu. Evet. Şu anda takım oyunları bütün genel konuşalım. Hiçbir takımlarımız da yok. Daha hala yok. Sadece ferdi yetenekler, kişisel yeteneklerin gösterdikleri harmonilerle veyahut da gösterdikleri yeteneklerle diyelim biz onlarla gidiyoruz. Yetmez çünkü zorlanırsınız. Semedo tarafından zorlanırsınız. Brown tarafından zorlanırsınız. Orta sahadan zaten zorlanırsınız.
1: Semedo Fofana'yı iyi savunmuştu aslında geçen maçta.
2: Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'nin zaten şu anda oturmuş bir güçlü oyunu yok henüz. O yüzden de hangi 11 sahaya çıkarsa çıksın bu Asensio'lu, Talişka'lı, İsmail'li ya zaten Fenerbahçe'nin Lyon'a karşı oyun üstünlüğü de kurarak kazanabilmesi çok kolay bir iş değil. Yani Fenerbahçe bugün nasıl oynamalı? İyi bir oyuna ihtiyacı yok bence Fenerbahçe'nin ki çok zor zaten. Doğru oyun ve bu doğru oyunu yüksek enerji ve tempo ile Fenerbahçe yapabilir. Zaten hani burada kağıt üzerinde en iyi 11'i de sahip sürecek. Dediğim gibi Lyon deplasmanında şu an Fenerbahçe'nin çok güçlü bir oyunla oyunu domine etme şansı çok yüksek değil. Çünkü çok oturmadı oyun. Halen eksikler evet. Var. Artı Fenerbahçe'nin oyuncu profillerine baktığımız zaman da kadro mimarisi açısından hep söylüyorum. Merkeze defansifleri ve ofansifleri var Fenerbahçe'nin. Yani defansif kısımda 3 tane bugün merkez görüyoruz ki buna Bartu'yu da katabiliriz. 4 tane. Bir de hücumcuları var Asensio Talişka ama arada kalan o oyunun iki yönünü oynayan hani net 8 numara profili yok Fenerbahçe'nin. Mimari bu şekilde kurulmuştur. Evet. O yüzden de burada ya hoca oraya işte 10 numaraya Talişka'yı koyar. O zaman hocamın dediği gibi belki daha iyi hücum edebilir. Ama işin savunma kısmında Fenerbahçe ne yapacak? Bugün Fenerbahçe'nin kaderini belirleyecek olan kısım bence takım savunması olacak. Yani hücumda bir şekilde Fenerbahçe'nin o boşluğu bulup ya da bulmayıp bir şekilde skoru bulacak bir oyuncusu var Mason Greenwood. Yani ilk maçı da gördük. Fenerbahçe çok iyi organize olamadı. Bir boşluk buldu Greenwood. Bak ufacık bir boşluk o golü yapabildi. Yani dolayısıyla Fenerbahçe bugün hocama katılıyorum bu üçlü merkez organizasyon kısmında, üçüncü bölgede kalma kısmında mutlaka problem yaşatır ama Fenerbahçe'nin bugün bence önem vermesi gereken kısım merkez sertliği, tempo ve takım savunması olduğu için Ben üçlünün doğru olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ama tabii ki bu üçlü de bazı zafiyetleri mutlaka beraberine getirecek. Ama ben doğru olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Duran toplar bir silahtı Fenerbahçe.

0: Fenerbahçe için bu kullanılabilir. Lyon'un takım savunması problemli. Geçişler mutlaka kullanılabilir. Savunma arkası problemli. Bunlar kullanılabilir. Hatta belki önde hoca Muriç'in yerine Talisca'yı bile kullanabilir ama Talisca'nın o ayrılık süreci belki böyle bir 11'e itebilir. Yani çünkü
1: hem Muriç hem Lukaku iyi durumdayken bilmem Talisca'yı tercih eder mi?
0: Ya ama şöyle bir şey. Çok Vedat Muriç bugünkü oyuna uygun bir oyuncu olmayabilir. Yani
2: Lukaku da olmaz.
0: Tabii olmaz. Yani maçın senaryosu şöyle olur Demet. Yani 0-0 giden bir oyunda topun yaklaşık %60-65 Lyon'da kalacağı bir oyun bizi bekliyor. Yani böyle bir oyunda Vedat'ın iki stoperin arasında kalması tabii ki orada top tutması anlamında kıymetli ama Fenerbahçe'nin bugün silahı setten çok geçişler olacağı için hani orada Vedat nasıl performans gösterir, bir de %100 durumda değil, benim kafamda bir soru işareti.
2: Daha Vedat'ın işte fazla kısmı. Geçiş oynamamak lazım böyle maçlarda. Şimdi bakıyorsun iki tane maç öyle, Konya ve Lyon maçları. Lyon maçından çıkarsak yola, bir Kerem yok, bir de Talisca yok. Olmayacak. Yani bu kadro sizin verdiğiniz çıkarsa. Öbür tarafta da Talisca oynamamış, Asensio oynamış. Genel çok fazla değişiklik olmamış yani. Bugün mecburiyetten çıkıyorsun. Asensio'nun olmaması, Kerem'in olmaması. Ki bunlar olmuş olsaydı büyük olasılıkla gene bu şekilde oynar. Asensio. Çünkü tutmanız lazım. Oyunu önde tutmanız lazım. Tutamazsanız bu sefer dalga dalga gelir. O geçiş oyunları, ya daha doğrusu kontratak oyunları denilen olay sizi zoraki mecburiyete sokar. O da Lyon'un işine yarar. Bakın burada ne kadar daha oturmasa bile İstanbul'da oynanan maçta Lyon'u zorladınız oralara. Çünkü niye zorladınız? Burada oynayan oyuncular vardı. Talisca ne kadar beğensen de beğenmesen de top kalıyor, bir şeyler yapıyor. Tabii. Hep ara toplar kalıyor. Sırtı dönük oynamasını da seviyor. Asensio da o tarzda birisi. Asensio yeri geldiği zaman kendisini geri atıp oradan oyunları kurmaya çalışıyor. Şimdi bunların hiçbiri olmayacak. Bu sefer çok fazla kendiniz oyunu ister istemez kendiniz geride kabul etmiş gibi gözükeceksiniz. Burada da çıkan toplar, körü kör toplar mı çıkar? Yoksa 3 pasta mı çıkabilirsiniz? İşte onlar ancak biz maç başladığı zaman görüyoruz ama çok defansif bir kurgu oluyor. Evet. Fenerbahçe'den söz edilir. Tabii rakip kim olursa olsun Fenerbahçe oynayan bir kadrodur. Topa sahip olması gereken bir kadrodur. Olması da gerekir. Bu kadroları kuruyorsunuz. Biraz evvel takım planlaması dedi. Oyuncu planı, ona göre de siz oyuncularınızı sadece defansif olarak da kurgulayamazsınız, düşünemezsiniz.
0: Her maçta topa sahip olması diye bir zorunluluğu yok Fenerbahçe. Tabii ki.
2: Olmak mecburiyetin
0: değil. Böyle kurgulayacak bak,
2: sen
0: tabii
2: sen şey
0: ki.
2: Değilsin ama pardon. Sen Fenerbahçe olarak kontratak falan Avrupa'da da olsa oynayacak bir, bizim takımlarımızın 3 büyüklerden 4 büyüklerden mi bunları alıyorsanız kontratak oynayamazsınız.
0: Hayır, kontratak
2: oyunu oynamak. Oyunu tutmak mecburiyeti, şöyle tutmak mecburiyetindesin. Kendi sahanızda falan değil. Orta sahanı sağlam olur ve önde topu tutmak ister. Burada sizin önde topu tutacak kim var burada? Sadece Greenwood var. Öbürlerine çok çabuk topu
0: kaybeder hocam.
2: Avrupa maçlarında o kadar olmuyor. Türkiye liglerinde olur ama söyle şunun ismini, neneyle falan topu tutma şansınız fazla yok. Onlar atıp gidecek.
0: Ya hocam biz de tabii ki isteriz bugün Fenerbahçe çıksın, oyuna hükmetsin, oyunun kontrolünü tutsun ama mevcut şartlarda bu mümkün olmadığı için hani biz nasıl bir çıkış yolu olur? Tabii. Onu aramaya çalışıyoruz. Ama yoksa tabii ki
2: şimdi sevgili
0: isteğimiz arzumuz tabii ki.
2: Sevgili Furkan'cığım Onurcuğum, bunları kurduğumuz zaman, bu kadroları kurduğumuz zaman bunlar oynanacak, bu maçlar oynanacak. Hiç olmazsa şu göbeğinizi çok sağlam tutun.
0: Ya şöyle bir şey var
2: bütün
0: hocam.
2: Bütün takımlar için geçerli. Bakın orta saha denilen o yer, o olay takımınızın her zaman söyleriz bel kemiğidir. Siz burada sağlam değilseniz sırf sadece defans olacak değil. Defansif oyuncular, defansif ve ofansifi çok yönlü. Tabii bunlar hep yapılan transferler, her şey iyi niyetli oluyor ama çıktığı zaman da bunlar size yüzünüze vuruyor her şey. Ayna gibi meydana çıkıyor.
0: Lyon'un 11'i var mı bu arada elimizde? Muhtemel 11.
1: Soralım Ercan, eğer varsa hazırlıyorlarmış. Birazdan verecekler. Lyon demişken o konuya bir girelim. Biraz Lyon'dan bahsedelim. Çünkü ligde son olarak bir Toulouse karşılaşması oynadılar. Ve teknik direktörün 11 oyuncunun da 11'ini değiştirmesi Fenerbahçe karşılaşmasını aslında biraz taraftar cephesinden de eleştirilmişti.
0: Kazandılar.
1: Evet, 2-0 kazandılar bu maçı. Hatta maç sonunda da tabii ki soruldu hocaya bu soru. Ve böyle bir 11 tercih ediyorsam tüm oyuncularıma güvendiğimi gösteriyor bu 11'de. Dedi. Ve de 3 puanı aldılar. Bu değişiklik acaba takımlarda, ya bu denli değişiklik daha doğrusu, nasıl bir etki eder?
0: Ya bizim ligimizde 3 tane oyuncu değişiyor rotasyon. Evet. Teknik adama demediğimiz kalmıyor değil mi? İşte Vincenzo Italiano, İsmail Kartal gençler bir deplasmanda bir rotasyon denedi. Dün İsmail Hoca mesela yanlış bir ifade kullandı. Bir haftadır maç yapmıyor dedi. Aslında anlatmak istediği...
1: Evet, 7 gün...

0: Atmak istedi aslında, hani bizim maçımıza çıkacak olan 11-7 gündür dinleniyor anlamında söyledi ama yani Lyon'un maçı ertelenmedi. Teknik adam böyle bir tercihte bulundu. İsmail Hoca da bunu yapabilirdi isteseydi. Ya sonuç ne olur bilemeyiz ama teknik adam bunu tercih ettiği için oyuncular 7 gündür dinlenmiş oldu. Hani Fransa Futbol Federasyonu bir ertelemeye gitmedi orada. O yanlış anlatılan bir şeydi bence İsmail Hoca tarafında.
1: Onlar kadro kuruyorlar onlara.
0: Geniş bir kadrosu var Lyon'un.
2: 11-11 değiştirebilir.
0: Evet.
2: Galibiyet
1: bunu bizde kim önemli yaptı? Bir tek başarılı gitmişti. Jesus yapmıştı.
0: Jesus yaptı. İyi başarılı gitti.
1: Çok başarılı gitti. Ta çok kolay bir iş düşene yani kadar. Avrupa'dan da eğlendiler. O Dünya Kupası falan geldi. Ondan sonra bir şey düştü. Bütün her şey. Ama o çok başarılı. Ki hiç yapmadı. 7, 8, 9 tane oyuncu
2: değiştirdi. Ama bizim ligimizde çok eleştirilen bir konu aslında.
0: Evet yani bu rotasyon işini biz bir türlü uygulayamıyoruz da kabul de edemedik. Ya şöyle bir şey var. Şimdi biz hep şunu karıştırıyoruz. Yani kaliteli kadroyla iyi takım kavramlarını karıştırıyoruz. Hı hı. Şimdi kağıt üzerinde Fenerbahçe'nin kadrosu çok kaliteli Lyon'a göre.
2: Evet.
0: Tek tek baktığımız zaman. Ama benim gözümde Lyon daha iyi takım şu anda Fenerbahçe'den. Hı. Yani hem saha içi organizasyonu hem birlikte oynama alışkanlığı, ne oynadığını bilmek saha içinde, hani o hocanın şablonuna sadık kalma, onu uygulayabilme anlamında bence şu an Lyon takım olma olgusu konusunda Fenerbahçe'nin önünde. Yani biz mesela rakip çıkıyor bir tane karşımıza. Kadro değerleri üzerinden bakıyoruz her şeye. İşte diyoruz ki rakibin kadrosu 30 milyon euro, bizim 300 milyon euro, biz daha iyi takımız. Hayır, böyle bir şey yok. Bizim oyuncu değerlerimiz daha iyi oluyor. Daha iyi takım olduğumuz anlamına gelmiyor. İşte Bodo Glimt'in ne yaptığını görüyoruz yıllardır, evet, Avrupa'da.
2: Ya her yani, zaman da daha iyi takım olarak kazanamaya da bilirsiniz.
0: Tabii ki, tabii ki. O da var yani. O da bir gerçek var.
2: Dünya Kupası'nda buna çok kısıtlıklar aslında.
0: %100 tabii ki. Bu da kazanacağınızın garantisi değil ama biz hep işte diyoruz ki işte şu oyuncularımız var, biz daha iyi takımız. Hayır. Daha kaliteli olabilirsin. Daha pahalı kadro olabilirsin ama daha iyi takım olmak başka bir şey. Şu an Lyon daha iyi takım Fenerbahçe'den. Onu bilerek oynamak gerekiyor. Hocam dedi ya az önce. Tabii ki topa sahip olmak bir büyük takım refleksidir.
2: Evet.
0: Ama günümüz futbolunda bazen pragmatist davranıp maça göre bazı şeyleri değiştirmek de zorundasınız. Hı hı. Bunu Dünya Kupası'nda da görüyoruz, Şampiyonlar Ligi'nde. Mesela Real Madrid bazen gerekli zaman topun gerisine geçiyor, topu rakibe,
2: evet,
0: veriyor.
2: Evet.
0: Bazen bunu yapmak zorunda hissediyor kendini. O maçta öyle bir çözüm üretiyor çünkü. Yani bugün İsmail Hoca'nın da çözüm üreteceği nokta bu. Yoksa Fenerbahçe topla oynasın, biz de bunu istiyoruz, maça hakim olsun, kontrol etsin ama şu anki durumda bu çok mümkün değil. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin merkezi güçlü kılarak enerjisiyle, ikili mücadele sertliğiyle bugün bir şey yapma şansı var diye düşünüyorum. Bir birlik skor da kötü bir skor değil.
2: Bence.
0: Ben bu 11 adına umutluyum Fenerbahçe'de.
1: Eldeki oyuncu kadrosu şu andaki, bilhassa orta saha, sadece koşan bir orta saha.
0: Evet,
1: yani,
0: evet.
1: Yani, o da işte nerelere koşacaksın çünkü adamlar...
0: Sadece koşan değil hocam bu arada. Kante Gendouzi'nin topla ilişkisi niye küçümsüyoruz ki biz?
1: De şu var. İlişkisi de önde, sen top tutamadığın zaman o top sen gittin ve arkası bu sefer bomboş oluyor. Biz bak göreceksin bugünkü maçta çok fazla Skriniar ve Ake'yi konuşacağız. Çok fazla oraları girecek.
0: Lyon deplasmanı konuşabiliriz zaten.
1: Deplasman
0: çok
1: farklı
0: zaten
1: bir şey. Artık Avrupalılar da kalmadı. Deplasman için herkes oynuyor. Eğer senin biraz evvel bahsettiğin gibi kaliteli kadro diyoruz ya biz kendimize. Onlar esas kadrodan yapılarak 11 tane oyuncu oynatmamış, 11 tane oyuncudan bahsediyorsun.
2: Evet. Evet hocam.
1: Demek ki orada giren çıkan birbirlerini aratmayan bir oyun ve bir takım oyunu var. İşte özellikler bu, takım oyunu. Biz şu anda bütün takımlarımız sadece kişisel yetenekler üzerinden giden, daha takım oyununu oturtamadık, o ne kadar sürer bilemem. Daha transferler oluyor, adamlar gönderiyorsunuz, oyuncu gönderiyorsunuz. Hocalar için de sor. Yarın ben kimle oynayacağım, kim kalacak, kim gidecek, onu da bilmiyoruz. Bir sürü oyuncu gidiyor, bakıyorsun Beşiktaş da hala gönderiyor, Fenerbahçe gönderiyor. Galatasaray aynı şekilde, Trabzon'da bir sürü oyuncu sirkülasyonları var. Bugün ben Onur'la oynuyorum, yarın hadi eyvallah diyor, çekip gidebiliyor. Bu da daha oturtmuyor seti. Onun için evet, hep biz bu işlerde çok geçiz. Bu bizde işte kısıtlamalardır, artılardır, eksilerdir. Yok iki tane daha şeyde oynasın, ne bileyim öyle bir şeyler söyleniyor. Türkiye Kupası bana ne abi, Türkiye Kupası'nı oynasa ne olacak, oynamasa ne olacak. Bunun geneline bakmak lazım. Hocalar da bunlar arasında kalıyorlar yani. Çok zor bir seçenekler sunuyoruz biz hocalara da, takımlara da. Yani biz Fenerbahçe'niz burada daha çıktığı zaman ne dedik? Şampiyonlar Ligi'ne kalacaklar. Bir ben bunu da söyledim. Mecburlar dedim kalmaya. İki takımla katılmamız lazım. Ha, orada iyi olursun, kötü olursun. Diğer bir konu. Ama kalmak mecburiyetiniz. Fakat işte şimdi ne oluyor? Mecbur kalıyorsunuz. Üç tane hemen hemen aynı prensipte olan oyuncularla orta sahada oyunu tutmaya çalışacaksınız. Bu sizi 90 dakika devamlı her tarafta gitlerle yani biraz zorlanıyor.

0: Tanıyacak
1: ya, tabii
0: yani.
1: Tabii ki. Mesela İsmail Hoca'nın Fred konusundaki ısrarını hep ben anlamlı ve mantıklı buldum. Hani Fred'in eski Fred olmadığını da belirttim ama işte Fenerbahçe'nin merkezinde o oyunun iki yönünü oynayan Fred profilinde bir oyuncu olmadığı için hoca onu tutmak istedi hep takımda.
2: Evet.
1: Mesela bugün Fred olsa bence ciddi katkı verirdi Fenerbahçe merkezinde. Yani Guendouzi, Asensio, Fred üçlüsü çok daha mantıklı bir üçlüye dönüşürdü ama işte yabancı sınırı ve kadro mimarisi buna izin vermedi Fenerbahçe adına. Yani biz hep şu yanlışa düşüyoruz Demet. Kaliteli kadro kurmayı iyi kadro kurmak da zannediyoruz. Yani evet Fenerbahçe'nin kadrosu çok kaliteli ama doğru kurgulanmış bir kadro mu ki bu diğer takımlarımız için de geçerli çoğu zaman kullanıyoruz bir ifade. Yani profillere baktığımız zaman normal şartlarda Fenerbahçe gibi bir takımın orta saha merkezinde Kante, Guendouzi, İsmail aynı anda bulunmaz. Bak, aynı anda bulunmaz böyle bir üçlü. Ya birbirini tamamlayan bir üçü değil çünkü bu. Hı hı. Ama mecbur kılıyor şu anda Fenerbahçe böyle oynamayı. Orada daha modern bir oyuncuya Fenerbahçe'nin takımı kaleye götürebilecek bir oyuncuya da ihtiyacı var. Ama yok, eldeki malzeme olmadığı için biz hani eldeki malzemeden en iyi 11'i çıkarmak zorunda kalıyoruz.
0: Keşke şu olsaydı mesela Asensio örnek. Asensio ne yapardın? Oyun kurucu olarak da düşün. Gene bu üçlü orta saha olurdu. Asensio'yu sol tarafa doğru atardın. Hem hücumda katkısı olur.
1: Ya daha baklava gibi bir şey yapabilirdin, evet.
0: Şeyi orta sahan daha dörtlü gibi gözükürdün. Sol taraftan da hücuma katkısı olurdu. Yani bir sürü şeyler çıkabilir. Şimdi o da olmayınca bu sefer bak tekrar söylüyorum. Tek Greenwood'a kalacaksınız. Bütün iş oradan gidecek.
2: Şimdi skor katkısı olarak baktığımızda son haftalarda da en fazla skor katkısını Talişka'dan aldı İsmail Kartal. Acaba ona göre bir planlama yapabilir mi?
1: Yani kafası futboldaysa Talişka'nın şu anda Fenerbahçe'deyse ayrılık sürecinde yaşananları net bilmiyorum. Ben Vedat'ın yerine Talişka ile başlarım önde. Bir kere onu söyleyeyim ama İşte Talişka'nın şu andaki durumunu bilemiyoruz. Çünkü bir ayrılık süreci var. Gidip gitmeme durumu var. Hani nasıl hazırlandı maça onu kestiremiyorum. Vedat da bence %100 hazır değil şu anda fiziksel anlamda.
0: Yani.
1: Hani orada bir tane 9 numaramızı rakip stoperlerle boğuşturmak yerine biraz daha merkezleşebilen bir Talişka ile oynamak. Hani Greenwood'u orada biraz daha kullanabilmek belki savunma arkası koşullarıyla daha mantıklıydı ama hani gördüğümüz kadarıyla Talişka Hoca şu anda o belki de mental anlamda çok hazır hissetmiyor. Çünkü
2: olabilir.
1: Belki de son maçı olacak, onu da bilemiyoruz.
2: Yani orada da bayağı öyle bir süreç var. Şimdi yabancı sorunu sebebiyle aslında kadrosu kaldığı
1: bak,
2: gibi.
1: Bak her takımımıza bakalım şu anda 6-7 gün var transferin, evet. Ya doğrusu listelerin verilmesine. Evet. Yani takımlarımıza bakıyoruz. Beşiktaş biraz çözmüş durumda. Trabzonspor biraz çözmüş durumda ama Galatasaray ve Fenerbahçe anlamında halen köklü değişimleri konuşuyoruz biz. 6-7 gün kalmış ya. Yani böyle bir planlama olabilir mi? Fenerbahçe şu anda en skorer oyuncusunu göndermeyi planlıyor mesela. Olur mu olmaz mı diye. Hı-hı. Stoperi gitti. Fenerbahçe yerine kimi alacak? Halen gelecek oyunculardan bahsediyoruz. Galatasaray aynı şekilde. Ya çok sağlıklı işler değil bunlar yani.
2: Peki şimdi
0: çok
2: Fransa'da
0: kötü gittiler o konularda.
2: L'Equipe gazetesine bir bakalım değerli izleyenler. Çünkü Lyon'un taraftar cephesi hem de tabii ki Fransa'daki bazı basın yayın organları oldukça bu karşılaşmaya odaklanmış durumda. Bugün de L'Equipe'de bir başlık atılmıştı, onu ekrana getirdik hemen. Manşet şu şekilde: tüm gücünle tam gaz. Şampiyonlar Ligi'ndeki son katılımdan 6 yıl sonra Lyon, Avrupa'nın bu en prestijli turnuvasının ana sahnesine adını yazdırmak için taraflarının desteğine güveniyor. Şimdiden gürültülü bir atmosfer olacağı da kesin. Bence de kesin. Bu arada ciddi polis önlemleri de alınmış durumda Lyon'da.
1: %100.
2: Belki hatırlar izleyenlerimizde bir Lyon Beşiktaş karşılaşması vardı. Olaylı geçmişti. Onun ardından bu karşılaşma içinde ciddi bir önlem söz konusu olur.
1: Ya zor bir atmosfer dediğim gibi. Yani orada belki de Fransa'nın en ateşli 3 taraftar grubundan bir tanesi Lyon. Yani Marsilya, Saint-Étienne, 3. Lyon'u koyabiliriz açıkçası çok net bir şekilde. Fransa'nın en zor atmosferlerinden bir tanesi. İşte oradaki yoğun Türk popülasyonu da biliyoruz.
2: Evet.
1: Lyon'da ve Fransa'da. Zaten o Fransız polisi özel önlemler de aldı. İşte Türklerin özellikle Lyon taraftarının olduğu tribüne girmemesi konusunda baya sert önlemler vardı. Yani sıkıntılı bir atmosfer olmaz umarım. Tabii ki inşallah Fenerbahçe çok tecrübeli bir takım bu arada. Yani net bir avantajdır bu. Hani bu atmosferleri bilen çok oyuncusu var. İşte Ederson, Şikriniyar, Ake inanılmaz 3 tane tecrübeden. Kante, Guendouzi. Evet. Asensio bugün yok. Keşke olsaydı. Yani mesela Greenwood bu atmosferi bilen bir futbolcu. Hani Marsilya formasıyla buraları oynadı. Yani bunlar avantajdır Fenerbahçe adına. Çünkü genç bir kadroyla gitseniz oraya ciddi zorlanırsınız. Yani ayakları dolaşır futbolcuların birbirine böyle bir atmosferde. Maç başlangıcı bu

0: Aslı. Tabii. Bu kadar büyük yatırımlar yapan bir kulüpten bahsediyoruz. Hı-hı. Fenerbahçe'nin yeri kulüp yapısıyla, yatırımlarıyla, ekonomik gücüyle Şampiyonlar Ligi'dir. Avrupa Ligi değildir. Fenerbahçe'nin olması gereken yer burası. Ve artık Fenerbahçe'nin mutlaka kendini lig organizasyonu atması gerekiyor bir şekilde. Orada olması gerekiyor. Orada bir şey yapar yapamaz ayrı bir nokta ama orada olması gerekiyor. Evet, Lyon'un 11'i geldi. Bir bilgi vereceğim, o yüzden istedim.
1: Tamam.
0: Fransız basınına baktım. Evet, Ercan'a teşekkür ediyoruz. Fransız basınına baktım. Bir değişiklik olabileceğinden bahsediyor ilk maça göre.
1: Hangi bölge için?
0: Pavel Suç yoktu Çek oyuncu ilk maçta.
1: Evet.
0: Bazı Fransız gazeteleri Tesman'ın yerine Pavel Sulcu yazmışlar. Yani biraz daha ofansif bir hamle. Yani orada Tolisso'nun biraz daha 6-8 pozisyonuna gelip Pavel Sulcu'nun biraz forvet arkası gibi oynadığı bir 11 koymuş bazı Fransız gazeteleri. İlk maçta yoktu çünkü o da Lyon'un en skorer oyuncularından bir tanesi. Geçen sezon çift taneli gol katkısı vermişti.
1: Evet.
0: Lyon'a değerli bir oyuncu.
1: Ercan diyor ki bence Tesman oynayacak.
0: Ya tabii şimdi çok iyi bir üçlü bu arada. Morton, Tesman ve Tolisso üçlüsü. Evet. Yani birbirini tamamlayan bir üçlü. Dedim ya şimdi Fenerbahçe'nin üçlüsü çok birbirini tamamlayan modern bir üçlü değil. Ama Lyon'un üçlüsü çok modern bir üçlü. Oyunun iki yönünde oynayabiliyor. Yani bu anlamda merkez Lyon'un avantajı. Fenerbahçe'nin bugünkü merkezi daha güçlü olsa da burada Lyon hala bir adım önde. Ama tabii Fonseca belki orada bir hücum hamlesi yapabilir kazanma adına. Bilemiyorum. Öyle bir 11'de gördüm, onu da söylemek istedim.
1: 11'i de aktarayım izleyenlerimize. Kalede Grief, savunmada sağda Maitland, stoper ikilisi Niakate ve Kluivert, solda Abner, orta sahada Morton, Tiesman ve Tolisso, sol açıkta Fofana, sağda Nouma, ileri uçta da Openda'nın oynamasını bekliyoruz. Bu arada Fofana ile ilgili dün hocaya da bir soru soruldu Paulo Fonseca'ya. Hazır mı, oynayacak mı şeklinde. Onun da yanıtını sizlere aktarmak isterim. Bir oyuncu hazır olduğunda hazırdır diye düşünüyorum. Biz şu anda yönetmekten ziyade riske edilecek bir maçtayız. Malik Fofana elinden gelenin maksimumunu yapmalı. Ekibine yardımcı olmak zorunda. Son maçlarda da çok çalıştı. Fenerbahçe'ye karşı da bence iyi oynadı. Fark yaratacak bir isim olacak bizim için diyor. Hocam siz ne dersiniz Lyon cephesi için?
2: Tabii hücumla başlayacaklar. Zaten bunlar çok fazla defansif oynayan takımlar değil. Yani biz defansif oynayalım ondan sonra kontra takımlar, o tarzda takımlar değil ve olmadılar da hiç. Tabii sizin rakibinizin oyununla da bağlı. Şimdi biz tabii Lyon'dan ziyade kendi takımımızın kadrosu bizi daha çok şey yapıyor. Neler yapabileceğim? Mesela Talişka'ya da santrafor bölgesi alıp daha çok geri çekip orada biraz da orta sahada oyunu tutup Greenwood'u o çapraz koşularla içeri kaydırma. Onların yani şimdi konuşurken ben hep böyle aklımdan düşünüyorum acaba diyorum öyle olabilir mi? Çünkü geriden gelme Talişka'nın da o özellikleri var. Hafif atıp da Greenwood'u çapraz koşularla içeri o ara paslarla kaydırmak, pozisyon üretmek her şeyi düşünebiliyorsun. Çünkü çok kötü yakalandılar yani. Asensio'nun olmaması, Talişka'nın olmaması yani diyelim yoksa. Bu sefer oyunu tutma, oyunu kuracak oyuncunuz hiç kalmadı. Hep sadece topla birlikte basıp kazanacağınız hep şey koşacaksınız. Rakibinin arkasından ve topun arkasından koşmaya mecbur kalıyor şu orta saha. Ama bunların içinde bir tanesi işte bu tarzdaki bir oyuncuyla oynamış olsa da Fenerbahçe daha da net, daha iyi bir şey daha konuşabileceğiz. Artık dersin ya ne çıkarabilirsen bu kadrodan en iyi taraf şey yok yani dışarıda deplasmanında attın gol falan sayılmıyor. Tekrardan sıfırdan başlıyorsun. Evet. 1-0 alırsın gelirsin. Öyle bir pozisyon ama çok zorlanacaklar. Çok fazla geri yetecekler. Çünkü abi, orta sahada tekrar söylüyorum. Esas her şeyden önce orta saha çok önemli bir faktör. Eğer siz burada illaki neneyle falan oynamanıza da gerek yok. Yani daha farklı bir orta saha daha dörtlüye yakın biraz da sol tarafı kullanabilecek o tarzda bir oyuncu da bulabilirsiniz. Elinizde kim varsa mevcut.
1: Yani kadar farklılık yapar,
2: orayı çok tutmanız
1: hocam
2: lazım. Emin olun Avrupa maçları her zaman için orta sahada. Bizim Türkiye'de de tamam. Türkiye'de sizin şu andaki çıkaracağınız orta sahayla götürüyorsunuz. Burada götürüyor. Burada zorlandığınız maçlar da oluyor. Avrupa maçları hakikaten. Yani çift 90 dakika oynar gibi bir pozisyona düşüyorsunuz. En büyük sıkıntılarımız da takımlarımızın herkesin söylediği gibi hep de onlarla söyleniyor. Ne hikmetse de hiç olmadığımız gibi hiç hazır değiliz yani. Hiçbir şekilde hazır. Burada dün, işte şimdi ne olacak? Greenwood'un ayağına kalacaksın. Ne yapacak? Başka seni forvette şu anda çıkaracağın takımda kim onu kadar etkili olabilecek?
0: Fofana ile ilgili ben de bir ekleme yapayım.
3: Tabii ki.

0: maç performansı bence bizim için son derece iyiydi. Lyon'un en potansiyelli ve yetenekli oyuncusu Malik Fofana. Ama onun da bir transfer süreci var. Evet. İşte Roma ile adanılıyor. Hatta dün Galatasaray'la da yazılmıştı Fofana. Yani bence kafası karışık şu anda. Hani kendini çok Lyon'a ait hissetmiyor. Umarım devam eder bu performans.
1: Sen öyle diyorsun ama onlar o şekilde düşünme. Biz
2: oyuncuyu da etkiliyor hocam.
0: İlk maç performansı çok iyi değildi hocam.
1: Geçirdik öyle topçuları. Adam çıkıyor, oynuyor, ondan sonra çekip gidiyor ve çatır çatır da performans gösteriyor.
2: Ama herkes bizim, aynı değil.
1: Şimdi bakın, çok fazla biz bu argümanların içine katılıyoruz. Ne hikmetse bizde bunlar var. İşte yok hazır değiliz, yok oraya gidecek, buraya gidecek. Gidecekse iki tane şık var takımlarda. Avrupalıların yaptıkları. Bir, sen gidiyorsun hadi güle güle.
0: Hocam Avrupalı değil işte.
1: Pardon. Abi o vakit bunları niye alıyorsun, getiriyorsun o vakit?
0: Hayır yani Avrupalı.
1: Konuştuğumuz zaman ama mangalda kül bırakmıyoruz. Hayır. Avrupalı değil diyorsun. Avrupa'da başarılı olmayı çıkıyorsun.
0: Hayır, Avrupalı mentali yok, o anlamda söylüyorum.
1: Ama ya artık bu kulüplerde 10 senelik falan kulüpler yani değil yani.
0: 19-20 yaşında çocuk etkilenir. %100 etkilenir.
1: Ben hiç düşünmüyorum öyle.
2: Tekrar söz vereceğim Onur sana. Ekranda bir sıcak gelişme var Beşiktaş'la ilgili. Felix Udokai Union Berlin'le anlaştı değerli izleyenler. Alman ekibi Beşiktaş'a 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bir isimle daha yollar ayrıldı. Dün de Gino Nana'yla yollar ayrılmıştı. Bunu da ekranlarınıza getirmiştik. Son olarak da Felix Udokai artık Beşiktaş forması giymeyecek.
1: Ayrılsın, Beşiktaş gönderiyor. Bak şimdi mesela
2: hocam artık zaman Fofana, o kadar daraldı ki.
1: Fofana'nın oynamadığını düşün. Öyle düşün. Adamlar o tarzda gene oyuncu var aldı.
0: Ya bu arada Fofana Avrupalı değil derken hani köken olarak Avrupalı olmadığını kastediyorum. Evet, yoksa evet. Yani Belçika vatandaşı. Ama yani ben etkilendiğini gördüm hani ilk maçta. Belki o maçlık performans ama bu sezonun hani performansı, genel hazırlık maçları falan da çok tartışıldı Fofana Fransız basında. O performans çünkü hani bekleneni veremediği şeklinde. Yani bunları çok yaşamadığımız şeyler değil bence.
1: Ellerinde var onların oyuncuları. Bir türlü Fofana yoksa başka birisini yine onun ayarında hemen atıyorlar.
0: İki tane çok etkili kenar oyuncusu var. Yani. Ernest Nuamah da çok önemli bir oyuncu, birebirdi. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ama bence en çok dikkat etmemiz gereken oyuncu bugün Corentin Tolisso. Yani bir merkez oyuncusu olarak gözükse de sürekli ceza sahasında Openda'yı ikileyecek. Oralara sürpriz koşular atacak. İşte orada bizim merkez oyuncularımızın takibi çok önemli. Yani şöyle bir senaryo görebiliriz. Bir kenar ortası ve Tolisso'nun topla buluşması ceza sahasında. Çok kötü bir senaryo olur bizim için. Yani Tolisso'ya özel önlem gerekiyor bence. Lyon'un bu gece adına bence en kritik oyuncusu Tolisso.
2: Dün Paulo Fonseca'nın açıklamalarında şöyle bir cümle vardı. Fenerbahçe'nin özellikle kontra ataklarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bence buraya geldiklerinde savunma yapmayacaklar dedi. Böyle bir öngörüsü var hocanın. Ne dersiniz
1: yani
2: hocam?
1: Şimdi tabii hep yine dönüp dolaşıp aynı konuya geliyoruz. Yani orta sahne sizin oyunu kurgularsa zaten kontratak yapma değil, önde basarsınız, önde de oyunu kabul tutarsınız. Ama önde tutma şu andaki kadro bu, yani bize bu kadro söyletiyor. Yoksa farklı iki tane daha değişik karakterde oyuncular olmuş olsa oyunu iki yönlü oynayan Fenerbahçe Mateo ve Kante ile oyunu zaten arkada tutar. Ama evet, onların önündeki oynayanlar çünkü eksik şu anda. Oyun olarak eksikler. Önde top tutmada da eksikler. En büyük sıkıntı yoksa başka türlü değil. İki şık var. Ya onların oyununa, onun tempo sıra cevap vereceksiniz. Veyahut da çekeceksiniz orta sahaya kadar, kendinizi kapatacaksınız alanları. Kazandığınız toplarla da ucuma çıkacak. Burada tek süratte kim var oynayabilecek o şartta? Bir Nene var, bir de şey var. Greenwood var, atabilirseniz önüne. Yani fazla da göremiyorsunuz oyuncu tarzı.
2: Evet, şimdi maçın hakeminden biraz bahsedelim. Kalkabilir miyim? Yönetmenime de sorayım hemen hızlıca. Teşekkür ederim. Lyon-Fenerbahçe maçına İtalyan hakem atandı biliyorsunuz değerli izleyenler. Şimdi hakemin geçen sezon yönettiği karşılaşmalar, sarı kart, kırmızı kart ya da penaltı için düdüğünü kaç kez çalmış, bunlara bakacağız. Mariani 2026 Dünya Kupası'nda 3 maç yönetmişti. Orada 9 sarı kart gösterdi. Herhangi kırmızı kart ya da penaltı düdüğünü çalmadı. Dünya Kupası playofflarında tek maç var. Orada da 3 sarı kart gösterdiğini görüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde özellikle 7 maçtaki 26 sarı kart, 1 kırmızı kart ve 1 de penaltı düdüğünü çalması dikkat çekici. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde tek maç yönetti. Orada sadece bir sarı kart gösterdi bu maçta. UEFA Avrupa Ligi'nde yine bir maçta bir sarı kart, bir de penaltı için düdüğünü çaldığını görüyoruz. Konferans Ligi'ne geldiğimizde tek maçta 9 sarı kart gösterdiği detayı var. Serie A ve Serie B'deki karnesine de baktığımızda Serie A'da 15 maç yönetti. 57 sarı kart, bir de kırmızı kart gösterdi. 6 kez de penaltı çalmış Serie A'da. Serie B'de ise 5 maç

3 sarı kart, 1 de kırmızı kart göstermiş. Yönettiği finallerden de bahsedecek olursak 2024-25 İtalya Kupası, 2025 U20 Dünya Kupası finali, 2025-26 Dünya Kupası playoff'u ve 2025-26 UEFA Konferans Ligi'nde hakem, İtalyan hakem Mariani karşılaşmaları yönetmiş. Oldukça da tecrübeli bir hakem. Dönüşte konuşalım diyorum bunu çünkü kısa bir ara vermemiz gerekiyor değerli izleyenler. Spor Ajansı'nın ikinci saat dilimini bu konuyla birlikte, hakem konusuyla, Mariani ile birlikte noktalamış olalım. Sonra saat başında tekrar burada olacağız.

0: sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
1: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
2: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
3: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
0: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
4: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
5: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
6: Eşikten geçti tabii.
7: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
0: Avrupa ve dünyada olup bitenler, editör masası gündemi.
2: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
8: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
9: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
10: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
11: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
12: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
13: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
0: Spor gündemi hafta içi her gün 15'te A Spor'da.
14: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
15: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
16: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
17: A-Spor Radyo.
18: Güzellikler Dünyası.
19: Paraf'ın katkılarıyla.
20: Tarihte bugün 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan komutasındaki ordunun Bizans ordularını yenmesiyle Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı.
18: Güzellikler Dünyası.
19: Paraf'ın katkılarıyla.
0: Reklam.
14: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
15: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
21: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
0: Reklam.
17: A-Spor Radyo.
22: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
23: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
24: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
22: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
23: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
19: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Arenası'na tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyorduk. İkinci saati bitirirken Fenerbahçe'nin yarın Lyon'la oynayacağı karşılaşmanın hakemi Mariani'den bahsetmiştik değerli izleyenler. Hemen yardımcılıklarını kimler yapacak onları da aktarayım. Aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak Mariani'nin yardımcılıklarını ve Fenerbahçe'nin daha önce 3 maçında görev almıştı bu hakem. Bu karşılaşmalarda bir galibiyet, bir beraberlik, bir de yenilgisi vardı. Fenerbahçe'nin tecrübeli bir hakemi zaten az önce de listelemiştik, hem finallerini Dünya Kupası Şampiyonlar Ligi'nde Serie A'da yönettiği karşılaşmaları. Hakemle ilgili bir sorun olmayacağını düşünüyorum.
1: İnşallah. Ya UEFA'nın çok önem verdiği bir maç. Hatta playoff turunun bence en zor eşleşmesi Fenerbahçe-Lyon eşleşmesiydi zaten. Hakem tercihi de bunu gösteriyor, UEFA'nın verdiği önemi bu karşılaşma. Çünkü hem iki takımın gücü, oyuncu kalitesi anlamında hem de tribün atmosferi anlamında çok zor bir karşılaşma. Dolayısıyla buraya çok deneyimli bir hakem gerekiyordu. UEFA bu tercihi yapmış. Günün sonunda inşallah tabii hakemle ilgili olumsuz bir ifade kullanmayız. Çünkü Avrupa kupalarında daha önce bunları yaşadık biz birçok kez. Çok kritik bir tur çünkü telafisi yok. Hani bir grup aşaması, lig aşaması olsa hani bir telafisi olma şansı var ama tabii. Ya Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde olacak ya Avrupa Ligi'nde olacak. Bir şansı yok, başka bir şansı yok. O yüzden umarız hakem şansı da yanında olur Fenerbahçe'nin.
0: Hocam hakemle ilgili ekleyeceğiniz bir şey var mıdır?
2: Ben hakem fazla bir şey demeyeceğim. Lyon'un zaafları olan taraflar çıkarken o kadar çok bazı düşük paslar kullanıyorlar ki işte oraya araya pasların kalitesizliği yani düşük paslar oraya adam sokabilirlerse önde arkada geliş alanları bulabilirlerse ya dedim ya her şey dönüp dolaşıp sizin oyunu ne şekilde tutacaksınız, ne şekilde force edeceksiniz. Yani Lyon'un oyuna bakmadan kendi oyununuzu inşallah başı dik galibiyetle ne gerekiyorsa Fenerbahçe tur için o şekilde dönerler. Dönsünler artık Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılalım. Artık İnşallah. Ondan sonra da üçü bulmaya çalışalım. Oralara evet. Gidelim yani. Bu kadar söylüyoruz ya bunları yapıyoruz, ediyoruz. Bu kadar 100 milyonları çıktı transferler ya. Yani böyle oyuncuları getirdiğiniz zaman artık bu ülkenin futbolu da Şampiyonlar Ligi'nde 3 takıma en aşağı minimum 2 takım değilim ama 3 takıma gidelim. Yani hep orada da kalalım. İnşallah bunları yaşarız, görürüz. Başarılar Fenerbahçe. Zor bir maç, kolay bir maç değil. Hiçbir maç kolay değil. Kendi evinde de oynasan deplasmanda olsa hiçbir maç kolay değil. Bunun üzerinden çıkabilecek o kalitede oyuncuları var mı? Var. Ama çok fazla da geriye yaslanmamak lazım. İnşallah o kontrataklarla veyahut da çıkışlarda bütün iş gene Greenwood'un ayağına kalacak. O dediğim ya düşük pasları yakalarsak orada ki yakalanır. Yakalandığı zaman çabuk kullanırsanız fazla içeride şans bulma yani pozisyon üretme şansı fazla olur Fenerbahçe'nin. Yani.
0: Kulübede de önemli hamleleri olacak zaten. Özellikle ileri uç için Lukaku gibi bir isim var. Talişka'nın durumu tabii
1: evet,
0: biraz
1: Evet Talişka da kulübede
0: ama,
1: olabilir.
0: O da kulübede.
1: Oğuz Aydın.
0: Evet.
1: Fenerbahçe adına önemli. Tabii Asensio ve Kerem'in olmaması hamle şansını da azalttı İsmail Kartal'ın alternatif anlamında. Ama dediğin gibi Talişka muhtemel 11'e göre söylüyoruz. Lukaku ve Oğuz Aydın Fenerbahçe adına 3 tane önemli futbolcu. Tabii Osterwolde'nin yokluğu da önemli. Şu anlamda yokluğu önemli. Çağlar da yok. Fenerbahçe'nin evet. Kadrosunda 2 tane stoperin alternatifi yok şu anda.
0: Çağlar Allah korusun, bu arada hiçbir kadroya alınmamış şu anki oynanan tüm maçların
1: ya, zaten Fenerbahçe adına Çağlar büyük bir problem. Yani o bir önlem alınması, bir çözüm bulunması evet. Gereken bir problem ama Allah korusun Ake ya da Şikünyar'ın bir tanesine bir şey olduğu zaman Fenerbahçe nasıl bir çözüm üretecek orada stoper anlamında?
2: İki tane var.
1: Problem.
2: Ya Mert'i atacak oraya oynatacak veya da Semih'e atacak.
1: Archie Brown oynayabilir. Yani ama işte bu başka bir şey gidiyor Fenerbahçe adına. Yani bu kadar işte değerli bir kadro kuruyorsunuz, bu kadar yatırım yapıyorsunuz. Lyon deplasmanına gidiyorsunuz iki stoperle.
0: Tabii.
1: Yani hep diyoruz ya iyi paralar harcıyoruz ama iyi planlama yapamıyoruz maalesef. Fenerbahçe bugün daha geniş, alternatifli ve doğru planlanmış bir kadroyla Şampiyonlar Ligi öncesi son maça çıkmalıydı.
2: Yani onlar şimdi, hedef ne biliyor musun? Biz de hep ön tarafı düşünüyoruz.
1: Tabii bunu. Yani o bizim klasiğimizdir.
2: Esas ana noktalar, müdafaa, orta saha buraları ki. Sağlam tutup.
0: Hocam geçen yılın ikinci kısmında da ortayı düşündü, önü düşünmedi aslında.
2: İşte, Lukaku'nu peşinde koşuyorsun. Vedat Muriç'in peşinde koşuyorsun. Ama senin arkada bir yok, arkası yok. Yok yani şimdi bak sol bek tek bir tane kaldı. Levent'i devşirmeyle oynatmaya çalışıyor. Avrupa maçlarında olmaz. Türkiye maçına götürürsün ama olmaz. Avrupa maçlarında yaşıyor işte. Şalay'dan da görüyoruz örneğini. Avrupa maçları sağ bek oynadığı zaman ne defolar çıkıyor meydana. O kolay değil bunlar. Buraların oyuncuları değil. E şimdi burada dediği gibi iki tane Allah göstermesin bir şey olsa ki müsaitler hep oralarda ana yerleri var onların tabii sakatlıkları ki. Yaşamışlar ikisi de. Her şeyi yaşayabilirsin. Sonra kaldın. Ne oldu? Ben çöpe attım paraları.
1: Osterwolde'nin transferine de kriz var bu arada.
0: Çok üzgün gitti.
2: Niye?
0: Gerçekten.
2: O da mı gitmek
0: kalmayı
2: istiyor?
0: Düşünüyordum ben.
1: Sağlık kontrolünde problem çıkmış ilk kontrolünde. Osterwolde'nin Roma kulübüye transferden vazgeçecek ya da şarta bağlı kiralama opsiyonunu ortadan kaldırıp sadece kiralamak istiyormuş.
2: Onun da sakatta öyle bir yerde ki her zaman atabilecek.
1: Yani orada bir sıkıntı var Fenerbahçe adına. Keşke yani sakatlık geçirmeseydi Osterwolde. Yani. Bu maçın kadrosunda olsaydı bir şekilde hem sol bek hem stoper alternatif oyuncu anlamında önemli bir bence değerdi Fenerbahçe adına. Yani inşallah kötü senaryo yaşamayız.
0: İnşallah. Ekleyeceğiniz bir şey var mı bu akşamki maçla ilgili?
2: Yok işte.
1: Başarılar diyoruz Fenerbahçe'ye.
0: Başarılar
2: diyoruz. Bir tek hep eksikleri konuşuyoruz. Planlamadan bahsediyor. Hep herkesin bahsettiği gibi. Bunlar maalesef sizin işte önünüze çıktı da ikinci haftadasınız. Daha ikinci Şampiyonlar Ligi oynayacaksınız veyahut da Avrupa Ligi'ne gideceksiniz. Elinizdeki kadronun yetersizliği ortaya çıkıyor. Yani peki. Oyuncu yetersizliği değil, kadro yetersizliği.
0: Maalesef
2: genel.
0: Hocam. Bakalım umarım lig aşamasına kalır.
2: İnşallah kalırlar.
1: Yarınki kura çekiminde iki takımımız olur.
0: Aynen öyle. Kura çekimi demişken o konuyla devam edelim değerli izleyenler. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının maçları yarın saat 19'da belli olacak. Dün Bodo Glimt'in karşılaşması sonrası zaten listeler, torbalar belli oldu. 4 torba var. Temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe şu an 3. torbada yer alıyor. Galatasaray zaten lig aşamasından başlayacaktı. Fenerbahçe'de bu akşamki karşılaşmasını geçmesi halinde 3. torbadaki yerini alacak. Şöyle sizlere de 1. 2. 3. ve 4. torbadaki takımları da hatırlatmak isterim. Henüz tabii oynanmayan karşılaşmalar var ama kim kazanırsa kazansın torbalardaki yeri şu anda değişmeyecek. 1. torbada Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico Madrid yer alıyor. Yani kim gelirse gelsin herhalde burada uykuları kaçırır. Aynen öyle. İkinci torbayla devam edelim. Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Kulüp Brugge ve Real Betis ile PSV yer alıyor. Üçüncü torbada temsilcimiz Galatasaray var. Lyon ya da Fenerbahçe kim tur geçerse buradaki yerini alacak. Umarım Fenerbahçe olur. Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal ve Shakhtar. Dördüncü torbadaysa Slavia, Prag, Stuttgart, LASK, Linz, Como, Lens, Sabah, Dinamo Zagreb, Viking eşleşmesinin galibi, Slovan Bratislava Serke eşleşmesinin galibi ve AEK Atina Levski Sofia karşılaşmasının kazananı da 4. torbadaki yerini alacak. Bizim iki takımımız da 3. torbada zaten birbirleriyle eşleşemiyorlar. Ama diğer torbalardan kimler gelebilir biraz bunun ihtimallerini düşünelim.
1: Onu en sevdiğim.
0: Evet benim de en sevdiğim. Kimler gelsin isteriz diye soracağım şimdi.
1: Ya bir kere yeni statüde torbaların bir önemi kalmadı zaten. Çünkü her torbadan zaten ikişer tane takım gelecek.
0: Evet.
1: Yani burada eskiden o ön torbalarda yer almak bir avantaj getiriyordu size. Çünkü o torbadan takımla eşleşmiyordunuz. Ama artık Galatasaray 3. torbadan da takımlarla eşleşiyor. İki tane takımla oradan da eşleşecek. Ya tabii çok tercih yapmak doğru değil. ama birinci torbadan hani gelmesin diyebileceğim takımlar var. Onlardan bir tanesi tabii ki torbalar gitti. buraya geldi.
0: Aynen. Ekrana getirdik yine.
1: Tamam.
0: Teşekkür ederim.
1: Paris Saint-Germain, tabii ki Bayern Münih. Burada özellikle istemeyeceğim Arsenal ve Barcelona. Yani bu takımlar benim asla istemeyeceğim takımlar. Ama onun dışında Real Madrid gelebilir. Mourinho'lu Real Madrid'le eşleşmek isterim ben.
0: Beni o bir gerdi. Eğer Fenerbahçe mesela geçerse Fenerbahçe ile Real Madrid'in eşleştiğini
1: güzel olur. Keyifli olur. Hikayesi güzel olur.
0: Kaos olabilir
1: yani,
0: bence.
1: Liverpool'la eşleşmek isterim. Çünkü geçen sezonda Galatasaray Liverpool'u 3 maçın ikisinde yendi. Zaten eşleşti. Inter bence eşleşilebilecek bir takım. Bu arada kötü olduğu için söylemiyorum. Tercih anlamında.
0: Tabii zaten orada
1: evet.
0: Herkes
1: City Guardiola sonrası ciddi bir buhran içinde bence. Atletico Madrid'de geçen sezon yine Galatasaray'ın oynadığı ve içeride berabere kaldığı bir takım.
0: Evet.
1: Yani o yüzden de burada saydığım takımların dışında Galatasaray kafa kafayı oynayıp yenme ihtimali var. Fenerbahçe'nin de aynı şekilde. Umarım Fenerbahçe de buraya girer. Onu da konuşuruz. Ama çok tercih yapmak, o gelsin bu gelsin demek bu arenada artık seviyede çok doğru değil. Ama kura şansı diye bir şey var. Bu da bir gerçek.
0: Var. Bir yani, de zamanlama sanırım değil mi Onur? Yani takımın,
1: tabii kimle ne zaman oynadığın evet, önemli. Nerede oynadığın durumu, önemli.
0: Aynen öyle. Nerede oynadığın
1: yani,
0: önemli.
1: Benim şunu söylüyorum kura çekimlerinde. Favori ve güçlü takımlarla iç sahada oynamak bir avantajdır her zaman. Mesela Galatasaray geçen sezon işte Liverpool ve Atletico ile içeride oynadı, 4 puan aldı.
0: Evet.
1: Deplasmanda
0: evet.
1: oynasa alabilir miydi soru işareti. O bir avantajdı. Ha, şu var tabii ki kura şansı anlamında söylüyorum. Mesela ikinci torbadan yani United'la eşleşmek yerine Betis'le eşleşmek bir avantaj olabilir. Ya da işte üçüncü torbada baktığımız zaman yine iyi takım var. İşte Napoli ve Leipzig'de Villarreal'le eşleşmek yerine Feyenoord'la eşleşmek bir avantaj olabilir.
0: Şaktay var orada.
1: Evet, ufak nüanslar var burada tabii ki kura şansı anlamında. Ama burada bizim ne yapacağımız çok daha kritik. Bu organizasyonun içine ne kadar hazır girebileceğimiz mental, psikolojik işte kadro anlamında, planlama anlamında son derece önemli. Ama çok keyifli olacak Monaco'daki kura çekimi. Yarın biz de iple çekiyoruz ne olacağını.
0: Yarın saat 19'da dediğim gibi kura çekimi gerçekleştirilecek. Hem Galatasaray hem de umarız Fenerbahçe için bu 8 karşılaşmanın kimlerle ya da nerede olacağını da öğreneceğiz. Hocam size de söz vereyim. Çok zorlu takımlar göze çarpıyor.
2: Ya, tek maç olduğu için, tek maçla oynadığınız için yani grup maçları olmadığından dolayı çift maç oynamadığınız için hep şartlar eşit bence. 50-50 olarak görüyorum. Yani tek maçlar her zaman için zorluk çıkarabiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz ama iki ayaklı maçlarda çok iyi oynayamıyoruz. O bir gerçek. Orada iki ayaklı maçlarda epey zorlanıyoruz. Bu hangi takımımız olursa olsun. Hı hı. Ama tek ayaklı maçlarda tek maç oynayacaksınız. Performans ve eforunuz daha değişik olabiliyor. Ama bir tek zaafımız şu anda hem kadro yapılanmalarına gerek fiziksel olarak hazır olmadığımız gözüküyor takımlarımızın.
0: Evet.
2: Yani orada bir zaaflar yaşayabilirsiniz ama ben tek oynadığınız için, tek maç oynadığınız için orada ben her şeyi 50-50 görüyorum. Yani şu gelsin, bu gelsin falan değil orada çünkü enteresan bir sonuçlar ortaya çıkıyor her takımlar için.
0: Tabii.
2: Ama çift ayakta oynanmaya başladığı zaman orada orada işte biraz zor içeride ve dışarıdaki maçlar, bilhassa dışarıdaki maçlar sizi çok yıpratıyor. Orada biraz bizim zaaflarımız var. Tabii şu anda Galatasaray direkt katıldığı için onu daha net konuşabiliyoruz. Şöyle konuşabiliyoruz. Hangi oyuncular gelecek? Neler olacak? Daha transfer yapıyorlar. Şu andaki hala kadro. Eğer böyle bir kadroyla giderseniz, bu şekildeki bir orta sahayla bu kadroyla falan giderseniz kusura bakmasın Galatasaraylılar, orada sizin şansınız olmaz.
0: O konuyla devam
2: çok
0: edelim
2: zor,
0: hocam.
2: Çok zor olur yani. Çok
0: mevcut
2: zor olur.
0: Kadrosuna baktığımızda tabii Galatasaray'da eksik bölge ya da alternatif oyuncu eksikliği çok fazla söz konusu Onur. Bu kadroyla, mevcut kadroyla gittiğini düşünürsek
1: Allah
0: Galatasaray için nasıl bir şampiyonlar?
1: Yok öyle bir
0: olabilir?
1: Senaryo olacağını düşünmüyorum. Yani bir hafta var Galatasaray'ın kadrosunu vermek için UEFA'ya.
0: Evet.
1: Yani minimum 2 transfer %100 olacak Galatasaray'da. Tabii bunun maliyetleri büyük ihtimalle beklentilerin üzerinde olacak. Çünkü artık bir hafta kala kulüpler de sizin ne kadar zorda olduğunuzu bildiği için masada elleri güçlü oturacaklar. İstekleri farklı olacak. Yani o yüzden de Galatasaray yönetimi transferi bugüne bırakarak belki ekonomik anlamda daha uygun oyuncular bulabileceğini düşündü ama bence tam tersi olacak. Bu saatten sonra daha yüksek maliyetlerle gelecek bazı oyuncular ama.
0: Çünkü kulüpler de farkında bizim tabii yabancı kuralımızın artık son güne gelişimizin.
1: Galatasaray şu an çıkmaz da biliyor evet. bunu kulüpler. Yani Milan örnek verelim işte biliyor, Roma biliyor, herkes biliyor yani bunu.
0: Galatasaray'ın geniş kadrosu da bu arada ekranda. Bunun
1: evet çok geniş olmayan geniş kadrosu Galatasaray'ın şu an ekranda yani halen yeterli Galatasaray'ın değil, şu anda listeyi vermesine bir hafta kala 9 numara ve sol kanat alternatifi hiç yok. Merkezde halen bence bir problem var ve savunmada halen bir oyuncu eksikliği var Galatasaray'ın. Bana kalırsa 4 tane transfer ihtiyacı var Galatasaray'ın. 9 numara, sol kanat, 6-8 ve bir stoper ihtiyacı var %100. Ama kaçı bunların gelir onu göreceğiz. Ben minimum 2 tane transfer bekliyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Şu an Galatasaray transfer harcamasında 30 milyon euro civarında bir harcama evet. yaptı bonservis. Bir hafta sonra biz burada konuştuğumuzda bence Galatasaray 3 hanelere çıkacak transfer harcamasında. Yani bir 100 milyon euroları göreceğiz yine. Çünkü onu yapmak zorunda bu saatten sonra. Rafael Leao şu an Galatasaray'ın çok sıcak gündeminde olan
0: evet,
1: bir futbolcu.
0: Tekrar oraya dönüldü.
1: Hatta olabilecek duruma geldi yavaş yavaş. İş ne kadar olacak? 40-45 milyon euro civarında olacak. Yani işte bir 9 numara istiyor Galatasaray. Kiralık olursa güzel ama olmazsa o da ciddi bir maliyet. Stoper, orta saha. ayrılıklar olacak Galatasaray'da kalan süreçte. İşte Lemina'nın ayrılığı konuşuluyor, olur mu olmaz mı, bu zorlanıyor. İşte diyorum ya, yani transferin bitimine bir hafta kala Galatasaray merkez kurgusunu değiştirmeyi düşünüyor. Yani bu çok akıllı, sağlıklı bir şey değil ama bunu da yapmak zorunda bir yandan.
0: Tabii.
1: Bugüne bırakılması bir problem. Normal şartlarda Galatasaray seviyesinde, ekonomisinde bir kulüp bir hafta kala planlamasını %90 bitirmek zorundaydı ama bitirilemedi. Bu transfer dönemi bence bittikten sonra bir kitap olabilecek durumda diye düşünüyorum Galatasaray adına.
0: Mesela şöyle bir yorum var Onur. Beğenmediğiniz bu kadro ligde bütün kadrolardan daha iyi demiş bir izleyicimiz.
1: 11 üzerinde kabul edebilirim.
0: SMN'e.
1: Ama 11 ile oynamıyorsunuz.
0: Lig kıyası sadece yapmıyoruz ama şu an.
1: Tabii ki. Lig kıyasını yapmıyoruz, hem de o 11 ile oynayamıyorsunuz.
0: Evet.
1: Osimhen'e bugün bir şey oldu, Allah korusun. Kim oynayacak yerine? O zaman en iyi kadro diyebilecek miyiz Galatasaray'da? Diyemeyeceğiz.
0: Hayır.
1: Ya sol kenarda senin oyuncun yok.
0: Arkanda Icardi varken bile geçen
1: evet,
0: Osimhen'in sakatlığı problem oldu.
1: Problemdi. Şimdi stoper diyoruz. Abdülkerim ya da Davinson'dan birine bir şey oldu. Orası problem değil mi? Problem. Yani en iyi kadro demek yanlış. En iyi 11 desek ve Galatasaray sezonun tamamını bu 11 ile oynayabiliyor desek, evet belki bu haklı çıkarılabilecek bir konu ama öyle bir şey yok.
0: Evet.
1: 16, 17, 18 tane iyi oyuncuya ihtiyacınız var 11 seviyesinde. Bunu yapmak zorunda Galatasaray. Geçen sezon gördük, sezonun ilk yarısında Saint-Gilloise maçına 12 tane oyuncuya çıktı Galatasaray ve mağlup oldu iç sahada 1-0. Kulübeden oyuncusu yoktu Galatasaray'ın. O yüzden de burada kalan süreçte mutlaka 4 tane transfere ihtiyacı var Galatasaray'ın. Yönetim işte ne kadarını başarabilir göreceğiz. Merkeze mutlaka mutlaka bir ihtiyaç var. Yani Lemina, Torreira, Sara rotasyonu, 6-8 rotasyonuyla Galatasaray ne ligde ne Şampiyonlar Ligi'nde bence o istediği oyunu, skorları alamayacak. Abdülkerim'in yerine...
0: İki transfer geldi oraya mesela. Batrakov ve Ugo Çuk bu orta saha için.
1: Ya Batrakov çok iyi bir oyuncu bence. Beklentileri karşılar, fazlasını da verebilecek bir oyuncu ama Ugo Çuk bu şu anda 6-8 profilinde bir alternatif oyuncu durumunda.
0: Hı hı.
1: Ya orada 11 düzeyinde Galatasaray'ın mutlaka üst seviye bir 6-8 oyuncusuna ihtiyaç var. İhtiyacı var. Bu bayağıdır belliydi bu arada. Hani bugün bununla alakalı çalışma yapılıyor. 2 aydır bu belli, bu tablo,
0: tabii
1: bu resim.
0: Bittiği andan itibaren. Yani
1: konuştuk, herkes konuştu. Hani bunu çok görmek için futbolu çok iyi bilmeye de gerek yoktu bu arada. Herkes görebiliyordu bunu. Stoperde mutlaka Abdülkerim'in bölgesine bir oyuncu olmazsa olmaz. Yani bakın, ne kadar Osimhen'in arkasına oyuncu lazımsa stoperde o kadar lazım. Son Erzurum maçında bile Abdülkerim'in tarafı ciddi alarm verdi. Şampiyonlar Ligi'nde Allah korusun, yani ciddi problem çıkarır orası. Ve gelecek olan oyuncunun bence hani sol stoper diyoruz ama çok takılıp kalmamak lazım. Bence iki bölgeyi de hem sağ hem sol oynayacak bir oyuncu olması gerekiyor. Çünkü Davinson'un yokluğunda da Abdülkerim'le oynayabilecek bir oyuncuya ihtiyaç var orada. Bunlar olmazsa olmazı Galatasaray. İnşallah bir hafta sonra biz başka bir şey konuşuruz ama bu bir hafta hem çok hareketli hem çok gergin geçecek.
0: Öyle
1: Galatasaray için.
0: Duruyor. Hocam Onur olmazsa olmazlardan bahsetti ama tabii ki
2: o
0: çok fazla bölge var.
2: O zaten bilinen onlar. Ya. Olmazsa olmazdan ziyade bilinen şeyler.
0: Siz hangi bölgelere dikkat çekiyorsunuz?
2: Bu sezon değil, geçen sezondan da aynıydı. Bu sezonun nelere gibi olduğu, neler olması gerekti.
0: Evet.
2: Şimdi siz rakamlardan bahsettiniz, fiyatları. Bunu yükselten Galatasaray 30 milyon bir sahabeki verirseniz Avrupa'nın X bir kulübü sizden de aşağısını mı temin eder? Hayır, daha fazlasını isteyecek. Öncelikle sizin Leao falan gidiyoruz ama oralar mıdır öncelikli yerleriniz yapılması? Bir tane orta saha diyorsun, bana sorarsan iki tane orta sahaya ihtiyaç var. İki tane, bir de artık öyle 6-8 değil. Her türlü oynayan. Her türlü oynayan, her yere oynayabilen. İşte Mateo'nun mesela örnek nasıl her yerde görülebiliyorsa o tarzda oyunculara ihtiyacınız var.
0: İki ama Galatasaray iki
2: daha
0: tane
2: hala,
0: ismi orta
2: mesela
0: sahaya.
2: Mesela Erzurum maçından bahsediyor Bardakçı ama mesela sol taraftan bütün koridor soldan gitti. Bardakçı da mecbur kaldı itmeye. Kapayamıyorsunuz. Artık çünkü çok stoperlere yük biniyor. Niye? Orta sahanın kifayetsiz olması.
0: Evet.
2: Sizin orta sahanız kifayetsiz olursa, artık eskisi gibi çalışmıyorsa, bu sefer stoperler beklerin de arkasını kapatmak mecburiyetinde kalıyor.

0: hepsi kötü gözüküyor. Bu Sanchez de dahil bunu. Yani oyunu bu şekilde bakalım. Oyun kurgusu Galatasaray'da hep aynı senaryoda kaldı. Bir değişiklikler yaşayılmadı. Mesela ikinci oyun planı, üçüncü oyun planı veyahut da tek bir oyun planı değişiyor. Osimhen olmasa nasıl bir oyun fonksiyonları ortaya çıkacak? Transferler geç mi? Tabii çok geç kalındı. Bu saatten sonra siz orta saha stoperi nereden iyi adam bulacaksınız abi? Nereden bu en aşağı alacağınız oyuncu Sanchez gibi bir oyuncu bulmanız lazım.
1: Yok öyle bir oyuncu zaten yani yabancı kuralında zaten imkansız. Şu anda imkansız.
0: Ben de anlatmak istedim.
1: Doğru. Ama hani şunu anlatmak istiyorum. 2003 öncesi bir oyuncu hakkı var şu an Galatasaray'ın. O da büyük ihtimalle işte sol kenar için kullanılacak.
0: Yani yoksa almayacaksın o vakit. Almayın.
1: Genç oyuncu gelecek. Yani 2003 kontenjanından oyuncu gelecek.
0: Alamıyorsan alma. Çünkü sen bunun bu planlamayı şimdi değil. Sezon bitmeden yapmaya başlanacaktı. Kimleri göndereceksin? Kimlerden yol? Şimdi Lemina'yı yeni mukavele yaptın, tutuyorsun. Lemina'nın oyunu belli. Ha şöyle de diyorlar ya. Lemina'yı orta stoper oynatırsın Türkiye liginde.
1: Türkiye'de
0: ama
1: oynuyor.
0: Avrupa'da ne yaparlar biliyor musun seni? Kevire çevirirler. Ya Lemina'nın oyununu ben iki tane Afrika Şampiyonası'nda izledim. Eyvah eyvah bir daha oynatmayın. Adam yani oynama şansı yok orada stoper. Avrupa maçlarından bahsediyor. Bir şimdi Galatasaray düşünürken lig için tamam herkes kifayet ama lig içinde kifayetli olmamaya başladı kadro. Lig içinde yetmez bu orta sahne sizin. Nasıl oynayacaksınız? Şale'yi çekiyorsunuz sağ beki tekrar hep söyledik. Her yayında da söyledik. Gene de söyledim. Ya sağ bek mi bulamadınız abi? Dünyada sağ bek mi yok ya? İki takım parası harcadılar buraya bak sağ bek için. Ve bir tane adam bulamıyorsunuz buraya Şalay'la. Şalay Allah'tan çocuk orta sahada koyuyorsun öyle açıkta koyuyorsun ama ivedi olarak açıklardan ziyade Galatasaray'ın orta sahasını bir kere çok güçlendirmesi lazım. Hep merkez orasının olduğunu söyleriz. Zaten stoperlerde şu anda elinizde iki tane var mevcut. Arkadan gelenler de size artık takviye de gelmiyor. Takviyeler de yetersiz. Santrofor daha hala santrofor problemimiz var. Osimhen'in haricinde. Hani Galatasaray hiçbir zaman için bu kadar oyuncu seçeneklerinde ve oyunu takımı kurarken bu kadar kifayetsiz kaldığını ben hiç yaşamadım son dönemde.
1: Hocam şöyle bir şey var. Yani biz şu ifadeyi kullanıyoruz. Büyük kulübüz. Büyük camiyiz. Öyle.
0: Öyle.
1: Galatasaray
0: evet.
1: Fenerbahçe ama evet. Bu kağıt üzerinde kalıyor bazen. Yani büyük kulüp olmak sadece büyük taraftar kitlesine sahip olmak, büyük kitleleri arkana almak değil. Büyük kulüp planlamayı da doğru yapar. Profesyonel bir şekilde yapar. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım. Büyük bütçeleri yönetiyor baktığımız zaman. Ama profesyonel anlamda bence o seviyede yönetilmiyor.
2: Ama bu eleştiri gelince de yönetim kısmından bu şekilde biz 4 yıldır şampiyon olduk.
0: Ama şu var. Şimdi,
1: ya çok pardon hocam.
0: Ben de gireyim şu orada araya. İşte profesyonel şampiyon oldular da bir yönetim yapmadı ki şampiyon. Garde olmasa bunların hiçbirini kuramaz. Yani
1: şöyle biz şöyle yanlış algılıyoruz. Sonuçlar doğru olduğu zaman yöntemlerinde doğru olduğu hissine kapılıyoruz. Öyle bir şey yok.
2: Evet.
1: Yani Galatasaray evet 4 sezon üstte şampiyon oldu ama bir ya da 2 sezonda bu şampiyonluk da kıl payı bir şekilde gidebilirdi Galatasaray'ın tabii elinden. Özellikle 23-24 ve geçtiğimiz sezonda. O yüzden de burada Galatasaray gibi büyük bütçeleri yöneten bir kulübün, büyük kulübün mutlaka o profesyonellik şeklinde yönetilmesi gerekiyor. Şu an Avrupa'da Galatasaray'ın rakiplerine baktığımız zaman bir futbol departmanı, futbol aklı departmanı görüyoruz. Sportif direktör görüyoruz, futbol direktörü görüyoruz.
2: Evet.
1: Şu an Galatasaray'ın transferini kim yönetiyor? Sayın Başkan Dursun Özbek yönetiyor. Avrupa'da bunun bir örneği var mı? Yok, olamaz da. İşte bu yüzden Galatasaray transferin bitimine bir hafta kala 4 bölgeye transfer yapmak, takviye yapmayı hedefliyor. Galatasaray'ın rakipleri arasında böyle bir örnek var mı? Yok, bulamazsınız. Yani büyük kulüp olmak güzel bir şey. Taraftar sayısı 25-30 milyon çok güzel bir şey. Ama yönetim şekliniz o seviyenin çok çok altı.
0: Bu sene çok peki sınıfta kaldı. Yani bu sezon hakikaten yani Şampiyonlar Ligi'ne direkt geçen sene yakaladınız bu fırsata girdiniz. Geçen sene başarılı bir gitti ama orada da sinyaller vermeye başlamıştı Avrupa maçlarında da.
2: Tabii.
0: Yani nerelerde eksikler var. Türkiye Ligi'nde de zaman çünkü Şampiyonlar Ligi'nden sonraki döndüğünüz maçlar Türkiye Ligi'nde ne kadar zorluklar yaşandığını hepimiz şahidiz. Onun için başta zamanında Onur'un söylediği gayet doğru. Zaten bunlar hep söyleniyor. Galatasaray'da böyle bir birim kurulmadı. Bundan evvelki 4 senelik şampiyon veyahut da 3 senelik şampiyonun mimarı kimdi? Gardi diye bir arkadaş geldi. Bunlar boşta bunlar. Aa bunlar tamam profe, bunlar iyi topçu, alalım. Bastınız parayı, aldınız, onlarla gittiniz. Şimdi onu

0: Dışarı attınız, ekarte ettiniz. Dediği gibi sadece başkan götürdü. Başkan nereden bilecek abi? Nerede ne var? Nasıl bir oyun süreci gidecek? Nelerle karşılaşacağız?
1: Hangi tarzdaki?
0: Yani her şeye yetişemezsiniz abi. Sadece bir futbol takımı yok ki başkanın kafasında. Tabii. Bir sürü branşlar var ama siz o branşı, futbolun yönetecek branşları iyi kuramazsınız ki bu sezon öyle oldu. Yani şu kadro, tekrar hocam, kısa değineyim, şu kadro ligde bile zor anlar yaşar. Bakın ligde peki, bile zor anlar yaşar.
1: Göreceğiz, takipteyiz tabii, son günler, son hafta artık. Galatasaray'ın da kadrosunda yenilikler oldukça zaten sizlere aktaracağız. Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'la devam edelim değerli izleyenler. Siyah beyazlarda yarın Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Tabii bu mücadeleye de birazdan değiniriz ama bence transferler özelinde biraz ilerleyelim. Hem Ernest Boku hem de Miretti artık Beşiktaş'a katıldı. Miretti'nin de yarın akşam saatlerinde İstanbul'a gelişi bekleniyor. Biraz daha orta saha alternatifi olarak alınmış bir isim değil mi Miretti aslında?
2: Evet, yani biraz daha yüksek profilli bir isim bekliyorduk açıkçası.
1: Evet.
2: Yani önce onu söyleyeyim, evet güzel bir yerden girdin Demet. Miretti şu anda geldi, formayı alır mı? Bence Olaytan'dan formayı alamaz, Salih'ten de alamaz şu anda kısa vadede.
1: Ama hocanın alternatifi de yoktu rotasyon
2: doğru
1: için. Bu da gerekliydi.
2: Yani değerli bir oyuncu, potansiyelli bir oyuncu bu arada. 19 yaşındayken yanlış hatırlamıyorsam Miretti. Hı hı. İtalya'da en değerli İtalyan oyuncu seçilmişti Serie A'da 19 yaşında.
1: Evet.
2: Hatta bir Juventus efsanesi Ciro Ferreira 2022 ya da 23 yılında onunla ilgili şey demişti. İtalyan futbolun geleceği demişti Miretti ile alakalı. Hı hı. Ama o potansiyeli sahada doğru şekilde yansıtamadı. O gelişimi gösteremedi. Hani çok önemli bir yıldız olması beklenirken o seviyeye ulaşamadı. Ulaşabilir mi? Ulaşabilir tabii. Çünkü yaşı halen genç.
1: Evet.
2: O anlamda doğru bir yatırım. Profil anlamında anlatmamız gerekirse ofansif bir 8 numara Miretti. Italiano'nun pres oyununa yatkın bir oyuncu. Ön alanda o baskıyı yapabilecek, çok enerjik bir oyuncu. Mesafe kat edebilir topla beraber. Dribling becerisi var. Evet, çok böyle ikili mücadele sertliği olan bir oyuncu değil ama ikili mücadeleye girmekten kaçınan da futbolcu değil. En belirgin özelliklerinden bir tanesi topla ilişkisi. Çok yumuşak bilekleri var. İlk dokunuşları son derece iyi. Dar alanda top hakimiyeti son derece iyi bir oyuncu ama tabii ki defansif konuda Beşiktaş o beklenen katkı verebilecek çift yönlü bir oyuncu değil.
1: Evet.
2: Hani İngilizlerin tabiriyle bir box to box değil. İki kaleyi oynayabilecek bir oyuncu değil ama ön bölgede Orkun'un alternatifi olabilecek futbolcudan bahsediyoruz burada.
1: Doğru.
2: Yani orada yaratıcılık konusunda, evet skor konusunda belki kariyerinde hiçbir zaman iyi bir noktaya gelemedi ama bizim ligimizin seviyesinde o noktaya da gelebilir bu arada. Onu belirtelim. Alternatif anlamında iyi bir oyuncu ama ben halen Beşiktaş'ın orada defansif anlamda takıma katkı verebilecek bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu, fiziksel olarak yüksek seviyede bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O gelecek mi gelmeyecek mi onu göreceğiz. Çünkü yabancı matematiğinde sanırım Endidi'den çıkılması gerekiyor. Yani Endidi'nin gönderilmesi gerekiyor bu noktada. Endidi gönderilebilirse oraya belki bir oyuncu gelecek ama sanki görünen Beşiktaş orta saha transferini tamamlamış gibi gözüküyor şu anda. Yani Endidi kalacak ve oradaki o oyuncu olacakmış gibi duruyor. Bence halen oraya bir oyuncu ihtiyacı var ama
1: bence gelebilir bir kişi daha diye.
2: İşte gönderilecek oyuncu kısmında yani Endidi'nin sanırım gönderilmesi gerekecek orada.
1: Evet.
2: Teklif gelmedi istenen seviyede Endidi için. Hani gönderilirse bence halen bir ihtiyaç var oraya. İşte Willock'un ismi geçiyordu. Çok evet, iyi bir oyuncu bence ama o da geçen hafta çok iyi oynadı Newcastle Liverpool maçında. Hani o saatten sonra gider mi, bırakırlar mı onu çok zannetmiyorum. Ama doğru oyuncuydu. Yani Beşiktaş'ın öyle bir oyuncu halen ihtiyacı var orta sahanın merkezinde. Bekleyip göreceğiz ama Miretti dediğim gibi alternatif yaratma anlamında, çeşitlilik anlamında iyi bir transfer olabilir.
1: Peki Miretti'nin yarın İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Bunu da tekrar etmiş olalım. Bir orta saha takviyesi, bir de sağ kanat takviyesi geldi Beşiktaş'tan. O da Ernest Boku. O da önemli bir oyuncu. Leverkusen'den geldi. Leverkusen'de özellikle geçtiğimiz yıl çok fazla 11'de oynamaması sebebiyle biraz da mutsuz olduğu söyleniyor. Transfer ihtimalinin de bu sebepten dolayı biraz arttığı da yine gelen haberler arasında hocam. İki takviye birden geldi, ne dersiniz?
0: Beşiktaş doğru seçenekler hep kendi oyun kurgusuna göre ama bir tek Salih'e kaldılar gene. Eğer defansif olarak düşünürsek Olaytan'da bizi yanıltmasın oynadığı maçlar biraz daha zorluk derecelerinde o da oyunda kayboluyor. Ama şimdiki ne siz aldığınız zaman İtalyan oyuncuyu önde kullandığınız zaman ki orada taraflarda oynayacak. Arka tarafta gene Salih tek başına kalacak.
2: Endidi var işte şu an kadro sadece.
0: Efendim?
2: Endidi var kadro sadece. Ya
0: işte Endidi'yi beraber kullanmaz. Evet, evet. İkisini beraber kullanmaz yani.
2: Yok tabii, tabii ki.
0: Ben onu demek istiyorum. Evet, oyunda evet. Onu şu andaki en ideali Olaitan. Eğer o tarzda öbür türlü yeni gelenle oynadığınız zaman Salih tek başına kalır ki tek başına da yetmez orası orta saha. Çünkü ligde de maçlar sizi kuvvetlenecek ama doğru işler yapıyorlar. Doğru oyunculara gittiler. Kendine oyun kalitesi ve oynamak istedikleri oyunun üzerine o tarzdaki oyuncuları getirdiler. Daha çabuk gider oyuncular. Diğerini söylediğin zaman da yani birebirlerde etkili bir oyuncu. Çabuk direkt gitmesini seven oyuncu ama
1: evet.
0: Almanya'da maalesef biraz kolektif oyuna çok önem verirler. Orada da kolektiften dışına çıkıyor. Kendini oynamasını çok seven bir oyuncu. Orada tutunamamasını fazla 11'de şans bulamamasının ana nedeni ondan ama burada o işi yapabilir diye düşünüyorum. Yani isim olarak belki hani çok cüsseli değil diyelim çok böyle ama takım oyununa uygun oyuncular aldılar. İşte bir iki tane aksaklıklar olabilir. Onlar da içerideki oyunlarla oyun kurgusunda götürebilir. Burada tabii. Peki,
1: hocam bir son dakika var. Tabii, bunu tabii, aktarayım buyurun. İzleyenlerimize. TFF yabancı kuralında düzenleme yaptı değerli izleyenler. 10+4'ün dışındaki yabancılar Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayabilecek. Bu resmi olarak açıklandı. Ben de biraz o maddenin detaylarını sizlere aktarayım. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüplerinin A takım listesine yazamadıkları Türkiye Amili Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu veya yabancı uyruklu futbolcuların aşağıdaki kurallar dahilinde Türkiye Kupası müsabakalarında oynayabileceği söyleniyor. Bu kurallar Trendyol Süper Lig kulüpleri tarafından müsabaka isim listesine 14'ten fazla yabancı uyruklu futbolcu yazılamaz. Trendyol 1. Lig kulüpleri tarafından sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 6'sının bulundurulması koşuluyla müsabaka isim listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilir. Bu madde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüplerinin 26 Ağustos 2026 tarihi itibariyle kadrosunda bulundurduğu ve sözleşmeleri devam eden futbolcular için geçerlidir. Zaten böyle bir düzenlemenin konuşulduğundan dün de yine bahsetmiştik. Resmi olarak da bir açıklama geldi. 10+4'ün dışındaki yabancılar kupada oynayabilecek. Onur arada da aslında konuşmuştuk.
2: Evet, evet.
1: O da denk geldi açıkçası.
2: Çok doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Çünkü eskiden bize bir ifade vardı biliyorsun sözleşme dondurma diye.
1: Evet.
2: Artık o yok.
1: Evet.
2: Niye yok? Çünkü FIFA diyor ki eğer bir oyuncu herhangi bir organizasyonun listesinde kadrosunda yer alamazsa haklı fesih doğar diyor. Yani dolayısıyla şu anda kulüplerimizde bu kural çıkmadan önce kadroda olan, sözleşmesi olan ama 16+4 kuralından dolayı lig ve Avrupa listesine yazılamayan oyuncular haklı fesih hakkıyla kadrodan ayrılabiliyordu.
1: Tek taraflı fesihi de engellemek amacıyla.
2: Mesela bunun bir örneği var. 23-24 sezonunda Rankent Fenerbahçe'ye gelmişti. Evet. Devre arasında lig kadrosundan çıkartılmıştı. Ama Avrupa kadrosunda yer almıştı. Niye? Fenerbahçe haklı fesih hakkı doğmasın diye onu oynatmamasına rağmen Avrupa kadrosunu almıştı.
1: Doğru.
2: Bu zorlamaların önüne geçen bir uygulama. Artık kulüplerimiz herhangi bir oyuncuyu Türkiye Kupası'nda oynattığı andan itibaren futbolcuların fesi hakkı ortadan kalkacak. Ya keşke bu sınırlamalarımız olmasa. 10+ eksiler, çarpılar, bölüler olmasa.
0: Doğrusu.
2: Ya bunlara gerek kalmasa. İşte şu anda Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerin yaşadığı sıkıntıları önlemeye çalışıyor ama asıl problem bu artılardan kaynaklanıyor. Sınırlardan kaynaklanıyor. Yabancıyı serbest bırakalım. Kulüpleri bu şekilde zorlamayalım. Herkes planlamasını yapsın. Belli başlı standartlar getirilebilir. Oyunculara kıstaslar, kriterler getirilebilir. Ama bu kriter +4 şeklinde olmasın. Başka bir şey olsun. Dolayısıyla burada yani biz bunu konuşmayalım bir daha. Ama temelde doğru bir uygulama olarak görüyorum.
0: Bu formüller. Bu doğru bir formül değil yani. O futbolcu da sadece Türkiye Kupası'nda oynatacaksın ha.
1: En azından oynatabiliyor hocam.
2: Ya amaç oynatmak değil zaten hocam. Oyuncunun gitmesini önlemek.
0: Yani anladım gitmesini önleyeceksin de hani Türkiye Kupası'nı ne zaman oynayacaksın? Ne zaman katılacaksın? Yani bir de onlar var. Bugün ne kadar hazır olacak? Sadece antrenman yap.
2: Ya oynaması önemli diyor hocam. Yani listeye yaz, yani kadroya yaz yeterli.
1: Ya, evet.
0: İşte onun için dedik ya hiç bu kısıtlamalar olmasın. 15'te kalsın bitsin. Onu bilirsin yani. Örnek bir hatta 20. Neyse artık yapacak bir şey yok. İnşallah yeni sezonu daha şimdiden onun planlamalarını yapıp bu matematik formüllerden çıkarız dışarı. Yani oyuncudan mı bahsediyorduk? Leverkusen'den alınan Beşiktaşlı. Ben ve Beşiktaş'a
2: hocam, fayda... Hocam bir daha Leverkusen demeni rica edebilir miyim?
0: Leverkusen. Beşiktaş, Beşiktaş'a faydalı bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Mesela şey, Çerni değil mi? Çerni. Çerni'nin oyun aklı bunda değil. Bu daha biraz genç böyle, daha böyle aktif. Daha çok kendine oynayan bir oyuncu. Çerni mesela daha takım oyununda. Çünkü çok daha tecrübeli. Fakat çok süratli, çok çabuk. Çabuk giden bir oyuncu, direkt giden bir oyuncu. Biraz da o takım oyununu ve ortalarını biraz çabuk. Şimdi orada santrafor var bir tane. Bunları siz iyi getirdiğiniz zaman her türlü her şeyleri yaşayabilir. Tromsat mesela, o da bir toparlanırsa, bir formunu yakalarsa. Beşiktaş dedik ya, istim üzerine ne yapıyorlar? Onlar stoper falan oluyor mu?
2: Şu an gözükmüyor hocam.
0: Yok.
1: Bence bunlarla oradaki kontenjan sanki orta sahaya geçecekmiş. Evet,
2: Udokai gitti.
1: Evet.
2: Yani oraya evet
1: bir Vilok kontenjan. Vilok hala bu arada gündemdeymiş. Onu da Efe Can'la
2: gündemdeyse iyi bir şey. Joe Vilok hocam. Newcastle United formasını giyen. Yani oraya bir takviye lazım ama savunma da bence eksik kalacak günün sonunda. Eğer savunmaya takviye yapılamazsa.
0: Vilok diyorsunuz da, o da son dönemlerde o da çok düşüş yaşadı yani.
2: Kim hocam?
1: Joe Vilok.
2: Yani bu seviyeler için bence son derece iyi bir, ideal bir oyuncu. Yani fiziksel kalitesiyle çok atlet bir oyuncu. Yani bence ihtiyaç olan profil ama stoper almadığınız zaman da orada yine eksik kalma durumunuz var. Yani bir şekilde bir yerler eksik kalacak bence günün sonunda ama Poku konusunda hocama katılıyorum.
0: En önemli nokta stoper. Orayı evet, kapatın da ondan sonra alırsın.
2: Ernest Poku bence iyi bir takviye, önemli bir takviye. Çünkü kadro içinde olmayan bir profil. Yani Beşiktaş'ın kanat profillerine baktığımız zaman işte Trossar olsun, İlhan olsun, Çerni olsun, içeri kat eden, süratli atlet değil, zekalarıyla, yetenekleriyle oynayan futbolcular. Ernest Poku izlemesi hem keyifli hem de kadroda olmayan bir profil. Birebir de çok etkili. Her iki ayağıyla adam geçer. Yani dar alanda geçer, geniş alanda geçer. Eksiklerine tabii ki orada atak sonlandırma. Halen gelişmiş değil ama oyuncunun yaşı çok genç. Bunlar gelişebilecek özellikler. Her iki kanatta da oynayabilir bu arada. Hem sağ hem solda kullanabilirsin çünkü
1: solda zaten iki önemli isim var aslında.
2: Ya Çerni ve Trossard evet baktığımız zaman önemli oyuncular ama işte Trossard'ın da aslında net bir yedeği yok. İlhan çok genç bir oyuncu. Hani evet. Çok hani bu sezon için çok net katkı veremeyebilir kısa vadede. O yüzden Poku'nun iki kanadı da oynayabilmesi önemli bir avantaj. Ben değerli bir yatırım olarak görüyorum Beşiktaş adına. Katkı da verebileceğini düşünüyorum ama işte skor üretme konusunda, asist konusunda, atak sonlandırma konusunda mutlaka bir gelişmesi gerekiyor. Geçen sezon mesela iyi bir skor yaptı. 5 gol 5 asist. Benim adıma sürpriz mesela Leverkusen'in onu bırakması. Demek ki teknik adam tercihi.
0: Yeterli gelmiyor onlar. Çok
2: ya
0: fazla.
2: Tabii o seviye ama genç oyuncu hani.
0: Bak ikinci, üçüncü hareketler fazla.
2: Hayır, şu anlamda dedim hocam hani bizim gibi değil Alman kulüpleri, İtalyan kulüpleri. Hani oyuncudan hemen vazgeçmezler ya. Genç oyuncu hani 2 sezon 3 sezon kullanırlar. Hani hemen vazgeçmesi bana garip geldi mesela orada Leverkusen'in.
0: Şöyle onların vazgeçmenin ana nedenleri o kadar üzerinde duruyorsunuz ama hep aynı şey değişkenlik yaşamıyorsa orayı da bir bilmek lazım. Bilmediğiniz
2: tabii,
0: için ondan sonra seni diyor ki tamam kardeşim bana yaramazsın git.
2: Ama iyi bir yatırım bence şöyle, Beşiktaş adına. Buraları için iyi bir oyuncu.
0: Fazla dripting yapıyor. Çok fazla.
2: Hoca onu biraz dengeler.
0: İşte
2: dengelemesi
0: orada
2: lazım.
0: Onu toparlarsa zaten santrafor evet. için diyor. Çünkü santrafori çabuk oynanmasını seven bir takımdan evet. geliyor. Çabuk çıkarılan burada siz fazla topla dripting'e gittiğiniz zaman oyunu da düşürebiliyorsunuz. Bunlar bu santrafor profillerinde yaşanabiliyor. İnşallah hoca ile birlikte onun o katkısı, takım katkısını da iyi verirse Beşiktaş çabuk seri bir oyuncu aldı. Yani iyi bir oyuncu aldı.
1: Peki Miretti'nin yarın gelmesi bekleniyor demiştik. Tabii orta saha kurgusu Miretti ile birlikte bitmedi Beşiktaş'ta. Bunu da tekrar etmiş olayım. Joe Vilok hala gündemde. Ndidi'ye herhangi bir teklif yok şu anda gelen. Orada da planlamalar tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlar bu arada yarın saat 20'de Kaunas Žalgiris ile ikinci maçta rövanş mücadelesinde de karşı karşıya gelecek. Birer cümle bu karşılaşmayla ilgili sizden alayım. Trabzonspor'da konuşmak yani, istiyorum.
2: Çok Beşiktaş adına rahat bir maç olacaktır.
1: Evet.
2: Skor ne olursa olsun turu geçer ki geçti zaten Beşiktaş.
1: Hocam
0: siz? Söyleyecek bir şey yok. Burada zaten işi bitirdiler. Daha farklı da giderdi. Öbürüne bakacağız bundan sonra. Devamı.
1: Aynen öyle. Peki Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor'la devam edelim değerli izleyenler. Trabzonspor'da da tabii hem lig sonrası rövanş karşılaşmasına geçiş, Ferencvaros mücadelesi üzerine biraz yoğunlaşacağız. Yarın oynanacak yine bu karşılaşma. İkinci haftada Trendyol Süper Lig'de de en dikkat çeken isim Muhammed Salah oldu ki bunu aynen alışmamız gerekiyor.

0: Ve işte de devam ediyor. Arabistan'dan bazı temaslar olmuştu. El Wasta kulübünü konuşmuştuk ama an itibariyle en somut ve mesafe kat edilen transfer görüşmesi Cengiz Ünder için Çorum Futbol Kulübü'nden yapıldı. Çorum Futbol Kulübü Cengiz Ünder'i istiyor. Oyuncu cephesiyle de bir süredir görüşme halinde. Süper Lig'in yeni ekibi kadrosuna önemli isimleri kattı. Cengiz'i de çok istediklerini söylemem gerekiyor. Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'de aldığı ücretin önemli bir kısmını Çorum Futbol Kulübü ödemeye hazır. Ve ek olarak teknik direktör Uğur Uçar da eski takım arkadaşı Cengiz Ünder'i takımında görmek istiyor. Bu anlamda teknik direktörün çok istediği, ana planda yer vermeyi düşündüğü, Cengiz Ünder'e yeniden hak ettiği değeri ve yeniden aslında çıkış fırsatı yakalamayı verdiğini ifade ediyor Çorum Futbol Kulübü ve Cengiz'i bu anlamda aslında plan dahilinde ikna etmiş durumda. Ama tabii burada çok fazla detay var. Maaş konusu, Fenerbahçe'nin burada neler istemeyeceği de belirleyici olacaktır. Ama Fenerbahçe Kulübü'nün Sayın Aziz Yıldırım'ın da Çorum Futbol Kulübü başkanıyla olan geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de maç izlemişti ve oradaki ikili iyi ilişkiyi düşündüğümüz zaman da çok imkansız durmuyor bu transfer. Gelişmeleri takip edeceğiz demek. Ama an itibariyle sıcak olan durum Cengiz Ünder Çorum Futbol Kulübü ile görüşmelerine devam ediyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Cengiz Ünder Çorum Futbol Kulübü'ne transfer olabilir. Önemli bir detay olarak da tabii ki kırmızı siyahlılar oyuncunun maaşının Fenerbahçe'den aldığı ücretin büyük bir bölümünü de ödemeye hazır. Görüşmelerde gerçekleştiriyor şu anda. Ekleyeceğiniz bir şey var mı konuyla ilgili?
2: Hayırlı olsun.
3: Hayırlı olsun, evet.
1: Bakalım daha henüz kesinleşmedi. Kesinleşirse zaten bilgilendireceğiz
2: sizleri. Geldiyse gider, hayırlı olsun diyelim.
1: Tekrar Trabzonspor'a geri dönüyorum. Sözünü kesmiştim Onur.
3: Ya evet, salağın etkisi çok kısa vadede. Şimdi zaten uzun vadede büyük bir etki bekliyorduk ama kısa vadede hemen bir etkiyi ben beklemiyordum. Oyun planına çok kolay alışkanlık, hemen alıştı Salah. Ve bu da Fatih Tekke'nin yaptığı önemli bir şey var. Bir serbestlik tanıyor saha içinde Muhammed Salah.
1: Evet.
3: Yani sadece bir kenar oyuncusu olarak değil, hücumun tamamında kullanıyor. Bence bu önemli bir hamle. Hani şunu
1: her
3: görüyoruz.
1: Her zaman işe yarar mı bu?
3: Efendim?
1: Her zaman işe yarar mı
3: ya,
1: bu?
3: Ya böyle kullanmak zorunda Muhammed Salah. Yani çünkü elinizde böyle bir oyuncu varsa sadece sağ kenara hapsedip işte top rakipteyken gel bek kovala falan demek çok doğru şeyler değil. Sizin elinizde Muhammed Salah varsa oyununuzu ona göre kurgulayabilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Mesela Arjantin milli takımı tamamen kadrosunu Messi üzerine kurgulamıştı. Hani Trabzonspor'da bunu yapabilir. O katkıyı verebilecek bir oyuncudan bahsediyoruz çünkü burada Muhammed Salah adına. Fiziksel durumu da son derece iyi. Zor bir maç bekliyor Trabzonspor'u yarın Macaristan deplasmanında. ATV'den değil mi canlı yayınlanacak karşılaşma?
1: Evet, Ferencvaros
3: Trabzonspor maçı. Ama ben Trabzonspor'un en az Ferencvaros kadar tur şansı olduğunu düşünüyorum. Orada oyunun şekli bizim daha istediğimiz şekle gelebilir. O yüzden de Trabzonspor için kaybedilmiş bence bir maç var ama turun kaybedilmediğini düşünüyorum. Umarım Trabzonspor da Avrupa Ligi'ne kalır. Yani şöyle bir senaryo olursa şahane olur. İki tane Şampiyonlar Ligi, iki tane Avrupa Ligi.
1: Evet.
3: Yani mükemmel bir şey olur gerçekten ülke futbolu adına, ülke puanı adına. Umarız bunu başarırız. Beşiktaş bence bu işi başardı. Galatasaray zaten direkt katılıyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor'da rakiplerini elerse herhalde muazzam bir şeye ulaşırız.
1: Peki yarın saat 21.30'da Ferencvaros Trabzonspor karşılaşması oynanacak değerli izleyenler. İlk maç Ferencvaros'un 1-0'lık üstünlüğüyle bitmişti. Ama o maç sonunda özellikle Fatih Tekke oyun anlamında Trabzonspor'u kötü görmediğini de söylemişti. Tur için avantajımız hala var hocam. Ne dersiniz yarın için?
2: Tabii tüm maçlar değişik. Bilhassa Avrupa maçları da oynadığınız zaman rakipleriniz ve sizin oyunlarınız değişik oluyor. Size göre iyi oluyor. Avrupalılara göre değil. Onlar kendi oyunlarını bilgi dağarısında. Şimdi Salah'tan bahsetti. Ben hiç yadırgamadım. Yani Salah'ın gelip de bu tarzda daha iyisini göstereceğini biliyorum. Ve Salah Mısır milli takımında da serbest oynayan bir oyuncuydu. Zaman zaman Liverpool'de de o şekilde oynattılar. Onu orta sahaya gelip yani bizlerin hep tabir ettiği gibi 10 numara gibi oynayan bir oyuncuydu. Burada da gayet normal yani bu şekilde oynaması Salah'ın. Başka türlü oynama lüksü de yok, oynatma şansınız da yok onu. Siz ona göre arkasını kapattığınız zaman arkasındaki oyuncularla Salah size her türlü her şey yapar. Ve bunun da çok üzerine çıkacak. Onu da zamanla göreceğiz. Salah Trabzonspor için, Türk futbolu için, bizler için çok büyük bir lütuf emin ol. Şu anda hani herkes star filan diyor. Gerçek star. Şu anda bakın ülkede kim var bunun gibi?

0: Var mı başkası?
1: Yok. Peki bir son dakika tekrar kırmızı bir gelişmemiz var. Beşiktaş'ın Jagres maçı kamp kadrosu belli oldu değerli izleyenler ve Trossard sağlık ekibinin risk değerlendirmesi nedeniyle kadroya alınmadı. Zaten ilk maçtan ciddi bir avantajı var siyah beyazların. Bu durumda Trossard'ın yokluğu da idare edilecektir diye düşünüyorum.
2: Zaten olsa bir oynamayacaktır büyük ihtimalle, yedek kalacak.
1: Belki de yani. Evet. Peki Trabzonspor'da tekrar şu konuyla devam edeyim. Trabzonspor'un da kamp kadrosu yine 1-2 saat öncesinde belli olmuştu. Orada da Folcarelli ve Vivo cezası sebebiyle kadroda yer almayacak. Tatsız bir konu oldu aslında kırmızı kart görmesi.
2: Ya Vivo evet, son dakikada bir de yani zaten Trabzonspor'un savunmada orada Batagom'un sakatlığı nedeniyle problemi evet. Var zaten. Savic'in sürekli nükseden devam eden sakatlıkları var. Yani son dakikada olacak iş değil gerçekten. Hani Vivo'lu bir Trabzonspor'un evet tur şansı mutlaka daha fazla olacaktı. Şimdi savunmada alternatifsiz bir oyuncu oraya kimi koyacak hoca? Ya zor bir tercih olacak
1: Cenk,
2: gerçekten de.
1: Savic gibi
2: Cenk Özkaçar, Savic ikilisi ilk defa oynayacak büyük ihtimalle. Daha önce oynamamış. İdman'da belki oynamışlardır.
1: Muhtemelen evet.
2: Ya o yüzden de Trabzonspor'a da zor bir tercih.
3: Birbirlerinde hiç tamamlanamayacak
2: bir de,
3: oyuncular.
2: Önde Trabzonspor'un merkezde problemi olduğu için savunmaya ekstradan iş düşüyor şu anda. Hı hı. O merkez sertliği yok, Folcarelli yok, Ulay'a gitti. Orada Melih oynuyor, Malinovski oynuyor, başka oyuncular. Cenk, Savic ağır bir ikili. Umarız problem yaşamayız orada.
1: Hocam siz ne dersiniz? Uyumlu değiller mi dediniz?
3: Orta sahalar hep söylüyoruz. Orta saha ve müdafaalar hep sizin belki eminiz olduğu için orada eksildiğiniz zaman işte bunlar meydana çıkıyor. Yani boşu boşuna bir kırmızı kart gördü. Ya rakip tamam hı hı. Orada saat girdi etti ama Avrupalılar biliyorsunuz bunları oynatıyorlar. Yani senin orada vurmana gerek yok. Hiç gerek yoktu.
1: Evet.
3: Sıfıra inmiş gitmiş yani. Ama o andaki haleti futbolcunun anlayamıyorsunuz. Yani sinirler çıkıyor yükseliyor bir de mağlup durumdasınız. Valla Devlet inşallah başarılı bir sonuçta gelirler ama
1: umarım
3: bütün her şeyi Salah'la kurarsa Salah orada zaten öyle olacak. Oyunun düzeni o şekilde gidecek. Salah orada sizi turu getirir.
1: Peki süremiz de bitti böylece. Teşekkür ederim ikinize de. Ağzınıza sağlık.
3: Ederiz.
1: Tekrar etmiş olalım. Ferencvaros Trabzonspor karşılaşması yarın saat 21.30'da oynanacak ve ATV ekranlarından canlı bir şekilde izleyebileceksiniz. Gün içerisinde zaten hem Beşiktaş hem de Trabzonspor'a dair A-Spor ekranlarında da özel yayınlarımız ekranlarınızda olacak. Spor Ajansı'nı noktalıyoruz. Hoşçakalın.
4: Güzel bir Ağustos akşamını yaşıyoruz Karadeniz'de. Karadeniz fırtınası UEFA Avrupa Ligi'nde esmek için Macaristan'da oynanacak rövanş öncesi evinde avantajlı bir skor arıyor. Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Payaç mücadeleyi yönetecek. Ve Muhammed Salah en büyük fanı Isaac Kearney ile bir arada sahada. Sevenler Trabzon'da kavuştu Liverpool'dan Merseyside'den sonra. Trabzonspor Ferencvaros mücadelesi Macar ekibinin vuruşuyla başladı. Müthiş bir ıslık Trabzonspor taraftarından. Saviolo, Cabral geldi aldı topu. Cabral çok süratli. Sidney Lopez Cabral'la geliyor Trabzonspor. Cabral çekti sağına. Cabral'dan pas. Saviolo şut pozisyonu olabilir. Savunma araya girdi. Sert vuruş top dışarıda. Boşari denedi şansını. Bamidele Yusuf. Yusuf topu taşıdı. Hakem oyunu durduruyor. Faul kararı var. Melih Kabasakal'ın yerde kaldığı an görüntüde pas savunma arkasına. Salah ceza alanında. Muhammed Salah vurdu. Top dışarıda. Önemli bir fırsat. Bir anda Muhammed Salah kendini ceza alanı içinde buldu. Pozisyon görüntüde Onana savunma arkasına uzun bir top gönderdi. Muhammed Salah karşı karşıya vuruşunu yaptı. Kaleci Dibuş'tan seken top Salah'tan dışarı çıktı. Cenk ters tarafa baktı. Salah bomboştu onu topla buluşturdu. Salah aldı Kadu'yu karşısına. Seken top yine onda. Muhammed Salah baskı altında döndü Pina'ya. Pina yaptı ortayı. O da açıyor top dışarıda. Uzun pas Vibu'dan Salah'a doğru. Muhammed Salah kontrolü güzel. Salah yerde kaldı. Faul bekliyor Trabzonspor. Oyun devam ediyor. Bamidele Yusuf topla buluştu. Ferencvaros ceza alanı.

0: kalabalık. İki oyuncuyla karşıladık Yusuf'u. Orta geldi. Ferencvaros öne geçiyor Trabzon'da. Ferencvaros'un golü yeniden ekranda. Macar ekibinin 1-0'lık üstünlüğü var. Faul bekledi Trabzonspor. Sonrasında oyun devam etti. Nagy'nin ortasında kafayı vuran Zekeriyasen Ferencvaros'u üstünlüğe taşıdı. Bouchari sağ çizgide ısrarla istedi topu, yaptı ortasını. Penaltı beklentimiz var. Oyun devam ediyor. Müthiş bir ıslık Trabzon'da. Kadu ile mücadele halindeydi. Chibuke Vibu taç atışıyla oyun sürecek. Şimdi Salah, Pina, Umut Nayır'dan koştu çizgiye. Umut Nayır tuttu topu, sakladı, buldu Salah'ı. Onuachu ceza alanında, orta ona doğru. Paul Onuachu yerde kaldı. Bir kez daha gözler hakemde. Oyun devam ediyor. Pas savunmamızın arkasına Andre Onan orada. Lenny Joseph hareketliydi. Top Onana'ya kadar geldi. Bouchari. Az önce Paul Onuachu'nun Rayma Ekers'le mücadelesi bu şekilde gelişti. Yerde kaldı Nişaryalı. Oyun devam etti. Onuachu'nun yerde kaldığı an yeniden görüntüde. Bamidele Yusuf. Yusuf girdi ceza alanımıza. Yusuf çekti soluna. Yusuf'un vuruşunda Onana. Yakın direğe. Kalecileri zorlayabilecek tipte bir vuruş. Ancak Andre Onana dikkatli. İşte pozisyon. İkinci yarıya Trabzonspor başladı. Cabral. Malinowski yerden oynadı. Salah şut pozisyonu. Salah top dışarıda. Güzel fırsat. Muhammed Salah çerçeveyi bulamadı. Malinowski'nin çok iyi pası. Salah çok soğukkanlı. Topu aldı önüne. Sonrasında vuruşunda top dışarıda. Vibu iki oyuncu arasında pasını vermeyi başardı. Noah Saviolo gitmek istiyor. Saviolo, Salah merkezde. Saviolo, oldu açı. Top direkten döndü. Salah vurdu kafayı, savunma orada. İnanılmaz bir pozisyon. Çok güzel pozisyon. Onuachu'nun kafa vuruşu. Direğe döndü top. Dibuş'tan sekti. Böyle vurdu kafayı Nijeryalı. Pozisyon tekrar tekrar görüntüde. Çok iyi fırsattı. Sonrasında Salah kafayı vurdu. Rayma Ekers araya girdi. Ferencvaros'ta. Bamidele Yusuf'la çıkıyor Ferencvaros. Yusuf süratli taşıdı topu ceza alanımıza. Yusuf çevirdi içeri, çok kritik müdahale savunmadan. Bu bölümde top bir o kalede, bir bu kalede. Chibuke Vibu yine kritik anda savunmamıza nefes aldırıyor.
1: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: A-Spor Radyo.
1: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan komutasındaki ordunun Bizans ordularını yenmesiyle Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı.
1: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkıları.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
0: Reklam.
4: Aspor Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Mutlu günler değerli izleyenler. Gün ortasında yaklaşık bir saat boyunca gelişmelerle karşınızda olacağız. Fenerbahçe ile hemen gelin başlayalım. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi özlemini dindirmek için bu akşam Olimpik Lyon deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler playoff rövanşında Olimpik Lyon'a konuk olacak. Kadıköy'deki ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmandan galibiyetle dönerek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Olimpik Lyon Avrupa Kupalarında evinde oynadığı son 10 maçta bir kez mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin normal sürede alacağı her galibiyet tur için yeterli olacak. Olimpik Lyon'un kazanması halinde Fransız ekibi turu geçecek. 90 dakikanın beraberlikle tamamlanması durumundaysa karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Temsilcimizde karşılaşma öncesi 4 eksik bulunuyor. Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu da Fransa'da takımını yalnız bırakacak. Fenerbahçe zorlu deplasmandan turu getirecek sonuçla ayrılarak Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda lig aşamasına kalmayı istiyor. Ole Stadında oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve golcü futbolcu Vedat Muriç Lyon maçı öncesi basın toplantısında konuştu.
1: Yarın 90 dakika belki 120 dakika zor bir maç olacak. Her iki takım da kazanmak ve Şampiyon Ligi'ne girmek isteyecektir. Biz de yarınki maçı kazanıp Şampiyon Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız ve bu bilinçle yarın sahaya çıkacağız. Son zamanlarda, son yıllarda Fenerbahçe'mizin Avrupa Kupalarında verdiği mücadelelerden dolayı bir yükselişi var. Bizler de yarınki maçla beraber bu yükselişini Şampiyon Ligi'ne taşımak istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sonuçta rakip taraftarların önünde oynayacağız. Bu da bizi çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum. Bizim de oyuncularımız bu tip, ben de dahil, alışığız bu tip türbinlerde, deplasmanda bu maçları oynamaya. Çünkü biz kaliteli, güçlü oyunculardan kurulu bir takımız. Tecrübeli bir takımız. Her ne kadar rakip takımın yaş ortalaması 23 olsa da biz de çok tecrübeli, çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Her iki takım için de çok kolay olmayacak. İlk maçta İstanbul'da her iki takım da birbirini kontrol ederek, birbirini yoklayarak bir futbol oynadık. Ama atmosfer çok güzeldi. Tribünler çok güzeldi. Rakibe göre yine baktığınız zaman bir iki tane bizim fazladan bir pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik. Dediğim gibi yarın burada her şeyimizi ortaya koyup takım olarak iyi mücadele vererek buradan maçı kazanıp Şampiyon Ligi'ne girmek, bütün ülkemizi ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Şimdi şöyle, biz de onu ilk lig maçında yaptık. 5 tane oyuncu yaptığımız rotasyon 5'iydi. Amirli takım oyuncusu. Çok normal bir şeydi. Ama bizim iyi oynadığımız halde 12 tane net pozisyona girmişiz. 2 direkten dönmüş, 2 tane de verilmeyen net penaltımız vardı. Buna rağmen kaybettik. Bu lig maçı olabilir dedik. Sonuçta maça çıktık, Lyon maçına. Lyon maçında elimizden geleni yaptık. Ama biz 2,5 gün sonra maça çıktık. Lyon takımı 7 gün sonra bizim maçımıza çıktı. Yarınki maçta da 7 gün sonra bizim maçımıza dinlenik çıkıyorlar. Yani bu dünyanın her yerinde olabilir. Ama biz kulüp olarak bu maçın tehir edilmesini istedik. Federasyon bunu kabul etmedi. Yani biz burada bir mağdur olduk yani kulüp olarak. Ama biz artık bunlara bakmıyoruz. Önümüze bakacağız. Biz de 4. gün yarın maça çıkacağız. Buna göre antrenmanlarımızı yaptık. Fiziksel ve zihinsel olarak oyuncularımızı en iyi şekilde dinlendirdik. Maça konsantre olduk. Yarın elimizden gelen en iyisini yapacağız ve turu geçmek istiyoruz.
2: Aslında çok Fenerbahçe için, Türk futbolu için çok önemli bir maça çıkacağız yarın. Ligden sonra yani çok hazırlanma fırsatımız bulamadık.

0: vardı ama teorik anlamda zaten futbolcular hepimiz hocamızın istediği sistemi, taktiği zaten ezberlemiş durumdayız. Onun için yarın tecrübemizle, kalitemizle Allah'ın izniyle inşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için varımızı yoğumuzu sahaya bırakacağız. Tabii ki her zaman söylüyorum, hani burada sadece forvet olsam da sadece amacım gol atmak değil. Takıma nasıl fayda sağlarım, fırsat buldukça sahada olduğum sürece her zaman ana hedefim takıma fayda sağlamak oldu. Gerek arkaya atılan bir boş koşu, gerekse takıma rahatlatmak. O yüzden benim için bunlar çok önemli detaylar. Yarın da yine kıran kırana bir maç olacak. Zaten rakiplerimizi bireysel olarak da oynayacağımız stoperleri de analiz ediyorum. Yarın yine inşallah üstün taraf ben olacağım.
1: A milli takım basketbol takımı baş antrenörü Ergin Ataman açıklamalarda bulunuyor, izliyoruz.
2: Bütün oyuncularımızı, 17 oyuncumuzu da kullanma şansına sahip olduk. Sistemimiz belli, takımımızın oyunundan memnunum. Ama tabii ki burada kadro seçimi, esas temel hangi oyuncuların üzerinde sistemimizi bu maçlarda oturtacağımız çok önemli. Geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'na göre tabii ki eksiklerimiz var. Bu takımın sistemini de etkileyecek. Özellikle tabii ki Alperen'in olmaması. Hem onun kalitesi açısından hem de oyun sistemi açısından bize biraz farklılıklar getirecek. Keza Larkin'in olmaması da, onun yerine oynayan Flynn, bu oynadığımız iki hazırlık maçında oldukça iyi bir performans gösterdi. Ama tabii o da daha yeni amili takımımızda. Diğer oyuncularımızın performansından memnunum. Önümüzde bir kere, şimdi ilk etapta Cuma günkü Litvanya maçını hedef alıyoruz. Tehlikeli bir takım Litvanya takımı. 2-3 tane Euroleague'de oynayan önemli oyuncuları var. Özellikle Tubelis ve Mateunas, iki tane çok tecrübeli oyuncu. Onun dışındaki oyuncuları da belki isim olarak çok tanınmış oyuncular değil ama son derece basketbolu iyi oynayan, hızlı oynayan, boş buldukları zaman şutları sokan, doğru basketbol oynayan bir takım. Özellikle son oynadıkları hazırlık maçlarını izledim ben ve oldukça tehlikeli bir takım. Mutlak surette kendi sahamızda sağ avantajını en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Taraftarın desteği gerekiyor. O maçı inşallah kazanıp ondan sonra da İzlanda deplasmanına gideceğiz ki keza orası da çok tehlikeli bir deplasman. İzlanda kendisi aslında çok etkili bir takım. Amini takımımızdaki son resmi mağlubiyeti de hatırlarsanız İzlanda'da almıştık. Tabii ki o kadro, o gün oynayan kadro, amini takım kadrosuyla bugünkü kadro arasında çok büyük farklar var. Ama İzlanda kadrosu aynı. Onun için çok önemli iki maça çıkacağız. Grupta şu anda birinci durumdayız. Namağlup durumdayız. Bu bizim için bir avantaj. Ama Dünya Kupası'na gitmeyi garantilememiz için bu oynayacağımız maçlarda en az 2 veya 3 galibiyet almamız gerekiyor. O açıdan tabii ki bu iki maç son derece önemli olacak.
3: Soru var mı arkadaşlar?
4: Yok. Oradan başlayalım.
3: Buyurun.
4: Hazır maçlarında gözünüzde bulundurduğunuzda ve eksiklerin olduğunuzda siz söylüyorsunuz. Milli takımımızın saha içerisinde veya savunmada en kuvvetli olmasını beklediğiniz taraf neresi ve
2: yani iyi bir kadromuz var. Evet, tabii ki eksiklerimiz var. Önemli eksiklikler tabii ki bugün Alperen Şengün ve Shane Larkin eksikliği ciddi bir eksiklik bir takım için. Ama bunun dışında da gene çok kaliteli bir kadromuz var. Pota altında tecrübeli oyuncularımız var. İşte Adem Bora'nın savunmadaki caydırıcılığı, hücumda kendini çok geliştirmiş olması. Keza Ömer Faruk'un bu turnuva maçlarındaki de skorer oyunu buna ekleniyor. Ercan Osmani'den daha iyi bir performans bekliyoruz tabii. Ercan konsantre olduğu zaman, bunu geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda gösterdi ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu. Onu o halini bekliyoruz bu resmi maçlarda. Tabii ki takım kaptanı Cedi Osman en etkili hücum silahlarımızdan bir tanesi. Bunun dışında Kenan olsun, Şehmuz, Onuray, Flynn zaten bu hazırlık maçlarında. Yani kadromuz iyi durumda. Bir sıkıntımız yok. Hem pota altında hem de dış adamlarımızla bir de bir sistem oturdu tabii. Uzun süredir birlikte oynayan bir kadro var. Onun için ben hücumda oldukça iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Ama

0: Tabii dediğim gibi Litvanya takımının o hızlı hücumlarını da durdurmalı. Mutlaka iyi sert savunma yapmalıyız.
1: Hocam İzlanda seyahati de olacak. Uzun da bir seyahat. Ne kadar etkiler takımı?
0: Evet tabii İzlanda uzun bir seyahat. Biraz yarım bir jet lag durumu da olabiliyor. Bunu geçmişte de yaşadık daha önce İzlanda'ya gittiğimizde de ama şartlar bunlar. Zaten iki gün önce gidiyoruz ama maçtan bir gün önce değil. Burada Litvanya maçını Cuma akşamı oynayacağız. İzlanda'daki maç pazartesi günü. Cumartesi günü hemen sağ olsun federasyonumuz bu sefer özel uçak da ayarladı. Özel uçakla direkt olarak gideceğiz. Sizleri de bekleriz. Basın mensuplarımızı da bekleriz İzlanda'ya. Uzun bir seyahat ama güzel bir yer İzlanda. Balina turları falan var. Bu sefer oradan inşallah galibiyet de çıkartacağız. NBA bu kampları her sene yapıyor. Türkiye Basketbol Federasyonu da, daha doğrusu Türkiye şu anda sporda en fazla yatırım yapan Avrupa ülkesi olarak gösterebilirim. Tabii basketbolda da bu merkez biliyorsunuz şu anda Avrupa'nın en önemli basketbol merkezlerinden bir tanesi. İçerisinde işte 5-6 tane basketbol salonu, kütüphanesi, oteli, okulu olan bir yer. Onun için NBA de burayı tercih etmiş bu sene bu kampı yapmak için. Genç oyuncular katılıyor bu kampa. NBA'den çeşitli antrenörler geliyor. Bugün öğrendiğime göre bir tane head coach da varmış. Cleveland'ın koçu, head coach'u da varmış. Yani güzel bir organizasyon. Türk oyuncuları da var burada. Biz de kadromuzdaki Darius'u oraya verdik. Orada biraz antrenman yapacak. Ondan sonra tekrar bize katılacak. Türk basketbolu her aşamada hem sonuçlar bazında bütün kategorilerde hem de organizasyon bazında Avrupa'nın en önemli ülkelerinden birisi durumunda. NBA'in bu tercihi de oldukça doğru bir tercih. Burada çalışırlar sabahları. Akşamları da Boğaz turlarıyla beraber güzel güzel balıklarını yerler. Tarihi yerlerini, Türkiye'nin tarihi yerlerini gezerler. Onlar da iyi bir seçim yapmışlar.
2: Teşekkür ederim. Buyurun. Ben daha doğum yaz takozu için ondan biraz önce neler dediğiniz neler
0: Evet, Ömer çok yetenekli bir çocuk. 17 yaşında ve burada özellikle 17 yaş dünya şampiyonasında ben birçok maçını canlı izledim ve onun bu seviyelerde de oynayabileceğini o zamanlar düşünüyordum ve bunu test etmek istedim. Açıkçası bu amiri takım kampına çağırarak ve ne kadar doğru olduğunu da gördüm. Gayet rahat bir şekilde abileriyle beraber aynı seviyede çalışıyor, aynı seviyede antrenman yapıyor. Nitekim Almanya turnuvasındaki ilk maçta da 10-12 dakika oynadı, 5 sayı attı. Öğrendiğime göre tarihte amili takımda en genç yaşta sayı atan oyuncu unvanını da almış. Ben Ömer'in ileride Türk basketbolunda çok ciddi katkılar vereceğini düşünüyorum. Ama tabii ki şu anda gerek Ömer olsun gerek Darius olsun henüz çok gençler. Bu maçlarda 12'de olacaklarını düşünmüyorum. 12 kişilik kadroda. Ama bu gelişimlerini sürdürürlerse önümüzdeki sene Dünya Şampiyonası kadrosuna 12 kişiye girebilirler mi? Ona da önümüzdeki dönemlerde bakacağız. Türk basketbolunda sadece alt takımlar düzeyinde değil, altyapılar düzeyinde de oyuncular gelmeye başladı. Bu son derece önemli. O açıdan da tabii ki Ömer olsun, Darius olsun bunun öncülüğünü yapıyorlar.
2: Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler.
3: Evet, Ergin Ataman'ın medya gününde yaptığı açıklamaları canlı olarak ekranlarınıza getirdik değerli izleyenler. Medya gününde yeni bir açıklama olursa yeniden o noktaya döneceğiz. Şimdi Fenerbahçe'den devam edelim. Sarı lacivertliler Lyon maçıyla birlikte Avrupa'da 306. maçına çıkacak. Fenerbahçe son dönemlerde Fransız takımlarına karşı performansıyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe Avrupa'da 306. sınavına Lyon deplasmanında çıkıyor. Sarı başarılı lacivertliler geride kalan 305 Avrupa maçında 120

0: 1 galibiyet, 67 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 415 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 425 gol gördü. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 48. maçına çıkacak. Sarı lacivertliler geride kalan 47 karşılaşmada 18 galibiyet, 15 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Lyon maçı Fenerbahçe'nin Fransız ekipleriyle rekabetinde ise 27. randevusu olacak. Sarı lacivertliler daha önce Fransız takımlarıyla oynadığı 26 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe'nin son dönemdeki performansı ise dikkat çekiyor. Sarı lacivertliler Fransız ekipleriyle oynadığı son 12 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Lyon'a karşı ise farklı bir tablo var. Fenerbahçe Lyon'la bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Bu maçların 4'ünü Fransız ekibi kazanırken 2 karşılaşma berabere bitti. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Riva'da TFF yetkilileriyle görüşüyor değerli izleyenler. Bu toplantıyı muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş takip ediyor. Hemen sözü Efecan'a bırakalım ve ayrıntıları dinleyelim.
1: Teşekkürler Ezgi Toper. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Senin de söylediğin gibi Beşiktaş Başkanı Sayın Serdar Adalı Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüşmek üzere. Bugün öğle saatlerinde Hasan Doğan Riva Milli Takımlar Tesislerine gelmiş bulundu ve burada görüşmenin detaylarında da şunları ifade edebiliriz. Şu an için öğrendiklerimiz şu detaylar var. Sayın Başkan Serdar Adalı özellikle yapılan açıklamalar sonrası PFDK'ya sevk edilmişti. Kulübün yaptığı resmi açıklama sonrasında ve ardından karşılaşmadan bir gün sonra basına konuşma yapan Beşiktaş 2. Başkanı Sayın Hakan Daltaban da bir açıklama yapmıştı ve o da PFDK'ya sevk edilmişti. Hem bu PFDK sevkleriyle ilgili durumu sormak adına hem de yabancı varakenleriyle ilgili bir görüşme yapmak için, çünkü bildiğimiz üzere yabancı varakenleri ülkemizde şu anda görev alıyorlar ama Türk hakemleriyle beraber dönüşümlü bir şekilde görev alıyorlar. Bunu tamamen yabancı vara bırakmak adına bir görüşme yaptığını da söyleyelim ve Adnan Deniz Kayatepe'nin düdüğünü Beşiktaş maçlarında çalmaması için şu an bir görüşme yaptığını ifade edelim. Sayın Başkan Serdar Adalı Adnan Deniz Kayatepe'yi Beşiktaş maçlarında görmek istemediğini Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine bildirmiş ve iletmiş durumda. Bununla ilgili de görüşmeler şu an için sürüyor. Ve Trorsal'da yapılan müdahale hakkında VAR'da neler konuşuldu? Çünkü açıklanmamıştı. Sayın Başkan Serdar Adalı bunu bizzat birinci ağızdan öğrenmek için de Türkiye Futbol Federasyonu'na gelmiş. Ve şu anda Türkiye Futbol Federasyonu yetkiliyle görüşüyor. Birazdan da çıkış yapacak. Çıkış yaptıktan hemen sonra da basına bir açıklama yapacak. Sayın Başkan Serdar Adalı burada yönetimiyle beraber gelmiş bulunuyor. Yönetim kurulundan iki isimle beraber şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nda görüşmelerini sürdürüyorlar. Yaklaşık bir 15-20 dakika sonra da Sayın Başkan Serdar Adalı çıkış yapacak ve basına açıklamalarda bulunacak. Biz de Aspor ekranlarında bu gelişmeleri vermeye, takip etmeye devam edeceğiz diyerek Hasan Doğan Milli Takımlar Tesislerinden tekrardan Riva'dan sözü sana stüdyoda aktarabilirim Ezgi Toper.
0: Efecan'a paylaştıkları için teşekkür edelim ve devam edelim. Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bayer Leverkusen'ın sağ kanat oyuncusu Ernest Pocu ile anlaşmaya varıldı ve oyuncu dün İstanbul'a geldi. Beşiktaş uzun süredir arayışta olduğu kanat transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar U23 kontenjanına da uyan Ernest Pocu'yu 1+4 yıllığına renklerine bağladı. Pocu sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi. Beşiktaş Bayer Leverkusen'a 3,5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun 20 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Pocu ise Beşiktaş'tan 2,4 milyon euro garanti ücret alacak. Hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Pocu, geçtiğimiz sezon Leverkusen formasıyla çıktığı 45 maçta 6 gol 8 asist kaydetti. Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Pocu, İstanbul'a geldikten sonra %100 zinde ve hazır hissediyorum dedi.
2: I like the fans. I like I cannot wait to play in front of the fans and for this club and I will give my all.
3: Taraftarımızı çok seviyorum. Burada olmalarından dolayı çok mutluyum. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Çok teşekkürler.
4: %100'üm zinde.

0: Beşiktaş Fabio Miretti transferinde ise hem Juventus hem de oyuncuyla anlaşma sağladı. İtalyan futbolcuyu ikna eden siyah beyazlılar Juventus tarafıyla da anlaşma sağladı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun kısa süre içinde İstanbul'da olması bekleniyor. Fabio Miretti geçtiğimiz sezon çıktığı 31 maçta 1 gol 3 asist kaydetti. Beşiktaş Felix Udokai'nin transferi için Union Berlin'le anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılarda Vincenzo Italiano'nun kadro planlamasında yer almayan Alman stoper Union Berlin'e transfer oluyor. Udokai bugün takım arkadaşlarıyla vedalaşacak. Alman ekibi Udokai transferi için Beşiktaş'a 1,5 milyon euro bonservis ödeyecek. 28 yaşındaki stoper Beşiktaş formasıyla 58 karşılaşmada görev yaptı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında yarın Macar ekibi Ferencvaros'a konuk olacak değerli izleyenler. Saat 21.30'da başlayacak mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Trabzonspor Avrupa Ligi bileti için Budapeşte'de sahaya çıkıyor.
1: Pina orta şansı yaptı ortasını.
0: Bordo Mavililer playoff ilk maçında 1-0 yenildiği Macar ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Karadeniz ekibi mücadeleyi en az 2 farklı kazanarak Kupa 2'de lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Trabzonspor'un tek farklı galibiyeti halinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Bordo Mavililer 120 dakikayı da bir gol farkla üstün tamamlarsa tur atlayan takımı penaltılar belirleyecek. Trabzonspor'un başında ilk Avrupa galibiyetini almak isteyen Fatih Tekke'nin ekibinde sakatlığı devam eden Folcarelli ile cezalı Vivu maçta forma giyemeyecek. Fabinho, Draguş, Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Gökten Gürpüz ise UEFA listesinde yer almıyor. 2-1 kazanılan Başakşehir maçına 2 golle damga vuran Bordo Mavililerin dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, karşılaşmada takımının en büyük kozlarından biri olacak.
2: Malinovski yerden oynadı. Salah şut pozisyonu. Salah top dışarıda. Güzel fırsat. Muhammed Salah çerçeveyi bulamadı.
0: Macar ekibi Ferencvaros birinci eleme turundan başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Vojvodina'yı eledikten sonra Twente'yi saf dışı bıraktı. Ferencvaros son olarak Gornik Zabrze'yi geçerek Trabzonspor'un rakibi oldu. Ferencvaros stadında saat 21.30'da başlayacak maçı Sloven hakem Rade Obranovic yönetecek. ATV'den naklen yayınlanacak karşılaşmada UEFA'nın verdiği ceza sebebiyle Trabzonspor taraftarları maçı tribünden takip edemeyecek. Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor'la Başakşehir arasında oynanan maçın VAR kaydı açıklandı.
2: Bir şutta Vivu itirazlar dolu sürüyor.
3: Ali, VAR speaking.
4: Yes.
3: I recommend on-field review for potential handball, potential penalty. APP is clear. I am waiting for you.
4: Okay.
3: The point of contact. One frame.
5: Okay.
3: And zoom out and a small loop. So Ali.
4: Yes.
3: This is the point of contact. Happy?
4: Okay.
3: One other angle.
4: Okay.
3: This angle is better.
4: Okay.
3: Towards the goal and the hand towards to the ball.
2: Penaltı verdi. Başakşehir Futbol Kulübü penaltı kazanıyor Trabzon'da.
0: Trabzonspor'un yeni transferi Fabinho, Bordo Mavili kulübün 208. Brezilyalı yabancı futbolcusu olacak. Aynı zamanda 19. da Brezilyalı futbolcusu olacak.
6: Fabinho, Trabzonspor tarihindeki 208.

0: Bordo Maviller ilk yabancı transferini 1970-71 sezonunda Rumen futbolcu Koska ile gerçekleştirdi. Trabzonspor'un Süper Lig'deki ilk yabancı oyuncusu ise 1985-86 sezonunda kadroya katılan Alman Jürgen Groh oldu. Trabzonspor tarihinde en fazla yabancı futbolcu Brezilya'dan geldi. Fabinho ile birlikte Brezilyalı oyuncu sayısı 19'a yükseldi. Brezilya'yı 10 futbolcuyla Belçika takip etti.
1: Yaptı ortasını, kafa, top.
0: Başkan Ertuğrul Doğan'ın Mart 2023'te göreve gelmesinin ardından Trabzonspor'un transfer ettiği yabancı futbolcu sayısı da 38'e ulaştı.
2: Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yarın 19'da yapılacak değerli izleyenler. Galatasaray 3. torbada yer alırken Fenerbahçe playoff turunu geçerse kuraya yine aynı torbadan dahil olacak.
3: Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşanacak. 36 takımın yer alacağı lig aşamasının maçları Monaco'da belli olacak.
4: Galatasaray.
5: Yes, it is Galatasaray.
3: Doğrudan Devler Ligi'ne katılan Süper Lig şampiyonu Galatasaray 3. torbada bulunuyor. Fenerbahçe'de Lyon'u elerse aynı torbada yer alacak. Şampiyonlar Ligi'nde torbalar şu şekilde. 1. torba. Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico Madrid. 2. torba. Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis ve PSV. 3. torba. Galatasaray, Lyon ya da Fenerbahçe, Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar. 4. torba. Slavia Prag, Stuttgart, Lask Linz, Como, Lens, Sabah, Dinamo Zagreb ya da Viking, Slovan Bratislava veya Selce, AEK Atina ya da Levski Sofia. Şampiyonlar Ligi'nde her takım 4 farklı torbanın her birinden ikişer rakiple toplam 8 maç oynayacak. Bu karşılaşmaların 4'ü iç sahada, 4'ü ise deplasmanda gerçekleştirilecek. Aynı ülke federasyonuna bağlı takımlar lig aşamasında birbiriyle eşleşemeyecek. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 8, 9 ve 10 Eylül'de oynanacak.
2: Adı Galatasaray'la transfer gündeminde geçen Demirovic'in Stuttgart'ta kalmaya karar verdiği iddia edildi.
6: Ermedin Demirovic'in Stuttgart'taki geleceği netleşti. Sky Sport Almanya'nın haberine göre Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan 28 yaşındaki golcü futbolcu kariyeriyle ilgili nihai kararını verdi. Haberde Bosna Hersekli futbolcunun sarı kırmızılılardan iyi bir teklif almasına rağmen Stuttgart'ta kalacağı yazıldı. Galatasaray'ın Stuttgart'a 18 artı 2 milyon euro önerdiği, futbolcuya da 3 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü. Icardi'nin ayrılmasının ardından hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılıların bu gelişmenin ardından transferden çekildiği ve alternatif isimlere yöneldiği belirtildi. 2028 yılına kadar Stuttgart'ta sözleşmesi bulunan Demirovic, geçen sezon 38 maçta 15 gol 4 asist üretti. Golcü oyuncu Bosna Hersek milli takımıyla da 44 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.
2: Henüz bir stoper takviyesi yapmayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk takım içinden çözüm arıyor.
6: Galatasaray transferde sessizliğini korurken bazı bölgelerdeki nicelik eksikliği Okan Buruk'u da arayışa itti. Stoper bölgesine takviye yapmayan sarı kırmızılılarda Metehan Baltacı da Gençler Birliği'ne kiralandı. Galatasaray altyapısından yetişen Emir Bayram Türkiye'ye Başakşehir

0: bir formasıyla dönerken sarı kırmızılılar genç savunmacı için hamle yapmadı. Okan Buruk sağ stoper bölgesi için rotasyonda Wilfred Tsingo ve Mario Lemina'yı kullanmayı planlıyor. Başarılı çalıştırıcının eli sol stoper bölgesinde ise daha zayıf. Abdülkerim'in alternatifi bulunmuyor. Okan Buruk transfer dönemi sonuna kadar kadroya bir sol stoper eklemesi yapılamaması durumunda İsmail Jakobs'u bu bölgede değerlendirebilir. Lig öncesi oynanan son hazırlık maçında teknik direktör Okan Buruk, Villarreal'e karşı Lemina ve Jakobs'u stoperde görevlendirmişti.
1: Corendon Alanyaspor yeni transferi Emre Demir için basın toplantısı düzenledi. Başkan Hasan Çavuşoğlu ve Emre Demir'in açıklamalarına birlikte bakalım.
2: Transferimiz sizin de bildiğiniz gibi Emre Demir. Biliyorsunuz Emre Demir Kayseri'de iyi bir çıkış yakalamıştı. Sonra Barcelona'ya gitmişti. Oradan da Fenerbahçe'ye geldi. Sonra da Fenerbahçe'den de Alanyaspor'umuza geldi. Tabii Emre'nin daha yaşı da genç, 22 yaşında. Emre'nin yeteneğini, futbol kalitesini, futbol bilgisini hepimiz biliyoruz. Ama tabii Emre'nin bir çıkışa ihtiyacı var. Orası da bizim kulübümüz. O da öyle düşünüyor, biz de öyle düşünüyoruz. Ben Emre'nin burada yeniden iyi bir çıkış yakalayacağını ve kariyerine ulaşacağını ve hem kulübümüze katkı sağlayacağını hem kendi açısından da çok iyi bir yere geleceğine inandığımız bir futbolcu olduğu için kulübümüze davet ettik. Sağ olsun o da buraya özellikle gelmeyi tercih etti. Hem kulübümüze hem Emre'ye hayırlı olsun. Emre hoş geldin Alanyaspor ailemize. İnşallah başarılı bir sezon geçirirsin.
3: İlk Alanyaspor'la görüşmeye başladığımızda çok mutlu oldum. Çünkü Alanyaspor'da birçok oyuncunun çıkış yakaladığını biliyorum. Benim için de bir fırsat olduğunu düşündüm. Hemen direkt teklif kabul ettim. Umarım inşallah burada istediğim gibi bir çıkışı yakalayıp tekrardan Avrupa'ya tekrardan gitmek isterim. Yani gerçekten çok sıcak karşıladı herkes. Başkanımız olsun, kulüp çalışanlarımız olsun, yöneticimiz olsun, hocamızla da karşılaştık. Gerçekten herkeste pozitif bir hava var kulübün içerisinde de. Taraftarımla diyeceğim şeyler zaten Alanyaspor gerçekten ligi çok iyi başladı. Taraftarımızın desteğiyle bu sene inşallah daha üst sıralarda oynarız. Daha iyi bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz. İnşallah istediğimiz gibi geçer. Taraftarımız her maça bizi desteklemelerini istiyoruz.
1: Federasyon yabancı kuralında düzenleme yaptı değerli izleyenler. Süper Lig kulüplerinde 10+4'ün dışında kalan yabancılar Zira Türkiye Kupası'nda oynayabilecek. Futbol Federasyonu Zira Türkiye Kupası'na özel yabancı kuralında değişiklik yaptı. Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri A takım listesine yazmadıkları yabancı oyuncuları kupada oynatabilecek. Süper Lig ekipleri 10+4'ün dışında kalan yabancıları kupada oynatacak. 1. Lig kulüpleri ise 6+2'de yer vermediği oyuncuları kupa müsabakalarında kullanabilecek. Bu düzenleme 26 Ağustos itibarıyla kadroda bulunan oyuncular için geçerli olacak.

0: değerli izleyenler, az önce bir bağlantı da yapmıştık Riva'ya. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulunuyor. Görüşme sonrası izleyelim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı bu arada mesaj atan, telefonla arayan herkese çok teşekkür ediyorum. Çoğu insana da geri dönemedim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağlığım yerimde, bitiririz ligi. Merak etmeyin. Evet.
2: Başkanım, önemli bir görüşme Riva'da.
1: Evet, bugün bilmiyorum bu konuşuldu. Kaçıncısı oldu? Yani saymadım ama çok da yani böyle problem olduğunda gelmekten de açıkçası sıkılır hale geldim. Ben de işte Beşiktaş camiası olarak da yine aynı şeyler, yine aynı haklısınız sözleri, yine gereken yapılacak sözleri. Ama ben her zaman söyledim, tabii 1,5 sene önce söylediğimi tekrar yine tekrar edeceğim. Bu MHK Başkanı burada durduğu müddetçe maalesef Türk futbolu bir adımda yapılan, federasyonun yaptığı güzel işler de var. Maalesef onları da gölgeliyor. Yapılan güzel işleri dile getirmemizi de engelliyor. Bu MHK Başkanı burada olduğu müddetçe maalesef bu hafta biz, geçen hafta yani söyleyeyim, Fenerbahçe yaşadı. Bu hafta biz yaşadık. Önümüzdeki hafta başka birileri yaşayacak. İşte 2 senedir hakemleri yeniledik, yeni hakem kadrosu yaptık, işte yetiştirdik eğitimci, işte Portekizli eğitimci, şimdi başka bir eğitimci. Ama bu şahıs orada durduğu müddetçe değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor. Yani geçtiğimiz sezon kupa maçında hepiniz hatırlıyorsunuz yani şu bu haftaki hakemi. Özellikle de bizim maçımıza verdiğinden şu kadarcık bir şüphem yok. Hani öyle iyi niyetle yapılmış bir şey olduğuna da inanmıyorum. Artık bir dünyanın, yani artık dünyaya da rezil olduk. O tokat olayı, yani ne futbolun içinde olan bir şey, ne yani söyleyecek tek bir kelime bulamıyorum. Ve bu bir yerli futbolcu olsaydı onun anlaması biraz daha şey olurdu, kolay olurdu. Ne diyeceğim bilmiyorum ama iyi niyet falan yok. Yani bunu kesinlikle işte öyle olması gerekiyordu, bu hakemlerin bu hafta buraya verilmesi. Ben de aynısını söyledim ya. Keşke bizi içerideki bir maçımıza verseydi de bu rezillikleri yapsaydı bu. Özellikle VAR'daki arkadaşlar. Dünden beri de birincilikten, yine süperlikten, ikincilikten aramayan en az 30-35 tane de kulüp başkanı aradı. Sadece biz şikayetçi değiliz. Altlıklarda da var bu rezil. Yani bir ara dönüp oraya da bakmaları lazım. Bugün itibariyle inandığım bir şey var. Hani hep federasyon başkanımız, yönetim kurulu gereğini yapacaktır bu MHK başkanıyla. Bugün itibariyle inandığım şey de federasyon başkanımızla TFF yönetim kurulu da bu adamla ilgili bir şey yapamıyorlar. Yani buna inandım artık. Hani bir şey yapamıyorlar. Ne diyeyim? Yine demin de söylediğim gibi, söylediklerimin geçen sene ne söylediysem aynı yerden devam ettik. İyi olacağını söylüyorlar. Ama bizim bu konuda artık şu kadarcık bir şeyimiz kalmadı. Sabrımız da kalmadı. Bu saatten sonra da derdimizi anlatabileceğimiz, şu içinde bulunan Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu anlatabileceğimiz tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz edeceğim bu konuyu. Şu andaki bu hakem konularının içinde bulunduğu durumu. Demin de söyledim. Yani artık federasyonun da bu konuda, yani bir MHK başkanını da bana göre hani almıyor, eskiden almıyorlar filan, bana göre de alamıyorlar. Türkçesi bu. Anladım bu, çünkü öyle görünüyor. Ne diyeyim? Yani okuyorum işte, Beşiktaş başkanı gidip birini aldırdı, aldırmadı. İşte yok masaya yumruğunu vursun vurmasın filan. Bugüne kadar hangi kulüp başkanı bu federasyona geldi de böyle bir taleple geldi dediği yapıldı? Bir tane örneği yok.
2: Başkanım geçen sezon Portekizli VAR eğitmenleriyle ilgili çok büyük tepkileriniz oldu. Evet. Niye buraya çok gelmiş?
1: Yine geldim.
2: Bir değişiklik oldu.
1: Değişiklik oldu. Şimdi demin de içeride aynı mevzu. Ben hiçbir zaman çok böyle müsbet bir şeyler olmadıktan sonra bir şeyleri gündeme getirmiyorum. Demin içeride de kendilerine niye o zaman nasıl olduğunu kendilerine anlattım. Biz de değiştirdik dediler. Geç kaldılar. Geç kaldılar. Bak iki senedir bu MHK başkanı ile ilgili. Yine söylüyorum, iyi insan olabilir, iyi bir eğitimci olabilir. Bu işi beceremiyor. Beceremiyor. Altındaki o MHK'nin de altında çalışan ekip, şimdi burada tek tek onların isimlerini de zikretmeyeceğim. Onlara da hakim değil. Önüne getiriyorlar listeyi.

0: geçtiğimiz haftaki rezilliği yaşamamış oluruz. Yani her şeyi iyi anlarım ya. Yani hakeme de hani görmeyebilir ya. Onu da bu tarafından hani iyi niyetle anlamış olabiliriz. Herkes öyle düşünebilir. Ama vardı gözünün önünde sen yani tokatı görüp hakemi çağırmayacaksan bununla iyi niyet aramam. Bu oraya hedefli yollanmış, tembihli yollanmış. Bu şekilde gelmiş bir arkadaş. Var, evet. Federasyon'a da demin de sohbetin arasında söyledim. Fenerbahçe'de evet derse bir yabancı var en azından talebimiz var.
1: Başkanım büyük yatırımlar yapıyorsunuz, isimleri getiriyorsunuz.
0: Yapmaya da devam ediyoruz.
1: Trossard orada bir pozisyon içerisinde maruz kaldı. Pozisyon sonrası İngiliz basında dile getirdi bunu. Yok.
0: Dile getirdi. İşin o bir tarafından Trossard'ın 3 gündür psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz. İşin bir de öyle bir tarafı var. Demin de söyledim yani bir Türk futbolcuya yapılmış olsaydı anlatması ya idare et oz. Oluyor işte bu filan diye. Ama bunu ne hocaya ne yabancı futbolculara bu sadece bizim için geçerli değil ha. Yani bu yarın Galatasaray'ın başına da gelebilir. Fenerbahçe'nin maçına, Trabzon'un başına gelebilir. Ne yapacağız? Kimi getireceğiz ondan sonra? İşte Türk Süper Lig'in kaliteli olmasından, işte marka değerini yükseltmekten bahsediyoruz. Şimdi ben burada bu açıklamaları yapıp büyük bir ihtimalle yarın yine ceza alacağım. Çok önemli değil. Yani bizim açıklamalarımız marka değerini düşürmüyor. Bizi açıklama yapmak mecburiyetinde bırakan olaylar marka değerini düşürüyor. Yani nasıl anlatacağız ya? Yani bu iş ya hiç kimseye yani kesinlikle başlarına gelmesin. Çünkü biz uğraşıyoruz. 3 gündür. Yani futbolcu da şey değil ki böyle taş değil ki.
2: Başkanım peki o pozisyon için hata kabul ediliyor mu? Var hatalı.
0: Tabii canım yani. Ya tabii herkes yani. Var tabii ya ben peki. Bakın ben yine sohbetimin içinde hiçbir zaman bu gol Nizami'ydi, bu penaltıydı, şu bu filan hiç ben o konulara da girmedik hiç. Hiç girmedim. Ben bugünkü ziyaretimin özü hakemin yaptığı kötü yönetim artı VAR'daki arkadaşım bu tokat olayını görmemiş olması. Yani onlar da kabul ediyor tabii. Yani gereğini yapacağız diyorlar. İnşallah gereğini yaparlar. Yani diyecek bir şey de bulamıyorum. Yani artık bunu bir daha söylemekten vallahi sıkıldık ya. Yani ama yine diyorum bakın haftaya da başka bir takımın başkanı gelecek buraya. O bir haftada diğer takımın başkanı gelecek. Ama o zat orada oturacak. Beylerbeyinde keyfine bakacak. Biz burada işte ben harcamışım 250-300 milyon euro. Başka bir kulüp harcamış 300-400 milyon euro. O biri harcamış kendi kesesine göre 25-30. Ondan sonra biz iki tane bir orada oturup keyif yapan bir adamın ve bilgisiz bir adamın iki dudağının arasında koskoca camiaların kaderini belirleyecek. Allah kusura bakmasınlar. Yani gereğini yaparlar ama demin de söyledim. Artık ben inandım ki bu adamı TFF yönetim kurulu ve başkanı da alamıyor. Almıyor demiyorum ama alamıyor. Başka bir gücü var.
3: Sayın Başkan, Türk futbolunda yabancı kuralın değişmesi de gündemde. Bu konuyla ilgili Beşiktaş olarak sizin bakış açınız nedir?
0: Ya biz her takımın ihtiyacı ne şekildeyse uyum göstermeye çalışıyoruz. Çok da detayını ya ona sıra gelmedi yani nasıl bir değişiklik yaptı çünkü açıklamamışlar. Önemli olan burada kulüplerin ekonomik olarak zarar görmeyecek kararları alabilmek. O yönde de kararlar alıyor federasyon. Detayını bilmiyorum yani içeride de şey olmadı. Biz de uygundur dedik. Hani bir limit olmaksızın kupa maçlarında yabancı oyuncularımızı oynatabilmek için. Ama çok detaylı şekilde ne şekilde çıktı onun detayını bilmiyorum açıkçası.
2: Başkan futbol direktörü Önder Özen de
0: buradaydık, beraberdik. Hocamız da yine bu yaşadığımız olayla ilgili özellikle yabancı futbolculardaki bu moral bozukluğunu

0: Ben dedi gelip bir anlatmak istiyorum dedi. O da onu izah etti. Umarım faydalı bir görüşme olmuştur. Yine diyorum bu bizim için değil, bizim haricimizdeki takımlarda oynayan yabancı futbolcular için de çok önemli. İnşallah onlar yaşamaz böyle bir sıkıntı.
1: Başka soru var mı arkadaşlar?
2: Teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim. Teşekkür
0: ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol.
4: Beşiktaş Başkanı Serdar'a da bir vaka başka bir şeyle yaptı.
5: Evet, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı federasyon yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Şimdi biz akışımıza geri dönelim. İngiliz devi Liverpool Türkiye'de futbol akademisi kurdu.
6: Liverpool kulübünün uluslararası akademi adını verdiği altyapı organizasyonu Türkiye'de çocuklarla buluşuyor. Alanında dünya çapında üne sahip gelişim ve altyapı programı olan Liverpool Akademisi, 5 ila 16 yaş arasındaki genç futbolculara Liverpool tarzıyla oynamayı öğrenmeleri için gelişim programı düzenleyecek. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada geleceğin yetenekli futbolcularına Liverpool'un antrenörlük metodolojisi doğrultusunda gelişme imkanı sunacağı belirtildi. Yıl boyu sürecek akademide oyuncuların teknik, taktik, fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Liverpool Uluslararası Akademi Elçisi ve kulüp efsanelerinden Ian Rush, Türkiye'nin son derece güçlü bir futbol kültürüne sahip olduğunu ifade ederken, hem oyuncular hem de antrenörler kendilerini geliştirme fırsatı bulacak şeklinde konuştu.
5: Biz bu haberle gün ortasını noktalayacağız değerli izleyenler. Ancak bizden ayrılmayın. A Spor'da yayın saat başından itibaren Batuhan Engin'in sunumuyla spor gündemi programıyla devam edecek. Zafer Tüzün ve İbrahim Yavuz 3 saat boyunca gündemi değerlendirecek. Hoşçakalın.
7: Sporun gündemi A Spor'da belirleniyor.
8: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
9: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
10: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
7: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
11: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
12: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
13: Eşikten geçti tabii.
14: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
7: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
9: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
15: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
16: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
17: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
18: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim. Tamam.
19: Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
20: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
7: Spor gündemi hafta içi her gün 15'te A Spor'da.
21: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: kripto. İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.

0: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Akdeniz turizminin ve ticaretinin can damarı olacak Antalya-Alanya Otoyolu projesindeki son durumu açıkladı. Proje genelinde %30 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını bildiren Bakan Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla 2,5 saat süren yolculuğun 36 dakikaya ineceğini ve yıllık 23,9 milyar lira tasarruf sağlanacağını duyurdu.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Aspor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Mutlu günler değerli izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Spor gündemi programıyla karşınızdayız. Gündem oldukça yoğun, transfer gelişmeleri var. Temsilcilerimizin maçları var. Önce Fenerbahçe ile başlangıç yapacağız. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam Şampiyonlar Ligi playoff turu revanş mücadelesinde Fransa'da Lyon'a karşı bir mücadeleye çıkacak. İlk mücadele bildiğiniz gibi birbirlik eşitlikle tamamlanmıştı. Bakalım bu akşam temsilcimiz Lyon karşısında neler yapacak, nasıl bir skor elde edecek, skoru alabilecek mi, adını Şampiyonlar Ligi'ne taşıyabilecek mi? Şimdi hepsini masaya yatıracağız ve konuşacağız. Sevgili stüdyo konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Zafer Tüzün ve İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız hocam?
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi.
1: İyi yayınlar hocam.
3: İyi olacağız inşallah bu akşam.
1: İnşallah.
3: Ya takımlarımız Avrupa'da boy göstersin artık yani. Çünkü yapılan transferlerin ederlerine baktığımız zaman

0: borsaların bu kadar boşaldığı kulüplerimizde Avrupa'daki başarı da bence kaçınılmazdır. Onun için ucuz bahaneleri bırakıp bulunduğu her platformda galip gelmeye, şampiyon olmaya, bir üst tura geçmeye aday olmalı takımlarımız. Onun için yani sadece böyle apoletli transferler, pahalı transferlerle takım olunmuyor. Onun için belli bir sistem doğrultusunda artık takımlarımız Avrupa'da da boy göstermesi lazım bana göre.
1: Belli bir çıtaya çıkmak lazım.
0: Tabii, şimdi bu sene itibariyle Anadolu takımlarına baktığımızda ligimizin de kalitesi yükseldi gibi duruyor. Ki inşallah öyle olur. Hem seyir zevkimiz yüksek olur, hem şampiyonluk yarışında ne kadar çok takım aday olursa o kadar iyidir. Onun için futbolumuzu geliştirmeye devam etmeliyiz ama sadece desinlere büyük transferler değil de artık takımlarımız sistem doğrultusunda gerekli ihtiyaç duyduğu yerlere transferlerle kendisini daha da geliştirmesi daha doğru olan diye düşünüyorum. Ama tabii ki Salah gibi bir transferlerin gelmesi de hem ligimiz açısından hem Trabzon halkı, Trabzonspor açısından da marka değerinin yükselmesi demektir. Böyle transferler haricinde diyorum. Onun için bu akşam itibariyle Fenerbahçe takımını da ben Lyon karşısında her ne kadar içeride bir berabere kalmış olsa da daha şanslı görüyorum. Niye dersen ön bölgesi güçlü olan Lyon takımının baskılı oynayacağını düşünürsek Fenerbahçe takımında benim çok eleştirdiğim iki senedir Skriniar'la birlikte Ake'nin geniş alanda çabuk ekarte olduğunu düşünürsek baskı yiyen Fenerbahçe'nin alan daraldığı için defans bölgesinde daha iyi icraat yapacağını düşündüğümde Fenerbahçe'yi daha şanslı görüyorum.
1: Hocam psikolojik olarak üstünlük kimde sizce?
0: Ya psikolojik olarak saha avantajı ile birlikte Fenerbahçe şimdi sadece Lyon takımıyla değil taraftar ambiyansıyla da uğraşacak. Hı hı. Ama Fenerbahçe bunları atlatabilecek kaliteye sahip bir takım. Onun için avantaj Lyon gibi gözükse de benim demin saydığım faktör başta olmak üzere ben Fenerbahçe takımını da eşit şansta görüyorum. Hatta bir adım önde görüyorum. Niye? Geniş alanda sıkıntı yaşayan ama dar alanda hem alan hem adam markajını iyi becerebilen Fenerbahçe defansını düşündüğümüzde Fenerbahçe bugün itibariyle büyük bir ihtimal Kerem'in yokluğunda Nene oynayacak. Defans arkası koşuları yapabilen, koridorlara koşu yapan delici oyuncu Greenwood ile Nene'yi düşündüğümüzde ön bölgede de icraat yapabilecek bir Fenerbahçe görüyorum yani bu akşam itibariyle.
1: Evet hocam, güzel bir başlangıç yaptı İbrahim Yavuz, tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Siz neler eklemek istersiniz? Önemli bir mücadele, önemli bir maç. 18 yıllık bir hasret söz konusu Fenerbahçe'de. Neler söylemek istersiniz?
2: Şöyle yani hocamın söyledikleri çok doğru. Yani biz bu kadar önemli oyuncuları bir araya getiriyorsak uluslararası organizasyonda da var olmamız lazım. Bu ekonominin de sürdürülebilir hale getirebilmesi için Şampiyonlar Ligi bu işin en önemli yeri. Diğer hadise, yani bugün maçla ilgili olan hadise, teknik direktör varlıkları çok önemlidir, planlama çok önemlidir ama Fenerbahçe herhalde çok uzun zamandır ihtiyacı olmadığı kadar bir teknik direktör performansına ihtiyacı olacağı bir akşam olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadro planlaması, yani ilk 11 ve sistemle ilgili planlama burada çok belirleyici olacak. Hocam bir öngörüde bulundu, Nene'yi önde oynatırlar diye düşünüyor. Benim düşüncem hiç olmadığı kadar kalabalık orta sahanın bu akşam Fenerbahçe adına çok hayırlı olacağı. Kolay değildir biliyorum, iki tane ofansif oyuncudan, yani önde kanat dediğimiz pozisyondan oyuncudan vazgeçip merkezi kalabalık tutmak biraz tabii tekrara muhtaç bir durumdur ama rakip analizinin bu kadar belirleyici ve değerli olduğu bir durumda ilk maçı düşündüğümüzde hem enerji anlamında hem sayısal anlamda bize biraz orta sahada sıkıntı yarattılar ki Fenerbahçe'nin şeyi kabul edelim. Yani kadro kalitesi çok değerli, çok kıymetli ki bence Lyon'un önünde. Ama belirleyici olan tek başına oyuncu kalitesi olmuyor. Bunu beceriyle atletizmi harmanladığınızda ön plana çıkıyorsunuz ki değişen oyunun en belirleyici olan faktörünün bu olduğunu düşünüyorum. O yüzden Fenerbahçe için en belirleyici olacak hadise İsmail Kartal'ın hangi oyuncularla ve hangi formatta bu akşam sahada olacağı.
1: Tabii muhtemel kadro da tabii elimizde var. Dilerseniz ona da bir bakalım. Bakalım Fenerbahçe bu akşam nasıl bir kadroyla Lyon deplasmanında olacak. Birazdan ona da bakacağız.
0: Ama bugün Fenerbahçe bugün sadece Lyon'la değil, yani şampiyonluk hasretiyle de oynayacak. Bu gece Fenerbahçe adına kalite kadar cesaret de kazanacak. Onun için teknik

0: direktörün yolu hep cesareti kadardır diyorum ben. Tamam, Lyon eski gücünde olmasa da bence biraz da abartıyoruz yani. Şimdi sen Fenerbahçe takımısın. Senin geçmişine, mazine ondan sonra baktığın zaman şöyle, sen sıradan bir takım olmadığın için sadece rakip takıma önlem alacak bir takım olgusundan öte kendi fikirlerinle rakibi zayıf yerinden vurma yönüyle bu maçı alacaksın yani. Çünkü kolay değil. Böyle kaliteli bir takımın 18 senedir Avrupa Ligi'nde olmaması, Şampiyonlar Ligi'nde olmaması, ondan sonra aslında Fenerbahçe taraftarının önceliğinin Türkiye Ligi şampiyonluğu olmasına rağmen bence yadsınamayacak bir faktör olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe böyle her sene transferde şampiyon olduğunu düşünürsek, ki bu sene itibariyle bence transferde şampiyon değil de ihtiyaç duyduğu bölgelere transferle,
1: evet, gerekli takviyeleri,
0: daha iyi planlama yaptığını düşünürsek, ama her daim Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde olması gerekiyor yani. Onun için bence sadece öncelik Türkiye Ligi şampiyonluğu olmamalı Fenerbahçe'de. O yüzden bugün itibarıyla kendisi olduğu zaman bir kere Fenerbahçe'nin teknik direktörü, başkanı, yöneticisi, işte biz mükemmeliz, iyi takımız, ama işte bizi yok yapı yok hakem engelliyor gibi mantalitesiyle bakarsa futbolda başarılı olması çok zor. Çünkü bunlar ucuz bahane. Sen Fenerbahçe takımısın abi. Hangi 11 ile sahaya çıkarsan çık, favorisindir. O maçı da alman lazım ki ben bugün söylediğim gibi Fenerbahçe sadece bugün Lyon'la değil, Şampiyonluk Ligi hasretiyle sahaya çıkacak. Onun için Fenerbahçe bu gece var olan kalitesiyle birlikte cesarete de çok ihtiyacı olacak. Her futbolcu skora değil, performansa çıkacak. Ne yapacak? Greenwood olursa, ne olursa, Vedat veya işte oynayan herhangi, ondan sonra performansa yöneldiği zaman Fenerbahçe kalitesiyle bu maçı çözer diye düşünüyorum.
1: Geçen maç çok büyük örneğini gördük. Oyunda hiçbir şey yoktu ikinci yarıda. Bir anda Greenwood ortaya çıktı. Bireysel bir beceri, şahane bir gol attı.
0: Yani şimdi bu var futbolun içinde. Kalite çözüm üretiyor ama tek başına çözüm üretmiyor. Onun için bağlantıları da iyi kurmak lazım.
1: Her zaman
0: yani
1: olmaz o.
0: Bugün itibariyle lig performansını düşündüğümüzde Fenerbahçe oyunu hızlandıramayan, biraz ağır oynayan bir görüntüde. Bu ne yapmalı? Şimdi kaliteli oyuncular nedir abicim? Oyun kontrolü, ondan sonra ön sezisi, bunların daha öndedir. Topla, orta sahanın topla dönüş kabiliyeti diye bir şey vardır yani. Şimdi tamam, rakibi önlem alma konusunda o Kante, Gündüz'ü, İsmail işini iyi yapan insanlar. Bunlar zevksiz durum oyuncusu. Zaten onlar doğru işi yaptığı için biz onlara iyi diyoruz. İşi doğru yapmak önemli değil. Ama sen Fenerbahçe'sen, senin ön bölgede fazla, daha fazla vakit geçirmeye çalışan bir Fenerbahçe olgusu var bu sene. Demek ki önde daha fazla aksiyon yaratabilmelisin. Ama önde aksiyon yaratırken de ne yapacak? Senin en arkadaki stoperlerin dahi orta sahayı ittirecek öne doğru. Biraz bloklar arasını daraltıp dar alanda daha fazla icat yaparsın.
1: Takım
0: onun için
1: oyunu
0: hem de
1: kısaltması lazım.
0: Tabii hem de top kayıplarında savunmayı önde başlatma şansın olur. Onun ama için her ne olursa olsun bugün itibarıyla vereyim.
2: Pardon
0: sana
2: hocam, özür dilerim.
0: Uzun mu gittim?
2: Yok, hayır, estağfurullah. Tam hani sizi destekleme adına da devam etmek için söyledim. Hani Fenerbahçe'nin aslında biraz hani 3. bölge oyunları bizde en çok tercih edilen. İşte bu Galatasaray'la önde baskı. Şimdi orada biraz oyuncu performansı da, davranışı da belirir. Şimdi Osimhen'e gitme desen öyle bir durumu yok oyuncunun, ya da Yunus'a, Barış'a. Bunlar gider zaten. Uygun da o işe. Ama senin elindeki oyuncu analizi de çok belirleyici olacak. Şimdi siz hocam Şikrin'le ilgili eleştirilerinizi geçtiğimiz sezonda çok dinledim. Geçtiğim sezon katılmıyordum ama bu sene size hak vermeye başladı. Hatta şöyle yorumladım: Osterwold o kadar kötüymüş ki Ake geldikten sonra onun defosu ortaya çıktı diye düşünüyorum dedim. Şimdi bu oyuncularla biraz öne falan çıktığında o senin söylediğin arkadaki geniş alan konusunda çok ciddi problem yaşar. İşte orada teknik direktörü davranıyor. Yani her, bilmiyorum, bizde artık bir şey çıkıyor, bir moda, biri atıyor ortaya ve herkes onun peşinden gidiyor. Önde baskı değerlidir ama elindeki oyuncu belir. İkinci bölgede karşılama oyunuysa senin elindeki oyuncularla şu an oyunu, onunla oyna. Bir problem yok. Çünkü senin stoperlerini çok öne götürürsen arkada çok ciddi boşluk yaşarsın ki Skriniar bu sezon Gençler Birliği maçı, son maç, ondan önceki maç. Ya bırak artık, hani ben şeyi falan geçtim, ağırlığıyla ilgili eleştirdim. Dağılıyor. Ya son yenilen Konya maçındaki Skriniar'ın pozisyonunu gördünüz mü?
0: Araya gireyim,
2: tabii
0: sen devam et.

0: Şükrin yarı geçen sene yerden havadan çok fazla zorlayan adam olmadığı için iyi gibi gözüktü. Ha. Aslında geçen sene de çok kötüydü. Bırak onu. Formaya ve armaya güvenerek her yaptığı hareket faul abi.
1: Öyle bir durumu da var, doğru.
0: Akıllı bir adam olsa Şikriniyar'ı analiz etse, mesela ben santifor olarak top bana gelirken Şikriniyar'a doğru hafif, ondan sonra kendimi bırakırım. O şiddetli geliyor ya arkadan. İnanılmaz şiddetli faul gözükür. Direkt kart görür. Bizim forvetler de abi seyretmiyorlar mı adamları ya? Ben anlamadım yani. Bir bak adamın nasıl olduğuna ya. Adama yakın oyna, yasla kendini bak top gelirken. Ondan sonra o sana var ya mecburen faul yapacak. Çünkü deli dumrul gibi geliyor abi.
1: Çok dağınık geliyor.
2: Şimdi Şikrin ya.
0: Çünkü tek şansı o. İlk hamle yaptı yapamadı var ya. İkinci hamlesi yok. Geniş alanda çabuk ekarte oluyor. Buyur İbrahim'cim devam.
3: Yani işte onu diyorum. Eğer böyle bir oyuncun varsa öne gitmenin de bir alemi yok. Niye illa birileri senden bunu talep ediyor diyor teknik direktör olarak sürekli önde basacağım diyorsun. Ya benim elimdeki oyuncular şu an ona uygun değil. Fiziksel olarak o duruma getirdiğimde, oyuncu profili olarak o durumda giderim öne ama şu an müsait değil. Yani taraftar bunu istiyor düşüncesiyle hiç olmayacak bir oyunun peşinden gitmek faydası olmaz Fenerbahçe'nin. Hele hele Şikrinyar'la öne gidersen bunların en belirgin özelliği yani atletik olarak geniş alanda çok zor durumda bırakırlar.
0: İbrahim'ci ben onun için Fenerbahçe'nin şansı var diyorum. Şimdi adamların ön bölgesi iyi, hareketli, delici oyuncular, seri oyuncular, rakibin üstüne giden oyuncular. Şimdi mecburen eğer ki adamlar... seyirci ambiyansıyla birlikte Fenerbahçe'ye kafadan yüklenmek isterse o zaman Skriniar Ake ikilisi avantajlı. Dar alanda oynuyorlar.
1: Aslanlık.
0: Tek hamlelik yırtıyorlar. Geniş alanda yakalanmadığı için herifi yakalama şansı var. Ama adamlar eğer bunu tercih etmeyip de set oyununa dönüp karşılıklı kendi onlar deneme gibi beklerse o zaman Fenerbahçe çıktığında gene işte İbrahim benim söylediğim gibi sıkıntı yaşayacak defansta. Savunma geçişlerinde de sıkıntı yaşayacak Fenerbahçe. Bu böyle olmamalı. Bak şimdi biz hep ne diyoruz? Teknik direktörlerin değişiminden öte sistemi tartışmayalım diyoruz değil mi? Şimdi bugün itibarıyla Sayın Okan Buruk'la birlikte Galatasaray belli bir oyun kurgusunu oturtturdu 3-4 senedir. Ama şimdi devamlı teknik direktör değişiklikleriyle birlikte Fenerbahçe henüz bir oyun kimliği yakalayamadı. Sen Sayın İsmail Kartal'ı mı getirdin? Ondan sonra ya sen Fenerbahçe'nin aidiyet duygusuyla birlikte geçmişine, tarihine bakarak biz ondan sonra Fenerbahçe'nin uygun gördüğü, taraftarın kabul ettiği bir oyun sistemi, oyun kültürü yarat, oyun kimliği yarat. O doğrultuda biz transferlerimizi yapalım. Sadece yapılan büyük transferlerle şampiyon olunmuyor ki. Takım olmak denen bir şey var ya.
2: Çok büyük örnekleri var.
3: Onun için
1: bugün eski futbolcu arkadaşım radyoda program yapıyordu. Çok güzel bir mesaj attı. Dedi ki ya bizim en büyük problemimiz dedi. Biz oyuncuları getiriyoruz, peşine teknik direktörü getiriyoruz. Onun uygun olmadığı sistemi ondan yaratmasını bekliyoruz. Getirirsin teknik direktörü, bir oyun planı inşa eder, adım adım oraya gidersin. Kaç tane ki bence Beşiktaş bu sene bu anlamda bu işi en sağlıklı yapan. Geçtiğimiz sezonki oyuncular kaldı, teknik direktör geldi. Sayısal olarak en az oyuncuyla kampa gitti ki bence çok değerli. İsmail Kartal gibi ne yapayım 36 kişi var gideyim demedi. Olmaz bu iş dedi. Sonra onun oyununa uygun adım adım. Kaleci olmazsa olmaz iki tane aldılar, hiç beklemediler. Sonra stoper, sonra adım adım. Hatta herkesin olmaz dediği bir önceki seneden oyuncularla da kaldı. Demek ki bu yani sağlıklı da bir örnek var. Önce oyun modelini teknik direktöre de uyacak. Şimdi düşünsene stopersin Fenerbahçe'de. Mourinho bir sistemde stoperden bir davranış bekliyor. Tedesco başka, İsmail Kartal. Bir sene olmuş üçüncü teknik direktör. Sonra biz diyoruz ki bu oyunculara ne oluyor? Adam hayatında deneyimli. Sen git Şikriniar'a sor. Hayatında hiç bir senede 3 hocayla çalıştın mı? Görmemiş ki adam böyle bir şey. İlk defa bizde deneyimliyor ya. Bence temel sorunun bu olduğunu düşünüyorum.
0: Bak sistem demek ne demek biliyor musun? Standart belirlemek demek. Sen kulüp olarak sen belirleyeceksin standardı abi. Yoksa oyuncu belirler standardı. O zaman da işin içinden çıkamazsın. Eğer oyun yoksa, sistem yoksa, takım olamıyorsan başarı gelir mi gelmez. Onun için bak taraftara bunu anlattığın zaman o zaman sana gerekli sabrı gösterir.
1: İkna olur değil mi hocam?
0: İkna ben de olur tabii abi yani şimdi sana demez ki kulübü sattı büyük oyuncu.
1: Aynen bence de. Ki hayır, Beşiktaş tamam değil mi hocam yine örnek o feda sezonu. Değil mi yani baktığın zaman Ersan olarak. Gülümler, nedir o Veli Kavlaklar olacak kim tanıyordu bu oyuncuları? Ama ikna ettiler insanları dediler ki ya burada bir plan var şu anda bütçede buna uygun değil. Ama bir oyun gördüler tabii ki yani orada.
3: Hatta o kadar

0: insan gitti peşinden, hiç de itiraz etmediler yani.
1: Ya futbol bireysel oyun değildir ki abi. Yani sen ortak akıl, kolektif hareket, saha kullanımı, taktik organizasyonu, bırak onu, takım bütünlüğünü yakalayamazsan aldığın bireysel oyuncunun kabiliyeti tek başına yetmez ki. Şimdi Greenwood denen kaliteli bir oyuncu geldi değil mi?
2: Evet.
1: İhtiyacı mıydı Fenerbahçe'nin? Evet. Kanatlarda bir ihtiyaçtı. Bireysel kalitesiyle çözüm de yaratıyor sana. Ama şimdi sadece tek başına Greenwood'la çözüm nereye kadar bulabilirsin? Rakipler de şimdi seni görüyor, analiz ediyor. Sen belki büyük takım olarak, tamam, rakibe göre oyun oynamaz, kendi oyununu kabul ettirmeye çalışırsın. Ama seni analiz ederek önlem almaya çalışan, senin güçlü yönlerine önlem almaya çalışan rakip olgusu düşündüğünde zorlanabilirsin. E ne yapacaksın? Sen Fenerbahçe'yi zayıf yönlerinden vurmaya çalışacaksın. Senin zayıf yönlerin ne? Geniş alanda yakalanan defansın. E ne olacak? Şimdi Konya Spor takımı zaman zaman bunu denedi. Denediğinde de başarılı oldu. Ama haddini aşarak Fenerbahçe'yi sıradan bir takım zannederek takım halinde gittiğinde Seton'un oyunuyla birlikte Fenerbahçe'yi sıkıştırmaya çalışırsan o zaman da Fenerbahçe seni vurur. Yani onun için bence kalite kokan, beceri isteyen, özel işler yapan Greenwood gibi, Salah gibi adamlar evet takımlarımıza ve ligimize kalite katar ama her şeyle birlikte bu bireysellikten öte bir sistem abi. Sistem olgusu, bir oyun kültürü, onunla bir takım bütünlüğü yakalamak zorundasın. Şimdi biz genelde neye alışkınız? Şimdi Lyon'a gidiyoruz. 18 senelik bir hasretimiz var. Hücum, yürüyün. Vardı öyle, biliyor musun, bizim genç milli takımda?
3: Hala devam ediyoruz.
1: Bir hocamız yani. İsmini zikretmeyeyim. Maç konuşmamız böyleydi. Hadi aslanlarım. Biz
3: hocam gerçekten.
1: Biz şöyleyiz böyle, hücum falan. Ne
3: genç
1: milli
3: takımlarda oynadığımızda şimdi hani 82'liyim. 95-96'lardan hani genç milli takımlarda bizde de o duygu vardı. Yurt dışına gidince aha, tamamen, ama işin problemli tarafı teknik direktör sana duygular üzerinden bir şey anlatıyor. Sen zaten evet, hazırsın. Seni ailen milli takıma gönderirken o duyguyla gönderiyor. Sen şeyi bilmiyorsun. Pozisyonda nerede durman gibi. Bek oynuyorsun değil mi? Yerini boşaltma demiyor. Diyor ki orada yakaladım Fransız'ı, git üstüne diyor. Beş kişi birden sıkıştırın onu diyor. Çünkü biz böyle yaşıyoruz. Duygularla yaşıyoruz.
1: Ama baskı işte bu. Onu düşünmüyorlar İbrahim. Şimdi o yaşta genç de, şimdi sizlerin jenerasyonda gene biraz daha bir algı değişmişti. Biraz mental performans çıkmıştı ortaya. Biz ceza sahasına giremeden geri geliyorduk abi. Çünkü niye baskı, hücum, bunları şöyle yapacağız böyle. Adam iki top çeviriyor bir bilmem ne. Topsuz oyun en zor oyun. Adam seni topsuz bir koşturuyor. Nabız 220. Düellolarda ayakta kalamıyorsun. Herif alıyor gidiyor. Ondan sonra biz boynu bükük geliyoruz geriye. Ya bu işin hele şimdiki futbolda var ya, mental performans hocası bana göre çok gerekli. Hangi kalitede olursa olsun futbolcu gelişmeye müsait çünkü. Hangi yaşta olursa olsun gene gelişmeye açık. Burada teknik direktörün oyun görüşü, sistemi, ondan sonra ve küçük kesitler halinde yapamadıklarını futbolculara öğretip onları geliştirmesi çok önemli. Ha, bu maç itibariyle şimdi evet bizim bazı güçlü duygularımız, ondan sonra kazanma odaklı, bana göre kaliteli bir takım olmasına rağmen Fenerbahçe takımına da baskı yaratır bu. Hayır abi, sen çık performansa yönelt kendini, bak nasıl skor geliyor ondan sonra. Ama direkt skora odaklı gittiğin zaman hata yapıyorsun, olmuyor ve duygu durumun değişiyor, oyunun duygu durumunu da ele geçiremiyorsun. Çünkü rakiplerin genelde, Avrupalı takımların hepsinde bir belli bir sistem var. Onlar ona göre oyuncu transferi yapıyor. Onlar Greenwood kaliteli oyuncu da alayım demiyor.
3: Öyle bir parası da yok zaten. Öyle bir parası da yok zaten. Bizim
1: ya yok. Biz
3: parayı hiçbiri veremez zaten.
1: İbrahim Allah aşkına, biz para harcıyoruz da kasaları boşaltıyorsun. Ondan sonra git yukarı, vergimizi affedin. Yok şöyle taraftar gene bir forma alsın, şöyle yapsın, böyle yapsın, adam çoluğun çocuğun nafakasından kessin versin. Yok abi, biraz
3: Beşiktaş tarafına nasıl gelince orada biraz anlatırız, hazır gündemde hakemle ilgili de. Bizdeki genel sorun hocam herhalde şey, yani bizde şöyle bir durum var. Herkes kendiyle ilgili olan eksikliği görmek istemiyor. hep dışarıda bir problem arıyor. Yani hakem üzerinden anlatmaya çalışıyor. Sıkıştığında oyuncum yetersiz diyor. Sıkıştığında hazır değil diyor. Acaba benle ilgili bir problem var mı? Kimse onu düşünmek istemiyor. Bence niye temel sorunumuz
1: var. Taraftarı yani. Oynamak en kolayı.
3: Evet, sıkıştığımızda da bu maçın favorisi taraftar diyoruz. Çıkıyoruz işin içinden. Konunun taraftarla alakalı.

0: olmadığını şurada anlarsın. 50 bin değil 500 bin kişiyi bir araya getir. Oyun planın yoksa, karşında da oyun planı olan ve bireysel anlamda aynı yetenekte takım varsa yener seni. Senin taraftarın
1: hiçbir kadro kaliten iyi olmasına rağmen yener,
0: yener seni. Yener seni yani.
2: Çünkü bir planı var.
1: Batuhan sana bir şey yani söyleyeyim mi? Büyük takımlar, ben direkt Fenerbahçe adına geleyim, kazanmak gerçeğini bu Fenerbahçe takımında bağışıklık haline getirmek zorunda abi.
2: Alışkanlık haline
1: getirmek. Abi getireceksin ya yani. Sen onun için bu neyle olur? Kalkıp da ben 2,5 gün önce oynadım, öbürü 7 gün önce oynadı filan. Korkularınları değil, cesaretin ne olur bu işe? Sen diyeceksin ki ben Fenerbahçe takımıyım, hangi 11'le çıkarsan çıkayım, giderim eze eze yenerim rakibi. Budur abi. Futbolcuyu da rahatlatırsın bak. Şimdi hepimiz zaman zaman kritik maçlar, büyük maçlar, ondan sonra önemli büyük maçlar, şampiyonluk maçı oynadık. Şimdi rutini bozduğun zaman, diyelim ki 18 sene sonra bir Lyon maçına çıkıyor değil mi Fenerbahçe? Evet. Bundan evvelki günlerde takımı ne zaman topladın? Maç günü. Şimdi Lyon maçını 2 gün evvelden topla, bu da bir baskıdır.
2: Tabii.
1: Bak bu da bir baskıdır.
0: Direkt oyuncuya
1: ne
0: mesaj.
1: Ne yaptın? Tabii. Şimdi bizim zamanımızda neydi? Cep telefonu yiyin, çık toplayın. Ya Allah Allah, niye toplayayım abi? Bu da baskıdır. Nerede ısınıyorsun? Sahanın içinde. Ondan sonra çok havaya girdik, koridorda ısınalım, dış sahada ısınalım. Baskıdır. Abi bırakın bu işleri ya. Futbolcuyu özgür kıl abi. Futbolcuya tamam, sistem doğrultusunda yapamadığı şeyi kesitler halinde alıp öğretebilirsin. Geliştirebilirsin onu. Ama sen bu şekilde baskı yaparak onun özgürlüğünü eline alırsan var olan yeteneklerini de sergileyemez sahada. Ondan sonra ne oluyor biliyor musun? Topu İbrahim bana atıyor, ben tutacağım, ayağımın altından kaçıyor.
0: En basit eylemde zorlanıyorsun.
1: Aa, abi olmaz. Yani biz bütün yanlışların içerisinde doğruları bekliyoruz hep. O da zor.
0: En problemli aslında hocam, biraz önce söylediniz, oyuncu yeteneğine muhtaç bir oyun inşa ediyorsun. Aynen. Bu tehlikelidir. Oyuncu yeteneğine muhtaç olduğunda, oyuncunun bir tanesi durduğunda sistem çöker. Ama güçlü bir planlaman varsa, evet o oyuncu alır planlamanı yukarı taşır. O aksadığında, atıyorum benimle aksayan oyun hocamla yukarı çıkar. O idare edilebilir bir durum. En tehlikeli olan hadise bugün bizim, genel olarak bu sadece Fenerbahçe'ye özel bir durum değil. 4 sene şampiyon olmuş üst üste takım planlamayı en sağlıklı anlatması gereken bir oyuncuya mahkum oyun oynamaya çalışıyor. Yani aslında genel olarak ülkenin problemini anlatıyor bize. Hocam şeyi merak ediyorum ya. Bu maçla ilgili ben şey diye düşünüyorum. Şimdi burada bizim de verdiğimiz kadroda 2 tane Greenwood'la Nene. Normal olarak aslında 4-2-3-1 düzeniyle oynanır diye bekleniyor. Şeyi de şaşırdım. Talişka şey değil miydi? Hoca demedi mi? Bu maç için dinlendiriyoruz. Bizim idealde yok.
2: Evet, biz İsmail'i koyduk muhtemel kadroya.
0: Bizimki daha mantıklı da bence. Yani umarım bizim dediğimiz düşünce orada olur. Çünkü orada sen Talişka'yı koyarsan paramparça eder seni. Çünkü bizim bir önceki maçtaki en sağlıklı analiz bence hem sayısal hem fiziksel orta saha üstünlüğü.
1: Talişka'yı düşünürse Vedat'ı oynatmayabilir. O duygu düşünce içerisine girebilir.
0: O da çok zor olur diye niye düşünüyorum hocam. Çünkü sen Talişka'yı önde tek mahkum bıraktın. Sert maçların hiçbirinde ne top tutabildi ne sana katkı sağladı.
1: Kalamıyor. Dinlenemiyor da.
0: Nefes alamıyor. Sürekli faul talep ediyor.
2: Bence ikinci yer için.
0: Bence hocam burada bence yani Muriç'in şu an bence Fenerbahçe'de en ideal. Hiç Muriç'in dışında şu an fiziksel olarak yeterli olmasa da başka alternatifi yok Fenerbahçe'nin. Muriç oynamak zorunda Fenerbahçe'de.
1: Oyunun son bölümünde Lukaku da becerebilir be.
0: Olabilir yani şu an için diyorum hocam. Lukaku hazır olsa zaten hiç muhabbetini yapmam. Nene'nin yerine, şimdi bilmiyorum tabii bu ismi verdiğimde ister istemez hemen tepki gösterecekler. Ya ne diyorsun sen, hani Bartu şu an bu organizasyonda olur mu diyecekler. Bence bu maç için çok belirleyici olacak. Orta sahadaki sayısal direnç çok belirleyici olacak. Hı hı. Şimdi Greenwood için yani oraya merkeze bir oyuncu. Hani Diamond dediği hocanın bizim baklava sistemi dediğimiz orta sahadaki diziliş. Şimdi burada tabii o dizilişe geçince Greenwood'u nerede oynatacaksın diyecekler ister istemez. Ki o hücum organizasyonu açısından en büyük zenginliğin. Ama onun takım savunmasına katkı sağlama konusunda eksikliğini de gördük. Yani net bir şekilde o işi pek halledecek gibi gözükmüyor. Ama becerisi yüksek olduğu için birine de şeysin, özgürlük tanımak zorundasın beceri anlamında. Şimdi burada diyorum ki oraya bir tane daha Fred olsa, hiç gözüm kapalı Fred'i söyleyeceğim de Fred, başka orta saha olmadığı için.
1: Göndermesi zaten büyük hata bence yani.
0: Şimdi Fred diyorum hocam, Muriç orada bir oyuncuya özgürlük, Greenwood'a özgürlük.

0: Yani diyeceksin ki Greenwood'a, tabii ki bunlar tekrarlı olacak durumda. Ben sadece düşünüyorum bir önceki maç üzerinden. Orta sahada olabildiğince dörtlü o diamond dediğimiz, hatta top rakipteyken merkezdeki iki oyuncu kanat olmadığı için kanat oyuncularını karşılama açısından. Greenwood'a da orada sınırsız özgürlük tanıyacaksın. Çünkü iki ayağını da çok iyi kullanabilen, sağa da gitse rakibi eksiltebilir, sola da gitse hem onu biraz daha diri tutma adına, orta sahada da hem enerji hem de sayısal üstünlüğü ele geçirme adına. Ben mesela bu maçla ilgili o baklava dilimi, diamond dedikleri dizilişin bu maç için çok önemli olduğunu düşündüğüm için teknik direktör davranışı, teknik direktör planlaması bana göre bu maçta çok belirleyici olacak Fenerbahçe adına.
1: Doğru, aslında rakip takımın yerleşimini kırabilmek için özellikle merkezdeki hareketlilik çok önemli, doğru. Ondan sonra şimdi Muriç'in topun önde kalmasını sağlayan adamın faydası nedir biliyor musun? Şimdi hem defans rahatlar, nefes alır. Hem oyunun duygu durumunu yönetebilme adına ön bölge aksiyonlarını alabilen oyuncular olduğu için sende Greenwood, Nene. Şimdi Fenerbahçe'deki tek oyun aklı Asensio maalesef. O da hem yok. Tekniği hem oyun zekasıyla oyuna kimlik, takımına kimlik kazandırabilecek oyuncu o. Onun yokluğunda üretme adına, ön bölgeyi destekleyip aksiyon yaratma adına diğer Kante, Gendüzi, İsmail kısıtlı yeteneklere sahip oyuncular. Şimdi böyle olduğu zaman iş ne oluyor? Ön bölgedeki oyunculara kalıyor. Şimdi otomatikman ne oluyor? Sen gene, senin sistemin yok, bireysel beceriyle skora gitme yönüne düşmüş oluyorsun. Bak Fenerbahçe gibi takımlarda, bilhassa Fenerbahçe takımında taraftarın beklentisi ne biliyor musun? Yenilgiye itiraz eden takım duruşu. Abi şimdi öyle bir algı var ki yorumcusu, sosyal medyası, işte bizler söyle adını, kamuoyu rakibin yazdığı kadere mahkum olmaktansa kendi kaderini kendin belirleyeceksin. Bu da neye düşüyor biliyor musun? Teknik direktöre. Teknik direktör icraatlarıyla futbolcusunu ikna eder. Futbolcu, kesinlikle. İbrahim teknik direktör. Onun yaptığı icraatlarla ben ona ikna olurum. Ona saygı duymaya başlarım. Sen bir kere bunu kabul edeceksin. Arkadan adaletli ve ondan çok sonra davranış. Dürüstse ondan sonra ben onun için devam ederim abi.
0: Hemen şimdi destekleyeyim hocamı. Başıma gelen bir olay. Erik Gerets geldi Galatasaray'a. Şimdi ben Erik Gerets'i tanımam. Yaşım yetmiyor. Abim çok iyi bilir yakinen. Bana dedi ki inanılmaz bir sağ bekti dedi. Yani şahane bir oyuncuydu falan. Şimdi ister istemez oyuncu önce hocanın futbolculuk geçmişine bir bakar. Önemliyse bir saygı duyar ona. Ama ondan sonra bilgi birikimi, işte adaletli davranışı, neyse, öyle ikna ediyorsun oyuncuyu.
1: %100.
0: Bizdeki temel sorunlardan biri o. Eğer 99 puanın dışında bir şey anlatmış olsaydı İsmail Kartal Asensio'ya ikna olurdu. Dinlemez senin 99 puanını. Asensio'yu ilgilendirmez o. Ya da Gendüzi.
2: Futbolda geçmiş diye bir şey yok ya.
0: O şey ilgilenir hocam. İrfan Can ilgilenir, İsmail ilgilenir, Fred ilgilenirdi. Yaşamışlar ya hocam o an. O ilgilenebilir belki. Ya şöyle oldu böyle. Ama diğerleri ilgilenmez. Onlara yeni bir şey söylemek zorundasın. Onu bir şekilde oyuna ikna etmek zorundasın. Ben sana %70 dediğim an, hazır değilsin dediğim an ve devamında sahaya gönderdim ve diğer oyuncu da der ki arkadaş hazır olmuyor. Benim hazır olduğumu söylüyorsun ama hazır olmayanı sahaya gönderiyorsun. Gitti adalet. Tabii. Yönetme şansın yok. Yani teknik direktörlerin biz biraz özellikle son zamanlarda, son böyle bir 10 sene bu teknik direktörleri tamamen yok saymaya başladık. Yani oyuncu gelecek, problemi çözecek ve ben aklımın mantığımın almadığı konudur. İdarecilerin transfer yaptığı, başkanların transfer yaptığı, hani başkanların teknik anlamda bir donanımı yok. Hayatlarının hiçbir alanında burayı deneyimlememişler. Onlar bu işin uzmanına teslim olur. İşin idare kısmıyla tabii ki fikirleri olur. Olmaz demiyorum. Maç izlemiş o kadar orada en tepedeyse söylesin. Ama transfer yapmaz başkan. Bilmez o sistemde stoperin nerede olduğunu, merkez orta sahanın nerede olduğunu. Şimdi biz son zamanlarda hele hele bizim ya kusura bakmasın ama antrenörlerimiz de burada çanak tuttu bu işe. Başkanım sen bu işi biliyorsun. Ya benim başıma bir olay geldi. Beşiktaş'ın başkan adayı bir abimizin locasında maç izledim hocam geçen sene. Ben de tabii teknik olarak başkanı hani pozisyon anlamında aydınlatmaya çalışıyorum. Hani o kadar o konuda safmışım ki yani orada aslında onay vermen gerekiyormuş. Ben de itiraz ediyorum ona. O bana bir şey söylüyor. Ben diyorum yok başkanım diyorum. Bu tarafa dikkat edeceksin. Sonra bir baktım yanımdaki insanlar başkanın her yorumuna başkanım siz inanılmaz ya yani süpersiniz.
1: Gazla çalışıyor.
0: O da ikna oldu. Bildiğini zannediyor. Ya bu sizin uzmanlık alanınız değil. Bu konuda eksik olmanız...

0: Onlara yancı yalaka deniyor.
1: Ama olmaz hocam, yani başka türlü gelişme şansımız yok. Bizim bu anlamda oyunu geliştirecek teknik direktörlere ihtiyacımız var. Bak, teknik direktörleri her geçen sene dışarı atmaya başladık. Bence bu çok sağlıklı bir hadise değil.
2: Ya şimdi bir kere haksızlıklar coğrafyasındayız biz. Şimdi adamına göre davranan bir sistemde yaşıyoruz. Onun için öyle yanlış ve yalakalar çıkıyor ortaya ama... Adil ve asıl davranarak sistemin dışında kalmayı göze alanlar da ne oluyor? Kelle koltukta yaşıyor. Ha bugün gönderildim, ha şimdi gönderileceğim, ha bu maçı kaybedersem gittim duygusu önde oluyor. Onun için mevcut sisteme uymayı tercih ediyorlar. Bu bana göre yanlış bir futbol karakteri, öyle diyeyim. Onun için oynanan tiyatroda da onların yazdığı senaryoda da rol bulamıyorlar. Rol bulma adına da ne yapıyorlar? Aslında kendisi olmayarak bir davranış biçimine giriyor. O da yanlış oluyor.
1: Hayır, bir de yani sen şimdi, onaylıyorsun ama en çok zararı sonra sen görüyorsun. Çünkü tamam, aynı başkan senin yapamadığını iddia ediyor sonra. Antrenör yapamadı gitsin diyor. Yani sen şimdi kendine zarar veriyorsun bunun sonunda. İtalyan ona nasıl ikna etti hocam? Gidemezsin 30 kişi kampa, 35 kişi kampa dedi. Çıkmaz oradan antrenman. Gitmedi Beşiktaş 36 kişi kampa. Ama İsmail Kartal onayladı. Hayır, vermeyecek. Bilmez Aziz Yıldırım teknik anlamda 36 kişiyle yapılan kampta 4 oyuncunun adele sakatlığı yaşayacağını. Bilmeyebilir. Bunda bir anormallik yok. 4 tane adele sakatlığı var değil mi Fenerbahçe'de? Bak, tesadüf olabilir mi bu yani?
2: Bahsettiği, sevgili İbrahim'in bahsettiği başkan profili futbolu en iyi başkan bilen başkan profildir.
1: İdareciden bahsediyor. O idari anlamda evet. Ama onların, teknik konu çok başka bir konu.
2: Onların icraatı ne? En iyi icraatları yaparak takımıyla baş başa bırakmak değil mi abi? Kesinlikle. Teknik direktörünü. Teknik direktör de kendi kaderini yürekten onurlu mücadele ederek kendi yazması gerekir. Onun için tabii böyle bir futbol coğrafyasında kolay değil teknik direktörün işi. O görevi kabul edebilme adına taviz veriyorsan bana göre yanlış yapıyorsun. Doğruların yapıldığı ve bütün teknik direktörünün de buna uyduğu bir ortam yaratıldığında o zaman yöneticiler de daha da haddini bilerek davranış biçimine girerler. Çünkü bana göre en büyük sorun Türk futbolunda yöneticilerdir. Çünkü en ucuz bahaneleri yaratanlar ama sıkıntılı pozisyonlarda ilk adres olarak teknik direktörü gösterenler de onlar. Bunun cevabı ne? Tribüne oynamak. Ama ne oluyor? Sonuçta silsile yoluyla gidiyor, kendilerine kadar geliyor o.
1: O yüzden ikna edeceğiz hocam. İkna olur. İdareci de senin bilgin birikimini, o değişimi görürse o da bir yerden sonra evet direnir ama sonunda ikna olur. Yani idarecinin işi şudur. Şimdi Aziz Yıldırım daha ne yapabilir ya? Şu oyuncuları bir araya getirmek, bir teknik direktöre daha ne yapabilir yani? Şimdi Greenwood'un, Muriç'in, Lukaku'nun, Genduzi'nin, Kante'nin daha ne yapabilir ya? Semedo'su, Ederson'u. Ya şu takım Avrupa'nın herhangi bir havalimanına inse şu kadro, herkes gidip fotoğraf çektirir değil mi? Yani ne yapabilir daha yani? Avrupa'nın en önemli oyuncularının en güçlü organizasyonu. Ondan sonra da siz belirleyeceksiniz. Belirliyor birileri ya. İtalyano şey mi? Uzaydan mı geldi? İtalyano İtalya'da çok önemli bir teknik direktör. Yok. Normal bir teknik direktör. Ama senden önce o kadar fazla hata yapmış ki. Yani sen sürekli bu bardağı burada tutmuşsun. Sürekli düşmüş bardak. Bir tanesi de almış buraya koymuş. Biz diyoruz ya bu adam acayip akıllı bir adam. Ya değil, burada biliyor çünkü burada düşeceğini ama bizdekiler aman ben başıma iş almayayım, idarecilerle karşı karşıya gelmeyeyim, her söylenene okey diyoruz. Okey dersen sonuçta bununla katlanacaksın ya.
2: Abi bu arada yani takımlarımız da sadece kendi menfaatlerine olanı da alkışlamaktan vazgeçmeli. Adaletse herkese eşit adalet abi. Sadece kendi olana, menfaati olanı alkışlarsan o zaman zaten sıkıntılı bir futbol ortamımız var. İyice kaos ortamına dönüyor ve fanatizm ortamı çıkıyor biliyor musun ortamı? Fanatiklerin düşünce sadece kendi düşüncelerinin doğru olduğu fikri var onlarda. Bunu da oyuncuya, futbolcuya, kulüplere yansıttığında, başkanlar da buna yol verdiğinde o zaman enteresan bir ortam çıkıyor ortaya yani. Onun için teknik direktör hakikaten yönetimden aldığı destek, kendi teknik ekibiyle uyumlu bir çalışması, elindeki kaliteli futbolcu kadrosundan sonra ne yapar? Abi kendi oyun fikirleriyle, yaratacağı oyun kimliğiyle bundan sonra bir sistem yaratarak ona göre sonraki teknik direktörün de kendi yarattığı sisteme uygun teknik direktör seçimine yol açar. Yani sahi bencil de olmayacaksın, yani ben değil. Tamam, görev alma adına bazı tavizleri verdin, olmaz. Bizim çok meşhur bir sarı öküz hikayemiz vardır. Sarı öküzü verdin mi ondan sonra gitti. Yarın öbür gün cebine bir bakıyorsun kağıtlar girer, ilk 11 kağıtları. Onun için böyle olmasını istemiyorsan bir duruşun olacak. Sen ama uyum fikirlerine yönetimi önce bir ikna edeceksin. Onlar da seni gerekli ortamı sağlayıp takımınla baş başa bırakabilecek, bırakacak. Ya bu akşama gelirsek, bu akşam şimdi bizim her şeyi uç nokta yaşadığımız için duygusal olarak 18 sene sonra bu Lyon maçını alıp gitme arzusu doğrultusunda, eğer ki baskı yediğinde, oyunun duygu durumunu yönetemediğinde hayal kırıklığı olabilir. Fenerbahçe takımı böyle olumsuzluklardan çabuk ayağa kalkabilecek bir takım ama bu da kolay olmuyor Avrupa arenasında. Çünkü sistem takımları her zaman kaliteyi yeniyor, geçiyor. O yüzden sen bugün itibariyle en az rakibin kadar koşup mücadele etmeli. Onurlu bir mücadele vermesi, yani yürekten ve onurlu mücadeleyle bu geceyi kendi lehine çevirmelisin.
0: Ya tabii biz bir Türk temsilcisi olarak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını istiyoruz ama kulüp bazında da ben şunu söyleyeceğim hocam. Geçtiğimiz sezonları ele aldığımızda Fenerbahçe her sezon başlangıcında gerek Mourinho olsun, gerek önceki teknik direktörlerde olsun, hep Şampiyonlar Ligi playoff'unda kendisini bir türlü Şampiyonlar Ligi'ne atamadı ve bence bu ister istemez olumlu veya olumsuz lige de yansıdı. Şimdi olası bir Şampiyonlar Ligi'ne kalma durumunda bu olumlu olarak da bence lige de yansıyacak Fenerbahçe'de. Çünkü bir hava değişecek.
2: Ama burada şimdi bak, Fenerbahçe yönetimi hem şampiyonluk hem Şampiyonlar Ligi stresini çok iyi yönetmesi lazım. Yönetim olarak bunu yöneteceksin. Yoksa önce kriz, sonra hüsran olur. Burada yönetime büyük iş düşüyor. Takımın kafasını suni, ucuz polemiklerden tamamen uzak tutmak zorunda Fenerbahçe yönetimi. Şu an eldeki mevcut kadro hakikaten her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek bir kadro. Sadece ufak dokunuşlarla bunları, harmoniyi iyi sağlayacaksın abi. Uyum süreci denen bir şey var. Şimdi görünen o ki gelen oyuncu karakterleri de çabuk uyum sağladılar Fenerbahçe'ye. Zaten oyuncunun kalitesi uyum sürecini daraltıyor. Bundan sonra artık yenilmeye itiraz eden duruşu görmek istiyor taraftar. Onu gördüğü zaman zaten takdir ediyor. Bak Fenerbahçe çok erken olmasına rağmen, sezon başı kolay değildir şimdi, İbrahim de bilir. Öyle birdenbire önde baskılı oyun biraz nabzı yükseltir. Bunu becermeye çalıştı, becerdi de. Ama ne oluyor sonrasında? Oyunun ilerleyen bölümlerinde çok yüksek nabızla devamlı baskı tamam 20-25 dakika olur da ondan sonra sete çevirirsin, oyunu bir soğutursun falan. Henüz hazır olmadığı için oyunun son bölümünde o duygu durumunu rakibe veren bir Fenerbahçe gördük. Bu sorunları tabii işte sevgili İsmail görecek bunları. Bunları geliştirecek. Yoksa Fenerbahçe oyun olarak gelişmeye başladı. Yani ben skordan öte Fenerbahçe'nin oyununu beğeniyorum son zamanlarda. Ama tabii ki defolar var. Dediğimiz gibi savunma geçişi defosu olmazsa olmaz. Yani önüne geçilmeyecek bir şey. O mutlaka o konuda kendini geliştirmesi lazım Sayın İsmail Kartal.
1: Futbolda zaten şöyle. Şimdi bizim en büyük problemimiz genel olarak sadece işin hücum kısmıyla ilgileniyoruz. İşte taraftar da bu işin mutluyum. Oyunda hücum da var, savunma da var. İşte antrenör kursuna gidiyorsun, savunma prensipleri diyor, hücum prensipleri değil mi? Şey demiyor bize mesela, sadece hücum prensiplerini çalıştırın demiyor. İşin savunması da var. Şimdi Fenerbahçe'nin aslında Konya maçında skoru 4-1 lehine, kendi lehine geçirdiğinde aslında ne bekliyorsun oradan? 4-1 önde olan takım artık aktif dinlenmeye geçmesi lazım. Nedir aktif dinlenme? Topa sahip olarak aktif dinlenirsin. Yani topun rakipte olduğu değil. Tabii ki zaman zaman top rakipte olacak, topun arkasına geçeceksin. Ama işte genel olarak oyun çok fazla oyuncu odaklı gittiği için bu dalgalanmalar oluyor. Normal mi sence değil. 4-1 öne geçen bir takımın 4-1'den sonra maçın en iyisi kalecisi olur mu ya? Tabii 4-1'den sonra maç nasıl gider o tarafa ya?
2: 5-6-7
1: %100
0: kurtarışı var.
1: Ve 4-1'den sonra oldu hocam.
2: Şey değil ya.
1: Yani sen hiçbir şey

0: İzzet şey deme yani, kazandım ben. Bizde mesela kazanınca şey beklerler mesela, bize en çok tepki gösterdikleri konu hocam, kazanılmış bir maçtan sonra olumsuz eleştiri olmaz. Niye tamam. Olmaz ya?
1: O zaman eksik bir şey varsa, görülmez, hatalar gözükmez o zaman.
0: Geçtiğimiz sezon Tedesco'nun 2-0'dan döndürdüğü maçlarda, o dönem yaptığım program YouTube kanalımda şu ifadeyi kullanıyordum. Bak, 2-0'a kadar gelen süreci kimse görmek istemiyor ve oyunun büyük bir çoğunluğu arızalı. Yani 60 dakikalık oyunu sen yok diyorsun, yok sayıyorsun, 30 dakikada dönen oyunu satın alıyorsun. Bak, o 60 dakika bir yerde ayağına dolanır, paramparça olursun. Şimdi o gün sana kızıyor. Ya deli misin sen diyor, ya 2-0'dan adam maç döndürmüş, daha ne istiyorsun? Ya, değil, değil. Bak, sen orayla ilgilen ama yanılırsın. Bu maçın analizi de, Erzurum'un hocası dedi ya, Serkan Özbal. Nasıl gelişecek hocam yani? Bunda bir anormallik yok. Ayıp da değil. Çıkıp teknik direktör olarak çok ciddi anlamda planlamada hata yaptığınızı söyleyeceksiniz. İnsanlar anca öyle anlar. Sen şimdi teknik direktörsün. Ben de taraftarım. Hayatımın hiçbir alanında orayı deneyimlememişim. Sen bana ne söylersen ben onu alırım. Tabii. Gelişecek diyorsun. Ben de bekliyorum gelişmesini.
1: Hatta iki tane de akademik laf söyleyince der ki, ooo ulan biliyor işi be. Vallahi hoca çok iyi biliyor bu işi der yani. Yok abi, şimdi biz biraz daha sabır. Bak, takım sahada sakin, soğukkanlı kalabilmeli. Taraftara da net planlamalarını anlatıp onların da sabırlı olması gerektiğini anlatmak lazım. Ya şimdi nedir büyük takımlarımız? Şimdi Galatasaray ne yapıyor? Agresif oyunla, önde baskıyla çabuk skor elde etmek istiyor, değil mi? Şimdi Fenerbahçe de bu sene o anlayışta, değil mi? Ama bunlar hep takım halinde oluyor abi yani. Önde baskı deyince, önde baskı diye bir şey yok. Takım halinde abi yapıyorsun yani baskıyı. Takım halinde yapıyorsun savunmayı. Topu kaybettiğin yerde yapıyorsun savunmayı, başlatıyorsun. Onun için biz olmazsa olmaz bir oyun kimliği yakalamak zorunda bizim. Galatasaray yakaladı. Beşiktaş bu hocayla yakalamak üzere. Fenerbahçe ve Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin de belli bir oyun sistemi var yani. O kötü bir oyun değil kafasındaki, ama şu anki görüntü Trabzonspor gibi büyük takım kimliğini tam yansıtmıyor.
2: Peki o zaman kısa bir araya gidelim. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Geri sayım bitmek üzere. Valencia Real Betis maçı Mestalla'da başlıyor. İyi seyirler diliyorum.
3: Sağ. Mafeo sol ayağıyla çevirdi. Kafa Ortiz'den. Danjuma'da kalan top. Danjuma 3 Betis'i çevriliyor onu. Danjuma hızını kullandı. Çevirdi Baez. Seken top. Müdahale geldi Sato. Sato döndü, vurdu Baez. Beğerin. Parrott. Girer girmez boş pozisyonla aldı topu Parrott, baktı kaleye, Parrott direği sıyırdı. Offside da yok. Girer girmez yeni takımında golü atmak üzereydi Troy Parrott. Pablo. Sol kanat. Orta geldi Pablo. Yaşlarına boğuluyor. Gol sevincinde Pablo Garcia. Obrenic. Otorbi. Otorbi sıyrıldı. Girdi içeriye. Otorbi çevirdi. Sato. Sato yatırmak istiyor. Rakibin olmadığı. Obrenic. Dışarıya. Maç bitti. Betis bu golle kazanıyor.
4: El Sadar'da Osasuna ve Levante karşı karşıya geliyor. Ve düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyorum. Olasa Gasti uzun gönderdi. Orada Bardelli. Enzo Bardelli yaptı ortasını. Bardelli şut. Top direkten döndü. Top direkten dönüyor.

0: Sa Gassi dışarıya gönderdi. Çok yaklaştı gole Levante. İşte bu uzun pas. Bardelli'nin koşu yoluna. Enzo Bardelli burada aldı. Böyle yaptı ortasını ve Brugge gelişini o kadar güzel vurdu ki. Ama direğe takılıyor.
1: Bakalım kim kullanacak? Ruben Garcia geliyor.
0: Ruben Garcia dışarıya. Ruben Garcia. Eski takımına karşı çok uzaktan avlayacaktı neredeyse. Matthew Ryan'ı işte Ruben Garcia.
1: Orta geldi. Öndüreye
0: Ante Budimir. Son anda kale ağzına müdahale bir kez daha. Kafa vuruşu ve kaleci Matthew Ryan. Önce Ante Budimir. Sonrasında Herrando. Matthew Ryan hata yapmadı. Aldı Munoz. İker Munoz. Yaptı ortasını Munoz. Uzak noktaya. Şimdi ceza alanı. Şut son anda. Matthew Ryan. Matthew Ryan. İşte Moncayola. Düzeltti. Böyle vurdu. Plase vurdu. Matthew Ryan. Müthiş uzadı. Abel Bretones. Yaptı ortasını Bretones. Kafa.
1: Abel Bretones yaptı ortasını. Savunma karşıladı. Yükseklik kazandı yine. Şimdi Oroz indir dönüyor. Uzaklardan deniyor. Sekti. Budimir kaleciye geçti. Budimir son anda. Son anda kale ağzında. Kale ağzında çok kritik müdahale son anda.
0: Üst üste fırsatlar olsa Süme'den bir kez daha gelecekler şimdi.
1: Korner kullanıldı.
0: Öndüreye doğru kafa dışarıya. Dışarıya çıktı top. Levante gole yaklaşıyor bu kez.
1: Moncayola uzun gönderdi. Sol tarafa doğru gönderdi. Toro'ya gelmedi. Ve
0: son düdük geliyor. Maçın hakemi Victor Garcia. Mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan yol. İki takım da birer puana razı oluyor. Değerli futbol severler.
2: Serie A'nın açılış haftasında kapanış maçını harika bir atmosferde izleyeceğiz. Roma Olimpiyat Stadyumunda Roma Fiorentina'yı konuk ediyor. İlk düdük Fagioli'nin dokunuşuyla maç başlıyor. Rodrigo Mora. Mora Ranieri'nin üzerine gitti. Mora çekti. Mora! Mora vurdu! Parmaklarının ucuyla De Gea. İtalyan futboluna golle merhaba demeye çok yaklaşıyor Rodrigo Mora. Sekken top Mancini'de. Dybala ceza sahası içi. Dybala ortaladı. Kafa vuruşu gol! Hermoso için ama bayrak havada. Son dokunan Mario Hermoso'ydu. Gol geçerli olmayacak. Cristante. Dybala. Dybala çok hızlı. Paulo Dybala aktardı malına. Doyen alın şut hareket çıktı. Gol. Dybala'nın getirdiği topta Doyen alın golü buluyor. Kaldığı yerden golleri devam ediyor. Doyen alın. Topuyla kaldı. Dodo'dan kurtuldu. Gol vuruşunu yapıyor Daniel Malin. İlk haftanın bir başka şık golü Malin'dan geliyor Serie A'da. Hermoso. Uzun bir top Dybala'ya geçti. Paulo Dybala bastı frene. Dybala'dan pas Daniel Malin. İki gelir mi? Malin çaprazda. Malin vurdu gol! Daniel Malin! Yeni sezona da müthiş giriyor. İki golü bulması sadece 52 dakika sürüyor Daniel Malin'in. Asist Dybala. Gol Malin. Uzun top Cristante'den.

0: yine çok enerjik. Emanuele Lulli atarak ikinci bir müdahaleyi yaptı. Malından Dybala'ya. Paulo Dybala. Dybala içeri. Malın hat-trick. Dybala 3 asist. Malın 3 gol. Roma sezona şovla başlıyor. Bu ikili Serie A'da birçok takımın başına bela açacak gibi. Jimenez şıkta bir hareket. Jimenez ortaladı Hermoso. Ardından bir şut uzaktan dışarıya gidiyor. Ulay şansını denemişti. Sule. Dragusin aradı topu orada. Pizzilli. Nicolo Pizzilli. Dördüncü golü de buluyor Roma onunla. Roma için açılış haftası kutlama haftası oluyor. 4-0. Son düdük. Roma 4. Fiorentina 0. Roma yeni sezona 4-4'lük başlarken Fiorentina kabus görmeye devam ediyor.
1: Bologna Lazio'yu konuk edecek. Gattuso ve Tedesco iki takımın yeni teknik direktörleri. İlk hafta heyecanı devam ediyor. Pazartesinin ilk maçı Bologna karşılaşmaya başladı. Domenico Tedesco geçtiğimiz sezon ülkemizdeydi Fenerbahçe ile. Şimdi Zaccagni. Zaccagni'nin pası Blay Dia'ya. Dia. Tekrar Zaccagni. Tehlike var. Zaccagni dışarı gitti. Etkili geldi Lazio. Goeki'nin pası. Savunma arkasına doğru. Savunma durakları. Top ağlara gidiyor ama offside bayrağı da havada.

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo. Sporun radyosu A-Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Değerli izleyenler, spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimindeyiz. Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam saat 22'de Fransa'da Lyon deplasmanında Şampiyonlar Ligi playoff turu revanş mücadelesine çıkacak. Bu maçı konuşuyoruz. Şöyle bir parantez açmak istiyorum Lyon çerçevesinde. Geçen hafta Lig 1'de Lyon Fenerbahçe kadrosuna göre tamamen rotasyonlu bir kadroyla çıktı. Yani bu maçı sonuna kadar önemseyen bir Lyon var. Ve geçen hafta yine ilk maçta Fenerbahçe karşısında 26 yaş ortalamasıyla Fenerbahçe karşısına çıktı Lyon. Fenerbahçe'nin Lyon'a göre 29,5 yaş ortalaması var. Yani bir tarafta deneyim, diğer tarafta tabii deneyimli oyuncular da var ama çoğunlukla genç isimler de yer alıyor.
2: Yaş ortalaması.
1: Deneyim faktörü kağıt üzerinde Fenerbahçe'yi aslında bir adım önde gösteriyor diyebilir miyiz hocam?
2: Şimdi yaş ortalaması düşük olmasına rağmen yaptığı rotasyonla en az bizim coğrafyamızda olduğu kadar bir tepki görmedi Lyon'un teknik direktörü. Ama bizde genelde bireysel becerilerle oyunu çözmeye çalıştığımız için o istenilen yeteneği, beceriyi göstermesini beklediğimiz, en azından takımı hareketlendiren, karşı kaleye yaklaştıran adamları oynatmadığı zaman teknik direktörler bizde büyük tepki topluyor. Tabii ki onlar için de Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek önemli bir detay, önemli bir faktör ama bizdeki kadar eleştiri almayan bir Lyon takımını gördük. Onların duygusallığı, profesyonellik düşünceleri daha doğrusu öyle söyleyeyim, bizden daha üstte olduğu için ki bir örneklendirerek anlatayım. Bir yabancı bir teknik direktörle anlaştığımızda, ben sportif direktörüm o zaman, oyuncularla dedi.

0: ki bir diyalog kur işte, bir birebir, ondan sonra bir grup halinde falan konuşmalar, şunlar bunlar dediğimde niye ki dedi bana. Ondan sonra nasıl dedim niye ki yani. E dedi onlar profesyonel dedi. Yapacağı işi biliyorlar dedi. Dedim burası öyle değil. Biz de öyle değil hocam dedi. Biz de birebir konuşacaksın. O seni dedim sevecek, anlatacaksın, diyalog kuracaksın. Bizdeki profesyonellik anlayışı sevgiyle bağlantılı. Eğer teknik direktörünü severse, kabul ederse o zaman ona performans veriyor. Yoksa futbolcuya dayalı bir sistem çıkıyor ortaya. Onun için burada Fenerbahçe takımında her şeyden öte rakip, saha, seyirci, ambiyans, hava, ondan sonra bunların önemi yok bu dakikadan sonra. İşte biz 2,5 gün dinlendik, onlar 7 gün dinlendi mevhumu da ortadan kalkıp bu şekilde futbolcuya vereceğin ucuz bahanelerle, yaratacağın ucuz polemiklerle olmaz bu iş. Yürekten mücadeleni sahaya koyacaksın ve bu maçta Şampiyonlar Ligi'ne girebilme adına elinden gelen her şeyi inançla, özveriyle mücadele ederek elde etmeye çalışacaksın. Haricinde zaten futbolcunun işine gelen şeyler bunlar, ucuz bahaneler. Onun için futbolcuya da daha yeni, henüz sezonun başındayken hem lig arenasında ligimizin gerçekliği hem de Şampiyonlar Ligi'ne kalabilme arzusu bir aradayken bahane bırakmayıp sadece mental olarak kendi performansına odaklandıracaksın. Abi ya Fenerbahçe'ye gelen oyuncu kaliteli oyuncudur. Sana sınıf atlatacak oyuncudur. Sen sınıf atlatacak oyuncuya sadece sistem doğrultusunda bir şeyler göstereceksin yani. Ve bunun devamlılığını sağlayacaksın. Süreci yöneteceksin yani. Yoksa bu oyuncular zaten belli bir kalitesi var. Her şeyi öğretemezsin futbolcuya. O kendi sahada kendi inisiyatif alacak. Bazı işleri kendi becerecek. Ama sen ne diyeceksin? Şimdi 24 yaşındaki Greenwood'a sen rotasyon yapamazsın abi. 24 yaşındaki Greenwood'a sen topu kaybettikten sonra sallana sallana orada gez diyemezsin abi. Gelecek geriye. Gelecek. Savunmayı orada başlatacak. O nasıl ki sol kanat oyuncusu onu marke etmeye çalışıyorsa, savunmada hemen anında o savunmayı başlatıp topu alamadıysan takip edeceksin, kovalayacaksın. Artık böyle yani. Onun için sadece ön bölgedeki adamlardan o bölgede icraat, gol pası, gol öncesi pas, gol bekleyemezsin. Savunmada da yardımcı olacaklar. Takım halinde abi, takım bütünlüğü denen bir şey var. Sezon sağ başı yüklemeler sadece... Nasıl?
1: Saha içinde bir bütün olmak
0: gerekiyor. Olacaksın. Ya sezon başı antrenmanları sadece yükleme antrenmanları değildir abi. Uyum sürecidir. Yeni gelen transferlerin takımla uyumudur. Sen uyumlu bir takım haline getirip takımını belli bir sistem doğrultusunda onları geliştirerek götüreceksin. Ha, skorlar sana yardımcı olur. İyi skorlar seni daha motive eder. Taraftarı motive eder. Onların desteği seninle birlikte olur. Önemlidir. Yani ya, takımlar size söyleyeyim mi? Taraftarındır yani. En fazla özveride bulunan onlar. Ve onların beklentileri doğrultusunda hayal kırıklıkları ya 18. seneye girilmiş bir süreç var. Bu baskıyı sen sahada verdiğin oyunla onları ikna edeceksin. Onlar seni teşvik edecek değil. Sen oyununla önce onlara coşku vereceksin. Onlar da sana destek verecek. Her şey bir bütün. Onun için ben Avrupa arenasında şimdi Greenwood gibi, ondan sonra büyük ihtimal bizim şeyimize göre Vedat'ın oynadığı düşünülüyorsa, bunlar Avrupa arenasında boy göstermiş oyuncu sayımız çok olduğundan çok fazla stres yapmadan sakin, sabırlı oynayarak ondan sonra oyun üstünlüğünü, hakimiyetini, oyunun duygusal durumunu ele alarak inşallah galibiyetle döner oradan Fenerbahçe ve 18 yıllık hasret sona erer ki ben bunun öyle olacağını düşünüyorum. Şimdi herkesin şeyi var, bir algı var. Lyon daha önde diye. Ben öyle düşünmüyorum. Tamam, onların da çok coşkulu taraftar grubu var. Onlar da takımıyla birlikte coşkulu bir ambiyans yaratıyorlar. Ama Fenerbahçe'nin tecrübesiyle, ondan sonra oyuncu kalitesiyle bunun üstesinden gelebileceğini düşünüyorum.
2: Şöyle şimdi tabii Lyon'un o rotasyon hadisesi anlaşılabilir bir durum ki onların olaya bakış açısıyla bizimki çok bambaşka. Mesela bizde şöyle bir hadise var değil mi? Şampiyonlar Ligi'ne gidersen daha önemli oyuncuları da katarım bu işin içine.
1: Tabii.
2: Yani şartlı bir planlama, onun öyle bir derdi yok. O neden orada olduğunu, ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntıları çok iyi analiz etmiş. Bugün Lyon'un Şampiyonlar Ligi'nde uzun zamandır olamamasının temel sebebi işin mali konusunda yaşadıkları sıkıntı. O yüzden bütün oyuncularını orada dinlendirdi. Çünkü onlar için de Şampiyonlar Ligi'nde olmak şeyden çok, yani biz nasıl oralarda olmayızdan çok işin mali tarafıyla alakalı. Bizim kurtuluşumuz orası diyor. Çünkü çok genç oyuncuları var. Şampiyonlar Ligi'nde oyuncularla o arenada bulunursa oyunculara değer katabileceğini çok iyi biliyor. Onun planlaması o. O yani Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı an bir değişim olmayacak onda. Aynı planlamayla devam edecek. Çünkü onların bütün derdi mali. Bizimki farklı. Biz eğer orada olursak biraz daha kadroyu güçlendirelim düşüncesinde olacağız. Bir diğer hadise, şimdi aslında İsmail Hoca'nın rotasyonla ilgili olan kısmında düşüncede bir problem yok. Şimdi bu kadar maç trafiğinin olduğu bir yerde birilerini dinlendirebilirsin. Bunda bir problem yok ama bir sistemle onu halledebilirsin. Yani Greenwood'u dinlendirip İrfan'ı sahaya gönderdiğinde onun eksikliği ortaya çıkacak. Ama siz onu teknik direktör olarak analiz etmeniz gerekiyor. Siz görmediniz mi İrfan Can'ın Kasımpaşa'daki fiziksel yaşadığı problemi? Ne olabilir de çok kısa sürede gördüğümüz İrfan bir anlamda en top seviyeye ulaşacak? Mümkün değil. Öyle bir zaman yok. Antrenman bilimi inkar ediyor bunu. Şimdi hepsini bir araya getirdiğinde eğer sen o gün bu rotasyon dediğimiz hadiseyi çok sağlıklı yapmış olsaydın bugün zaten Fenerbahçelilerin tamamı ikna olurdu. Hoca ne diyor? Sen ikna edeceksin. Oyun ikna edecek. Taraftarı peşinden oyun götürür. Eğer oyunun yoksa yine söylüyorum, istediği kadar içeride oyna. Hatta tam tersi olur. Eğer güçsüz bir oyunun varsa, problemli bir oyunun varsa rakip gelir oyunu domine eder. O taraftar senin ayağına dolanır. Tepki gösterir sana. Yani burada bütüne baktığında onların bu rotasyon yapmasının temel sebebinin ne olduğunu düşünüyorum. Yani onlar hiç şeyle ilgilenmiyorlar. Ya oraya gidersek biz uzun zamandır yokuz, işte biz Lyon'uz, bizim orada olmam değil. Mali olarak sorunlarım var. Gerçeğini koymuş önüne. O ekonomik anlamda problemi ya da genç oyuncuları en rahat nasıl orada gösterebilirim? Şampiyonlar Ligi'ni. Bir tane maçım var. O zaman ben 11 oyuncuyu birden dinlendirebilirim. Hatta orada problem olsa da çok önemli değil. Ki ben adım gibi eminim. Lyon orada sorun yaşasa kimse Fonseca'ya şey demeyecek yani. Ya arkadaş nasıl tabii rotasyon yaparsın tabii demeyecek. Çünkü onlar o gerçeği önüne koyuyorlar. Geçmişte yaptıkları başarı onlar adına çok değerliydi ama şu an kadro kalitesi, işin mali durumuyla alakalı problemi onlar çok iyi analiz ediyor ki bizi onlardan ayıran en net, en temel, en belirleyici hadisenin ben bu olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi bak, sahada statik ve ezberlenmiş bir oyunun olur ki daha Fenerbahçe o yolda ilerliyor ama henüz o olgunluğa ulaşmadı. O zaman ne oluyor? Senin bireysel becerilerle skoru çözme ortamı doğuyor sana. Bunu becerebilecek adamların da var senin. Şimdi hücum zenginliği mevcut Fenerbahçe'de, öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Yani
2: fazlasıyla. Kulübede fazlasıyla Luka. Kulübede şu an ya.
0: Artı kalite ve sonuçta seyir zevki de verebilir bunlar sana. Bu bütünlüğü yakaladığın zaman zaten senin camian, taraftarın tamamıyla full arkanda olur. Ki Fenerbahçe adına bu özlem duyulan da bir duygudur yani. O yüzden bir delici, yıpratıcı oyuncularım var. Ondan sonra bana göre orta sahada mobil, teknik özellikleri ön planda olan, oyun zekası yüksek, Asensio eksikliği bu maçta hissedilir diye. Aslında bu maçta bir ihtiyaçtı bana göre ama onun yokluğunda Fenerbahçe o açığı nasıl kapayacak? Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın orada çözüm üretmesi gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman eforlu, yüksek şiddetli baskı uygulayacağını gösteren bir anlayışla bu sezona girdi Fenerbahçe takımı.
1: Rakibi boğacak.
0: Rakibi boğacak. Şimdi hem fiziksel olup da hem de ön bölgede icraat yapacak, gerektiğinde golü atacak oyuncu bulmak çok zor, kolay değil. Çünkü ne oluyor? O nedenle bitiricilik düşüklüğü zaman zaman takımlarımızda görülebiliyor. Bunun için ön bölgedeki uyum, ki mesela Kerem İkerdi uyumu vardı Galatasaray'da. Şimdi Kerem Vedat uyumu olabilir veya Kerem Lukaku uyumu takıma fayda getirebilir. Ekstra bir güç kazandırabilir. Şimdi ön bölgedeki oyuncuların birbirini anlaması, onların mesela

0: santfor mevkiinde oynayan adam biraz daha fiziksellik, şimdi atletizm daha öne çıktığı için bizim dönemimizde bu kadar fiziksel ve atletik olan oyuncular gerekmediğinden dolayı daha fazla yetenekli oynanıyordu. Stoperleri ne yapıyordun? Ondan sonra ben orta sahada kaliteli bir İbrahim var. İbrahim'le anlaşıyordum. Ona doğru geliyordum. Stoperleri çekip dönüp arkasına. İbrahim arkama atıyordu. Şimdi böyle organizasyonlar, bak onun için diyorum yani, statik ve ezberlenmiş organizasyonlar henüz daha tam oturmadı Fenerbahçe'de. Yavaş yavaş oturacak. Ama ona rağmen şimdi güçlü bir maça denk geldi Fenerbahçe. Belki de şansların eşit olduğu bir maç. Bunu lehine çevirebilme adına fikirler üretmesi lazım Sayın İsmail Kartal'ın. Çünkü elindeki kadro kalitesi, kadro zenginliği rakibinden iyi. Rakibinden yüksek. Ama onların bir avantajı da onlar sistem takımı. Onun için onlar kadar mücadele eden mi Fenerbahçe? İnançla, özveriyle, yürekten oynarsa bu maçta lehine çevirir skoru.
1: Peki, bir kez daha temsilcimiz Fenerbahçe'ye yürekten başarılar dileyelim bugün Lyon karşısında. Dilerseniz Beşiktaş'a geçiş yapalım. Beşiktaş'ta bugün Başkan Serdal Adalı Riva'ya bir ziyarette bulundu. Ziyaretinin hemen ardından açıklamalarda bulundu Beşiktaş Başkanı. Bakalım açıklamalarda neler söylemiş, tekrar hatırlayalım. Ardından stüdyoda üstüne konuşacağız.
2: Bugünkü ziyaretimin özü hakemin yaptığı kötü yönetim artı VAR'daki arkadaşım bu tokat olayını görmemiş olması. Bu MHK başkanı burada olduğu müddetçe maalesef bu hafta biz geçen hafta yani söyleyeyim Fenerbahçe yaşadı. Bu hafta biz yaşadık. Önümüzdeki hafta başka birileri yaşayacak. İşte iki senedir hakemleri yeniledik. Hakem, yeni hakem kadrosu yaptık. İşte yetiştirdik eğitimci. İşte Portekizli eğitimci. Şimdi başka bir eğitimci. Ama bu şahıs orada durduğu müddetçe değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor. Hakim değil. Ya da hakikaten çok kötü niyetli yani. Yani Beşiktaş'la alıp veremeyeceği bir iş var. Ama bilsin ki yani Beşiktaş'ın da onunla alıp veremeyeceği durum ortaya çıkar o zaman. Federasyonun yaptığı güzel işler de var. Maalesef onları da gölgeliyor. Yapılan güzel işleri dile getirmemizi de engelliyor. Bugün itibariyle inandığım şey de Federasyon Başkanımızla TFF Yönetim Kurulu da bu adamla ilgili bir şey yapamıyorlar. Yani buna inandım artık. İyi olacağını söylüyorlar. Ama bizim bu konuda artık şu kadarcık bir şeyimiz kalmadı. Sabrımız da kalmadı. Bu saatten sonra da derdimizi anlatabileceğimiz, şu içinde bulunan Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu anlatabileceğimiz tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz edeceğim bu konuyu. Şu andaki bu hakem konularının içinde bulunduğu durumu. İşin o bir tarafında Trossard'ın 3 gündür psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz. İşin bir de öyle bir tarafı var. Demin de söyledim yani, bir Türk futbolcuya yapılmış olsaydı anlatması ya idare et olsun. Oluyor işte bu filan diye. Ama bunu ne hocaya ne yabancı futbolculara, bu sadece bizim için geçerli değil ha. Yani bu yarın Galatasaray'ın başına da gelebilir. Fenerbahçe'nin maçına, Trabzon'un başına gelebilir. Ne yapacağız? Fenerbahçe tarafı da eğer onlar da bizimle aynı düşünüyorlarsa bir yabancı VAR talebi olabilir. En azından bu seneki, yani bu şu geçtiğimiz haftaki rezilliği yaşamamış oluruz. Yani her şeyi iyi anlarım ya. Yani hakeme de hani görmeyebilir ya. Onu da bu tarafından hani iyi niyetle anlamış olabiliriz. Herkes öyle düşünebilir. Ama vardı gözünün önünde sen yani tokatı görüp hakemi çağırmayacaksan bunda iyi niyet aramam. Bu oraya hedefli yollanmış, tembihli yollanmış, bu şekilde gelmiş bir arkadaş. Bizim açıklamalarımız marka değerini düşürmüyor. Bizi açıklama yapmak mecburiyetinde bırakan olaylar marka değerini düşürüyor.
1: Evet, Beşiktaş Başkanı Sayın Serdal Adalı'nın açıklamalarını dinledik. Bugün Riva'ya, Türkiye Futbol Federasyonu'na bir ziyareti oldu Serdal Adalı'nın. Tabii bu ziyaretten sonra açıklamaları da oldu. Şimdi

0: İbrahim Yavuz'a sözü bırakmak istiyorum. Çarpıcı açıklamalar var.
1: Evet.
0: Tabii demeçler üzerinden de gideceğiz ama ilk olarak siz neler eklemek istersiniz bu açıklamaların genelinde?
1: Şöyle başlayalım. Aslında Beşiktaş bu sene teknik ve idari anlamda en başarılı kulüp olarak başlamıştı. Benim en büyük endişem, kaygım buydu aslında. İdarecilerin işin içine girip problemi başka yerde arama hadisesi bu güçlü Beşiktaş organizasyonuna zarar verebilir diye düşünmüştüm. Çünkü hep aklımda şey var. Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya burada bir yapı var hadisesi. O aldı, onu cebine koydu. Sıkıştığında sürekli senin önüne getirdi. Allah'tan şu an Beşiktaş'ın çok sağlıklı bir teknik direktörü var. Özellikle bu maçtan sonra, yani bugün ortalık yangın yeri Beşiktaş adına, değil mi? Ama o kulübün teknik direktörü en sıcağı sıcağına o olayı yaşamış, oyunculara direkt temas etmiş teknik direktör ilk flaşa gittiğinde maç sonunda bu konuyla ilgili tek kelime etmedi. Oyun üzerinden, hücum ve savunma prensipleri üzerinden bir şey anlattı. Devamında basın toplantısına geldi. Normal olarak bizim, çünkü başka konuşacak bir konumuz olmadığı için, hemen arkadaşımız hakemi sordu. O da evet, kırmızı kart dedi ki ben de aynı fikirdeyim. Yani o pozisyon kırmızı kart. Ama önce kendi analizimizi, onu bir tarafa bırakıp kendi analizimizi yapmamız lazım. Yani gelişme adına bir şey gösterdi. Bizim Italiano gibi insanlara çok fazla ihtiyacımız var. Bizim kurtuluşumuz orası. Şimdi diğer hadiseye gelince Sayın Adalı son bir senede üçüncü MHK konusunda şeye gidişi, Riva'ya. 21 Ağustos'ta gitmiş Eyüpspor maçı sonrası. Maçın hakemi Ali Umut Meler ve Özgür Yankaya ile ilgili var hakemi. 9 Aralık'ta gitmiş Beşiktaş Antep maçından sonra yine Kadir Sağlam Halil Umut Meler için şikayet ediyor. Bugün 3. Şimdi aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemenin ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. 2 defa deneyimlemişsin idareci olarak. Oraya gidiyorsan gerçekten bir problemi ortadan kaldırman lazım. 2 defa gitmişsin, hiçbir işine yaramamış. Hatta burada içeriği de bozmuş. Çünkü teknik direktöre bir koz veriyorsunuz. Oyuncuya bir koz veriyorsunuz. Bugün Trossard'ın psikolojisinden bahsediyorlar. Hayatında ilk defa mı böyle bir şey yaşamış? Bunlar futbolda doğru olduğu için söylemiyorum. Oluyor ya, neler Dünya Kupası'nda oluyor, millet birbirini yiyor. Yanlış yorumluyorlar. Beşiktaş şahane giden bir organizasyonu bence hiç gerek yok. Anlıyorum şimdi onların neden yaptığını da çok iyi anlıyorum. Doğru olmasa da taraftar bunu talep ediyor diye gidiyor. Ya taraftarı ikna edebilirsiniz. Göztepe'li idareciler ediyor. Şimdi Göztepe'nin sizden daha az seyircisi olması orada o işi daha rahat ya da daha zor yapacağı anlamına gelmiyor. Bu sizinle alakalı. İkna edersin Beşiktaş taraftarını. Şimdi 3 defa gitmişim, bugün 3. O anlamda bir fayda görmemişim. Bak yine aynı şeyi söylemişler. Değişecek demişler. Değişmemiş ya. Bence siz oraya harcayacağınız zamanı teknik anlamda buraya harcayın. Buranın size faydası olur. Hazırda şahane bir teknik direktör yakalamışım. Bak asla problemi orada aramıyor. Şimdi diğer konu bütün kulüpleri bu işin içine katalım diyor. Şimdi hani çok bu taraflara girmek istemiyoruz ama şimdi Trossard'ın psikolojisi, eyvallah da İtalya'dan da geldiğim Immobile diye adam benim evladım o zaman. Öyle bakacaksak Kerem'e 3 defa vurdu tokat, değil mi? Şimdi o da öyle mi açıklasın? Olur mu öyle şey yani? Ona da yanlış. Osimhen, Emirhan'ın boğazına sarılması da yanlış. Bunlar hakem kararlarıdır. Hakem bir şekilde onu halleder ama İlla bu ülkede hakemle ilgili bir şey düzeltmek istiyorsanız 8 Mart'ta ayaklanacaktınız federasyon olarak. 8 Mart'ta hakemlerin hakemlikleri bıraktırıldı. 8 Mart'ta, değil mi? Çok önemli. Cüneyt Çakırlar vardı, Ali Palabıyıklar, değil mi? Çok önemli hakemler. Fırat Aydınuslar bıraktırıldı. Ya o kadar deneyimli hakemimizi biz neden bıraktırıldığını da bilmiyoruz. İşte acil bıraktırılıyor dedi. Performans mıydı? Gençleşeceğiz dediler. Ve o gençleşmeyi bugün destekleyenlerden belki Serdar Adalı değil ama yine o kulübü temsil eden Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe başkanlarıydı. Olmaz. Futbolda yaş ortalamasını düşürebilirsin. Bu mantıklıdır. Futbolda, futbolcuda. Hakemde yaş ortalaması düşmez. Orada deneyime ihtiyacın vardır. Niye o gün itiraz etmedin? Bıraktırma Fırat Aydınus'a, Cüneyt Çakır'a, Ali Palabıyık'a. Bunların deneyimlerini al, harmanla gençlerle beraber. Ama bunu bir planlamayla yap. Niye demedin o gün? Niye o gün o insanların hakkını aramadın? Onların ailesi yok mu? Ve onları birçok insanın kafasında soru işaretiyle bıraktırdın. Değil mi? Ne yaptı bu insanlar? Bahisle ilgili bir şeye mi bulaştı? Bunların çoluğu çocuğu yok mu, ailesi? Açıklamadın ne olduğunu. Ve o gün bıraktırmak zorunda kaldın. O gün o insanların hakkını savunmuş olsaydın o hakemlerin. Ya bunlar ayıp edildi. MHK'nin niye aynı adam değil mi? Ferhat Gündoğdu'ydu. O gün niye Ferhat Gündoğdu'nun karşında olmadınız? Ayıp ediyorsunuz bu

0: insanların aileleri var. Bunlar bugün niye hakemliği bırakıyor? Bize bunu açıklayın. Ya o gün onu demiyorsunuz. Bugün diyorsunuz ki Ferhat Gündoğlu ile. Tamam eyvallah, onların zaten yapamadığı konu ortada da. Ama yanlış yerden bakışıyor. Bak, gözünüzün önünde dibinizde şahane bir teknik direktör var. Hiç bu işlere bulaşmıyor. Ama hak böyle aranmaz. Bunun kimseye bir faydası yok. Kimse Beşiktaş'a bak. Bugün bu başkanın yaptığı açıklamaların gitmesinin Beşiktaş'a bir Beşiktaş'a tek fayda edecek şey planlama, teknik direktör davranışı. Allah'tan sağlıklı bir teknik direktör var. Çünkü geçen sene bu açıklamalar yapıldığında özellikle 9 Aralık hatırlıyorum, Sergen Yalçın biz bu hakemlerin olduğu yerde Beşiktaş'ı yarışın içine sokamayız demişti. Hemen aldı onu satın. Bak İtalyano almıyor. O diyor ki tamam eyvallah, burada eksik var ama ben burada bunu halledeceğim. Trossard'a sorsam bu da muhtemelen benzer ifadeyi kullanıyor. Bakış açısını doğru bulmuyorum Beşiktaş'ta. Şahane bir planlamanız var. Bugün Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de önündesiniz. Teknik direktör davranışı olarak söylüyorum. Bu teknik direktör sizin oyununuzu bir yere getirdi. Oyuncu dokunuşuyla oyununuz yukarı çıkacak. Bırakın sağ dışında. Ya da gerçekten gidiyorsanız yıkmanız gerekiyor. Ya o toplantıdan çıktığınızda Ferhat Gündoğdu bugün görevi bırakması gerekiyordu. Ya gerçekten o şekilde gidin.
1: Desinlere gitmeyecek.
0: Gitmeyin. Bakın 3. 21 Ağustos, 9 Aralık, 26 Ağustos. Aynı röportajı yan yana koyun. Faydası yok. Bence başkan bu anlamda yanlış yönlendiriliyor.
2: Şimdi yanlışlara itiraz edip de sistemin dışında kalma cesaretini gösterebilme kültürü olmadığı için bizde. Herkes aman bizdeki en yanlış... Bütün atasözlerimiz doğrudur, atasözü. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ondan sonra aman bana bir şey olmadı, kime ne olursa olsun mantığı. Bu da yanlış. Ama şunu söylemek lazım. Ligimizin bana göre en büyük tehlikesi hakemler. Hakemlerimiz maalesef aynı filmin devamını çekecekleri gerçeğini bu sene de görmeye başladık. Çok erken konuşmaya başladık hakemi yani. Maalesef hakemlerimiz futbolumuzu gölgede bırakıyor. Ya şimdi o pozisyonda, pozisyona da yakınsın. Cephende o oraya dönük. Ait'in attığı tokadı göremiyorsan, hadi sen göremedin, vardaki göremiyorsa. Abi burada sıkıntı olur. Eline koz verirsen yöneticiler de ucuz bahane bulma adına bunu bu şekilde davranış biçimi sergilerler. Şimdi Trossard'ın performansını etkilemeyecek mi bu? Bak %100 etkileyecek. Niye biliyor musun? Tamam, hakem vermedi. Rakip oyuncu bana bir tokat attı. Osmanlı tokadını bana yapıştırdı. Ondan sonra ama oyun devam etti, görmedi. Fakat bundan sonraki yöneticilerin beyanatlarıyla birlikte o da diyecek ki demek ki burada böyle. Ben pozisyon olarak yeteneğimi sergileyemedim. Sergileyemediğim, ön bölgede icraat yapamadığım durumlarda ondan sonra rakibin önünde atarım kendimi. Ben de bir bahane bulurum. Yoluna gidecek. Hayır abi. Onun için istedikleri takımların sırtını yerine getirmekte usta olan hakemlerin, Diyarbakırlılar genelde kullanırdı bunu, düdüklerinin içindeki nohutu alacaksın abi. Bak. Abi çıkın maçı yönetin, gözünüzü seveyim ya. Bu kadar kaliteli transferler yapıyor. Kulüplerimiz bu kadar kasalarını boşaltır hale geldi. Avrupa'da hedefler yükseliyor. Ligimizin kalitesi yükselsin istiyoruz. Hep beraber futbol kültürümüz gelişsin diyoruz. Ama olmaz. Burada her bütün paydaşların buna el atması lazım. Bütün paydaşların destek vermesi lazım. O yüzden bana göre çok erken konuşmaya başladık biz bu hakem işini. Onun için bana göre de konuşmasının merkezine yalnızca Beşiktaş'ı değil. Yani hakemlik sistemindeki güven problemini ortaya koydu Beşiktaş yönetimi şu anda. Ama bu, biz ne kadar biraz daha güven duygusuyla yaklaşalım. Ondan sonra derken hakemlerimiz de yani maalesef koz veriyorlar yani.
0: Ali Koç Sayın Başkan 7 seneden fazla o kadar başkanlık yaptı. Çok fazla hatırlıyorum Fenerbahçe'de Ali Koç'un benzer yorumlarını. Belki kendisi de o duyguda değildi, gitmek istemiyordu. Ali Koç'u o kalabalık oraya gönderdi. Haklarımızı savun başkan dedi. Gitti. En son onu oraya gönderen aynı kalabalık ona ne dedi biliyor musun? Sen bu işi bilmiyorsun, bırak dedi. Bak bugün seni oraya gönderen o kalabalık, maalesef sayın başkanım, işler kötü gittiğinde sana diyecek ki sen bu işi bilmiyorsun, bırak. Bence o kalabalığa diren, O kalabalığı anca öyle geliştirebilirsin. Gencecik çocuklar, bak hakemlerin iyi olduğu için söylemiyorum ama empati kuruyorum yani. Oyunculuk dönemime gidiyorum. 18 yaşında Süper Lig'de oynadığım maça gidiyorum. 18, elim ayağım titriyordu. Bu hakemleri düşün ve benim şöyle avantajım vardı. Ben Adana Spor'da oynadığımda kötü de oynasam 30 bin kişi alkışlıyordu beni. Ama burada öyle değil. Beşiktaş maçında Metin Hoca anlatıyor. Diyor ki hakem anons edildiğinde bütün stat ıslıklıyordu. Daha sahaya performansını sergilememiş birini bütün kalabalık ıslıklıyor. O da bu kadar insanların bu anlamda ön yargısı. Başarılı olduklarından bahsetmiyorum ama bu işi öyle halledemezsin. Bugün diyor ki Beşiktaş idarecileri bıraksın diyor. Eyvallah, kim gelsin? Öneriniz yok. Sürekli birileri gitsin diyorsunuz. Ya gitsin de öneriniz ne? Geldiniz mi bir araya bütün kulüpler olarak? Bu gitsin, önerimiz bu. Hiç kimseyi beğenmiyorsunuz. Dün hakem değil dediğinizi bugün referans olarak gösteriyorsunuz. Bu diyor. Dün de hakem değil diyor. Bırakın biraz orayı, biraz rahat bırakın. Yok sayın, orası düzelir. O çocuklar düşünsen hocam, gencecik hakemsin ve ismin açıklandı ilk maça. Ciddi bir kalabalıkta şöyle bir durum var hocam. Hangi kararı verirsen ver, daha kalabalık olan, sesi daha yüksek çıkan seni perişan edecek, işler onun adına kötü giderse. Doğru bile yönetsen, Kocaeli Galatasaray maçını yönettin ve şahane maç yönettin. Teslim olmadın Galatasaraylı oyuncuların baskısına. Şahane yönettin. Ama Galatasaray yönetimi seni perişan edecek. Düdük bırak diyecekler. Ve bir tane yorumcu arkadaşımız söylüyor. Bence ayıp ediyor. Hepimiz için de geçerli. Biz de yorumcu olarak çok eksik kaldığımız konular var değil mi? Ama biz şey diyebiliyoruz. Bugün performansımız kötüydü. Bir sonraki programda iyi olacağız. Biz diyoruz. Bizim öyle bir hakkımız var. Ama onlara diyorsun ki bıraksın düdüğü. Öyle bir dünya yok. Sen ne kadar yetersizsen zaman zaman. Bak şey ayırıyorum hocam. Bu yorumumda benim kötü niyetliler, ona bir şey, onu da bulup tespit edecekler. Ben kötü niyetli olduğunu görüyorsam bir hakemin, federasyon elimde de bu anlamda belge varsa, neyse bu işin itiraz yeri, giderim onu bu işin dışına atarım. Ama bütün iyi niyetiyle o gün bu işi eksik yapan bir insana niye bıraktırıyorsun ki hakemliği sen yani? Ya eksik yapmış, 18 yaşında benim ayağımdaki topu kaçırmam, golü yedirmem gibi bir şey yani. Ben de yedirdim o golü. Bana dediler mi o gün bundan bu iş olmaz, bıraksın gitsin. Bunlar gencecik insanlar, hakemlik olarak yaş ortalamasını düşürmekle çok büyük hata yaptın. Artık o gün bunlar gelsin diyenler bunlara biraz teslim olacak yani. Yabancı geliyor, ne yapıyor? Mesela Macaristan'da bir hakem, ya şöyle bir duygusun var. Doğuyor Macaristan'da, diyor ki ulan bana bir şans gelse de şu Türkiye'ye gidip şu Fenerbahçe'yi perişan etsem ya da Beşiktaş'ı. Ya Macaristan'dan geleni de beğenmedin ya, o da Vardaydı. Ne yapıyor bunlar, nasıl bir örgüt, ben merak ediyorum. Bir de bunların mesela bir lokali var, bu hakemlerin. Bunlar mesela oturuyor. Diyor ki hocam baba biz Fener'i şampiyon yapalım diyor. 3 hafta geçiyor. Abi vazgeçtik diyor. Beşiktaş'ı yapalım şampiyon diyor. Abi, böyle bir şey olabilir mi ya? Bunlar sürekli karar da değiştiriyorlar. Böyle de bir sıkıntıları var. Bence sen o tarafı bırak. Senin idareci olarak yaptığın transfer sayısında yanıldığın oyuncu kadar hakemlerin eksik. Çimlerin kadar eksik. 4 tane oyuncu Fenerbahçe'de kas sakatlığı yaşamış. Ligin ikinci haftası. O antrenman planlaması kadar bence hakem eksik. Yoksa diğer konu, o işin en kolay tarafı, yıllardır da aynı şeyi yapıyor, son zamanlarda bu iş arttı. Eskiden şöyle bir durum vardı hocam, var yokken yetersiz olduğunu konuşuyorduk, var geldi niyet okumaya başladık, bunlar kötü niyetli dedik. İşte o yüzden bize var çok uygun bir durum değil, niyet okuyan bir topluma.
2: Bizim coğrafyamızda öyle maalesef. Ama burada abi strateji üretmesi için seçilenler olayı tribündeki amigonun muhasebesiyle düşünürlerse her daim böyle kaos, kaotik ortam doğar. Şimdi sen kendi takımına her türlü şartlarda, bak, olumlu olumsuz şartlarda dahi hakemi bile yenecek bir takım olgusu yaratıp takım bütünlüğü yaratırsan o zaman bunlar konuşulmaz. Aslında daha henüz sezon başında futbolcuya böyle ucuz bahaneleri futbolcunun cebine koyarsan inan ki onun performansı artı yönde ilerlemeyecek. Eksi bakiye alacaksın oradan. O yüzden yani şimdi hele hele zorluk derecesi yüksek maçlardaki puan kaybettiğini düşündüğün zaman büyük takımların yandım anam keten elba derler ya, eyvah eyvah. Onun için hakimlerimiz de gördüklerini çalacaklarına emekleri çalıyorlar. Ya onlar da yani biraz da dikkat edecekler yani. Biz hoşgörülü olalım derken tamam, bu hoşgörünün karşılığında da her şey karşılıklıdır. Sadece camialar, takımlar, taraftarlar hoş görmeyecek. Sen de onların karşılığında maçta gördüğünü çalacaksın.
1: Öyle

0: İstedikleri takımın sırtını yere getirme için düdük çalıyorsan olmayacak. Bu iş olmuyor. O yüzden henüz bizim futbolumuz adına bence bu polemikleri ölçüsü aşılmayan yorumlara müsaade etmekle beraber çok fazla bu işlere girmeden ama MHK'nin de elini ayağını denk alarak hakikaten hakemlerimize gördüğünüzü çalın kardeşim. Sen kendin için maçı yönetme, gördüğünü çal diyerek onlara bir özgüven verirsen biz senin her türlü kararında arkandayız. O zaman şu mevhum ortadan kalkar. Ya hata oldu ama bilerek değil bu. Futbol hata oyunudur diyebiliriz. Ama bu tür böyle net pozisyonlardaki onlar şimdi haklı yönü var mı Beşiktaş'ın? Var. Ama sadece mağlubiyetin üstünü örtme adına değil bu açıklamalar. Bak Beşiktaş'ın haklı olduğu yön de çok. Şimdi stoperler genelde forvet oyuncularına istediği özgürlükte itip kalkma hakkına sahipken karşılıklı düellolardaki itiş kakışta o zaman buna da müsaade edeceksin Oh'un golünde. Veya Trossard'ın yediği tokatta bunu göreceksin orada. Yani o oyuncu bu demek değil ki o oyuncu orada kırmızı kart görseydi Beşiktaş kazanacaktı. Ama belki kaybetmeyecekti.
1: Bir de şeyde onun için çok sıkıntılı yere gidiyor hocam. Mesela şimdi BAK'de dönse eyvallah. Şimdi bu şeye gittiği zaman, niyet okumaya gittiği zaman o işin için. O zaman MHK'de dönse dese ki Kocaeli maçında Kocaeli sporlu oyuncu altı pasın içinden vurdu topu dışarı. Maçı izlediniz mi bilmiyorum. Altı pas hocam dışarı atmak daha zor. Şimdi niyet okumaya girerse o da der ki futbolcular iyi niyetlidir. Boş kaleye golü atmadı altında bir şey ararım. Sonra döner sana Başakşehir'e Inter çünkü Nuri Şahin bu hakemlerle gelişmek zor der. Döner Nuri Şahin'e der ki ya sen beni bu anlamda eleştiriyorsun. Senin takımın neredeyse üçte bir bütçeli yanından geçmeyecek Inter Turku'ya elendi. Bak sen benim Avrupa'da olası bir tane puanımın bir tane daha fazla takıma gitmemin önüne geçtin. Döner İsmail Kartal'a der ki bak sen nasıl antrenman planlaması yapıyorsun? Dört tane oyuncunun adele sakatlığı var. Döner Okan Buruk'a der ki ya siz dört sene üstte şampiyon olmuş takım nasıl kadro planlaması yapamıyorsunuz? Hala da kimin gelip kimin gideceği belli değil. Şimdi oraya dönerse hocam o ama işin bak, içinden çıkamayız.
0: Onları diyebilmesi için bir hakemin geçmişinde futbol kariyeri olması lazım. Bir, iki, hadi o olmadı. Öngörüsü iyi olması lazım. En azından bıraktıktan sonra sürekli ama halı saha ama şöyle böyle futbolun içinde olması lazım. Ya pozisyonunu süzmek çok ayrıdır. Mesela sevgili İbrahim'in söylediği bir pozisyonda santrafor en çok o pozisyonlarla karşılaşır. En hazır olması gereken adamdır. Ama en rahat pozisyonu kaçıran adamdır santrafor. Şimdi zor pozisyonda daha iyi konsantre eder, vuruşunu iyi yapar. Ama tamam geliyor sağdan kesti benim arkadaşım. Kaleci yok, kimse yok. Boş kaleye atacağım, tehlike.
1: Hocam, o an konsantreni bozuyorsun. Hocam, ben merak ediyorum mesela. Çözüm ne hocam?
0: Çözüm ne biliyor musun? Daim, her daim hiç rakip oyuncunun pozisyonuna, kalecinin pozisyonuna bakmayacaksın abi. Konsantre, sen gol atmaya konsantresin ya. Geliyor top, boşum. Topa kapancan abi. Öyle rahat nasıl atarım bu golü dediğin zaman vuruş kaliten düşüyor. Havadan yukarı atıyorsun.
1: Hakemlikle ilgili diyorlar ya hocam mesela MHK bıraksın başkan tamam. Mesela biz ona da bıraktırdık. Bugün mesela federasyondan bir açıklama geldi. Ferhat Gündoğdu bıraktı. Çözüm. Mesela hakemlerle ilgili çözüm ne? Bir şey üretmek zorundasın. Benim tavsiyem, ben mesela bu konuda pişmanım. Erken futbolu bıraktım. 32 yaşında bıraktım. Şimdiki aklım olsa kesin hakemlikle ilgili devam ederdim kariyerimi oradan. Sahanın içinden gelmesi hocam söylediği için aklıma geldi. Çok büyük avantajdır. Bilirsin oyuncunun duygusunu, davranışını. Bazı şeyleri öngörebilirsin, halledebilirsin. Mesela şunu deseler anlarım. Bak federasyonun da orada o anlamda bence planlamada teşvik etmesi lazım. Şimdi yaş sınırı diye bir şey çıktı değil mi? Alt liglerde mesela, üçüncü liglerde. Onların derdini ya arkadaş belli bir yaşa gelmiş oyuncular da burayı mesken tutuyorlar, fazla para alıyorlar, gençleri oynatamıyorlar. Biz bir yeri teşvik edelim. Ben doğru bulmam ama sonuçta bu da bir düşüncedir yani. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Oradaki yaş ortalaması yüksek arkadaşlarımızı dışarı atıyoruz. Sistem bir bölgesel amatöre gitmek zorunda kalıyorlar. Bunlara da şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın Siz bu işi sahada deneyimlemiş insanlarsınız. Hakemlik tarafıyla alakalı bir tarafa yönlendirebiliriz. Daha genç olanlardan bahsediyorum. Yani başka türlü işin içinden çıkamayız. Yani bir yere eleştirirken, bir yere yıkarken bir planımız olması lazım. Yani binalar yıkılıyor değil mi? Binalar yıkılırken bir planla beraber değil mi? Planla yıkıyorlar. Evet. Aynı şekilde planla da inşa ediyorlar. Ama sen sürekli yık diyorsun. O da gitsin, o da gitsin, o da gitsin. Ya Erdem Timur değil miydi bu ligi bitirtmeyiz diyen? Sonra demedi mi ben mahcup oldum kendimi izle. E ne oldu, sen mahcup oldun ama o kadar o maçın hakeminin çoluğu çocuğu ailesi de gitti. Hepsi bak, o çocuğu, onun belki çocuğu okula gitti, babasıyla ilgili 50 tane şey söylediler. E sen pişmansın da bak, ama gitti, kırdın o çocuğu, yıktın orayı.
0: Yorumlara ölçülü yapmak lazım. Program dahilinde tamam. Evet, hakemlerimiz bir program dahilinde yönlendirilebilir ama bunlardan bir tanesinin el çektirilmesiyle tehlikenin geçtiği falan da sayılmasın yani öyle. Bir hakemi aldın, görevden aldın, çektin. Böyle bir şey. Onun için evet, toplu halde bir organizasyon. Ondan sonra bunlara burada federasyon desteği. Birazcık da hem takımlarımızın hem taraftarların biraz daha hoşgörülü olmasıyla bunları kazanma yoluna gitmek lazım. Yoksa şimdi sen skor anlamında, oyun anlamında puan kaybettiğin zaman senin elinde, cebinde hala hazırda bir hakem bahanesi varsa buna dayanmak da yanlış. Onun için yani ya taraftar gözünde taraftar mantığıyla hareket eden yöneticilerin bunun yanlış olduğunu artık bilmesi lazım. Taraftara oynamayacaksın abi. Sen yorumlarında da daha ölçülü davranarak futbol ortamını yumuşatmaya,
2: daha profesyonel bakmaya.
1: Ya şey var işte, direkt hocan ya, o da anlatabilir sana oradan. Bak, o başka bir pencereden bakmayı öneriyor sana. Bu tamam diyor, eyvallah, burayı halledelim. Ama bizim işimiz burası. Çünkü biz burayı halledersek bu takımı şampiyon yaparız. Diğer taraf bu oyuncuları da tembelliğe iter diyor. Bak, yapmayalım biz onu diyor. Bu çok önemli. Bizim o insanların sayısını o yüzden çoğaltmamız lazım. Diğeri kolay, en basiti ya. Problem bende değil, başkasında. Eyvallah, birilerinin hoşuna gider ama sana bir faydası olmaz. Bak, evet. Son 4 senede Beşiktaş kaç tane başkan, kaç tane oyuncu, kaç tane hoca değiştirmiş. Sergen Yalçın demedi mi? Hala giden hocaların maaşı ödeniyor. Biz bunun peşinden gidelim. Atalım temeli, kuralım. Bak, olmama şansı yok. Olmama şansı yok. Ya Göztepe'li 2 tane idareci var. Ya bunların hani bizden çok akıllı, bizden çok görgülü olma şansları olabilir mi? Ama onlar çok basit bir şey yapıyor. Ya adam koymuyor bardağı buraya ya. Koyarsam dökülecek diyor ve biz onlara diyoruz ki şu Göztepe, vallahi billahi bak, buraya geldiği günden beri o iki insanın kurdukları kadro, hani tanıyorum oyuncuları. Normalde şöyle, ben kendi adıma, kendi üzerinden yorumlayayım. Bana dese ki o Göztepe, bu oyuncuları idare et, ben derim ki bak, ben bu oyunculara küme düşerim, bana verme bu oyuncuları. Orada Stoylov oyuncularla hem yarışın içerisinde oluyor, üzerine bir de oyuncu satıp para kazanıyor. Sana olay tanı veriyor, senle geliyor yarışa, olay tam golü sana atıyor. Sen diyorsun ki biz golü attık, yendik diyor. Nasıl yendin? O yendi seni, parayı aldı senden. Sen attığın golle seviniyorsun. Kazandığını zannediyorsun ama bence kaybediyorsun orada. Sen onun peşinden git yani.
2: Bu arada Burçin Hoca da bizi izliyormuş, Burçin Keskin. Konuştuğumuz konuyla alakalı da
0: bana bir, bize hocam?
2: Tabii bir mesaj da yollamış bana. Daha iyi organizasyon şart, iyi olanların maç yönetmesi, ödül ve ceza mekanizmasının daha iyi uygulanmasını sağlayamazsak bu iş olmaz demiş Burçin Hoca. Ona da çok
0: ona da hemen destek veren burada. Bir şey söyleyeyim Burçin Hoca'ya. Futbolun hata oyunu olduğunu çocukluğumuzdan beri biliyoruz değil mi? Futbolun hatalarla güzelleştiğini de biliyoruz değil mi? Ama hatayı hakemlerin yapmasının da futbolu çirkinleştirdiği gerçeğini de unutmamak lazım. Onun için hakemlerimiz de biraz kendilerine dikkat etsinler. Bundan sonra da hakemin konuşulmayacağı, sadece takımların performansının konuşacağı bir o atmosferde futbolumuz devam etsin istiyorum ben. Yani yeter, çünkü yeter. Çok erken başladık hakeme ya.
2: Peki biraz da yeni transferi konuşalım isterseniz Beşiktaş'ta. Ernest Boku dün gece Beşiktaş için geldi. Yeni sağ kanadı Beşiktaş'ın, genç bir isim, 22 yaşında. AZ Alkmaar altyapısında başladı futbola. Daha sonrasında Almanya Bundesliga'ya gitti, Leverkusen'e gitti ve son olarak Fiorentina'nın kapısından döndü bu arada. Beşiktaş iyi bir transferi imza attı diyebilir miyiz İbrahim Yavuz?
1: Ya net bir şekilde Beşiktaş'ın hani geçtiğimiz dönemlerde en yakın aklımda kalan Van Bronckhorst'la aslında benzer bir oyunu vardı. Güçlü bir oyunla başlamışlardı ama oyuncu rotasyonu konusunda biraz problemli. Yani Immobile'nin olmadığı yerde Hekimoğlu'yla devam ediyor. Şimdi aslında o bir teknik direktör için anlaşılabilir bir durum. Yabancı bir teknik direktör için. O çünkü şöyle bakar. Evet, Immobile var ama altyapısından yetişmiş de bir oyuncu var. Oynayayım der. Bilmez bir

0: Çünkü camia son senelerde erken havlu atan bir camia. Ama teknik direktörle birlikte bana göre de bu sportif direktör Önder Özen'in başarısıdır. Sevgili Gökhan da ona yardımcı oluyor diye biliyorum. Şimdi taraftar ışığı gördü. Hocasına, takımına sarıldı, bağrına bastı Beşiktaş'ı. Önemli bir faktör. Oynamak, topa sahip olmak, doğru pozisyon almak, bunları becermeye başladı Beşiktaş takımı. Taraftar da bunu gördü ve destek olmaya başladı. Bunun sürekliliği için tamam, çok zor. Benim çok güvendiğim bir oyun aklı olan Önder Özen'le birlikte doğru hamleler yapılmaya başladı. Beşiktaş kendisinde var olan kaliteyi artıran bir takım haline geldi. Ama ne olursa olsun şampiyonluğa oynayan bir takım yaratma adına Sayın İtalyano'nun bizim coğrafyamızı çok daha anlatılması gerektiğini düşünüyorum Sayın İtalyano'ya. İşte bizim coğrafyamız budur. Bizim ligimizin dinamikleri budur. Sen Avrupa mantalitesi bazı şeyleri absorbe edebilir ama bizde bu tepkiye yol açar gibi bizim gerçekliğimizi de anlatmalar lazım. Bizim ligimizin gerçekliğini, bizim insanımızın gerçekliğini de onlara biraz anlatması
1: İyi
0: lazım.
1: İyi entegre edilmesi yani, lazım.
0: Tabii, çünkü ön bölgede şimdi aksiyon üretme adına gelişen bir Beşiktaş görüyoruz. Yani şimdi her şeye rağmen mesela Vlahovic gelmeden evvel de rakip ceza sahası içerisinde fiziksel olarak yaptırım gücü yüksek bir oyuncuydu. Yani hırslı, arzulu, özverili bir santrfordu. Bunun yanına bir Vlahovic gibi ondan sonra daha net bir golcünün gelmesi Beşiktaş'ın ön bölgede gelişmesi demek. Şimdi yaptığı takviye ile birlikte Trossard'dan sonra şimdi yeni aldığı oyuncuyla Poku mu?
1: Evet, Ernest Poku.
0: Ernest Poku genç oyuncu. Bunlar dinamik oyuncular. Beşiktaş'ın kaliteyle birlikte dinamizme de ihtiyacı vardı. Bu da Beşiktaş bunları yerine getirmeye başladı. Onun için iyi yolda gidiyor Beşiktaş. Yani mağlubiyet çok önemli değil. Böyle büyük Beşiktaş gibi büyük camialar, onlarda o potansiyel vardır. Çabuk ayağa kalkmasını bilirler yani.
1: Peki, konuşmaya devam edeceğiz sevgili izleyenler. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar karşınızda olacağız.
2: Genduzi dokunamadı. Ceza sahası içerisindeki mücadele. Ve hakem VAR'a doğru, kenardaki ekrana doğru ilerliyor. De Hond penaltı noktasını işaret ediyor. Düdük geldi. Vuruşu. Tevfik İsmail içeriye doldurdu. Fred uzaklaştırıyor. Şimdi İrfan Can, Kerem'den de koşu var. Pas ona doğru. Kerem Aktürkoğlu. Karşı karşıya Kerem. Kaleci Şurse ilerideydi. Kerem! Kerem olmadı Kerem. Arkadan gelen müdahale, top kaleci Şurse'de kalıyor. Ceza sahası içi yine. İki Adimi. Baktı kaleye iki Adimi. Sonrasında boşta kalan top ağlarımıza gidiyor. Saçek. Saçek 45+10'da topu ağlarımıza yolladı. Skriniar'ın itirazları var. Kaptan elle oynamayı işaret ediyor. Bir birlik denge var şimdi skorda. Samşe'den gelecek Anderson Talisca. Talisca Greenwood'a. Greenwood düzeltti. Savunmadan dönüyor şutu. Anderson Talisca. Talisca kaleye doğru.

0: Mason Greenwood. İsmail. İsmail yüksek. Topu pas yerinden İsmail'e. İsmail kaleci. Mustafa yerde. Ve maç bitti. Derin bir nefes alıyoruz. Turu geçen taraf biz oluyoruz.
1: Söz artık futbolcularda. Şampiyonlar Ligi için başarılar Fenerbahçe.
2: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu. Boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante, yeniden Asensio, Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca, haydi Talisca. Talisca! Çok iyi paslaştık. Kerem döndü. Talisca aldı sırtına. Üç kişi arkasında. Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydol. Bodarčić, yatta, neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante, gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye, çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas, kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydol orada. Zaydol baktı içeriye. Zaydol çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı, çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden, yatta daracı, yatta Şikriniar. Hayl yerden gönderdi, arkaya doğru açıldı. Archie Brown, Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood nüfus döndü, Asensio, Greenwood iyi vuramadı bu kez. Şikriniar, Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem haydi. Kerem olmadı. Talisca, Kerem, ustalar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca haydi. Talisca! Bu kez gönderdi. Ake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol, orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Aylin arkasına koşu. Oğuz haşırtma düşüncesi. Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz, inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
0: Talisca Santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Weinhandel avantajı oynattı. Alejandro Hernandez, Kayombo. Ake karşısında Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yatta, neyse ki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talisca boşlardı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi, korner. Greenwood'dan, düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio için.

0: Şişka vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talişka'ya. Anderson Talişka. Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talişka, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talişka. Kafayla aldı önüne Anderson Talişka. Petrovic karşıladı onu. Talişka geçti. Talişka vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
1: Yani normalde çok daha iyisini çıkarır bu şutların da vuramadı bu kez.
0: Uzun bir taç Mitchell'dan Stankovic'in kafa vuruşunda Mertkürok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda işte. Ceylan Mitchell, Mertkürok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti, Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş Peter Hödl'dan. Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen top içeriye. Son anda Archie Brown. Hayatta o topun gelmesine isim vermiyor Archie Brown. Hödl çekti içeriye doğru. Hödl'ın şutu. Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi. Başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maric'ten kapa. Tehlike. Top dışarıda. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson Talişka. Talişka iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown. Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talişka yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Okul zili çalmadan D&R'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
6: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun.

0: Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Bir reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Bir reklam.
0: A-Spor Radyo.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

A-Spor Radyo. Tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Sevgili izleyenler, spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Son saat dilimindeyiz. Beşiktaş'ı konuşuyoruz. En son transfer gelişmesinde kalmıştık. Ernest Pocu'yu son olarak Beşiktaş resmi olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Tabii transfer daha bekleniyor Beşiktaş'ta. Fabio Miretti hamlesi bekleniyor. Tabii tam Ernest Pocu'yu yorumlayamadık. Tam masaya yatıramadık hocam. Reklam araya girdi. Söz sizindi. Ya tekrar isterseniz sözü size bırakayım.
1: Şimdi bir kere önceki yönetimlerin viran ettiği takımdan şampiyonluğa oynayan bir takım yaratmak hakikaten keramet işidir. Kolay değildir yani. Şimdi bu yönden Beşiktaş yönetimi önemli bir atılım yaparak oyun aklı olan Önder Özen'le birlikte bir kere doğru bir planlama yaptı. Şimdi Beşiktaş takımında bundan sonraki bana göre 3-4 maçta gerçek seviyesini gösterecek bir Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Ve henüz Beşiktaş bitti demek sezon başındaki övgülerimizi de geri almak Beşiktaş bitti demek de bana göre yanlış. Hı hı. Yani bir Alanya mağlubiyeti tamam önemli bir uyarı Beşiktaş için ama Beşiktaş hem kadro kalitesini yükseltti. Beşiktaş bundan evvelki sezonda ara transferde atletizm sorununu çözmüştü. Mücadele sorununu çözmüştü ama Beşiktaş'ın bana göre kalite ihtiyacı vardı. O kalite sorununu da bu sene itibariyle ve yaptığı transferlerle gördüğümüz kadar çözüyor. Ama şimdi ön bölgede üretme adına daha fazla aksiyon geliştiren bir Beşiktaş oldu şu anda. Beşiktaş geçtiğimiz dönemlerde Rafa Silva'dan beri geçiş hücumuyla sonuç elde etmeye yakın bir takımdı ki bilhassa derbilerde bu organizasyon iyi işliyordu. Ama kendi taraftarı önünde baskın oynayıp oyun hakimiyetini ele alan, oyunu kontrol eden bir Beşiktaş olgusu ortaya çıktı ki bu da taraftar açısından baktığımızda çok olumlu gözüktü. Yani artık Beşiktaş takımı takım olarak biz bu maçı alırız mesajı verebiliyor tribünlere. Rakibine de aynı duyguları yaşattırıyor. Yani bu kadar kadro kalitesi bana göre farkı olan Beşiktaş'ın bu sene itibariyle bu kaliteyi kapatması şampiyonluk yarışının sonuna kadar içerisinde olacağının göstergesi. Ama buna rağmen Beşiktaş'ta bana göre önemli olan skor değil, oyunun sonuca dönüşmemesi. Şimdi Beşiktaş iyi, organizasyonu iyi, gol öncesi pozisyonları çok yaratıyor.

0: Ama girdiği gol pozisyonları sonuçlandırması biraz sıkıntılı şu an itibariyle. Bu sıkıntıyı Vlahovic de çözer mi? Evet, Vlahovic'in çok net bir golcü, daha net bir golcü Oha göre. Oh'un mücadelesinin yanında santrfor böyle mücadele eden, ki çift santrfor düşüncesi ne kadar sevgili İtalyana da bilmiyorum. Aslında iç sahada Beşiktaş oynayabilir. Büyük takımlar çift santrfor oynar yani. Şimdi hep ne anlıyorlar biliyor musun Batuhan? Şimdi çift santrfor olunca yan yana. Yok kardeşim, niye yan yana? Birisi arkalı önlü bağlantı oyunu kuran oyuncu olur ama hele hele iç sahada önde baskıyla çabuk skor elde etmek isteyen büyük takımların gayet rahat oynayabileceği bir organize diziliştir bu yani. O yüzden Beşiktaş'ta kalite var artık. Şimdi Orkun'udur, Salih'idir, Trossard'tır, Vlahovic'tir, Černý'dir. Bak, Černý deyip geçme. Onu moral motivasyon olarak yükselteceksin. Ondaki potansiyel, şu andaki potansiyelin çok üstünde. Daha verimli hale getireceksin.
1: Hep bu denklemin da içinde olacak değil mi Černý?
0: Olacak tabii.
2: İyi bir yani. Rotasyonda şimdi, çok iyi bir opsiyon teknik direktör için.
0: Artı şeyle Olaytan'la birlikte isimlerle iyi bir omurga oldu artık Beşiktaş'ta. İyi bir omurga oluştu. Ve bu omurga da gelişerek devam eder yani bana göre. Ama henüz takım, şampiyonluk takım reflekslerine sahip mi? Değil henüz. Ama o seviyeye gelir Beşiktaş. Bunun için de en az bir 3-4 maç lazımdır. Yapılan takviyeler tahmin ediyorum teknik direktör ve sportif direktör doğrultusunda takımın ihtiyaç duyduğu yerlere yapılan transferlerdir. Aynı zamanda da kural gereği değil mi? 22 yaşında mı? 23 yaşında mı?
1: 23.
2: 22 ve 23 yaşında.
1: 23. Evet, 22, 23.
0: Bu doğrultuda bir transferler. Bu böyle oyuncular kalite kazanmış bir takımın içerisinde kendi yeteneklerini de geliştirirler. Niye? Üreten bir takıma dahil olduğunda böyle oyuncular, onlar da o zaman kendi kalitesini daha rahat yükseltebilirler. Onun için moral açısından da onlara, bize ne derlerdi eskiden? Şimdi genç algısı bizim zamanımızda 17-18'e kadardı. 18'den sonra genç değildin artık. 18'e kadar futbolcu olamıyorsan bir daha bitti diyorlardı. Ama şimdiki jenerasyon 24-25 yaşına kadar gelişiyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda hocalar bize derdi ki çık, bildiğini yap, kötü de oynasan ben seni oyundan almayacağım. Yani sana özgürlük tanıyordu. Seni motive ediyordu.
1: Güven veriyordu.
0: Güven veriyordu. Otomatikman sen de çıkıyorsun sahada. Hele hele nasip eder de Allah, ilk yaptığın hareket olumlu bir hareketse öyle devam ediyordu. Ama takımdaki kaliteli abilerinin senin oyununun gelişmesine müsebbip olduğu gerçeği vardı. Ve onlar seni teşvik de ediyorlardı. Ben Eskişehir Spor'dan Fenerbahçe'ye giderken İsmail Arıca, ki Türk futbolunun çok önemli isimlerindendir. Ondan sonra her maç bana fırça atıyor abi. Mükemmel gol atıyorum, beğenmiyor. Böyle gol mü olur falan filan. Ama en son giderken bana dedi ki, ben sana öyle davranmasaydım sen oraya gidemezdin dedi. Ya şimdi eskiden aidiyet ve bağlılık duygusu, yerli oyuncu sayısı fazla olduğu için çok daha iyi organizasyonlar yaratabiliyordu. Çok daha çabuk takım bütünlüğünü yakalıyordu Anadolu takımları. Şimdi Anadolu takımları da büyük takımların ucuz bir taklitçisi olarak onlar da yabancı furyasıyla gidiyorlar. Yerli oyuncu olmaz mı? Yok mu abi? Son zamanlarda Barış Alper, Kerem'in haricinde yerli oyuncu çıkmıyor neredeyse ya. Yani çok enteresan yani. Aslında baktığımız zaman hele hele eskiden amatör takımlar profesyonel liglerin altyapısıydı ya. Şimdi hem squat anlamında çok değer vermiyor takımlarımız bu işe. Hem de ekonominin döndüğü yerlerde başka düşüncelere giriyor insanlar. Ondan sonra bu böyle olmamalı. Ama sakın ha şeye falan altyapılara falan girmeyelim, hemen reyting değişiyor abi, hemen kanal değiştiriyorlar. Çünkü bizim insanımız istemiyor abi. O bakıyor Salah gelsin. O bakıyor Vlahovic gelsin. Tamam, o bakıyor Greenwood
2: gelsin.
0: Tabii ki onlar gelsin.
2: Onlar gelsin, onlar
0: kaliteli olanlar gelsin.
2: Hacı geldi, kötü mü oldu Popescu'yla beraber aldı? Ya. Ciddi katkısı oldu oyuna. Ama ya bir sürü de Türk vardı orada, orayı unutmamak
0: lazım. Tabii. Yani kaliteli adam gelsin ama yerli yatırımımızı asla göz ardı etmeyelim. Bizde hakikaten büyük potansiyeller var abi. 85 milyon da futbolcu çıkaramıyorsak biz var ya. Yani
2: bu tesislerle
0: oturup ağlayalım ya abi. Tabii her şey mükemmel oldu artık ya. Ya sizin şeker stadı diye bir stat var İbrahim'ciğim. Kum. Yani toprak saha ama jilet toprak saha. Yanlışlıkla yere düştüğün zaman derinin yarısını alıyor götürüyor. Ya bu şartlarda idman yapıyorsun abi. Şimdi baktığın zaman ya inan ki top geliyor ya sana, dalgalı geliyordu böyle. Düz gelme şansı yok yani. Orada bir taş açar bilmem ne. Otomatikman var ya, tekniğin ve şeyin de gelişiyor.
1: Orada gelişiyor
0: değil mi? Yani ondan sonra
2: eğitimin parçası devam ediyor
0: yani. Onun için yani şimdi yapılan bunca hakikaten kaliteli transferler sonucu hem seyir zevkimiz hem hedefler yükselmeli abi.
2: Beşiktaş teknik anlamda, idari anlamda çok iyi yolda. Yani çok iyi yolda. Yani son zamanlarda, son işte 4-5 senedir hiç ya olmadığı kadar doğru planlama yapılıyor. O yüzden ısrarla sağda kalmalarının onların adına hayırlı olduğunu düşünüyorum. Sağ dışı onları bozar, sistemi planı bozar. Çıkma sahanın dışına. Bak sen şu an en doğru planlamayı yapan takımsın. Yaş ortalamasını düşürüyorsun. Oyun planın var. Oyuncunla oyunu daha yukarı çıkartıyorsun. Orayla ilgilen. Bak oraya alacak götürecek seni, şampiyon yapacak.
0: Camianın kabul gördüğü bir teknik direktör geldi.
2: Şahane bir Şahane sportif direktör davranışı. Değil mi? Gökhan Hoca'nın da, Önder Hoca'nın da işin içinde oldu. Bak çok güzel gidiyor. Yani niye veriyorsun o kozu? Bak verme, alır yabancı oyuncu, yerli oyuncu fark etmez. Oyuncularda maalesef böyle bir durum vardır. Eğer o kozu verirsen, konunun seninle alakalı olmadığını, konu tamamen üzerimize bir oyun dersen, maalesef oyuncu onu alır ve lehine olduğunda kullanır. Bunun da sana bir faydası olmaz. O yüzden ısrarla sağda kal, sağda kal. Çünkü sen şu an en avantajlı takımsın orada. Bunu değerlendir.
0: Bak geçtiğimiz transferde Beşiktaşlı oyuncular maalesef özel oyuncu değillerdi. Şimdi Beşiktaş özel oyuncular aldı.
2: Şu oyuncular geliyor.
0: Abi kaliteyi de yükseltiyor yani. Bu kalite yükselmesi demek senin skor anlamında ve senin hedeflerin doğrultusunda daha çabuk yol alman demektir. Ha şu an itibariyle Beşiktaş'ın hala zamana ihtiyacı var. Yani yeni transferle gelen transferler iyi transferler, iyi futbolcular, kaliteli, üst düzey yetenekli oyuncular. Bunlarla birlikte sen oyun kimliğini sahaya yavaş yavaş daha alışkanlık haline getirip yansıttığında, bu teknik direktör, bu sportif direktör Gökhan Hoca'nın desteği ve bu yönetim senelerdir özlenen Beşiktaş'ı yaratma yolunda iyi bir hamle yaptılar. Buna da destek olması lazım Beşiktaş camiasının, taraftarının.
1: Şöyle bir örnek vereyim mesela. Fabio Miretti'yi konuşacağız birazdan.
0: Evet.
1: Aldığımız bilgilere göre Fabio Miretti'yi Vlahovic aramış, ortama bahsetmiş, söylemiş, göstermiş.
0: Ne demiş? Bu
1: Vlahovic Miretti'yi arıyor. Takımdaki ortamı söylüyor, bahsediyor. Bu bile aslında çok büyük bir
2: İtalyano zaten durum. Orada. Şimdi aslında o da önemlidir. Oyuncu seçerken bak çok adım adım davranıyor. Çok yani oyuncuları buraya getirmiş. Vlahovic de niye bu kadar ısrarcı oldu? Gelişimine dokunmuş bir oyuncu. Potansiyeli çok yüksek. Beklemeye değer bir oyuncu dedi. Şimdi onun gelişiyle senin hücum organizasyonları, ki bence çift santrafor Oh'la beraber Vlahovic'in de işini kolaylaştırır. Rakipleri de bir hayli probleme iter. Çünkü Oh işin atletizm kısmında stoperleri ciddi dağıtacak kalitede. Diğeri de bitiricilikte çok üst düzey.
0: Bak Oh'un da performansı artar. Gol sayısı da artar.
2: Kesinlikle. Şimdi Miretti ile ilgili de benzer ifadeyi kullanıyorum. Şimdi İtalyan bir oyuncu, oralarda zaman geçirmiş, teknik direktör var. Teknik direktörün de oyunu oynatma düşüncesiyle alakalı, planlamasıyla alakalı, onun da işini kolaylaştırabilecek. Sahadaki oyun planına baktığında, ki bence transferlerde en değerli şey şuydur. Bir organizasyonun içine gelen oyuncular, ki Galatasaray bunu çok uzun zaman değerlendirdi. Güçlü bir organizasyona transfer yaptığında hemen uyum sağlar. Ama yeniden sıfırdan bir şeyi inşa ettiğinde o da bocalar. Şimdi bence Fenerbahçe'nin yıllardır en büyük sorunu, Galatasaray'ın en büyük avantajı oydu. Güçlü, tekrarı olan oyunculara hemen uyum sağlıyordu gelenler. Şimdi Beşiktaş'ta bunu görebilirsiniz. Var, çok doğru oyunculara gidiyorlar. Yaş ortalamasını düşürüyor. Teknik direktör daha önce çalıştığı oyunculara gidiyor. O da önemlidir. Yani bunların hepsini bir araya getirdiğinde yerli oyuncuların sahada olması çok önemlidir. Mesela Galatasaray yine bu anlamda en doğru kulüplerden biridir. Yerlilerin tamamı sahada. Yerlisi dışarıda olan takımlar yabancıyla farkında olmadan çatışır. Beden dilinde bile çatışır işler kötü gittiğinde. Çünkü yerli oyuncular ister istemez işler kötü gittiğinde hissettirir onu. Ama sahada gördüğünde yabancı yerliyi evet der. Bu da onun bir parçası. Şimdi bakıyorsun Beşiktaş'ta yerliler de sahada. Değil mi? Rıdvan orada, Orkun orada, Salih orada ve ciddi organizasyona katkı sağlıyor. Sahada olan oyuncuya o da saygı duyar. Şimdi bu kadar olumlu analizi, bu kadar istatistiği bir araya getirdiğinizde bozmayın burayı. Burası bence sizin adına şahane bir planlama.
0: Abi uzun vadede kulübün geleceğini inşa eden

0: Nedir biliyor musun? Karakterli futbolcudur abi. Şimdi teknik direktör, evet, Beşiktaş'ın büyük takım oyunu oynamasına uygun bir teknik direktör seçimidir. Başarılıdır da, iyi bir seçimdir. Ama tek başına her şey ona da bırakılmaz. Şimdi sportif direktör Önder Özen olarak ben onun belli standartları koyduğuna da inanıyorum. Bu böyle olmalı da zaten yani. Sadece teknik direktör asist etmenin dışında şu kulübün geçmişi DNA'sına bakaraktan belli bir standartları da koyar sportif direktör yani. Ve bunu da güzelce anlatır, iyi bir uyum sağlar. Ama Beşiktaş'ta karakteri sağlam, hırslı, mücadele gücü yüksek oyuncular sadece kendi kariyerleri için değil, o giydiği formanın için de savaşırlar. Bu karaktere sahiptirler. Şimdi Beşiktaş o olguyu yakaladı. O da nedir? Başarının sırrıdır aslında. Yani tempo, hız, fiziksel özellikler günümüz futbolunda olmazsa olmazdır. Bunların hepsinin karışımını yapıyor şimdi Beşiktaş. Kolay değil tabii ki. Hemen şimdi bir anda hop deyince de başarı değil, ama bu süreci yönetmede hem taraftarın desteği çok önemlidir. Yönetim zaten elinden geldiğince teknik direktörü takımıyla baş başa bırakmaya çalışıyor.
1: Ve yapıyor hocam işte. Yapıyor. İdareci evet, daha yani. Ne yapsın? Vlahovic'i tabii getirmiş değil mi? Yani baktığın tabii zaman Orkun'u sen de, Salih sen de, idari anlamda zaten bence idarecinin en çok teknik direktörün işini kolaylaştırma hadisesi budur. İstediği en iyi oyuncuları bir araya getirmiş yani. Abi,
0: bundan sonra da iş ne olur? Olumlu olumsuz teknik direktöre döner tabii artık. Onun için sen eldeki mevcut ondan sonra potansiyelle, iyi fikirlerle Beşiktaş'ı yukarıya doğru götürmeye çalışacaksın. Bundan sonra bu yapacak şey ki o potansiyel var şu anda artık Beşiktaş'ta. Sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacak bir takım bütünlüğü oldu artık Beşiktaş'ta. Ve aslında sana bir şey, bunu becermek çok zor biliyor musun?
1: Önce de hocam yani, çok kısa sürede çok önemli evet bir şey hallettiler ya. Şu an çok
0: yani
1: kısa sürede.
0: Şimdi, kolay
1: bu taraf sizin adınıza yani hayırlı bir hadise yani. Ben bilmiyorum, ben mesela sezon başı Italiano geldiğinde bir kere davranış olarak çok beğenmiştim. Yani bu kadar oyuncu analizi, planlaması çok sağlıklı. Kampa giderken oyuncu sayısını düşürmesi çok sağlıklı. Mevcut oyuncular gitsin bunlarla yapamam demedi asla. Onlardan işin içine kattı oyuncu sayısı çok
0: ben
1: önemli.
0: Ne dedim biliyor musun? Azıcık aşım, ağrısız başım. Abi 40 çok kişiyle önemli gidersen böyle olursun.
2: Olmaz.
0: Organizasyonu oturtamazsın. Takım bütünlüğünü sağlayamazsın.
1: Antrenman yapamıyorsun.
0: Yapamazsın
1: ya
0: abi.
1: Fenerbahçe'de 4 tane kas sakatlığı normal bir hadise değil. Ya 4 kas sakatlığı çok önemli bir problemdir yani. Orada antrenman planlamasıyla ilgili ciddi sorunun olduğunu anlatıyor. Ama sayıya baktığında anlayabiliyorsun onu. 40 kişinin olduğu yerde nasıl sağlıklı antrenman planlaması yapacaksın?
0: Abi de sağlam takım kültürü oturtamazsın abi 40 kişiyle.
2: Değil,
0: ki orada senin belli bir oyun fikirlerin varsa bu oyuncular bana diğerleriyle transfer dönemi gelmiş gelmemiş önemli değil. Ayıracaksın hemen yollarını.
1: Ya sen olmaz de zor durumda kalıyorsun. Sen ne dedin? Fred dedin var.
3: Evet.
1: Bak olmasını istediğin önemli bir oyuncu bak gitti. O kulüp de haklı şimdi. O da diyor birilerini göndermek zorundayım. Benden önce birileri almış. Birilerini katacağım. Birileriyle de vedalaşmak zorundayım. Aslında farkında olmadan senin de işin zorlaşıyor teknik direktör olarak. Kafadan böyle bir planlamayla gitmiş olsaydın bugün sen de daha rahat edebilirdin. Şimdi bunu bu kadar kısa sürede sağlıklı yapmış bir teknik direktörün niye peşinden gitmeyeyim ki ben ya?
0: Bana bir şey söyleyeyim mi bak İbrahim'ciğim? Aslında Sayın Serdar Adalı'yı ve yönetimini tebrik etmek lazım. Niye biliyor musun? Geçen sene devre arasında atletizm, dinamizm ve tempo olayını çözen transferler yaptı. Bu sene de bir oyun aklı getirdi. Önder Özen, onunla birlikte bizim sevgili Gökhan Keskin kardeşimiz, futbolun içinden gelmiş her şeyi bilen, o her tarafında olmuş bak şimdi, oynamış, taraftar olmuş, yönetici olmuş, ondan sonra teknik direktörlük kariyerine girdi mi Gökhan bilmiyorum. Yani her şeyi görmüş
1: olduğunu biliyor
0: olarak musun? Onun da Önder'e desteğinin düşündüğünde Beşiktaş doğru organizasyonu kurdu. Onun için eksik olan teknik oyun zekası yüksek oyuncular ve kaliteli oyuncular transferiyle de o geçen devre arası yaptığı işte dinamizm, tempo ve şeyi kahramanladı. Bundan sonra da seyir zevki veren hem de şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağım hissini taraftarına veren bir Beşiktaş ortaya çıktı.
1: Kesinlikle.

0: Kesinlikle.
1: Ki orada belirleyici olan şey olacak hocam. Mesela Van Bronckhorst'ta da çok iyi başlangıç. Rotasyonla ilgili sıkıntılar yaşandı. Sayısal anlamda ihtiyacında var yani, kabul ediyorum, ama birileri durduğunda diğerleri organizasyonu ayakta tutması lazım. İşte o yüzden oyuncu kalitesi çok belirleyecek, sayısal planlama çok belirleyecek. Beşiktaş'ın bugün şu ana kadar bu konuda davranışları, ki yaş ortalamasını yine vurguluyorum çünkü çok belirleyici oluyor. Antrenman hangi oyuncuyla yaptın? 30 üstü çok fazla oyuncuyla yapılan antrenmandan çok yüksek şiddetli bir oyun ortaya çıkartamıyorsun normal olarak. Ama genç oyuncularla yüksek şiddetli antrenman çıkıyor. O da ister istemez sahaya yansıyor.
2: Tabii, maç temposunda antrenman. Ama bak, ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi Beşiktaş Alanya'da kaybetmesi, ben geçen söyledim, yani kriz değil, alarmdır. Çünkü niye biliyor musun? Şampiyonluk yolunda iyi takım olmak yetmiyor. Kötü oynadığın günde de kazanmayı bilmek zorundasın. Şimdi bunu da yaratmak zorunda Beşiktaş takımı. Onun için ben Beşiktaş için bir 3-4 hafta daha bir sabır gösterilmesi taraftarıyım. Yani sezon başındaki ben övgülerimi kesinlikle geri almıyorum Beşiktaş için. Beşiktaş iyi yolda ilerliyor.
3: Ki hala takviyeler de olacak.
2: Ve Alanya maçı bir alarm olarak görüldüğünde bence bu teknik direktör ders alabilip olumsuzluklardan yapamadıklarını oyuncularına öğretip o konuda geliştirebilecek bir kapasiteye sahip.
1: Onlarla ilgili savunmanın merkezi. Yani anladığım kadarıyla bu üç oyuncuya teslim olup devam edecekler.
2: Görünen o ki, ama bana göre orada takviye lazım.
1: Yani ben de aynı fikirdeyim hocam. Yani Agbadu, Jalo, Emirhan, tamam şu an iyi bir şey çıkıyor ortaya, ama yani o üçünün de ben tam anlamıyla işin o savunma kısmıyla alakalı. Onlar biraz daha şeye güveniyor. Takım savunması tekrarına güveniyor. Bu işi halledebiliriz düşüncesinde teknik direktör. İster istemez Agbadu'ya verilen bonservis bedelinden dolayı da şimdi hadi vazgeç, nasıl vazgeçeceksin? Çok ciddi bir yatırım yapmışsın. Bir tek orayla ilgili kafamda soru işareti var. Bu, yoksa onun dışında merkez orta sahayla ilgili bir
2: Udakay mı ayrıldı Beşiktaş?
3: Evet, o da ayrılacak.
1: Gitti. Udakay da gitti hocam bugün. Şimdi ön tarafa bir kanat diyordum. Onu da halletti ve ikisini de genç oyuncularla halletti. Evet, sayısal kadro planlaması, enerji şahane. Savunmanın merkezine bence hala Beşiktaş'ın yok gibi, yani almayacak gibi gözüküyorlar. Ama hala Beşiktaş'ın savunmanın merkezine bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
3: Bir amiral mi yok orada?
1: Yani şöyle, pozisyon bilgisi, o pozisyonu oynama bilgisi, tamam o bölgenin oyuncusunda tabii ki olması gerekiyor, ama bunu bir üst seviyeye getirebilecek oyuncuya net bir şekilde ihtiyacım. Mesela Emirhan eyvallah, ama çok fazla duygularına yeniliyor. İyi oynadığı maçlarda bile bir bakıyorsun bir anda o duygularına yenilip pozisyonu boşaltan bir oyuncu. İşte o çok tehlikelidir. Çünkü bir oyuncunun özellikle savunmanın merkezinde pozisyonda dağılması, pozisyonunu terk etmesi ister istemez bütün savunma düzenini bozuyor. İşte Fenerbahçe'nin Konya'da yediği golü hatırlayalım. Skriniar'ın sağa gitmesi ister istemez Semedo'yu merkeze getirmeye çalıştı. Rakip yakaladı senin oradaki savunmadaki bozukluğunu. Attı topu oraya, karşı karşıya yediği golü. O yüzden Emirhan biraz o konuda eksik kalabiliyor. Oraya bir tane takviye şart yani.
2: Ceza sahası çevresinde savunmada bazen büyük sıkıntılar yaşıyor hakikaten Beşiktaş. Şimdi bak, teknik direktör adına bir şey söyleyeceğim. Sezon başında her şey iyi giderken teknik direktörün doğruları çok daha kolay gözüküyor. Bugüne kadar da hep övdük onu, değil mi? Evet. Ama ilk tökezlemede hemen ne oluyor? Oyun planı, oyuncu değişiklikleri, maç yönetimi sorgulanmaya başlıyor. Şimdi bu konuda Önder Hoca şimdi devreye girmeli teknik direktörü. Bak, bizim ligimizin dinamikleri bu işte. Bizim coğrafyamız bu.
1: Çok doğru hocam. Hatta şeyi anlatması lazımdı. Bence o gün mesela biri Van Bronckhorst'a şeyi anlatacaktı sportif direktör anlamında. Bak hocam, senin yetiştiğin kültürde altyapıdan bir oyuncuyu oynatılır. Ama bak burada eğer biz Hekimoğlu'ndan Immobile kadar verim alamazsak burada bizim canımızı okurlar.
2: O
1: bak,
2: yüzden Semih'i de kaybetti bak.
1: İşte o da gitti. Arada Semih de gitti. Evet. Hepsini birden kaybettiler. Yani çok aynı fikirdeyim hocam. Evet. Orada çünkü onlar bilmez. Onların kültüründe şöyle bir durum vardır. Yok. Alttan ne kadar oyuncu getirirsen o kadar değerli. Evet. İtalyan öyle bakar. Ama bizde öyle bir durum yok. Beni hedefe götür. Gençler olmasa da olur. Biz razıyız diyorlar çünkü.
2: Tabii canım. O bakmıyor. Onun hedef ya bu. Öncelik bizim büyük takımlarımızda öncelik Türkiye Ligi şampiyonluğudur.
1: Şampiyon olayım ha.
2: Onun için bu yolda ligin gerçekliğini unutmadan Avrupa kupalarında tabii ki hedef kovalayacaksın. Ama her zaman söylüyorum, öncelik bizim ligimizin gerçekliği, orada şampiyon olmak.
3: Peki yarın bir diğer temsilcimiz yine Beşiktaş'ta revanş mücadelesine çıkacak Avrupa Ligi playoff'unda. Jalgiris'e konuk olacak. Tabii ilk maç burada 3-0 net bir skorla tamamlandı. Yarınki maçla ilgili kısa yorumlarınızı alayım, ardından Galatasaray'a geçiş yapacağız.
1: Çok ben problem yaşayacağım. Buradaki oyuna baktığımızda çok Beşiktaş'ın orada, hatta

0: Yani ben mesela Alanya maçında tam kadro, orada mümkün olduğunca rotasyon bekliyordum. Hani orada oyuncu kalitesinden çok sistemle o problemi, bir de skor avantajı da çok önemlidir. Yani 3 farklı avantajla gidiyorsun. Evet. Bir problem yaşayacağını düşünmüyorum ama bence İtalyan olaya tamamen şöyle bakacak. Skoru bir tarafa bırakıp oyunun tekrarının çok belirleyici olacağı için o tamamen oyun gücüyle ilgilenecek. Çünkü orada yapacağı bir tekrar da onu hedefe götürme açısından değerli olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam.
2: Ya mantık ne diyor biliyor musun? Futbolun aslında tamam hatalar oyunudur. Hatalarla güzelleşir ama değişmeyecek bazı doğruları vardır. Şimdi rakibin kalitesi senin çok altında ve sen 3-0 gibi bir skorla galip gelmişsin. O zaman ne yapacaksın biliyor musun? Senelerdir, çok uzun senelerde bir galibiyet almışsın Alanya'ya karşı. Hep puan kaybediyorsun. Oranın iklim ve şartlarına baktığın zaman sen burada rotasyon yapmayıp skoru alma adına hakikaten seni çabuk sonuca ulaştıracak kaliteli oyuncularla maça başlayıp skoru aldıktan sonra dinlendirme yoluna gidilebilirdi. Şimdi yabancılarla mantalite değişikliği olduğu için ne düşündüğünü, neden böyle yaptığını Önder Hoca sormuştur, sorgulamıştır. Ve ondan sonra anlatmıştır bizim ligimizi. Şimdi ne oldu? İnanılmaz bir algıyla başlayıp ondan sonra gol yemeden bir serüvene girmiş. Hem şampiyonluk yolunda hem Avrupa yolunda devam eden Beşiktaş'ta ne oldu? Şimdi Alanya'daki mağlubiyet başkaları tarafından, kamuoyu tarafından kriz olarak algılanabilir. Sen bunu alarm olarak göreceksin. E ne yapacaksın? Ha bundan sonra demek ya böyle diyeceksin. Ya bir de benim anlamadığım şu ya. Biz artık yavaş yavaş yüksek maç temposuna, yani maç sayısına ulaşacak kaliteye geldik diye düşünüyorum ya. Biz eskiden 30 maç 35 maç oynadığında ağlayan kültürden sıyrılıp şimdi 45-50'lere yükseldik. Avrupa'da da öyle. Hele büyük liglerde 60-70 maç oynuyor adam neredeyse.
0: İyi maçlarla
2: yani.
0: Beraber sayı bir
2: ama hiç ben ağlayanını görmedim yani. Ya futbolcu yaşamadık mı İbrahim? Allah aşkına büyük efor harcadığın bir maçtan sonra dahi ondan sonra sağlıklı beslenip ondan kaliteli bir uyku yaptıktan sonra 8 saat sonra sıfırlıyor vücudun abi.
0: Rejenerasyon ertesi gün bir yenileme antrenmanı. Nefis.
2: Bitti. Abi yani bunu kafaya sokmak bana göre yanlış. Mental olarak yanlış futbolcuya. Ya şimdi enerjik, genç. Şimdi Beşiktaş genç takviyeler yapıyor değil mi? Bırak onu şimdi Greenwood. Oynat 3 günde bir oynat bu. Adam ne olur ya, hiçbir şey olmaz.
0: Kesinlikle.
2: Aynı tempoda oynayan karşısındaki rakipleri düşündüğün zaman Greenwood'un daha büyük avantajı var. Savunmak zor olandır ya. Ki Greenwood kalitesindeki adam hem içeri hem dışarı girerek çalım atma yeteneğine sahip. Topla becerileri yüksek. Rakip defansın yüzünü kendi kalesine döndürdüğü dakika o bir maç evvel yok 2,5 gün önce oynamış yok 7 gün önce oynamış fark etmiyor ki onun için. Çıkar icraatını yapar. Ya zaten çık sen performansını sergilemeye çalış %100 performansını ki %100 performans diye bir şey de yok ha. Onun bir kısmı yaşam için gerekli sana yani ama sen çık en üst düzeyde performansını sergilemeye. Yorulduğunda da kaldır elini ben bittim al beni de ya. Yani bu kadro zenginliğine de sahipsin sen. Ama öncelik skoru al ya. Skoru elde et ondan sonra yap rotasyonunu ne yapıyorsan yap yani. Beşiktaş için şimdi bak oyuncu eğer teknik direktör belli bir sistem doğrultusunda onları geliştiriyorsa ve maçlardaki yaptığı eksikliklere göre onları eğiterek gelişmesine de devam ettiriyorsa ve bunu ezber haline getirdiyse futbolcu antrenman yerine maç yapmak ister abi daha kolay ya. Ve maç oynayarak da sen maç kondisyonunu kazanırsın, kendini geliştirirsin. Fiziksel olarak da geliştirirsin.
0: En iyi, en güçlü tabii. Tabii ya. En çok ihtiyacın olan.
2: Tam bittim dediğinde attığın bir depar ne oluyor biliyor musun seni? Öyle bir geliştiriyor ki. 15 gün yaptığın idmana değer o.
0: Maç ritmi tabii bambaşka. Ya tabii ya. Maç ritmini yakaladığında bambaşka.
2: Ve bak forvet oyuncusu eforlu oyunu tercih eder. Niye biliyor musun? Defansı yorgun yakalıyorum abi ben. Ben yüksek nabızda onun bastığı yere ayağımı daha önce basabiliyorsam

0: Avantaj bende. Ben onun önüne geçtiğimde ya bana penaltı yapacak ya da bırakacak. Rahat rahat ben gol atacağım. Onun için diri kalayım. Ne yapıyorsun? Diri kalıyorsun da ne oluyor? Düellolarda ayakta kalamıyorsan, topu alıp rakipten önce gidemiyorsan, hem rakibin pozisyonunu hem kendi pozisyonunu ona göre ayarlayamıyorsan zaten sahada bir varlık gösteremezsin ki. Biz kalite oyunculardan bahsediyoruz ya. Yüksek maliyetli oyunculardan bahsediyoruz. Bunların yaptığı kreatif bir hareketi tamam göz zevki veriyor ama bu doğal bir şey abi. Doğruyu yapıyor adam yani. Biz ne yapmasını bekliyoruz ki yani? Adam rezil mi oynasın? Ya çıkacak onlar o işi yapacak tabii ki yani. Şimdi Greenwood gibi adam. Sen görüyor musun abi bak. Dikkat edin attığı golde. Çektin sağ tarafa. Rakip giderken bu sefer sağ ayağından sola almaya çalışır. %99 futbolcu. Adam sol ayağıyla çekti vurdu.
1: Onda acayip bir şey. Mesela o Fransa'dan geldi buraya. Yani aa, Lyon'da değil mi?
0: Ahtapotlar yapar onu.
1: Marsilya'da benzer sayısını unuttum attığı golü. Bir sürü böyle golü vardır. Yani hatta maçı izleme Greenwood gol attı dediğinde hemen böyle bir gol canlanıyor hafızanda ya.
0: Ya bak.
1: Ama çözüm bulamıyorlar. Biliyorsun onu nasıl gol atacağını. Ve orada çok yakın zamanda deneyimlemiş olmana rağmen çözüm bulamıyorsun. Yani düşünebiliyor musun zenginliği? Ya bunun üzerine bir oyun inşa et. O senin abi olmaz denilen pozisyonlarını alıyor. Acayip hale getiriyor.
0: Baba abi senin elindeki en büyük kozdur ya böyle oyuncu. Bu böyle oyunculara önlem alamazsın. Bunlara ya yakın temaslı oynayacaksın. Ona rağmen bireysel becerileri seni gene yakar.
1: Onu yapsan bu sefer ona çok yakın olduğunda diğer alanda bir boşluk var. Başkasına alan yaratıyorsun yani.
0: Abi ikinci ya da ona yakın bir kademe koyup veya bak en doğrusu ne biliyor musun? Onlarla pas bağlantısını keseceksin. Ona pas atacak adamı marke edeceksin. O mümkün olduğunca topu onun ayağına değdirmemeye çalışacaksın. Değdiği dakika çünkü adam ahtapot gibi ya. O ayak oradan sol ayakla çekip aynı ayakla o kaliteli vuruşu yapmak bu Allah vergisi bir yetenektir. Önlem de buna önlem alınmaz. Ha bu oyuncuya da sonradan öğretilecek bir şey değildir yani. Bu kalitedir abi. Doğuştandır bu. Ondan sonra ha ne yaparsın? Öğretemezsin ama geliştirebilirsin bunu. Onun için zaten ondaki var olan şeyle öyle öyle ben geçen maç mesela kendi ceza sahasına kadar gelince çok hoşuma gitti.
1: Şey evet bir öne gitti.
0: Mantalitesi de iyi yani.
1: Semedo'nun önünde kaldı bir pozisyon takip evet. Etti doğru.
2: Sorumluluk da alıyor. O çok şey beğeniliyor.
0: Baba, aidiyet duygusu diye bir şey vardır abi. O formanın içine sadece terini koymayacaksın ruhunu da koyacaksın.
2: Peki Galatasaray'a geçiş yapalım. Aynı zamanda Beşiktaş'a da Avrupa'da yürekten başarılar dileyelim. Galatasaray'a geçiş yapıyoruz. Tabii Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı var bir taraftan. Bir taraftan da yine transfer sezonu devam ediyor. Konuşulan oyuncular var. Son olarak Batrakov takviyesi geldi. İsmail Asar, Pape Sar, Rafael Leao isimleri çok ciddi şekilde konuşuluyor.
0: Sara gidiyor.
2: Evet, evet. Ve sara. Baktığında da yani iki oyuncunun arasında da bir akrabalık yok.
0: Ya şimdi baktım, Galatasaray'da
2: yok, var diye biliyordum baktım yokmuş ama Pape Sar'ın sülalesi topçu. Bir sürü Sar var. Pape Sar'ın sülalesinde bir sürü topçu var.
0: İyi bir şey. Aileden geliyorsa.
2: Aileden geliyor.
0: Kökünü kurutmamak lazım. Şimdi bir Galatasaray'da başarıya ulaşmak için kazanma zihniyetinin şart olduğu inancı var. Şimdi kazanarak çok daha çabuk kendini geliştiren çünkü belli bir oyun kültürüne sahip bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Şimdi her ne kadar takviyede gecikseler de rakiplerinin onlarca transfer yaptığı yerde hedefi büyüten Galatasaray'da takviye yapılmaması taraftarlar tarafından eleştiriliyor. Yadırganıyor. Tabii buna zaman zaman sevgili Okan Buruk da beyanatlarında ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Ama bugüne kadar gecikmeli dediğimiz fakat ihtiyaç doğrultusunda transfer arayayım derken oyuncuların çoğunun elden gitmesiyle birlikte avucun boş kalabilme ihtimalinin de yüksek olduğu bir pozisyona gelindi artık. Kaç gün kaldı şurada?
2: 2 Eylül'de UEFA'ya son kadro teslimi.
1: Yani 4 Eylül son gün. Gerçi doğru orada belirleyici olan UEFA'ya vereceğin liste.
0: Gelen oyuncu da Galatasaray'daki sevgi ortamını gördüğünde daha çabuk uyum sağlayarak ne yapıyor? O demin söylediğim kazanma zihniyetine çabuk ulaşıyor. Bu bir avantaj ve inanılmaz bir karakter var ileride. Bütün takıma kimlik kazandıran Osimhen. Şimdi neden böyle söylüyorum? Gene Türk futbolunun kaliteli insanlarından Ender Konca diye bir abimiz vardı. yaşı 35-36 olmasına rağmen sahada bir mücadele ediyordu. O mücadeleyi görüp de senin ona katılmama ihtimalin sıfır. Evet. Şimdi böyle oyuncular hakikaten takımına coşku verir, kimlik kazandırır yani. Sen de onunla beraber mücadele etmeye çalışırsın ki bir de Torreira gibi, Lemina gibi hakikaten mücadele gücü yüksek oyuncu varlığı Galatasaray'ın zaman zaman o yüksek temposundan çıkıp geçmişte başaramadığı, şimdi merkezde set oyununa dönerek oyunu soğutma özelliğini ortaya çıkardı. Ama hem Şampiyonlar Ligi'nde hedef yükselten hem 5. kez şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da takviye lazım mı? Lazım. Şimdi bu kadar ön topu, ön bölgede agresif oynayan Galatasaray'da geçiş hücumlarında, koridorlardaki eksikliği düşündüğünde, stoperlerde atletizm eksikliğini gördüğümüz zaman oraya bir takviye yapılması şart diye düşünüyorum. Lemina enteresan şekilde Okan Buruk'un oyun kimliğinin oturmasının baş sebeplerinden biri olarak gördüğüm Lemina'nın tekrardan gönderilip onun bölgesine bir oyuncu arayışının olduğu son günlerde söyleniyor ki bana göre büyük yanlış. Çünkü niye? Ön bölgenin daha rahat, daha özgür oynayabilmesi, orada daha fazla aksiyon yaratabilmesi adına arkayı temizleyen müthiş agresif bir şekilde rakibe baskı uygulayıp topu alıp kendi oyuncusuna sunan bir Lemina varlığından bahsediyoruz. Bu oyuncu karakterinde oyuncu bulmak çok zor. Ha ne olur? Onun gittiğini düşündüğümüzde tekrar Torreira o göreve talip olur. Evet, o da o karakteri olarak, oyuncu karakteri olarak o görevi becerebilecek bir insan. Ama şimdi Lemina ile birlikte o da ön bölgeye destek verdiğinde hem gol bulan hem gol öncesi pozisyon yaratan bir adam haline geldi. E şimdi skor abi, niye maçta ne oluyorsun? Kazanmak için oynuyorsun. Bunun için ne yapman lazım? Gol yememen lazım. Şimdi sen ön bölgede aksiyon alırken ondan sonra defanstaki defans güvenliğini güncellemezsen sıkıntı yaşıyorsun. Kolay değildir yani böyle büyük takım ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde gol yedikten sonra onu telafi etmek.
2: Çok zor.
0: En az iki katı daha enerji harcaman lazım. Daha mücadele etmen lazım. Onun için önceliğin senin gol yememek olmalı. Gol yememe adına tamam, Davinson Sanchez, Abdülkerim ikilisi oyun aklıyla, oyun alan bilgisiyle elinden geldiğince her şeyi yapmaya çalışıyorlar ama geçiş savunmalarında sıkıntı yaşayan ikililer yani. Bence o bölgeye takviye yapması lazım Galatasaray'ın ama Galatasaray'da çok fazla bir hareketlilik yok. Taraftar beklentisi çok. Galatasaray'da hareket yok. Burada Sayın Okan Buruk elindeki mevcut oyuncularla ligin dinamiğine göre, ona göre aynı sistemde zaten devam ediyorsun. Oyuncuları iyi motive edip ondan sonra doymuşluğu, bıkmışlığa gelmeden tekrar motive edip bu yarışa devam etmesi gerekiyor. Görünen o ki şu an Galatasaray yapmıyor abi, transfer yapmıyor yani. Ha gelen oyuncular yani ihtiyaç doğrultusunda mıdır? Belki forma rekabeti açısından tamam da eğer Lemina gitmeyecekse o bölgeye, tamam o bölgeye de takviye olabilir daha yaşı genç bir oyuncu olarak, ama stoper ve kanat oyuncusu ihtiyacının olduğunu düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Çünkü gel gitti bir Sané performansı var.
2: Son maç kesik yedi.
0: Yedi. Şimdi böyle oyuncular ne olur? Şimdi kariyerinin zirvesine gelmiş. Ondan sonra yaş olarak da ilerledikten sonra bunlarda aidiyet duygusunu azaltırsın böyle. Bir oynatıp bir oynatmadığın zaman. Ona devamlı süre vermek zorundasın. Ama devamlı süre verdiğinde aynı performansı vermiyor. İşte o zaman böyle oyuncular teknik direktörler için tehlikeli hale geliyor. Ne oluyor? Oynatmasan bir türlü. Oynatsan verim alamıyorsun. Diğer arkadaşlarına daha fazla yük biniyor. Ama bir bakıyorsun şimdi ertesi maçta inanılmaz hücum aksiyonları yapıyor. İnanılmaz orta alanda adam eksiltiyor, alan kat ediyor. Savunma dönüşünde bakıyorsun kendi ceza sahasına geliyor. Ulan diyorsun ki adam mükemmel bir oyuncu. Ama sonraki maçta bir bakıyorsun orada geziyor. Bizim gibi seyrediyor. Olmaz. Takım bütünlüğünü bozuyorsun. Onun için çalışmak her zaman kaliteyi geçiyor. Çalıştır abi. Diyecek, sana de olsan ne olursan ol. Senin apoletin ne olursa olsun çalışacaksın abi.

0: inançla, özveriyle, aidiyet duygusu yüksek bir şekilde sen mücadele edeceksin yani. Ama şey, şu an öyle bir algı yaratıldı ki Galatasaray doydu, bıktı, transfer de yapmıyor. Ondan sonra bu sene artık Galatasaray'dan bir şey olmaz. Ay, niye olmaz abi? Bizim hem dediğim gibi hep Avrupa arenasında boy gösterecek ama aynı zamanda ligimizin gerçekliğini unutmayacak bir Galatasaray var. Niye biliyor musun? Çünkü onların bir oyun alışkanlığı var. Onların bir oyun ezberi var. Ön bölgede defansif zafiyet, baskı yediğinde dağılan takımları çok çabuk skor elde edebilen bir Galatasaray var. Galatasaray biraz da bir bu işin savunma boyutunu Avrupa Ligi'nde boy gösterdikçe daha da oturtturuyor savunma organizasyonlarını. Ama her zaman söylediğim gibi şimdi kalabalık giden Galatasaray'da oldu ya, hemen top kayıplarında savunmayı başlatamadın. Koridorlarda büyük boşluk yaşıyor. Hem Davinson hem Abdülkerim yetersiz kalabiliyor geniş alanda yakalandıkları zaman. O bu oyun tarzındaki stoperlerin daha atletik, daha güçlü olmak zorunda senin abi. Çünkü zaman zaman beklerden biri çıktı, geçiş oyununu bekten başlatıyorsun. Üçlü defans kalıyorsun. Öbür bek geldi, ayağını ortaya kadar bastı ama tek uzun derine atılan defans arkası toplarda sıkıntı yaşıyor Galatasaray. Biraz daha bir atletizm sorununu çözmesi lazım stoper. Ama son 4 sene şampiyon olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Ya bunun bir özgüveni vardır futbolcuda. Galatasaray takımı hakikaten geçtiğimiz sene biraz kıpırdadığında, biraz işi ciddiye aldığında hemen çözüyordu sorunu. Anadolu takımlarını çok rahat geçmeyi becerebiliyordu. Ama bu sene hem Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 hatta çeyrek final hedeflendiği bir ortamda hala hazırda takviye yapmadan, takviye yapmak demek de takım eksik demek değil.
1: Üstüne koymak.
0: Tabii üstüne koymak yani, takımı daha fazla geliştirmek. Onun için Galatasaray bilmiyoruz, belki sürpriz son dakika transferleriyle, fırsat transferi deniyor ya.
1: Evet.
0: Öyle mi bir takviye yapacak? Ama olmazsa olmazlardan bir tanesi bana göre santrfor transferi. Bu hiç konuşulmuyor, bırakıldı konuşulmak.
1: Osimhen'i yedekleyecek bir.
0: Osimhen'i yedekleyecek. Evet. Gerektiğinde sorun çözmek üzere ikisini bir arada oynayabileceği, evet, bir oyuncu profili Galatasaray için ihtiyaç diye düşünüyorum. Ama bu yolda çok ses çıkarmıyorlar. Okan Buruk da mecburen şu anda eldekilerle hedefler doğrultusunda takımını geliştirmeye çalışıyor.
1: Evet, İbrahim Yavuz, sen neler eklemek istersin?
2: Yani Galatasaray'ın aslında baktığın zaman en büyük zenginliği içinde barındıran takım olduğunu biliyoruz değil mi? Yani oyuncu tekrarı bu çok büyük zenginliktir ama planlamayı sağlıklı yapamadığın için, yani hem bu oyunu geliştirme adına hem de o oyun rotasyonunda ihtiyacın olan oyuncular adına koyamadığın yerine kimseyi koyamadığın için ideal bir kadron var ama onların olmadığı yerde ciddi bir problem gözüküyor. Yani şimdi Sané ile ilgili önümüzdeki sene bir plan inşa edemeyeceğini Sané sana birkaç haftadır gösteriyor. Yani hani sadece bana bağımlı kalırsan problem yaşarsın diyor. Osimhen ben olmazsam ciddi anlamda oyunun çöker diyor sana. Bence Galatasaray'ın temelden ciddi anlamda koş bugüne kadar bu işi halletmesi gerekiyordu ama o bizim dediğimiz son dakika transferi, o da bir planlamanın parçası. Galatasaray bugüne kadar aslında hiçbir şeyi planla halletmedi. Osimhen'i de, Icardi'yi de, Uğurcan'ı da, Mertens'i de baktığın zaman hiç planlamanın içerisine getirmedi. Transferin son günleri bu oyuncular katıldı. Belki o planla başkan diyor ki ya benzer durumla ben başarılı oldum, yine aynı şekilde deneyeceğim de diye olabilir. Çünkü Galatasaray'ın stopere ihtiyacı var, orta sahaya ihtiyacı var, kenara ihtiyacı var, forvete ihtiyacı var. Aslında çok fazla ihtiyacı var. Yani muhtemelen şu olacak Galatasaray'da. Son gün Avrupa'da transfer bittiğinde, çünkü genelde öyle oluyor, orada transfer bittiğinde oradaki oyuncular buraya geliyor. Yani 4-5 oyuncu herhalde buraya gelecek. Lesti geldi ama Lesti'den Galatasaray istediği verimi alamadı ki 2 tane lig maçında bile burada sahaya gönderemiyorsan bir hayli bu anlamda geride bir oyuncudan bahsediyorsun. Batakov'un ne olacağını bilmiyorsun. Batrakov'un yüksek düşünceyle, planlamayla, gelecek adına inşa etmeyle ilgili bir oyuncu aldın. Ne olacağını bilmiyorsun. Eğer beklentiyi karşılarsa tabii ki orada hem rotasyonda hem de oyun zenginliği açısından sana çok şey katabilir. Onun dışında bu Galatasaray'la ilgili ya, durum.
0: Lesti büyütür mü Allah?

0: demiyor. Ve Ren maçında 3-4 tane önde baskıda her baskıyı onun gitmediği oyuncuyla kırdı Ren. Şimdi böyle bir eksikliği var. Yani dışarıdan mesajına salgılıyorsun. Bununla önde baskı oyunu oynayamazsın. Savunmanın içine çok giriyor. Savunmanın içine çok fazla giriyor. Geri dönüşlerde çok ağır kalıyor. Teknik becerisi iyi dersin ki baskıyı kırar, rakibin baskısını. O da yok. Şimdi bu kadar fazla eksikliği içinde barındırmış bir oyuncuyla zaten gelecek inşa edemezsin. Aslında daha problemli olan hadisene Galatasaray Şampiyonlar Ligi için aldı onu. Değil mi? İlk açıklama evet. Neydi? Ya biz Juventus'la Liverpool maçlarında savunmanın önünde böyle size'lı bir oyuncuyla ilgili problem yaşadık. O bizim problemimizi çözecek düşüncesiyle aldılar. Ama çok beklentinin altında kaldı. Şeyi bilmiyorum. Mesela koca bir bilinmezlik var Galatasaray'da. O bahsettiğimiz son gün transferinde kimler gelecek ve nasıl uyum sağlayacak? Eskisi gibi gelip alıp bu organizasyonu yukarı mı taşıyacak? Yoksa beklentinin altında kalacak mı ki belirleyici olan o olacağını düşünüyorum.
1: Peki gündemin sonuna geldik hocam.
0: Bir şey yapabilir miyim ya? Ben hani çok şey değilim ama çok fazla mesaj aldım
1: tabii,
0: bugün.
1: Çok
0: bir selam izleyen hocam. Yani ben hani onu değil sevgili Ersin benim takım arkadaşım. Ersin Aslı Yüksek. Deniz Solmaz'la iş insanıyla bizi izliyorlar. Selamları var hocam
2: selam.
0: Sizlere.
2: O zaman ben de Bartın'dan Adem Akbürç'e selam söylüyorum buradan. Buyursan eyvallah. Devam et.
0: Sacit Kiliç'i Boluspor'da oynadığım dönem çok sevdiğim bir abim. Sevgili kızı Ada ile bizi izliyorlar. Sizlere çok de selamları selam. Var.
1: Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, spor gündeminin sonuna geldik. Bizden hemen sonra ana haberde Demet Gedik sizlerle birlikte olacak. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Mutlu günler.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Reklam.
5: Aspor Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
9: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
6: Garanti BBVA Kripto.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul

0: için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: bülteniyle karşınızdayız. Ben Demet Gedik. Yaklaşık 2 saat boyunca buradayız. Gündemdeki tüm spor gelişmelerine gündüz, öğlen ve akşam saatlerinde olacak her şeye birlikte haberlerimizde bakacağız. Tabii ki Fenerbahçe ile başlayacağız. Çünkü Fenerbahçe için bugün büyük gün. Şampiyonlar Ligi'nde hasreti sonlandırmak istiyor artık sarı lacivertler. Fenerbahçe bu akşam saatler 22'yi gösterdiğinde Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş mücadelesinde Lyon deplasmanında olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma ve bu maçı kazanan takım adını Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yazdıracak.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler playoff rövanşında Olimpik Lyon'a konuk olacak. Kadıköy'deki ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmandan galibiyetle dönerek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Olimpik Lyon Avrupa Kupalarında evinde oynadığı son 10 maçta bir kez mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin normal sürede alacağı her galibiyet tur için yeterli olacak. Olimpik Lyon'un kazanması halinde Fransız ekibi turu geçecek. 90 dakikanın beraberlikle tamamlanması durumundaysa karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Temsilcimizde karşılaşma öncesi 4 eksik bulunuyor. Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu da Fransa'da takımını yalnız bırakacak. Fenerbahçe zorlu deplasmandan turu getirecek sonuçla ayrılarak Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda lig aşamasına kalmayı istiyor. Ole Stadında oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek.
0: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve oyunculardan Vedat Muriç bugünkü maç öncesinde dün düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Basın toplantısını hatırlayalım.
2: Yarın 90 dakika belki 120 dakika zor bir maç olacak. Her iki takım da kazanmak ve Şampiyon Ligi'ne girmek isteyecektir. Biz de yarınki maçı kazanıp Şampiyon Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız ve bu bilinçle yarın sahaya çıkacağız. Son zamanlarda, son yıllarda Fenerbahçe'mizin Avrupa Kupalarında verdiği mücadelelerden dolayı bir yükselişi var. Bizler de yarınki maçla beraber bu yükselişini Şampiyon Ligi'ne taşımak istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sonuçta rakip taraftarların önünde oynayacağız. Bu da bizi çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum. Bizim de oyuncularımız bu tip, ben de dahil, alışığız bu tip türbinlerde, deplasmanda bu maçları oynamaya. Çünkü biz kaliteli, güçlü oyunculardan kurulu bir takımız. Tecrübeli bir takımız. Her ne kadar rakip takımın yaş ortalaması 23 olsa da biz de çok tecrübeli,

0: kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Her iki takım için de çok kolay olmayacak. İlk maçta İstanbul'da her iki takım da birbirini kontrol ederek, birbirini yoklayarak bir futbol oynadık. Ama atmosfer çok güzeldi, tribünler çok güzeldi. Rakibe göre yine baktığınız zaman bir iki tane bizim fazladan bir pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. Dediğim gibi yarın burada her şeyimizi ortaya koyup takım olarak iyi mücadele vererek buradan maçı kazanıp Şampiyon Ligi'ne girmek, bütün ülkemizi ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Şimdi şöyle, biz de onu ilk lig maçında yaptık. 5 tane oyuncu yaptığımız rotasyon 5'iydi. Amirli takım oyuncusu. Çok normal bir şeydi. Ama bizim iyi oynadığımız halde 12 tane net pozisyona girmişiz. 2 direkten dönmüş, 2 tane de verilmeyen net penaltımız vardı. Buna rağmen kaybettik. Bu lig maçı olabilir dedik. Sonuçta maça çıktık, Lyon maçına. Lyon maçında elimizden geleni yaptık. Ama biz 2,5 gün sonra maça çıktık. Lyon takımı 7 gün sonra bizim maçımıza çıktı. Yarınki maçta da 7 gün sonra bizim maçımıza dinlenik çıkıyorlar. Yani bu dünyanın her yerinde olabilir. Ama biz kulüp olarak bu maçın tehir edilmesini istedik. Federasyon bunu kabul etmedi. Yani biz burada bir mağdur olduk yani kulüp olarak. Ama biz artık bunlara bakmıyoruz. Önümüze bakacağız. Biz de 4. gün yarın maça çıkacağız. Buna göre antrenmanlarımızı yaptık. Fiziksel ve zihinsel olarak oyuncularımızı en iyi şekilde dinlendirdik. Maça konsantre olduk. Yarın elimizden gelen en iyisini yapacağız ve turu geçmek istiyoruz.
1: Aslında çok Fenerbahçe için, Türk futbolu için çok önemli bir maça çıkacağız yarın. Ligden sonra yani çok hazırlanma fırsatımız bulamadı ama teorik anlamda zaten futbolcular hepimiz hocamızın istediği sistemi, taktiği zaten ezberlemiş durumdayız. Onun için yarın tecrübemizle, kalitemizle Allah'ın izniyle inşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için varımızı yoğumuzu sahaya bırakacağız. Tabii ki her zaman söylüyorum, hani burada sadece forvet olsam da sadece amacım gol atmak değil, takıma nasıl fayda sağlarım, fırsat buldukça sahada olduğum sürece her zaman ana hedefim takıma fayda sağlamak oldu. Gerek arkaya atılan bir boş koşu, gerekse takımı rahatlatmak. O yüzden benim için bunlar çok önemli detaylar. Yarın da yine kıran kırana bir maç olacak. Zaten rakiplerimizi bireysel olarak da oynayacağımız stoperleri de analiz ediyorum. Yarın yine inşallah üstün taraf ben olacağım.
2: Lyon-Fenerbahçe mücadelesi saat 22'de başlayacak. Daha saatler var karşılaşmanın başlamasına ama hangi 11'i tercih edebilir teknik direktörler? Biraz muhtemel 11 üzerinden konuşalım bakalım değerli izleyenler. Hem Fenerbahçe hem de Lyon cephesinde bu akşam tercih edilme ihtimali yüksek isimlere bakacağız. Ev sahibi ekip Lyon'dan başlayalım. Lyon'la ilgili tabii şu bilgiyi vermekte fayda var. Fenerbahçe ile ilk oynanan mücadelenin ardından ligde ligde oynadığı Toulouse karşılaşmasında teknik direktör tam 11'de 11 değişiklik yaptı. Yani tam bir rotasyona gittiğini söyleyebiliriz. Tabii bu rotasyon taraftarlar tarafından özellikle bir hayli eleştirildi. Ama sonrasında maç sonunda 2-0'lık skorla Lyon galip geldiği için teknik direktör de şu şekilde bir açıklamada bulundu. Böyle bir değişiklik yapıyorsam eğer bütün oyuncularıma güvendiğimi gösterir bu dedi. Bugün de yine tekrar Fenerbahçe ile ilk oynadığı karşılaşmadaki birçok ismi göreceğiz. Tekrar bir değişiklik söz konusu olacak gibi duruyor. Şöyle bir bakalım muhtemel 11'e. Kalede Griffey bekliyoruz. Savunmada sağ bekte Maitland. Stoper ikilisinde Niakate ve Kluivert. Sol bekte de Abner'in oynamasını bekliyoruz. Orta sahada Morton, Tezman ve Tolisso üçlüsü. Sol açıkta Fofana, sağ açıkta Nuamah. İleri uçta da Openda ihtimali yüksek. Yine Fofana'ya belki bir parantez açabiliriz. Çünkü dün gerçekleşen basın toplantısında Fofana'nın transfer ihtimaliyle ilgili bazı sorular da soruldu teknik direktöre. O da şu anda herhangi bir sorun yok. Gayet hazır bir durumda ve Fenerbahçe karşılaşmasında oynama ihtimali yüksek açıklamasını da yaptı. Şimdi gelelim İsmail Kartal'ın muhtemel 11'ine. Beklediğimiz 11 ekranda görüyorsunuz. Hemen sizler için de ben de seslendireyim. Kalede Ederson'u bekliyoruz. Mert Günok sakatlığı sebebiyle zaten yok biliyorsunuz. Ligde oynanan Konyaspor karşılaşmasında da yoktu. Orada Ederson'un performansı oldukça beğenilmişti. Savunma hattında sağ bekte Semedo, stoperde Nathan Ake, Şükrünyar ve Archie Brown'un yer almasını bekliyoruz. Orta sahaya geldiğimizde orada Asensio'nun eksikliği söz konusu ki

0: Bir süre sahalardan uzak kalacak. 30 Ağustos'ta oynanacak olan Samsunspor karşılaşmasına da yetişme ihtimali zor gözüküyor. Bunun da altını çizmiş olayım. Guendouzi Kante ikilisi zaten beklenen ikili ama diğer isim İsmail olabilir. Biz de muhtemel 11'imize bu ismi yazdık. Sağ köşede kuşkusuz hepimiz Greenwood'u bekliyoruzdur. Sol tarafta Kerem Aktürkoğlu'nun bir sakatlığı var. O da 9-10 günlük bir süreyle sahalardan uzak kalacak. Onun yerine Nene'yi göreceğiz bu akşam. İleri uçta da Vedat Muriç'in oynamasını bekliyoruz. Tabii yedek kulübesinde Talisca olacak, Lukaku olacak. Bu isimler de yine hamle şansını oldukça güçlendiriyor. İsmail Kartal'ın bunu da eklemek isterim. Temsilcimize başarılar diliyoruz. Zaten konuşacağız ilerleyen saatlerde yine Fenerbahçe ile ilgili. Galatasaray'a geçelim. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının maçları yarın saat 19'da belli olacak değerli izleyenler. Lig aşamasının kura çekimi gerçekleştirilecek. Galatasaray 3. torbada yer alıyor. Fenerbahçe de bu akşam Lyon'u geçtiği takdirde Galatasaray ile aynı yerde 3. torbada yer alacak.
1: Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşanacak. 36 takımın yer alacağı lig aşamasının maçları Monaco'da belli olacak.
2: Galatasaray.
3: Yes, it is Galatasaray.
1: Doğrudan Devler Ligi'ne katılan Süper Lig şampiyonu Galatasaray 3. torbada bulunuyor. Fenerbahçe de Lyon'u elerse aynı torbada yer alacak. Şampiyonlar Ligi'nde torbalar şu şekilde. 1. torba. Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico Madrid. 2. torba. Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis ve PSV. 3. torba. Galatasaray, Lyon ya da Fenerbahçe, Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar. 4. torba. Slavia Prag, Stuttgart, Lask Linz, Como, Lens, Sabah, Dinamo Zagreb ya da Viking, Slovan Bratislava veya Selce, AEK Atina ya da Levski Sofia. Şampiyonlar Ligi'nde her takım 4 farklı torbanın her birinden ikişer rakiple toplam 8 maç oynayacak. Bu karşılaşmaların 4'ü iç sahada, 4'ü ise deplasmanda gerçekleştirilecek. Aynı ülke federasyonuna bağlı takımlar lig aşamasında birbiriyle eşleşemeyecek. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 8, 9 ve 10 Eylül'de oynanacak.
0: Beşiktaş'la devam edeceğiz. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Riva'da federasyonla görüştü. Merkez Hakem Kurulu'na yüklendi Serdal Adalı. 4. haftadaki Fenerbahçe derbisine yabancı VAR talebinde bulunabileceklerini de söyledi.
4: Bugünkü ziyaretimin özü hakemin yaptığı kötü yönetim artı VAR'daki arkadaşım bu tokat olayını görmemiş olması. Bu MHK Başkanı burada olduğu müddetçe maalesef bu hafta biz geçen hafta yani söyleyeyim Fenerbahçe yaşadı. Bu hafta biz yaşadık. Önümüzdeki hafta başka birileri yaşayacak. İşte 2 senedir hakemleri yeniledik. Yeni hakem kadrosu yaptık. İşte yetiştirdik eğitimci. İşte Portekizli eğitimci. Şimdi başka bir eğitimci. Ama bu şahıs orada durduğu müddetçe değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor. Hakim değil. Ya da hakikaten çok kötü niyetli yani. Yani Beşiktaş'la alıp veremeyeceği bir iş var. Ama bilsin ki yani Beşiktaş'ın da onunla alıp veremeyeceği durum ortaya çıkar o zaman. Federasyonun yaptığı güzel işler de var. Maalesef onları da gölgeliyor. Yapılan güzel işleri dile getirmemizi de engelliyor. Bugün itibariyle inandığım şey de federasyon başkanımızla TFF yönetim kurulu da bu adamla ilgili bir şey yapamıyorlar. Yani buna inandım artık. İyi olacağını söylüyorlar. Ama bizim bu konuda artık şu kadarcık bir şeyimiz kalmadı. Sabrımız da kalmadı. Bu saatten sonra da derdimizi anlatabileceğimiz şu içinde bu

0: Ben Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu anlatabileceğimiz tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz edeceğim bu konuyu. Şu andaki bu hakem konularının içinde bulunduğu durumu. İşin o bir tarafında Trossard'ın 3 gündür psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz. İşin bir de öyle bir tarafı var. Demin de söyledim, yani bir Türk futbolcuya yapılmış olsaydı anlatması ya idare et oluyor işte bu filan diye. Ama bunu ne hocaya ne yabancı futbolculara, bu sadece bizim için geçerli değil ha. Yani bu yarın Galatasaray'ın başına da gelebilir. Fenerbahçe'nin maçına, Trabzon'un başına gelebilir. Ne yapacağız? Fenerbahçe tarafı da eğer onlar da bizimle aynı düşünüyorlarsa bir yabancı var talebi olabilir. En azından bu seneki, yani şu geçtiğimiz haftaki rezilliği yaşamamış oluruz. Yani her şeyi iyi anlarım ya. Yani hakeme de hani görmeyebilir ya. Onu da bu tarafından hani iyi niyetle anlamış olabiliriz. Herkes öyle düşünebilir. Ama vardı gözünün önünde sen, yani tokatı görüp hakemi çağırmayacaksan bunda iyi niyet aramam. Bu oraya hedefli yollanmış, tembihli yollanmış, bu şekilde gelmiş bir arkadaş. Bizim açıklamalarımız marka değerini düşürmüyor. Bizi açıklama yapmak mecburiyetinde bırakan olaylar marka değerini düşürüyor.
1: UEFA Avrupa Ligi ile devam ediyoruz şimdi. Beşiktaş'ın yarın oynayacağı bir Kaunas-Jalgiris karşılaşması var. Bu mücadele saat 20'de başlayacak.
2: Beşiktaş sonuna kadar araladığı Avrupa Ligi kapısından girmek istiyor. Siyah beyazlılar playoff turu rövanşında deplasmanda Kaunas-Jalgiris ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-0 kazanarak büyük avantaj elde eden Beşiktaş, Litvanya'da istediği sonucu alarak lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Siyah beyazlılar son olarak 2024-2025 sezonunda Kupa 2'de mücadele etmişti. Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, sağlık ekibinin risk değerlendirmesi sebebiyle kadroda yer almadı. Altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'sa Dalia heyecanı yaşayacak. Beşiktaş'ta 99 maça çıkan 25 yaşındaki sol bek, Litvanya'da 100. kez siyah beyazlı formayı giyecek. Kaunas-Jalgiris ise Klaksvik ve Dritare'yi geçerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. tura kadar yükselmiş, ancak Dinamo Zagreb'e 5-0 ve 2-1 yenilerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam etmişti. Litvanya Ligi'nde oynadığı 24 maçta 44 puan toplayan Jalgiris 3. sırada yer alıyor. Darius Grenos stadındaki karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesús Gil Manzano yönetecek.
1: Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Pocu dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Havalimanında da ilk açıklamalarını yaptı. %100 zindeyim ve hazırım dedi.
3: I like the fans. I cannot wait to play in front of the fans and for this club and I will give my all.
4: Taraftarımızı çok seviyorum. Burada olmalarından dolayı çok mutluyum. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Çok teşekkürler.
5: %100'üm, zinde, infitimde başlamak için sabırsızlanıyorum.

0: Beşiktaş, Felix Udokai'nin transferi için Union Berlin kulübüyle anlaşma sağladı. Siyah beyazlarda Vincenzo Italiano'nun kadro planlamasında yer almayan Alman stoper Union Berlin'e transfer oluyor. Udokai bugün takım arkadaşlarıyla vedalaşacak. Alman ekibi Udokai transferi için Beşiktaş'a 1,5 milyon euro bonservis ödeyecek. 28 yaşındaki stoper Beşiktaş formasıyla 58 karşılaşmada görev yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde bir başka playoff rövanş mücadelesiyle devam edelim. Diğer temsilcimiz Trabzonspor'da Ferencvaros deplasmanında olacak yarın akşam. Bu mücadele de saat 21.30'da başlayacak ve ATV ekranlarından bu karşılaşmayı naklen izleyebileceksiniz.
1: Trabzonspor Avrupa Ligi bileti için Budapeşte'de sahaya çıkıyor.
2: Pina orta şansı yaptı ortasını.
1: Bordo Mavililer playoff ilk maçında 1-0 yenildiği Macar ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Karadeniz ekibi mücadeleyi en az 2 farklı kazanarak Kupa 2'de lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Trabzonspor'un tek farklı galibiyeti halinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Bordo Mavililer 120 dakikayı da bir gol farkla üstün tamamlarsa tur atlayan takımı penaltılar belirleyecek. Trabzonspor'un başında ilk Avrupa galibiyetini almak isteyen Fatih Tekke'nin ekibinde sakatlığı devam eden Folcarelli ile cezalı Vivu maçta forma giyemeyecek. Fabinho, Draguş, Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Gökten Gürbüz ise UEFA listesinde yer almıyor. 2-1 kazanılan Başakşehir maçına 2 golle damga vuran Bordo Mavililerin dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, karşılaşmada takımının en büyük kozlarından biri olacak.
3: Malinovski yerden oynadı. Salah şut pozisyonu. Salah top dışarıda. Güzel fırsat. Muhammed Salah çerçeveyi bulamadı.
1: Macar ekibi Ferencvaros birinci eleme turundan başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Vojvodina'yı eledikten sonra Twente'yi saf dışı bıraktı. Ferencvaros son olarak Gornik Zabrze'yi geçerek Trabzonspor'un rakibi oldu. Ferencvaros stadında saat 21.30'da başlayacak maçı Sloven hakem Rade Obranovic yönetecek. ATV'den naklen yayınlanacak karşılaşmada UEFA'nın verdiği ceza sebebiyle Trabzonspor taraftarları maçı tribünden takip edemeyecek.
0: Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralında bir düzenleme yaptı. Süper Lig kulüplerinde 10+4 kuralının dışında kalan yabancı futbolcular Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giyebilecek. Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası'na özel yabancı kuralında değişiklik yaptı. Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri A takım listesine yazmadıkları yabancı oyuncuları kupada oynatabilecek. Süper Lig ekipleri 10+4'ün dışında kalan yabancılar Türkiye Kupası'nda değerlendirebilecek. 1. Lig kulüpleri ise 6+2'de yer vermediği oyuncuları kupa müsabakalarında kullanabilecek. Bu düzenleme 26 Ağustos itibarıyla kadroda bulunan oyuncular için geçerli olacak. Fenerbahçe forması giyen Cenk Özünder için Süper Lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü transfer için devreye girdi. Çorum Futbol Kulübü Cenk Özünder'i kadrosuna katmak istiyor. Kulüp yetkilileri oyuncu tarafıyla görüşmelere başladı. Süper Lig'in yeni ekibi 29 yaşındaki futbolcunun maaşının önemli bir kısmını ödemeye hazır. Çorum ekibinin teknik direktörü Uğur Uçar da Cenk Özünder'i kadrosunda görmek istiyor. Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan Cengiz 29 maçta 5 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı. Göztepe Kulübü'ne Galatasaray karşılaşması öncesi Brezilyalı savunma oyuncusu Godoy'dan kötü haber geldi. İzmir ekibinin Gençler Birliği ile oynadığı maçta sakatlanan Godoy'un çekilen MR'ında diz iç yan bağlarında kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan sambacı en az bir ay sahalardan uzak kalacak. Sarı Kırmızılı takımda Furkan ve Sanderberg'in de sakatlığı bulunuyor. Göztepe'nin Galatasaray maçında defans üçlüsünü Taha, Bokele ve Ege'den oluşturması bekleniyor. Stoylov'un Miroşi'yi de stoperde kullanabileceği belirtildi. Geçtiğimiz haftanın kapanış mücadelesinde ilk 3 puanını alan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan ve takımın kalecisi Serhat Öztaş denen açıklamalarda bulundu.
4: Konyaspor güçlü bir takım. Önemli oyuncuları var, iyi hocaları var. Ligin istikrarlı takımlarından o deplasmanlarda oynamak, maça çıkmak tabii ki zor. Bunu biliyoruz. Ancak biz her gün daha da gelişen, üzerine koyan bir takım olarak orada da en iyi mücadelemizi gösterip oradan kazanmak istiyoruz. Şu anda herkesin 3 puana ihtiyacı var. O psikolojiyi biz de iyi biliyoruz. Daha yeni

0: Yaşadık. Kazanmak çok önemli. Onlar kazanmak için sahaya çıkacak. Ancak biz de kazanmak istiyoruz. Mücadele edeceğiz. Görüşme halinde olduğumuz bir tane oyuncu var. Çok yakın olduğumuz. Dediğim gibi belki bugün, belki yarın bitebilir. Onu bekliyoruz. Eğer o oyuncu biterse muhtemelen Konya maçında aramızda olabilir.
1: Konya maçını kesinlikle kazanmak için gideceğiz oraya. Kolay maç olmayacak. Konya zorlu bir deplasman. Ya elimizden ne geliyorsa yapacağız 3 puan için. Çünkü bizim de 3 puana ihtiyacımız var. Onların ne kadar varsa bizim de o kadar 3 puana ihtiyacımız var. O 3 puan için ne gerekiyorsa son maçta yaptığımız gibi elimizden gelen iyisini yapacağız. 3 puan alıp geri döneceğiz inşallah.
2: Erzurumspor Futbol Kulübü İsveç ekibi Gays'ten İbrahim Diabate'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Alaves'de geçiren 26 yaşındaki santrfor La Liga'da 10 maçta 2 gol kaydetmişti. Fil dişili oyuncu Mallorca, Sevilla, Atletico Madrid gibi takımların altyapısında forma giydi. Gelelim Ziraat Türkiye Kupası'na. Beklediğimiz zaman artık yavaş yavaş geliyor. Birinci eleme turu kura çekimi de yarın gerçekleştirilecek. Kupada ilk tur eşleşmeleri belli oluyor. Yarın saat 14'te Riva'da yapılacak kura çekiminde 3. Lig ve Amatör Lig'den 20'şer takım yer alacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur maçları 15, 16 ve 17 Eylül'de oynanacak. Şimdi de voleybolla devam edelim değerli izleyenler. SEV Avrupa Şampiyonası'nda A grubun 4. karşılaşmasında Filenin Sultanları bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele de saat 19'da başlayacak. Yaklaşık yarım saat sonra ekip arkadaşımız Salih Sarı bu mücadeleyi yakından takip ediyor. Mücadeleye dair de son bilgileri kendisinden alacağız. Salih, söz sende.
3: Demet, çok teşekkür ediyorum. Avrupa Şampiyonası grup aşamasında 4. mücadele öncesinde Sinan Erdem Spor Salonu'ndayız. 4. maçta Filenin Sultanları Almanya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları şampiyonaya çok iyi bir başlangıç yaptı. 3'te 3 ile başladı. İlk maçta Letonya'yı 3-0 mağlup eden milliler, ikinci maçta Slovenya'yı 3-1, 3. mücadelede ise Macaristan'ı 3-0 yine mağlup etti ve 9 puan topladı ve bu mücadelelerde 9-1'lik set derecesiyle liderlik konumunu da elde etti. Filenin Sultanları'nın ilk 3 maçında yıldızı Melisa Vargas'tı. Melisa ilk 2 karşılaşmada 19'ar sayı, 3. maçta ise 24 sayı kaydederek toplamda 62 sayı kaydetti 3 maçta. Ve 3. maçta, yani Macaristan karşılaşmasında ise tam 5 tane ACI'nin servis sayısına imza attı. Ve bugün de hücumda yine en güçlü silahımız Melisa olacak. Rakip Almanya, turnuvaya tam istediği gibi bir başlangıç yapamadı. İlk maçta Slovenya'ya kaybetti 3-0. İkinci maçında ise Letonya'yı 3-1 yendi. 3. mücadelede ise, yani dün, Macaristan'ı 3-0 mağlup ederek yükselen bir form grafiği çizdiler. Servis ve bloklarda etkili, fiziksel gücü yoğun bir takım, direnç gücü yüksek bir takım. Kendilerindeki önemli oyuncular Alsmayer, Grotzer, Veske gibi oyunculardan bahsedebiliriz ve onlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Almanya yaklaşık 2 ay önce 20 Haziran'da karşı karşıya geldiğimiz bir takım. VNL'de karşılaşmıştık ve bu mücadelede Almanya karşılaşmaya iyi başlamıştı. 2-0 öne geçmişti. Ancak sonrasında Türkiye güzel bir geri dönüşe imza atarak 3-2 karşılaşmayı kazanmıştı. Almanya ile ilgili önemli notlardan bir tanesi de şu: Almanya'nın baş antrenörü Bregoli, Türkiye'yi çok iyi tanıyan bir takım, bir baş antrenör. Türkiye'de Eczacıbaşı'nın baş antrenörlüğünü yapıyor. Dolayısıyla Türk voleybolu da hakim bir takım olduğunu söylemek lazım. Dolayısıyla bizim için şüphesiz kolay bir maç olmayacak bu mücadele. İlk 3 maçta 9 puan toplayarak milliler son 16'yı garantiledi. Dolayısıyla Almanya ve bundan sonra karşılaşacağımız Polonya mücadelesi bizim için sıralama için önemli. Sıralama açısından da şöyle bir durum var. Türkiye son 16'da A grubunun ilk 4'ü C grubuyla çapraz karşılaşacak. Yani birinci olmamız halinde C grubunun 4.sü ile eşleşeceğiz. Bu açıdan da son 2 maç için sıralama değeri oldukça yüksek diyebiliriz. Sonun altıdan sonraki aşamalar eleme usulü olacak ve

0: hataya mahal yok diyelim. Saatler 19'u gösterdiğinde karşılaşma başlayacak. Bizler de burada gelişmeleri oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Salih, çok teşekkür ediyoruz. Sana da kolay gelsin diyelim. Bugünkü karşılaşma için tabii ki millilerimize de başarılar diliyoruz. Umarız 4'te 4 şekilde bugünü de bitiririz. Şimdi voleyboldan tekrar futbola bir dönüş yapacağız. Ligler başladı biliyorsunuz. Serie A'da ilk hafta karşılaşmaları oynandı. Ve İtalya'nın başkent ekibi Roma'da Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Roma güzel bir başlangıç yaptı. Gollü bir karşılaşma izledik. Özet görüntülerine bakalım bu mücadelenin.
2: Serie A'nın açılış haftasında kapanış maçını harika bir atmosferde izleyeceğiz. Roma Olimpiyat Stadyumunda Roma Fiorentina'yı konuk ediyor. İlk düdük Fagioli'nin dokunuşuyla maç başlıyor. Rodrigo Mora. Mora Ranieri'nin üzerine gitti. Mora çekti. Mora vurdu. Parmaklarının ucuyla De Gea. İtalyan futboluna golle merhaba demeye çok yaklaşıyor Rodrigo Mora. Sekken top Mancini'de. Dybala ceza sahası içi. Dybala ortaladı. Kapa vuruşu gol. Hermoso için ama bayrak havada. Son dokunan Mario Hermoso'ydu. Gol geçerli olmayacak. Cristante. Dybala. Dybala çok hızlı. Paulo Dybala aktardı malına. Donnarumma alın şut, hareket şut, gol. Dybala'nın getirdiği topta Donnarumma alın golü buluyor. Kaldığı yerden golleri devam ediyor. Donnarumma alın. Topuyla kaldı. Dodo'dan kurtuldu. Gol vuruşunu yapıyor Donnarumma Alın. İlk haftanın bir başka şık golü Malın'dan geliyor Serie A'da. Hermoso. Uzun bir top Dybala'ya geçti. Paulo Dybala bastı frene. Dybala'dan pas Donnarumma Alın. İki gelir mi? Malın çaprazda. Malın vurdu gol. İki golü bulması sadece 52 dakika sürüyor Donnarumma Alın'ın. Asist Dybala, gol Malın. Uzun top Cristante'den Lulli, yine çok enerjik. Emanuele Lulli atarak ikinci bir müdahaleyi yaptı Malın'dan Dybala'ya. Paulo Dybala, Dybala içeri, Malın hat-trick. Dybala 3 asist, Malın 3 gol. Roma sezona şovla başlıyor. Bu ikili Serie A'da birçok takımın başına bela açacak gibi. Jimenez şıkta bir hareket. Jimenez ortaladı Hermoso. Ardından bir şut uzaktan dışarıya gidiyor. Ulay şansını denemişti. Sule. Dragusin aradı topu orada. Pizzilli. Nicolo Pizzilli. Dördüncü golü de buluyor Roma onunla. Roma için açılış haftası kutlama haftası oluyor. 4-0. Son düdük. Roma 4. Fiorentina 0. Roma yeni sezona 4-4'lük başlarken Fiorentina kabus görmeye devam ediyor.
1: La Liga'da birinci hafta erteleme mücadelesinde Valencia ile Real Betis karşı karşıya geldi. Mücadelede sadece tek gol var. İzleyelim bakalım kim kazanmış.
3: Geri sayım bitmek üzere. Valencia Real Betis maçı Mestalla'da başlıyor. İyi seyirler diliyorum.
4: Sağ ol. Mafio.
3: sol ayağıyla çevirdi. Kafa Ortiz'den. Danjuma'da kalan top. Danjuma 3 Betis'i çevriliyor onu. Danjuma hızını kullandı. Çevirdi Baez. Seken top. Müdahale geldi Sato. Sato döndü vurdu Baez. Beherin. Parrott. Girer girmez boş pozisyonda aldı topu Parrott. Baktı kaleye. Parrott direği sıyırdı. Offside da yok. Girer girmez yeni takımında golü atmak üzereydi Troy Parrott. Pablo. Sol kanat. Orta geldi Pablo. Yaşlarına boğuluyor. Gol sevincinde Pablo Garcia. Obrenic. Otorbi. Otorbi sıyrıldı. Girdi içeriye. Otorbi çevirdi. Sato. Sato yatırmak istiyor. Rakibin olmadığı. Obrenic. Dışarıya. Maç bitti. Betis bu golle kazanıyor.
1: Devler Ligi'nde ilk playoff biletleri de sahiplerini buldu.
4: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu rövanş maçları başladı. Avrupa Kulüp Futbolu'nun bir numaralı turnuvasında yer almak için mücadele eden ekiplerden 3'ü belli oldu. Azerbaycan temsilcisi sabah 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında İsrail ekibi Hapoel Beersheva karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Ev sahibi sabah başkent Bakü'de oynanan maçta iki kez geriye düşse de pes etmedi ve 90+4'te bulduğu 3. golle maçı uzatmaya taşıdı. Uzatma bölümünde 2 gol daha bulan Azerbaycan ekibi 5-2'lik galibiyetle tarih yazarak ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Gecenin diğer maçlarında rakiplerine üstünlük sağlayan Norveç ekibi Bodø/Glimt ve Avusturya temsilcisi LASK Linz de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi bileti almak için 1-1'in rövanşında bu akşam 22'de Lyon'a konuk olacak. Dün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle. Sabah 5, Hapoel Beersheva 2, Bodø/Glimt 3, NEK Nijmegen 0, LASK 5, Celtic 1.
1: İngiltere'de yılın futbolcusu ödülünü sahibini buldu. Kazanan isim de biz futbol severler için hiç şaşırtıcı olmadı.
5: Her yıl İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından dağıtılan sezonun en ileri ödülleri sahiplerini buldu. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes, 2025-26 sezonunun en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü. 31 yaşındaki Portekizli yıldız, vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun ardından bu ödülü kazanan ikinci Portekizli oldu. Şu anda kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Ronaldo da bu ödülü üst üste iki kez kazandığında Manchester United'da forma giyiyordu. Profesyonel Futbolcular Birliği sezonun genç oyuncusu ödülünü ise Manchester City'nin 22 yaşındaki sol beki Nico O'Reilly'ye verdi. İngiliz futbol efsanesi Sir Kenny Dalglish liyakat ödülüne layık görülürken yılın takımı şu oyunculardan oluştu. Sezonun en iyi kalecisi Arsenal'dan David Raya. Defans hattında yine Arsenal'dan Gabriel Magalhães, William Saliba ve Jurrien Timber'la birlikte Manchester City'den Nico O'Reilly bulunuyor. Orta sahada yılın oyuncusu seçilen Bruno Fernandes ile Arsenal'dan Declan Rice ve Manchester City'den Ryan Cherki var. İleri üçlüde ise Manchester City'nin iki yıldızı Erling Haaland ve Semenyo'nun yanında Brentford'un golcüsü Igor Thiago yer alıyor.
1: Manchester City 100 milyon euroluk transferini resmiyete döktü. Bu adli artık resmen Manchester City'li.
6: Premier Lig'de astronomik transferler hız kesmiyor.

0: Son hamleyi yapan ekip bir kez daha Manchester City oldu. Gök Mavililer bir süredir üstünde çalıştıkları Ayub Buadi'nin transferini nihayete erdirdi. Kulüpten yapılan açıklamada Lille takımının 18 yaşındaki faslı yıldızıyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İngiliz medyasına göre Manchester City, Buadi için Lille'e yaklaşık 100 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Geçtiğimiz sezon Lille formasıyla Lig 1'de 30 maça çıkan genç yetenek, 2026 Dünya Kupası'nda Fas milli takımının tüm maçlarında ilk 11 oynadı. Manchester City'de Pep Guardiola devrinin sona ermesiyle birlikte Rodri, Bernardo Silva ve Reinders de takımdan ayrılmıştı. Yeni menajer Enzo Maresca'nın isteği doğrultusunda Nottingham Forest'tan Elliot Anderson'a ödenen 135 milyon euronun ardından Buadi transferi ikinci büyük transfer olarak dikkat çekiyor.
1: Manchester United Brighton kulübünden 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlos Baleba'yı kadrosuna kattı.
2: Manchester United orta sahasına bir takviye daha yaptı. Chelsea'den Andre Santos ve Aston Villa'dan Yuri Tielemans'ı transfer eden İngiliz ekibi son olarak Brighton'dan Carlos Baleba'yı kadrosuna kattı.
3: Turn. Drive. Repeat.
2: Kulüpten yapılan açıklamada 22 yaşındaki Kamerunlu futbolcuyla 1 yıl opsiyonlu 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Transferin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Baleba, hayallerinin takımına katılmaktan gurur duyduğunu söyledi. İngiliz basınına göre United yeni transferi için Brighton'da yaklaşık 76 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Futbolcunun performansına bağlı olarak da 5.8 milyon euro civarında bonus ödenecek. Carlos Baleba profesyonel futbol kariyerine Lille altyapısında başladı. 2022-23 sezonunda A takıma yükselen 22 yaşındaki ön libero, 2 yıl sonra 27 milyon euro karşılığında Brighton'a transfer oldu. Brighton'la geçirdiği 3 sezonda 112 maçta görev alan Baleba, takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
1: Barcelona Kulübü Teknik Direktörü Hansi Flick Atletik Bilbao mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Kendisine Julian Alvarez ile ilgili sorular soruldu. Bu soruları yanıtsız bıraktı. Yine Livakovic konusuyla ilgili de önümüzdeki günlerde Livakovic ile ilgili kararımızı vereceğiz dedi.
4: I don't want to speak about Julian, no, but I only want to the situation of the club.
5: Julian Alvarez'le ilgili konuşmak istemiyorum. Sadece kendi takımımla ilgili konuşmak istiyorum. Ben transfer döneminde yaptıklarımızdan memnunum. Biz iyi oyuncular transfer ettik. Kulüp olarak yalnızca bugünü değil, yarını da düşünmek zorundayız. Bir antrenör olarak tabii ki en iyisini istersiniz. Ve ne kadar oyuncu alırsanız alın, her zaman daha iyisi vardır. Bunun sonu yok. Lamine Yamal henüz en iyi seviyesinde değil. Ve bu çok normal. Yoğun bir Dünya Kupası oynadı ve ardından 3 haftalık bir tatil yaptı. Bizimle ise birkaç gün antrenman yapabildi. Adım adım gelişecek ve daha iyi olacak. O dahi bir çocuk. Tekrar en iyi seviyesine gelmesi için ona yardımcı olacağız. Balde bizim için çok önemli bir oyuncu. Harika bir potansiyel ve geldiğimizden bu yana olağanüstü bir gelişim gösterdi. Önemli olan diğer takımlardan gördüğü ilgiye karşılık bizimle devam etmeyi kendisinin istemesiydi. Bilbao maçında durumuna bakacağız. Kadroda olacak gibi gözüküyor. Takımımızın bir savunma oyuncusu ihtiyacı olacağını düşünmüyorum. Eric Garcia birçok pozisyonda oynayabiliyor. Jules Kounde ve Gerard Martin de öyle. Ve onlarla birlikte dünyanın en iyi stoperlerinden biri olan Kubarsi'ye sahibiz. Livakovic'in takımda kalıp kalmayacağı konusunda karar vermek için zamanımız var. Biz kadro içerisinde tecrübeli bir kaleciye sahip olmayı önemsiyoruz. Szczesny bu konuda bize 2 yıldır çok yardımcı oldu. Önümüzdeki süreçte neler olacağını göreceğiz. Henüz net bir durum yok.
1: Aspor yorumcusu Kemal Belgin Türk futbolunun gündemini değerlendirdi. Dobra Dobra ile ana haber bülteninin ilk saatini noktalıyoruz.
6: Günümüz futbolunda hele hele böyle kupalarda maçların sonuçlarını önceden kestirmek pek mümkün olmuyor. Şimdi Lyon bir Fransız takımı. Fransız Ligi'nin takımı. Geçen sene 4. olmuş galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ve bugünkü kadrosu daha çok genç kabiliyetlerden öyle diyeyim kurulmuş bir vaziyette.

0: işi karıştırırsın. Ama ben Fenerbahçe'nin Lyon'la, o Kadıköy'le oynadığı maçta böyle bir şey görmedim. Böyle bir düşünce tezgahı görmedim. 1-0 mağluptu zaten, yanlış hatırlamıyorsam. 1-1 bitti. Şimdi tabii bu maç enteresan bir maç. Lyon takımı yine öyle oynayacaktır diye tahmin ediyorum. Bildiğimden değil. Kendi sahan burası, kendi seyircim burası. Zaten berabere de kalmışım orada diyecek. İşte Fenerbahçe'nin ona göre bir oyun tezgahlaması lazım. Yani biz Fenerbahçe'yiz ya, çıkarız oynarız, yok öyle şey. Şimdi İsmail'in hocanın ne düşündüğünü, ne planladığını bilmiyorum. 4 tane de eksiği varmış Fenerbahçe'nin. Evet. Tabii Asensio gibi bir adamın olmayışı da bir dezavantaj böyle bir oyunda. Yani maçın antrenörlerle konuşmuş olsam, hani böyle senden yaptığım gibi belki bir fikir yürütürüm. Ama bilmiyorum. Ama Fransa Ligi'nin dördüncüsüyle Fransa'da bir kupa revanşını oynamak zor. Allah Fenerbahçe'ye kolaylık versin. Tabii Salah çok üst klas bir oyuncu. Fatih Hoca takımdaki diğer oyuncularla antrenmanlarda Salah'la bir uyum tezgahı kurmalı. Belki kurdu da bilmiyorum. Seyrettim antrenmanı çünkü. Ama önce bunu kurmalı. Yani şöyle, Salah topu alıp boşken 2 metrelik dribling yapıyor ise senin takımındaki Ahmet, Mehmet, Hasan neyse din deplase olacakları Salah'a göre, Salah'ın kafasına, futboluna göre artık ezberlemeleri lazım. Fatih Hoca bunun üzerinde çalışıyordur herhalde. Şimdi Salah'ın oynadığı takımlar, geldiği takımlarda bu vardır. Ama bizim futbolumuzda bu biraz az. Ben çünkü maçları seyrediyorum. Bir top alıyorum, gidiyorum. Şurası ne güzel, bomboş. Oraya bir arkadaşımı bekliyorum, gitsin atayım diye oraya. Gelen giden yok. Mecburen bir çalımda aldım, kaptırıyorum. Bu sıkıntı var bizim futbolda. Bu tür yıldızlara ayak uyduracaksın. Ben 57-58 senedir bu mesleği yapıyorum. Şimdi Can Bartu'nun rahmetli oynadığı Fenerbahçe takımında Can buna çok uyarı yapardı bu konuda. Oğlum bak, ben şöyle dribling atarken sen şuradan gir. Hocam Osimhen var mı sende?
1: Var.
0: Geçmiş olsun herkese.
1: Şu anda öyle gidiyor zaten Galatasaray.
0: Ya müthiş ya. Yani her pozisyonda İki ayağını da kullanabilen bir oyuncu. Bu çok önemlidir. Yukarıdan da çok iyi. Gideceği yerleri seçmede çok usta. Yani Galatasaray takımı atağa kalkmışken. Kendisi atağa kaldıran adamsa, o roldeyse, o pozisyondaysa, artık Galatasaray takımında da birkaç tane oyuncunun ya Osimhen şimdi giderken böyle şuraya atar diye hamleleri var. Bu ne kadar sürer? Zaman geçtikçe biraz daha zenginleşecek. Okan Hoca, takımın patronu, öyle diyeyim yani, teknik patronu, diyecek ki benim kadrom biliyorsunuz idealim 11'im. İşte şu 4 tane de ilk kullandığım oyuncular her türlü aksilikte. Ama benim orta sahanın kenarına atıyorum. İşte Osimhen'in arkasına. Icardi de gitti çünkü. Osimhen'in arkasına. İşte ne bileyim, Barış Alper'in yedeğine filan. 2-3 tane şu tür oyuncuya ihtiyacım var. Yönetim eğer bu aksiyonu yerine getiremezse, Okan'ın yani önerdiği bu işleri alıp üstüne getiremezse, sonra adamı sokağa çıkarmazlar. Çünkü şimdi bir de üst üste 4 yıl şampiyonluğum var. Senin taraftarın öyle bir hale geldi ki,

0: Hangisine sorsa Galatasaray şampiyon olur ya der geçer. Buna alıştı Galatasaray taraftarı. Şimdi buna alışmış bir taraftar topluluğu eğer seni yuhalıyorsa, çok kusura bakmasınlar bu lafı ettiğim için, o zaman sen hocanla oturacaksın. Bir saat, iki saat, üç saat neyse yani başka hani başkan veyahut işte yönetimdeki futbol şeyi ustası diyelim. Bunu konuşacaksınız, tartışacaksınız, parasını ayıracaksınız. İsimlerin alternatifleri belirleyeceksiniz. Bunları yapacaksınız. Ha ben ilk 11'imi bozmam. E ona göre o zaman bir transfer yaparsın. Bunun sakatlığı var, cezası var. Değil mi? Bak mesela Fenerbahçe Kerem'i götüremedi. Niye? Herif ağır bir sakatlık geçirdi. Ben biraz Galatasaray'ın bu konuda geç kaldığını hissediyor, görüyor gibiyim. Çünkü üçüncülük maçını oynayacak. Sonra hemen Avrupa Kupası var. Yani oyuncunun ısınması var, alışması var. Yani her futbolcunun kalitesi ne olursa olsun bir alışma, ısınma süreci vardır. Yapısına göre, kafasına göre, tekniğine göre, fizik gücüne göre.
1: Evet.
0: Dünyanın hiçbir ülkesinde, bak, dünyanın hiçbir ülkesinde, dünya kupalarında dahi Türkiye'deki hadem tartışması yoktur.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
5: Büyük rahatlık PTR.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Reklam.
8: Aspor Radyo.
9: Bir reklam.
10: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
11: Vakıfbank daima seninle.
9: Bir reklam.
12: Yaşasın spor.
1: Aspor Radyo.
7: Reklam.
13: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk

0: başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Bir reklam.
9: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
8: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
10: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: Tekrar hoş geldiniz. Ana Haber Bülteni'nin ikinci dilimiyle karşınızdayız değerli izleyenler. Yoğun bir saat bizleri bekliyor. Biliyorsunuz bugün 22'de zaten Fenerbahçe'nin Lyon mücadelesi var. Bu saat içerisinde hem Trabzonspor'un hem de Beşiktaş'ın yarın oynanacak karşılaşmalar öncesi basın toplantısı düzenlenecek. Hepsine bakacağız ama şu dakikalarda hemen Trabzonspor'a başlayalım. Çünkü Yunus Emre Sel'in yanında Cenk Özkaçar var. Özel bir röportaj gerçekleştiriyorlar. Bakalım hemen.
1: Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşması öncesi Cenk Özkaçar'la beraberiz. Cenk, ilk karşılaşma 1-0 kaybedildi. Önemli bir avantaj aslında ama burada deplasmanda Trabzonspor neler yapmayı planlıyor? Nasıl hazırlandınız bu maça sence?
2: Öncelikle bu maçta tabii ki de buraya tur atlamak için geldik. Umarım buradaki deplasman havasını biz kendi oyunumuzla sahada futbolun gerektirdiği doğruları yaparak bizim lehimize bir atmosfere çevirmek istiyoruz. Tabii ki de maçın gidişatı önemli olacak. Sonuçta 1-0'lık bir mağlup olduğumuz bir skorla buradayız. Maçın gerektiği noktalarda hocamızın bize söylediği şekilde oyunu yönlendirmeye çalışacağız. Tabii ki de burada 1-0 yenmek de bizim için yeterli olmayacak. Tur almak için umarım gereken skoru alıp buradan tur alıp Avrupa Ligi'ne kalıp evimize dönmek istiyoruz.
1: Çünkü ilk karşılaşma beklenenden daha gergin ve stresli geçti aslında ve sertlik olarak da Macar ekibi oldukça fazla sertliğe başvurdu. Bununla ilgili planınız var mı?
2: Tabii de şu an hani günümüz futbolunda değişen koşullar gereği sahada rakibin koyduğu minimum sertliğe ve agresifliğe sen de ortak olmak zorundasın. Kalitenin haricinde oyunun bu kısmında da yarın doğru bir cevap vereceğimizi düşünüyorum sahada. Çünkü tur atlamak için öncelikle gereken şey bu olacaktır. Onların koyduğu bu agresifliğe, sertliğe biz de cevap vereceğiz. Ardından kalitemizde umarım buradan tur atlayan taraf olacağımıza inanıyorum.
1: Çok teşekkürler, başarılar diliyoruz.
2: Teşekkürler, çok
1: sağ olun. Evet, Cenk Özkaçar'ın görüşleri bu şekildeydi.
0: Yunus Emre Sel'e teşekkür ediyoruz. Birazdan yanında Fatih Tekke de olacak. O noktada da yine kameralarımızı Macaristan'a çevireceğiz. Şimdi Fenerbahçe ile devam edelim. Az önce de söylediğim gibi bu akşam saatler 22'yi gösterdiğinde temsilcimiz Fenerbahçe Lyon deplasmanında olacak. Artık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek istiyor Fenerbahçe. Bu akşam oynanacak mücadeleyi kazanan ekip de Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına adını yazdıracak.
3: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler playoff rövanşında Olimpik Lyon'a konuk olacak. Kadıköy'deki ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmandan galibiyetle dönerek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Olimpik Lyon Avrupa Kupalarında evinde oynadığı son 10 maçta bir kez mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin normal sürede alacağı her galibiyet tur için yeterli olacak. Olimpik Lyon'un kazanması halinde Fransız ekibi turu geçecek. 90 dakikanın beraberlikle tamamlanması durumundaysa karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Temsilcimizde karşılaşma öncesi 4 eksik bulunuyor. Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu da Fransa'da takımını yalnız bırakacak. Fenerbahçe zorlu deplasmandan turu getirecek sonuçla ayrılarak Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda lig aşamasına kalmayı istiyor. Ole Stadında oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek.
0: Haberlerimize yine Fenerbahçe ile devam edeceğiz ama Yunus Emre Sel'in yanında teknik direktör Fatih Tekke var. Hemen o röportaja dönelim.
1: Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam, Kasımpaşa maçıyla başlayan 3 maçlık süreçte bize göre her maç daha iyi giden bir Trabzonspor. Hem oyun olarak hem oyundaki hakimiyet olarak daha iyi giden bir Trabzonspor var. Ama sizin gözünüzde Trabzonspor şu ana kadarki resmi maç serüveninde hangi konumda?
4: Evet, söylediğine ben de katılıyorum. Oyun olarak oyunun çoğu bölümlerinde rakiplerimizden çok daha üstün oynadık. Ama tabii Avrupa Ligi'ndeki bu maçlar çok daha zor. Şimdi avantajlı taraf ve evinde oynuyoruz. Kolay bir karşılaşma bizi beklemeyeceğiz ama biz Trabzonspor olarak Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. Bütün her şeyimizde hazırız yarınki maça. Rakibimizin de açıkçası bu avantajını önce koruyup sonra kontratak ve duran toplarla bize gol bulmaya çalışacaklardır. Biz de buna fırsat vermemiz lazım. Belki ekstradan bize içerideki ambiyansdan dolayı baskı yapmak isteyebilirler. Ona da hazırlıklıyız. Yarınki maça hazırız. İstekliyiz. İnşallah yarın duygumuzu onların üzerine çıkartırsak buradan Avrupa Ligi'ne kalan taraf biz olabiliriz diye ümidim çok fazla.
1: Hocam Başakşehir maçı sonrasında kulübün yayınladığı Inside Story'nin içeriği taraftarlar tarafından inanılmaz beğenildi. Ama en çok beğenilen nokta oyuncularla kurduğunuz iletişim. Bu konuyu biraz daha açmak ister misiniz? Fatih Tekke'nin oyuncularla arası nasıl? Çok merak ediliyor.
4: 18 aydır her şey ortada zaten. Ben kendim oynuyorum neticesinde. Oyuncular da bunu görüyor zaten. Oraları görmüş biri olarak, duyguları bilen biri olarak kendim oynayınca zaten o samimiyeti görünce oyuncular bundan hoşlanıyorlar ama sırf bunlar hoşlansınlar diye değil. Gönlümüzden ne geçiyorsa, bazı toplantısında da söylemiştim bunu. Kendi gerçeğimizde Trabzonspor'a ne faydalı olabilir? Şu ana kadar 12-13 yıllık antrenörlük hayatımda da problem yaşadığım anlar oldu ama genel hatlarıyla iletişimimiz çok çok iyi. Hamdolsun inşallah çok daha iyi olur.
1: Hocam 61. maç olacak. Bu konuda neler söylersiniz?
4: Vallahi ama.
1: Evet.
4: İnşallah. Ya şöyle, tabii Avrupa Ligi'ne kalmamız ekonomik açıdan oyuncularımın pazarda olması gerektiği açısından çok çok değerli tabii. Ama şunu da kabul etmemiz lazım. İlk maçta avantajımızı rakibimize verdik. Şimdi yarın gerçekten zor bir karşılaşma olacak. Ama Trabzonspor olarak, kadro olarak baktığımızda bunu başarabilecek güçteyiz açıkçası. Yarın bakalım inşallah istediğimiz gibi olur. Her şeyle hazırız maçta biz.
1: Hocam son olarak şunu soracağım. Bir bu cezalı, onun yerine nasıl bir strateji belirleyeceksiniz? Başka değişiklikler de olacak mı?
4: Yani özellikle Çipi'nin olmayışı bu tip maçlarda çok önemli. Çünkü Çipi bana göre dünyada hemen hemen her oyuncuya fiziksel olarak cevap verebilecek durumda. Durumu çok çok iyi idi. Bence çok haksız bir şekilde, ağır olabilecek bir şekilde cezalı duruma düştü. İki maç vermişler, bugün öğrendik. Çipi'nin olmayışı tabii ki bizim için bir dezavantaj. Çünkü rakibin arkamızı kullanacağı çok açık. Dolayısıyla orada problem yaşarız ama yarın inşallah orada oynayacak arkadaşlarımız da inşallah oynayacağımız şey, oyun planımız da inşallah bunlara çok fazla fırsat vermeyiz.
1: Hocam çok teşekkürler, başarılar diliyoruz.
4: Sağ olun. Sağ olun.
1: Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin görüşleri de bu şekildeydi.
0: Yunus Emre Sel'e çok teşekkür ediyoruz bu özel röportajlar için. Başlarken de söylemiştim, tüm basına açık bir basın toplantısı da birazdan gerçekleştirilecek. Başladığında zaten o noktaya döneceğiz. Tekrar gelelim Fenerbahçe'ye. Bu akşam saat 22'de Lyon karşılaşması var. Fenerbahçe Lyon maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 306. maçına çıkacak ve Sarı Lacivertlilerin Fransız ekiplerine karşı gösterdiği performansı da dikkat çekiyor.
3: Fenerbahçe Avrupa'da 306. sınavına Lyon deplasmanında çıkıyor. Sarı lacivertliler geride kalan 305 Avrupa maçında 121 galibiyet, 67 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 415 gol atan Fenerbahçe kalesinde 425 gol gördü. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 48. maçına çıkacak. Sarı lacivertliler geride kalan 47 karşılaşmada 18 galibiyet, 15 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Lyon maçı Fenerbahçe'nin Fransız ekipleriyle rekabetinde ise 27. randevusu olacak. Sarı lacivertliler daha önce Fransız takımlarıyla oynadığı 26 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe'nin son dönemdeki performansı ise dikkat çekiyor. Sarı lacivertliler Fransız ekipleriyle

0: oynadığı son 12 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Lyon'a karşı ise farklı bir tablo var. Fenerbahçe Lyon'la bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Bu maçların 4'ünü Fransız ekibi kazanırken 2 karşılaşma berabere bitti.
1: Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder için Süper Lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü devreye girdi. Çorum Futbol Kulübü Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor. Kulüp yetkilileri oyuncu tarafıyla görüşmelere başladı. Süper Lig'in yeni ekibi 29 yaşındaki futbolcunun maaşının önemli bir kısmını ödemeye hazır. Çorum ekibinin teknik direktörü Uğur Uçar da Cengiz Ünder'i kadrosunda görmek istiyor. Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak görev alan Cengiz 29 maçta 5 gol 4 asist katkısında bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında maçlar, fikstür yarın saat 19'da belli olacak değerli izleyenler. Çünkü yarın Monaco'da bir kura çekimi gerçekleştirilecek. Galatasaray 3. torbada yer alıyor. Fenerbahçe'de bugünkü karşılaşmasını geçtiği takdirde Galatasaray'la aynı yerde 3. torbada yer alacak.
0: Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşanacak. 36 takımın yer alacağı lig aşamasının maçları Monaco'da belli olacak.
2: Galatasaray.
3: Yes, it is Galatasaray.
0: Doğrudan Devler Ligi'ne katılan Süper Lig şampiyonu Galatasaray 3. torbada bulunuyor. Fenerbahçe'de Lyon'u elerse aynı torbada yer alacak. Şampiyonlar Ligi'nde torbalar şu şekilde. 1. torba. Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico Madrid. 2. torba. Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis ve PSV. 3. torba. Galatasaray, Lyon ya da Fenerbahçe, Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar. 4. torba. Slavia Prag, Stuttgart, LASK Linz, Como, Lens, Sabah, Dinamo Zagreb ya da Viking, Slovan Bratislava veya Selce, AEK Atina ya da Levski Sofia. Şampiyonlar Ligi'nde her takım 4 farklı torbanın her birinden ikişer rakiple toplam 8 maç oynayacak. Bu karşılaşmaların 4'ü iç sahada, 4'ü ise deplasmanda gerçekleştirilecek. Aynı ülke federasyonuna bağlı takımlar lig aşamasında birbiriyle eşleşemeyecek. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 8, 9 ve 10 Eylül'de oynanacak.
1: Beşiktaş Başkanı Serdal Dalı Riva'da federasyonla bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardında açıklamalarda bulundu.
4: Bugünkü ziyaretimin özü hakemin yaptığı kötü yönetim artı VAR'daki arkadaşım bu tokat olayını görmemiş olması. Bu MHK başkanı burada olduğu müddetçe maalesef bu hafta biz geçen hafta yani söyleyeyim Fenerbahçe yaşadı. Bu hafta biz yaşadık. Önümüzdeki hafta başka birileri yaşayacak. İşte 2 senedir hakemleri yeniledik, yeni hakem kadrosu yaptık, işte yetiştirdik eğitimci, işte Portekizli eğitimci, şimdi başka bir eğitimci. Ama bu şahıs orada durduğu müddetçe değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor. Hakim değil. Ya da hakikaten çok kötü niyetli yani. Yani Beşiktaş'la alıp veremeyeceği bir iş var. Ama bilsin ki yani Beşiktaş'ın da onunla alıp veremeyeceği durum ortaya çıkar o zaman. Federasyonun yaptığı güzel işler de var. Maalesef onları da gölgeliyor. Yapılan güzel işleri dile getirmemizi de engelliyor. Bugün itibariyle inandığım şey de federasyon başkanımızla TFF yönetim kurulu da bu adamla ilgili bir şey yapamıyorlar. Yani buna inandım artık. İyi olacağını söylüyorlar. Ama bizim bu konuda artık şu kadarcık bir şeyimiz kalmadı. Sabrımız da kalmadı. Bu saatten

0: sonra da derdimizi anlatabileceğimiz, şu içinde bulunan Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu anlatabileceğimiz tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz edeceğim bu konuyu. Şu andaki bu hakem konularının içinde bulunduğu durumu. İşin o bir tarafından Trossard'ın 3 gündür psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz. İşin bir de öyle bir tarafı var. Demin de söyledim, yani bir Türk futbolcuya yapılmış olsaydı anlatması ya idare et oz. Oluyor işte bu filan diye. Ama bunu ne hocaya ne yabancı futbolculara, bu sadece bizim için geçerli değil ha. Yani bu yarın Galatasaray'ın başına da gelebilir. Fenerbahçe'nin maçına, Trabzon'un başına gelebilir. Ne yapacağız? Fenerbahçe tarafı da eğer onlar da bizimle aynı düşünüyorlar.
1: Değerli izleyenler, şu dakikalarda Macaristan'da Ferencvaros mücadelesi öncesi basın toplantısı düzenleniyor. Fatih Tekke ve Cenk Özkaçar açıklamalarda bulunacak.
2: Aktaracak, sorular alacağız. Sonra Fatih Hocam'la birlikte devam edeceğiz. Buyurun Cenk.
3: Köszöntöm Önöket a visszavágó sajtótájékoztatóján. Először Cenk Özkaçár játékosunk fog válaszolni, és azután a vezető edzőnk Fatih Tekke úr válaszol.
2: Buyurun Cenk.
4: Maçla ilgili düşüncemiz, buraya öncelikle tur atlamaya geldik tabii ki de. Hocamızın bize verdiği oyun planına sadık kalarak, zaman zaman maçın gidişatına değişiklik gösterecek bu planlara ayık uydurarak, umarım buradan tur atlayarak evimize dönmek istiyoruz. İyi hazırlandık. İlk maçta da oynadığımız oyunun üzerine koyarak güzel bir oyun seyrettireceğimize inanıyorum.
2: Evet, soru alabilirim. Buyurun.
3: Először is szeretném közölni, hogy azért érkeztünk ide, hogy ugye bejussunk a ligába, tehát főtáblán legyünk, és megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy győztesként térhessünk haza az országunkba, és akkor most jöhetnek a kérdések.
2: Mikrofon geliyor. Kendinizi tartın.
5: TRT Spor Metin Pekkan, ilk mücadelede Vivo ile beraber tandemledin. Yarın mecburi değişiklikten dolayı farklı bir oyuncuyla yan yana oynayacaksın. Bu adaptasyon için seni ne kadar etkileyecektir? Ayrıca nasıl bir rakip bekliyorsunuz yarın?
3: Nasıl bir ne? Ugye a holnapi meccsen különböző, tehát más játékosok is színre lépnek. Milyen adaptáció történt ezen az ügyben, illetve hát mi itt várunk a holnapi meccstől?
4: Öncelikle yarın hocam şans verirse ilk maçta da olduğu gibi sahada elimden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım. Bu tandem olaylarında da aslında önemli olan yanınızdaki kişinin değişmesi değil. Zaten bizim Trabzonspor olarak sahip olduğumuz bir oyun anlayışı var ve sistem var. Herhangi bir mevkide görev alan oyuncuların bu sisteme ya da planımıza en uygun şekilde hareket edip en iyisini yapacağını düşünüyorum. Yani rakip hakkında da onlar 1-0'lık bir avantajı kullanmaya kesinlikle çalışacaklardır. İşin doğalında zaten bu var. Biz umarım burada kendimizin en iyi performansını verip burada tur atlamak için gerekli skoru alıp evimize dönmek istiyoruz. Umarım yarın gülen taraf biz oluruz.
3: Ugye én megtartom ugyanazt a pozíciómat, ahol szoktam játszani, ugye a jobb oldalon. A Trabzonsporban már megszokott módon, ahogy eddig is játszottunk, mi fenntartjuk azt a fajta játékot. Nyilván az ellenfélnek az lenne a célja, hogy megvédje ezt az 1-0-ás eddigi győzelmet, ez teljesen természetes, ez a játékból fakad. Mi viszont tényleg igyekszünk a legjobb teljesítményt nyújtani a holnapi napon.
2: Mikrofon.
6: Nurgül günaydın. Futbol Arena Cenk. Yarın tur için gol atması gerekiyor Trabzonspor'un. Ama tabii savunmada da güvenliği elden bırakmaması gerekiyor. Bir savunma oyuncusu olarak sana göre yarın ne yapmalısınız? Daha en iyi tur atlamak için en iyisi ne size göre?
3: Ugye nyilván holnap az lenne a jó, hogyha gólt rúgnátok, Cenk. Te ugye védőjátékosként mi az, amit tenned kell ezügyben? Mi az, amit látsz szerepként? Tehát, hogy hogyan fogod tudni ezt lefolytatni?
4: Bir savunma oyuncusu olarak yarın savunmada takımımızda bulunan hücum oyuncularına iyi bir savunma yapıp arkada gerçekten ciddi bir şekilde pozisyonumuzu iyi alıp iyi durduğumuzun sinyalini vermemiz gerekiyor. Yarın tabii ki de 1-0'lık bir skor olduğu için gol atmamız gerekecek. Bize bu maçta düşen savunma anlamında rakibin geçişlerini engellemek, rakibin geçişlerine izin vermemek ve bu geçişlere izin vermeyip takımı yeniden hücuma hazırlayacak pasları ya da organizasyonları başlatmak olacak. Yani yarın savunmada elimizden gelen iyisini yapacağız. Hücum arkadaşlarımıza da en iyi şekilde yardım edeceğiz. Umarım her şey iyi olur.
3: Hát nagyon remélem, hogy minden rendben lesz. Ugye mi védőként, hát elsősorban jó védőként kell támogatni a támadóinkat. Igyekszünk, vagy igyekezni fogok én is minden tőlem telhetőt megtenni, hogy ez a hozzájárulás ez megvalósuljon, és hogy meg tudjam akadályozni majd az ellenfél támadását. Tehát én minden tőlem telhetőt megteszek majd a védelem érdekében.
2: Paska Szorovalma.
3: Van még kérdés?
7: Köszönöm szépen. Az lenne a kérdés, hogy mennyiben lesz másabb számára ez a mérkőzés, hogy vendégszurkolók nem lehetnek majd a stadionban, ezt játékosként másképp kell a mérkőzéshez hozzáállni, vagy hogy viszonyul most majd ez a dologhoz? Köszönöm.
3: Şimdi benim sormak istediğim şey burada taraftar olmayacak, Türk taraflarda olmayacak stadyonda. Onun için ne şekilde değişecek bu, ne şekilde etkileyecek sizin oyununuzu?
4: Kendi taraftarımız fiziksel olarak stadyumun içerisinde olmasa da onların destekleri kesinlikle kalplerinin bizde olduğundan eminiz. Onların burada olmaması tabii ki de bizim için bir dezavantaj, onları görmemek, onları duymamak. Ama biz onların desteğinin ya da kalplerinin bizde olduğunu bildiğimiz için sahada elimizden gelen en iyisini yapacağız. Umarım onları da mutlu etmek için iyi bir sonuç alacağız.
3: Hát fizikailag ugyan nem lesznek itt, de ők a mi szurkolóink a szívünkben vannak, és természetesen nem túl előnyös, hogy nem halljuk a szurkolásukat, de mindenféleképpen lelkileg tudjuk, hogy támogatnak minket otthonról, és mi meg fogunk tenni minden tőlünk telhetőt, hogy ők is örüljenek majd a meccs eredménynek.
2: Evet, başka soru var mı oyuncumuza?
3: Van-e még kérdés a játékoshoz?
2: Jó, hocam buyurun.
3: Nincs.
8: Merhabalar.
3: Üdvözlök mindenkit!
8: Yarın zor bir karşılaşma oynayacağız, kesin.
3: Egészen biztosan nehéz meccs lesz.
8: İyi oynadığımız, çok oynadığımız ikinci yarı ve 1-0 mağlup olduğumuz ilk maç.
3: Ugye volt egy első meccsünk, ahol 1-0-ra kikaptunk, de nagyon jól játszottunk a második fél időben.
8: Skor olarak rakibimiz avantajlı durumda, bu kesin.
3: Ha az eredményeket nézzük, akkor az ellenfelünk nyilván előnyt
8: ama élvez most. Trabzonspor olarak biz buraya her şeyimizle hazır bir şekilde geldik. Avrupa Ligi'ne kalmak için tüm elimizden ne geliyorsa onu yapacağımız kesin.
3: De teljesen bizonyos vagyok abban, hogy Trabzonsporként teljesen felkészülve érkeztünk ide, és minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy az Európa Ligában legyünk.
8: Umarım ilk maçtaki hakem yönetimi tekrar etmez.
3: Bízom benne, hogy az első meccsen levő bírói hibák nem ismétlődnek meg.
8: İki takıma da başarılar diliyorum.
3: És természetesen sikereket kívánok. Sok sikert kívánok a csapatnak.
8: Evet. Basit değil mi? Çok basit.
3: Çok basit, teşekkür ederim.
2: Evet, sorular alabilirim.
3: Kérdések jöhetnek.
5: Metin Pekkan, TRT Spor hocam yarın için öncelikle başarılar diliyorum. İlk mücadele öncesindeki basın toplantısında iki devreli bir maç olarak nitelendirmiştiniz. İlk yarısını geride kapattık. Şimdi yarın önemli bir karşılaşma. Size göre hocam turun anahtarı ne olacak?
3: A kérdés tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy mi lesz a holnapi meccsnek a kulcs pontja, de előtte még elmondta azt is, hogy az első meccsen ugye 1-0-ra győzött a magyar csapat, de nagyon jól játszottunk a második fél időben.
8: Güzel soru. Yarın rakibimiz açıkçası 1-0'lık avantajını koruma içgüdüsüyle, Cenk'in de söylediği gibi doğallığında belki oyunun bazı bölümlerinde bekliyoruz. Belki bizi şaşırtabilirler ön alan baskısı yaparak ambiyanslarından dolayı, ki çok iyi güzel bir stat, ambiyansa daha güzel olacaktır. ama hepsine hazırlıklıyız. Bence yarın en önemli olan şey top bizdeyken ki sabırlı oyunumuz ve rakibimize özellikle duran top ve geçişlerde çok fazla mümkünse tabii hiç vermemek ama çok fazla geçiş

0: Hoşçakalın. Kanın oldu mu abla?
1: Hemen vakit kaybetmeden Beşiktaş'a geçelim değerli izleyenler. Beşiktaş'ta da Vincenzo Italiano açıklamalarda bulunuyor.
2: Daha sonra rakip elendi oradan. O yüzden asla %100 her şey bir şey kesin olarak bakamayız. Yarın %100'ümüzü verip sonuna kadar konsantre olmamız gerekiyor. Ve kazanmamız gerekiyor. Çünkü Beşiktaş'ın Avrupa'da olmak çok çok önemli bir şey bence. Biz burada olmalıyız. Bu yüzden önümüzde bir 90 dakika daha var sadece.
3: È un esterno offensivo, un esterno che ha grande velocità, un esterno che ha l'uno contro uno, quello che ricerchiamo noi in quelle zone del campo. È un under 23 ed era quello che avevamo ancora delle caselle da occupare e quindi caratteristiche che si sposano con quello che andiamo a chiedere noi a un esterno d'attacco. Quindi si metterà a disposizione da venerdì, entrerà in competizione con gli altri esterni che abbiamo e viene a rinforzare un reparto che già vede giocatori importanti. Per quanto riguarda domani, ripeto, è la partita ancora tutta da giocare, è una qualificazione che sì ci vede in vantaggio, però dobbiamo cercare di veramente giocare la partita come se fosse ancora uno 0-0, come ha detto anche Miran, e quindi vediamo. Trossard ad esempio non c'è perché è rimasto a casa affaticato, abbiamo qualche situazione da valutare e domani vediamo chi scenderà in campo dovrà dare il 100%.
2: Evet, Poku hakkında kendisi bir ofansif bir kanat oyuncusu, birebirleri zorlayabilen, birebirler diye olabilen bir oyuncu. Bu da bizim zaten bir isteğimiz, bir kanattan hızlı bir oyuncu. Aynı zamanda bir U23 oyuncusu, yani 23 yaşının altında bir oyuncu. Yani kadroya katabilmekte sıkıntı yaşamıyoruz. O yüzden karakteristikleri tam bir gerçek bir kanat oyuncusu. Bizim istediğimiz bir kanat yani oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Cuma günden sonra da bizimle olacak ve forma rekabetine o da girecek. Çünkü kanatlarda da önemli oyuncularımız var ve onlarla rekabete girmesi bence çok iyi olacağını düşünüyorum. Yarın önümüzde bir 90 dakika var. Avantajımız var mı burada? Evet, kesinlikle bir avantaj var. Ama Emre'nin de söylediği gibi sanki biz bu maç 0-0'mış gibi çıkacağız. Sanki hiç bir avantajımız yokmuş gibi çıkmak istiyoruz. Trossard hakkında da şunu söyleyeyim. Trossard'da hafif bir rahatsızlık olduğunu söyleyeyim. Çok büyük bir problem. Sadece hafif bir rahatsızlığı var. O yüzden kendisi yok. Yarın da yüz yüzünü verecek olan arkadaşlarımı da sahaya süreceğim.
4: Avrupa'da vorrei chiedere questo.
3: Che le sconfitte fanno parte del nostro mestiere, che le sconfitte fanno parte di un cammino, di un percorso e che devi essere bravo a reagire, ad archiviare, ad analizzare quello che hai sbagliato e cercare di avere la forza, la mentalità, la capacità che nella partita successiva tu possa fare prestazione ancora senza portare strascichi negativi nella gara successiva. Quindi adesso il campionato è una cosa, abbiamo la concentrazione tutta per la Coppa. Ed è una squadra forte, se vogliamo diventare una squadra forte, sì. Bisognerebbe evitare le sconfitte, ma è arrivata e ripeto,

0: Riviare, analizzare e cercare di ripartire, perché dobbiamo farlo e domani c'è la necessità di fare una grande prestazione.
1: Kaybetmek bu oyunun bir parçası, bizim mesleğimizin bir parçası maalesef. Yani bu yolculukta tabii ki de maç kaybedeceksiniz, bu normal bir şey. Ama nasıl reaksiyonunuzu gösterdiniz tabii ki de önemlidir. Burada maç artık geçmişte kalıyor. Bu geçmişte kalan maçı analiz etmeniz gerekiyor, oradan dersler çıkartmanız gerekiyor. Mental olarak kendinizi yeni maça, önünüzdeki yolculuğa hazırlamanız gerekiyor. Ve bundan sonraki maçta da performansınızın negatif olmaması gerekiyor. Eski maçtan kalıntıların olmaması gerekiyor. Kendinizi tamamen temizlemeniz gerekiyor. Bu önemli bir şey tabii ki de. Önümüzdeki maça %100 kontant olmanız gerekiyor. Yani geçmiş geçmişe kalır. Böyle söyleyebiliriz. Şimdi ligi bir kenara bırakıyoruz. Şu anda önümüzde bir Avrupa maçı var. Şu anda hedefimiz tamamen bu 90 dakika yani şimdi Avrupa maçında olacak. Tabii ki de biz kaybetmek istemiyoruz. Kaybetmemek için elimizden geleni de yapacağız. Ama tabii ki de bu işin bir parçası. Buradan analiz edip tekrar ediyorum. Ders çıkartmanız gerekiyor ve performansınızı en üst seviyede tutmanız gerekiyor.
2: Başka soru var mı? Sanıyorum başka soru yok. Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler.
3: Vincenzo Italiano'nun da açıklamaları bu şekildeydi değerli izleyenler. UEFA Avrupa Ligi'nde yarın saat 20'de Kaunas-Jalgiris'le Beşiktaş, 21.30'da da Ferencvaros-Trabzonspor mücadeleleri oynanacak. Ve Ferencvaros-Trabzonspor karşılaşması da ATV ekranlarından naklen sizlerle buluşacak. Basın toplantılarını da bitirdik. Şimdi tekrar haberlerimize dönelim ana haber bülteninde. TFF yabancı kuralında düzenleme yaptı biliyorsunuz. 10 artı 4'ün dışında kalan yabancı futbol. Futbolcular Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giyebilecek. Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası'na özel yabancı kuralında değişiklik yaptı. Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri A takım listesine yazmadıkları yabancı oyuncuları kupada oynatabilecek. Süper Lig ekipleri 10 artı 4'ün dışında kalan yabancılar Türkiye Kupası'nda değerlendirilebilecek. Birincilik kulüpleri ise 6 artı 2'de yer vermediği oyuncuları kupa müsabakalarında kullanabilecek. Bu düzenleme 26 Ağustos itibariyle kadroda bulunan oyuncular için geçerli olacak. Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan ve oyunculardan Serhat Öztaş denen açıklamalarda bulundu.
4: Konyaspor güçlü bir takım, önemli oyuncuları var, iyi hocaları var. Ligin istikrarlı takımlarından o deplasmanlarda oynamak, maça çıkmak tabii ki zor, bunu biliyoruz. Ancak biz her gün daha da gelişen, üzerine koyan bir takım olarak orada da en iyi mücadelemizi gösterip oradan kazanmak istiyoruz. Şu anda herkesin 3 puana ihtiyacı var. O psikolojiyi biz de iyi biliyoruz. Daha yeni yaşadık. Kazanmak çok önemli. Onlar kazanmak için sahaya çıkacak. Ancak biz de kazanmak istiyoruz. Mücadele edeceğiz. Görüşme halinde olduğumuz bir tane oyuncu var. Çok yakın olduğumuz. Dediğim gibi belki bugün, belki yarın bitebilir. Onu bekliyoruz. Eğer o oyuncu biterse muhtemelen Konya maçında aramızda olabilir.
5: Konya maçı kesinlikle kazanmak için gideceğiz oraya. Kolay maç olmayacak. Konya zorlu bir deplasman. Ya elimizden ne geliyorsa yapacağız 3 puan için. Çünkü bizim de 3 puana ihtiyacımız var. Onların ne kadar varsa bizim de o kadar 3 puana ihtiyacımız var. O 3 puan için ne gerekiyorsa son maçta yaptığımız gibi elimizden gelen iyisini yapacağız. 3 puanı alıp geri döneceğiz inşallah.
3: Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. Kupada ilk tur eşleşmeleri belli oluyor. Yarın saat 14'te Riva'da yapılacak kura çekiminde 3. lig ve amatör ligden 20'şer takım yer alacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur maçları 15, 16, 17 Eylül'de oynanacak. Manchester City kulübü 100 milyon euroluk transferini artık resmiyete döktü. Boadde artık resmen Manchester City forması giyecek.
6: Premier Lig'de

0: 135 milyon euronun ardından Boadi transferi ikinci büyük transfer olarak dikkat çekiyor.
1: Christopher Nkunku 4 yıl formasını giydiği Leipzig kulübüne bu kez kiralık olarak geri döndü.
2: Red Bull Leipzig eski futbolcusu Christopher Nkunku'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Bundesliga ekibinden yapılan açıklamada Milan'la 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nkunku'nun sezon sonuna kadar kadroya dahil edildiği belirtildi. Taraflardan kiralama bedeline dair bir açıklama yapılmadı. Alman basınında yer alan haberlere göre Leipzig eski futbolcusu için Milan'a 3 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyor. Christopher Nkunku 2019-2023 yıllarında Leipzig forması giymiş, takımıyla gösterdiği etkili performansla 60 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'nin yolunu tutmuştu. Kongo asıllı Fransız santrfor, Chelsea ile UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi yaşadı. Milan'da geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan Nkunku, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
1: Barcelona ve Atletico Madrid arasında Julian Alvarez gerilimi de artarak devam ediyor. Son olarak Katalan ekibinin başkanı Laporta'nın Arjantinli yıldızı transfer etmeye açık olduklarını söylemesi üzerine Atletico Madrid'den bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
3: Julian Alvarez'in transfer bilmecesi devam ediyor. Barcelona Başkanı Juan Laporta bir kez daha Julian Alvarez'i transfer edebileceklerine dair bir açıklamada bulundu. Laporta, Atletico'nun yaptığı açıklamaların aksine oyuncuyu başka kulüplere satmaya açık olduğunu iddia etti. Barcelona Başkanı transfer penceresi kapanana kadar Alvarez için tekliflerinin geçerli olacağını da vurguladı. Katalan ekibinin Arjantinli forvet için yaklaşık 100 milyon euroyu gözden çıkardığı biliniyor. Atletico Madrid ise Barcelona'nın girişimine oldukça sert bir yanıt verdi. Madrid temsilcisi Alvarez'i Barcelona'ya satma ihtimallerinin sıfır olduğunu açıkladı. Kulüp yaşananların para meselesi olmadığını vurgulayarak bu durum bizim için onur meselesi ifadesini kullandı. Yetenekli forvetin durumunu Arsenal'da yakından takip ediyor. Alvarez'in ise tüm yaz boyunca Barcelona'ya transfer olmak istediği aktarılıyor. Arjantinli yıldız Dünya Kupası sırasında Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini de dile getirmişti. Alvarez geçtiğimiz hafta Villarreal karşısında oynanan sezonun ilk maçında ikinci yarıda oyuna girdi. 26 yaşındaki yetenekli oyuncu karşılaşma sırasında Atletico Madrid taraftarlarının yoğun protestosuna maruz kaldı. Barcelona'nın Alvarez ısrarı forvet hattında yaşanan değişimlerin ardından daha da arttı. Robert Lewandowski'nin MLS'e gitmesi ve Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e transfer olması Hansi Flick'in elindeki forvet alternatiflerini azalttı. Alman teknik adam son basın toplantısında Julian Alvarez'le ilgili gelen soruları "bu konuda konuşmak istemiyorum" diyerek reddetti. 2024 yılında Manchester City'den Atletico Madrid'e transfer olan Alvarez, İspanyol ekibinde 106 maçta 49 gol ve 17 asist üretti. Atletico Madrid'de 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Arjantin yıldızın geleceği, transfer döneminin son günlerinde Avrupa futbolunun en çok konuşulan başlıklarından biri olacak.
1: Barcelona teknik direktörü Hansi Flick Athletic Bilbao karşılaşması öncesi kameraların karşısına geçti. Kendisine Julian Alvarez'le ilgili bazı sorular soruldu ama bu soruları yanıtsız bıraktı.
4: To speak about Julian, you know, but I only want to the situation of the club.
5: Julian Alvarez'le ilgili konuşmak istemiyorum. Sadece kendi takımımla ilgili konuşmak istiyorum. Ben transfer döneminde yaptıklarımızdan memnunum. Biz iyi oyuncular transfer ettik. Kulüp olarak yalnızca bugünü değil, yarını da düşünmek zorundayız. Bir antrenör olarak tabii ki en iyisini istersiniz. Ve ne kadar oyuncu alırsanız alın, her zaman daha iyisi vardır. Bunun sonu yok. Lamine Yamal henüz en iyi seviyesinde değil. Ve bu çok normal. Yoğun bir dünya kupası oynadı ve ardından 3 haftalık bir tatil yaptı. Bizimle ise birkaç gün antrenman yapabildi. Adım adım gelişecek ve daha iyi olacak. O dahi bir çocuk. Tekrar en iyi seviyesine gelmesi için ona yardımcı olacağız. Balde bizim için çok önemli bir oyuncu. Harika bir potansiyel ve geldiğimizden bu yana olağanüstü bir gelişim gösterdi. Önemli olan diğer takımlardan gördüğü ilgiye karşılık bizimle devam etmeyi kendisinin istemesiydi. Bilbao maçında durumuna bakacağız. Kadroda olacak gibi gözüküyor.

0: oynuyor. Takımımızın bir savunma oyuncusu ihtiyacı olacağını düşünmüyorum. Eric Garcia birçok pozisyonda oynayabiliyor. Jules Kounde ve Gerard Martin de öyle. Ve onlarla birlikte dünyanın en iyi stoperlerinden biri olan Kubarsi'ye sahibiz. Livakovic'in takımda kalıp kalmayacağı konusunda karar vermek için zamanımız var. Biz kadro içerisinde tecrübeli bir kaleciye sahip olmayı önemsiyoruz. Chesney bu konuda bize 2 yıldır çok yardımcı oldu. Önümüzdeki süreçte neler olacağını göreceğiz. Henüz net bir durum yok.
1: Bu haberle birlikte ana haber bülteninin bugünlük sonuna geldik değerli izleyenler. Hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: 1946 yılı dünya basketbolunda çok önemli bir yıl olarak anılır. 1946-47 sezonu Amerika Birleşik Devletleri Profesyonel Basketbol Ligi'nin açılış sezonudur. O yıl, 3 yıl sonra adını Ulusal Basketbol Birliği yani NBA olarak değişecek Amerika Basketbol Birliği kurulmuştur. Bugünkü adı olan National Basketball Association ismi de 1949 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir diğer profesyonel lig olan National Basketball League ile birleşmesinden sonra alındı. Lig 1946-1947 sezonunda 11 takımla oynanmaya başladı ve Doğu-Batı Konferansı olarak ikiye bölündü. Warriors açılış sezonunda seriyi 4-1 kazanarak BAA şampiyonasına uzanan ekip oldu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Reklam.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece

0: finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.
3: A Spor Radyo.
4: Bir reklam.
5: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: 1946 yılı dünya basketbolunda çok önemli bir yıl olarak anılır. 1946-47 sezonu Amerika Birleşik Devletleri Profesyonel Basketbol Ligi'nin açılış sezonudur. O yıl, 3 yıl sonra adını Ulusal Basketbol Birliği yani NBA olarak değişecek Amerika Basketbol Birliği kurulmuştur. Bugünkü adı olan National Basketball Association ismi de 1949 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir diğer profesyonel lig olan National Basketball League ile birleşmesinden sonra alındı. Lig 1946-1947 sezonunda 11 takımla oynanmaya başladı ve Doğu-Batı Konferansı olarak ikiye bölündü. Warriors açılış sezonunda seriyi 4-1 kazanarak BAA şampiyonasına uzanan ekip oldu.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tutku, İnanç, güç, zafer. A Spor Radyo, sporun radyosu.
2: Reklam.
11: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
12: Garanti BBVA Kripto.
13: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
3: Spor Radyo.
14: Sporun radyosu A Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
10: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Şampiyonlar Ligi özelle karşınızdayız. Şampiyonlar Ligi playoff turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Lyon'la Fransa'da rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak. Bu mücadele öncesinde Cem Pamiroğlu, Şenol Üstü Ömer ve Abdullah Ercan'la karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: İyi yayınlar. İyi yayınlar olsun hepimiz için.
2: Güzel bir akşam olsun.
0: Kesinlikle bu temennize katılmakla beraber üstüne konuşacağımız çok şey var. Ama gündemimiz de biraz karışık. Yaklaşık 10 dakika kadar önce Galatasaray Spor Kulübü'nden gelen bir açıklama söz konusu oldu. Ve az sonra kameralarımızı Macaristan'a da çevirme olasılığımız var. Yarın Ferencvaros ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi özel aslında bir anlamda bir Avrupa gecesine evrilmiş olacak. Galatasaray'ın kamuoyuna duyuru başlığıyla yayınladığı yazı şu şekilde. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün açıkladığı 2026-27 sezonu Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları statüsü değişikliği Türk futbolunun kurallarla değil şartlara ve kişilere göre yönetildiğinin yeni bir göstergesidir. Biz yabancı futbolcu konusunda bir karar verdik. Bu kararı da çok önceden verdik. Herkes buna uyacak diye defalarca açıklama yapanların kulübümüzün geçen sezon bu konuyla ilgili yaptığı tüm talep ve başvuruları doğru dürüst değerlendirmeden reddedenlerin yapılan düzenlemenin yaratacağı sakıncaları defalarca dile getirmemize rağmen bizi duymazdan gelenlerin bir anda yaptıkları bu dönüşü ibretle takip ediyoruz. O gün bu düzenlemenin ülkemizi Avrupa'daki büyük kulüplerin yetiştirme yurdu haline getireceğini, Türk kulüplerini yüksek bonservis bedelleri ödemeye mahkum edeceğini defalarca ifade ettik. Ancak uyarılarımız dikkate dahi alınmadı. Bu kararın tüm kulüplerin ortak menfaatlerini korumaktan ziyade bir kulübün içinde bulunduğu şartlara çözüm üretmek ve adeta o kulübe can simidi olmak amacıyla alınmış olduğu çok açıktır. İsimler değişmekte, yönetimler değişmekte ancak bu kulübü koruyup kollayan anlayış ne yazık ki değişmemektedir. Galatasaray Spor Kulübü olarak ayrıcalık değil, Türk futbolundaki her kulüp için aynı kuralı, aynı uygulamayı ve eşit rekabeti talep ettiğimizi bir kez daha en güçlü şekilde ifade ediyoruz. Türk futbolu canı istediğinde ya da zorda kaldığında kafasına göre kural değiştiren değil, koyacağı kuralları tüm paydaşlarla istişare edip karar alan ve bu kararın arkasında duran bağımsız ve öngörülebilir bir yönetim anlayışını hak etmektedir. Galatasaray Spor Kulübü tüm bu ayrıcalıklı uygulamalara karşı yine sahada kalacak, yine kazanacak ve şampiyon olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur Galatasaray Spor Kulübü imzasıyla sevgili seyirciler, sarı kırmızılı kulüp yabancı kuralı düzenlemesine tepki gösterdi. Bu kararın bir kulübe can simidi olmak amacıyla alınmış olduğu çok açıktır. Kulüp adı vermiyor ama burada Fenerbahçe'den bahsettiğini Galatasaray Spor Kulübü'nün yaptığı açıklamada dile getirebiliriz. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde bir playoff mücadelemiz var. Fenerbahçe Lyon deplasmanında olacak. Yarın Trabzonspor ve Beşiktaş'ın önemli sınavları var. Gündemin içerisinde tabii ki Galatasaray'ın açıklamasına da değinmek gerekiyor. Hem bugün hem yarın yayınlarımızda muhakkak üstüne konuşacağız ama bir yandan da Macaristan'da Yunus Emre Sel hazır. Yarın akşam Ferencvaros ve Trabzonspor arasında oynanacak mücadele ATV ekranlarından canlı olarak sizlerle buluşacak. 21.30'daki maç öncesinde gelin bir stadyuma gidelim, bir Budapeşte havası alalım. Sözü Yunus Emre Sel'e bırakıyorum. Trabzonspor sahada.
3: Teşekkürler Kerem, sana yayınlar dileyelim. Biz de Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Ferencvaros'la oynayacağı karşılaşmayı Budapeşte'den canlı olarak takip edeceğiz. A-Spor Spor Müdürü Cüneyt Şen'le de bu karşılaşma öncesi son durumu konuşacağız. Öncelikle stadyumun atmosferi çok iyi gözüküyor. Zemin de gayet iyi gözüküyor. İyi, ne söyleyeceksin?
4: İyi bir zemin, kompakt bir stadyum zaten. Hava da güzel aslında. Bu mevsim şartlarını düşünürsek yarın her şey futbol oynamaya müsait gibi gözüküyor. Bizim için en kötüsü taraftarımızın ceza sebebiyle stadyuma gelemeyecek olması ama dolacak bütün tribünler. Takım da hava güzel ama Yunus Emre Sel, sen daha iyi biliyorsun Trabzonspor'un havasını ama ben de sen

0: Bağlanırken izleme şansı buldum yaklaşık 5 dakikadır. Hani takımlarda olur zaman zaman keyifsiz futbolcu olur. Baktım herkesin yüzü gülüyor. O atmosferin olması beni umutlandırdı çünkü zor bir rakiple oynayacağız.
1: Aslında maç öncesi röportajda tam olarak ben de bunu Fatih Hoca'ya sordum. Hocam futbolcularla iletişiminiz nasıl? Genelde çok iyi gözüküyor ama siz bunu ne söyleyeceksiniz? Bizim gerçekten çok iyi bir ortamımız var dedi. Ve bu ortamı sahaya yansıtmaya başladık dedi. Yani Başakşehir maçı ve devamında tabii ki bu karşılaşma. Ama şöyle açıklamalar var Sayın Cüneyt. Rakip takım hocası diyor ki biz kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Asla kapanmayacağız. Ama tabii ki Trabzonspor cephesinin beklentisi de 1-0'ı koruma içgüdüsü olacak. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun sen?
0: Ben onu çok merak ediyordum. Hoca ben soracaktım onu. Sormama gerek kalmadı. Basın toplantısında söyledi. Biz de acele etmeyeceğiz dedi Fatih Hoca. Telaşa kapılmayacağız dedi acele etmeyeceğiz derken. Ya erken gol bulmak çok güzel olur tabii 1-0 rövanşında bir an önce gol bulmak. Ama o sakin futbolu sahaya yansıtacağını belirtti Fatih Hoca ki doğrusu bu. Umarız Macar ekibi gerçekten kapanmaz. Kapanan takımları açmak zordur. Trabzonspor'un çok önemli silahları var. Ya Muhammed Salah var, daha diğerlerini saymaya bile gerek yok. Bir şekilde açarız biz o kilidi. Çünkü Trabzon'daki maçta başta hakem olmak üzere bir takım şansızlıklar yaşadık. Yani takımda hava daha tam oluşmamıştı. Hakem o temaslı ve sert futbola izin verdi. İnşallah yarınki maçta öyle bir hakemle karşılaşmayız. Ama takımın havası da tekrar dönersek, hani Fatih Hoca da zaman zaman Tekke Hoca gülmediği yönünde eleştiriliyor. Bugün çok neşeliydi. Tercüman hanımefendiyle şakalaştı. Yüzü gülüyordu. Hoca umutlu. Ben o ışığı gördüm hocanın gözünde. Şimdi futbolcularda da o enerjiyi görüyoruz. Zor bir skorla geldik. Zoru kolaya çevirelim. Buradan güzel gollerle gidelim. Puşkaş'ın doğduğu topraklardayız. Bir Puşkaş golüyle turu geçsek ne kadar güzel olur diye düşünüyorum.
1: Mükemmel olur ve Salah sanki o son Başakşehir maçında bunu çok farklı tonlarını atabilecek gibi gösterdi. Bazen Trabzonspor takip eden bir muhabir olarak gerçekten düşünüyorum. Ha, Muhammed Salah Trabzonspor'da ama şunu da gördük. Macaristan'da havalimanında bile Muhammed Salah'ı görmek için akın eden bir sürü kişi vardı. Muhammed Salah Trabzonspor ilişkisini sen nasıl değerlendiriyorsun dışarıdan ya,
0: bir
1: gözle?
0: Bir kere biraz antrenmana geç çıktı. Hani Salah geldiğinde ben 30-35 senedir medya dünyasında birçok yıldız gördüm. İşte sahadaki futbolcular, onlar da kendileri birer yıldız ama Salah başka bir seviye ya. Herkes heyecan.
2: Trabzonspor'un antrenmanından görüntüleri ekrana getiriyoruz sevgili seyirciler. Seste ufak bir problem oldu. Onu giderdiğimiz takdirde yeniden sözü Yunus Emre Sel ve Cüneyt Şen'e bırakabiliriz. Bordo Mavilerin antrenman görüntüleri Puşkaş Arena'da şu anda canlı canlı ekranda. Tabii dünyanın her yerinde özellikle Liverpool taraftarları var. Dün de havalimanında ağırlıklı olarak belki de Liverpool sevgisiyle Salah sevgisi bir araya geçmiş. Milyonların dünyada olduğunu söylememiz lazım. Orada Salah'ı da karşılamak için çok büyük bir kalabalık vardı. Trabzonspor'u da yine seyirciler karşıladı. Bir Yunus Emre Sel'e tekrar gidelim. Sevgili seyirciler, Trabzonspor'un antrenmanından görüntüleri o bizimle paylaşacak.
1: Bir kez daha teşekkürler Kerem. Tam da senin kaldığın yerden aslında öyle Kerem de üstüne konuşuyordu. Havalimanına akın etti adeta taraftarlar Salah için ve Trabzonspor için tabii ki.
0: İşte onu anlatıyorduk. Belki duyulmamıştır, bir kez daha altını çizelim. Salah burada idmana çıktığında da sahadaki futbolcu, kenarda bizler, işte rakip takımı takip eden gazeteci, medya mensubu, meslektaşlarımız, herkes heyecanlanıyor. Çünkü bir dünya yıldızı ve yarın bunun sinyallerini sen çok güzel ifade ettin. Lig maçında, Başakşehir maçında verdi. Yarın maçı çözen oyuncu da Salah olabilir, neden olmasın. O offside gerekçesiyle sayılmayan golde, uzak mesafeden vuruşu, burada atsaydı Puşkaş'ın doğduğu topraklarda bir Puşkaş golü olabilirdi, ne dersin?
1: Kesinlikle. Şöyle bir şey var, ilk maçta Vivo takımın en iyilerinden bir tanesiydi ama kart cezalısı olduğu için oynayamayacak, 2 maçlık ceza aldı. Kadroda bazı değişiklikler bekliyoruz. Bir muhtemel 11'i aktarayım isterseniz.
0: O haber sende, evet, dinleyelim. Tabii. Sende
1: kalede Andre Onana'yı bekliyoruz. Savunmanın sağında yine Kabral'ı bekliyoruz biz bu karşılaşmada. Stoper ikilisinde ve bunun yokluğunda Savic, Cenk Özkaçar ikilisini bekliyoruz. Sol bek pozisyonda da yine Mustafa Eskiyelaç. Orta sahada Melih Kabasakal, Malinovski ikilisini bekliyoruz. Sağ kanatta Muhammed Salah. Ofansif orta sahada Ernest Muçi,

0: Sol kanatta Aral Yenine Savi olayı bekliyoruz. En uç noktada da Paolo Nacho Trabzonspor adına beklediğimiz 11. Eğer bu saydığımız kadro çıkarsa ilk maça oranla tabii ki Fatih Hoca'nın yine bazı kritik dokunuşlar yaptığını, bazısının mecburiyetten bazısının tercihen dokunuşlar olduğunu görüyoruz. Siz de birçok futbolcuya şahit olmuşsunuz forvet oyuncusuna. Bazen böyle gol orucuna girerler, ya şanssızlıklar olur. Nacho öyle bir dönem yaşıyor. Sanki bir gol atsa her şeyi değiştirecek gibi. Ne söyleyeceksiniz bu konuda?
1: O golü de burada atsa mesela. Hatta birkaç tane atsa, turu getiren golü atsa. Nacho'nun da çok üzgün olduğunu, hani içine kapanık olduğunu söyleyemeyiz. O da arkadaşlarına sık sık idman sırasında şakalaşıyor. O da o golü atıp rahatlamak istiyor. Gol orucu deriz ya, gol orucunu bozmak istiyor. Çok yetenekli bir futbolcu. O sazlı yapısına rağmen topla birlikte de hareket halindeyken çok başarılı, çok iyi işlere imza atıyor. Ama Alanta oyununda da elinden geldiği kadar takıma, orta sahaya destek oluyor. Ben o gol orucunu bozacağını düşünüyorum. Tabii Muçi, Salah uyumu, bunlara bir de Onacho katılırsa son maçta, çünkü Muçi ve Salah'ın çok güzel uyumlu bir şekilde oynadıklarını gördük. Çok daha iyi olacaktı. Ben sana söyleyeyim, Muçi, Salah devam edecek bu şekilde herhalde. Yer değiştirerek oynuyorlar. O rakiplerinin çok zor durumda bırakıyor tabii iki yetenekli oyuncunun bu şekilde oynaması. Ne dersin?
0: Kesinlikle haklısınız. Özellikle Fatih Hoca Salah'ı sadece bir klasik kanat oyuncusu gibi değil, Onacho'nun yanında konumlandırıp onu biraz daha serbest pozisyonda bırakıyor. Böylelikle topa daha kolay ulaşabiliyor ve onun pas trafiğini yöneten isim Muçi olunca o iletişimi birbirleriyle çok sağlıklı bir şekilde kurabiliyorlar. Şu andaki görüntü bu şekilde. Zaten Fatih Hoca zaman zaman çift forvetli sistemi deneyeceğini, bunu sezon içerisinde uygulamaya çalışacağını açıklamıştı. Hali hazırda sırf belki bu sistemi güçlendirmek adına bir forvet oyuncusu arayışı da var Trabzonspor'un. Ama aslında biraz Salah'ın sanki gölgesinde kalan bir yıldız transferi daha var Trabzonspor'un. Fabinho'yu Trabzonspor transfer etti. Brezilya milli takımıyla 100'e yakın maç, Liverpool'da çok önemli bir başarılar. Ama sanki biraz Salah'ın gölgesinde mi kaldı? Neler söyleyeceksin?
1: Salah çıtayı çok üste çıkardı tabii. Hemen hemen birçok transfer Salah'ın gölgesinde kaldı. Ama Fabinho transferi de gerçekten çok önemli bir transfer Trabzonspor adına. Bir futbol sever olarak Türkiye'de izlemek bizim açımızdan da son derece değerli. Hani Fabinho da gelmişken işte tekrar o zaman yarın iki maça geliyoruz. Hani bu Trabzonspor'un Konferans Ligi yerine UEFA Avrupa Ligi'nde olması lazım. Yarın iki farkta kazanması lazım. Çok da zor değil. Hani çok çok iyi bir takımla oynamıyoruz ama disiplinli, işte son 10 yıldır Avrupa'da hep olan bir takımdan bahsediyoruz. Yani devamlılığı olan bir takımdan bahsediyoruz. Zaten geçmişi olan bir takım. 1899 yılında, yani Türkiye'de hiçbir spor kulübü yokken kurulmuş bir takımdan bahsediyoruz. Mali şartlar sebebiyle küme düşmüş ama geri döndükten sonra şampiyonluklar almaya devam etmiş, vazgeçmeyen bir takımdan bahsediyoruz. Onları kendi silahlarıyla vuralım istiyoruz.
0: Evet, Trabzonspor Ferencvaros karşılaşması yarın Türkiye saatiyle 21.30'da A-Spor ekranlarında olacak. Bizde A-Spor müdürü Cüneyt Şen'le ve kameraman arkadaşımız Barış Lütfi Seven'le birlikte Macaristan'dan Budapeşte'den Trabzonspor'un yaptığı antrenmanla ilgili son gelişmeleri aktardık. Sözü yeniden sana bırakalım Kerem.
2: Teşekkür ediyoruz Yunus Emre Sel ve Cüneyt Şen'e. Birlikte değerlendirmelerde bulundular. Trabzonspor'a şimdiden yarın akşam oynanacak maç için başarılar dileyelim. Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Temsilcimiz Lyon deplasmanında olacak. Yaklaşık 1 saat 45 dakika var maçın başlamasına. Bir yarım saat, belki 40 dakika içinde de ilk 11'leri öğrenme fırsatımız olacak ve öğrendiğimiz anda her zaman olduğu gibi ilk kez A-Spor ekranlarından görebileceksiniz iki takımın 11'lerini. Biz Fenerbahçe'nin son durumunu konuşarak aslında başlayalım isterim programa. Lyon'la içeride berabere kalmıştı Fenerbahçe. Gençler Birliği karşısındaki yenilginin ardından Konyaspor önünde sarı lacivertliler hata yapmadı. Cem Hocam, sizce bugüne, bu akşama nasıl geldi İsmail Kartal'ın takımı?
3: Ya şimdi İsmail Kartal'ın takımı, sezon başında İsmail Kartal'la çalışmaya başlayan Fenerbahçe futbol takımı, almış olduğu ön elemelerdeki galibiyetler, takıma elinin değdirmek için çabası ve gelen futbolcuların, transferlerin bir takım oyunu yaratmak için bir çabası olduğu görülen bir İsmail Kartal var. Tabii son oynanan gençler

Birliği, Lyon maçı, işte Konya maçı, arkasından tekrar Lyon maçına geldiğimizde Fenerbahçe şu kısa zaman içerisinde zaman zaman savrulan bir Fenerbahçe görüntüsü vermedi değil. Ama bugün Fenerbahçe'nin bence İsmail Kartal da bunları yaşayan bir teknik adam, hem futbolculuğunda hem de geçmiş teknik adamlığında da yaşayan bir tecrübelere sahip bir teknik adam olarak da bence daha farklı bir bakışla, daha farklı bir zihniyetle, daha farklı bir oyun, bugün playofflara geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalması gereken bir takım olmanın teknik direktörü olarak olaya bakacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü Fenerbahçe takımı 18 senedir Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Fenerbahçe uzun zamandır şampiyon olamıyor. Fenerbahçe'nin uzun zamandan beri istenilen günümüz futboluna uygun bir takım oyunu ortaya koyamıyor. Eğer Fenerbahçe ilk ligde Lyon maçındaki gibi bu zihniyet içerisinde oynarsa bu akşamki turu geçmesi gerçekten zor olur. Çünkü Fenerbahçe'nin bugün bu turu geçebilmesi için öncelikle Fenerbahçe'nin ilk İstanbul'daki maçından daha farklı, daha doğru oyun, daha doğru bir tercih, bir disiplinli, temaslı oyunu son derece dikkatli oynaması gereken bir akşam olması gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin bugün aslında baktığın zaman çok yetenekli kadrosu var. Yeteneklerden oluşmuş bir kadrosu var. Bu doğru. Ama bu sadece yeteneklerin tercih ettiği bir oyun olmamalı. Yani bir teknik adamın maçı geçmesi için doğru bir oyun, doğru bir 11 çıkması lazım. Mesela biz işte zaman zaman işte aramızda da konuşuyoruz. Ya benim şahsi görüşüm bugün Fenerbahçe'nin maçı kazanması için bir kere defans olarak çok az hata yapacak. Rakibini mümkün olduğu kadar sahasından uzak tutacak. Ve mümkün olduğu kadar da orta sahadaki bir birlikte oynamaya, ki oranın da hep şunu söylüyoruz genelde, ben de aynı fikirdeyim. İsmail Kante Gendüzü üçlüsünün olmazsa olmazı olan bu akşamın belki de orta sahasındaki en önemli şifresi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu tabii söylerken de bunun altını doldurmamız lazım. Neden bunu söylüyoruz? Fenerbahçe ilk yarıda, ilk maçında oynadığında Kante ve Gendüzü ile oynamıştı. Bunu tabii kendi oynamış olduğun içerideki ilk birinci maç, bu gibi ikinci iki ayaklı maçlarda ilk maçınızı kendi saha ve seyirci önünde avantajı olacağını düşünerek farklı bir 11'li, farklı bir oyun zihniyetiyle çıkarsınız. Ama iş artık finale geldi. Yani bu akşam iki takımın da kazanmak zorunda olduğu, kazandıktan sonra da Şampiyonlar Ligi'ne katılacağı bir maç. Yani kısacası bir final maçı olacak. Şimdi burada Fenerbahçe'nin seçeceği oyun, rakibini çok iyi tanıyan ve artık dersinde çok iyi çalışmış olan bir teknik heyet ve başındaki patron İsmail Kartal'la beraber ben bu rakibi iyi okuduğunu düşünüyorum. Çünkü orta sahasında oynayan Tesman, Tolisso, Morton üçlüsüne karşı Kante, Gendüzü, İsmail üçlüsünün çok önemli bir orada bir savaşı olacağını düşünüyorum. Birbirleriyle temasları çok olacağını düşünüyorum. Bunun dışında da bu oyunun en önemli dengelerinden bir tanesi, parametrelerinden bir tanesi de dengeli oynamak, sabırlı oynamak, kompakt oynamak ve hiçbir zaman için oyunun direksiyonunu, oyunun momentumunu rakibine bırakmamak lazım. Burada tabii ki seçilecek oyuncular çok önemli. Ben açıkçası bu işte Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, önlerindeki saydığımız İsmail, Kante, Gendüzü, önde de Vedat, sağ tarafta Greenwood, Nene üçlüsü, Nene ile beraber oynanacak olan 11 benim kafama göre doğru bir 11 olduğunu düşünüyorum. Ama tabii tercih vardır, arkadaşlarınız da söyleyebilir. Talisca'lı olabilir, Talisca, Nene, Greenwood olabilir. Oradaki mühim olan oyuncuları seçerken de şunu da hesaplamak lazım. Aslında benim şahsi düşüncem, yani ben oraya Vedat'ı söylüyorum ama aslında benim kafamdaki, oradaki, oynamıştaki oynayacak oyuncu Lukaku. Yani benim aklımdaki isim Lukaku. Ama iyi bir Lukaku tabii. Yani kafamızdaki iyi bir Lukaku. Neden? Çünkü önde bir santrforla oynarsan, biz hep ne dedik? Fenerbahçe santrforsuz oynuyor. Yani bir seneden beri santrfor. Bugün iki tane santrforun. Burada kullanmayacaksan nerede kullanacaksın? Tabii. Dolayısıyla da bu Vedat veya Lukaku, özellikle ben Lukaku olsaydı onun için de şunu söyleyebilirim. Lukaku olduğu zaman her zaman Lukaku ismi, fiziği yapmış olduklarıyla rakibin defansın merkezindeki oyuncu acayip bir tehdit unsuru olur. Yani biliyorsun işte sırtını alır forveti, evet, götürür, stoperleri, koşuları vardır, boş koşusunu yapar, alan açar.
Dolayısıyla da keşke Lukaku olsa ama ben sanki Vedat'la çıkacak.

0: yapmış gibi düşünüyorum. Ez cümle bu akşam Fenerbahçe'nin kazanması için bu kaliteli, bu yetenekli oyuncularla beraber doğru 11, doğru bir planlama ve de buradaki maçın içerisindeki disiplinle beraber kompakt oyun, dengeli oyun, stratejik, planlı, sabırlı bir oyunu tercih ederek böyle bir oyun sürmesi gerekir ve sonuna kadar da sabırla oynaması lazım.
1: 11'leri de ilerleyen dakikalarda dediğim gibi göreceğiz. Hocam 11 geldiğinde onun üstüne konuşuruz ama şunu sormam lazım. Doğru mantalite nedir bu deplasmanda beraberlik sonrası bu maçı oynarken?
2: Yani bir kere İsmail Kartal'ın çok akıllı bir strateji uygulaması lazım. Bu maç çünkü stratejik bir maç. Yani planlamasını muhakkak İsmail Kartal ona göre yapmıştır. Biz hep ne diyoruz, Avrupa maçlarında gerek milli takım olsun gerek kulüp takımları olsun, oralarda oynadığının maçlarda gol yememeye dikkat edeceksin. Önce 0-0'a bir işi bağlayacaksın ki Lyon maçından önce de buradaydık. Geçen hafta biliyorsun, maçtan sonra da buradaydık. Ben maçtan önce dedim ya, yenemiyorsan yenilmeyeceksin, en azından gol yemeyeceksin, berabere bitireceksin. Çünkü bir ayak değil, ikinci ayağı var, onu da düşüneceksin. Doğru. Ama maalesef 1-0'la şimdi biz oraya gittik. Ha, burada bunu başarabilir mi Fenerbahçe? Bence başarılabilir.
1: 1-1'le hocam.
2: Şey, affedersin, doğru.
1: Evet. Gol yemeden 1-0 geriye düştük.
2: 1-0 yani. 1-1 gittik. Ya 1-1, 0-0 fark etmez. 1-0 şimdi onlar, sen kazansan bile 1-0'la bile oraya gitsen Kerem, aynı şey olacak. Adamlar sana bir gol attığı zaman yine uzatacaksın. Ha şu, bu stratejiyi iyi belirlemek lazım. İyi savunma yapmak lazım. Sabırlı oyun oynamak lazım ki son dönemlerde İsmail Kartal bu oyunu tercih ediyor. Neden bu oyunu tercih ediyor? Çünkü bir önceki dönemde çalıştığı zaman öne olan presini çok iyi uygulatabileceği oyuncu sayısı bir fazlaydı. Şimdi orta sahada o zaman Fred, İsmail, Szymański oynuyordu. Acayip pres yapıyordu. Yani rakibin belli bölgesine çıktıktan sonra orada büyük baskı uyguluyordu. Ha, şu andaki orta sahayla o presi yapamıyor. Kanatta şimdi bir tarafta Greenwood oynuyor, diğer tarafta Kerem oynuyor. Onlar da yapamıyor. Asensio forvet arkası, o da şimdi akıllı oyunu İsmail Hoca yavaş yavaş oturtuyor. Nasıl oturtuyor? Ben baskıyı sürekli yapamıyorum. Stratejisini başka bir yöne evirdi. Rakibi bekliyor. Şimdi rakibi üstüne çekip, İşte efendim sana söyleyeyim, süratli oyuncuları kim var? Greenwood var. Efendim işte sol tarafta Kerem vardı, o yok, bugün ne oynayacak veya Oğuz oynayacak, bilmiyoruz hangisi oynayacaksa. Onlarla yapacak, Vedat oynayacak büyük ihtimalle santrafor'da. Şimdi burada iyi savunma yaparsan, gol yemezsen, ki bunu böyle uzun bir süre tercih edip taşıyabilirsen, bu sefer rakip baskı altına girecektir. Neden? Buradaki maçta senin acayip bir seyirci grubum vardı. Şimdi aynı şey Lyon'da. Lyon'un seyirci grubu 60 bin kişi galiba, değil mi stadı? Öyle olması lazım. Geçen
3: evet, evet,
2: 60 bin. Evet. Bunların da bir baskısı olacak tabii ki. Kendi takımlarına. Evet. Onları strese sokup, hataya zorlayıp Fenerbahçe'nin gol bulma ihtimali yüksek mi? Bana göre çok yüksek. Yani bu stratejiyle beraber oyuna devam ederse, eğer Gündüz'ü Kante ikilisi son maçtaki performansının üstüne çıkarsa, son maçtaki performansını ikisinin de beğenmedim. Çünkü çok düşük performansla oynamaya başladılar ki Fenerbahçe'nin en çok güvencesi olduğu yer bu ikiliydi. Çünkü savunmanın önündeki, savunmadaki Ake ve Skriniar ikilisinin önündeki en büyük subaktı. Oradan geçildiği zaman onlara direkt geliyorsun. Eğer onlar geçit vermezse arkada büyük tehlike unsuru oluşmuyordu rakip için. Yapamıyordu, yani tehlike oluşturamıyordu. Bugün İsmail Hoca'nın tabii ki tercih edeceği oyuncu grubuna bakacağız. Yani orta sahada öyle görünüyor ki, Cem abinin de söylediğine katılıyorum. Yani İsmail oraya Monte bugünkü maçta muhakkak etmesi lazım. Yani Gündüz'ü Kante üçlüsü olmasa bile onların ikisinden birinden vazgeçip İsmail'i tercih etmesi gerekir. Neden? Buradaki maçta gördük ki rakip orta sahada topu aldığı zaman Fenerbahçe'nin savunmasının üstüne çok rahat gidiyordu Kerem. Driplingle gidiyor, pasta gidiyor. Bir engelle karşılaşmıyordu. Evet. Bir karşı bir duruşla karşılaşmıyordu. Ha, bunları en iyi yapacak oyuncu İsmail Kartal. Bu şey, İsmail Yüksek bu görüntüde. İsmail Kartal'ın da savunmasıydı. Top oynadığı dönemde. İyi çift atlardı böyle sağ tarafta.

0: Yani onun için Fenerbahçe iyi savunma yaparsa bu işten ekmek yer bu akşam. Bence yani şanslar %50-50. 51 hiçbir tarafı vermem. İlk defa eşit şartlar var. Nasıl burada birbirdi? Orada da kafa kafaya bir maç olacaktır. Ki biliyorsun Lyon son maçında 11 oyuncunun onu tamamını değiştirmiş.
1: Tamamını değiştirerek başladı.
0: 2-0 evet. Kazanmış. Demek ki o da iyi bir takım. Fenerbahçe bireysel oyuncu karşılaştırması yaptığın zaman Fenerbahçe daha ağır basıyor. Ama şimdi orada deplasmanda oynayacağı bir maçta bunu ne kadar gösterecek hep beraber bekleyip göreceğiz.
1: Bu sorunun yanıtını almamıza da yaklaşık 1,5 saatlik bir zaman dilimi var. En azından başlangıcı görmek adına bunu söylüyorum. Hocam hem Cem Hoca hem Şenol Hoca özellikle orta saha kurgusu üstünde durdu. Yani İsmail Genduzi ve Kanteli böyle daha muhafazakar bir orta saha belki. Biraz daha dikkatli bir orta saha kurgusu. Sizce de faydalı olur mu? Sizin maçı düşündüğünüz zaman başlangıç planı olarak özellikle aklınızdan ne geçiyor?
2: Bence doğru plan. Yani 3 orta sahayla oynamak bugünkü maç. Neden? Hemen ilk maçı hatırlayalım. İlk maçta Fenerbahçe özellikle kötü oynamasının sebebi oyunun orta sahasını vermesiydi. Hı hı. Tercih Vedat arkası Talişka'ydı. Tamam belki hücumda mantıken doğru duruyordu ama özellikle 3 tane Lyon orta sahasını düşünürsek hem paylaşımda hem geçişte çok etkili oldular.
1: Evet.
2: Onun için ben de farklı düşünmüyorum. Bugün Fenerbahçe'nin kadro olarak 4+3 orta sahayla oynayacağını düşünüyorum. Bunun sebebi veya neden oynaması gerektiğini de şöyle izah edeyim Kerem. Bugün Fenerbahçe mümkün olduğu kadar oyunu berabere götürmek zorunda. Ki şansı olsun. Eğer geriye düşerse farklı hamleler de yapabilme şansı var. Kadro isimleri olarak. Tabii Fenerbahçe çok kritik bir maça çıkıyor. Eksikleri var. Mesela biz burada Kerem'i çok eleştirdik. Ben de dahil olmak üzere. Ama mesela bugün Kerem'in oynamasını çok isterdim. Bugün muhtemelen Nene oynayacak. Ama bu oyunun 4+3 orta sahalı oyunun bir bölümünün de Fenerbahçe'de strateji olarak, geçiş hücumu olarak planlanacağını düşünürsek orada Kerem'e çok ihtiyaç olacaktı. Nasıl? Nottingham Forest maçındaki gibi. Evet. Veyahut da Trabzon deplasmanında oynadıkları gibi. Onun için tabii Asensio'nun olmaması da, onu da şöyle değerlendirmek lazım. Asensio'nun olmaması avantaj mı dezavantaj mı bu maç için?
0: Güzel.
2: Onu da iyi hesaplamak lazım. Çünkü psikolojik biz diyoruz ki bence. Hayır şöyle de tercih olabilirdi. Belki bir kenara Asensio tercih edilebilirdi.
3: Yerine belki Asensio olabilirdi.
2: Ya olabilirdi. Yani sonuç itibariyle İsmail Hoca'nın saat 20.45'te çıkaracağı kadro ne oynayacağını bize belli edecek. Ama benim beklediğim kadro 4+3 orta saha. Bir tarafta Nene, bir tarafta Greenwood, ileride Vedat Muriç'i bekliyorum. Bu kadronun bu oyuna daha uygun olabileceğini düşünüyorum. Neden? Zaman zaman oynanan baskısı Nene ile Greenwood'la şeyle yapabilirsiniz Vedat'la. Veya oynanan baskısından adamlar çıktı. Bu sefer üçlü orta saha karşılama şansınız var.
1: Evet.
2: Ki bu üçlü orta sahanın orada top kullanabileceği en önemli adam Morton. Yani mümkün olduğu kadar eğer biz ön alan baskısından kurtulduğu zaman bu adamı iyi marke edersek bunun oynayacağı yer iki tane kenar oyuncusu. Biliyorsun onlar da Numa'la Fofana ki zaten bu takım Kerem deplasman takım, bir geçiş takım. Bir iç saha set hücumu çok etkili yapabilen bir takım değil. Bu yönden de Fenerbahçe 4+3'ü doğru durur ve alanları iyi paylaşırsa sayısal olarak 4+3 doğru duruyor.
1: Hocam bir şunu sormam lazım. İlk maçta Tolisso'yu izlerken böyle evet. O kadar serbest bırakıldığını hissettim ki yani sık sık çizgiye geldi. Yani topun gidiyor olduğunu gördüğü yöne doğru hep hareketleniyor. Orada bir sayısal fazlalık oluşturuyor. İlk maçtaki tablo buydu.
2: İkinci santrafor gibi.
1: İkinci santrafor gibi oluyor, ikinci kanat gibi oluyor, üçüncü orta saha gibi oluyor. Yani değişikti. Ona birini vermek gerekir mi? Yoksa alanı mı müdafaa
2: ya
1: etmek?
2: Ya bence mümkün olduğu kadar kompakt durmak daha mantıklı. Yani birini orayla çok eski

0: tabir gibi adam adama nereye giderse takip etmek bu ya Fenerbahçe'nin bu oyununa çok uygun değil. Değil. Ama örnek ben mesela şu 3'ün yani 4 artı 3 var ya onun planlamasını bence 4'ün önünde Kante, bir tarafında İsmail, bir tarafında Greenwood yapmak lazım. Neden biliyor musun?
1: Bir daha söyler misiniz hocam?
0: Yani 4 artı 3 var ya evet, planlamada. Evet. Yani 4'ün önünde mutlaka Kante olmalı.
1: Tamam.
0: Çünkü Kante pozisyon bilgisi çok yüksek ve orada durmayı çok iyi biliyor. Gendüzi ileri atak bu üçlüden ileri atak verecek en iyi kaliteye sahip. Ki İsmail de çok iyi pas arası yapan ama kullanımda sıkıntı olan bir oyuncu. Yani bu 4 artı 3'ü böyle planlamak daha doğru. Hem bu rakibin 3 orta sahasına da uyuyor. Onun için ben bugün 3 tane orta saha bekliyorum. Ha hoca tercih eder, Vedat arkası Talişka der, riske gider. Onun dakikası baştan mı olmalı yoksa son 30 dakika mı olmalı? Bence son 30 dakika olmalı.
2: O riski hatta, almaz baştan.
0: Efendim?
2: O riski baştan almaz.
0: O zaman 3 orta sahayla oynaması daha mantıklı. Üçümüzün de ortak görüşü o. Hatta ben hoca bir risk daha alırsa son 30 dakika mutlaka Lukaku'yu da kadroya al, o şeye sahaya atmalı diye düşünüyorum. Ya Kerem hep önlem üzerine konuşuyoruz. Evet. Bu takımın da defoları var. Biraz da onlardan bahsetmek lazım.
1: Doğru.
0: Sonuçta bu takımın da bek savunma arası problemleri var. Ters kanattan yapılan ortalarda pozisyon almada sıkıntı var. Oyun kurulumunda Niakete'yi bırakırsanız yani bunu kapatıp Kluivert'la oyuna çıkmasını sağlarsanız bu oyuncunun da bir sürü problemleri var. Bu oyuncular bu takım oyunun yönünü değiştirdiğin zaman çok çabuk toparlanamayan bir takım. Ya Fenerbahçe'nin de aslında pozisyona gireceği bir sürü konu var.
1: Kesinlikle.
0: Şutta kalecinin ne derler plonjon mu derler? Topu tutma böyle sabitleme sıkıntısı var. Ya Fenerbahçe'nin de Fenerbahçe 4 artı 3'ü koydu işte hadi bir savunalım öyle değil atak da yapacak Fenerbahçe.
1: Biz ne yapacağız? Ne oynayacağız? Nasıl oynayacağız? Bunun üstüne de tabii ki konuşmak gerekiyor. Bir araya gideceğiz ama bu epey kısa bir ara olacak. Yeniden birlikte olduğumuzda belki kadrolar karşımızda olacak. Belki birkaç dakika kalmış olacak ilk 11'leri öğrenmemize. Onu söyleyeyim. Az sonra beraberiz sevgili seyirciler. Bir yere ayrılmayın. Şampiyonlar Ligi özel kaldığı yerden devam edecek. Lyon Fenerbahçe maçını konuşacağız.

Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: zaman geçse de, Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Bu sezon 1000'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025

0: platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: A Milli Futbol Takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
2: Ceza var Semih!
1: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATB, Aspor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATB ekranlarında.
3: Güzel bir pas Arda'dan Barış Arda!
1: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
3: Gol pozisyonu ve gol!
1: Bizi izlemeye devam edin.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Dediğim gibi 3 orta sahayla oynamanın hem dezavantajları var hem avantajları var. Ama bir birlik bir oyunda oyunu tutma adına 3 orta saha önemli. Bu bir strateji. Artı şimdi büyük ihtimalle İsmail Hoca şunları planlıyor. Berabere gittiği zaman bir sorun yok. Attığımız zaman ne yapacağız? Bir de yediğimiz zaman ne yapacağız?
2: Senaryolar nasıl olacak?
1: Tabii strateji onlara göre değişecek. Yediğimiz zaman eğer biraz önce saydığım ilk 11 ile çıkarsa oyuncu değiştirme hakkı var. İki tane Talisca ile Lukaku. Önde olduğumuz bir süre zarfında yorulan oyuncu yerine kenarlarda eğer bu olursa orada da bir Oğuz tercihi olabilir. Ama Allah korusun stoperlerden birine bir şey olursa o zaman ciddi anlamda zorlanacağız. Böyle bir denklemde Lyon, tabii Lyon takımı da çok enteresan bir takım. Ne gibi? Lyon takımı bu maça çok büyük önem veriyor. Şöyle ki son Toulouse maçında kaleci dahil 11 tane oyuncu rotasyonlu bir oyun oynadılar.
2: Evet.
1: Ve 2-0 kazandılar. İki takım arasında çok enteresan bir bilgi daha vereyim. Fenerbahçe son Konya maçında 107 kilometre koşmuş. Lyon takımı Toulouse deplasmanında kaç koşmuş biliyor musun? 128. İki tane oyuncu demek. Bütün bunları düşünerek o oyunun ilerleyen dakikalarda fiziksel anlamda hangi takımın daha çok yıpranacağını da 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. Ama Fenerbahçe'nin...
2: Bir yandan da hocam koşanlar oynamayacak olanlar. İlk 45 dakika, 50-55 dakika.
1: Ama genel anlamda ilk 11 özelinde kullandığı oyuncuların da Lyon takımının...
2: 63'ten sonra oyunu alıyor.
1: Öyle, evet. Öyle gözüküyor. Ya Kerem, Fenerbahçe camiası için, Türk futbolu için çok kritik bir maç oynayacağız.
2: Evet.
1: Neden kritik? Fenerbahçe 18 yıldır katılamıyor Şampiyonlar Ligi'ne. Ben daha enteresan bir bilgi vereyim. 2006-2007'den beri Şampiyonlar Ligi'ne iki takımlı katılamıyoruz.
2: 2007-2008.
1: 2007-2008.
2: Fenerbahçe Beşiktaş katılmıştı.
1: En son onlar elemeleri geçip beraber katılmışlar.
2: Evet.
1: Gelinen noktada Fenerbahçe'nin şansı var mı? Bu yeni şeyle, UEFA'nın organizasyonuyla, yani artık beraberliğin de İç sağ takımına çok büyük bir avantajı yok. Oradaki maçta da şu an şanslar eşit. 0-0'a, 1-1'e. Gol avantajının ortadan kalktığı bir sistem geldi. Onu söylemeye çalışıyorum. Bütün bunları düşünerek İsmail Hoca'nın özellikle bu 4+3'ü ben mutlaka kullanacağını tahmin ediyorum.
2: Galatasaray... Yani, Buyurun
1: estağfurullah.
2: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de beraber Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettikleri tek bir sezon var. 2001-2002.
1: Evet.
2: Onu da ben bir dipnot olarak
1: atmıştım. Ben vardım.
3: O zaman da Abdullah Hocam var orada.
1: Şampiyon olmuştu Fenerbahçe'de. Evet. Her neyse.
2: Zor da bir gruptaydınız hocam.
1: Evet, puan alamamıştık.
2: Evet.
1: Onu söylemeye çalışıyorsun.
2: Evet, evet, zor bir grup. Ama grup zordu yani.
1: Ama sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde oynadık yani.
2: Evet.
1: Dediğim gibi yani İsmail Hoca mutlaka bu 4+3'ü mutlaka düşünecektir. Ama bence maçın başında düşünmesi hem turun kazanılmasında doğru bir tercih olarak görülüyor. Dediğim gibi Nenet

0: Fenerbahçe vardı. Ya bu oyuna, bu skorda 3 orta saha daha uygun. Şenol abi de söyledi, Cem abi de söyledi. Ben de aynı görüşü paylaşıyorum. İç sahada oynanan oyunda Fenerbahçe'nin oyun kuramamasının sebebi aslında Lyon takımının hem orta saha oyuncularımıza baskı yapması hem bizim beklere baskı yapması. Özellikle Semedo'ya. Orada çözümü sadece Greenwood'da bulmuştuk ama Greenwood'u da çok geriye getirirsek Kerem bu sefer kaleden uzaklaştırıyoruz. Şu anda bizim maçta en tehlikeli oyuncumuz Greenwood. Skor yapabilecek, gol yapabilecek en net oyuncumuz Greenwood. Onun için ben şansların hala %50-50 olduğunu düşünüyorum. İç saha oyunu Lyon tarafından tabii ki çok özellikle taraftar desteğiyle maçın başında çok büyük bir tempoyla oyuna girebilirler. Eğer buna cevap verirsek, ilerleyen zamanlarda kompakt durursak, top kaybı az yapar ve topun arkasına doğru geçebilirsek en az Lyon kadar bu turun ortağı da Fenerbahçe'dir.
1: Bu arada 11'ler de belli oldu. Arkadaşlarımız da şu anda hemen alttan geçiyorlar. Fenerbahçe'de kalede Ederson var. Nelson Semedo, Skriniar, Ake ve Archie Brown'dan oluşan bir dörtlü. Önlerinde Guendouzi, Kante ve Talisca. Solda Oğuz Aydın, sağda Greenwood, santrfor pozisyonunda Vedat Muriç. Biz Guendouzi, Kante, İsmail'li bir orta saha bekliyorduk açıkçası. Bunu söylemem de doğal. Bir 40 dakikadır bu senaryo üstüne konuşuyoruz ama öyle olmadı. Şimdi daha farklı bir şey konuşmak durumundayız. Bir kere daha aktarıyorum 11'i. Ederson kalede, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Talisca, Greenwood, Oğuz ve Muriç. Fenerbahçe'nin 11'i bu. Bir 4-2-3-1 göreceğiz. Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakate, Abner, Vinicius, Tesman, Morton, Tolisso, Nuamah, Openda, Fofana.
0: Aynı
1: bu olmuş. Da Lyon'un 11'i. Lyon 11'inde bir değişiklik olmadığını hocam hemen söyledi. Ben de bir kez daha kontrol edeceğim. Fenerbahçe-Lyon eşleşmesinde Kadıköy ayağını.
0: Bizde de bir tek Oğuz değişiyor.
1: Bizde Oğuz değişiyor. Kerem'in yerine Oğuz oynuyor.
0: Oğuz oynuyor.
1: Onu söylemek lazım.
2: Vedat vardı.
1: Evet, bir değişiklik yok Lyon'un 11'inde. İlk maçla aynı 11. Bizde Talisca sahada olacak. Guendouzi, Kante, İsmail üçlüsünü görmedik hocam. Şaşırdık mı şu anda biraz?
3: Ben açıkçası şaşırdım. Yani hı-hı. Çünkü orta sahada eğer dizilişi 4-3-3 gibi değil de 4-2-3-1 gibi dizilecek tabii Talisca olduğu için de. Orta sahaya Talisca'nın ne kadar yardım edeceği ve orta sahadaki işte demin konuştuğumuz Abdullah Hoca'nın, Şenol'un, benim hepimizin konuşmuş olduğu Tesman, Telesco, Talisca, Morton üçlüsüne karşı zaten Fenerbahçe'nin içeride oynadığı maçta bir zafiyeti göstermişti Fenerbahçe'nin orta sahası.
1: Evet.
3: Şimdi aynı orta sahayla çıkacağız ve burada da biraz daha kompakt oynamamızı gerektiren bir maç olduğunu söyledik. Ve bu maçın da kendine göre içinde bazı şifreleri barındıran ve disiplini ön planda tutan, kompakt oynamayı, sabırlı oynamayı ön planda tutan ama aynı zamanda da temaslı oyuna her zaman için cevap verebilecek. İkili mücadelelerin mesela bir oyuna baktığınız zaman özellikle top kapma, ikili mücadele kazanmalara bakıldığınız zaman atıyorum 50 tane böyle bir mücadele varsa bunun en azından %60'ını %70'ini kazanan Fenerbahçe'nin olmasının gerektirdiği bir karşılaşma bu. Ve bu yüzden Talisca'yı ben açıkçası daha sonra bekliyordum. Yani hamle oyuncusu olarak bu akşam olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü hakkında da bir sürü spekülasyon da var. Gitti, gidecek işte gibi bir psikolojik bir sıkıntısı da olabilir diye düşünüyordum. Ama İsmail Kartal'ın gene biz her zaman yani şunu söyleriz ki her zaman teknik adamın çıkarmış olduğu 11 her zaman herkesten daha iyi düşünerek yapılmış bir 11 olduğunu söylemek lazım. Ben mesela genelde rakibin oyun anlayışına baktığınız zaman çabuk oynayan, ritmi yüksek ve dikine ve çabuk gidebilen bir Lyon söylüyorduk. Ama Lyon bunu yaparken de bazı içeride kendi zafiyetlerinin de olduğunu Abdullah Hocam altını çizdi.

0: Bunlardan bir tanesi nedir mesela? Genelde sol bekleri Abner'le Aketi arasındaki o boşlukları çok rahat bırakması ve arkasına atılan toplarda tehlike yaratması. Özellikle Klavet'le Akite ikisinin de beraber oynarken zaafları olduğu, hata yapma yüksekliği fazla olduğun iki tane oyuncu ve buralarda da Vedat Muriç'le Talisca ile artık tabii ki Talisca ile daha çok orada destek verecek tabii ki orayı bozmak için. Ben her şeyden evvel bugün Greenwood ve Oğuz'un mümkün olduğu kadar kanatlarda değil de bu iki tane stoper ve beklerin arasına daha çok, hani dediğimiz gibi çam ağacı şeklinde bu yayılımı öyle başlayarak daha sonra oyunun gelişimine göre çizgilere gitmekte daha mantıklı bir disiplinli strateji uygulanabilirse orayı daha çok yapabiliriz, açabiliriz diye düşünüyordum. Ben öyle bir oyun düşünüyorum açıkçası. Tabii ki burada üçgenler çok önemli. Archie Brandt, Talisca, Oğuz, oradan sol sağ tarafta Semedo, Gendouzi, Greenwood. Burada Greenwood'u biraz içeri çekerek arkadan Semedo'nun çıkışlarına yol açmak gibi bir düşünce de olabilir. Abner'i 2-1 yakalamak da olabilir. Abner'le Aketen'in arasına yapılacak koşular çok değer kazanabilir. Yani demin hepimizin ifade ettiği gibi her dizilişin kendine ait zaafları ve artıları var. Bunlardan bir tanesi de rakibinin bütün zaaflarını tespit ederek bunlara iyi planlar uygulayabilmek. Ama oyunun genel gidişatını çok iyi kontrol etmek lazım. Evet. Kenardan İsmail Kartal'ın şunu çok iyi anlaması lazım, bilmesi lazım. Oyunu çok iyi kontrol edecek, oyuna odaklanacak ve aynı zamanda da oyunun gidişatına göre olabilir bir kaza golü yiyebilirsiniz. Veyahut da öne geçebilirsiniz. Veyahut da oyunu tutmanız gereken sonuna kadar giden bir oyun olabilir. Bütün bunların, bütün bu planların hepsinin, stratejilerinin hepsinin çok iyi an an hesaplanması lazım. Bütün bu sekansları çok iyi oynamak lazım. Dolayısıyla çünkü neden bunların üzerine tek tek basarak söylüyoruz? Çünkü bir final oynuyorsunuz. Bana göre bir final maçı bu akşam. Ve Fener'in sadece böyle kazanıp genelde maddi olarak da çok bir katkıları olacağı bir lige gireceği için tabii çok değer kazanıyor. Bunun dışında da Fenerbahçe uzun zamandır şampiyon olamamanın getirmiş olduğu bir sıkıntı da var. Bunların hepsi birleştiğinde Fenerbahçe'nin kazanması ve de Şampiyonlar Ligi'ne girmesi gereken bir akşam.
1: Bizim konuştuğumuz orta saha senaryosu daha farklıydı. Talisca'yı göreceğiz Fenerbahçe'de. Bu benim Lyon'a karşı planım, hazırlığım zaten belliydi. Ben kendi oyunuma bakayım mantalitesiyle oluşmuş bir 11 mi? Yani bunu mu önceledi acaba İsmail Kartal?
2: Son dediğin çok doğru bir şey. Biz bir şeyi kaçırdık. Daha önce İsmail Kartal ne dedi? Ben dedi Avrupa Ligi'nde dedi Talisca'yı kullanacağım dedi. Ben onun olma olasılığını düşünüyordum ama bu 11'i çıkarmakla İsmail Kartal kamuoyuna şu mesajı veriyor. Ben tur atlamaya gittim. Kazanmaya gidiyorum. Oyuncularına da aynı mesajı veriyor Kerem. Yani bir Talisca ile oynaması, biz kazanmak için oynayacağız havasını yaratmaya çalışıyor ve yani kendisine göre doğru bir mantık olabilir. Yani bu da seçeneklerden bir tanesiydi çünkü. Bizim düşündüğümüz seçenek üçlü orta saha idi ama İsmail Kartal'ın 4-2-3-1 gibi. 4-2-3-1. Yani Talisca denklemin içine girince ben kazanma ağırlıkta oynayacağım diye bu kadroyu çıkardığını düşünüyorum. İnşallah da bu kadro başarılı olur. Hatta başlayan kadro değil de bitiren kadronun inşallah sonucu da hayırlı getirmesini dilemek lazım. Yani böyle başlayıp da öne de geçebilirsin. Biz şimdi deminden beri mesela iş savunma yapacağız biz falan diyoruz ya, aslında bir şeyi de kaçırıyoruz biz Lyon karşısında Kerem. Lyon çok iyi savunma yapıyor. Biz bunu atlıyoruz bak. Buradaki maçta en önemli oyuncuları kim bunun? Forvet'te Fofana değil mi? Kanat oyuncularından bir tanesi. Çok iyi bir kanat oyuncusu. Ya ben Fofana'nın kaç defa bizim beki kovaladığını, ta sağ beki Semedo'yu dibine kadar kovaladığını, geriye geldiğini, iki kanat oyuncusu da iki beki, bak ilk maçı düşün. İlk maçta ne Semedo Fofana'ya gittiği zamanlar bile Fofana peşinden ayrılmadı. Ha biz bunu yapamadık mesela. Biz Greenwood'la Kerem'le bek kovalayamadık. Şimdi burada İsmail Kartal, biz Nene'yi 11'de bekliyoruz ya. Oğuz'u koymasındaki nedenlerden bir tane.

0: Kalesi de bekleri iyi kovalamak ve bekler hücuma çıktığı zaman zaaf gösterdikleri en büyük nokta bekler olduğu için bek arkasına koşuyu, süratli koşuyu yapabilecek iyi oyunculardan bir tanesi Oğuz Aydın'dır. Belki de o açıdan bizden, çünkü kat be kat bir hafta boyunca bence İsmail Kartal ezberlemiştir yani şeyi, Lyon'u. Onun zaaflarını bizden daha çok biliyor, en ince ayrıntısına kadar. Böyle bir 11 seçmesi, İsmail Kartal bir şeyleri düşünmüş, planlamış ve ortaya koymak için böyle bir senaryo hazırlamış. Biz de buna saygı duymaktan başka yapacak hiçbir şey yok. Ama bana göre eğer oynamaya çalışırsak, ki bugün tekrar tekrar söylüyorum, Gündüz'ü Kante'nin performansı bir önceki maçta performansın yukarısına çıkmazsa işimiz zor. Ama çıkarsa işimiz kolaylaşır. Çünkü son maçtaki performansları ikisinin de düşüktü. Neden düşüktü tam bilmiyorum ki, ondan önce oynadıkları 3-4 maç biz ne dedik? Evet, Fenerbahçe orta saha ikiliyi buldu, Gündüz'ü Kante çok oyunu. Bir maçlı düşüşte bunun devamı inşallah gelmez. Hele bu akşam inşallah hiç gelmez. Çok iyi oynarlar. Rakip orta sahaya geçiş şansı tanımazlar. Tanımazlarsa biz bu sefer hücumda çok etkin olduk. Kerem, baktığın evet. zaman eğer kanatlardan, eğer Oğuz Aydın'la efendim Greenwood'da Sabek Semedo'yla gelirsek, o kenarlardan keseceğimiz toplarla birlikte sadece Vedat Muriç değil, şimdi Talisca da var denklemin içinde. Talisca bu işleri çok iyi yapıyor biliyorsun. Orta sahadan markasız koşu yaptığı zaman Talisca'yı tutma şansın yok. Bu golleri çok iyi becererek atıyor yani. Bu işte üstad diyebilirim yani. Santofor oynadığı bölümün dışındaki en iyi bölüm burası zaten. Bunu ofansif yönde zaten kullanması gerekecek. Bu oyunu sanki biz İsmail Kartal'ın çıkardığı bu 11'i biz oynayacakmışız gibi bir hava seziyorum. İnşallah da öyle olur. Ama dediğim gibi rakibin iyi savunma yaptığını unutmayalım. Biz burada mesela Fenerbahçe'yi konuşuyoruz ama rakip çok iyi savunma yapıyordu. Rakip topu kaybettiği zaman çok süratli bir şekilde 11 kişi topun arkasına geçiyor. Biz aynı şeyi yapabilecek miyiz? Kompakt kalabilecek miyiz? Eğer biz bunu halledersek, Talisca da bu işi yaparsa belki de o presi Talisca'yı önde bırakıp Vedat Muriç'te de yapabilir İsmail Kartal. Çünkü Talisca santrafor'da oynuyor. Vedat Muriç'in enerjisi çok yüksek.
1: Evet.
0: Baskı yapabilecek bir oyuncu. Onların ikisi orada baskı yaparsa onların geriden oyun kurma şansını ortadan kaldırırız. Bunu da unutmamak lazım.
1: Hocam, sevdiniz mi bu 11'i? Çok net soruyorum.
2: Yani sevdiniz mi derken doğru mu diye evet. algılayayım herhalde.
1: Evet, evet.
2: Şimdi Talisca orta saha mı oynayacak?
1: Bizim düşündüğümüz 11'den memnundunuz.
2: Ya öyleydi, daha dengeli geliyordu. Daha sabırlı oyunda sordum. Daha sabırlı oyunda şansımız devam eder diye düşünüyordum. Tabii bu biraz daha ofansif. Oğuz tercihini bir nebze anlıyorum ama bir maç oynamışsınız rakiple. O maçta Talisca Vedat oynamışsınız. Yani Vedat arkası Talisca. Evet. Orta sahayı kaybetmişsiniz. 3'e 2 paylaşımda büyük sorunlar yaşamışsınız. Ha, geçiş çok yememişsiniz. Yani ona problem yok ama sonuç itibariyle Lyon deplasmanda istediği sonucu almış. Ben bizim şeyimizde 3 kişinin de ortak, biz İsmail'i bekliyorduk.
1: Evet.
2: Biraz daha dengeli olur dedi. Süreleri uzatırız, sabırlı olur diye ama hoca burada Asensio'nun yerine Talisca'yı kullanmış. Göreceğiz bakalım. Yani top rakipteyken özellikle eğer takım boyunu genişletirsek çok zor durumlara düşeriz. Ama Şenol abim konuşmanın başında şöyle bir şey söyledi. İsmail Hoca dedi biraz şey değiştirdi dedi. Topun arkasına geçmeye başladı Fenerbahçe dedi. Ben özellikle küçük bir grup halinde topun arkasına kompakt bir şekilde geçileceğini zannediyorum. Hı hı. Top rakipteyken alan bırakmama adına, ki bırakırsak çok etkili kanat oyuncuları var. Talisca'nın da bir tabela oyuncusu olduğunu düşünerek, bu takımın da şu anda en skorer oyuncu olduğunu düşünerek hoca bu riske girmiş. Göreceğiz sahada bunun görüntüsünü. Hocanın aklı mı yoksa daha dengeli bir 3 orta sahayla oynayıp o muydu? Sonuç itibariyle Talisca'da bir

0: haftadır dinleniyor. Konya maçında yoktu. Burada oynayacak.
1: Rakibin de buna karşı bir önlem alması gerekiyor.
0: %100. Şimdi ben sadece...
1: Biz hep onu düşünüyoruz ya, Abdullah Hoca şimdi. Rakip de bir önlem alması gerekecek. O da diyecek ki bak, hem Vedat Muriç hem Talisca ile oynuyorlar.
0: Talisca,
1: cesaret, bu
0: abi,
1: niye
0: bir de Talisca
1: diyecek.
0: Şutör bir oyuncu.
1: Golcü bir oyuncu.
0: Golcü bir oyuncu. Yani yapabilir bunu. Yani ama biz tabii top rakipteyken düşünüyorduk ya. İşte dengeli götürelim, uzun süre götürelim oyunu diye. Tercihi bu yönde. Bakalım oyuna yansıması ne olacak? Oğuz tercihine gelirse ona da bir açıklama getireyim.
2: Kesinlikle.
0: Geçen sene Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest maçı hatırlıyor musunuz?
2: Evet.
0: Hoca bir tarafta Kerem'i kullandı, bir tarafta Oğuz'u kullandı. Şerif merkezde oynadı. Hatırlıyor musunuz evet. O maçı? 2-1 kazandı Fenerbahçe. Yanlış hatırlamıyorsam.
2: Deplasman maçı.
0: Deplasman maçı. Oğuz orada çok iyi oynamıştı. Özellikle bek arkası koşuları müthişti. Yeri geldi, beşli savunmanın sağ beki gibi oynadı. Eğer fizik olarak hazırsa Oğuz Nene'ye göre daha dengeli bir oyuncu. Yani deplasman oyunlarında daha etkili bir oyuncu ki milli takımda da bunu çok net gördük. Mesela içerideki Kuzey Makedonya maçında Oğuz beşini sağa gibi oynadı. Ama top bizdeyken bek arkası koşulardı. Hatta ilk golü şeye attırmıştı. Beşiktaşlı neydi? Santrofor'a. Kaptana
2: Orkun'a
0: attırmıştı dışarı sıfır çıkarıp sıfıra girip. Yani bu tercihi bu düşüncelerimden dolayı kullanıyor olabilir. Onun performansı da çok kritik.
1: Oğuz'un savunma bir de, yardımı çok iyi
0: bir
1: yapıyor.
0: Bir de Şenol abi şunu da düşünmüş olabilir bilmiyorum. Oğuz bir internasyonel oyuncu.
1: Bravo.
0: Mesela Nene sakatlıktan yeni çıktı. Tamam Konya maçında oynadı. Direkten döndü maçında Lyon maçında ama Oğuz daha nasıl söyleyeyim?
1: Daha net bir oyuncu.
0: Oturaklıydı değil mi net abi? Daha oyuncu. Evet net bir oyuncu.
1: Net bir oyuncu.
2: Bir İsmail Hoca'nın açıklamasını aktarayım. Final maçımız 18 yılın hasretine son vermek istediğimizi oyuncularla konuştuk. Sonunda Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmemiz taraftarımızı ve ülkemizi mutlu edecek diyor Fenerbahçe Teknik Direktörü maç öncesi yaptığı ilk açıklamada. Ülke puanı için de önemli. Burada devam etmemiz ligde şampiyonluk için de bize çok katkı sağlayacak. Maddi ve manevi olarak büyük anlamı var. Oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmak için sahada olacağız diyor teknik direktör İsmail Kartal. Açıklamaları karşılaşma öncesinde hocanın bu şekildeydi. Hemen sıcağı sıcağına sizinle paylaşmak istedim. Sözünüzü de kestim hocam.
0: Bir de Talisca tercihini şöyle yorumluyorum. Bu oyunda biraz topa sahip olmak lazım. Talisca bu konuda becerili, maharetli bir oyuncu. Bir de Kerem 50 bin 60 bin kişi baskı yapacak Fenerbahçe. O Şampiyonlar Ligi'ne çok girmek istiyor Lyon. Lyon biliyorsun normalde küme düşürüldü. Şeyle devam ediyorlar borçlu halde. Büyük Kırmızı ihtimalle bu Fofana'yı Milan'a satacaklar tabii. Bu maçtan sonra. Böyle de bir durumları da var. Onlar için de çok kritik. Ama Fenerbahçe çok tecrübeli. Çok enteresandır. Orta sahada iki tane oyuncusu var. İkisi de Fransız. Lyon da Fransız. Çok onlara karşı bir oyun oynuyorlar. Orada Kante ile Gendouzi. O yüzden de enteresan bir eşleşme olacak. Ya Fenerbahçe'nin yine söyleyeyim. En az Lyon kadar şansı var. Sonuç itibariyle İsmail Hoca bu kadronun doğru olduğuna inanıyorsa biz de bu kadro doğru diyeceğiz. İzleyeceğiz. İnşallah İsmail Hoca'nın dediği şeyler gerçekleşir ve Fenerbahçe dediği gibi uzun yıllar sonra hem Türk futbolu için hem Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi'ne girer.
2: Levent Mercan'ın bir açıklaması var. Fenerbahçe'de bugün yedekler arasında yer alıyor. Levent Mercan, bizim için çok önemli bir maç. Bu şimdi final. Her şeyimizi sahaya koymak istiyoruz. Taraftarlarımız buraya geldiler. Allah'ın izniyle inşallah turu geçer ve Şampiyonlar Ligi'ne kalırız demiş Levent Mercan yapmış olduğu açıklamada. Hemen hocama dönmek istiyorum. Belki oyunun genel gidişatından ziyade 11 geldiği ilk anda oyuncuların bireysel muhtemel performanslar üstüne duruyoruz ki bu çok daha normal bir şey değil. Oğuz sol kanatta oynayacak. Beklentimiz bu. Ve aslında Fenerbahçe kariyerinde orada da böyle doya doya oynayabilmiş bir oyuncu değil.
3: Ya Kerem bir kere Oğuz'un neden oynadığını şunu şöyle bir çıkarmak lazım.
2: Evet.
3: Şimdi eğer Talisca oynuyorsa onun paradında da Oğuz tipinde bir oyuncunun özellikle oyunun iki tarafında oynayabilen, yani hem yardımı hem ileride oradaki farklı rolü de üstlenebilecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Şimdi mesela orada biz ne dedik? Hep Nene dedik, değil mi? Mesela Nene de oynamaz mıydı? Talisca, Greenwood, Nene. Önde Vedat. Hayır, hoca öyle yapmıyor. Diyor ki her ihtimale karşı diyor. Ben diyor Kante, Guendouzi'ye de bir destek de hiç olmazsa Oğuz'un vermesi lazım. Yani bir tarafında oynaması lazım. Şimdi bazen aynı 11'ler içeride farklı oynarsınız. Dışarıda başka bir neticeye ihtiyaç olduğu zaman farklı roller üstlenirsiniz. Bence biraz İsmail Kartal bu farklı rolleri bu oyunculara yükleyerek aynı zamanda da rakibine de şöyle bir mesaj veriyor. Bak, ben hala sana tehditli bir oyun oynuyorum. Yani benim Talisca'yı da kullanıyorum, Vedat Muriç'i de kullanıyorum, Greenwood'u. Yani senden korkarak, hani biz dedik ya 3 tane orta saha olsun, hiç olmazsa kompakt, güvenli bir orta saha olsun. Buradaki sonu onu söylerken biz bu rakipten korkuyor anlamı çıkmaması lazım. Biz tamamen oyunu daha domine etmek açısından o 3 tane orta sahayı, 3 tane daha çok 6-8 gibi, 6-6.5 gibi oynayan oyunculardan olmasına rağmen orta sahayı kompakt tutup aynı zamanda orta sahada rakibin orta sahasında üçlü olarak yenilmemek, sayısal olarak üstünlüğü rakibin orta sahasındaki oyunculara vermemek için bunu söyledik biz. Ama İsmail Kartal'ın bu dediğimiz gibi, hepimizin saygı duyuyoruz tabii ki İsmail Kartal'ın çıkardığı o 11'e. Ben hala şunun savunucusuyum. Ben İsmail Yüksel'in orta sahada üçlü olarak oynamasından yanaydım açıkçası. Hala da o fikrimin, düşüncemin arkasındayım. Çünkü orta sahaların çok değerli olduğunu, bu gibi final maçlarının orta sahası güçlü olan, ayakta kalan, mücadelenin en fazla kazanıldığı yer olan, oralarda daha bir belirleyici bir bölge olduğunu düşünüyorum. Onu savunuyorum açıkçası. Ha, bu maç için öyleydi. Ama dediğim gibi yani Talisca ile oynayarak Oğuz'u da kullandığı zaman, yani orada aynı zamanda da rakibin gelecek olan ataklarına da dikkat eden, orta sahada zaman zaman da destek veren bir Oğuz'u seçtiğini söylüyorum. Nene de olabilirdi ama Nene'yi tercih etmiyor. Oğuz'u tercih ediyor. Orada da belli bir taktiksel bir strateji var. Onun için Oğuz'u seçtiğini düşünüyorum. Oğuz'un bireysel olarak da performansı Türk oyuncuların içerisinde belki de Kerem'den sonra İsmail'le beraber en çok yükselen performansa sahip oyuncuda olduğunu söylememiz lazım. Dediğim gibi hepimizin de altı, özellikle arkasında durduğumuz, yani Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bu turu oynayabilecek, Lyon'la çok kafa kafaya oynayabilecek ve de bitirici yerlerde yaratıcı, bence mesela Greenwood'un yaratıcı özelliğinden yararlanarak Vedat'ın da bitirici veyahut da Talisca'nın da bitirici özelliğinden yararlanabilecek çok pozisyon gelebilir bu maçta.
2: Olabilir.
3: Bunu yapmak lazım. Bunu iyi uygulamak lazım. Ben taktiksel disiplinin, bu stratejinin oyunun sonuna kadar hiç oyundan düşmeden, mümkün olduğu kadar oyunun son anına kadar devam ettirmesinden yanayım.
2: Hocam, ağırlıklı olarak önceki turları da buna katarak söylüyorum. Fenerbahçe'nin golleri ya bireysel beceriden şutla, cezalığın dışından ya da civarından şutla ya duran topla geldi. Greenwood muhteşem bir şutör. Talisca çok iyi bir şutör. Oğuz her ne kadar Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon ve bu sezon çok kısa bir süre zarfında gol atamamış olsa da Nene'den daha büyük bir şut tehdidi ve orta yapabilme gibi bir kabiliyeti de var. Hoca bunları da düşünmüş olabilir mi? Henüz tam top bizdeyken oyunu istediğimiz gibi ceza alanına getirirken zorlanabiliyoruz. Ama ben böyle tehditkar olabilirim. Mesela bunu düşünebilir mi teknik adam?
1: Bugün bunu düşündüğü için böyle bir 11 çıkardı zaten. Yani ben Oğuz tercihini de doğru olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani ben Nene ile başlamasının o kadar doğru olacağını düşünmüyordum. Çünkü Nene daha hazır değil. Nene sezon başından beri belli bir sakatlık geçirdi. Bir iki maç oyuna sonradan girdi. Sonradan girip o performansı kısa bir sürede verebilirsin. Ama oyunun başında bence hak eden Oğuz'du. Ben zaten Kerem'in sezon başından beri formsuzluğundan kaynaklanan durum itibariyle neticesinde Oğuz'a daha önce şans vermesi gerekirdi diye düşünüyordum İsmail.

0: canım. Ama Oğuz bu işleri hak ediyor. Oğuz Avrupa kupalarında da iyi maçlar oynuyor. Milli takımda da iyi maçlar oynuyor. Uluslararası bir deneyim sahibi olmuş bir oyuncu. Sonuçta oyunun iki yönünde çok iyi oynuyor. Bek ucuma çıktığı zaman beki sonuna kadar kovalıyor. Nene aynı derecede kovalayamıyor. Ama şimdi ofansif anlamda da kanattan topu taşıdığın zaman çok süratli bir şekilde sıfır arayıp geri çıkarabilecek bir oyuncu. Şimdi Nene hem geri hem ileriye koştuğu zaman o tempoyu daha yakalamamış. Oğuz'da bu tempo var, Oğuz'da bu dayanıklık var, bu güç var, hepsi var. İşin güzel tarafı bu oyunu topu kaybettikten sonra İsmail Hoca bunu basın toplantısında kendisi de söyledi zaten. Biz artık oyun formatımızı değiştirdik dedi. Biz hep önde basacak, ona dayanabilecek bir takım kuramadık dedi. Kurmadık, öyle de bir oyun tercih etmiyoruz dedi. Niye? Şimdi tamamen topun arkasında kalırsan, ikinci bölgede karşılarsan Lyon'u, o zaman senin Oğuz ve Greenwood'un çok iş yapar. Savunma arkasına atacağın toplarla birlikte işte o topları kim atacak? Sıkıntı orada. Yani bakıyorsun da şimdi Gendouzi, Kante, Talisca geri gelip eğer orta sahayı kapatırsa, Abdullah Hoca'nın demin söylediği gibi, eğer onların orta sahasına karşı 3'e karşı 2 kalmazsak işte orada, Talisca bu görevi
1: Oğuz devreye girecek ya, ben de
0: Talisca burada bu devreye girip hayır, en azından 6 numarasını kapatması lazım. Tabii. Onun 6 numarasını en azından pres yapmasan bile onu öne doğru oynatmayacaksın. O zaman sorunu çözersin. Yani öyle her topu saldırıp alacaksın diye bir kayıt yok. Dengeli bir oyun var. Set oyununu oynarken bunlar set oyunu çok iyi oynuyordu burada. Orta sahada bizim Talisca iç sahada oynadığımız için Kerem santrofor gibi oynadı. Biz yani orta sahayla oynamadık buradaki ilk maçta biz.
2: Evet.
0: Biz çift santrofor oynadık Vedat Muriç'le Talisca'yla. Şimdi burada Talisca bir orta saha gibi oynarsa rakip için büyük tehdit de olur. Bunu rakip de analizini yapıyor Fenerbahçe'nin sonuçta. Ki İsmail Hoca güvenip böyle bir 11 tercih ediyorsa Talisca ile bunu defalarca konuşmuştur, anlatmıştır. Teorik olarak da bir sürü söylemler yapmıştır. Pratik olarak da sahada bunları göstermiştir zaten.
2: Evet.
0: Böyle bir maça çıkıyorsun. Yıllar sonra bir Şampiyonlar Ligi'ne gireceksin. Ve bu maçta bu riski alıyorsa İsmail Hoca kazanmak adına bu riski aldığını düşünüyorum.
2: Kazanmak adına belki 90 dakikada
1: bitirdi. Kerem şeyi hiç konuşmadık.
0: Tabii yani.
1: Yani kaleci Ederson'u da konuşmadık. Bak mesela Ederson'a da bugün bu çok görev düşecek. Yani o da çok önemli bir rol üstleneceğini düşünüyorum bu akşam. Kaldı ki yükselen bir formu var. İşte Fenerbahçe'nin kazandığı son Konya maçındaki oyunu herkese çok memnun etti, mutlu etti. Bugün internasyonel seviyedeki olan bir kalecinin müthiş bir katkısı olacağını düşünüyorum. Kaldı ki aynı zamanda da işte defans bloğuna da baktığın zaman yani Semedo, Skriniar, Ake, Brown da bu oyuncuların hepsinin tam iyi oynaması. Yani bugün Fenerbahçe defansı önemli. Hata yapmaması lazım. Rakibe mümkün olduğu kadar alan ve zaman vermemesi lazım.
2: Hocam ama bir son dakika gelişmesi var. Güzel bir gelişme. A milli kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup ederek 4'te 4 yaptı sevgili seyirciler. Evimizde oynadığımız maçlar tabii ki takımımıza yardımcı oluyor fazlasıyla ki başka bir yerde oynansa da yine favorilerden biri olacağımız kesin. Finale kadar yürüyüp İstanbul'da oynanacak finali de kazanma niyetinde bir milli takıma sahibiz. Ekibimizi, oyuncularımızı, teknik heyetimizi herkesi tebrik edelim. Bu güzel zaferleri sizlerle paylaşmaya da devam etmek isteriz. Voleybolla yüzümüz güldü. Umuyorum futbolla da gecenin sonunda yüzümüz gülecektir.
0: Evet, gecenin sonunda inşallah biz de güleriz burada hep beraber. Zevkli yayın yaparız.
1: Öncelikle
0: Avrupa Şampiyonası'nda Cem abi pardon. Ben de tebrik ediyorum. Almanya çok zorlu rakiplerden bir tanesiydi biliyorsun.
2: Evet.
0: Bir önce Dünya Kupası'nı oynarken zor geçmiştik. 2-0 geriden geri 3-2 almıştık maçı.
1: Ben de Filenin Sultanları gerçek kadın voleybol takımımızı kutluyorum.
2: İzliyorsunuz maçları.
0: Bol voleybol. Basketbol voleybol hepsini izliyorum.
1: Ben de Filenin Sultan.
0: Onlara daha çok eğilim başladı bende son dönemde. Futboldan fazla keyif almayınca.
1: Başarılılar, çok başarılılar. Ay Yıldızlı bayrağımızı çok güzel şekilde temsil ediyorlar. Kadın voleybol milli takımımızı ben de tebrik ediyorum, kutluyorum. Onlar aynı zamanda bir sporcu olarak bir başarıdan daha ziyade bütün genç kızlarımıza, hepsine müthiş bir örnek oluyorlar. Çok bir model oluyorlar. En sevindirici tarafı da açıkçası o. Demin konuşuyorduk. Ben evet. de Ederson'dan bahsettim, defanstan bahsettim. Defansın bu maçta hakikaten çok önemli olduğunu, bireysel hata yapmamalarını, mümkün olduğu kadar rakibi alan ve zaman vermemelerini ve bu gecede de aslında bir defans olarak da onların oynaması gereken. Hani bazen defans oyuncularının gecesidir deriz ya, bence o gecelerden bir gecenin, bu gecenin de olacağı düşüncesindeyim sevgili Kerem.
2: Hocam
3: Kerem, bak şimdi
2: buyurun.
3: Şunu konuşmak lazım. Vedat arkası Talişko oynuyor değil mi?
2: Evet.
3: Artık günümüzde takım savunması çok önemli. Eskiden bir kişiyi kaldırır mı kaldırmaz mı diye tartışırken, şimdi iki kişi var Fenerbahçe'de takım savunmasına zorluk çıkaracağı iki oyuncu var. Biri Vedat, bir tanesi de Talişka. Burada Talişka'dan beklenti en kötü, rakibin birinci oyuncu kurucu oyuncusu Morton diye bir oyuncu var. Top rakipteyken en azından onun yanına veya onu engelleyecek pozisyona gelirse, bu takım savunmasına katkı yaparsa Fenerbahçe rahat eder. Ama çift santrofor gibi oynarsa ilk maçtaki gibi, Fenerbahçe 3 artı, yani 3 orta sahaya karşı 2 orta sahayla oynarsa, evet, ne kadar Kante ile Guendouzi savunmacı orta saha oyuncuları olsalar bile, bu artı bir işini çözemedikleri zaman hem çok zorlanırlar, yani ekonomik olarak çok zorlanırlar.
1: Sayısal hem de olanlar
3: hem de tabii doğru adamı bulamama konusunda büyük sıkıntı yaşarlar. Şimdi bu oyunlarda orta sahayı kaybetmemek çok önemli. Türkiye Ligi'nde bir türlü çözüyorsunuz. Fenerbahçe Konya'ya karşı ikinci devre çok kötü oynadı. Ona rağmen 4-2 kazandı. Takım savunmasını kötü yaptığı için. Ama özellikle böyle final maçlarında şu anda görünen kadroda Talişka'nın top rakipteyken oynayacağı oyun çok kıymetli.
2: Evet.
3: Yani bu oyunlarda Kerem, geriden oyun kurarken artı biri yakalamak çok büyük avantaj. Orta sahada eğer oyun kuruyorsanız bir oyuncu fazla olmak çok büyük avantaj. Ön alanda baskı yapıyorsanız, baskıyı artı bir fazla oyuncuyla yaparken, bunlar çok önemli avantajlar. Yani aslında oyunun şifreleri bunlar. Şimdi İsmail Hoca burada şöyle düşünmüş bence. Ben demiş oyunumu oynarım, golü oynarım. Ben 3 savunma, 3 orta sahayla oynayıp beklemektense golü bulacağım. Ama bir de bunun Lyon tarafı var. Lyon takımı çok tempolu oynayabilen takım. Biz ilk yarıdaki oyunda onlar devamlı Morta'nı boş buldular. Talişka çünkü gelip şeyle beraber Vedat'la çift santrafor oynadı. Ki Vedat da hazır değil. Yani bazen o gelseydi keşke diye düşündük. Onun için bu stratejide Talişka'nın pozisyonu ofansta da çok önemli, skor üretmedeki onu çok iyi beceriyor. Defansta bugün bir o kadar da kıymetli, yapabildiği kadar.
2: Evet.
3: Zaten bugün Fenerbahçe'nin gol bulursa iki tane oyuncudan bulacağı aşikar. Biri Greenwood, biri Talişka.
2: Hocam rakibi kapatmak isterken baskıda da alan ve pas bloğunu kapatma çabası için de soruyorum. Yani Muriç ve Talişka da çok böyle doğal olarak hızlı oyuncular değil, çabuk oyuncular değil. Bu da zaten bir fizyolojik olarak dezavantajı beraberinde getirmiyor mu direkt olarak?
3: Ya şimdi ön alan baskısı bir organizasyon işi.
2: Tabii ki.
3: Burada en önemli konu mesafeler.
2: Hı hı.
3: Ve takım hazır mı? Ve topun durumu, top rakipteyken mesela yüksek bir top atarlar. Sen hazırsındır, blokları kapatmışsındır, baskıyı başlatır işte. Onlar adam adamı baskı yapıyorsun, alanda adam mı yapıyorsun? Onlar oyuncunun belirleyeceği, hocanın belirleyeceği konular. Ama burada şöyle bir şey var. Fenerbahçe çok ön alan baskısı devamlı yapabilecek ne fizik kalitesine sahip ne oyun pratiğine sahip. Çünkü oyuncular hep değişiyor. Tamam, Guendouzi ile Kante bu baskıyı devam ettirirler ama onun önündeki 4 tane oyuncu Konya'da yapmaya çalıştı. Fenerbahçe bir sürü pozisyon verdi. Fenerbahçe'de ikinci yarının en iyi oyuncusu hocamın da söylediği gibi Ederson.
2: Yani.
3: Çok pozisyon var. Ya bugün bir ön alan baskısını bölüm bölüm yapabilirsiniz ama sürekli ön alan baskısını denemek bence büyük risk.
1: Elindeki malzemeye uymaz ki.
2: Skriniar Ake ikilisine de deseler ki yani biz önde alan baskısı yapacağız ve karşınızda Avrupa'dan istemeyeceğiniz 10 santraforu sayar mısınız diye sorsalar. Yani
3: biri Openda'dır.
2: Biri Openda olabilir.
3: Daha hatta tehlikeli bir şey var. İki kanat oyuncusu.
2: Evet.
3: Biri Noah, birisi Fofana. Ki ilk Fenerbahçe maçında bunlar hakikaten Semedo ile Arçi Burak'ı iyi kontrol etti. Arkasına geçirmediler. Ha bize oyun da kurdurmadılar. Çünkü evet, takip ettiler bekleri.
0: Savunmayı bize iyi yaptılar.
3: Zaten ilk yarıda adamların planı şuydu. Ben Fenerbahçe'ye oyun kurdurmayayım. Zaten kuran oyuncular sağ tarafta Semedo'yla Greenwood, orta sahada şeyle Kante'yle Gendouzi. Bunları adam adam oynadılar. Tolisso'yla Morton adam adam oynadı. Baskılı oynadılar dediği gibi. Öne top oynamasını engellediler Fenerbahçe. Fenerbahçe ilk maçı bireysel oyuncuların sebebiyle çözdü işte. Greenwood'un bireysel yeteneğiyle çözdü. Ama bugün oyun daha tempolu olabilir, daha farklı olabilir. Özellikle Fenerbahçe ön alana çıkarken eğer top kaybı yaşarsa geriye koşmak zorunda kalır ve bunun süresi uzun olursa ekonomik olarak hiç doğru olmaz ve bu Lyon'un işine ya ekmeğine yağ sürer. Çünkü Lyon biliyorsun tempolu bir takım.
2: Evet.
3: Ya 11 tane oyuncusu bir haftadır oynamıyor, dinleniyor.
2: Evet.
3: Bir de çok enteresan bir antrenörü var. Mesela bu Portekizli antrenörler hani demeçler veriyorlar ya. Ya bunlar taktiksel demeçler yani. Hani diyor ya Fenerbahçe bizden daha iyi becerili sahip. Onlar hep taktiksel. Yani bir belki saygı duyuyor gibi Fenerbahçe'ye ama efendim.
1: Bir teknik adam rakibin tekniğine bunu söylüyorsa korkacaksın ondan.
3: Sen bugün maç başlangıcını göreceksin 60 bin kişiyle. Mühim olan o dirençe karşı direnç göstermek, topa sahip olmak, tempoyu düşürmek, doğru atak yapmak, hata tamamlamak. Bunlar çok önemli konular. Bir de Fenerbahçe fiziksel olarak çok böyle tempolu bir takım değil. Topa sahip olup oynaması gereken bir takım.
2: Öte yandan da böyle topa sahip olup oynama pratiği için de böyle çok da uygun olmayan bazı oyuncuları var.
3: Ama ya mesela Talisca bunlardan bir tanesi
2: evet.
3: Ya Talisca'nın yani
2: Kante ve Gendouzi de bunu basit bir şekilde yapıyorlar ama
3: bak
2: yani
3: eğer bu ön taraftaki 4 tane oyuncu en azından bekleri kovalamazsa bu zaman içerisinde Kante ile Gendouzi'nin de temposu düşer.
2: Evet.
3: Hem paylaşamazlar hem iyi savunma yapamazlar. Fenerbahçe şöyle düşünüyor. Ben 4+2 ile savunayım Türkiye Ligi için. Öbür 4 oyuncum zaten işi bitiriyor. Ama bu maç o maçlardan bir tanesi değil.
1: Hocamcığım bak şimdi burada mesela topa sahip olduğu zaman da mesela Gendouzi ve Kante ikilisinin de mümkün olduğu kadar yani bu oyuncuların ikisinin de en büyük özelliği orta sahada konumlanmayı çok iyi biliyorlar. Bunu hepimiz biliyoruz ama
2: evet,
1: top ayaklarına geçtiği zaman da genelde de aralarındaki pas birlikteliği Ake, Skriniar, Ederson, Gendouzi, Kante yani böyle bir oyalanma şekliyle yapılan bir pas düşüncesi ister istemez rakibi zaten diyorsun ki sen rakip gel yapıyorsun rakibi anlatabiliyor muyum? Yani sen baskı yemeye müsait bir orta bir pozisyon açıyorsun. Bence mümkün olduğu kadar orta sahada çok oyalanmaktan daha ziyade mümkün olduğu kadar ileriye çabuk ritimli pası yüksek şiddeti yüksek oyunlarla mümkün olduğu kadar Greenwood'u İşte bizim daha çok Greenwood'u rakibin sol beki Abner'le beraber Nikayete'nin arasına yapılacak koşularla biraz da orada tehdit etmek lazım. Şimdi biz hep bunları söylüyoruz ama rakibi bunları söylerken belki muhakkak ki bizim bu söylediklerimizin büyük bir paralelinde İsmail Kartal da söylüyordur bunları takıma. Ama bunu zaten söylerken maça çıkarken son rötuşlarla söylemek farklı bir şey. Bir de aynı zamanda bunun daha öncesinde antrenmanda pratiğini yapmak lazım çok fazla bir şekilde. Sonra bunu yapmış olduğun bir konuşmalarla, rötuşlarla oyunu sürersin. Zaten oyun da böyle belirlenir açıkçası anlatabiliyor muyum?
2: Evet.
1: Ve bunun için de zaman zaman bazen oyuncuların maçın durumuna göre psikolojik, ortam, disiplin şekline göre de oyunun farklı rolleri vardır. Mesela bir Talisca'nın kendi içeride oynadığındaki kadar rahat ileride oynamaya çalışan, oyunun %70'ini daha çok rakibin sahasında oynamaya çalışan Talisca'dan bugün belki de %50-50 oynayan, yani hem kendi sahasında hem rakip alanda oynayan bir Talisca'ya dönecek. Belki de böyle bir maça evrilecek oyun. Ve ben bir de şeyi söylemek istiyorum, yani özellikle o çok önemli. Ya bu skora göre senaryoları bence İsmail Kartal'ın biraz evvel bahsettim ama tekrar yine de söylemek bir yarar var. Yani bunu da çok iyi oynaması lazım. Nerelerde nasıl bir katkı sağlayacak? Hangi oyuncuları kullanacak? Ve bazen oyun içerisinde belki oyuncu değiştirmeden bir oyunu değiştirebilirsin. Veyahut da sokacağın oyuncularla farklı bir şekle getirebilirsin. Onun için buna çok iyi karar vermesi lazım diye düşünüyorum. Oyunun belirleyici zamanları olacak ama ben her şeye rağmen, işte demin Şenol da söyledi, Abdü Hocam da söyledi, ya gol yemeyeceksin ya, mümkün olduğu kadar yani skoru sonuna kadar tutacaksın. Sen gol yeme istediğin kadar, istersen senin forvetin gol kaçırır, atar, kötü bir günündedir, iyi bir gününde değildir, şans istediğin gibi gitmiyor ama sen gol yeme. Yani senin bireysel olarak ne hata yapma lüksün var, ne de kötü oynama lüksün var. Defans olarak, kaleci olarak bunu söylüyorum sadece.
2: Hocam, defans dörtlüğümüzü ve kalecimizi düşündüğümüz zaman aynı anda Lyon hücum elemanlarını da aklımızdan geçirdiğimizde içimiz rahat olmalı mı? Tam olarak yapmamız gerekenler, dikkat etmemiz gereken en önemli noktalar sizce ne?
0: Son maça bakarsak içimiz sadece kaleci ve kenar bekler tarafından sıkıntı yok. Ama Skriniar Ake ikilisi son Lyon maçında ve son Konya maçında acayip kötü sinyaller verdi. Gerçi Konya maçının ikinci yarısında Skriniar biraz toparladı. Yani ilk yarısında çok kötü bir ikili oldular ki sezon başından beri birçok maçı birlikte oynuyorlardı. Bu kadar kötü oynadıklarını hatırlamıyorum. Rakipten çok uzak oynuyordu. Onun için rakip çok gol pozisyonuna girdi. Konya Spor'un bir santraforu vardı. Bir koşu yapıyordu. İkisi de boşta duruyor. Hiçbiri tutmuyordu. Aynısını Lyon maçında, ilk Lyon maçında da rakipten çok uzak oynadılar. Rakip santrafor bir tane var. Rakip santraforla hiç alakaları yok. Santrafor bir adım öne çıkıyor, top alıyor. Öyle olmaz. Gendüzü Kante ikilisi aynen öyle. Lyon maçında rakip orta sahadaki oyuncular top alıyor, aralarında pas yapıyorlar. Bunlar geriye kaçıyordu. Öyle olmuyor. Futbol öyle bir oyun olmuyor artık. Topu rakip aldığı zaman hemen baskı yapıyor. Ya da en doğrusu nedir biliyor musun? Topu rakip almadan basıp alabiliyor musun?
1: Tabii.
0: En büyük olay odur zaten. O baskıdır. Baskının doğrusu budur. Bastın, alamadın. Yönlendirirsin. Nereye doğru? Kendi tarafına doğru. Eğer rakip orta saha veya rakip santrofor topu kontrolüne alıp rakip kaleye dönerse tehlike arz eder. Bunun için ben bugün onların da çok iyi konsantre olacağını düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir ikili olabilecekleri konusunda hala iyimserim. Ake, Skriniar ikilisi konusunda.
2: Bir kaliteleri var aslında.
0: Çok yüksek kaliteleri var. Biraz değil yani, bayağı yüksek kaliteleri var. Hem ayakları hem de beyinleri açısından baktığın zaman ikisi de çok zeki bir oyuncu. Çok tecrübeli bir oyuncu. Aynı şekilde onların önünde oynayan Kante Gendüz ikilisi de hakeza öyle. Hem tecrübeleri var hem de çok büyük oyun zekaları var yani. Bunlar rakipten top kazanmak da yani şey oyuncular, marifetli oyuncular bu ikili.
2: Hocam, böyle sırtı dönük hücum oyuncusuna baskı yapmak, bazen stoper açısından soruyorum bunu. Bazen hoca bunu sizden isteyebilir ama daha çok böyle stoperlerde sanki içgüdüsel de bir şey. Beklemek ya da basmak. Skriniar'ın o hamleleri yaptığını, vücut vücuda geldiğini görüyoruz. Ama burada özellikle bu maç için soruyorum bunu. Ekstra mı dikkat etmeli öne çıktığı
0: mesela
2: anlarda?
0: Sen halı
2: çünkü sağda arkasında Ake varken çok rahat olmamalı. Tam tersi de geçerli bu.
0: Öyle
2: arada
0: değil. Bak, ilk sorduğun soruyu Ömer'cim şöyle cevap vereyim. Sen halı sahada santrafor oynuyorsun.
2: Evet.
0: Sen top sana geldiği zaman, çok net anlaman için söylüyorum. Sana top gelmeden birisi gelip seni rahatsız ederse sen topu kullanabilir misin?
2: Daha zorlaşır iş.
0: Çok zorlaşır iş. Evet. Hele sen topu ayağına gelmeden rakip önüne gelip topu kazanırsa sen oyundan düşmüş olursun, bu sefer senin takımın eksik yakalanır. En doğru anlatım bu şimdi. Ake ve Skriniar ikilisi. Önlerinde bir tane santrafor var. Bütün hocalar Eğer rakip tek forvet oynuyorsa iki tane stoperine ne der? Sağ stoper Skriniar, sol stoper Ake. Santrofor ne tarafa geldi Skriniar? Senin bölgene doğru yak. Sen yakın basacaksın. Ake'ye ne diyecek? Geriye geleceksin.

0: Semedo'ya ne diyecek? Geriye gel kademe. Hemen üçlü olacak arka. Yani bunlar aslında taktiksel olarak taktada çıkıp gösterecek çok kolay bir denklem. Sola doğru geldi.
1: Futbolun ABC'si gibi, savunmanın ABC'si.
0: Akenin üzerine doğru buradan tabeladan tarif edelim. Şimdi rakip orta sahadan Taliska'yı Gendüzü'yü geçti, Ake'ye doğru geldi. Santrofor onun önüne koşu yaptı. Ake topa doğru çıktığı zaman Semedo, Skriniar, Brown sıkışıyor, üçlü savunma oluyor. Bunu her hoca savunmayı anlatır. Bu futbolun ana konularından bir tanesi.
1: Evet.
0: Savunma çalışmalarında bunu bütün hocalara, oyuncularına anlatır. Rakip santrofor kimin tarafına doğru gelirse sen onu top aldırmayacaksın. Birinci müdahale yapabiliyorsan 10 numara, yapamıyorsan yüzünü kaleye döndürmeyeceksin veya geriden gelen diğer oyuncuya oynatmayacaksın der. O zaman diğer üçlü de sıkışır. Orada bir sıkıntı yok. Eğer bunu doğru uygularsan o zaman gol pozisyonunu vermezsin. Ama bizim yanılmıyorsam Lyon maçındaydı, Skriniar Ake'nin tarafına doğru hamle yapınca oradan golü yedik biz. İlk maçtaki yediğimiz golü.
2: Skriniar kaçırdı adamı. Skriniar kaçırdı.
3: Skriniar kaçırdı orada.
2: Open'de öne gidiyor gibi yaptı, bir geri gitti.
3: O ikili bir de aldı.
0: Yok ki onu o zaman başka bir maçta o hatayı yaptı. Aynı Skriniar hatırla, Ake'nin olduğu yerde top gidiyordu. Skriniar oraya doğru, topa doğru koşunca bu sefer kademe bozuldu. Ha şu, senin dediğine de şöyle katılıyorum Kerem. Kademeli bir şekilde duracaksan ama o santrofor top almayacak şekilde duracaksın. Birisi top alıyorsa diğeri muhakkak geriye kademeye gelecek. Yani tek çizgi halinde olmayacaksın. Tek çizgi halinde olmak en büyük tehlikedir. Ki seyrediyorsun Barcelona'yı, özellikle de Flink hep bunu oynatıyor. Öne çıkarıyor, tek çizgi oynatıyor. Çok gol yiyor ama Kerem, dünyada gol atıyor yani Barcelona. Hala da aynı oyun sisteminde oynuyor. Onun için biz savunmada rakip santrforu iyi kapatırsak, top aldırmazsak, onların bağlantısını kesersek orada bir sıkıntıyı ortadan kaldırırız.
1: Hocam biraz Openda odaklı da düşünüyoruz yani.
0: Yani Openda konusunda ismini vermedim ama ben Openda ile tamamen onu aldırmayacaksın.
1: Hani Openda konusunda düşünüyoruz ama misal Openda'ya verdiler. O Tolisso'ya iade yaptı. Fofana misal savunma arkasına koşu attı, hareketlendi. O bu tip bir senaryodan bir şeyle karşılaşabilirmişiz gibi bir tedirginliğim var ilk maçı izledikten sonra ve savunmamızı da tanıdığım için. Yani benim en çok
2: orada
1: korktuğum
2: iki
1: senaryo
2: çok önemli görev düşüyor.
1: Evet, bu iki bek beklediğimden de iyiydi bu arada.
2: İyi oynadılar.
1: Yine herhalde Semedo'nun da Archie Brown'un da performansları kendi genel çizgilerinin, bu sezon için söylüyorum, üstünde olmalı değil mi? Yani bu çok belirleyici
2: tabii.
1: Sanki bu maç
2: ya
1: için.
2: Sadece savunmanın merkezini öyle değil, beklerle artı öndeki iki orta sahayla düşünmek lazım.
1: Evet.
2: Savunma bir organizasyon işi. Şimdi Skriniar tek hamleli bir oyuncu. Değil mi? Aldı. Alamadı. Allah'a şükür yani. Öyle bir oyuncu. Yani evet. Skriniar'ın oyuncu profili böyle. Bir de yanında oynuyor. Ake oynuyor. Ake 1.80 boyunda. Çok hava topu almaz ama sizin oyun kurulumunuzda çok önemli bir oyuncu. Ama şimdi özellikle ön alan baskısını doğru yapmayan, ön alan baskısından çıkacak iyi bir takım savunma arkası geçişlerde iki tane çok zorlanacak santral defans oyuncusu var. Bu iş böyle. Bir de son dönemlerde Skriniar denge problemi de yaşıyor. Oyun dengesiz. Bazen iyi oynuyor. Bazen hakikaten kötü oynuyor. Ve çok enteresan. Çok sert oynuyor.
1: Evet.
2: Çok sert oynuyor. Yani bir hamle yapıyor, hamlenin içinde her şey var. Kolunu kullanıyor, kafasını kullanıyor, ayaklarını kullanıyor. Ve çok sarı karta da meyilli bir oyun oynuyor. Onun için en iyi savunma, önde ikili olduğu zaman kompakt bir savunma, sıkı bir savunma, o zaman zorlanmaz. Oyuna zaten Ake ile başlarsan. Şimdi tabii karşısında oynayan rakipte iki tane de uçak gibi kanat oyuncusu. Bu adamlar savunma arkasına çok etkili geçen. Gerek bek üzerinden, gerekse bekle stoper arasından. Onun için biz dedik üçlü bir orta saha oynarsa daha tedbirli olur en azından. Ama çok deneyimli de oyuncular. Onu da söyleyeyim. Yani mesela bu baskıları çok görmüş, yaşamış, kaldırabilecek ikisi oyuncudan da bahsediyorum. hem hak eden hemen Skriniar.

0: yerden. Ama şunu söyleyeyim, bu maç özelinde değil, genel anlamda Fenerbahçe'ye mutlaka bir tane stoper lazım.
1: Bir tane değil, iki tane.
0: Belki oynayacak ilk 11'de bak Kerem. Oynayacak bir stoper lazım.
2: Tehdit edecek bu Ake ile Skriniar'ı.
0: Yani kesinlikle. Ben Skriniar konusunda biraz soru işaretliyim. Yani tamam, takım kaptanı eyvallah, ama özellikle bu birebirlerde belki Türkiye Ligi'nde çoğu takıma karşı bunu kullanırken bir sorun yaşamıyor, ama mesela bu akşam seyredeceğiz. Seviye yükseldiği zaman çok zorlanacağı rakipler var. Sonuç itibariyle. Ha, deneyim konusunda eyvallah, bir sürü hiçbir sıkıntı yaşamayız. İnşallah bu akşam da yaşamayız, ama Skriniar tek hamleli bir oyuncu. Yani bunu mutlaka Fenerbahçe İsmail Hoca'nın düşünmesi lazım.
3: Bu arada hani geçen sene de Fenerbahçe'nin 11 oyuncusu olan Osterwold'e de ayrıldı.
0: Tabii.
3: Yani onu da unutmamak gerekiyor.
0: Çağlar hep sakat. Yani maç oynamadan antrenmanda sakatlanıyor.
3: Evet.
0: Fenerbahçe'nin Şenol abinin dediği gibi, yani ben bir dedim ama iki tane de stoper alsa
1: kesinlikle
0: belki tane. Artı 23'e şeye artı 4'e uygun belki stoper de bakıyor olabilirler. O 23'e
2: uygun bir tane oyuncu. Yani o, bir tane o normal bir
0: planlamada bence onun içine bir de stoper koymak lazım Kerem.
3: Ya Fenerbahçe'nin bugün hani Ake, Skriniar, Allah korusun bir sakatlık olur, bir kırmızı kart olur, bir şey olur. Elindeki stoper sadece Yiğit Efe Demir. Stoper orijinli.
1: Mert Müldür yok.
3: Çok zorlarsan ya. Mert Müldür de var.
0: Tabii, ya bazen Genduzi'yi de oynatıyor hocam.
3: Genduzi orada bir opsiyon.
0: Ya yani opsiyon ama olarak düşünülebilir.
1: Genduzi galiba üçlü. Geçen sene Sena'da üçlü oynadı.
0: Merkezde oynattı abi.
2: Evet. Merkezde oynattı.
0: Yani evet.
1: Merkezde oynattı. Üçlü olursa öyle.
0: Tedesco oynatmıştı merkezde.
2: Genduzi ile uzun vadeli bir plana çıkamazsın hiçbir zaman. Evet. Sadece yok, ben geçişlerde.
0: Yok, kim oynar yani?
2: Geçişlerde yani çok acil bir ihtiyaç olduğu zaman ufak bir rotasyon.
0: Hayır, belki bugün skoru konumu adımına zaman zaman 5-3'lü savunmaya da dönülebilir.
2: İçeriye girebilir
0: miyiz? Genduzi ile beraber. Yani İsmail Kante önüne, Genduzi arkaya, 5-2-3'e de dönebilir.
3: Oyunu skoru aldığımız zaman. Öne geçtiğimiz
0: senaryoyu anlatıyor.
2: Ama bence mesela ilk 15 dakika büyük bir ihtimalle yani Lyon'un elinde olacak, biraz da topa sahip olan bir takım olduğunu düşündüğün zaman orada Fenerbahçe'nin ilk 15 dakikayı bir kere iyi atlatması lazım. Yani
3: asla geriye düşmemek lazım.
2: Ben şeyi söylüyorum. Bence bu maçta ilk golün, yani gol olursa ilk golün önemi çok büyük olduğunu düşünüyorum. Yani iki takım içinde yani oyunu ve takımın psikolojisini sarsabilecek bir netice olabilir. Yani neticenin birisinin lehine veya aleyhine geliştiği zaman sıkıntı yaratabileceğini düşünüyorum açıkçası.
3: Buna herhangi göre de, bir maça oranla.
2: Evet, evet, buna göre de işte kenar yönetimlerinin tamamen artık devreye gireceği bir dakikaların başlayacağı zaman olur.
3: Evet.
2: Ama oyun 0-0 gidiyorsa, Fenerbahçe'de oyunu gerçekten tutuyorsa, rakip de kendi saha ve seyirci avantajıyla beraber Fenerbahçe'nin üstüne gelmeye çalışırsa, aslında Fenerbahçe'nin geçiş oyunlarında çabuk dikine, ileriye pası ritmi yüksek bir şekilde sokarsa pozisyon olarak yakalayabilir yani. Yani pozisyon olarak yakalayacağını düşünüyorum ben.
3: Hocam, Kante ve Genduzi üst düzey profilli Fransız doğru oyuncular. Milli takımda oynamış isimler. Greenwood da Fransa Ligi'nde son iki sezona damga vuran bir oyuncu. Sanki bu futbolcular için de Lyon deplasmanına çıkıyor olmak bir ekstra motivasyon kaynağı mıdır? Onlardan bugün kendi kapasitelerinin de üstünde, ki yüksek kapasiteli isimler, ama performanslar bekleyebilir miyiz?
1: Şöyle de ben tamam sana tabii yardımcı olayım. 2,5 Fransız. Greenwood'da evet, son 2 sene damga vurdu.
3: Damga vurdu.
1: Tabii. Yani o 2 senesi belki birkaç yıla denk gelebilir.
2: Kerem,
1: yani
2: sadece yani Kante Genduzi'nin üst performansını işte burada Fransız olmasından kaynaklanan bir performans beklemek bence yanlış olur. Ama esas düşüncem benim, bütün takımın 10 üstünden 8 oynaması gereken bir maç. Yani bugün Fenerbahçe'nin İstanbul'da oynamış olduğu Lyon maçındaki o performansların çok üstüne çıkması gerektiği bir maç bu akşam. Tabii ki burada çok özellikli oyuncular var. Senin de saydığın gibi Kante, Genduzi, Greenwood. Ya bunlar bir maça damga vurabilecek oyuncular. Burada biz son zamanlarda Kante Genduzi ikilisinin ne diyoruz? Yani bu kadar bir orta sahada konumlanmayı bilen ikili hakikaten çok önemli. Ama bunu da pas trafiğini biraz yükseltmek lazım. mesela hep biz diyoruz ki işte Kante Gündüz ikilisi zamanında futbolu ne kadar damga vurmuş.
3: Evet.
2: Şimdi o iklim başka, bu Fenerbahçe'nin oyun kültürü, oyun yapısı farklı bir şey. Dolayısıyla burada biraz daha işte Kante'nin, Gündüz'ün mümkün olduğu kadar pas trafiğini ileri geri, ileri geri, yan ileri geri oynamaktan ziyade tamamen %50, %60, %70 hep ileri oynamak lazım. Yani oyunu elde tutacağı zaman yapmış olduğun yan pas, geri pas, top sende kalsın diye bunlarla beraber yapacağını, ama zaman zaman ileriye oynamak, zaman zaman daha çok ileriye oynamak gerekiyor. Yani hep bütün bu takımın, herkesin performanslarının çok üst düzeye çıkarılması gereken bir akşam olması şart.
0: Kerem, bir şey söyleyeceğim.
3: Tabii ki hocam, lütfen.
0: Şenol abiye vereceğim söz.
1: Estağfurullah ya, özür olur mu abi ya?
0: Bence sohbet, Fenerbahçe.
1: Serbest bizde.
0: Bence Fenerbahçe bu akşam savaşmalı. Ya, futbol anlamında savaşmalı. Yanlış anlamasın da. Hem savunmada hem atakta. Çünkü bu akşam ekstra bir akşam. Ya bu özel bir gün. Sadece bir maçla Şampiyonlar Ligi'ne girme şansınız var. En az rakip kadar şansınız var. Ve açıklamalardan da şunu görüyorum. Çok inanmış bir Fenerbahçe kadrosu var. Ama Fenerbahçe bu akşam dediğim gibi az savaşan değil. Herkes savaşacak. İşte Greenwood'u, Talişka'sı, işte ben savunma yapmam. Yapacaksın bu akşam. Gerekiyorsa yapacaksın. Ve çok konsantre olmak zorunda Fenerbahçe. Çünkü çok büyük bir taraftar kitlesiyle maça başlayacak. Milyon takımıyla oynayacaklar. Maç özellikle bir 10-15 dakika baskı anlamında çok şiddetli bir baskı görebilirler. Mühim olan bunlara cevap vermek. Topa sahip olmak. Kaybetmeden ön alana oynamak. İşte bu maçlar taktiksel olarak güçlü olmak ve savaşmaktan geçer. Çünkü tek maç oynayacak ya Fenerbahçe. Lyon'un ne kadar ihtiyacı varsa, Fenerbahçe'nin ekonomiyi bir kenara bıraktım, prestij olarak o kadar ihtiyacı var. 18 sene mi diyeceğim abi?
2: Evet, 18 sene.
0: 18 sene sonra ya Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girecek eğer olursa. Ve bu kadro, bu kadar yüksek maliyetli bir kadro Şampiyonlar Ligi'nde olsun yani 36 takım arasında.
3: Yani 30 yaş altı Fenerbahçeliler neredeyse hatırlamıyor yani.
0: Aynen öyle yani, düşün, bu kadar uzun bir zaman oldu. Büyük bir hasret var.
3: Evet.
0: İşte bazıları diyor ya, Şampiyonlar Ligi ile ligi götüremez. Ya bırakın o işleri. Şampiyonlar Ligi'nin kalitesi var, prestiji var, maddi değeri var. Bir girsin Fenerbahçe. İki kulvarda oynayacak kadro derinliği var. Ve ayın ikisine veya dördüne kadar takviye de yapacaklar. Ya Fenerbahçe düşünebiliyor musun? Şampiyonlar Ligi'nde, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Ya bundan güzel bir şey var mı duygu olarak?
3: Hafta sonu Samsun'a bile farklı gidersin
0: aynen
3: hocam.
0: Aynen öyle. Ondan sonra o duyguyla oynayacağı maçlara bak Fenerbahçe'nin.
3: Evet.
0: O yüksek yoğunlukla oynayacağı. Bir kere moral, motivasyon, camia daha çok kenetlenecek.
3: Tabii ki.
0: Şöyle düşünecek. Şampiyonlar Ligi'ne girdik. Bir sonraki Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar puan alırsın onlar çok önemli değil. Mühim olan buraya girmek.
3: Evet.
0: O eşiği atlatabilmek. Çünkü herkes şöyle düşünüyor. Avrupa Ligi takımı Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde olamaz. Olur, niye olamasın ya? Greenwood var mı onlarda? Talişka var mı? Kante var mı? Tamam, iyi takım. Fiziksel anlamda o şey takım. Ama bir 4 sene 5 sene önceki Lyon'da değil onlar.
3: Evet.
0: Sonuç Kerem, itibariyle biraz da bu psikolojiyle oyun oynamak lazım. Bu düşünceyle. Yani burası da çok kıymetli. Hep taktik. Duygu ne? Duyguyu da katmazsan nasıl oynayacaksın futbolu?
3: Camia bekliyor bak.
0: Şenol'a, aynen öyle.
2: Şenol'a ben söz vermeden bir şey söyleyeyim.
1: Bana vermeyin söz artık, siz konuşun. İstemiyorum. Bak, ben baştan sonra inşallah hayırlısından iyi
2: Şerem,
1: konuşuruz.
2: 1984 senesinde Fransa Avrupa şampiyonu oldu. Biz de 85 yılında o zaman oynuyoruz Zafer de kadroda. Bordo ile eşleştik. Hı-hı. Ve Fenerbahçe
0: 3-2 değil mi abi?
2: 3-2. Fenerbahçe yani. Bordo maçı, bak hala anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Biz o zaman işte şu an şey yapıyoruz, röportaj yapıyoruz. Ben takım kaptanım. Şu an şey yaptılar, röportaj yapıyorlar. Kaç tane yemeği düşünüyorsunuz diye bana böyle bir garip bir soru geldi, tamam mı? Basından, Fransız basınından. Ben de dedim ki yani Türkler dedim her an dedim sürpriz yapabilecek kalitede bir takımlara sahip olan oyunculardan oluşan bir Fenerbahçe takımı var. Belli olmaz dedim. Ben de kapar. Biz o maçı o akşam 3-2 yendik. Tigana'lı, Jires'li, Batistonlu, Pascal'lı, yani takım teknik direktörü Ameceke, ve Avrupa şampiyonu olmuş çıkmış gelmişler. İkincisi buraya geldik, burada da 0-0'la turu geçtik.
3: Jacques'e

0: 2-2 Hüseyin Çakıroğlu, evet, 3.
1: Hüseyin Çakıroğlu da ceza sahası üstünden şut, evet, atmıştı.
2: Şenol'un gol bulduğu atmıştı. Top da korner çizgisinde o şeyden bacak arasından yemişti tuttuğu şeyi.
1: Evet.
0: Evet.
2: Ya bir ilginç bir maç.
3: Ne güzel bak, çağırıyorlar, bu güzel bir şey. Evet. Bu akşam da böyle bir şey olacak, onun habercisi olur inşallah. Böyle, evet, bir çağrışma inşallah oldu. Yani şu, evet, biz Lyon'u da elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Fenerbahçe'yi de anlatmaya çalıştık. Yani hiçbir zaman unutulmasın ki Fenerbahçe Lyon'dan çok daha iyi bir takım. Bütün parametreleri masaya koyduğunda, tabelaya koyduğunda bakıyorsun ki Fenerbahçe biraz daha ağır basıyor. Ama bu nasıl olur Kerem? Mücadele ederek, oynayarak, inanarak olur. Benim ismim var. Ben efendim Talisca'yım, Muriç'im, Greenwood'um. Koşmazsan, mücadele etmezsen bunların hiçbir ehemmiyeti yok. Hiçbir karşılığı yok. Eğer koşar, mücadele eder, bu Skriniar, Ake, Kante, Gendüzü, bunlar biraz daha gücünü yukarı doğru çeker, performansını arttırırsa bence üstün olan taraf Fenerbahçe bu akşam olur diye temenni ediyorum. İstiyorum inşallah maçtan sonra da biz bunların iyi şeylerini anlatmak için burada oluruz.
0: Gönlümüzden geçen o sene, budur. 2 dakikamız var.
2: O sene mesela Tigana Jires Fransa milli takımının orta sahasıydı. Bordo takımında Tigana Jires orta sahası oldu. Ben aynı o ikiliyi bugün Gendouzi Kante'ye benzetiyorum.
3: Deschamps oynamıyor muydu o zaman?
2: Yok, şey oynuyordu. Tigana Jires Platini oynuyordu. Luis Fernandez.
1: Vay vay vay.
2: Müthiş bir orta. Zaten finalde şeyi yendiler. İspanya'yı 2-0 yendiler 84'te. 2-0 yendikten sonra da o ikili zaten Tigana Jires ikilisi Bordeaux'un orta sahasıydı.
3: Ya şu andaki Kante'nin stilinde ikisi aynı Kante'nin.
2: Kante ile Jires, Kante ile Jires şey,
3: Tigana ile de aynı. Kante'nin şu andaki aynı.
2: Gendouzi Kante, Tigana Jires. İkilisi o, birbirine benzeyen iki tane orta saha oyuncusu.
0: O Bordeaux'da yani bu Lyon'dan iyi takım yani var.
2: Evet, çok fazla, çok fazla iyi takım ya.
3: Ya Fransa milli takımın orta sahası orada oynuyor. Evet.
2: Pascal oynuyor.
3: Şu anda Lyon'da kaç tane milli oyuncu var Kerem?
0: Sıfır.
3: Ya bir de ya, öyle düşün. Bir de
0: yani Fransa için söylüyorum.
2: Bir de Avrupa şampiyonu.
3: Fransa milli takımına buradan hangi oyuncu girer ya?
2: Öyle Avrupa şampiyonasını çıkmış, almış.
3: Bir de öyle bakalım biz olaya.
0: Evet.
3: Öyle baktığın zaman bizim Fenerbahçe'nin bütün yabancısı da milli, yerlisi değil milli. Evet.
0: Yabancı oyunculardan var yine. Ya da Tolisso mesela önceden oynayan oyuncu ama işte Tesman Birleşik Devletler'de vesaire. Ama
2: o
0: netice
2: gün bizde yabancı kim var peki? Pesic.
0: Pesic o kadar Pesic, evet. Süremizin de sonuna geldik bu arada. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Maç sonu yine ederiz. Bu ekiple karşınızda olacağız sevgili seyirciler. Gönül ister ki Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne uğurlayalım. Çok keyifli bir maç sonu olsun bizim için. Bunu istiyoruz. Bunu bekliyoruz. Başarılar diliyoruz temsilcimiz Fenerbahçe'ye. A-Spor ekranlarından ayrılmayın. İlerleyen saatlerde ve devre arasında yeniden birlikte olalım.
4: Torre kale sahasına doğru yaptı, ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı, çağırdık resmen golcü.

0: Aspor Radyo.
1: Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Transfer raporu programıyla karşınızdayız. Yine her zaman olduğu gibi bu ekranlarda transfer raporunda transfer gelişmelerini inceleyeceğiz, yorumlayacağız. Tabii lig düzeyinde de yeni alınan kararlar var. Bunları yorumlayacağız. Sevgili Caner İşbeğendiren ve Hayri Beşer bugün yanımda olacak. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar olsun.
1: İyi yayınlar olsun.
3: Teşekkür ederiz.
1: Nasılsınız? Keyfiniz yerinde.
2: İyiyiz, şükürler olsun diyelim.
3: İyiyiz. Umarız tabii temsilcilerimiz de istediğimiz tabii gibi, arzu ettiğimiz sonuçları alırlarsa çok daha keyifli oluruz.
1: İnşallah.
3: Hem bu akşam Fenerbahçe hem de yarın akşam Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a da yine başarı dileklerimizi iletmiş olalım. Ümit ediyoruz temsilcilerimiz yoluna devam ederler.
1: İnşallah diyelim. Evet, şimdi programı revize olan bir kararla açmak istiyorum. Daha sonrasında transfer gelişmelerine tekrar geri dönüş yapacağız. Bildiğiniz gibi dün akşam alınan bir karar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı kuralında düzenleme yapıldı. Süper Lig kulüplerinde 10 artı 4'ün dışında kalan yabancılar Ziraat Türkiye Kupası'nda oynatılabilecek. Tabii bu karar çok tartışıldı. Birçok kez yorumlandı. Sizin de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Hayri Beşer, istersen seninle başlayayım. Neler düşünüyorsun yeni kuralla ilgili?

0: Yani burada sadece kapsam Türkiye Ziraat Kupası'nı içerisine alıyor. Dolayısıyla bu yönde ben hani Futbol Federasyonu'na yönelik kulüplerin yoğun isteği vardı. Futbol Federasyonu da bu kararı esnetmeyeceği yönünde böyle katı bir duruşu vardı. Şimdi işin o tarafını dikkate alınca bu kararları esnetmek aslında yani bu işin serencamı açısından hani futbolumuzun belirli bir düzleme, belirli bir sisteme oturması ve sağlıklı bir yapıya kavuşabilmesi açısından istikrarsızlığı vaat ediyor. Yani şimdi burada hani işte Türkiye kapsam kupasını işte Türkiye kupasını kapsam olarak göstererek burada bir istisna ortaya koyuyorsunuz. Sanki bir çözüm üretiyorsunuz gibi gözüküyor ama bir taraftan da hani alınan kararların arkasında duramamak gibi yani bizim yönetme tarzımızın sanki makus talihi gibi önümüze geliyor. Bu sağlıklı değil. Yani bu kararları çok baştan belirlemek gerekiyor. Hani bunun doğruluğuna zaten yani futbol kamuoyunun büyük çoğunluğu inanmadı. Hani bu sağlıklı bir karar, sağlıklı bir uygulama olmaz. Bu sınırlama yerine daha başka kriterlerle daha sağlıklı bir zemine oturtulması yönünde zaten kamuoyunda aşağı yukarı ortak bir görüş vardı. Yani bu ortak görüşe karşı işte ben aldığım kararın arkasında dururum, duracağım, asla vazgeçmeyeceğim diyorsanız ve buna kulüpleri, futbolun bütün paydaşlarını ikna ediyorsanız, inanıyorsanız durmalısınız. Yani bir defa bunu söylemek isterim. Ha öbür taraftan yani işin hani kulüplerin içerisine girdiği sıkıntı açısından bakarsanız bu da palyatif de olsa bir çözüm de getiriyor. Yani en azından burada bir zorluk var. Ve kulüplerimiz gerçekten alma satma dengesini iyi yapamıyorlar. Yani burada bir planlama sorunu maalesef çok dikkat çekiyor. Ama Futbol Federasyonu işte böyle çözümlerle hani bu işi sağlıklı bir yapıya oturtabilir mi zannetmiyorum. Yani bu konu tekrar masaya oturtulmalı. Bir an önce masaya oturtulmalı ve o masadan çıkacak sonuç da yani bir hani Sayıştay toplantısı gibi futbolun bütün paydaşlarının buluşacağı ortak zeminde alındıktan sonra çok net bir şekilde arkasında durulmalı. Yoksa hani benzer şeyleri önümüzdeki sezon başka bir palyatif çözüm önümüze gelir. Maalesef hani buradan da bizim gideceğimiz yol bir arpa boyu yol olmaz noktasına geliriz.
1: Yani kuralın kendisinden öte burada zamanlaması zaten en çok tartışılan konu hiç kuşkusuz. Şayet nasıl ki bu sene 10+4 işte önümüzdeki sene 8+6 olacağını bugünden konuşup tartışıyorsak zira kulüplerde zaten bütün transfer planlamasını bu doğrultuda yapıyorlar. Şimdi sezon başından bu yana bir örnek verecek olursak mesela Trabzonspor'un ne kadar başarılı işler yaptığını hep sezon başından beri konuşuyoruz değil mi? Haziran evet. ayından beri yaptığı transfer hamleleri oldukça erken tercihler yaparak bir sürü yerli oyuncular kazandırdı. Şimdi bu durumda siz kuralı çiğneyen takımlara aslında bir nevi ödül sağlamış oluyorsunuz. Kurallara uyanlara da cezalandırmış oluyorsunuz mevcut sistemde. Sadece ben burada zamanlaması bana biraz tartışmalı geliyor. Bir de yani kural nezdindeki en belki de tartışılabilir konulardan bir tanesi kural yeni alınacak oyuncuları kapsamıyor. Yani evet. mevcut kadrodaki mevcut oyuncuları kadrosu. Kapsıyor. Şayet örnek veriyorum deseniz ki işte Ziraat Türkiye Kupası'nda 10+4 dışındaki oyuncular da dahil olabiliyor kadroya. Bu durumda örnek veriyorum kadronuza birçok yeni genç oyuncu katabilirsiniz. Dersiniz ki ben Ziraat Türkiye Kupası'nı hedefliyorum ya da Ziraat Türkiye Kupası'nı kendi gözümde daha farklı bir kulvar olarak değerlendiriyorum. Farz-ı misal 20 ile 25 arasında birçok genç oyuncu kadronuza katıp tamamen mesela Ziraat Türkiye Kupası maçlarında belki bu oyuncuları görüp değerlendirebilirsiniz ve yeni sezon planlaması adına da mesela bu oyuncuları değerlendirip değerlendirmeme konusunda bir kıstas alabilirsiniz mesela. Bu da bence işin farklı bir yolu. Ama işte mevcut kapsayıcılık da bence

0: işi biraz takımlar nezdinde zorlaştırıyor. Ya işte burada doğru planlama yapan takımlarla doğru işte planlama yapamayan takımları karşı karşıya getiren bir kural oldu. Yani bir şey diyemiyoruz tabii ki, saygı duymaktan başka çaremiz yok. Ama tabii ki yani transfer periyodunun bitmesine bir hafta kala alınmış olduğu için bu karar. Dolayısıyla beraberinde de birçok tartışmayı da getirdi. Bakalım yani zaman ne gösterecek göreceğiz, ama yani farklı olacak bizim açımızdan da. Bir yandan çünkü Ziraat Türkiye Kupası'nın da yayıncısıyız kanal olarak.
1: Evet.
0: Aslında sezon içerisinde şans bulamayan birçok oyuncunun aslında oynayabilmesi adına, kendini gösterebilmesi adına da önemli ölçüde bir fırsat. Diğer taraftan baktığında evet, ciddi bir ekonomi bunun arkasında yatıyor. Sonuçta bugün lisans çıkaramayan oyuncuların hepsi alacaklarını tahsil edip kulüplerinden bir sözleşme fesih durumuna da gitme hakları vardı. Bunun tabii ki mevcut oyunculara çok fazla da teklif olmayınca dışarıdan, haliyle bunun ekonomik yükü de kulüpler için çok ağır olacaktı. Yani bakalım, böyle bir karar alındı. Bize de tabii ki bunu zaman içerisinde gözlemlemek düşecek. O yüzden çok böyle keskin net bir şey söyleyemiyoruz. Sadece zamanlaması bu işi bence tartışmalı hale getirdi. Yani şayet bunun kararı, örnek veriyorum, Haziran ayı başında ya da işte Temmuz ayında alınmış olsaydı, belki bu kadar yüksek sesle dile getirilmeyecekti. Sadece zamanlaması biraz bu konuda tartışmalı.
1: Tabii kaçırılan fırsatlar oldu belki de bu karardan önce, transfer sezonu içerisindeyken. Ben sizin şahsi görüşünüzü merak ediyorum kuralla ilgili. Yani kural ülke futbolu adına sizce olumlu mu yoksa olumsuz mu?
2: Bu 10+4 kuralı.
1: Evet, 16.
2: Genel. Ya ben olumlu olduğu kanaatinde değilim. Yani amaçlanan şey olumlu. Yani ülke futbolunu, daha doğrusu yerli oyuncuyu daha fazla ön plana çıkarmak. Yerli oyuncuları takımlarda forma giyen yerli oyuncu sayısını artırmak, bu amaçlanıyor. Ama aslında bunun uygulaması ya birçok Avrupa ülkesinde oldu. Burada aslında Almanya çok güzel bir örnek. Almanya ilk mesela yabancı sınırını 2006'da kaldırıyor. Öncesinde orada da yabancı kısıtlaması var ve yabancı kısıtlamasının olduğu süreçte Almanya'da mesela gole katkıda yabancı oyuncuların oranı Bundesliga'da %65 düzeyinde, yerlilerin, yani Alman yerli oyuncuların %35 düzeyinde. Almanya yabancı sınırlamasını kaldırıyor ve bu oran %50-%50'ye geliyor 2006'dan sonra. Şimdi bu çok anlamlı bir sonuç zaten, aslında bir ortada bir deney var. Hani bilimsel bir veri olarak nitelendireceğimiz bir sonuç var. Ama Almanya şunu yapıyor. Diyor ki işte 12+12 şeklinde onlar formüle ediyorlar. Yani 12 yerli mecburiyeti getiriyorlar. Bizdeki 14 yerli mecburiyeti gibi 28 kişilik kadrolarda. 12 yerli içerisinde 4 tane oyuncu bizzat sizin kendi altyapınızdan yetiştirdiğiniz oyuncu olacak. 4 tane de yine farklı altyapılardan yetişmiş olsa dahi sizin kadronuzda, yani 8 tane, 4'ü sizden yetişen, 4'ü de işte farklı işte ülke ligde kulüplerde yetişen oyuncu olur. Yani böyle bir şey getiriyor. Yani orada altyapı mecburiyeti gibi bir kriter koyuyor. Kaleciler açısından bir kriter koyuyor. Yani sağlıklı kriterler koyuyor ve bu kriterleri uyguluyor. Aslında bu neye yol açıyor? Yani o bizim aslında arzuladığımız şeye yol açıyor. Şimdi Alman futbolu bunu deneyimlemiş, uygulamış ve de sonuç almış. Biz ne yaptık? 14+4 dedik hani Fatih Hoca'nın milli takımda olduğu dönemde. Ama bu tür kriterler koymadık ya da koyulan kriterleri uygulama noktasında mesela iradeli davranmadı Futbol Federasyonu. Hani daha çok yerli oynayan kulüplere teşvik verecekti vesaire. Şimdi böyle yapmak lazım. Yani burada yabancı sınırlaması getirmek yerine burada hakikaten kulüpleri birazcık altyapı projeksiyonuna mecbur kılan kriterler ortaya koyarak bu iş desteklenirse bence elde edilecek sonuç ülke futbolu adına, yerli oyuncular adına daha sağlıklı olur. Dolayısıyla hani burada işte sayılar üzerinden getireceğiniz kriterler maalesef ülke futboluna bir şey kazandırmıyor. ve nihayet

0: nihayetinde de geldiğimiz noktada işte bu uygulamaya girdi. Önümüzdeki sezon işte 8'e inecek. 8 artı 6 mı olacak? Evet, önümüzdeki doğru. sezon evet. artı olacak. Ne olacak yani? Yerli futbolcular mı yetiştirmeye başlayacağız? Arda Güler'ler mi dolacak sahalarımız? Yani öyle bir şey olabilse keşke. Pek de zannetmiyorum.
1: Ya, Alman futbolu çok iyi bir model tabii ki. Ama işte bu böyle Alman Futbol Federasyonu'nun bir günde almış olduğu bir karar da değil sonuçta. Hani bunun altyapısına baktığımızda sizi doğrudan akademiye teşvik etmeleri bile aslında bir musibet bin nasihatten yedir deriz ya. Aslında başlarına gelen musibetlerden kaynaklı. Yani Almanya 2002 Dünya Kupası'nın arkasından o finali kaybettikleri Brezilya finalinden sonra zaten mevcut milli takım kadrosu da çok yaşlanmıştı Almanya'da. O dönem mesela o jenerasyon eskidikten sonra o günün koşullarında yaklaşık o günün hükümeti 800 milyon euroya tekabül eden bir spor harcaması yaptı ülke genelinde. Hem tesisleşme hem de işte antrenman metotlarını geliştirme adına ülkenin her bölgesinde akademileri genişletti bu anlamda. Çok ciddi bir futbola yatırım yaptılar ve bunun da uzun vadede meyvesini 2002'de yani 2003'te başladığını varsayalım. 2003'te başlayan hareket 10-11 sene sonra size bir Dünya Kupası başarısı olarak geri döndü. Tabii. Yani bu aslında zamanla kazanılan bir durumdu. Yani bir günde alınan bir somut bir başarı olmadı. Ama işte günün sonunda baktığımızda evet Alman futbol kulüplerinin ekonomisi de çok iyi düzeyde. Onlar da gayet de 50-60 milyon euro seviyelerinde transfer yapabiliyorlar ama hem elindeki mevcut yeteneği öldürmüyor. Hem onu görme şansı oluyor akademileri teşvik ederek. Bir yandan da oyuncu yetiştirmeye devam ediyor. Şimdi biz de baktığımızda evet sürekli tartışıyoruz. Mesela bence Avrupa'ya en fazla futbolcu ihracatı yaptığımız dönem yabancı konusunu serbest bıraktığımız dönemdi. Özellikle Fatih Hoca, Fatih Terim bu konuyu dillendirdikten sonra bu uygulamaya geçildikten sonra Avrupa futboluna en fazla oyuncu gönderdiğimiz dönem oldu. Şimdi bakıyoruz mevcut transfer dönemi içerisinde neredeyse Arda Güler ve Kenan Yıldız haricinde Avrupa'da oynayan tüm futbolcuları buraya getirmeye çalışıyoruz. Hepsini Avrupa'ya ihraç ettiğimiz oyuncuların hepsini Türkiye Ligi'ne evet. geri kazandırmaya çalışıyoruz. Şimdi bu durumda dışarıya oyuncu ihraç etmek bir başarıysa bu oyuncuları biz geri kazanarak aslında çok da bir başarı hedeflemiyoruz gibi oluyor. Biraz böyle günü kurtarma politikalarıyla hareket ediyoruz ister istemez. O yüzden ben de Hayır abiye katılıyorum. Yani mevcut sistem, mevcut kural bence futbolcu gelişiminden ziyade biraz daha yerli oyuncuyu yani bunu üzülerek bu şekilde düşünüyorum ama biraz daha ister istemez tembelliğe itiyor. Yani daha fazla çalışmaya teşvik etmiyor. Çünkü eski sistem biraz daha yerli oyuncuyu daha fazla çalışmaya yönlendiriyordu. Bugün şu an baktığımızda kural nezdinde belki de işte büyük takımlarda oynayan bazı oyuncularla belki de yollar ayrılacaktı. Ama bu kural belki de bir kısmının takımlarında kalıcı olmasını da sağladı. O yüzden ben de aynı fikirdeyim. O yüzden yani futbolcu ihraç etmek için ve uluslararası bir başarı elde edebilmek adına bence kuralın serbest bırakılması çok daha sağlıklı olacaktır düşüncesindeyim tabii ki.
2: Şimdi bu kurala revize yapılırken Kulüpler Birliği'nde bir oylama yapıldı. 18 takımın 15'i kural revize edilsin dedi. Evet dedi yani. Onay vermeyen 3 kulüp Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor oldu. Tabii Galatasaray'ın bu revizeden sonra, bu kural revizesinden sonra bir açıklaması da oldu. Onu da birazdan ekrana taşıyacağız. Ama onun öncesinde şimdi farazi konuşacağım. Bir varsayım üzerinden gideceğim. Genel olarak şimdi Kulüpler Birliği'nde kuralın tamamen kaldırılması için bir oylama yapılsa sizce nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Ben tamamen kuralın kalkacağını düşünüyorum. Öyle bir oylama olsa.
1: Yani evet. şu...
2: Varsayım üzerinden gidiyoruz tamam.
0: Belki oy birliği olmaz ama büyük oranda
2: ben öyle olacağını düşünüyorum.
1: Kaldırırsın denir. Ya şöyle bakalım. Tabii ki yani dürüst olmak gerekirse ben bugün bir Anadolu kulübünü temsil ediyor olsam kuralın kalkması beni belki de olumsuz etkiler. Şu anlamda ben şimdi bir Anadolu kulübünü temsil ediyorum. Bir yöneticisiyim. Doğal olarak siz bu kuralı serbest bıraktığınız an bence ligin rekabet düzeyi de zorlaşacak. Yani sizin dört büyükler diye tabir

0: ettiğiniz takımlar zaten bütçe anlamında bunlara yetişemediğiniz için bu adamların yapacağı transferlerle birlikte benim hem büyük takımlara transfer yapma yolumu tıkamış oluyorsunuz. Yani benim yetiştirdiğim bir oyuncuyu büyük takımlara satmak benim için bir ekonomik fırsattır aslında. Yani iyi düzeyde 8-10 milyon euro seviyesinde paralar kazanabiliyorum aşağı yukarı. Hem bu yolu tıkamış oluyorsunuz. Diğer tarafında da aynı zamanda makas açıldıktan sonra bence ligin rekabet düzeyi de önemli ölçüde düşer diye tahmin ediyorum Anadolu takımları nezdinde. Bu sebeple böyle bir oylama olsa bence Anadolu takımlarının birçoğu buna sıcak bakmaz diye düşünüyorum. Yani benim fikrim bu yönde. Tabii ki büyük kulüpler elbette estetilmesini tercih ederler ama Anadolu kulüpleri bence genel olarak bu kurala çok da sıcak bakmazlar diye tahmin ediyorum serbest bırakılmasına.
1: Peki dilerseniz bir de Galatasaray'ın yaptığı açıklamaya bakalım bu karar sonrası. Galatasaray yapılan açıklamada alınan kararın tüm kulüplerin ortak menfaatlerini korumaktan ziyade bir kulübün içinde bulunduğu şartlara çözüm üretmek ve adeta o kulübe can simidi olmak amacıyla alınmış olduğu çok açıktır ifadelerine yer verildi yaptığı açıklamada. Alınan kararla ilgili.
2: Bu Fenerbahçe'yi kastediyor herhalde.
1: Değil mi?
0: Tabii Fenerbahçe'yi hedefliyor direkt olarak.
2: Evet, çok açık. Ya Galatasaray hani böyle bir tavır ortaya koyabilir. Kendileri açısından anlaşılabilir bir tavır ama ya Türkiye Kupası'nı kapsayan bir şey değil mi bu?
1: Ya karar? Öyle. Sadece kulüplere tek bir artısı var burada. Tabii kupa maçlarını da sayabiliriz ama yani oyuncu günün sonunda hani ben bonservisimi alıp gidiyorum diyemiyor bu karar evet. Çıktıktan sonra. Yani en azından maddi bir zarara uğramış olmuyorsunuz kulüp nezdinde. Yani oyuncuyu oynatabiliyorsunuz. Günün sonunda çünkü diğer türlü oyuncu yani bonservisin nasıl olsa cebimde diyor. Sezon sonuna kadar kalıyor. Zorluk çıkarıyor. Keza Fenerbahçe'de alınan haberlere göre mesela Diego Carlos örneği. Oyuncu zorluk ve sıkıntı çıkarıyor transferi konusunda. Bunların önüne geçmek amaçlı alınmış bir karar. Yani
0: ekonomik bir can suyu aslında.
1: Ekonomik bir karar.
0: Yani bugün doğru Fenerbahçe'nin yani. En az 4 tane oyuncu çıkaracağını düşünelim. Ve bu oyunculara teklif gelmediği bir senaryoda oyuncular tabii ki alacaklarını tahsil ederek kulüpten ayrılmak isterler evet. Doğal olarak. Bu oyuncular da ortalama 2-2,5 milyon euro seviyelerinde maaş aldığını varsayalım. Ki sözleşme bağlayıcılığı ne kadar bilmiyorum. Örnek veriyorum 2 yıl daha kontratı devam eden bir futbolcu tamamını yani hiç kuruşunu bırakmadan ayrılmak ister diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bunun da çok ciddi bir maliyeti var kulüplere özellikle Fenerbahçe nezdinde değerlendirecek olursak. Tabii tüm kulüpler kendi perspektifinden bakıyor. Şimdi Galatasaray da kendi perspektifinden değerlendiriyor. Yarın bir gün örnek veriyorum tamamen Galatasaray lehine bir durum olduğunda buna Fenerbahçe itiraz ediyor. Fenerbahçe lehine olduğunda Galatasaray itiraz ediyor. Sadece işte dediğimiz gibi yabancı kuralının alınan kuralın tamamen zamanlaması burada bence en büyük tartışma konusu. Yoksa dediğimiz gibi bu kural eğer Temmuz ayı başında alınmış olsaydı belki de bu kadar yüksek sesle kimse tepki göstermeyecekti diye düşünüyorum ben de.
2: Ya buradaki tepki anlaşılabilir bir tepki. Zaten Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu tür karşılıklı açıklama düellolarına sıkça şahit oluyoruz. Hani medeni çerçevenin dışına çıkılmadığı sürece de aslında hani bunu makul karşılamak hatta işin keyif verici tarafı olarak değerlendirmek dahi mümkün. Fakat hani Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu biraz Fenerbahçe açısından değerlendirdiğimizde de şunu da görmemiz gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe çok fazla değişim yaşadı. Yani şu son bir yıl içerisinde üçüncü yönetim iş başında. Ali Koç yönetiminin işte aldığı karar ki Eylül ayında kongreyi geçtiğimiz sezon yapması bir tartışma konusuydu. Evet. Hala oraya gelmedik bak 9. ay şeyde 11. aydayız. Sonra onların kaybedişi bir sürpriz. Saran yönetimi geldi. Saran yönetiminin muhatap olduğu çok ilginç konular söz konusu oldu. Ve Aziz Yıldırım yönetimine de hakikaten çok ciddi bir tortu kaldı. Yani Fenerbahçe'nin de böyle bir mazereti var. Hani bu sizin sorunlarınız denebilir ama sonuçta en nihayetinde totalde Türk futbolunda bir sorunu. Her kulübün sorunu bir yönüyle Türk futbolunun da sorunu, Futbol Federasyonu'nda sorunu. Şimdi bu konu, evet, Fenerbahçe açısından daha ziyade bu kararın alınmasına Fenerbahçe'nin ihtiyaçları bence katalizör etkisi yapmıştır. Bunu anlayabiliyorum ama Fenerbahçe açısından bakınca da haklılık payı var Fenerbahçe'nin. Yani şimdi Aziz Yıldırım'ın şu anda gelip çözebileceği bir durum değil bu. Hani diyeceksiniz ki hani devamlılık esas, devlette olduğu gibi kulüplerde. Ama onu da söyleyebileceğiniz bir istikrarlı yapı söz konusu değil. Bambaşka yönetimler, bambaşka anlayışlar. Yani Fenerbahçe yönetimi bu konuda ne kadar iyi niyetli olsa, ne kadar doğru planlama yapma konusunda efor sarf etse de bence bu konuyu çözmekte zorlanacaklardı. Yani Aziz Yıldırım yönetimini gerçekten bekleyen büyük bir talihsizlik bu. Hani burada Futbol Federasyonu'nun ürettiği çözüm de onların sıkıntılarını, evet sen güzel açıkladın ama yine de tam anlamıyla ortadan kaldırmıyor. Ama bir taraftan da işte bu karşı çıkan kulüpler, işte planlamasını iyi yapan kulüpler, planlamasını, işte transferdeki performansını beğendiğimiz kulüpler, ki burada Trabzonspor'u oraya koymak lazım. Kimdi? Galatasaray, Trabzonspor. Diğer kulüp kimdi karşı çıkan?
1: Çaykur Rizespor.
2: Çaykur Rizespor. Bu üç kulüp karşı çıkmış. Onlar da kendi açılarından haklılar. Özellikle Trabzonspor. Siz buna göre bir planlama yapıyorsunuz. Ama sizin yaptığınız bu planlamanın size sağlayacağı avantajları biraz olsun aşağıya çeken de bir uygulama tak diye önünüze geliyor. Caner çok doğru bir şekilde altını çiziyor. Zamanlama da çok önemli.
0: Tabii. Yani şimdi Fenerbahçe yönetimi açısından evet, yani zorlu bir süreç. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım yönetimi yeni geldi göreve. Ama bir yandan bunları planlayabilecek kadar vakitleri de oldu esasında. Yani Mayıs sonunda olmuştu seçimler ve bunu planlayabilecek bir zaman da vardı. Yani şayet Sayın Başkan belki daha göreve gelmeden de aslında aşağı yukarı yönetim kurulunun belli olduğu bir senaryoda bunun planlamasını zaten uzun vadede yapılabileceğini tahmin ediyoruz. Ama işin handikap tarafına gelelim. Şimdi futbolcuların bir önceki sezonki performansları da tabii oyunculara teklif gelip gelmemesi konusunda belirleyici oluyor. Dolayısıyla bu da kulüpleri aslında zorlayan faktörlerden bir tanesi oluyor. Geçtiğimiz sezon X bir oyuncu yeterince şans bulamadığında doğal olarak da çok fazla teklif gelmiyor. Haliyle bu da mevcut yönetimi zorlayıcı duruma sokuyor. Bu ve bunun gibi faktörler de var açıkçası. Yani işin tabii ki hem pozitif yanları olduğu gibi negatif yanlarını da konuşmak gerekiyor. Hem yeni yönetim açısından zor bir durum ama planlama açısından da vakitlerinde olduğu bir süreç olduğunu da söyleyelim.
1: Peki, kısa bir aramız var. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız sevgili izleyenler. Bizden ayrılmayın.

0: Bas. Dur dur. Bırak. Şimdi bas. Dur dur dur. Gel.
1: Ne diyorsun usta? Halleder misin?
0: Halledeceğiz bir şekilde. Ama bugün burada kalması lazım ha.
1: Yapma be.
0: Allah. Ya sana zannet, şu telefona bir baksana. Müşteri mesaj yazacaktı da. Yazmış mı?
1: Yok. İş bankasıymış.
0: Her yerden bir mesaj, her yerden.
2: A Sporlar.

0: Aspor Radyo.
1: Zamandır farklı farklı isimler gündemimize geldi. U23 kontenjanı için bence önemli bir hamle, önemli bir transfer ki geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'de aslında yine epey de bir şans buldu. Bir önceki sezon AZ Alkmaar'dan yaklaşık 10 milyon euroya transfer edilmişti. Ve Danimarkalı teknik direktör Kasper Hulmand geçtiğimiz sezon her iki kanatta da aslında kullandı. Tam bir hücum jokeri olarak onu değerlendirdi. Zaman zaman hatta forvet arkasında 10 numara gibi de pozisyon aldığı maçlar oldu. 10 numarada oynadı, sol kanat oynadı.

0: kanat oynadı. Farklı farklı bölgelerde aslında tam bir hücum jokeri olarak değerlendirilmiş oldu. Ya bu gibi farklı taraflarda oynayabilen oyuncular aslında çok kıymetli. Çünkü Ernest Pocu'nun belki de en önemli detaylarından bir tanesi iki ayağını da çok güçlü biçimde kullanıyor olması. Tabii ki fiziksel özelliklerinin yanı sıra, çünkü fiziksel olarak genelde fiziksel özellikleriyle konuşulan bir isim. Çünkü patlayıcılığı çok yüksek, dinamik bir kanat oyuncusu. Hı hı. Ama iki ayağını da efektif biçimde kullanıyor olması çok kıymetli. Yani sadece rakip eksiltmiyor, aynı zamanda işte 20-30 metre top taşıyarak hat kırma özelliğine de sahip bir oyuncu kazandı siyah beyazlar. Ve bunun yanı sıra tabii ki bir kanat oyuncusundan en önemli beklenti, bu sadece böyle çizgide bekleyen türevde bir kanat oyuncusu değil. İşte arka direğe sızan koşular atabilen ve zaman zaman şut açısı arayabilen türevde bir oyuncu. Bu anlamda çok değerli bir isim. Vincenzo Italiano'nun elinde de bence parlayabilir. Yani patlama sezonu da yaşayabilir. Yaşı da oldukça müsait olduğu için güzel bir sezon geçirebilir siyah beyazlı forma altında. Çünkü Beşiktaş gerçekten çok dominant bir futbol oynuyor. Sezon başından itibaren gözlemlediğimiz kadarıyla almış olduğu birçok galibiyetler. Evet, belki gol noktasında problemli görüyoruz siyah beyazlıları ama çok fazla pozisyona giren ve aslında çok üreten bir takım. Yani böyle bir takımda da Ernest Pocu gibi bir oyuncunun çok fazla pozisyona girebileceğini tahmin ediyoruz. Hayırlısı olsun hem oyuncu için hem Beşiktaş adına. Bence değerli ve güzel bir transfer oldu siyah beyaz adına. Ben her zaman söylüyorum, bu gibi genç oyuncular bence çok daha kıymetli. Ben hep işte bir önceki yayın kuşağımızda işte Alman futbolundan konuştuk. Oradaki akademi teşviğinden bahsettik. Biz hep diyorum, ben hani Alman futbolu, İngiliz futbolu bir yana, bizim aslında biraz daha böyle kendimizi Hollanda, Belçika futbolu gibi konumlandırmamız lazım. Daha yetiştirici olmamız lazım. Bu bağlamda da daha yetiştirici bir lig sınıfında ele alacak olursak genç oyuncular her zaman daha kıymetli. Biz de işte bu gibi genç oyuncuları alıp parlatıp yüksek bedellerle 5 büyük lige satarak bir ekonomik gelir elde etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda da değerlendirdiğimizde oldukça verimli olabileceğini tahmin ediyoruz. Yani iyi bir transfer yaptı Beşiktaş. Bakalım, zamanla da göreceğiz.
1: Hayır Beşer.
2: Çok yönlü bir oyuncu. Caner de gayet güzel anlattı. Patlayıcı özelliği, dikkat çekici. Yani hücuma dikey derinlik kazandıracak. İşte iki ayağında kullanan. Fiziksel açıdan da oldukça dirençli bir oyuncu. Beşiktaş zaten iyi transferler yaptı. Hemen hemen yaptığı bütün transferler faydalı, etkileyici. Dolayısıyla böyle genç, dinamik ve Beşiktaş'ın şu anda oturtmaya çalıştığı kaliteyle örtüşen bir transferin daha gelmiş olması sevindirici. Yani Beşiktaş'ın kadrosu böyle adım adım, İşte kalesiyle, savunmasıyla, bekleriyle, orta saha merkeziyle, ki oraya da bir takviye yapılacak, ve kanatlarıyla, forvet hattıyla şu anda tam şampiyonluğa oynayacak bir kadro olarak değerlendirebiliriz. Hani geçtiğimiz yıllar Beşiktaş'ı değerlendirirken işte Galatasaray ve Fenerbahçe ile mücadele edebilecek kadro kalitesine sahip değil diyorduk. Artık Beşiktaş'ı değerlendirirken galiba bu ifadeyi kullanmayacağız. Ben bu oyuncunun transferinde puzzle'ın bir parçasının daha tamamlanması olarak değerlendiriyorum.
1: Aslında oyuncunun yaşı itibarıyla da Vincenzo Italiano'nun oyun felsefesine de yakışan bir oyuncu, örtüşen bir oyuncu. Çünkü şimdi Italiano'yu ele aldığımızda Italiano'nun futbolunda ne var? Önde basan, rakibi boğmak isteyen, rakibi hiç boş bırakmak istemeyen bir oyun anlayışı var. Zaten sol kanadınızda Trossard var. Santraforunuzda Vlahovic var. Tabii onlarla da yine pres yapabilirsiniz ama orada daha çok hani başka bir tabirle ısıran bir oyuncu profiline de ihtiyaç vardı Beşiktaş'ta. Ya bunu Černý ile de yapamıyordunuz, Raşit Say ile de yapamıyordunuz ama Ernest Pocu'nun o patlayıcılığı, hızı, dinamikliği bu oyun kurgusuna da çok uyuyor gibi.
0: Ya kesinlikle öyle, kuşkusuz. Zaten mevcut sistemde Olaytan gibi bir oyuncunun parlaması da zaten çok da sürpriz değil. Hani geçtiğimiz sezon belki çok fazla şans bulmayan, belki de geniş rotasyonda sadece bir yedek oyuncu gibi, hamle oyuncusu olarak düşünülen Olaytan, bir anda İtalyano'nun eline

0: de bir cevher gibi parladı. Yani İtalyano'nun talep ettiği dinamizme uygun bir isim. Olay tanı bu kadar yükselten bir, yani performansını bu kadar yükselten bir sistemde Ernest Pocu gibi savunma arasına sızıp ceza sahası içerisinde gol kovalayan bir oyuncunun yeterince fazla pozisyona girmemesi için hiçbir gerekçe, hiçbir sebep de yokken bence Pocu, yani böyle eğer uygun fırsat bulursa kariyer sezonlarından birini yaşayabilir. Çünkü mevcutta baktığımızda bir kanatta Trossard, zaman zaman İlhan'ın da oynayacağı birçok karşılaşma olacak. Ve yanında ne olursa olsun en yakın oyuncu Vlahović. Ve Vlahović sadece saf bir 9 numara olmasının yanında çevresini de besleyebilen türevde bir oyuncu. Çünkü zaman zaman stoperleri üzerine çekerek çevresindeki arkadaşlarına da alan açabilen bir forvet oyuncusu. Dolayısıyla Vlahović'in varlığı da bence Pocu için çok kıymetli. Dolayısıyla bu anlamda kariyer sezonlarından biri olabilir. Tabii ki Bundesliga ile Süper Lig'i karşılaştırdığımızda, şimdi oyuncunun gol asist rakamlarına bile baktığınızda geçtiğimiz sezon belki biraz rakamlar düşük gelebilir, ama bunu sadece rakamlara bakarak bunu bir kıstas almamak lazım. Sonuçta bir Alexander Sørloth gerçeği de var mesela. Sørloth Trabzonspor'a gelmeden önce bir önceki sezon Crystal Palace forması altında Premier Lig'de hiç golü yoktu. Yani hiç golü olmayan bir oyuncu olarak geldi Trabzonspor'a. Bence o da bir nevi bir kumardı aslında ve tuttu. Yani günün sonunda baktığımızda ve oyuncu gol kralı olarak Leipzig yolunu tuttu mesela o gün. Dolayısıyla rakamlar yanıltıcı olur. Takımların oynadığı sistemler farklı. Mesela Bayer Leverkusen'de Kasper Hülmant'ın ayrılması da bence Ernest Pocu'nun Bayer Leverkusen'den ayrılmasının önünü açan unsurlardan bir tanesi. Çünkü Ernest Pocu zaten genç yaşı itibariyle, evet, geniş rotasyonda önemli bir oyuncuydu Leverkusen'in adına, ama belki de başka bir teknik adam olsaydı takımın başında belki bu kadar şans bulamayacaktı. Ama Hülmant'ın ayrılışı sonrasında dolayısıyla yeni sezonda belki de çok fazla şans bulamayacaktı. Dolayısıyla bir teknik adamla ayrılması belki de işte oyuncunun da Leverkusen'den ayrılıp Beşiktaş'a gelmesinin de önünü açtı. Ya bunlar aslında hep fırsat transferleri. Bunları iyi değerlendirmek gerekiyor. Beşiktaş da bu fırsatı çok iyi değerlendirdi. Yani hem genç potansiyelli bir oyuncu kadrosuna kazandırdı. İlerleyen dönemlerde de para kazanabileceği bir oyuncu Ernest Pocu. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii ki sağlıklı bir oyuncu, eğer ki bir sakatlık vesaire gibi bir durum yaşamazsa, mevcut İtalyano sistemi içerisinde bence kaybolmaz ve kendini bulur diye tahmin ediyorum. Ve gol asist sayısı anlamında da bence oldukça iyi seviyeleri zorlar diyorum en azından. Yani kendi yorumum bu şekilde.
1: Oyuncu bu arada Fiorentina'nın kapısından döndü. Yani Beşiktaş'ı tercih etti. Tabii burada da yine hem İtalyano'nun hem kadrodaki yıldız oyuncuların etkisi büyük bu transferde yine.
2: Evet, yani...
1: Yani Beşiktaş direkt artık tercih edilen bir takım konumuna geldi. Tabii. Yapılan transferlerle birlikte, hem hocanız hem yapılan transferler.
2: Kesinlikle öyle. Bir de ligimiz de sanki biraz daha tercih edilir hale geldi. Burada Osimhen'le birlikte özellikle yakılan ateşin rolü var. Öncesinde Icardi var tabii ki. Ve yani bu ligde de yüksek kazançlar da elde ediliyor. Bir taraftan da hani Beşiktaş'ın bu transfere kadar yaptıkları, işte İtalyano faktörüne hep dikkat çekiyoruz. Yani bir projenin varlığı da oyunculara sıcak geliyor bence.
1: Mesela, bir merak uyandırıyor.
2: Tabii, yani hani oyuncuyu şuna da ikna etmeniz gerekiyor. Evet, geleceksin, burada paranı kazanacaksın, ilgi göreceksin, sevgi göreceksin, ama hani bu proje bizi şampiyonluğa götürecek. Bu proje bizi Şampiyonlar Ligi'ne götürecek ve o vitrinde de kendini gösterme fırsatı bulacaksın.
0: Hayır abi, bir faktör daha var. Şimdi oyuncu siyahi bir oyuncu. Dolayısıyla işte Afro kökenli oyuncular, oyuncunun da tabii ki kökeni Kamerun olduğu için Afro kökenli oyuncular bazen İtalya, İspanya gibi yerlerde, bazı yerlerde, bazı bölgelerde biraz böyle faşizan muamelelerle de karşı karşıya gelebiliyorlar. Bu gibi şeyler de yaşayabiliyorlar. İşte mesela Vinicius Junior örneği geliyor aklıma, İspanya'da yaşadıkları. Dolayısıyla bizim ülkemizde işte yabancı oyunculara zaten yeterince kıymet veriyoruz ve siyahi oyuncular hiçbir şekilde bu gibi durumlarla karşı karşıya gelmediği için de aslında iyi bir fırsat. Çünkü Türkiye'de çok sayıda, son 10-15 yıllık dönemde çok sayıda Afrikalı futbolcu mücadele ettiği yer aldı. Yani iyi bir fırsat bizim ligimiz de günden güne gelişiyor. Çok fazla yıldız oyuncular da var. Bu da tabii ki teşvik ediyor. İşte en başta Victor Osimhen gibi çok kıymetli, çok değerli isimler var. Dolayısıyla bu ve bunun gibi faktörler de oyuncular için tabii ki hep saha içi unsurları konuşuyoruz, taktik disiplin

0: vesaire anlamında, ama saha dışı noktasında da bence bu faktörler de çok kıymetli. Yani Vinicius Junior'ın yaşadığı şeyden pay biçerek aklıma geldi. Yani İspanya, İtalya gibi yerlerde biraz o yoğun milliyetçi duygularla biraz farklı şekilde değerlendirebiliyorlar oradaki taraftar kitleleri durumu. Bu bağlamda işte Afro kökenli oyuncuların da Türkiye Ligi'ni tercih etmesi aslında farklı açıdan da kıymetli oluyor
1: bizde. Doğru, yani bu tür oyuncular Türkiye'de asla kendilerini öteki olarak hissetmezler. Yani oyuncuyu bırak, zaten hani ülkemizde yaşayan işte Afro kökenli insanlar, yani çok karşılaşıyorum ben, yani şu anda çok var. Yani esnaf olmuş, bizden iyi Türkçe konuşan çok var. Biz bir de tabii yani farklılıklara karşı böyle hoşgörüyle yaklaşmak, sempatiyle yaklaşmak, onları bizdenleştirmek, bizden görmek, kendi kültürümüzün, kendi espri anlayışımızın içerisinde yoğurmak, dahil etmek gibi becerilere de sahibiz. Bence tabii işin bu tarafı da önemli. Bir de hani burada birinci sınıf olma imkanları daha fazla. Saha içinde de birinci sınıf olabilecekler. Birinci sınıf kendisini hissedecek. Belki Leverkusen şartlarında bunu sağlaması bir miktar daha zor olabilir. Ayrıca hani buraya gelen oyuncular, yani tribün kültürü açısından, tribün desteği açısından da bambaşka bir manzarayla da karşılaşıyorlar. Gerçekten yani İnönü stadındaki ambiyansı, iklimi, aynı şekilde Seyrantepe, Saracoğlu, Akyazı, ligimizde olsa Bursa, yani söyleyebileceğimiz başka kulüpler de var. Belki nicelik olarak daha kalabalık taraftar kitleleri var. Tabii bak, Dortmund'u ayrı bir yere koymamız gerekiyor.
2: Göztepe, Kocaeli.
1: Ama yani bizde böyle yani tribünlerinde hakikaten alev alışı da etkiliyor bence. Şimdi bu oyuncuyla da Beşiktaş taraftarı tribünleri arasında çok güzel bir şey de ortaya çıkar diye ümit ediyorum. Şu açıdan ya, oyuncunun mesela patlayıcı özelliği dikkat çekici. Mesela bazen oyun rutine biner. Böyle hatta birazcık uyuşuk bir hal, uyutucu bir hal alır. O rutinin dışına çıkan birine ihtiyaç duyarsınız. İşte bunu genelde bu tarz oyuncular yaparlar. Yani o patlayıcı özelliğiyle, bir kopup gitmesiyle,
0: bir ateşleyici faktör gibi.
1: Bir ateşleyiciliğiyle bir anda şey, tribünler de alev alır, saha içerisindeki oyun da alev alır. Yani işin bu tarafı da keyif verici. Bir de hani oradaki tedrisat bence her oyuncuyu yukarıya taşıyabilir bundan sonra. Yani Vlahovic'le oynamak mesela bir kenar oyuncusu için, bir forvet arkası için ciddi bir avantaj. Öbür taraftan orta saha merkezinde şu anda Orkun gibi, Salih gibi gerçekten bu işin öğretisi, pozisyon bilgisi, yani oyunu tutma, oyunun her tarafına hitap edebilme açısından üst düzey kalibrede oyunculara sahip Beşiktaş. Yani gerekirse hangi pozisyona gelirse gelsin bu puzzle'a dahil olacak. Ben her oyuncunun kendi kalitesini, kendi vasatını yukarıya taşıma ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim. Bir taraftan da yani işte Beşiktaş bu transferleri, bu güzel, bu akılcı transferleri yapıyor. Halihazırda takımlarımız genelde bu sezon, işin maliyetini tarafını bir kenara bırakarak söylemeliyim ki, iyi transferler yaptılar. Dolayısıyla iyi bir lig izleyecek olmak da bizim açımızdan talihli bir sezonu vaat ediyor.
2: Geçen gün sosyal medyada dolaşırken önüme bir paylaşım çıktı. Hem okurken de güldüm. Ya bir şey yazmışlar. Demişler ki bu yapılan transferler Süper Lig'de 5 yıl önce yapılsaydı Süper Lig'in kadro değeri, marka değeri acaba nerelerde olurdu diye şöyle bir düşündüm. Gelen transferleri, işte Muhammed Salah, Romelu Lukaku. Düşünsene 5 yıl önce bu transferlerin gerçekleştiğini. Tabii çok zor. O zamanın gerçekleşmesi de çok ilgimi çekmişti o paylaşım.
0: Ama her 10 yıllık periyotta oluyor zaten ya. Mesela 2000 ile 2010 yılları arasını düşündüğümüzde bile, hani yabancı sayısının sınırlı olduğu dönemde de çok sayıda yıldız oyuncu vardı. Yani çok kıymetli, çok değerli, evet, oyuncular geldi, evet, Süper Lig'e. Dolayısıyla yani her periyotta aslında var. Yani bu oyuncuların gelmesi çok kıymetli. İşte bu sezon Muhammed Salah'ın katılması, geçtiğimiz sezondan bu yana son 2 senedir Galatasaray'da bir Victor Osimhen gerçeği var.
2: Çok özür diliyorum. Bir bilgi tabii koyalım. Topar

0: 4 ve 28. dakikalarda neredeyse üst üste bulduğumuz gollerle Şampiyonlar Ligi'nin kapısını ciddi anlamda araladık. Önümüzde hala bir 45 dakika var. Bu bir gerçek ama çok ciddi bir avantaj sahibiyiz. Bu da alenen ortada. Hocam hakikaten evet. Müthiş bir ilk yarı. Evet. Oyun da gayet iyi çok skorun iyi. Dışında. Evet. Ve hep maçtan önce konuştuğumuzda altın çizdiğiniz bir nokta vardı. Savaşalım. Ve tecrübeli bir takımız. Evet. Herhalde şartlar son derece uygun görünüyor Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla gitmemiz için.
1: İnşallah öyle başlayalım. Mükemmel bir ilk yarı. Organizasyon, planlama, çok doğru oyuncularla iyi bir oyun. Hem öne çıkışlar hem rakibi karşılama mesafesi. Kompakt bir şekilde duruyoruz. Ederson'un ekstra performansı var. Bir iki tane etkili oyuncular. Biz daha iyi çıkabileceğiz pozisyonlarda. Biraz top kayıpları yaptık ama şunu söyleyeyim, genel anlamda mükemmel bir Fenerbahçe. Özgüvenli, cesur. Çok iyi maç önünde acaba bu niye oynadı diye tartışılan bir Oğuz Aydın var. Bence ilk yarının en iyi oyuncusu. Attığı gol, taşıdığı toplar, beki oyuna katması. Yani Fenerbahçe'de nasıl söyleyeyim Kerem, bir tane kötü oynayan oyuncu yok.
0: Kesinlikle.
1: Müthiş mücadele var. Çok doğru bir plan var. Nedir? İki tane santrofor gibi oynuyoruz. Gerçi son bir 6-7 dakika baskı yedik ama iki tane stoperi karşılıyor. Genellikle sağ stoperin çıkmasına müsaade ediyorlar ki onun ayağı kötü. Ama o kadar doğru atak yapabiliyoruz ki bir tarafta Greenwood hem adam eksiltiyor hem oyuna katılıyor. Öbür tarafta Oğuz ilk golün pasını veriyor. Yani ilk yarı şöyle der ya, bu oyunu nasıl oynasak da galip gelsek anca böyle oynanır. Müthiş bir Fenerbahçe var. Ama tabii belki ikinci devreyi de konuşacağız ama istersen sorularına başlayabilirsin.
0: Kesinlikle ikinci devreyi bir az sonra konuşuruz. Savunmada da böyle bir tane direkten dönen topları var ama o da bizim
1: de
0: hatamız.
1: Var,
0: bizim de var direkten dönen topumuz. Yani öyle çok net bir pozisyon da vermedik.
1: Yok. Şut var bir tane, üstüne giden Ederson'un iyi çıkardı.
0: Uzak mesafe vuruşları
1: uzak
0: var.
1: Uzak mesafe. Bir de şeyin var. Sağ tarafta oynayan Fofana'nın vurduğu, yere temas ettiği
0: evet.
1: ilk şutları
0: Ederson
1: var. Ederson'un iyi çıkardığı o var. Ama bizim de çok net pozisyonlarımız var. Archie Burak'ın vurduğu kalecinin üstüne var. Ondan sonra müthiş gol attık. Vedat'ın kafa vuruşu var, sonra tamamlaması var. Ya Kerem, şu anda istediğimiz her şey sahada oluşuyor. Yani şu anda maşallah, inşallah böyle devam eder ama ikinci yarı bazı şeyleri yapmamız gerekiyor.
0: İkinci yarı bazı şeyleri yapmamız gerekiyor, evet. Üstünden belki biraz gidelim. Maç önü senaryosunu konuştuğumuzda ilk 11'ler belli olmadan önce acaba Fenerbahçe Guendouzi, Kante, İsmail'le mi başlar? Bu senaryo üstünde çok durmuştuk ve kendi içinde mantık da barındırıyordu. Sanki oraya bir dönüş, belki hemen değil bilmiyorum ama
1: evet.
0: Sizce hemen mi, onu da merak ediyorum. Mantıklı mıdır?
1: Ya tabii şimdi şöyle... dediğim gibi iki stoperi iki tane santroforla karşılıyoruz. Orta sahada artı biri de doğru pozisyon alarak engelliyoruz. Ne gibi? Oğuz içeri giriyor, Greenwood içeri giriyor. Orada en azından alanları kontrol edip çok geniş alan bırakmıyoruz. Orası güzel. Yalnız son 6-7 dakika Vedat yoruldu, Talişka yoruldu. İsmail Hoca bir hamle yapar mı? Ama sonuç itibariyle öne çıkarken Talişka çok iyi geliyor. Vedat çok iyi bağlantıya giriyor, duvar oluyor. Onları da düşünüyor. Bence biraz daha bekleyecek diye düşünüyorum ama bu oyunda iki tane dikkat etmemiz gereken konu var. Bir tanesi hakem. İkili mücadelelerin hepsini onların lehine çaldı. İkinci devre muhtemelen baskı yiyeceğiz. O baskıda mümkün olduğu kadar topu tutmamız lazım. Hem bunun yeri önemli, hem bu topu öne taşımak önemli. Onun için şimdi kaybedecek bir şey yok Lyon'un. İkinci devre mümkün olduğu kadar baskılı başlayacaklar. Özellikle iki kanat üzerinden çok etkili oynamayı düşünecekler. Mutlaka buna ikili sıkıştırma tedbir. Yeri gelirse Talişka, sen bizim işimizi gördün. Hı hı. Skoru aldık. Belki bir orta saha özellikle bir oyuncu oyuna girebilir mi? Oradan da çekingem şu: Oyuncular şunu algılayabilir. Ya iyi gidiyordu, neden bir orta saha defans mı yapıyoruz?

0: bir algılama. Onun kararını İsmail Hoca verecek tabii.
1: Yani böyle belki hani İsmail değil de Elde Fred gibi bir profil yani olsa o daha uygun olabilirdi.
0: Evet. Yani o zaman algılama daha değişik olabilir.
1: Bir anlamda rakibe de hani
0: yani
1: üstüme
0: şöyle Kerem şöyle olur. Yani Talisca santrofor gibi oynuyor. Hı hı. Ya Fred biraz daha şey gibi, arkası gibi oyuncu. Orta saha evet. Özellikle hücuma dönük. Aslında profil öyle bir oyuncuyu çağırıyor. Evet. Hem defansa yardım edecek, hem çıkışlarda bağlantıyı yapacak bir oyuncu profili de. Ama tabii bunun dakikası önemli. 2-0 oyun iyi gidiyor. Bunu kaldırabilir mi takım? Buna bakmak lazım. Çünkü Vedat da yorulmaya başladı. Oranın tabii kararını İsmail Hoca verecek.
1: Vedat'ın da tabii gol atmış olması çok çok önemli. Fenerbahçe formasıyla Konyaspor mücadelesinde ikinci döneminin açılışını yapmıştı ama bugün attığı golün anlamı belki çok daha farklı.
0: Müthiş.
1: Hocam.
0: Ya Vedat'ın en büyük özelliği kenar orta varsa Vedat var.
1: Evet.
0: Müthiş orta yalnız Oğuz'dan.
1: Evet.
0: İçeri çekip içe kavis çok tehlikeli ortalar. Bir de dikkat ettin mi Kerem adam da yükseliyor.
1: Evet.
0: Adam altta kalıyor, kafayı vuruyor, ikinci hamlede vuruyor, gol atıyor. Ya zaten Vedat bunlar için transfer edildi. Bence de çok iyi oynuyor, çok mücadele ediyor. Maç önünde seninle konuştuğumuz gibi mücadele etmeyen oyuncu yok.
1: Evet.
0: Ama bir 45 dakika daha ver. Zor geçecek, kolaylaştırmak ama doğru oyun planıyla, doğru oyuncu tercihleriyle bizde.
1: Kante Gündüz'ü ikilisini nasıl gördünüz? Onların direnci ikinci yarıda biraz daha belirleyici olabilir.
0: Olabilir. Tamam. İyi oynuyorlar. ben şeyi çok beğendim yalnız. Oğuz'u çok beğendim.
1: Evet.
0: Çok etkili oynuyor. Archie Brown bir başta biraz bucalama geçirdi ama özellikle golü attıktan sonra gelip ters kademelere girmesi, bunlar çok sevindirici. Gol aslında ona bir moral oldu.
1: Evet.
0: Bu oyun içinde bu da oyuncunun psikolojisi için çok önemlidir. Şu anda onu yaşıyor. Dediğim gibi yani bir 45 dakika kaldı. 18 sene sonra bu çok kıymetli. İnşallah Fenerbahçe bunu başaracak diye düşünüyorum.
1: Hocam bir jenerasyon görmedi yani Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi. Ben hani böyle 30 yaş altı belki 25 yaş altı Fenerbahçelileri şu an ne kadar heyecanlı olduklarını açıkçası tahmin bile edemiyorum.
0: Ya Kerem sadece Fenerbahçe değil ülke için.
1: Hı hı.
0: Ülke yıllardan sonra belki iki takımla Şampiyonlar Ligi'nde evet. olacak. Bu çok kıymetli. Bugün Fenerbahçe, yarın Beşiktaş, Trabzonspor bunlar hep bizim takımımız. Avrupa'da oynarken takım ayırt etmek yok.
1: Evet.
0: Ya bugün Fenerbahçeliyiz, yarın Trabzonlu, Beşiktaşlıyız. Mühim olan ülke. Çünkü marka değerimizi yükseltmemiz lazım. Çok iyi oyuncular geliyor. Çok değerli oyuncular geliyor. Bizim bu ülke futbolunun marka değerini Avrupa'da da ön plana çıkarmamız lazım.
1: Bu oyuncuların da maddi külfetleri var netice itibariyle. Onu da çıkarmak için kulüplerimiz ne kadar yukarıda olabiliyorlarsa, daha iyi arenada olabiliyorlarsa o kadar maddi gelir de elde ediyorlar.
0: Önemli konular var. Bir tanesi ilk golden sonraki 5 dakika.
1: Evet.
0: Orayı iyi oynadık. Baskı yedik ama özellikle takım savunmasında gayet iyiydik.
1: 2'yi de bulduk.
0: 2'yi bulduktan sonraki dakikalar çok yakındı. Çünkü bu maçlarda yakın dakikalarda gol bulmak çok önemli. Orayı yakaladık. Şimdi önemli bir şey daha var. İkinci devrenin 15 dakikası.
1: Evet.
0: Yüksek bir baskı bekliyorum Lyon'dan. İşte buna topa sahip olarak, özellikle rakip yarı sahada topa sahip olup oynayarak topun temposunu biz belirlersek oyunun, o zaman hiç korkmadan bu maçı bitiririz. Belki orada hocanın gördüğü oyuncu değişiklikleriyle de bunu desteklersek o zaman bu tur bize daha yakın.
1: Hocam geçen sezonki kötü hatıralar ve karşılıklı kırgınlıklar sebebiyle Ederson'a insanlar bir şüpheyle bakıyordu ama onun da bu şüpheyi kırması açısından ilk yarı çok iyiydi. Belki ikinci devre uzun toplarla da birkaç kez denedi.
0: Evet.
1: Takıma belki ofansif bir katkı da verebilir. Onu nasıl gördünüz? Şu an böyle içiniz rahat mı Ederson için?
0: Valla Konya maçının ikinci devresi oradan bir sinyal verdi zaten.
1: Hı hı.
0: İyi oynuyordu. Bu maçta üstüne koyarak devam ediyor. Geriden dikkat edersen oyun kurulumunda doğru oyuncuyu bulamazsak artı bir tercih ettiğimiz oyuncu kaleci Ederson.
1: Evet.
0: Onun da sol ayağı çok güçlü. Özellikle Vedat Muriç ve düşen toplara oyun aks ve Greenwood artı destek. Onların hep uzun toplarını Ederson isabetli atışlarıyla çıktık.
1: Evet.
0: Çünkü biz mümkün olduğu kadar biraz rakibi üstümüze çekelim.

0: arkadaki geniş alanlara atak yapalım. Bunu ilk yarı çok iyi uyguladık. Ve Kerem bilmiyorum ama hakikaten çok dengesiz savunmaları var.
1: Evet.
0: Ya iki beki, iki stoperi falan ciddi anlamda sorunlu oyuncular. Çok dengesizler. Eğer biz ikinci devre alanlar genişler, doğru savunma yapıp iyi çıkabilirsek o zaman çok pozisyona gireriz. Ama dediğim gibi dikkat, bir 15 dakika en azından 2-1'e getirmeye çalışacaklar. Burayı doğru oynamak lazım. Muhtemelen İsmail Hoca da içeride bunu anlatıyordur. Bir 15 dakika gelecekler üstümüze, şöyle oynayalım, böyle çıkalım, etkili oluruz diye anlatacaktır.
1: Hocam bazen santrfor transferi yaparken farklı profillerde oyunculara yönelebilirsiniz ama bazen de elinizde benzer profilde, benzer işleri de iyi yapabilen isimler olabilir. Vedat bütün enerjisini, yüreğini evet. sahaya koyuyor. Zaten ondan eminim ki hiç kimsenin şüphesi yoktu ama bir noktada o pilinin bitmeye başladığı vakit elde bir de cepte Lukaku var.
0: Evet.
1: Lukaku da Vedat'ın yaptığı o işleri iyi yapabiliyor herhalde.
0: Ne kadar yapar?
1: Ne kadar yapar ve hani benzer özelliklerinin olması bugün özelinde
0: bugün
1: güzel
0: avantaj.
1: Değil mi hocam?
0: Bugün özelinde bugün çok avantaj. Güzel bir şey. Profil olarak bazen eleştirilebilir ikisi evet. aynı profil ama sanki bugün bu oyuna özellikle topu ileride tutma,
1: tabii.
0: takımın gelmesini sağlama oyununa bugün sanki daha doğru profil. Ben oyunun ilerleyen dakikalarına bir değişiklik olursa ya Talişka veya Vedat'tan birisinin dışarı çıkıp oraya farklı yani bir orta saha kökenli bir oyuncunun gireceğini tahmin ediyorum ama dediğim gibi bunun dakikasını hoca belirleyecek.
1: İlerleyen dakikalar bize gösterecek. Oyunun gidişatı da tabii hocanın alacağı kararlarda muhakkak belirleyici olacaktır. Skriniar ve Ake'yi konuşurken maç önünde arkalarına bazı sızmalar olabilir dedik ama çok da öyle büyük bir sıkıntı yaşamadık.
0: Dikkat.
1: Mevcut tabloda da herhalde çok yaşamamamız lazım.
0: Ama dikkat, Skriniar sarı kartı var. Kulübede stoper bir Mert Müldür var. Dikkat, kenarlarda etkili oyuncuları var. İkili sıkıştırmaya devam, konsantrasyona, mücadeleye devam.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Devre arasına noktayı koyuyoruz. Maç sonu yine beraber olacağız. Umuyorum ki güzelliklerden bahsedeceğiz. Şampiyonlar Ligi macerasını konuşacağız Fenerbahçe'nin. Yüreğimizden geçen bu. Gidişat bu şekilde, artık yürekten bir şekilde neden olmasın diyebiliyoruz. İçtenlikle bunu söyleyebiliyoruz. Şimdi transfer raporu A Spor'da. Maç sonu beraberiz.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Transfer raporu programı devam ediyor. Caner Eşbiyendiren ve Hayri Beşer'le birlikteyiz. Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Beşiktaş'ın transferlerini konuşuyoruz. Ernest Bokku'yu konuştuk ve şimdi bir diğer transfer gelişmesini konuşmak istiyorum. Fabio Miretti. Henüz resmi bir açıklama yok. Ama Beşiktaş bu oyuncuya çok yakın. Tabii sevgili Caner, senin de söylediğin gibi Beşiktaş uzun zamandır sağ kanat arayışında ama bir o kadar da orta saha pozisyonu için Beşiktaş yine aynı şekilde o mevki için arayışlarını sürdürüyor ve
1: doğru.
0: Fabio Miretti transfer gelişmesini konuşmak istiyorum. Joe Willock, yine onu konuşacağız. Fabio Miretti transferi gerçekleşirse nasıl olur? Senden yorumları alalım istersen.
1: Evet, Fabio Miretti, İtalyan oyuncu, zaten uzun yıllar Juventus'tan tanıdığımız, bildiğimiz bir isim. 8 yaşında Juventus'un akademisine ilk giriş yapıyor. Şu an oyuncu 23 yaşında. Sadece kariyerinde bir sezon, yani geçtiğimiz sezon değil, bir önceki sezon Genoa'ya bir yıl kiralandı. Onun haricinde hayatı tamamen Juventus'ta geçmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Hem ülkesinin sınırlarından dışarı çıkmadı hem de Juventus'tan neredeyse ayrılmamış bir oyuncu. Yani Juventus'un Necip Uysal'ı diyebiliriz tabiri caizse bu oyuncu için. Yani pasör bir oyuncu. Zaten İtalyano'nun talep ettiği o yüksek pres oyununa da son derece elverişli bir kreatiflikte bir isim. Şöyle söyleyelim, yani İtalyano faktöründen kaynaklı sonuçta kendi vatandaşı bir hocanın olması oyuncunun tercih etmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi. Sonuçta ilk kez ülkesinin dışına çıkacak bir ismi. Belki de

0: adapte etmek oldukça zor olacaktır ama Vincenzo Italiano tabii ki Fabio Miretti'nin hem Türkiye'yi hem de Beşiktaş'ı tercih etmesindeki ana unsurların başında görünüyor. Yarın oyuncu İstanbul'a gelecek. Bir tabii ki kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyecek ama satın alma opsiyonunun da olduğunu söyleyelim. O da 10 milyonun biraz üstünde bir satın alma opsiyonu var. Yani iyi bir oyuncu tabii ki. Yani Juventus'tan gelen bir oyuncu sonuçta kötü olması çok da mümkün değil. Sadece burada hepimizin merak ettiği unsur Beşiktaş'ın mevcut oyun planı içerisinde diğer oyuncularla olan uyumu nasıl olacak diye herkes merak ediyor. Ama tabii ki mevcut sistemde, Italiano'nun sisteminde eğer ki buraya çok kısa süre içerisinde adapte olursa, herhangi bir yabancılık çekmezse takım içerisinde çok kısa sürede ayak uydurur diye tahmin ediyoruz. Herhangi bir uyum sorunu yaşamaz. Oyuncu tabii ki gerek fiziki özellikleri gerek teknik özellikleri bence son derece üst düzey ama tabii ki burada tüm transferleri konuşurken, oyuncuların tabii ki teknik kapasitesini ele alırken sağ dışı faktörleri de ele alarak değerlendirmek gerekiyor. Bu ve bunun gibi unsurlar da sonuçta oyuncunun başarılı olması açısından önemli faktörlerden biri oluyor. Dolayısıyla merakla beklediğimiz isimlerden bir tanesi. Kariyerli bir oyuncu, genç oyuncu olmasına rağmen Beşiktaş gerçekten iyi transferler yapıyor. Genç transferler, hem Poku hem Miretti transferleri uzun vadede siyah beyazlara para kazandırabilecek türevde transferler olduğunu da söyleyelim. Her ne kadar kiralık olsa da tabii ki satın alma opsiyonunun da olduğu bir senaryoda Beşiktaş'a para da kazandırabilir ilerleyen dönemlerde, böyle bir isim.
1: Hem para kazandırabilir hem oyun içerisinde sizi belirli bir seviyeye çıkaracak oyuncular. Ayrı Beşer, sen neler eklemek istersin bu transfer gelişmesiyle ilgili?
2: Şimdi bence heyecan verici bir transfer gelişmesi şu açıdan: biz genelde hani takımlarımızın oyunundaki yavaşlıktan şikayetçi oluyoruz. Hani öyle dikine dikey yüksek pas kalitesiyle tempoyu aşağı çakmayan, biraz riskli pas tercihini yapabilen oyuncu bulmakta zorlanıyoruz. İşte Miretti bu işi iyi yapan isimlerden bir tanesi. Caner anlattı, Juventus altyapısından yetişmiş bir isim. Baskı altında top saklamak, prese rağmen iyi pası verebilmek önemli bir meziyet. Bu oyuncuda bunlar var. İyi bir merkez orta saha ve zaten yaşı da genç. Yaşının genç olması hani sizin yarın elinizde kalması gibi bir problemi de beraberinde getirmez. Tabii ki her transfer ettiğiniz oyuncudan hayal ettiğiniz performansı alamayabilirsiniz. Çokça karşılaşılan bir durum. Ama nihayetinde genç oyuncu transfer etmenin de böyle bir avantajlı tarafı da var. İşin bu tarafından da bakınca bence artı katar. Belki oyuncunun geliştirmesi gereken yönü şu: hani skor katkısı çok yüksek değil. Bitiricilik, rakip ceza sahasına girip orada daha fazla gol düşüncesini geliştirse ya da gol pası düşüncesini geliştirse, o final işlerine biraz daha yoğunlaşsa, orada da kendini gösterse aslında çok daha değerli bir oyuncu haline gelir diye düşünüyorum. Ama hani hem İtalyana özelinde hem Beşiktaş'ın kurmuş olduğu kadro özelinde bu oyuncu Beşiktaş'ın oyununa çok şey katar mı? Evet, katabilir. Tempoyu aşağıya çekmez, yukarıya taşır. Baskı yediğiniz zaman, ki zaman zaman bu durumla karşılaşacaksınız, Beşiktaş İtalyano ile birlikte oyunu daha çok ikinci ve üçüncü bölgede yaşayacak. Dolayısıyla o dönüşlerde de ona karşılık verecek dinamik yapıya, enerjiye sahip oyunculara ihtiyacınız olacak. Miretti tam da bu anlamda sizin istediğiniz oyuncu profili diyebileceğimiz bir isim.
0: Bence oyunculara biçilen roller de burada çok kıymetli. Biz yani bazı detayları atlıyoruz. Mesela geçtiğimiz sezon Spalletti çok fazla şans vermedi Juventus'ta oyuncuya. Şimdi oyuncunun gol ve asist sayılarının düşük olduğunu gözlemliyoruz ama şimdi oyuncunun mesela önceki dönemlerden bir röportajı var. Yani idolünün Kevin De Bruyne olduğunu söylüyor. Mesela şimdi Kevin De Bruyne normalde skor yapan bir ofansif orta saha. Dolayısıyla oyuncunun bu Kevin De Bruyne hayranlığından bile aslında bir gol atma ya da bir skor yaratma arzusunun olduğunu da tahmin edebiliyoruz aşağı yukarı. Hani önceki sezonlardaki verilerini referans alarak bu oyuncu hiçbir şekilde gol atamıyor deyip kestirip atmak yerine oyuncuyu belki de farklı rolde görüp gözlemlemek bambaşka bir cevheri de ortaya çıkartabilir. Şimdi Juventus'ta oynamak, oradaki baskı

0: yükü, İtalya Serie A'nın zorluk seviyesi, sonuçta oradaki o katı savunma anlayışı, o catenaccio kültüründen gelen futbol. Dolayısıyla biraz daha zorlayıcı olabilir. Belki burada aradığı ortam mı bulabilir, takım arkadaşlarıyla uyumu daha farklı olabilir. Her ne kadar kendi milletinden, kendi ülkesinden çıkıp bambaşka bir coğrafyaya gelecek olsa bile bambaşka bir ortamla karşı karşıya gelebilir burada. Yani kısa sürede adapte olması için tüm koşullar oluşacak zaten. Hem yani Juventus'ta, Fiorentina'da oynamış, İtalya'dan gelmiş bir Vlahovic olacak takım arkadaşı, hocası Italiano. Yine benzer şekilde İtalya'da futbol oynamış isimler de var. Hiçbir şekilde ona yabancılık hissettirmeyecekler bu ortam içerisinde. Dolayısıyla belki Juventus'ta bulamadığı alanları, bulamadığı pozisyonları Beşiktaş'ta bulabilir. Belki skor anlamında daha farklı bir şeyler de izletebilir bize. O yüzden biraz buradaki takım içi roller de çok değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok da kestirip atmamak lazım. Yani kimi oyunculardan öyle cevherler çıkıyor ki hiç umulmadık performanslar da izletebiliyorlar. Miretti de bakalım neler gösterecek bize. Çünkü o kalitesi var. Yani o kumaşı olan bir oyuncu. Dolayısıyla yani kreatiflik katacaklar Beşiktaş'a. Bakalım skor anlamında da neler sağlayacak. Bunu da tabii zaman gösterecek hepimize.
1: Şimdi mesela Torreira aslında bu açıdan bize ilham verebilir, söylediğin doğru. Tabii ki oradaki istatistiklerine ya da yapabildiklerine bakarak bu değerlendirmeyi yapabiliriz. Ama mesela Torreira ilk başlarda hiç gol atmıyordu. Yani şutla, golle, gol pozisyonuyla sanki hiç işi yok gibi bir görüntüsü vardı.
0: Hatta bir örnek verebilir miyim Hayri abi?
1: Evet.
0: Felipe Melo. İtalya'dan geldiğinde biliyorsun sezonun en kötü oyuncusu. Hani orada altın bidon dedikleri bir
1: İtalya'da
0: şeye layık. Evet, İtalya Ligi'nde. Evet, Galatasaray'a geldi ve Galatasaray'a geldiği ilk sezon Fatih Terim'in 3. dönemiydi. İlk sezonunda yani anormal sayıda gol attı mesela. Galatasaray'ın o şampiyon olduğu sezonda. Onun üstünde gol atmıştı vesaire ve birçok derbide de golü vardı. Yani olağanüstü bir performans göstermişti o Selçuk İnan'la birlikte olan uyumu. İşte zaman zaman bazı oyunculardan hiç öngörülemez performanslar da ortaya çıkabiliyor. Sıcak bir, yani çok sıcak bir örnek olmuyor tabii, bahsettiğimiz yıl 2011-2012 sezonundan bahsediyorum ama Felipe Melo iyi bir örnek aslında. İtalya Ligi'nden gelmiş ve üstelik pozisyon olarak mesela Miretti daha önde oynayacak bir oyuncu. Melo'ya göre. Melo biraz daha derinde oynayan bir oyuncuydu. Daha defansif rolde.
1: Daha alt
0: rolde.
1: Numara. Tabii. Evet. Ya Melo'yu unutmak mümkün mü? Her şeyle hafızalarımızda. Ama Torreira da Lemina geldikten sonra biraz daha önde oynayınca, biraz daha özgür oynayınca, pres yükünü onunla ciddi anlamda paylaşan bir arkadaşa kavuşunca işte mesela o özelliğini de göstermeye başladı. Şimdi burada da görebiliriz. Tabii ki görebiliriz ama her şey birazcık da şunla da ilintili. Yani oyuncunun kendisine nasıl baktığıyla da ilgili. Şimdi mesela Kevin De Bruyne'ü örnek alıyorsa mutlak anlamda hayal etmeli ki Kevin De Bruyne hakikaten stilini ve de kariyerini çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Ya o genelde zaten hani istatistikler genelde bize gelen oyuncular hani bu ligimiz açısından belki çok sevimli bir istatistik değil ama geldikleri liglere göre daha başarılı oluyorlar. Bu gerçek. Özellikle de işte Premier Lig'den gelenler, Serie A'dan gelenler orada ürettikleri skordan burada daha fazlasını üretiyorlar. Bu işin başka bir tarafı ama skorer bir oyuncuya dönüşmek, gol katkısı yüksek bir oyuncuya dönüşmek biraz da şeyle ilgili, biraz değil daha fazla. Yani hocanın ona yüklediği misyon, görev ve oyuncunun da bu anlamda kendisini nasıl tanımladığı, olaya nasıl odaklandığıyla ilgili bir şey. Yani siz kendinizi tamamen savunma meselesine, mantalite olarak hapsettiğiniz zaman zaten o gol gelip sizi bulmuyor ya da o gol pası gelip sizi bulmuyor. Yani bu anlamda da böyle bir farklılık, böyle bir dedik zaten 23 yaşında bu gelişimi gösterebilecek bir oyuncu. Burada gelip pekala gole katkı.
0: Sabır da çok önemli mesela. Hem oyuncu kanadında hem teknik direktör tarafında hem taraftarlar nezdinde. Mesela yine Fenerbahçe'den bir örnek vereceğim. Mesela David de Souza Fenerbahçe'ye geldiği ilk sezonda yani kötü bir performansı ortaya koymuştu. Mesela Zico vardı Fenerbahçe'nin başında. Belki de hani Zico olmasaydı yollanacaktı sezon sonunda. Zico şey demiş.

0: geçti hiç unutmuyorum. Yani bu sahada gördüğünüz David, benim antrenmanlarda gördüğüm ve kalitesinden emin olduğum David bu değil. Yeni sezonda bambaşka bir David de Souza izleyeceksiniz demişti ve Fenerbahçe'nin o çeyrek final oynadığı Şampiyonlar Ligi macerasının baş aktörlerinden birisiydi o sezon mesela. David de Souza olağanüstü performans gösterdi. Inter maçı aldı, Chelsea maçı çok aldı.
1: Çok güzel bir golü olsun. Var hala hafızalarımızda.
0: Chelsea attı uzaktan, evet, gol. Inter attı voleyle gol. Mesela yani unutulmaz gollere de imza attı.
1: Doğru.
0: O sezonki performansıyla mesela işte hem Zico kendisine güvenerek aslında taraftarı biraz böyle telkin etti sabır konusunda. Hem oyuncunun tekrar motivasyonunu sağladı, özgüven kazanmasını sağladı bir yandan. Yani bunlar da çok kıymetli, çok değerli şeyler. O yüzden sabır ve zaman da bence çok değerli. Yani oyuncuların performansını ele alırken böyle bir iki maçlık bu oyuncu olmadı gibi hemen değerlendirip yerden yere vurmak yerine en azından görmek lazım. Şimdi çok sıcak bir örnek olarak Galatasaray'ın transfer ettiği Leslie Ugochukwu mesela. Evet. Yani kiralık olarak oyuncu geldi. Şimdi direkt böyle bir peşin hüküm karar verildi. Sosyal medyada açın bakın. İşte bu oyuncu Galatasaray seviyesinde değil, bu oyuncu olmaz minvalinde yorumlar çok fazla sesli biçimde dile getirildi. Ama ben hala daha ısrarla söylüyorum. Yani bence sabretmek lazım. Yani biraz görmek lazım. Yani iki maçta görülecek bir durum değil bu. Yani birkaç maç daha görülür, bakılır performansına. Yani
2: yanılmıyorsam 11'i yok henüz.
0: Tabii.
2: Ugochukwu'nun.
0: Yani hazırlık maçı olarak var ama yani hazırlık maçı haricinde yok.
2: Resmi bir maçta
0: resmi
2: yok.
0: Resmi bir maçta yok. Ya bu yani bu değerlendirmeyi yapmak için Süper Lig'de mesela örnek veriyorum en az 2-3 maçta belki 90 dakikalık performansını görmek lazım. Avrupa Kupaları kadrosuna Şampiyonlar Ligi'ne yazılacaksa belki bir Şampiyonlar Ligi maçındaki performansını görmek lazım. Çünkü orası için daha fazla önem arz ediyor.
2: Kesinlikle.
0: Yani Süper Lig nezdinde Galatasaray'ın zaten Anadolu rakiplerine karşı dominant bir oyun ortaya koyduğu varsayımında bulunarak Şampiyonlar Ligi gibi bir ortamda biraz daha fazla defans yapmanız gereken senaryolarda Leslie Ugochukwu gibi merkez orta sahada kesici roldeki oyuncular çok daha kıymetli oluyor. Dolayısıyla belki bir Şampiyonlar Ligi maçında bu oyuncuyu görebilirsiniz. Ha, Şampiyonlar Ligi'nde sonuçta hep birinci torbadaki takımlarla oynamayacaksınız. Biraz daha dişinize uygun rakiplerle de karşı karşıya geleceksiniz. Dolayısıyla orada da görmek lazım. O yüzden diyorum yani böyle bir iki maçla oyuncuyu direkt değerlendirmek çok doğru bir kıstas değil.
1: Bence orada biraz tepkilerde duygusallık da söz konusu. Hani bekledikleri transfer gelmeyince alınan oyuncuya yönelik tepki de fazla oluyor. Yani aslında Galatasaray diğer transferlerini yapabilmiş olsa bu oyuncu o kadar hedef tahtasına konmayacak diye düşünüyorum.
2: Yani onun da birikmişliği var.
1: Ya onun birikmişliği var kesinlikle.
0: Tabii iki yani tane yoksa, yıldızın arasına sıkıştırsan tabii, mesela Leslie'yi o zaman kimse ses çıkarmazdı.
1: Sana da ilk geldiğinde ilk maçlarda hani ya acaba ki o zaman verilen para hani rekorlar düzeyindeydi. Hani 20 milyon euroluk bonservisler bizim vermeye alışık olduğumuz bonservisler değildi.
0: Ki Championship'ten gelmişti
1: tabii
0: mesela.
1: Evet oradan gelmişti üstelik. Ya Premier Lig'den de gelmemişti. Hı hı. Yani Galatasaray seviyesinde değil şeklinde orada da değerlendirmeler yapmıştı. Ama sonra daha sonra Galatasaray'a çok çok ciddi katkıları oldu.
2: Ki bence Sidiki Şerif'e de aynısı yapıldı. Yani o
0: evet,
2: forvetsizlikte, o dar rotasyonda yani.
1: Doğru.
2: Tek Talişka vardı. Onda zaten
0: çok
2: net
0: haksızlığa uğradı o da mesela. Yani Sidiki Şerif zaten sizin biçtiğiniz ana rolde birinci forvet değildi aslında. Yani geçtiğimiz sezon zaten Sidiki Şerif zorunluluktan ilk 11'in parçası haline geldi. Yani devre arasında hem John Duran'la hem En-Nesyri ile aynı anda yolları ayırmak çok da Fenerbahçe'nin planı dahilinde ilerleyen bir durum değildi. Her iki oyuncunun devre arasında takımdan ayrılması otomatikman zorunluluktan Sidiki Şerif'i bir anda ilk 11 yaptı.
2: Evet.
0: Sidiki Şerif birçok maçta derbilerde Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde, Fenerbahçe Galatasaray derbisinde birçok derbide de ilk 11 çıktı. Çok pozisyona girdi, çok gol kaçırdı ve çok gol kaçırmaya devam ettikçe de taraftarlar da tabii tepkisini sesli biçimde dile getirince oyuncu da tabii performansını olumsuz anlamda etkiledi. Ya, genç bir oyuncu sonuçta yani hata yaparak gelişecek muhakkak ama biz de tabii ki biraz sabır eşiği ne yazık ki biraz düşük. O yüzden genç oyunculara çok fazla sabredemiyoruz. Ama işte Sidiki Şerif gibi oyuncular da tabii ki ne kadar şans bulursa o kadar kendini geliştirme imkanı buluyor. Senin de söylemiş olduğun gibi yani tamamen biraz aslında içinde bulunduğumuz durumun azizliği.

0: yine uğramış isimlerden birisi Dik Şerif'te.
1: Bir de bu sezon Lukaku takviyesi yapıldı. Yani Fenerbahçe oradan bunu bir önceki tabii programlarda da dile getirdim, yine dile getireyim. Yeni Lukaku'sunu yaratabilirdi belki. Sidik Şerif kalsaydı. Çünkü ona çok ön model, ön rol olacaktı Lukaku. Biri Belçikalı, biri Fransız. Dilden yana da bir sıkıntı yok. Ama tabii Sidik Şerif ayrıldı, transfer oldu. Senin de dediğin gibi orada biraz dikkat çekti diyelim.
0: Ya dönem dinamikleri de çok değişiyor. Mesela az önce Zico örneğini verdim ama Zico'nun mesela bunu söylemesini sağlayan faktör şu oldu. Zico sonuçta Fenerbahçe'yi 2006-2007 sezonunda şampiyon yapmıştı. Yani şampiyon yapan teknik adama karşı biraz daha mesela lafı sözü dinlenir. Hani aldığı kararlar konusunda herkes bir
2: en kredisi azından, yüksek olur.
0: Tabii aynen öyle, kredisi yüksek olur doğal olarak. Yani mesela şimdi bugünkü koşullarda ele aldığımızda, şimdi Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyonluğa hasret olduğu için tabii ki taraftarlarda, camiada elbette sabır konusunda biraz daha farklı değerlendiriyor. Bir de şimdi sosyal medya konusu da var işin gerçeği. Sosyal medya da çok ciddi bir yönlendirici bu konuda. Hı hı. Yani genç oyuncu yetiştirme konusunda evet çok istiyoruz hep. Genç oyuncuları yetiştirelim, daha fazla genç oyuncuya şans verelim ama bu kadar çok yıldız oyuncunun olduğu bir senaryoda bile yani mevcut denklemde de hep tabii ki talep ettiğimiz durumdan kaynaklı genç oyunculara çok fazla da şans veremiyoruz. Keşke daha fazla şans verme olanağımız olsa, tamamen transfer politikalarımızı bu yönde revize etsek ama ya hep şey istiyorum ben mesela, tabii ki komutanlarda olsun ama komutan sayısı sınırlı olsun, işte 3 komutan varsa biraz asker sayısı daha fazla olsun ki oyuncu yetiştirelim ve o sirkülasyondan da para kazanalım. Çünkü yani ülke futbolunun gelişimi açısından bence bu kıymetli çünkü. Ya oyuncu ihraç etmek, yetiştirmek. Ya Hollanda futbolu, Belçika futbolu gerçekten çok iyi modeller. Ya oralarda mesela onlar da tabii ki yani üstelik biz nüfus bakımından çok daha avantajlıyız bu ülkelerden. Ya onların en önemli artıları şu. Onlar mesela Afrika'daki kurmuş oldukları akademilerin ekmeğini yiyorlar çoğunlukla. Çok fazla oyuncu oradan kazanıp işte Generation Food gibi akademilerden oyuncu çekerek onları parlatıp sonra Avrupa'nın büyük liglerine pazarlıyorlar. Ya biz de bence bu alanda biraz yetiştirici olsak çok önemli düzeyde paralar kazanırız ama biz çok fazla yetiştirici olmayı herhalde tercih etmiyoruz.
1: Ki senin az önce dediğin gibi fazla komutan olunca da problem çıkıyor.
0: Evet. Yani o da maalesef tabii ki handikaplı durumlardan bir tanesi. Ama işte dediğimiz gibi keşke daha fazla oyuncu yetiştirebilsek coğrafyada.
1: Kesinlikle. Madem Fenerbahçe'ye girdik, Sidik Şerif'ten ayrılması muhtemel olan Cengiz Ünder için de bir transfer gelişmesi var. Çorum Futbol Kulübü devreye girdi bu oyuncu için. Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta forma giymişti Cengiz Ünder. Forma girecek mi, tekrar eski Cengiz'i görebilecek miyiz derken Cengiz Beşiktaş'ta da olmadı. Çok aralıklı performans sergiledi. Fenerbahçe'de de artık tabii o mevkide çok güçlü isimler var.
0: Evet.
1: Yeri geliyor Nene de yine o rotasyona yazılıyor. Greenwood zaten oranın ana şu anda oyuncusu. Cengiz Ünder hakkında neler söylemek istersiniz? Hayri Beşer sizinle başlayalım.
2: Neler söylemek isterdim, neler söylemek zorundayım durumu söz konusu. Ya Cengiz aslında güzel bir rol modeldi. Yani Altınordu altyapısında yetişmiş. Oradan Başakşehir gibi kurumsal bir yapıya transfer olmuş. İşte Edin Vişcan'ın da Başakşehir'de çok çok iyi işler yaptığı dönemde sol tarafta oynuyordu, Solon oynuyordu hatırladığım kadarıyla. Parlamış ve Roma'ya transfer yapmış. Pırıl pırıl, sporcu ahlakıyla da örnek gösterilebilecek bir Türk genci olarak iyi bir temsil fırsatı yakalamıştı. Onu da iyi değerlendirdi aslında ilk başlarda. Açıkçası ben Fenerbahçe'deki hikayesinin bu denli büyük bir hayal kırıklığı olacağını tahmin etmiyordum.

0: Cengiz Ünder'deki ısrarı da hep anlayışla karşıladım. Hatta Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın da onunla ilgili hayalleri oldu. Tekrar Cengiz'i kazanmaya dair ciddi beklentileri vardı. Gelinen nokta sadece hani Fenerbahçe'nin ya da işte Beşiktaş'ın bir yerli oyuncudan performans alamaması, beklentilerinin karşılık kalması değil. Aynı zamanda çok iyi bir rol modele dönüşmüş bir oyuncunun yolunun yarım kalması bence üzücü. Yani Cengiz Ünder bir dönem milli takım için de vazgeçilmez bir isimdi. Dolayısıyla hani oradan buraya gelmiş olması, yani bizim karşılaştığımız, bize takdim edilen profile hiç uymuyor. Yani başka bir oyuncudan böyle bir hikaye beklersin mesela. Hani örnek vermek için söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Şimdi Emre Mor mesela dışarıda da yetişmiş ama hani profil olarak hani böyle bir zikzak beklersin, böyle bir düşüş, böyle bir kayboluş beklersin ama Cengiz'den beklemezsin. Ben o açıdan üzücü buldum ama her şeye rağmen yani inşallah hani düştüğü yerden kalkar diyeyim. Hani buna belki kimse inanmayacak ama en azından kendisi inansın ve bunu tekrar başarsın. Hem onun için hem Türk futbolu için güzel olur ama gelinen nokta gerçekten üzücü.
1: Peki devam edeceğiz. Caner'e sözü bırakacağım ama onun öncesinde bir araya gitmemiz gerekiyor.
2: Tabii ki.
1: Kısa bir araya gidelim, ardından tekrar birlikte olacağız.

A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor Radyo canlı yayın.
1: Belki o beklenti seviyesini belki tam anlamıyla karşılayamadı Fenerbahçe ve Beşiktaş'taki performanslarıyla. Ama şu anda gündemde Çorum FK var. Çorum Futbol Kulübü bence bu sezonun flash ekiplerinden birisi olabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü ilk kez bu sezon Süper Lig'e yükseldiler. 17 tane transfer gerçekleştirdiler. Kadrosu önemli ölçüde değişti. Uğur Uçar'la birlikte bambaşka bir hikaye izletebilirler bize. Ben mesela Galatasaray Çorum FK maçında stadyumdaydım. O karşılaşmayı basın tribününde takip etmiştim. Yani o maçta mesela bir puan almalarına rağmen ben o günkü oyunlarını beğendim. Ya ki uzun vadede bence önemli işler yapabilecek transferler de gerçekleştirdiler. İyi bir takım var ve böyle bir takımda mesela Cengiz Ünder kendisini bulabilir. Yani performansını tekrardan belirli bir seviyenin üstüne çıkartabilir. Hep söylerim, o yüzden oyuncuların tercih ettiği takımlar da çok değerli. Tabii ki büyük kulüplerde oynamanın getirdiği baskı, oradaki taktik sadakat vesaire durumlarının dışında belki Çorum FK'nın mevcut sistemi içerisinde daha özgür rolde de oynayabilir Cengiz mesela. Sonuçta artık daha tecrübeli sınıfında oraya gidiyor. Dolayısıyla orada belki daha farklı bir performans da izletebilir. Çorum FK önemli transferler gerçekleştirdi. Yeni takımında belki çok daha farklı bir performans gösterebilir. Bir yükseliş yoluna da girebilir Cengiz. Bunu tabii da vaat ediyor zaten yeteneğiyle kesinlikle.
2: Kesinlikle. Peki Fenerbahçe'yle devam edelim o zaman yine. Fenerbahçe'de tabii bu transfer döneminde özellikle Beşiktaş gibi onlar da yine seçici gittiler. Gerekli takviyeleri yaptılar. Bundan önceki transfer sezonlarına baktığımızda Fenerbahçe hep yeniden bir kadro kurma işine giriyordu. Ama bu sezon aynı şeyi söyleyemeyiz. Ake transferi oldu, Lukaku, Vedat Muriç, Greenwood. Bu transferleri gerçekleştirdi Fenerbahçe.

0: Fenerbahçe. Sizce bir transfer daha gerçekleşecek mi Fenerbahçe'de? Gerçekleşirse hangi bölgeye veya hangi bölgelere gerçekleşmeli? Ayrı Beşer, sizinle başlayalım.
1: Ya Fenerbahçe aslında yapması gereken transferleri büyük ölçüde yaptı diyebiliriz. Hı hı. Transfer gerekir mi bundan sonra? Yani sol bek için düşünülebilir. Yani Brown konusunda ben çok net değilim. Mesela Osterwolde ayrılmamış olsaydı, hatta büyük ihtimalle İsmail Kartal sol bek pozisyonunda daha çok Osterwolde'yi de kullanabilirdi. Artı Osterwolde'yi stoperleri zaman zaman takviye etme anlamında, yedekleme anlamında da kullanabilirdi. Ya bu iki pozisyonda, yani stoper pozisyonu için artı bir oyuncu gerekir kanaatindeyim. Evet, belki kadroda stoperler var ama hani Škriniar-Ake ikilisinin olmadığı senaryoda Fenerbahçe sıkıntı yaşar gibi geliyor bana. Öbür taraftan da söylediğim gibi sol bek pozisyonu için düşünülebilir. Ha, onun ötesinde yani farklı tartışma kalemleri açabilirsiniz tabii ki. Ama bence Sayın Aziz Yıldırım göreve geldikten sonra Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarını şöyle bir cümle içerisinde sıralamıştı ve o ihtiyaçlar doğrultusunda belki biraz gecikme de olsa transferler yapıldı. Teşhis doğru konuldu ve alınması gereken oyuncular alındı. Şimdi şu var. Şimdi Fenerbahçe iki tane golcü transfer etti.
0: Evet.
1: Vedat ve Lukaku. Lukaku zaten dünya çapında önemli bir golcü. Vedat da iyi bir oyuncu. Yani hem Fenerbahçe'de hem Fenerbahçe'den sonra gittiği takımlarda çok önemli işler yaptı. Oyuncular kaliteli, önemli oyuncular. Ancak performansları konusunda biraz soru işaretleri yok mu? Var. Süreç içerisinde göreceğiz bunu. Yani neden dolayı bunu söylüyorum? Şimdi Fenerbahçe İsmail Kartal'la birlikte henüz yeterli olsa da olmasa da bence daha heyecan verici, daha baskılı, oyunu genelde rakip sahaya yıkabilen, geçişleri de tempolu bir şekilde yapmak suretiyle etkili olan, seyri insanı sıkmayan bir takıma dönüştü. Yani şimdi Fenerbahçelilerin de istediği bu. Futbol severinde, hepimizin de istediği bu. Yani İsmail Kartal'ı Fenerbahçe'yi seyretmek bana hiç fena gelmiyor. Şimdi bu oyun yapısı içerisinde alınan işte Vedat olsun, Lukaku olsun, ya o tempoya, o ritme katkı sağlayacaklar mı, yoksa zaman zaman o tempoyu aşağıya çekecekler mi? Bir soru işareti bu. Hani bağlantı oyununda da katkıları iyi olursa bu problem halledilir diye düşünüyorum. Şu an görünen şu ki Greenwood hazır gelmiş gibi. Yani büyük ölçüde daha doğrusu hazır gelmiş gibi. Fenerbahçe onunla da gol bulabiliyor. Yani burada golü sadece işte merkez santforun ya da golcülerin sırtına yüklememek Fenerbahçe'nin lehine olur. Öyle de olacak gibi gözüküyor. Ama ez cümle senin soruna dönersek, ya özellikle stoper pozisyonu için sanki bir takviye gerekiyor. Kulübenin birazcık daha dolu olması gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Evet, yani genel hatlarıyla zaten Fenerbahçe'de şu anda kadro oldukça şişik görünüyor. Çok sayıda yabancı oyuncu var ve ayrılan isimler hala daha devam edecek. İşte Osterwolde'nin Roma durumu, işte Diego Carlos ayrılacak ve iki oyuncu da stoper denkleminden çıkacak isimler. Şimdi Fenerbahçe'de stoper rotasyonunda aslında önemli ölçüde bir ihtiyaç doğacağını da gösteriyor bu durum. Ama tabii ki bu kadar fazla yabancı oyuncu da varken benim tahminim tamamen Fenerbahçe orada bir yerli stopere gitme şansı, ihtimali biraz daha artıyor. Bu da tabii ki bu isimlerin başında işte Alanyaspor'dan Ümit Aktağ öne çıkan oyunculardan bir tanesi. Yine Yusuf Akçiçek mesela tekrardan, evet, Fenerbahçe'nin gündemine gelme ihtimali var. Adil Demirbağ yine konuşulabilecek isimlerden bir tanesi. Yani bu oyuncular Fenerbahçe'nin talep ettiği stoper.

0: rotasyonu için uygun isimler. Dolayısıyla bu üç isimden bir tanesi belki önümüzdeki günlerde daha yoğun biçimde konuşabiliriz. Yani Fenerbahçe'nin muhakkak gündeminde ama bu isimlerden bir tanesi belki de yakın zamanda Fenerbahçe'ye imza bile atabilir. Bu da mümkün.
1: Tabii. Sezon içerisinde yine sol ön mevkiyle ilgili transfer iddiaları çıkıyordu Fenerbahçe ile ilgili ki bu iddialardan en güçlü isimler arasında tabii Rafael Leao ismi sık sık gündeme geldi ki bu transfer haberi daha henüz Fenerbahçe Lukaku'yu transfer etmeden önce gündeme gelmişti. Lukaku transferinden sonra biraz daha tabii o haber değerini kaybetti. Belki bir sol ön oyuncusu transfer olabilir, bilmiyorum. Ne düşünürsünüz?
0: Zaten bununla alakalı bir isim gündeme geldi. Jean-Matteo Bahoya ismi. Fransız oyuncu. Eintracht Frankfurt'ta forma giyiyor. Yani bir kontenjan transferi olarak düşünülüyor. Çünkü Fenerbahçe orada da önemli ölçüde aslında boşalttı o kadrodaki isimleri. Yani şu anda işte Sidiki Şerif'in vesaire ayrıldığı bir senaryoda şu anda Fenerbahçe bir U23 kriterine uygun bir isim takıma katabiliyor. Dolayısıyla bu kritere uygun bir sol kanat oyuncusu. Rashford stilinde bir oyuncu. Zaten Fenerbahçe'nin aslında bu transfer döneminin başından beri istediği türevde bir isim. Yani tabii ki ana planda Marcus Rashford'ı alması bekleniyordu. Ama tabii ki çok maliyetli bir isim olduğu için daha çok o minvalde bir isme gidilmesi burada belki de ön plandaydı. Rashford stili bir oyuncu. Saatte 37 kilometre saat hıza ulaşarak Bundesliga'da 2024-25 yılının en hızlısı seçilmiş bu arada bahsettiğimiz isim. Evet.
2: Rekora yakın bir şey bu.
0: Nasıl?
2: Yani futbolcularda rekora yakın bir
0: rakam. Tabii tabii. Yani Bundesliga'da 2024-25 sezonunda bir maç içerisinde herhangi bir işte tek bir pozisyon içerisinde en yüksek hız metriğine ulaşmış oyuncudur. Oldukça patlayıcı, patlayıcı da çok kuvvetli bir isim. Yani sol önde belki de Fenerbahçe'nin şu anda ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Bu oyuncuyu satın alma opsiyonunu kiralamayı düşünüyor Sarı Lacivertliler. Geçtiğimiz sezon rotasyon parçasıydı tabii ki Eintracht Frankfurt'ta ama birçok karşılaşmada da süre aldı aslında. Evet, aldığı süreler belki önemli ölçüde sınırlı olabilir. İşte genelde 20-25 dakika, 30 dakika oynadı ama birçok karşılaşmada forma şansı buldu. Anladığım kadarıyla bu sezon belki de Eintracht Frankfurt'ta geniş rotasyonda daha az şans bulacağı düşüncesiyle oyuncu da bence ayrılmaya muhtemelen sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin de zaten sol öne tercih ettiği profile de uygun. Belki de önümüzdeki günlerde Bahoya ismi Fenerbahçe için çok daha sesli biçimde dile gelebilir diye getirilebilir diye düşünüyorum.
1: Çok iyi bir değer paylaştım bu arada. Beni de heyecanlandırdı. Ya bir futbol sever olarak 37 kilometre dedin değil mi?
0: Evet.
1: 37 kilometre hız.
2: Yani benim bildiğim rekor o seviyelerde. Belki Ronaldo'nun daha üzerine çıkmışlığı söz konusu olabilir. Messi mesela 36'ya çıkabilmiş en fazla filan gibi bilgiler vardı da o yüzden hakikaten heyecan veriyor.
0: Ben de bugün öğrendim zaten bu bilgiyi. Yani biraz şans eseri denk geldim.
1: Çok ilginç.
0: Evet
1: ya.
0: Evet.
1: Gerçekten. Yani 37 kilometre.
2: Müthiş hızlı. Demek.
1: Yani Bundesliga, o hızda koşarken yani, yere düşse.
2: Tabii tabii. Yani çok bisikletle mesela hızlandığınız zaman bile o hıza kolay kolay çıkamazsınız. Yani çok kolay çıkılan bir hız değil.
1: Peki o zaman biz yavaş yavaş kapatıyoruz. Transfer raporunun sonuna geldik. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, yayınımızın sonuna geldik. Bizden hemen sonra Avrupa Gecesi programı karşınızda olacak. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Bu akşamlar.
3: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı. Çağırdık resmen. Golcü sahne alıyor.

0: Pompeo.
1: Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu gol.

0: sol kanada doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı! Mallorca attı Vedat Muriç!
1: Vedat Muriç offside'da değil, pas yine ortaya. Vedat Muriç! Vedat Muriç ceza sahası için çaprazda!

Sergi Darder yaptı, ortayı Muriç'ten kapı.

Türk adına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol. Vedat Muriç attı yine.

Selçuk Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Her zamanki gibi Vedat Muriç.

0: Kral Spor Radyo. Spor'un radyosu.
1: Kıymetli olan bu.
2: Yarın saat 19'da Fenerbahçe taraftarı tam 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi kura heyecanında takımlarını seyretme imkanı bulacaklar. Rakiplerimizi göreceğiz. Hem Galatasaray'la hem Fenerbahçe'yle Şampiyonlar Ligi'ndeyiz sevgili seyirciler. 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe ve Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde aynı anda mücadele etmişti ve o tarihten bu yana iki takım göndermeye hasrettik. Neyse ki bu hasretimizi de dindirdik. Mücadelenin sonunda bir takım gerginlikler de var sahada ama bir şekilde tatlıya bağlanacaktır. Gendüzü özellikle fazlasıyla sinirli görünüyor. Olabilir böyle şeyler ama şu an itibariyle biz Fenerbahçe'nin zaferine odaklanalım. Şenol Hocam, nasıl hissediyorsunuz?
3: Vallahi her şeyden önce Fenerbahçe takımını, önce İsmail Kartal'ı ekibini, Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Böyle bir hedef koydu kendisine Aziz Yıldırım. Biz muhakkak Şampiyonlar Ligi'nde olacağız dedi. İsmail Kartal ve ekibi de buna inandı. İnançlarının neticesinde sahaya bu akşam yansıttıkları oyunla birlikte hak ettikleri yerde 18 yıl sonra Fenerbahçe futbol takımı oldu. Bu hem ülkemiz adına hem Fenerbahçe adına çok gurur verici bir gece. Neden bunu söylüyorum? İki tane takımla birlikte bundan sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Demek ki artık bizim ülkemizin futbolu Avrupa'da da bir lig daha yukarı çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla oynamak demek Türkiye'nin büyük bir gururu. Bu gururu yaşatan Fenerbahçeli oyunculara, teknik adamına hepsine teşekkür ederiz, tebrik ederiz. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde de istedikleri başarıları, istedikleri neticeleri alırlar. Ülkemizi ve Türk futbolunu gururlandırırlar. Haklı bir galibiyetti. İlk maçtan sonra da burada yayın yapmıştık. İkinci maçta dedik ki bu Lyon'u biz orada da yenebiliriz. Çok rahat yenebiliriz. Fenerbahçe'nin o zamanki transfer dedikoduları, gidenler gelenler derken bir kaotik süreçten çıktı ama bu akşam süt liman bir hava vardı. İki gündür gayet sakinlerdi. Sakin olan Fenerbahçe, sakin oynayan Fenerbahçe. Hatta yayından önce de bunu konuştuk. Fenerbahçe %50-50 dedik ama iyi oynarsa Gendüzü, Kante iyi oynarsa Şikinyar, Ake iyi oynarsa Buru, Turu geçer. Ve o oyuncuların muhteşem oyunu, muhteşem savunması. Bir de uzun zaman sonra Vedat Muruç Fenerbahçe'ye geldi. Bir senedir santroforsuz oynayan Fenerbahçe ilk defa santroforla oynadı. Bu santroforla oynamanın ne kadar önemli, ne kadar kıymetli olduğunu Fenerbahçe taraftarı gördü. Bir de artık Oğuz Aydın denen bir oyuncu geldi. Nihayet Kerem Aktürkoğlu'nun yerine yerleşti diye düşünüyorum. Bundan sonra da İsmail Hoca hak ettiği formayı hak edene vereceği konusunda hiçbir şüphem yok.
2: Burçin Hocam, hakemi ayrıca değerlendireceğiz ama oraya daha çok var. Nasıl gördünüz bugün takımımızı?
4: Ya Kerem, bence Fenerbahçe sezonun en önemli maçını kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli. Bunca yıl sonrasında takımın marka değeri için çok önemli ve ben bunun lige de zaten olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman açıkçası bu sezon başında katıldığım programlarda da Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne şimdiye kadar olmadığı kadar yakın olduğunu, hatta seninle de konuşmuştuk. Neden böyle düşündük? Çünkü belli bir kadro istikrarı yakalanmıştı zaten. Şimdi bugünkü kadroya da baktığımızda Ake zaten hemen oraya koyabileceğiniz bir oyuncu. Sağ tarafta Greenwood. İleride biraz önce Şenol Hoca'nın söylediği gibi Muriç. Yani çok ufak dokunuşlarla zaten belli bir şekilde oyun kültürünü oluşturmuş bir takım. Bence müthiş bir performans gösterdi bugün. Bence İsmail Kartal Hoca'ya da ayrı bir parantez açmak lazım. Özellikle ilk başta ilk 11'i gördüğümüzde hepimiz böyle biraz tedirgin olmadık değil. Yani daha sert bir orta sahayla İsmail Yüksek'le çıkmak birazcık daha mantıklı geliyordu maç öncesinde. Ama işte en iyi defans hücumdur. Bence müthiş yansıdı hocanın kafasında kurguladığı strateji. Yani çok herhalde Fenerbahçeliler müthiş mutludur bu akşam. İki takımla, Fenerbahçe ve Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde olmak bence bütün futbol ortamımızı birazcık daha farklı etkileyecek diye düşünüyorum.
2: Son derece pozitif sirayet etmesi gereken bir durum. Fenerbahçe özelinde kalacak olursak, bir yandan da Fenerbahçe şampiyonluk yarışında maçtan önce konuştuğumuz bir husus, yani bugün kazanmak Samsun deplasmanına da daha farklı gitmeyi, sezonda daha farklı yaşamayı
1: ayrı bir motivasyon
2: bence takıma muhakkak hayal ettiriyordur. Ne düşünüyorsunuz hocam?
1: Ya şöyle, bir kere kıymetli olan şu, bu kadro Şampiyonlar Ligi'nde olsun diye kuruldu.
2: Evet.
1: Artı şampiyonluk yaşamak için kuruldu ki, özellikle yine de söylüyorum, ilk yarıda bir oyun oynadı Fenerbahçe. Rakibine sıfır pozisyon, artı girdiği pozisyonları çok net değerlendirdi. İkinci devrenin başında tekrar iyi başladı Fenerbahçe. Pozisyonları var. Oğuz Aydın'la yakaladı. Orada fişi çekebilirdi. Ama daha sonra özellikle seyircinin, Lyon seyircinin devreye girmesiyle beraber etkili olan bir Lyon gördük. Orada biraz daha oyunu kontrol edip topa sahip olsalardı, bu kadar son dakikalarda zorlanmayan bir Fenerbahçe izleyecektik.
2: Evet,
1: ama sonuç itibariyle şu kıymetli. Yani bugün tabii ki oyun değerli ama bu maç özelinde oyunu değil de Şampiyonlar Ligi girişini değerlendirmek lazım. Çünkü bugün biz iyi oynayıp kaybetseydik çok ayrı bir şey. Ama bugün hem iyi oynadık dediğim gibi, hem de Şampiyonlar Ligi'ne girdik. Bu çok kıymetli bir şey. Bunun ekonomik bölümünü hiç konuşmaya gerek yok. Ama kulübe katacağı, ülke futboluna katacağı değer var. İki tane takımımız minimum 8 maç oynayacak. İki tane takımımız. 36 takım var Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne giren. İki tane Türk takımı var.
2: Doğru.
1: Bunlar çok kıymetli şeyler. Yarın inşallah Trabzonspor ve Beşiktaş'ta Avrupa Ligi'ne kalacaklar. Onlarda da ayrı bir sevinç yaşayacağız. Gelinen noktada yatırım var ülkeye. Müthiş oyuncular geliyor. Para olarak yüksek paralar alıyor. Yavaş yavaş da karşılığını alıyoruz. Bugünkü oyunda ben mesela Oğuz'u çok beğendim. İlk yayında Şenol abiyle biz çok destek çıktık. Kalitesini bildiğimiz için.
2: Evet.
1: Özellikle bugün bir de gol yapsa, yakaladığı pozisyonu gol yapsa, maçın oyuncusu, son dakikalara doğru.

0: biraz yoruldu. Ederson bence çok iyi oynadı. Yani bir de hakemin, biraz sonra konuşacağız Burçin Hoca'yla, kararları var, değişen kararlar var. Yorumlarken acaba farklı şeyler mi düşünüyoruz? Ama bir tane Fenerbahçe'ye 2-2'lik gol var. Golde 3 tane Fenerbahçe'nin aleyhine pozisyon var. 4 dakika gitti izledi ya. 4 dakika izledi. Türkiye Ligi, Türkiye Ligi gibi oldu. Ya önce bilmiyorum, Burçin Hoca'dan şey rol çalmayayım, o kendi yorumlasın da benim de fikrim var. Ama oralar kırılma noktaları, bunları anlatmamız lazım. Bunlar A+ hakemler. UEFA'nın en iyi hakemlerinden. Hoca daha iyi bilir de.
1: Dünya Kupası'ndaydı.
0: Tabii Dünya Kupası'nda. Gelinen noktada bizim de Şampiyonlar Ligi girme hedefimiz var. Yani böyle de bir şey var. Dediğim gibi yani camiayı kutlarım, oyuncuları kutlarım, İsmail Hoca'yı kutlarım. İsmail Hoca için de çok iyi oldu. Yavaş yavaş eleştirilmeye başlıyordu. Onun aldığı galibiyet, onun ilerleyen haftalarda Fenerbahçe'de özellikle daha iyi işler yapması için de yol açıldı. Yani iki takım müthiş bir şey Kerem. Dediğim gibi bütün Fenerbahçeliler ve Türkiye mutludur herhalde.
2: Hocam işin maddi boyutuyla ilgili konuştuk. Manevi boyutuna da Abdullah Hoca değindi. Herhalde bu maneviyatı herhangi bir parayla da dolduramaz yani Fenerbahçe camiası. Bu kadar uzun bir hasret, bu hasret sona eriyor ve bu kulübün tanınması, takip edilmesi, karizması bir anda çok daha yukarıya çıkmış oluyor aslına bakarsanız. Böyle bir anlamı var Şampiyonlar Ligi.
3: Çok doğru söylüyorsun.
2: Öyle yani.
3: Evet, yani itibar ve
2: itibar önemli bir şey.
3: Tabii yani. İtibar ve şöhret kazandı diyorum Fenerbahçe yani bu lige katılmakla. Yalnız bugün maçın kazanılmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi, yayından önce konuştuk, hatırlıyor musun? Bir soru sormuştun işte Taliska. Biz ne dedik? Orta sahayı üçlü yapar, İsmail'i doğru koyar. İsmail Hoca Taliska ile başladı. Ben dedim ki bu İsmail Hoca, ben bu maçı kazanmak için sahaya bu 11'i sürüyorum demiştim. Hatırlıyorsun, evet. Yayından önce. İsmail Hoca böyle bir mesaj verdi. Böyle bir görüntü verdi oyunculara, kamuoyuna. Biz maçı kazanmaya geldik, kazanma oyunuz ve ofansif bir takımla sahaya çıkıyoruz dedi. Ve nitekim söyleminde, kurduğu kadroda ne kadar haklı olduğunu gösterdi.
2: Doğru.
3: Taliska ile oynayarak çift forvet gibi zaten oynadı. Ön alanda gerekli yerlerde gerekli baskıyı yaptılar. Alanları kapattılar. Alanları da çok kademeli bir şekilde kapattılar. Yani talihsiz bir gol dediler. O golü de yemese kolay kolay gol yemezlerdi. Ama ben şunu da görüyorum şimdi. Fenerbahçeli oyunculara bir güven gelmiş. Şimdi Ederson'un kalede duruşu geçen seneki Ederson duruşu değil. Ederson kalede bak çok bariz net pozisyon olmasa bile topu tutuşu, bloke edişi, yani topla beraber uzun pas atışı, bakıyorsun Ederson'a bir cesaret gelmiş. Bu İsmail Kartal'ın oyunculara verdiği bir cesarettir bu akşamda. Böyle hiçbir topu son birkaç dakikanın dışında damdum vurmadılar. Hep oynamaya çalıştılar. Nitekim de oyunun bütün bölümünde, ya çok bölümünde Fenerbahçe oyuncuların savunma yaparken de iyi oynadılar. Hani top rakipteyken hep biz değerlendiririz ya. Burada tersini söyleyelim. Savunma yaparken de iyi savunma yaptılar. Ha, ara sıra hata olmaz mı? Bunlar olabilecek şeyler futbolda. Ama dediğim gibi Fenerbahçe bugün daha farklı da kazanabilirdi. Çok net pozisyonlar var Fenerbahçe için.
2: Evet.
3: Yani rakibin olmadığı kadar. Rakip sadece kanatlardan yaptığı varyasyonlarla beraber bir şeyler üretmeye çalıştı. Bir golü de öyle buldu zaten. Bir ortanın neticesinde arka direkte Fofana'nın attığı bir gol var. Yani iki, bu sefer İsmail Hoca ona da uyandı. Uyandıktan sonra o kanatlardaki ters top uygulamalarını da bertaraf etti. Ondan sonra minimum seviyeye indirdi Fenerbahçe'ye gelen tehlikeleri. Onun için ben ülke adına Fenerbahçeli oyuncuları, teknik adamı hepsini kutluyorum. Ülkemiz için de çok iyi bir puan oldu. İnşallah Abdullah Hoca'nın da söylediği gibi yarın akşam Trabzonspor'umuz, Beşiktaş'ımız da burada turunu atlar. Dört takımla birlikte Avrupa'nın en büyük iki tane kupasına, İki takım Şampiyonlar Ligi'nde, iki takım da UEFA Ligi'nde görmek istiyoruz. İnşallah da öyle olur.
2: Yani uzun süredir öyle bir şey yaşamadık.
0: Şu önemli. Şimdi tabii alınan

0: Galibiyet çok kıymetli. Bunu yani oyunla filan anlatamazsın. Neden anlatamazsın? Şimdi burada maç oynamak çok zor. 60 bin tane burada Fransız var, Lyonlu var. İkincisi, Lyon'un Şampiyonlar Ligi'ne girmesini isteyen bir hakem var. Bütün takdir hakların ilk dakikalardan itibaren Lyon'un lehine kullanan bir hakem var. Kritik bir kararda gol olması için çok çabaladı ama maalesef VAR'dan döndü.
1: O kadar da değil artık dedi.
0: Ya 4 dakika bulmaya çalıştı. Ya nereden yakalayayım da 2-2'ye oyunu getireyim diye. Ama hakikaten çok dirayetli, çok karakterli bir Fenerbahçe oyuncu grubu var burada. Çok sert tepki verdiler. Tartışılan oyuncular çok iyi oynadılar. Mesela ilk yarıda Greenwood bir ters top attı. Ben böyle bir şey görmedim. Bilgisayarla atılmaz ya. Hatırlıyor musun öbür taraftan buraya?
2: Gol oldu zaten işte o.
0: Ha, gol oldu o. Pozisyon gol oldu.
2: O müthiş bir top.
0: Yani Fenerbahçe aslında ne kadar belki tecrübe olarak üst seviyede olsa bile bunu sahada gösterdi. O baskıda yılmadı. Çünkü müthiş bir tane baskı var. 60 bin kişi bağırıyor. Yalnız benim anlamadığım bir şey var. Burçin Hoca cevap verir. Ya bu baskıya bu kadar etkilenen bir hakem ben görmedim. Taraftarlar bir bağırıyor, hakem etkileniyor. Ama bütün bunlara cevap veren bir Fenerbahçe gördük. Bu mutlaka lige yansıyacaktır. Ya işte diyorlar ya Fenerbahçe ligi, Şampiyonlar Ligi'ni beraber götüremez. O zaman bu kadroyu niye kurdu Fenerbahçe?
1: Tabii.
0: Niye Greenwood'a 40 milyon euro verdi? Niye Muriç'i aldı? Üstüne Lukaku'yu aldı. Bazen Muriç oynayacak Şampiyonlar Ligi'nde. Lukaku ligde oynayacak.
1: İşte şimdi Greenwood'u da çıkardın parası.
0: Çıkardın. Evet. 50 milyon euroya yakın değil mi? Girdi var.
1: Evet.
0: Şampiyonlar. Tam bilmiyorum rakamını ama.
3: 40-35.
1: Şöyle düşünün. Tribün gelirleri, sponsorluk gelirleri, yayın gelirleri, maç günü gelirleri. Zaten 50 milyon eurodan fazla kazanıyorsun.
0: Yani bütün bunları.
1: Bütün bir paket olarak bak.
0: Bütün bunları düşünürken ekonomisini ben dediğim gibi bir kenara bırakıyorum.
1: Evet.
0: Ülkeye kattığı bu duygusal bence başarı daha önemli Fenerbahçe'nin. Şu yönden önemli. İki takımımız var. Asya'da da takımımız var, Avrupa'da da. Senin deyimiyle Kadıköy'de de Şampiyonlar Ligi müziği çalacak.
1: Hocam yemin ediyorum ağzım aklımdan bu geçiyordu.
0: Unuttun ama ben söyledim.
1: Hayır, Kadıköylüyüz yani doğma büyüme netice itibariyle. Ve semtte oturuyorum yani stadın olduğu yerde oturuyorum. Esnaf arkadaşlarımızla hep konuşuyoruz. Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı hiç fark etmez. Herkes bunu bekliyordu.
0: İşte sana tercüman
1: yani,
0: oldu.
1: Evet yani. Evet yani herkes kazanacak. Güzel ilçemiz
0: tabii
1: kazanacak.
0: Tabii keyifliyiz bu akşam.
1: Fenerbahçeliler mutlu olacak.
0: Evet.
1: Bu hakikaten yani sadece bir futbol organizasyonuna katılmıyor. Yani büyük de bir hasrete nokta koyuyor. Az önce de söyledik. Camianın itibarı için, karizması için de çok hoş bir durum.
0: Oyuncu bazına inersek ekstra iyi oynayan oyuncular vardı.
1: Evet.
0: Mesela Oğuz Aydın çıkana kadar, bence yollana kadar kaçırdığı gol dahi olsa bence çok iyi oynadı. Onun haricinde ekranda röportaj veren ikinci golü Arçı Buran zaman zaman özellikle başlarda kötü başlayıp
3: gole kadar, değil mi?
0: Kendi attığı gole kadar kötü başlayıp sonra iyi bitirdi. Kaleci dediğim gibi herhalde artık Fenerbahçe taraftarı kaleciyi affetmiştir.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Herkes biraz
0: geçen sene
1: olabilir.
0: Kötü bir şey bıraktı ama bak bir şey söyleyeceğim Kerem. Burada Aziz Bey'i takdir etmek lazım.
1: Kesinlikle.
0: Ne dedi? Biz dedi Ederson'la konuşacağız, onu kazanacağız. Çünkü başka kaleci bakamayız bu saatten sonra dedi. Bunlar hep kritik kararlar ve bunlar çok doğru kararlar.
1: Maç özelinde, Fenerbahçe'nin zaferi özelinde yine konuşacağız ama izleyicinin eminim ki merak ettiği bir nokta var. İlerleyen dakikalarda ya da saatlerde daha detaylı da değerlendirebiliriz ama saat 19'da artık bugün diyebilirim yeni gün içinde Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirilecek. Bir takım hariç bütün takımlar belli, torbalar belli. Bunlardan bahsedeceğim ama Arçı Buran'ın açıklaması. Öncelikle Tanrı'ya şükrediyorum. Bu zafer Tanrı'nın, bu galibiyet, bu tur Fenerbahçe taraftarlar ve İstanbul için 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyorduk ve şimdi katıldık. Bize inandıkları için herkese teşekkür ediyoruz. Çok iyi hissediyorum. Çok çok diyor İngiliz oyuncu. Hakikaten de attığı golle bize namı

0: henüz başında olmamıza rağmen ya bu sefer oldu hissini de verdi Archie Brown. Onun da ayağına sağlık diyelim. Vedat Mur için de açıklamalarına ilerleyen dakikalarda göz atacağız. Arkadaşlarıma sorayım, acaba Archie Brown'un açıklamalarının devamı var mı? Devamı var. Az sonra ekranda olacak İngiliz oyuncunun sözleri. Bunu da bir kere daha söylemiş olayım. Aktaracağım size geldiği anda. 28. dakikada takımımızın ikinci golünü kaydetmişti. Archie Brown, Lyon deplasmanında Şampiyonlar Ligi torbalarından da az sonra bahsedeceğim. Yarın zaten Aspor ekranlarında ya da bugün çok daha detaylı bir şekilde belki bütün programlarımız içinde de konuşacağız. Acayip bir gece bizi bekliyor. Bugün müthiş bir gece yaşadık. Yarın da çok heyecan verici bir akşam olacak. Hem Fenerbahçeliler hem de Galatasaraylılar için. Archie Brown'un açıklamaları gelene kadar çok hızlı bahsedeyim ben. Birinci torbada Paris Saint Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico Madrid var. İkinci torbaya baktığımızda Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis ve PSV'yi görüyoruz. Üçüncü torba Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bulunduğu torba. Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk. Dördüncü torba Viking, LASK, Slavia Prag, Slovan Bratislava ya da Çelye. Bu iki takım arasında oynanan maç uzatmaya gitti ve Slovan Bratislava deplasmanda önde. Stuttgart, AEK, Como, Lens ve Azerbaycan temsilcisi. Sabah takımlar bu şekilde. Yarın 19'da kura çekiminde yine Aspor ekranlarında canlı yayında olacağız. Bu hatırlatmayı da yapalım ve takımlarımızın rakiplerini de görmüş olacağız. Hakikaten heyecan verici hocam. Her torbadan ikişer takım gelecek. Aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşemiyor. Onu söyleyelim.
1: X8.
0: Evet, böyle bir durum söz konusu. Archie Brown'un açıklaması yine ekranda. Fenerbahçe olarak her zaman kazanmak için çıkıyoruz. Bu bazen zorlu da oluyor. En iyisini ortaya koymak istiyoruz her maçta ama zor maçlar oynuyoruz. Ben gurur duyuyorum. Harika bir atmosferde oynadık. Kaliteli bir takıma karşı oynadık ama tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum diyor İngiliz oyuncu. Takımlar üstüne konuşuruz ama Archie Brown'a dair de hocam birkaç kelime etmek lazım. Hakikaten o kopardı yani işi aslında.
2: Yani bak böyle. Bütün arkadaşlarımla gurur duyuyorum diyor. Çok iyi bir atmosferde kaliteli bir oyun oynadık. Biz maçtan evet. önce ne dedik? Fenerbahçe takımı oyuncu kalitesi olarak Olympic Lyon'dan
0: önde
2: bir takımdı. Evet. Ne olacak dedik? Mücadele edilirse, savaşırsa, iyi savunursa bu turu geçer dedik. Öyle de oldu. Şimdi ben sana başka bir şey daha söyleyeyim. Bu akşam tabii Fenerbahçe'nin tur atlaması yarın Aziz Bey'i coşturacak büyük bir ihtimalle. Ben sana söyleyeyim. Neden coşturacak? Hem Fenerbahçe'nin kasasına para girdi. Epey bir para girdi. Transferde biraz boşluklar vardı. O boşlukları da doldurdu. Yarın ayın 4'üne kadar tahmin ediyorum en az 3 tane oyuncu Fenerbahçe'ye kazandırır. Bunların iki tanesi stoper olmak kaydıyla buraya en az 3 tane, ikisi garantide 3 tane oyuncu daha buraya katabilir. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Kadronun derinliğinin birazcık daha artması lazım. Burada 23 yaş altında kontenjan var. Bir de yerli adaylardan birileri var. Onları da alırsa Aziz Bey yarından itibaren coşar. En neşeli günü herhalde bu akşamdır diye katılıyorum. Fenerbahçe takımı çok iyi oynadı. Çok iyi mücadele etti. Bunu da hak ettiler bu başarıyı. Artı bir şey daha söyleyeyim. Sen demin birinci torba 2, 3, 4'ü gösterdin. Birinci torbanın dışında olan bütün takımlarla hem Galatasaray hem Fenerbahçe başa baş oynayacak takım kadrosu var. Evet. Takım kalitesi var. Takım olgusu var. Çünkü birinci torba gerçekten Şampiyonlar Ligi. Yani tepesi. Ama onun dışındakileriyle beraber İki takımımız da kafa kafaya oynayacak ve hepsini kazanabilecek nitelikte ve güçlü takımlar. Onun için burada her iki takım da bu sene Şampiyonlar Ligi'nde derece yapar diye düşünüyorum ben bu akşam.
0: Vedat Mur için açıklaması var. Çok mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'ne katılacağımıza inanıyorduk. Konya Spor maçından sonra kenetlendik. İnanılmaz mücadele ettik. Çok iyi başladık maça. İlk yarıda 2 gol bulduk. İkinci devrede 1 gol yedik diyor Kosovalı oyuncu. Aslında Türk bir oyuncu, neredeyse bizden biri, onu da söylemem lazım.
2: Sesi bayağı iyi.
0: Muhteşem. Oyundan düştüğümüz anlar oldu ama bazen şans da önemli. Çok mutlu ve gururluyuz. Bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziğini Kadıköy'de dinletmek onur ve gurur verici. Fenerbahçe'ye, Türkiye'ye armağan olsun. Oğuz'la maçtan önce konuşmuştuk, orta yapacağını biliyordum. Takipçiliğimle bir gol attım, mutluyum. Fenerbahçe'yi bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan kadroda benim ismimin de yer alması gurur verici diyor Vedat Muriç. Hocam ne dersiniz Vedat'ın performansı için? Önceki maçta da gayet iyiydi ve hızlı bir giriş yaptı ikinci Fenerbahçe dönemine.
1: Hem de nasıl yani, bir de müthiş açıklamalar bunlar Kerem. Yani bu kadronun içerisinde olmanın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar gururlu hissettiğini. Ya takım olarak çok inanmışlar, çok iyi hazırlanmışlar. Belli yani bu, bunu anlayabiliyoruz zaten konuşmalarından hepsinin. Vedat Fenerbahçe'deki çok büyük bir boşluğu dolduruyor. Yani o güçlü forvet çok uzun zamandır Fenerbahçe'de yoktu. Ve şimdi bu maçta bile yani fiziksel olarak geride kaldığımız bir takıma karşı ne kadar önemli olduğunu gördük. Böyle top tutabilen bir santraforun neler yapabileceğini. Dediğim gibi maçtan önce İsmail Kartal'ın Talisca ve önünde Vedat seçimi biraz radikal gelmişti ama müthiş işledi plan. Onu birazcık daha düşününce şöyle yorumladım ben. Yani fiziksel olarak yarışamayız Lyon'la. Yani mümkün olduğunca fiziksel olarak yarışmak yerine topu gezdirerekten daha teknik, daha akıllı oynama taraftarı olmuş bu seçimiyle bence İsmail Kartal. Ve oyuncular da çok içselleştirmişler bu planı. Takım halinde çok iyi hareket ettiler. Yani maç başladıktan sonra yani hemen göze çarptı. Kante zaten bence inanılmaz bir oyuncu. Yani boşuna hani Kante dememişler. Yani kendi bölgesinde isim koymuş bir oyuncu. O yüzden ben yani tamam hani ekonomik olarak çok eleştirildi belki ama yani Kante'nin çok büyük bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ve bu sene çok fark yaratacağını düşünüyorum. Onun dışında aslında Fenerbahçe'nin böyle bir enerjiye ne kadar ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Yani daha da iyi anlayacaklar bence. Yarın sabah kalktığında Fenerbahçeliler ne kadar farklı bir şeyi içinde olduğunu daha da iyi anlayacaklar. Saat 7'de kura çekiminde daha da iyi anlayacaklar. Yani hakikaten çok müthiş bir akşam oldu. Oyuncuların hepsi bence beklenen performansın üstünde gösterdiler. Bir tek dediğim gibi biraz önce Abdullah Hoca da söyledi. Maç başladığında ilk 20 dakika golü atana kadar Archie Brown biraz diğer arkadaşlarının seviyesinden biraz altta kalmıştı. Ama golle beraber o da farklı bir seviyeye taşıdı
0: kendini.
1: Tebrik edelim hakikaten.
3: Vedat çok önemli bir boşluğu doldurdu bence Fenerbahçe'de. Fenerbahçe oyunlarında hep söylüyorduk, iyi de oynadığı zaman, kötü de oynadığı zaman santroforsuz Talisca ile oynuyordu ama santroforsuz oynuyordu. Bugün Vedat ne yaptı? Bir kere müthiş bir bağlantı yaptı değil mi? Özellikle ilk yarıda.
0: %100.
3: İndirdi, Talisca'ya indirdi, Greenwood'a indirdi, Gendüzi'ye indirdin. Oyunun Fenerbahçe adına rahatlamasını sağladı.
1: Foller de aldı.
3: Foller ceza aldı. Bir de Fenerbahçe'nin kenardan yapılan ortalarda kafa vuracak oyuncusu Vedat. Lukaku iyi olduğu zaman bir de Lukaku. Bu iki gerçek var. Bugün Vedat vurdu, kafayla vurdu, döndü, tamamladı. Bir de sağ ayağıyla attı, enteresan. O da enteresan. Dediğim gibi Vedat Fenerbahçe oyununda gerek tek oynayarak, gerek zaman zaman Lukaku'yla az sürede olsa beraber oynayarak çok önemli açıyı kapatacaklar diye düşünüyorum. Bir de verdiği demeçte de takımdaşlık adına çok önemli demeç verdi mesela. Orada onu çok dile getirdi.
0: Hocam sağlam da bir karakter ya. Böyle insanların, takımların, grupların içinde olması hakikaten etrafını da çok pozitif etkileyen.
3: %100. Ve takım olgusu üzerine yaptığı konuşma demek ki Fenerbahçe hakikaten bu oyuna iyi hazırlanmış. Ne oynayacağını, nasıl baskı altında kalacaklarını %100 biliyorlar. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe özellikle daha erken oyunu koparabilirdi. O pozisyonları da yakaladı. Greenwood'un mesela son anda geçerken Niakate'nin vurduğu pozisyon var. Oğuz Aydın'ın var, Nene'nin var. Dolayısıyla zaman zaman da baskı yemeyecek.

0: Çok normal, kolay değil. Lyon takımı biliyorsun, Fransız, özellikle bu Şampiyonlar Ligi'nde İspanyollar, Fransızlar, Portekizliler, bunlar hakem manipülasyonunu çok iyi bilen takımlardır. Ama Fenerbahçe bunların hiçbirine dediğim gibi fırsat vermeden çok oyuna karakter koyarak Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Bunun ülke olarak kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yani belki dediği gibi hocanın, belki şimdi anlamıyoruz ama ne kadar büyük bir başarı elde ettiklerini ilerleyen günlerde daha iyi anlayacağız.
1: %100 ilerleyen günler Fenerbahçelerinde bu keyfi daha fazla yaşaması için güzel fırsatları da beraberinde getirecek. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ilk düdüğün herhalde duyulduğu an çok çok farklı olacaktır. Şenol Hocam, İsmail Kartal ve Fenerbahçe beraber Avrupa Kupaları tarihinde 6 ön eleme turunda maça çıkıyorlar.
2: Hepsini kazanıyor.
1: Hepsini geçmiş İsmail Hocam.
2: Evet.
1: Ya bu da herhalde
2: Konferans Ligi'nde yarı final, çeyrek finalden yarı finale kadar geldi.
1: Yok, ön eleme, yani turnuvaya katılma aşaması.
2: Evet, yani.
1: Evet, Konferans Ligi'nde de öyle bir durumu var. Daha fazlası da belki olabilirdi.
2: Yani son yıllarda katılıyorum Kerem'ciğim.
1: Ya bu çok önemli bir başarı hocanın hanesine de. Çok iyi.
2: Kesinlikle katılıyorum. Bir de bir şey söyleyeyim. Son yıllarda Türkiye en büyük puanı Fenerbahçe kazandırıyor. Yani katıldı, bak, UEFA Ligi olsun, Konferans Ligi olsun, burada hep başarılı skorlar alıyor. Neticeler hep iyi geliyor. Çok ülke puanına çok büyük katkılar sağlıyor. Şimdi bugün bakıyorsun, 3 tane eleme turundan da bir sürü puan geldi şimdi. Sen Lyon ediyorsun, şimdi Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun.
1: Tabii.
2: Şampiyonlar Ligi'nde de ben Fenerbahçe'nin çok başarılı olacağını düşünüyorum. Tabii ki oyuncuların kendine olan özgüveni bu Şampiyonlar Ligi'ne katılmakla birlikte arttı Kerem. Hı hı. Aynı seviyede kalmasını bekleyemezsin. Şimdi bir Lyon'u elemek kolay bir şey değil. Yani sen bir takımın bu kadar yıl buraya katılmadıktan sonra iki tane ön eleme, bir playoff maçı oynayıp Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını çok değerli bulmak lazım.
1: Tabii.
2: Çok kıymetli bulmak lazım. Bunlar değerli şeyler. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde senin oynayacağın maçta ben Fenerbahçe'nin çok başarılı olabileceğini düşünüyorum Şampiyonlar Ligi'nde. Gerçek birinci grup, birinci torbanın dışındaki diğer takımların hepsi Fenerbahçe'nin eşdeğer takımı. Yani Lyon'dan biraz üstün, biraz aşağısı olanlar var birkaç tane. Ama orada da başarılı olacak. Bu başarı lige de sirayet edecektir büyük bir olasılıkla. Neden? Şimdi bakıyorsun, bizi yanıltan, affedersin lafını, bir şey mi söyleyeyim?
1: Yok, çok önemli
2: bir, bir hafta önce mesela içeride oynanan maçta Gendüzü'nün, Kante'nin şeyine, performansına bakıyorum, çok düşüktü. Rakibi oynattılar. Rakibi oynaması için müsaade ettiler. Aynı şekilde Akeşi Kinyar'da rakibi oynadı ama bugün öyle oynatmadı. İsmail Hoca bu dersine çok iyi çalıştı. Bunları teorik olarak çalıştılar ama sahaya yansıtarak da, pratikte de çalıştıkları çok net bir şekilde. Bak, ilk maçta orta sahayı çok kolay pas yaparak gelen bir Lyon vardı. Bugün öyle değildi. Sadece kanatlardan gelen bir Lyon vardı. Savunmada mesela Ake ve Skriniar hiçbir zaman boş oynattırmadı rakibi. Burada da çok alanı kapattılar. Mesafeleri sıkıştırdılar ve Fenerbahçe burada çok başarılı oldu. Yani İsmail Kartal'ı bu akşam ayrıca övmek lazım. Dersine çok iyi çalışmış. İlk maçtan yapılan hataların hepsini düzeltmiş. Yani hepimizin de dediği gibi, bir de penaltımızı vermedi hakem ya. Bir de o var.
1: Onu
2: bir de
1: hocaya
2: var.
1: Soracağız.
2: Neyse, hocaya soracağız da şimdi.
1: Hocayla bir göz yüze geldik.
2: Hocaya kesin soracağız da. Ya başka nasıl penaltı olur ki? Yani başka türlü bir penaltı olmaz yani, bu penaltı. Ya aynı penaltı Lyon olsa verirdi. Bu hakem verirdi. Bugünkü hakem öyle. Lyon formasının üstüne giymişti ya. Lyon formasından çıkmıştı sahaya ya. Şimdi hoca anlatacaktı yani. Bir formanı da çıkar ya. Fransa, İtalya birbirine yakın mı
3: yani?
2: Ben
3: biraz daha uzaklarda.
2: Biz uzaklardayız yani. Yani bir formayı çıkarsaydı sırtından Fenerbahçe daha rahat kazanacaktı ya.
1: Ya
2: kızdım en son hakeme geldim. Deminden beri Apo burada söylüyor bir şey diyemedim. Hocaya kalacak gerçi de. Ya bir formasının rengi değişikti ya.
1: tamam, penaltı.
2: Ben orada

0: Fener golü yedikten sonra ben olsaydım evet. Muriç'i yenerdim. Sağına geç de maça başlayalım ya.
1: Ederson
0: tarafını belli et.
1: Ederson'un açıklaması var. Öncelikle tüm takımı tebrik etmemiz gerekiyor. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. İki gol attık. İyi mücadele ettik. 18 yıl sonra Fenerbahçe taraftarına bu mutluluğu verdiğimiz için mutluyuz. Bu galibiyeti milyonlarca taraftarımıza armağan etmek istiyoruz diyor Ederson yapmış olduğu açıklamada. Takımımızda çok fazla iyi ve tecrübeli oyuncular var. Bu sezonki ilk hedefimizi yakaladık. Bunu bugün kutlayacağız ama yarından itibaren lig maçına odaklanacağız. Brezilyalı firebekçisinin maç sonu yaptığı sıcağı sıcağına ilk açıklamalar bu şekildeydi. Şenol Hocam, normal şartlarda, hatta hemen hemen her şart altında başkan ve yönetici övgüsü yapmayı hiç sevmem, hiç az etmem. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Aziz Yıldırım bu takımı Şampiyonlar Ligi'ne sokacağım dedi. Çok net bir şekilde bunu söyledi. Onun başkanlığı kazanmış olması, onun getirdiği enerji ve transferdeki eleştirilmiş de olsa zaman zaman vizyonu burada ne kadar yardımcı oldu?
0: Kurda. Efsane geri döndü. Yani gerçekten Aziz Bey.
1: Başka bir başkan olsaydı bilmiyorum Fenerbahçe bugün Şampiyonlar Ligi'nde miydi? Çok emin değilim.
0: Bilmiyorum ama ben o kadar emin değilim. Çünkü o kadar önemsemiyor bundan önceki dönemde. Önemsiyordurlar muhakkak da. Ama Aziz Bey çok istedi bu Şampiyonlar Ligi'ne evet. girmeyi. Yani gerçekten çok onun bir havası var. Onun avrosu farklı. Bak, Türk futboluna da bir hava getirdi. Aziz Bey'in her demeci, her konuşması Türk futboluna bir hava getiriyor.
1: Aziz Yıldırım'ın aurasını Abdullah Hoca da herhalde iyi bilir diye düşünüyorum bu arada.
2: Ya, buyurun. Bilirim.
0: Aziz Bey bizim futbol şube sorumlumuzu daha bizden önce sonra Abdullah'ların evet. döneminde başkan oldu. Yani Aziz Bey futbolun içinden gelmiş, futbolu da iyi oynayan bir adamdır ha. Öyle şey değildir. Oğuz'a benzetirdi bizim kendini. Orta saha oynardı. İyi futbolcuydu. Gerçekten biliyordu. Ama bazen de fazla bildiği için eski dönemlerde bir takım şeyler oluyordu. Bunlar her başkanın da her yaptığı doğru olacak diye bir şey değil. Ama çok kararlı ve emin şekilde bu sefer aday oldu. Yani oldu ve ben dedi bir şeyleri yapmak için mücadele edeceğim. Ne yaptı ilk başta? Takımın eksik noktalarını tespit etti. Nokta atışı transferleri yaptı. Şu anda ihtiyaç olan yerleri hepimizden iyi görüyor. Bizim gördüğümüzü o da görüyor.
1: Evet.
0: Aynı şeyi söylüyorum. Bak, iki tane stoper bundan sonra kesin alır. Bir tane de orta saha mı alır? Kanat mı alır? Ama bugün Oğuz Aydın'ı gördükten sonra yani Kerem var, Nene var, daha kanat falan buraya gelmez. İki santraforu var. Ha, orta sahaya bulabilirse bir tane 23 yaş altı yabancı transferi yapabilir. Ama kesin ve kesin savunmaya eğer Osterwolde'nin kesin imzayı attığını duyarsak bir tane Türk olmak üzere bir de yabancı iki tane stoper muhakkak bu takıma kazandıracak.
2: Alır abi şimdi neden? Ligde var Şenol abi.
0: İşte yani
2: işte lig artı Şampiyonlar Ligi var.
0: Yani, maç sayısı çoğaldı.
2: Tabii.
0: Yani, tempoyu kaldıracak oyuncuları muhakkak takviye yapacak.
2: Lig sayısına minimum 8 tane daha Şampiyonlar Ligi maçı.
0: Ya Aziz Bey heyecan, sen biliyorsun tabii. Yani Aziz Bey şimdi havaya girdi mi zaten alır. Kesin alır. Bir türlü alacak yani bu Şampiyonlar Ligi onlar için de. Yani Aziz Bey için de bir ivme oldu yani. Fenerbahçe taraftarı için de oldu.
1: Tabii.
0: Mesela Fenerbahçe'nin bu hafta sonu deplasmanda oynayacak değil mi yanılmıyorsam?
1: Doğru.
0: Bir hafta sonra içeri dönecek. Farklı bir ambiyansta o şeyler oluşacak artık.
1: Tabii. Yani bir gurur, ligi takımı olarak yürümek var.
0: Sorunun cevabı yani Fenerbahçe taraftarı Aziz Bey'in bu seferki gelişine inanılmaz derecede mutlu oldu. Yani verdi fazla da dikkat edersen hiç Aziz Bey demeç vermiyor. Fazla çıkmıyor. Ara sıra mesajlar veriyor. Ama güçlü mesajlar veriyor. Verdiği mesajları da yerine birer birer getiriyor. İnşallah Fenerbahçeli taraftarların istediği şekilde bundan sonra da devam edecektir diye düşünüyorum. Çünkü Aziz Bey bu saatten sonra frene basmaz, gaza basar. Yani buraya alabileceği en iyi oyuncuları, alabilecekleri kapasiteyi en iyi şekilde takviyelerini yapacaktır. Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi çok uzun bir maraton olacak. Onun altından kalkabilecek oyuncuları da bir an önce o takıma kazandıracak.
2: Bence şey alır Kerem. Yani şu anda Fenerbahçe'nin tabii ki stoper eksikliğini bir kenara bırakırsak bence sanki orta sahada

0: bir 8 numaraya sanki bir ihtiyaç var gibi bu oyunda. Yani çünkü bakıyorum İsmail...
1: Gündüz'ü Kante, İsmail değil mi?
0: Evet, aynı tip. Ama şimdi tabii bir de şey var. Bu gidecek oyuncular pozisyonu var ya. Sanki bir tane 8 numara gibi. Şimdi santrofor tamam. Kenar oyuncuları öyle veya böyle oynarsın. Bugün de Oğuz da geldi zaten. O da denkleme girdi. Nene var, Greenwood var. Kerem dönecek.
1: İrfan bile girdi.
0: İrfan keza girdi. Yani sanki bir orta sahaya bu 23 yaş altı bir oyuncu profili eğer alabilirlerse. Neden? Şöyle, çünkü kolay değil. Yani Şampiyonlar Ligi'ni geçen sene Galatasaray'ı nasıl yıprattığını biliyoruz.
2: Evet.
0: Son viraja girdiklerinde bayağı az kaldı şampiyonluğu kaçırıyorlardı. Onun için en azından devre arasına kadar o planlamayı kaçında veriliyor listeler? İkisinde mi, dördünde mi?
2: İkisi diye hatırlıyorum. İkisi diye hatırlıyorum ama kontrol etmem lazım.
0: Yani oraya kadar yani dediğim gibi bir tane sanki orta sahaya şöyle iyi ilk 11'de zaman zaman kullanılıyor.
2: 2 Eylül, evet.
0: Evet. Bir oyuncuya ihtiyaç var gibi düşünüyor.
3: Hocam bir şey soracağım size. Ben hep onu düşünüyorum ben. Şimdi mesela İrfan Can Kahveci'nin yani bugünkü Oğuz Aydın performansı sonrası kanatlarda oynaması zor bence. Acaba 8'e evrilemez mi?
1: Yani, onu yani, konuştuk daha önce biliyor musun? Yani hoca daha önce ben de dedim. Yani İrfan Can acaba
3: zaten
1: 8...
3: öyleydi
0: ama çok uzun zamandır yani kenar oynuyor.
1: Bravo.
0: 3-4 senedir.
1: Şimdi bu saatten sonra
0: Başakşehir'den
1: yıpranmış da bir durumu var. O 8 ha şu 2-3 maç önce Gençler Birliği maçında mesela performansı bu Türklerin hepsinin iyi değildi. Ama orada dediler aa bunlar kalmasın. Bak şimdi birçok Fenerbahçeli arkadaşlarım şunu aa hocam bunlar olur mu şunlar? Ya kardeşim dedim ya. Bir maç kötü oynayan bir oyuncuyu dışarı koyamazsın. Bu oyuncuların kalitesi var. Ligin ilerleyen haftalarında bu oyuncuları aynı anda İsmail Hoca'nın 5 tane 6 tane rotasyon içerisinde oyun içerisine sıkıştırması bir hataydı. Bunları tek tek oynattığın zaman takım içerisinde, normal 11 içerisinde büyürler. Nitekim oyuna Oğuz Aydın'la başladı. Şahane oynadı. İsmail girdi oyuna, destekledi. Taliska'nın yapamadıklarını 8 numarada oynattı üstelik şeyi İsmail'i biliyorsun. İlk defa farklı bir yerde. Vedat Buruş'un arkasında. İrfan girdi, başarılı oldu. Tek tek düşündüğün zaman katılıyorum sana. İrfan Can'ın asıl mevkisi 8 ama bu saatten sonra artık orada o biraz zor görünüyor. Şimdi Abdullah Hoca'nın da dediği gibi ya ben iki stoper bir orta saha bu saatten sonra Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı. Bunlar yakında da olur. Yani stoperlerin bir tanesi Türk olabilir zaten. Yakında da olur belki de, belli olmaz yani.
2: Bu hafta transferde epey hareketli geçecek.
1: Kesinlikle önümüzdeki hafta kesin. Evet bir şeyleri bitirmesi gerekir.
3: Kerem iki nokta söylemek istiyorum.
2: Tabii ki lütfen.
3: Birincisi şu. Bir kere Şampiyonlar Ligi'nde de bir Fenerbahçe Galatasaray rekabeti yaşamak bence çok müthiş olacak. Şimdi bu yeni sistemde, yani şimdi daha önce de aynı anda iki takımımız Şampiyonlar Ligi'nde oldu ama bu yeni sistemde olmadı.
0: Hocam şey de olacak merak etme, Trabzonspor'la Beşiktaş da olacak.
3: Evet yani.
0: Avrupa Ligi'nde.
3: Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne bakarsak yani Fenerbahçe Galatasaray rekabetini orada da yaşamak bence müthiş olacak. İki, umarım Real Madrid ve Mourinho Kadıköy'e gelir.
0: Güzel.
3: Yani iki şey böyle birazcık heyecanlandırdı beni.
2: Bugün de Real Sociedad'ı 4-1 yendiler. Mbappe hat-trick yaptı.
3: Arda ilk 11'deymiş.
2: Arda ilk 11. Gayet iyi performansı.
3: Onu gol asist var mı Arda'dan?
2: Yok.
3: Yok.
2: Ama genel hatlarıyla iyi iş çıkardı. Yani kura çekimi zaten pek çok kişi için maçlardan da daha heyecanlı geçiyor. Onu da belirtelim. İlerleyen dakikalarda yine o torbalara bakacağız ve muhtemel rakiplerimiz üstüne de konuşacağız. Statüye dair de yine bir iki bilgilendirmem ya da aslında herkes hakim zaten hatırlatmam söz konusu olacak. İsmail Kartal'ın Lyon maçı ardından yapacağı açıklamaları da gerçekten merakla bekliyoruz. Az sonra A-Spor ekranlarında canlı canlı takip edebileceksiniz. Fenerbahçe için çok çok mutlu bir gece ve üstüne konuşmamız gereken büyük detaylar var. Performanslardan bahsediyoruz. Zaman zaman genel konuları da giriyoruz. Haliyle bir transfer süreci de Fenerbahçe'yi bekliyor. Bu da son derece mühim. Hocam, Greenwood hakikaten çok ciddi bir fark yaratıyor yani sahada.
0: Evet.
2: Onu görebiliyoruz. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde de en büyük kozu olacağını düşünüyor musunuz oyuncular arasında?
0: Ya şöyle, bir kere müthiş bir oyun görüşü var. Yani sahanın, hani derler ya, her tarafını görüyor ama hala fizik anlamında tam olarak hazır mı dersen ona evet diyemem. Ama hep üstüne koyarak gidiyor. Onu söyleyeyim. Greenwood'un oynaması, hani bek kanat organizasyonu var ya, biraz da Semedo'ya da çok yaradı. Yani Semedo'nun da defansif anlamda bayağı belli bir seviyeye geldiğini görüyorum. Bugünkü karşında oynayan Noah çok etkili bir oyuncu olmasına rağmen. Şöyle çok fark yaratıyor.
1: Çoğu zaman da Fofana oldu karşısında.
0: Evet. Ama Greenwood'u şöyle kullanmak lazım. Çok beki kovalatmamak lazım.
1: Sen onu, en son bir tane Aldus içeriye depar attı gitti. Ondan sonra gördün mü?
0: Çok bitti orada.
1: Belini tuttu. Böyle yorgun.
0: Onun yerine şeyi gibi gönderdi Şenol abi. Santrofor'u gönderdi. Vedat'ı gönderdi. Evet. Ama çok koştu.
1: Çok koştu, çok
0: mücadele etti. Yani mesela...
1: Yani senin dediğin için şey dedim.
3: Hocam
1: yani,
3: zaten...
1: Hazır tam olsaydı orada o kadar yorgunluk
0: tamamlardı
1: içermezdi.
0: Tamamlardı bence.
1: Evet.
3: Turu zaten Mason Greenwood'a borçlu yani.
0: İlk maçta attığı gol.
3: Ya, Turun anahtarı
0: kişisel,
3: o goldü.
0: Kişisel çok önemli bir gol. Bir de tabii İsmail Hoca üzerinden de konuşmak lazım. Üzerinden büyük bir yük kalktı.
1: Evet. Kesinlikle.
0: Bu mesela örnek Kerem, bunlar kırılma maçlarıdır hocalar için.
2: Evet.
0: Neyi anlatmaya çalışıyorum? Fenerbahçe turu geçmese, Samsun'da kötü bir netice alsa farklı şeyler konuşacaktı.
2: Tabii.
0: Öyle değil mi?
2: Doğru.
0: Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne kalmış, büyük bir kredi kazanmış. İsmail Hoca daha özgüvenli. Muhtemelen maç sonu toplantısına da yansıyacaktır. Artık biraz da dediğim gibi büyük kalktı üstünden. Ama bence çok iyi planlamış. Biz şöyle planlamıştık. Daha doğrusu Cem abi vardı, Burçin Hoca yoktu. Biz dedik ki üçlü bir orta sahayla biraz daha tutar bir oyunu dedik. Ama o demiş ki yok, ben Talişka'yı oynatarak önce skoru alacağım. Aldı mı? Aldı. İki gol attı mı? Attı. Sonuç itibariyle İsmail Hoca'nın düşünceleri doğru çıktı.
1: Evet.
0: Doğru çıktı doğru. Yani.
1: Ben dedi kazanmak için çıkıyorum dedim.
0: Tabii aynen öyle. Yani onun için hakkını teslim edelim. Bir de insanlara şu kolay gelebilir. Biraz İsmail Hoca'yı sevmeyenler şöyle diyebilir. Ya ne yaptı ki? Ne yaptı değil. 60 bin kişi önünde oynuyorsun. Hakem devamlı aleyhine karar veriyor. Seyirci baskısı var. Yani bütün bunları düşündüğünce nasıl bir ortamda maç oynandığını insanlar biraz anlasın. Fenerbahçe buradan çıktı. Ama ben sana çok samimiyetle söyleyeyim. İkinci yarının 10. 15. dakika Fenerbahçe maçı bitirebilirdi. Yakaladığı pozisyonlar var. İşte Şenol abi de söyledi.
2: Doğru.
0: Ama böyle sekans olarak baskı yemesi bu maçlarda çok normal. Çok normal. Adamlar bir hafta önceki maçta 11 tane rotasyonlu oyuncuyla oynadılar. Kaleci
2: hocam,
0: dahil.
2: Şu da var. Fofana çok ekstra bir gol attı. Hakikaten müthiş bir yetenek. Müthiş bir gol. Tamam ama oraya kadar Lyon'un hala net bir pozisyonu ben toplamıyorum
1: açıkçası. Ya zaten karşı karşıya
2: bak, kaldıkları pozisyonu ben hatırlamıyorum
0: bak,
2: yani.
0: Lyon bir hücum takımı. Geçiş takımı.
2: Evet.
0: Çok set takımı değil. Fenerbahçe ilk yarıda bence en iyi yaptığı şey blokları çok iyi kapattı. Kenarları ikili üçlü sıkıştırma çok iyi yaptı. Topun arkasına çok doğru geçti konumlanma olarak. Bunlar bu oyunlarda çok kıymetli şeyler. Küçük bir hata neticeyi belirliyor.
2: Tabii.
0: Onun için Fenerbahçe dediğim gibi yani ilk yarıda Lyon'a tabir yerindeyse futbol dersi verdi. Bu Ederson iyi oynadı. Vedat iyi oynadı. Çok eleştirilen Oğuz iyi oynadı ki ben çok sevindim. İnşallah o da artık bir ivme kazanır. Şunu düşünür ve çok enteresan, senin deyiminle ilk kez mevkisinde oynadı.
2: Evet. Ben çok beğeniyorum Oğuz'u.
0: Yani
2: ona hep ayrıca üzülmüşümdür yani.
0: Yani oyuncu bazında da
2: gördüğü değer çok daha fazla.
0: Oyuncu
2: olmadı.
0: Bazında da Fenerbahçe çok değer kazandı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Archie Brown'un gol atması çok kıymetli. Kendine özgüveni açısından ilerleyen haftalarda hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde daha ne derler kendine güvenerek oynaması açısından. Ya bunlar çok kıymetli şeyler ama en önemli şey Fenerbahçe 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde. Bu süreç daha devam edebilirdi ama buna noktayı koydu. Dediğim gibi bir kere balık baştan kokar diye bir tabir var. Buna Aziz Bey inanmasaydı hiç kimse inanmazdı. Aziz Bey dedi ki biz Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz. Şampiyon olacağız. O süreç devam ediyor. Daha yeni başladı. Ve ben Şampiyonlar Ligi'ne girecek olan Fenerbahçe'den 2 Eylül'e kadar 2-3 tane transfer bekliyorum.
2: Yani transfer döneminin en hareketli haftası olacak.
0: Ya diğer takımlardan da bekliyorum. Evet. Ayrıyeten şunu da söyleyeyim. 5 tane takımla yola çıktık. Bence 4 tanesi devam edecek.
2: 5 takımdan 4'ü.
0: Evet.
1: Yani Başakşehir'de zaten.
0: Evet. Yani evet. Başakşehir'de kendi hata. Yani
2: yola bu arada her türlü devam ediyorlar ama gidebilecekler en üst noktada devam edecekler diyorsunuz.
0: Hayır canım. 2 takım Avrupa Ligi'ne kalacak. 2 takım da Şampiyonlar Ligi.
2: Onu söylüyorsunuz. Tamam.
0: Bunu anlamadın mı sen?
3: Hayır. Sonuçta yenilirse Konferans Ligi'nde devam ediyor
2: her
3: ya.
2: Her türlü devam ediyor ya. O anlamda
1: yani
2: söylüyorsunuz.
1: Her türlü
0: özür
1: devam
0: dilerim.
1: Ediyor. Onu da
0: özür dilerim.
2: Estağfurullah.
0: Ben
2: bir virgül koyalım. Fonseca konuşuyormuş biraz. Onu dinleyelim. Bakalım neler söylüyor.
4: Le différence. Mais je pense que l'équipe a réagi très très bien. On a fait tout. On a avait set de but qui ont été annulé.
5: İki tane iptal olan golümüz vardı ve aynı zamanda bir de
4: la situation de Claire, de Louise, nous avons à la fin la situation de Cahill. On a crié, on a crié pour avoir notre résultat et les joueurs ont se battre jusqu'à la fin de
5: oyuncular sonuna kadar mücadelelerini sürdürdüler.
6: À la mi-temps, qu'est-ce que tu dis à tes joueurs?
5: Sen arada oyuncularınla nasıl bir konuşma yaptın?
4: Je continue à croire.
5: İnanmaya devam ettik.
4: Nous devons faire jusqu'à la fin.
5: Sonuna kadar.
4: Ne abandonne pas parce que je croyais
5: mücadele edip était possible vazgeçmememiz gerektiğini biliyorduk. Çünkü sonucu değiştirebilirdik ve bunu da mümkün olduğunu gösterdik aslında.
7: On a le sentiment, bonsoir coach, que certains joueurs ont du mal à rentrer dans la partie. Est-ce que vous pouvez expliquer votre coaching et le fait d'attendre la 60e minute pour faire le premier remplacement?
5: Neden ilk değişikliği sadece 60. dakikada yaptınız?
7: Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez attendu l'heure de jeu pour la 60e minute pour faire le premier remplacement? On avait l'impression qu'il y avait des joueurs qui étaient pas au rendez-vous aujourd'hui.
4: C'est toujours la même question. Mais je suis habitué.
5: Alıştım artık bu soruya.
4: Qu'est-ce que je peux dire?
5: Ne diyebilirim ki?
4: À la fin de le match, maçın sonunda de parler, de changement,
5: son konuşmak, oyuncu değişikliğinden konuşmak kolay tabii ki. Bu yüzden de
4: entraîneur de merde.
5: O zaman belki de kötü bir antrenör mü demek oluyor bu, bilmiyorum.
4: No.
5: Maçın sonunda gelen sorular hep.
7: Oui, Paolo, il y avait beaucoup, beaucoup d'espoir. Vous l'avez redit.
5: Paolo.
2: Fonseca'nın basın toplantısından bir bölümü sizinle paylaştık. İlerleyen dakikalarda İsmail Kartal medya mensuplarının karşısında olacak. Onun da yapacağı açıklamaları merakla bekliyoruz. Hoca gerçekten takımıyla beraber çok büyük iş başardı. Ve söyleyecekleri tabii ki bizim için çok çok önemli, çok çok değerli. İlerleyen dakikalarda diyelim A-Spor ekranlarında onu görüyor olacağız. Bir transfer sürecinin hareketli geçebileceğine dair Abdullah Hoca'dan da Şenol Hoca'dan da sinyaller alıyorum.
0: Bir yandan, ama bir de ihtiyaç.
2: İhtiyaçlar da var tabii ki. Siz de hocam bu kadar derin ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz?
3: Düşünüyorum. Neden dersen kredisi olmayan bir sezona başlıyor Kerem, Fenerbahçe. Aziz Yıldırım'la beraber.
1: Her sene öyle başlıyor.
3: bu sene o ayrı.
1: Son 12 senedir hep öyle başlıyor da.
3: Hocam bu sene ayrı değil
1: bu
3: mi?
1: Bu sene Aziz Bey var ya.
3: Aziz Başkan'la beraber.
1: Aziz Bey rotayı bazen bak değiştirdi. Ne dedi? Biz Şampiyonlar Ligi'ne kal.

0: Yıldırım'ın başkan olmasıyla beraber zaten çok farklı bir elektrik var şu anda bence Fenerbahçe camiası üstünde. Şampiyonlarla beraber bu enerji de zaten çok farklı yansıyacaktır. Bu nedenle mümkün olduğunca daha kadro genişleyecektir. Bir 8 numara şart. Ake Skriniar'ın desteklenmesi şart. Hatta ben bu akşam yani gol atana kadar Archie Brown bence bayağı bir soru işareti yapıyordu. Belki bir sol bekte düşünüyor olabilirler diye umuyorum yani.
1: Geçiyor evet, yani.
0: Geçiyorum.
1: Osterwold'e orayı da belki bekleyebilecek bir oyuncuydu. Evet. Onu da Fenerbahçe zaten elden çıkardı. İhtimaller dahilinde olabilir bir sol bek düşüncesi Sarı Lacivertli kulüpte. İsmail Hoca'nın da hakikaten neler söyleyeceğini çok merak ediyorum. Az sonra basın toplantı odasında olacak ve kendisinin açıklamalarını da A-Spor ekranlarında canlı olarak seyredebileceksiniz. Yayıncı kuruluşa verdiği röportajdan satır başlarında arkadaşlarımız ekrana getiriyorlar. İlk maçta daha iyi sonuçla ayrılabilirdik. Kendi taraftarımızın önünde, kendi evimizde bu maçların iki ayaklı olduğunu söyledim. Biz çok çalışıyoruz. Bu takımla Şampiyonlar Ligi'ne girebileceğimizi biliyorduk diyor Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal. Çok rahattık, korkmadan cesurca oynadık. İkinci devre başında 3-4 net pozisyon daha vardı. Bir penaltı vardı. Verse maç kopacak. Uzun yıllar sonra burada kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne kalmak gurur verici. İsmail Hoca'nın açıklamalarının devamı. Fenerbahçe camiası ve Türk futbolu için çok önemliydi. Ekonomi ve ligde şampiyonluk yarışında bize motivasyon sağlayacak. Bu söylemler de son derece önemli. Hoca da haklı. Gece ve gündüz Fenerbahçe'ye nasıl daha iyi futbol oynatırım diye düşünüyorum. Çalışmadığımız anlarda arkadaşlarımı yurt dışına göndererek hep kendimizi resetledik, kendimizi yeniledik. Futbolcular bize inanıyor ve güveniyor. Bunu hep birlikte başardık. İsmail Kartal'ın açıklamalarından satır başlarını sizinle paylaştık. Hocanın sözleri arasında en çok dikkatinizi çeken ne oldu Şenol Hocam?
2: Ya ben zaten İsmail Hocanın bu anlattıkların hepsini kendisinde bildiğim için fazla bana garip bir şey gelmedi. İsmail Hoca gerçekten çok çalıştığını biliyorum zaten. Fazla mesai yaptığını da biliyorum. Ama doğru oyunu bulmak bu sene sezon başı itibariyle biraz zor oldu. İsmail Hoca'nın oyunu doğruydu. Ben hep söyledim Gençler Birliği maçında da. Oyunu doğruydu. Tercihlerinde bir takım sıkıntılar vardı. Şimdi yavaş yavaş bu tercihlerini de Kerem düzeltti. Oyuncu tercihleri doğru olmaya başlayınca İsmail Hoca'nın bu sefer kendine olan özgüveni de arttı. Oyuncular da kazanma arzusu arttı. Şimdi bugünkü maça hep beraber düşündük. Taliska ile başlar mı? Ben Oğuz Aydın'la başlayacağını yani %80 tahmin ediyorum. Çünkü Nene hazır değildi. Birçok kişi Nene dedi ama ben mesela Taliska'yı beklemiyordum. Ama İsmail Hoca Taliska'yı pat diye oraya koyunca ben dedim tamam nedir? Cesur ve cesaretli bir oyun oynayacağız. Kazanmak evet. için oynayacağız. Bunun başka bir şeyi yok. Bunu oyunculara da gösterdi. Baktı Taliska, Vedat Muriç. Sağ tarafta Greenwood, sol tarafta Uz. Hoca dedi ki biz burada hoca bu takımı bizim önümüze sürüyorsa biz bunu kazanacağız demektir. Hoca bu güveni verdi. Bir de İsmail Hoca'nın yayıncı kuruluşa maçtan önce verdiği demeci bir gördüm. Görsel olarak Kerem. Vücut dilinden harbiden anlattığı gibi. Kendine çok güveni vardı ya, rahattı. Rüya gördü İsmail Hoca maçı tur atlayacağını ama bu oyunu oynayacağını kimse be ama bu oyun onları geliştirdi.
1: Hocam rakibi de analiz ediyorlar. Hoca demek
2: çok ki analiz
1: yani
2: ediyor.
1: Bu analizleri yaptı ve dedi ki
2: analiz ekibi
1: biz
2: çok
1: bu rakibi
2: mesela,
1: yeneriz.
2: Bravo, tebrik ediyorum, harika.
1: O hissiyatla gelmiş belli
2: kesinlikle,
1: ki Fransa'ya.
2: Bravo,
1: takım da öyle görünüyordu.
2: Şöyle biz de ilk maçı izledikten sonra biz ne dedik? Olympique Lyon bizden daha iyi bir takım değil dedik. Doğru mu Kerem? Olympique Lyon bizden daha iyi, daha üstün bir takım değil.
1: Evet.
2: Bunu ilk maçta oynadı İsmail Hoca. O maçı da aldı. Dedik ya gitmiyormuşlar saat 12'de 1'de ve gidiyormuşlar her gece. Evlerine zor gidiyormuş herkes.
1: Hocanın açıklamalarında şu da var. Oyuncular idmanda yenilikleri görüyor. Dünya futbolundan geri olmadığımızı. Bu işe ekip olarak hazır olduğumuzu görüyorlar. Futbolcularla aramızda hiçbir sorun yok ve

0: Size çok büyük saygı duyuyorlar. Ne diyeyim yani? Oyuncularımı kutluyorum diyor. İsmail Kartal yapmış olduğu açıklamada.
1: Şimdi oyuncuların saygı duymasındaki en büyük etken de nedir biliyor musun? Karşılıklı saygı duyma. Bir insan senin yapacağın işe bakar. Hele bir futbolcu, İsmail Hoca eğer doğru antrenman yaptırıyorsa, bu hoca, iyi antrenman yap. Onu tanımayan futbolcular için söylüyorum. İsmail Hoca da bu konuda kendini bayağı geliştirdi. İyi antrenmanlar yaptırıyor. İyi takım, ya iyi de oyunu oynatıyor. Ben sana ne dedim Kerem? Bir önceki dönemdeki İsmail Kartal oyunu beklemeyelim. Çok ön alan presi yapabilen bir takımdı ama bugünkü oyuncu tiplemesi, bugünkü Fenerbahçe'deki oyuncu karakterleri böyle sürekli baskı yapabilecek bir oyuncu değildi. Bugün bak Talisca'yı alan kapattırdı. Ne dedik burada yayından önce Abdullah Hoca ile beraber, değil mi Apo?
2: Evet.
1: Şey dedik, 6 numarayı kapatması lazım dedik şey.
2: Evet.
1: Neydi 6 numaranın ismi? Lyon.
0: Greenwood açıklamalarda bulunuyormuş arkadaşlarım. Beni uyardılar. İzleyelim.
3: A good performance. We have to respect the performance they did today, but we got the two early goals, which obviously put us in the upper hand, and we held on for the last of the 9 minutes. But I'm really happy with the team, the coaching staff, and everyone. We're very delighted, and we're happy that our fans can celebrate this long wait. Obviously, it's been 18 years since they've been in the Champions League, so we're over the moon.
4: Tabii ki hepimiz çok mutluyuz. Zor bir maç oldu. Lyon da iyi bir performans sergiledi. Onların göstermiş olduğu performansa da saygı duymamız gerekiyor. Erken bulmuş olduğumuz iki gol bize maç içerisinde avantaj sağladı ve 90 dakika sonunda da atmış olduğumuz gollerle tur atladık. Takım adına mutluyuz. Teknik heyetimiz adına mutluyuz. Hepimiz çok mutluyuz. Taraftarlarımız da 18 yıl sonra, 18 yıl beklediler. 18 yıl sonra gelen bu mutluluğu kutluyorlar şimdi. Hepimiz çok mutluyuz.
5: Çok ekstra bir motivasyon gördük sadece. Takım için söylüyorum. Motivasyon ana sebebi neydi?
3: So we saw that all the team, all the players were extra motivated. What was the main reason of that?
6: It's been 18 years since they've qualified for the Champions League, so if that doesn't say enough, then I don't know what will. So we had one goal in our mind, and that was to qualify for the Champions League to show that we're a big team and we deserve to be there, and we're very happy.
4: Bu takım 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyordu. Yani bunun dışında başka ne söyleyebilirim, başka ne bunu anlatabilir bilmiyorum motivasyonumuzun sebebini. Tabii ki hepimiz çok mutluyuz. Tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olduğumuz için herkes çok güzel bir performans sergiledi. Çok mutluyuz hepimiz.
5: Sürekli oynadığı tüm maçlarda skor katkısı yaptığını görüyoruz. Bir hedef belirledi mi kendisine? Böyle devam ederse çünkü gerçekten çok işlevli bir skor katkısı olacak.
3: So you help the team with the goals and assist that you make. You contribute a lot. Do you have a target for yourself, numbers of goals and assists?
6: No, I just try and do my best every single game. It's obviously I play high on the pitch, so scoring goals and creating assists and being a danger in the attack is something that I work on and I try. And, I'm very happy to obviously assist Archie today. He's done a very good job and he's got the winning goal today, and obviously we're off the moon with the team and the staff, so we're ready to celebrate.
4: Açıkçası benim tek yapmaya çalıştığım, elimden gelenin en iyisini yapmak. Her maç bunu yapmaya çalışıyorum. Tabii ki önde oynadığım için goller, asistler yapmak değil ki yaratmaya çalışıyorum. Bunun için her gün çok çalışıyorum. Bugün de takım olarak üzerimize düşeni yaptığımız için çok mutluyum. Gollerdeki katkımdan dolayı da çok mutluyum. Hep beraber çok mutluyuz da kutlamaya hazırız.
5: Sinan, bir de soyunmazlık ya, atmosferde biraz.
4: So how was the atmosphere in the dressing room?
6: We obviously celebrated. Obviously it's been a long time away, and so we're very happy we all celebrated together, but also we have a game coming up soon, so we have to celebrate tonight and then obviously focus on to the next game and carry on with the season.
4: Tabii ki de hepimiz mutlulukla bu anı kutluyorduk, çünkü uzun zaman sonra gelen bir Şampiyonlar Ligi var. Mutluyduk, hepimiz kutluyorduk, ama şunu da biliyoruz ki çok yakında bir maçımız daha var. Dolayısıyla bu akşam tabii ki mutluluk kutlayacağız, ama ondan sonra bir sonraki maçımıza odaklanacağız. Sezon boyunca da bu şekilde.
5: Son olsun, tuttum, özür diliyorum ama taraftara bir mesajı.
3: Any message to the fans?
5: Ve bundan sonrası için
3: ne? For the future.
6: Enjoy it tonight. Be proud of our team. We give it 100% tonight, and I hope you enjoy all the Champions League games at the stadium and the amazing away nights that we can have in the Champions League, and we'll do our best.
4: bu akşamın keyfini çıkarın, takımınızla gurur duyun. Çünkü bugün %100'ümüzü verdik hepimiz. Ve umuyorum ki Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız bütün maçlardan keyif alırlar. Hem evimizde hem de deplasmanda oynayacağımız keyif dolu maçlardan onlar da çok mutlu olurlar. Umuyorum ki bizler de elimizden geleni yapacağız.
5: Teşekkür ederim. Medyası bir servis yapmak istiyorum.
4: Teşekkür ederim.

0: do you possibly?
1: What
2: Turkish, Turkish meat dish.
3: Okay. Yeah.
4: Gündüz'ün açıklamaları özür diliyorum. Aklımız Gündüz'de evet. kaldı. Arada konuştuk. Biraz böyle sıkıntılı bir takım hareketleri de oldu maç sonunda ve önünde ne yazık ki bir ceza alma ihtimali üstüne aramızda konuşuyorduk ki önümüzdeki günlerde de konuşulacak maalesef bu konu. Ama Gündüz'ü değil Greenwood konuştu. Açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye de özellikle ilk maçta da attığı yani inanılmaz gol burada turun belki de böyle kilidini çeviren isimlerden biri olmasını da sağladı Mason Greenwood'un. Onda yine performansı hakikaten de takdire şayan. İlerleyen dakikalarda Şampiyonlar Ligi'ndeki torbalara göz atacağız. Temsilcilerimiz için uygun rakipler hangileri olur? Bunlar üstüne de değerlendirmelerimiz mutlaka olacak. Bu hatırlatmayı da yapmak isterim. İsmail Kartal'ın basın toplantısını da yine bekliyoruz. Burçin Hocam size sormadım. İsmail Kartal'ın sözleri ve Fenerbahçe'nin bugününe olan yaklaşımına dair düşünceleriniz.
5: Yani biraz önce hocalarım da söyledi zaten. Ben büyük bir baskı altında olduğumu düşünüyorum İsmail Kartal'ın bu maç öncesinde. Yani Fenerbahçe çünkü lige istediği gibi başlayamadı. Lyon ilk maçı da beklendiği gibi değildi. O yüzden bunun zaten bence biraz dışa vurumu olmuş açıklamalarında da. Hem beraber ne kadar iyi iş yaptıklarının altını çizdi bir kere daha. Teknik ekip olarak oyuncuların ne kadar onlara saygı gösterdiğini söyledi. O yüzden ya beklenildiği gibi konuşmalar yapıyor ama ben flash röportajdansa şimdiki basın toplantısında söyleyeceklerinin daha değerli olduğunu düşünüyorum.
4: İsmail Kartal açıklamalara başladım arkadaşlarıma sorayım. İlerleyen dakikalarda açıklamaları ekrana getirebiliriz sevgili seyirciler. Şu an ajanslarda özellikle canlı olarak ekrana yansımıyor.
5: Ama şunu söylüyorum, Fenerbahçe bu akşam Şampiyonlar Ligi'ne kaldıysa hakikaten bu İsmail Kartal'a yazar. Yani bence müthiş bir strateji kurmuş ve sahaya da oyuncular onu çok iyi yansıttı. Yani o özellikle topun yönünü değiştirme üzerine bence çok çalışmışlar ki ilk gol öyle geldi zaten. Mason Greenwood'un müthiş bir atak yönün değiştirme pası var orada Oğuz Aydın'a. O da zaten orta yaptı. Vedat Muriç müthiş bir gol attı. Ve yani dediğim gibi İsmail Kartal yani Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ise en büyük övgüyü hak etmesi gereken akşamlardan birini yaşadı.
4: Muhakkak İsmail Hoca'nın hakkını burada sonuna kadar teslim etmek gerekiyor. Fenerbahçe'de transfere bakış açısı üstüne de yine dediğim gibi değerlendirmelerde bulunacağız. Hocam Gündüz'ün maç sonu yaptığı hareketleri bilmiyorum çok görme imkanınız oldu mu ama siz bir 8 numara ihtiyacından bahsetmiştiniz. Yani bir ceza ihtimali olabilir. İnsanlar kızıyorlar bunları dile getirdiğimizde ama böyle bir olasılık söz konusu olabilir maalesef. Altını çizeyim. Bu durumda bir stratejiyi beraberinde getirmeli mi Fenerbahçe için?
0: Ya ben Gündüz'ün yayına yetişmek için görmedim hareketlerini ama genel kadro planlamasında bir 8 numaraya ihtiyaç var mı? Var. Özellikle rotasyonda filan. Onun için bilmiyorum tabii ne düşünürler. Stoper Şenol abi de söyledi. Ben de söylüyorum. İhtiyacı var. Ama ben bugünkü...
4: Bir virgül koyduk İsmail Kartal'ı dinleyelim.
6: Yine girmeyi hak kazandık. Camiamıza, taraftarlarımıza hayırlı olsun. Ülke puanına katkı sağladığımız için onun için ülkemize de hayırlı olsun. Burada emeği geçen oyuncularımıza, ekibime, personele, yöneticilerimize, başkanım, herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen bütün taraf Fenerbahçe'nin büyük taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyetle birlikte Şampiyon Ligi'ne girmiş oluyoruz. Şampiyon Ligi'nde oynamak şampiyonluk yolunda bize ayrıca bir motivasyon kazandıracak. İkincisi bir de ekonomik olarak kulübümüze bayağı bir katkı sağlayacak. Bunların da mutluluğunu yaşıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
7: Hocam, Suya Gören Adalı Ajansı tebrik ediyorum. Aynı zamanda şahsım adına Türk futboluna bu katkınız için de teşekkür ederim. Uzun zamandır böyle bir başarıya hasretti Fenerbahçe. Siz başardınız, size nasip oldu. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Bir de hocam, dün basın toplantısında sezon başından beri sizi hiç bu kadar rahat görmemiştim. Gerçekten çok rahattınız, çok sakiniz. Kendinizden çok emin görmüştük sizi. Bunun sebebi neydi? Teşekkür ederim.
6: Benim rahat...

0: Rahatlığım bir, ekibime güvenmem. İkincisi oyuncularıma güvenmem. Oyuncularımla aramızda çok iyi bir bağ var. Çok iyi bir bağ kurduk. Gerek antrenmanlarımızla, gerek ekibimizle birlikte onlarla kurduğumuz ilişkiler, iletişim, birlikteliğimiz. Daha önemlisi de bugün dünyada pozitif futbol oynayan büyük takımların antrenman teknikleri neyse aynı antrenmanlarla ben oyuncularımı antren ediyorum. Onlar bunu görüyorlar. Hepsi üst düzey, çok kaliteli oyuncular. Bizim onlara olan yaklaşımımız da, niyetimiz de görüyorlar. Birlikte şu an güzel bir sinerji yakaladık. Ben de bugün bu sakinliğimi onlara göstererek panik yapmadan kendi futbollarını oynamalarını, buraya kazanmak için geldik ve kazanmak üzere oynamamız gereken futbolları oynamaları için rahat davrandım, rahattım. Hem oyuncularıma güvendiğim hem ekibime güvendiğim için. Benim beden dilim dışarıda bir panik havası olsa belki de bizim bugün burada istediğimiz oyunu oynayamazdık. Ama benim rahatlığım onlara geçmesi için, bu enerjim, beden dilim geçmesi için böyle davranmak zorundayım. Bu tip maçlar büyük maçlar. Oyuncularım bana bakıyor kenarda. Biz de rahat davranarak beden dilimize, onlara dışarıdan sesimizi duyurabildiğimiz kadarıyla bunu vermeye çalıştım. Bu enerjiyi onlara vermeye çalıştım. Verdiğimi de düşünüyorum. Sonuçta bugün onlar da ellerinden geleni yaptılar. Onları tekrar tebrik ediyorum.
1: Hocam tebrik ediyorum. Gerçekten çok büyük bir zafer Fenerbahçe adına. Sezonun ilk resmi maçında Gornik Zabrze karşısında tribünde bir pankart asılıydı. Kim olduğunu hatırla yazıyordu. Fenerbahçe'nin kim olduğunu hatırladığı ve hatırlattığı bir gece oldu. Bu oyuncu grubu ve bu takım ve bu yönetim, Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım, size neler hayal ettiriyor sezonun kalanında? Bir de ek olarak soyunma odasında nasıl bir atmosfer vardı, onu da anlatırsanız sevinirim.
0: Başkanımız, yöneticilerimiz, oyuncularım, personelim, ekibim ve bütün Fenerbahçe'mizin büyük taraftarları benden büyük beklentileri var. Bunu hissediyorum, bana da hissettiriyorlar. Başkanımızın, yöneticilerimizin bana olan yaklaşımı, tavırları çok pozitif. Taraftarlarımızın bana olan inancı ve sevgisi her zaman çok pozitif olmuştur. Ben de onları mutlu etmek için taraftarlarımızı, camiamızı, herkesi gece gündüz Samandıra'da ekibimizle beraber çalışıyoruz. Bu takımı şampiyon yapmak istiyoruz. Şampiyon Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Camiamızın ve Fenerbahçe'mizin daha iyi yerlere gelmesi için, daha iyi futbol oynayabilmemiz için inanın çok çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bu da bizim işimiz zaten. Yapmak mecburiyetindeyiz. Yani bunu hep çalışıyoruz diyorum ama işimiz. Sonuçta biz de işimizi ekibimizle birlikte, oyuncularımızla birlikte güzel bir sinerji yakaladık. Şu anda her şey çok güzel gidiyor. Bu gittiği sürece de böyle devam edeceğini düşünüyorum ben. Başka öbürü soyunma odası. Soyunma odasında gerçekten çok büyük mutluluk vardı. Oyuncularım hepsi çok mutluydu. Şarkılar söylüyorlardı. Fenerbahçe ile ilgili güzel sözler havalara zıplıyorlardı. Birbirini ıslatıyorlardı. Çok güzel görüntüler vardı. Şampiyon olmuş gibi sevindiler içeride. Ama biz şu an şampiyon olmadık. Kendini uyardım. Biz daha yolun başındayız. 3 gün sonra çok önemli bir hafta sonu maçımız var. Orayı düşünmek zorundayız. Bu bitti, tamam. Artık bununla yaşayamayız. Bundan sonra oyuncularımı Samsun maçına en iyi şekilde hazırlamak için gece gündüz gene çalışmaya devam edeceğiz.
2: Hocam.
3: Açık açık.
2: Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam Allah'a hamdolsun. Bugün hani nasıl diyeyim, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde tüm ülke içinde sevindirici bir durum. İki takımla temsil edecek Türkiye. Bu prestij anlamında da çok değerli bir şey. Teşekkür ediyorum öncelikle size. Sizin ekibiniz üzerinden çok fazla eleştirildiniz ama Lyon deplasmanında bu ekiple galip geldiniz hocam. Bugün sahada kusursuz bir taktik savaşı vardı. O taktik, kusursuz taktik savaşını kazanan İsmail Kartal ekibi ve oyuncuları oldu. Maçın değerlendirmesini yaptınız. Bunu gördük ama bu yapılan eleştirilere bir parantez açmak ister misiniz? Bir de Guendouzi'nin olaylarıyla ilgili takımın çok ciddi oyuncuya sahip çıktığını gördük. Takımdaşlıkta çok böyle bağıra bağıra hissediliyor. O olaylarla ilgili de birkaç yorum eklerseniz sevinirim.
0: Şimdi önce şeyden başlayalım. Eleştiri olması çok doğal. Yani objektif eleştiri her zaman açık olmasa gerekir. Ama eleştiriyi böyle linçleyerek

0: itibarsızlaştırarak yalan yanlış haberlerle yapılmasına karşıyım. Yani şimdi çok fazla ben takip etmiyorum o işleri. Yani bizim ülkemizde başarıyı da çok abartıyoruz. Başarısızı da hemen her şey bitti diye bu şekilde insanlar linçleniyor. Bunlar doğru değil. Ben ve ekibim bizler ne yaptığımızı biliyoruz. Bugün dünya futbolunda pozitif futbolun içerikleri nelerdir? Bu futbolcular nasıl antrenör edilir? 99 puanı da ben bu ekibimle aldım. Bugün de bu ekiple biz bunları kazandık. İşte bizi itibarsızlaştırmak için ne yapıyorlar? Ekibi zayıf. Yok o öyle, bu böyle. Biz hiç bunlara bakmıyoruz. İşimizi yapıyoruz. Ama bunları yapanlar sonunda da diyorlar ki biz Fenerbahçeliyiz. Eğer siz gerçekten Fenerbahçeliyseniz o zaman bize bir destek verin. Desteğinizi verin, bir bunu gösterin. Gerçekten Fenerbahçeliyseniz. Hem göstermiyorsunuz, Fenerbahçe bize vermiyorsunuz bu destekleri, bir de bizi itibarsız linçlemeye çalışıyorsunuz. O zaman siz nasıl Fenerbahçelisiniz? Bizimle misiniz, değil misiniz kardeşim? O zaman bunu gösterin. Ha, bunlarla ilgili yakında açıklayacağım. Kim gerçek Fenerbahçeli, kimdi, taraftarlara isim isim vereceğim. Herkes bilsin. O kadar uzun boylu değil yani. O kadar uzun boylu değil. Fenerbahçeli diyorsunuz, o zaman bu futbolculara, bize, ekibimize, bize bir desteğinizi verin, bir görelim. Öyle değil mi? Sonuçta diyorsunuz biz Fenerbahçelik böyle olmaz ki. Hocasını itibarsızlaştırmak olmaz. Başkanına saldırmak olmaz. Yönetimle futbolcusuna saldırmak olmaz ki. Fenerbahçelik demek kulübünü, futbolcusunu, antrenörün başkanını korumak demek. Neyse. Bunları bırakalım, kendi işimize döneceğiz. Her zaman olduğu gibi biz bunlarla uğraşmadık. Ama bugün yeri geldiymişken siz sorduğunuz için söyleyeyim. Belki kulaklarına gider. Gendüzi konusunda bilmediğimiz Gendüzi'ye onların antrenörlerinden biri saldırmaya kalkmış, saldırmış. Takım olarak da hep beraber Gendüzi'ye sahip çıkıldı, destek verildi. Takımdaşlık bu böyledir, böyle bir şeydir. Bu akşam bunu da burada herkese gösterdiler. Oyuncularımla gurur duyuyorum ben. Her zaman olduğu gibi.
1: Son soru olsun bu.
2: Çok kısa bir soru Hünkar Mutlu. Ben tebrik ediyorum. Taktik Erhan sorusu üzerine aklıma geldi. Matt Nice'ın üzerinden bir kafa vuruşuydu Archie Brown'ın. Ve sanki bu çalışılmış gibiydi. Geçen sezon çok fazla yukarıdan izin verdi Matt Nice. Diğer taraftan liyakati uzun boylu olmasına rağmen kafa topunda hep sıkıntı yaşayan bir oyuncuydu. İki golü de çalışılmış gol diye hissettim. Özel olarak bir plan mıydı? Yani Greenwood'un Matt Nice'ı hedeflemesi özel miydi?
0: Şimdi sonuçta bu akşam biz galip geldik. Şampiyon Ligi'ne girmeye hak kazandık. Biz bunları şimdi çalıştık. Yani çalıştık, goller oldu diye şimdi çalıştık diyeceğim. İnsanlar bunu farklı yerlere çekebilirler. Bu bizim zaten işimiz. Yapıyoruz, çalışıyoruz. Sezon başından beri bu akşamki attığımız iki tane duran topu saymayayım. Biz beş tane duran toptan gol attık. Beş tane. İkisi penaltı. Ama o penaltılarda duran toptan elde ettiğimiz goller. Bu akşam 7 oldu. Bunları biz gerçekten çalışıyoruz. Bu akşam maç penaltılara kalabilir diye biz penaltıları bile hazırlıklıydık. Her türlü sonuca ve skora, her türlü gidişata biz bütün hazırlıklarımızı yaparak buraya geldik. Onun için biz kendimizden emindik yani bu akşam. Oyuncularım da bunu, hatta bir tane bir deneme oldu korner ilk devre. Mason'a bir top geldi. Ceza sahasına voley vurdu. Mesela iyi vuramadı. Vursa o da gol olabilirdi. Bunlar hep çalışılmış şeyler. Emek veriyoruz. Çocuklar da sağ olsun oynadım. Ellerinden geleni yaptılar. Bu yapmış olduğumuz çalışmalara uygun bir şekilde herkes pozisyonu biliyor, gideceği yeri biliyor. Bu şekilde de goller attık, maçı kazandık. Güzel olan da bu. Yani verdiğimiz emeğin karşılığını almak insan o zaman daha fazla mutlu oluyor yani.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar.
3: Hocanın açıklamalarını dinledik sevgili seyirciler. Hakem yorumunu alacağız Burçin Keskin'den. Sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde arkamda gördüğünüz gibi kalan takımları ve muhtemel rakiplerimizi konuşacağız. İki takım için ayrı ayrı gönlümüzden geçen kura yapmayacağız ama uygun gördüğümüz ekiplerimize rakiplerden belki kısa kısa bahsedebiliriz ama şunu sormam lazım. İsmail Hoca'nın açıklamalarıyla ilgili çok ekstra bir şey söylemek istiyor musunuz? biraz hocanın gerildiği anlar da
4: biraz
3: oldu.
4: Evet.
3: Sorum o, yanıtınızı hocam az sonra verin ama şundan bahsedelim ya. Bu çok

0: önemli bir durum. İki takımla çok uzun yıllardır 2007-2008 sezonundan beri katılamadık Şampiyonlar Ligi'ne. Galatasaray ve Beşiktaş 97-98'de bir aradaydı Avrupa'nın en büyük arenasında. 2000-2001'de yine bu iki takım Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi birlikte temsil etti. 2001-2002 sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe sadece bu sezon beraber Devler Ligi'ndeydi. 2003-2004 sezonunda Galatasaray ve Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil ederken 2007-2008 son olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde beraber iki takımımızın mücadele ettiği sezondu. 2026-27'de Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla yaşama imkanını da bize verdiği için kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. İsmail Hoca'nın
1: üzerinde büyük bir baskı var. Sonuçta kaybedilen bir lig maçı var. Hocanın da biraz agresif doğal olarak da. Ya Kerem şöyle bakalım. Bir maç oynandı, iyi oynayanlar oldu. Genelde takımın hepsi iyi oynadı ama bu sadece bir galibiyet olarak bence değerlendirilmemeli. Neden? Hakikaten kulübün bence artık şampiyonluğa inanarak şampiyonluğa bakması başka seviyeye geldi. Şimdi muhtemelen Şampiyonlar Ligi'nde artık oynanacak maçlarda şunu diyecekler. Biz son 24'e kalalım. Bir sürü hedef değişti. Yeni transferler olacak. Hakikaten Fenerbahçe kadrosundaki oyuncuların kalitesini koyduğu bir akşam izledik. Zaten çok deneyimli bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Gelinen noktada futbolda hedefler hiçbir zaman bitmez.
0: Tabii ki.
1: İsmail Hoca şunu dile getirdi. Şimdi Samsun'a hazırlanıyoruz dedi. Hakikaten bu lig öncesi Fenerbahçe'ye bu galibiyet çok büyük bir ivme kazandırdı. Artık taraftarların Şampiyonlar Ligi'ne girdikten sonra lig şampiyonluğu olan inancı daha da arttı. Ben öyle değerlendiriyorum. Tabii İsmail Hoca'da şöyle bir şey var. Hakikaten büyük takımlarda antrenörlük yapmak kolay değil. Ben üzerindeki baskıyı çok net hissediyorum. Ama sonuç itibariyle 18 yıl sonra İsmail Hoca soktu Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne.
0: Evet.
1: Ya eğer burada bir övgü verilecekse en büyük övgü İsmail Hoca'ya vermek lazım. Oyun planıyla, özellikle ilk yarı değişiklikleriyle. Yine söylüyorum, kolay bir şey değil bu. Millete Şampiyonlar Ligi kolay olsaydı da 18 senedir girseydin. 2007'den beri tek takımla gidiyoruz.
0: Evet.
1: O da şampiyon olan takım. Yani alınan başarı hakikaten büyük bir başarı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Biraz da artık İsmail Hoca'nın üzerindeki baskıyı almak lazım. Yani Fenerbahçe takımı rotasyon yaptı, eleştiriyor. Zaten mağlup olunca eleştiriyor. Ama artık sonuç itibariyle Fenerbahçe, hoca büyük bir kredi kazandı. Çok büyük bir kredi kazandı bence. Büyük bir aksilik olmazsa da ligi de tamamlayacak. Hakkıdır da bu galibiyetten sonra. Biraz daha destek zamanı bence. Yani İsmail Hoca'ya biraz daha destek zamanı. İsmail Hoca'yı olmamış konularla da yıpratmamak lazım.
0: Evet.
1: Yani insanlar bir şeyler anlatıyor net bilgiye sahip olmadan. Bazen atıyorlar işte ekibi şöyleymiş, böyleymiş. İşte gördünüz ekibin o zaman.
0: Var mı söylemek istediğiniz bir şey hocaya dair? Yoksa çok kısa bir hakem konusunun üstünde durmamız gerekiyor.
2: İsmail Hoca'nın yaptıklarını ben her zaman destekliyorum. Hı hı. Ara sıra hata yaptığı zaman ben onu tatlı dille de uyarıyorum. O da bizim görevimiz onu yapmak. Ben onun doğru oyun oynattığını her zaman savunan kişilerdenim. Oynattığı oyunu Fenerbahçe taraftarının benimsediğini ve sevdiğini biliyorum. Hı hı. Ama bazen seçimlerde, bir önceki dönemde de bazı maçlarda, bazı seçimlerden dolayı biz de işimiz gereği bazı tatlı uyarılar yapıyorum ara sıra. Ama bu akşam biraz...
0: Dostluğunuz gereği arkadaşınız.
2: Yani evet, yani bu akşam biraz şey gördüm, hafif bir gerginlik vardı. Yani olur, bunları da tabii üzerindeki baskıdan dolayı olmuştur. Eminim kısa sürede işler yoluna giriyor yavaş yavaş.

0: Onları da atlatacaktır diye düşünüyorum.
1: Bir hakem yorumuna başlayalım.
2: Başlayalım.
1: Yani kazandığımız ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için hakem artık yani ne yaparsa yapabilir. Çok sıkıntı yok. Onunla olan ilişkimizi aslında son düdükle beraber büyük ölçüde kopardık. Ama insanların hakikaten çok merak ettiği birkaç pozisyon oldu hocam. Siz de notlarınızı aldınız. Penaltı neden penaltı değil? O saçma sapan inceleme neden 4 dakika uzadı gibi. Pek çok şey benim aklımdan şimdiden geçiyor. Nasıl gördünüz hakem Maurizio Mariani?
2: Kerem'cim zaten dün aslında yine A-Spor ekranlarında hakemle ilgili analizimizi yapmıştık. Şimdi Maurizio Mariani çok ünlü bir isim. Yani İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamadığı bir ortamda İtalya'da Dünya Kupası'nda İtalya'yı temsil etmiş bir isim. Yani yönetmediği çok büyük maç neredeyse kalmamış. Yani hemen şurada önümde yazıyor. Daha geçen sene Konferans Ligi finalini yönetti. Dünya Kupası'na katılma playoff'unda Çek Cumhuriyeti Danimarka maçını yönetti. U20 Dünya Kupası'na katıldı 2025'te, finalini yönetti.
1: Yani evet.
2: Çok önemli maçlar yönetmiş bir hakemden bahsediyoruz. Hatta bu sezonun da Şampiyonlar Ligi finali için en büyük adaylarından biriydi. Ama ne yazık ki bu akşamki performansıyla bence Şampiyonlar Ligi finali adaylığından çıkartılmıştır. Çünkü hakikaten kendisinden beklentinin çok altında kaldı. Neden böyle söylüyorum? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Dünkü analizimde demiştim ki hakem zaten böyle çok sert oynatan bir hakem değil. Bu dedim Fenerbahçe için bir avantaj. Dikkat edersen maç başladığında ilk 10 dakikada 5 tane faul çaldı. Yani maçı kontrol altında tutmaya çalıştı. Çünkü maça UEFA da çok büyük önem veriyor. Yüksek riskli maç ilan etmişler hocam. Yani Fenerbahçe seyircisinin oraya gitmesi, Lyon'un stadyumunun zaten durumunu biliyorsunuz. Değişik bir stadyum.
1: Evet.
2: Lyon'un stadyumu.
1: Maç sonu sahaya inme girişimi olan Lyon taraftarları var.
2: Aynen. Yani beklenmedik şeyler değil bunlar.
1: Evet.
2: Hatta o yüzden bak Marco Di Bello var. Hakemi de Dünya Kupası'na giden hakemlerden. Maçın gözlemcisi de Howard Webb. Çok üst düzey önem vermişler bu maça. Şimdi maç nasıl başladı? Bir kere aslında o iyi kontrol altına almaya çalıştı Mariani maçı. Şimdi bir uzun top attılar hatırlarsın. Ake ile Openda birebir kaldı.
1: Evet.
2: Orada mesela hemen Fenerbahçe lehine faulü verdi. Ondan sonra Talisca'ya yapılan bir faul verdi. Ondan sonra Kante bir faul yaptı. Sonra Archie Brown bir faul yaptı, uyarıyı aldı. Bak bunlar hep doğru. Sonra bir kornerde Vedat'a yüklendiler. Orada da faul verdi. Yani aslında maça iyi başladı Mariani. Mariani'nin sıkıntısı bence ikinci yarıda skor 2-0 olduktan sonra. Özellikle ikinci yarıda 2-0 olduktan sonra Lyon'lu oyuncuları da ben ilk defa bir Fransız takımını bu kadar çok hakemle oynarken gördüm. Kerem bilmiyorum sen de çok uzun yıllardır seyrediyorsun. Oyuncular çok atıyorlar kendilerini. Tolisso bir tarafta, o 7 numara bir tarafta. Fofana zaten değişik bir oyuncuymuş yani.
1: Evet.
2: Herhalde çok büyük takımlarda izleyeceğiz kendisini yani. Acayip yetenekli bir oyuncuya
1: çok büyük
2: benziyor.
1: Ihtimalle.
0: Roma'ya gidiyormuş.
2: Roma'ya gidiyormuş. Oradan da muhtemelen daha farklı yerlere de gider. Yani ikinci yarıda özellikle seyircinin baskısıyla ve skorun da Fenerbahçeliğinin olmasıyla biraz etkilendi. Ki bu seviyede hakemlerde bu kadar fazla etkilenmeyi görmeyiz. Şimdi iki tane çok büyük karar var. Bir tanesi 47. dakikada penaltı mı değil mi? Zaten o pozisyon penaltı olsa ve Fenerbahçe açsa maç 3-0 olduğu anda bir anda farklı bir ray yolu değişecek. Bitecek muhtemelen. 3-0 olsa maç bitecekti. Şimdi o pozisyonda ilginç bir pozisyon. Birçok yurt dışındaki hakem eğitimcisine ve hakeme de sordum pozisyonu. İkiye ayrılıyorlar. Penaltı diyen var, penaltı değil diyen var. Şimdi neden penaltı? Şundan dolayı Vedat Muriç kaleye doğru şutu vurdu. Oyuncu topa atlıyor. Destek kolu bile olsa, doğal konumda bile olsa yine de vücut genişliyor. Bariyer olarak kullanılıyor. O yüzden penaltı. A grubunda bu penaltı diyenler. B grubunda penaltı değil diyenler de

0: oyuncu topla oynamak için hareketini yapıyor. Topa mesafeli değil, atlamıyor engellemek için kaleye vurulan bir şutu. Topla oynamaya çalışırken destek kolunu vücut açmıyor, doğal konumda, o yüzden penaltı değil diyor. Şimdi iki tarafı da destekleyecek kriterler mevcut. O yüzden buradaki en önemli nokta VAR müdahalesinin olmamasını anlayabiliriz. Çünkü ikiye karpuz gibi ikiye ayrılmış durum. Benim hissiyatımsa şöyle Kerem, ben de bu tip pozisyonlara en doğru şöyle yorumlama taraftarıyım. Pozisyonu ilk seyrettiğimizde penaltı dedik mi? Ben dedim.
1: Ben de dedim.
0: Herkes. Pozisyonu ilk gördüğümde dedim bu penaltı. Hatta dedim VAR müdahalesi olacak. Ama hakikaten yavaş çekimi izlerken biraz daha doğal konum da olabilir. Aslında oyuncu topla da oynamaya çalışıyor oldum.
2: VAR buraya karışabiliyor mu?
0: Karışamaz işte hocam. Çünkü çok ortada bir pozisyon.
2: Verseydi karışabilir.
0: Verseydi de karışmayacaktı.
2: Öyle mi?
0: Tabii. Verseydi de karışmayacaktı. Vermedi, yine karışmadı. O nedenle çok ilginç bir pozisyon. Ama çok mutluyum Fenerbahçe bu akşam Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı için. Çünkü bu tip pozisyonları daha farklı değerlendirmek gerekecekti o zaman. Yani hakikaten bu sefer skor ve turu etkileyecek kararlar olacaktı. Şimdi birazcık daha rahat teorik tartışma yapabiliyoruz.
3: Evet.
0: Ama dediğim gibi yani ilk izlenimim benim penaltıydı pozisyonla ilgili. Ama sonradan neden vermediklerini de anlayabiliyorum açıkçası. Dediğim gibi bütün hakem yorumcuları ve hakem eğitimcileri karpuz gibi ortadan ikiye ayrılmış durumdalar. O yüzden zaten VAR bu müdahaleye karışmaz.
1: Hocam bu kadar ayrılacak bir pozisyon mu ya?
0: Ayrılacak pozisyon hocam. Neden biliyor musunuz? Çünkü şöyle bir ayrıntı var pozisyonda. Oyuncu topla oynamak için ayağını uzatıyor.
1: Tamam.
0: Şimdi eğer topla oynamak için ayağını uzatmasa, yani Vedat Muriç daha uzak bir yerden topu çekmiş, şutu çekmiş olsa, o zaman herkes penaltıya doğru yaklaşacaktı. Çünkü o zaman topun üzerine topun önüne kendini atmış oyuncu destek kolu bile olsa genişliyor diyecektik. Ama burada topla oynamak için o hareketi yaptığı için doğal konumda diye yorumluyor. Penaltı
1: ben
0: değil yani.
1: Ben de doğal konumda olduğunu düşünmüyorum. Yani.
0: Evet. Dediğim gibi
1: yani
0: zaten
1: ben o 50'den biri de benim herhalde. Evet. Ayrılıyoruz ya.
0: Ama işte
2: yok, sen hakem değilsin ama. Biz eski sporcular olarak hep penaltı dedik ona.
1: Evet, ben
2: o dedim. Hakem hocaları ayrılıyor dedi.
1: Ama hocam işte kimse net karar veremiyor. Yani
0: burada ama en önemli yani nokta 50. Bence yani hakikaten ilk izlenim hocam. Yani ilk izlenimde bence yani futbol bu pozisyonda penaltı bekliyor bu ilk
1: hocam,
0: izlenimde.
1: Hocam bir soru sorayım mı?
0: Tabii.
1: Türkiye Ligi'nde bu pozisyon olsaydı penaltı verilir miydi? Hayır, şey net yani düşüncenizi ilk...
0: Şöyle bak, daha ilginç cevap. Maurizio Mariani İtalya Serie A'da bu pozisyonla karşılaşsaydı penaltıyı verirdi.
2: Peki bugünkü maçta bu penaltı Lyon'un lehine olmuş olsaydı verir miydi?
0: Şimdi hocam bunlar çok...
2: Ben sana yani, söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Ya. Sorumun cevabını verin. Hiç tereddüt etmeden penaltıyı verirdi.
0: Ben mesela o konuda sizinle ayrışıyorum.
2: İşte bizim, ama mesela, ben de diyorum, sen hakem gözünden, ben de topçu gözünden bakıyorum.
0: Ama
2: bakıyorum
0: mesela
2: ben
0: Vedat'a,
2: de,
0: Vedat'a
2: ben
0: verdiği fauller var. Taliska'ya verdiği
2: hocam,
0: fauller
2: onlar
0: var. Vermeye de bilirdi. O hocam, yüzden ben sizin kadar net değilim. Çünkü çok teorik bir pozisyon.
2: Bazı pozisyonlarda bekliyordu. Lyon'un bir action, hareket yapmasını bekliyor ki bir şey vereyim onlara diye. O anlar vardı yani oyunda.
0: Mesela 64. dakikadaki o VAR müdahalesiyle iptal edilen gol çok daha problemli bir
2: evet
0: pozisyon
2: işte,
0: bence.
2: Niye 4 dakika sonra?
0: Penaltıyı anlayabilirim vermemesini. Ama orada
2: İptal etmemek çok, için büyük mücadele verdi ya.
0: Bir ekranda o kadar neyi izledin?
1: Evet,
0: şimdi bak çok basit
1: hocam.
0: Bir pozisyon. Bir kere zaten çok net foul. Evet. Topla oynayamıyor çünkü o.
2: Evet, arkadan bindiriyor, kesiyor.
0: Şimdi olacak. Sen bu pozisyonu nasıl devam ettirebilirsin? Dersin ki topla oynadı oyuncu. Topla oynadıysa offside.
1: Tabi offside var.
0: Çünkü topla oynadıysa takım arkadaşı vuruyor, offside.
1: Hocam ilk vuruşta offside var mı? Kalecinin görüş açısına girdi diye.
0: Yok, biraz uzaktı orada.
1: Koşuyordu.
0: Koşuyordu ama hocam çok uzak olduğu için.
2: Uzak pozisyon.
0: Evet, orada etkilenmezdi. Ama dediğim gibi burada ya bu pozisyonda niye bu kadar yani neyi kontrol ediyorsun?
2: Yani i̇şte değil mi? Archibur Ambutopo vurmuşsa
0: evet,
2: o zaman şey olacak. Faul olacak. Offside'le bir alakası yok.
0: Aynen öyle.
2: Eğer rakip vurmuşsa zaten offside.
0: Evet. Yani şimdi
1: hocam ne verdi orada? Offside mi verdi,
0: faul mu verdi? İptal edip direkt

0: inanmadı o bence. Daha doğrusu ben söyleyeyim mi ne yapmadı? Ya dedi ben bunu dedi faul olmadığını falan acaba 2-2'ye getirebilir miyim diye
1: tabii,
0: çok uğraştı.
1: Tabii büyük mücadele.
0: Olmadı. Çünkü diyor ki Şampiyonlar Ligi'nde Lyon olsun Fenerbahçe olmasın. Ağır mı kaçtı biraz?
2: Biraz öyle oldu. Şimdi ben şimdi hakem tarafından
3: baktığım için... Bu kadar üstüne böyle konuşulacak ya da bu kadar uzun uzun izlenecek bir pozisyon değildi.
0: 4 dakika izledi ya. Evet.
1: 3 dakika 40 saniye izlemiş.
0: İşte hocam tutmuş.
1: 3 dakika 40 saniye izlemiş ve sadece 6 dakika ekledi. Mesela çok o da şeydi.
4: 6 dakika fazla değil miydi yani o kadar durdu mu?
1: Sadece 4 dakika vardı.
4: 4 dakika hocam. Orada mı durdu?
1: O yüzden yani daha da fazla yani eklemesi gerekirdi. Ama toparlarsak çok net bir foul var. Sahada bunu devam ettirmesi aslında bence yakışmadı. Mariani pozisyonu görüyor. Hele VAR ekranı karşısında 3 dakika 40 saniye neye baktılar? Onu ben hala anlayabilmiş değilim. Yani bu pozisyonda Archie Brown topla oynadıktan...
4: Neyi anlamadın hoca ya? Ben sana anlattım demin dedim ya. Golü vermek için çağrılar aradı. Ufak bir opsiyon aradı ama bulamadı ya. Bulamadı.
0: Tabii hocam biz şeyindeyiz, latifesindeydi ama
4: yok latife değil ama bu gerçek.
0: Ama hakikaten gerçek yani o kadar incelenmez yani. Ha. VAR geliyor seni uyarıyor. Burada foul var diyor. Foul'ü yani inanmıyor musun foul'ü olduğuna
1: inanmıyor. Ya ben Şampiyonlar Ligi'nde hayır, ben hiç orada... böyle bir şey görmedim şimdiye kadar.
4: Ya o foul doğru saniye... söylüyor bak Abdullah Hoca doğru söylüyor. Bir şey söyleyeyim Burçin Hoca ya. O foul'e inanmayacak bir hakem olabilir mi ya?
1: Şimdi
0: hocam, yani
4: ortada bir faul değil.
0: Aslında orada yukarıdan da temas yukarıdan. Var, alttan da var.
1: Alttan da var. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Özellikle Dünya Kupalarından sonra hocam, bu UEFA seminerine kadar hakemlerin kafası çok karışık olabiliyor. Çünkü Dünya Kupası'nda faul çizgisi de çok yukarıda. Disiplin çizgisi de çok yukarıda. Elle oynama çizgisi de çok yukarıda. O yüzden mesela ben açıkçası öngörebiliyordum bu tip sıkıntılarla karşılaşabileceğimizi. Çünkü hepimiz izledik Dünya Kupası'nda.
3: Evet.
1: Nelere VAR müdahalesi olmadı. Yani Mbappe'ye VAR ekranına gidip penaltı vermedi Fagani.
0: Doğru.
1: Şimdi bunların hepsi büyük soru işareti. Şimdi ay sonu UEFA'nın semineri var zaten. Ondan sonra birazcık daha bence... orta noktalar bulunacak.
3: Bulunur, netleşir. Bir takımlara bakalım mı? 18 yıl sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Galatasaray da yine Devler Ligi'nde mücadele edecek. Bir yine arkadaşlarımdan rica edeyim Barko'yu hemen arkama verecekler ve üstüne konuşacağız. Son bölümde eğer zamanımız kalırsa belki Fenerbahçe'nin transfer ihtiyaçlarından da yine bahsedebiliriz. 4 torba var. Her torbadan ikişer takımla temsilcilerimiz eşleşecek. Bu turda birbirleriyle mücadele edemeyecekler. Zaten böyle bir gerginliğe hiçbirimizin ihtiyacı da yok. Ama ilerlerlerse çeyrek finaller, yarı finaller orada neden olmasın?
1: Bence keşke ligde oynasalardı birbirleriyle Kerem.
3: Hocam.
1: Müthiş olurdu.
3: Nerede? Ya.
1: Ligde
3: hiç,
1: yani.
3: Hiç gerek yok.
1: Bu 8 maçın biri Fenerbahçe Galatasaray veya Galatasaray Fener olsun.
4: Daha sonra olsun. Yarı finalde falan olsun yani.
3: Orada
4: değil mi?
3: Yani işte Kadıköy'de mi olacak, Samiyen'de mi olacak onlar üstüne. Onlar bile çok konuşuldu.
1: Yabancı hakemle.
3: Şimdi konuşulacak şey şu işte. Kimin fikstürü daha rahat? İşte kim daha kolay takım?
0: Daha çok puan alır. Evet.
3: Kim daha çok puan
1: alır? Kura şansı kimin?
3: İşte rakiplerden hangisi çok güçlü, hangisi eski gücünde değil? Bunlarla ilgili konuşulacak. Birinci torbaya baktığımızda Paris Saint-Germain, Bayern, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico'yu görüyoruz. Torba torba gidelim. Çok takım var. Hala epey zamanımız da var. Burada hangi iki takımı daha uygun görüyorsunuz hocam? Ya da burada dört takım mı seçsek?
0: Almama hakkını kullanabilir miyiz?
3: Burada evet. Kimleri istemiyoruz burada?
1: O daha güzel bence de.
3: Takımlar kimler?
0: Yok. Söyleyeyim fikrimi.
3: Evet.
0: Inter'le Atletico Madrid.
3: İçeride oynamak koşuluyla.
0: Aynen öyle.
3: Takımlarımıza Inter, Atletico Madrid gelirse içeride oynamak koşuluyla bir şeyler olabileceğini düşünüyor. Çünkü Galatasaray Atletico'dan puan aldı. Kazanabilirdi son saniyelerde daha dikkatli olsa. Hocam?
4: Biz aslında Abdullah Hoca'nın dediği doğru. İlk torbayı boş geçelim. Niye biliyor musun? Nasıl olsa biz buradan sonrasını hallederiz.

0: ederiz. Evet. Sıkıntı burada zaten. Evet. Gerçek Şampiyonlar Ligi bu ilk torba. Evet. Ben burada mesela Barcelona'yı tercih edebilirim. Inter'le birlikte Barcelona'yı.
1: Hocam Barcelona ne yaptınız? Hocam
0: Allah aşkına. Yenilirsen Barcelona'ya yenil. Bunu hocam, anlamıyorsun. Bak şimdi.
2: Tercih etmeyin.
0: Ama bak şimdi. Yenilirsen Barcelona'ya yenil. Eğer yenersen Barcelona'yı yeneceksin. Doğru. Bir de öyle düşünün. Şimdi tabii. Burada yenme ihtimalimiz ne kadar yüksek? Fazla yüksek değil. Ben net söylüyorum. Bu 8 takımın içerisinde bizim Galatasaray'ın da Galatasaray Liverpool'u yendi. Haksızlık
2: Liverpool'u
0: etti.
2: Yendi. Liverpool'u 2 kere yendi. 2 koyla berabere kaldı.
0: Tabii doğru ama diğerlerine oranla burası daha riskli.
2: Evet.
0: Ben de diyorum ki burada çıkacaksa iyisi çıksın. Yenim Galatasaray'ın yaptığı gibi Liverpool'u mu yendi? Biz de Real Madrid'i yenelim. Barcelona'yı yenelim. Ya niye ben Atletico Madrid'e veya Inter'e yenileyim de itibarım biraz aşağı? Hayır. Yenilirsem Barcelona'ya yenilirim, Real Madrid'e yenilirim, Paris Saint Germain'e yenilirim. Öyle. Yenersem de onları yeneceğim. Galatasaray Liverpool'u yenerek o havayı yakaladı. Ben öyle düşünüyorum.
2: Burçin Hocam.
1: Ya ben bir kere Kerem söylemiştim. Yani Real Madrid ve Mourinho'nun Kadıköy'e veya
2: Samiyen'e.
0: Yok ben Real Madrid'in aslında Fenerbahçe stadına gelmesi lazım. Mourinho'yu burada
1: tabii,
0: bir görelim.
1: Tabii Real Madrid bir de Manchester City bence.
0: Bak öyle o da mi? Benim gibi mi? Popüler oy.
2: Guardiola'sız.
1: Evet Guardiola'sız. Evet.
2: Böyle daha ideal bir hedef gibi mi görüyorsunuz?
1: Bu sene bence öyle yani. Guardiola olsaydı yine seçmezdim ama. Şimdi Barcelona'yı niye seçmiyorum? Barcelona ve Paris Saint Germain bence çok farklı top oynuyorlar.
0: Başka yani. Düzeyde.
1: Evet onlar yani değişik. Onlar gelmesin. Aman. Onlar gelmesin.
2: Bakalım yani.
3: İkinci torbayla evet, ilgili fikrimi söylüyorum.
2: Hepsi gayet iyi. Takımları sayayım. Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Kulüp Brüş, Real Betis ve PSV Eindhoven. Hocam.
3: Brüş PSV.
2: Brüş PSV. Buradan sonrası için şunu da sormak istiyorum. Öncelik iki bu ama... 4 maçımız olacak bu takımlarla. Evet. İki takımımız olduğundan. Bundan sonrası için 4 takım isteyeceğim ama öncelik 2, favori 2, plase 2 şeklinde.
3: Ha tamam.
2: Bruges ve PSV dediniz.
3: Bunlar plase.
2: Evet.
3: Favori de Roma, hı-hı, Betis.
2: Roma Betis'e de tamamsınız. Üçüncü torbaya bakıyoruz. Yok bakmıyoruz önce. Şenol Hoca'dan ve Burçin Hoca'dan da yorumlarını alıyorum. Şenol Hoca.
0: Ben burada ilk önce Kulüp Brugge ve Manchester United'ı isterim. Hı-hı. Manchester United'ın bu haftaki maçını söyledim. Geçen seneden çok daha büyük ivmeler kaybetmiş.
2: İki takımımızın da Manchester United'a karşı tarihinde galibiyetleri var.
0: Çok başarılı.
2: Özellikle Galatasaray'ı çok iyi bilirler.
0: Fenerbahçe'yi de iyi bilirler.
2: Fenerbahçe'de hat-trick yapmıştı Tuncay Şanlı. Evet. Kadıköy'de.
0: Boliç'ten gidip orada kendi evinde yemiştir.
2: O da var. Doğru. Fenerbahçe'yi de çok iyi bilirler.
0: Diğerleri de PSV ve Sporting veya Porto diyor.
2: Hocam?
1: Ben valla Abdullah Hoca'ya katılıyorum. Kulüp Brugge'de PSV. Hı hı. Gelsin. Onlar olmuyorsa Manchester United'dan korkarım ben. Her zaman için bir toparlanır onlar.
2: Korkmayın hocam Manchester
0: United. Hiç korkmayın.
1: Toparlanır onlar. Toparlanır. Yani ben Real Betis gelsin diyorum.
2: Real Betis de olabilir.
1: Evet Sevilla.
2: Ama de... Real Betis deplasman olursa çok da sert deplasman olur onu söyleyeyim. Olur. İspanya'nın en iyi tribünlerinden biridir Real Betis tribünü.
1: Bir de Sporting. Real Sporting. Betis Sporting.
2: Üçüncü torbaya bakıyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe'nin yanı sıra Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal ve Shakhtar var.
3: Leipzig, Shakhtar.
2: Çok net ve hızlı bir şekilde Leipzig, Shakhtar dedi hocam. İki takım daha alayım.
3: Peki. Bodo istemiyorum. Bodo çok enteresan. Evet. Enteresan. Villarreal de çok iyi takım.
2: Fenerbahçe artık Lille eşleşmesin. Yeterli. Evet. Çok oldu o eşleşme.
0: Real Madrid Villarreal 4-1 yenmedi mi bu akşam?
2: Real Madrid. Hı-hı. Evet.
3: Kimi?
0: Villarreal 4-1. Öyle mi? Yani düşün yani Mourinho'nun takımı.
3: Galatasaray'la oynadıkları maçı seyrettim ben. Hı-hı. Çok iyi oynadılar.
2: İyi takım.
3: Ne diyeyim? Napoli diyeyim.
2: Napoli. Şenol Hocam.

0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burada kim gelirse gelsin hiç fark etmez. Yani iki takımımız da burada bütün takımların hepsini yenebilir.
1: Herkes de kafa kafaya
0: oynayabiliriz. Kafa kafanın üstüne oynarız bu grupta.
1: Burada biraz herkes Arda Turan'ın Shakhtar'ını isteyecektir. Bütün takımlar, sadece Galatasaray ve Fenerbahçe için söylemiyorum bunu ama Arda Hoca'nın da zaten başarılı ilerliyor. Kendini kanıtlaması için muhakkak bir fırsat olur Burçin Hoca.
2: Söyledin zaten, Shakhtar'la Feyenoord bence en iyi kura olur. Hı hı. Onlar olmazsa Lille ve Bodo.
1: Lille ve Bodo diyor hocam. Dördüncü torbaya bakalım. Burada da yine sağlam takımlar var. Onu da söylemek lazım. Slavia Prag, Stuttgart, LASK, Linz, Como, Lens, Sabah, Viking, Slovan Bratislava ve AEK Atina. Buyurun hocam.
3: Sabah, Bratislava.
1: Şöyle bir bakıyorum. Bayağı bariz duruyor hakikaten.
3: Evet.
0: Yani.
3: Lens, AEK'te öbürleri.
1: Viking'i istemiyorsunuz. Yok. Yine Norveçlilerden uzak durmayı tercih ediyorsunuz. Aynen. Şenol hocam.
0: Ya ben de burada mesela Slavia Prag, Slavia Bratislava, AEK Atina. Hı hı. Bir de kardeşlerimizden Sabah. Kardeş var ya Azerbaycan, evet. Bizim kardeşlerimiz.
1: Kardeşlerle bir araya gelelim isteriz.
0: Ya isteriz de yani onları da biz eleyelim istemem ya. Öyle de bir durum var yani.
1: Bu arada ama geçen sezon Karabağ'ın yaptıkları ortada.
0: Tabii.
1: Sabah.
0: Evet, geri dönüşü ortada.
1: Siyonlara karşı müthiş bir geri dönüş ortaya.
0: Bravo. Oldu.
1: Süperdi.
0: O yüzden, o zaten almış oldukları en güzel galibiyet.
1: Evet, sevindik açık söylemek gerekirse. O ciddi bir rakip olacak. Onu da söyleyeyim yani. Bakü'de olursa dolu tribünler önünde sağlam da bir taraftar destekleri olacak. Hocam?
2: Katılıyorum ben de. Hakikaten Azerbaycan'ın bir temsilcisi olması çok güzel. Hı hı. Çok önemli bir galibiyet. Ben de isterim tabii Sabah veya Slovan Bratislava, ilk seçtiğim ikisi. Sonra da ne diyelim? Ya ben şu LASK Linz'i isterim. LASK Linz'i isterim.
1: LASK Linz de hocam onlar 5 tane attı.
0: Evet. Ne yaptı biliyor musun? Ama ilk de 3 tane yedi.
3: 3-0'dan 5-1 yendi.
1: 3-0. Evet. İlk maç 1-0'da geriye düştü.
2: Aynen. Evet, doğru. 1-0'dan geri döndüler.
1: Yani totalde 4-0'dan döndüler. İnanılmaz bir iş başardılar.
3: Onlar Avusturya şampiyonu.
2: Evet. Avusturya şampiyonu.
1: Burada da tabii bayağı işte sağlam takımlar var. Lens son yıllarda yükselişte. Como. Evet. İtalya'da müthiş bir gelişim içerisinde kendini Şampiyonlar Ligi'ne attı. Stuttgart zaten sert bir takım. Slavia Prag da son dönemlerde buralarda oynuyor. Yani böyle kolay çantada keklik görülecek bir rakip, öyle bir maç yok artık. Şampiyonlar Ligi böyle bir turnuva ve netice itibariyle hem Galatasaray hem Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yola devam etmek için ciddi bir şekilde ilerlemeye çalışacaklar. Sizce hocam gerçekçi hedefler nedir? İlk 24, kura avantajı için olursa 16, mümkünse 8. Ya böyle tabii, bir şeyler mümkün müdür? Kuralar da tabii burada belirleyici.
3: Ya Galatasaray tabii daha deneyimli, onu söyleyebilir. Galatasaray'ın hedefiyle Fenerbahçe'nin hedefi aynı olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Neden? Uzun yıllar sonra Fenerbahçe. Ha, bunu Fenerbahçe'nin hedefi yok anlamında söylemiyorum. Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne geliyorsunuz. İlk hedefiniz ne olabilir? Bir 24'ü görelim. Değil mi? Mantık olan bu. Ondan sonra elemeler başlıyor biliyorsun. Orası çok kritik.
1: Evet.
3: Orayı oynamak da biliyorsun çok değerli. Bir de tabii biz burada seçtik ama içeride oynadığım maçlar, dışarıda oynadığım maçlar ve rakiplerin isimleri çok değişik oluyor Kerem. Onun için dediğim gibi yani biz cuma günü kurallar çekildikten sonra işte şunu da konuşacağız. Kaç puan alırız?
1: Tabii.
3: Değil mi?
1: Puan hesapları.
3: Yani 24'e kalabilir miyiz? Orası, oraları da keyifli. Ve iki takımla yapacağız bunu artık.
1: Evet.
3: Bunlar çok size düşen kurallar mesela, evet. Galatasaraylılar, Fenerlilere. Değil mi? Size düşen rakiplerden. Evet. Yani böyle yaparak
0: fena oldu.
3: Yani yanlış anlama. Sizinkiler daha kolay. İşte biz içeride bu rakiple oynamasaydık gibi gibi. Ama bunlar güzel yani, güzel.
1: Şey olacak işte.

0: basın için.
1: Deplasmandan dönüyoruz. Neden biz şu gün
0: Erzurum'a gidiyoruz.
1: Erzurum'a gidiyoruz. Evet. Aynen.
0: Bunlar güzel. Bir de basına da malzeme çıkacak. Evet. İki takımın keyfi olmasının keyfi de burada.
1: Bir de salı, çarşamba, perşembe. Tabii. Her akşam aktifiz. Aspor ekranında.
2: Fena yorulacağız.
1: Evet.
0: Yani dur, yarın yarın Trabzonspor olacak inşallah.
1: Evet.
0: Avrupa Ligi'nde Beşiktaş zaten bence garantiledi.
1: Evet.
0: Bunlar güzel şeyler. 5 takımımızın 4'ü devam ediyor ya.
1: Evet.
0: Güzel. Ülke puanı için de güzel. Bugünkü galibiyet puan olarak bilmiyorum ama çok önemli. Ülke puanı bir sonraki yıl için çekilecek. Gerçi Burçin hocam onları daha iyi takip ediyor, biliyor. Bunlar çok önemli şeyler yani. Onun için güzel oldu ya iki takım bence.
3: İçerideki stresi biraz dışarıya taşıyacağız. Gelecek evet. Bu sezon için. Yani hep içeride Galatasaray, Fenerbahçe diye geçiyordu. Bu sene işin içinde Beşiktaş var, Trabzonspor var. Şimdi aynı takımlarla birlikte Avrupa'da başka bir rekabet içine gireceğiz. Türkiye Ligi'nden kopup Avrupa Ligi'nde hangisi başarılı olacak onu konuşacağız.
1: Evet.
3: O da güzel bir şey olacak. Güzel. En azından stresi dağıtacağız. Sadece Türkiye Ligi'ne odaklanmayacağız. Şampiyonlar Ligi'ne, UEFA Ligi'ne de odaklanmış olacağız. Bu da bizi değişik bir şey kazandıracak. Yani ne şey, vizyon kazandıracak, öyle diyelim. Avrupa vizyonu kazanacağız. Takımlarımızın sayesinde, diğer takımları izleyerek başka bir ortama itileceğiz yani. Türkiye'den kurtulmuş olacağız yani. Hep kurtulmuş dediğim, hep
1: ligdeki karmaşayı, yani
3: karmaşayı, kaosu konuşmaktansa artık evet. Avrupa'da da hakemler konusunda mesela hocaların da şey olacak. Hı-hı. Bizdeki hakemlerle onları karşılaştıracaklar. Aradaki farkı ortaya koyacağız. İnsanların da burada ufkunu açmış olacak. Bu televizyondan maçları izleyenler için de çok önemli bir şey olacak, sınav olacak diye düşünüyorum.
1: Gerçekçi hedefler nedir Şampiyonlar Ligi özelinde? Fenerbahçe için konuştuk ama torbalar ekrana geldikten sonra aslında iki takımımız için de değerlendirmelerde bulunuyoruz. Ayrı ayrı da olabilir, belki hedefler ortak ve yakın da olabilir.
2: Ya Kerem, bir kere ilk gerçekçi hedef ilk 24'e girmek yani.
1: Evet.
2: Çünkü bir sezon önce Paris Saint Germain kupayı kazanmadan önce son maçla ilk 24'de kalmıştı. Yani Almanya'da Stuttgart'ı yenemeselerdi eleniyorlardı. Yani o yüzden ilk 24 öyle kolay bir şey değil zaten. Önce ilk 24, ondan sonra kura şansıyla o playoff turunu da geçebilmek bence en gerçekçi hedef. Ondan sonrası zaten çok zor oluyor. Yani bu sene Galatasaray'da evet. Da gördük. Yani eleme turundan sonraki aşama çok farklı, çok iyi gününüzde olmanız lazım, çok iyi kura şansınız olması lazım ama ilk 24'de ben tamamım ve dediğim gibi çok müthiş bir Şampiyonlar Ligi serüveni bizi bekliyor. Yani iki büyük takımımızın aynı tabloda değerlendirileceği ilk kez karşımızda olacak. Merakla bekliyorum. Önce yarın kuralları, sonra maçları.
1: İki takım da atabilir mi kendini ilk 24'de? Hedef evet bu. Bu olmalı zaten. Yaşanır mı?
2: Neden olmasın? Bence atmalılar. Pozitif. Zaten. Pozitifiz.
1: Evet.
2: Atmalılar zaten bence.
1: Evet. Hocam olur mu?
3: Her zaman.
1: Neden olmasın?
3: Neden olmasın ya? Biz artık bazı şeyleri aştık yani futbol olarak. Artık level atladı Türkiye. Yani bunu yapılan transferlerden de açık net bir şekilde anlatabiliyoruz insanlara, biz de aktarabiliyoruz. Kulüplerin yaptığı marifetli işleri, doğru transferleri, isabetli transferleri, eskisi gibi kulüplerin yanlış transferleri yapıp çöpe atmadığını da görüyoruz. Bu kulüplerin başarısı olduğu için bu başarıyı da Avrupa'ya da yansıtacaklar diye düşünüyorum.
1: Son 1,5 dakikamız içindeyiz sevgili seyirciler. Bu aksiyon ve keyif dolu, mutlu biten, bitmek üzere olan bizim için. Gecenin son yorumunu kapanış için Abdullah Ercan'a bırakmak isterim.
0: Buyurun.
1: Hocam.
0: Efendim.
1: Siz buyurun. Ne istiyorsanız açık oturum gibi. Evet. Bir dakikanız var.
0: Vallahi bugün Türk futbolu adına çok mutluluk verici bir gece yaşadık. Bunu söyleyebilirim. Hem Fenerbahçe camiası için hem Türkiye için. Ciddi anlamda futbolda yatırım yaptık ve bence karşılığını da aldık. Çünkü çok önemli oyuncu

0: Şenol Hocam, Burçin Hocam.
1: Sizin yarın akşam sağlık. Beşiktaş'ımıza, Trabzonspor'umuza başarılar diliyoruz.
0: Evet. Güzel bir gece yaşadık. Daha nicelerine diyelim. Sevgili seyirciler, Avrupa gecesine noktayı koyuyoruz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Hasreti dindirdiği için. Ve bizden ayrılmayın diyoruz. Hoşçakalın.
2: Tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo, sporun radyosu.

0: A-Spor.
1: Sporun radyosu A-Spor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: İşaret geldi. Mücadele Gornik Samje başlıyor. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. Orta geldi. Altı pasa Gendouzi dokunamadı. Ceza sahası içerisindeki mücadele. Ve hakem VAR'a doğru, kenardaki ekrana doğru ilerliyor. De Hond penaltı noktasını işaret ediyor. Düdük geldi. Talisca! Anderson Talisca! Bu kez de penaltıdan atıyor. Fenerbahçe deplasmanda da üstünlüğü yakalıyor. Dakika 12. Skriniar'ın kazandırdığı penaltıyı Anderson Talisca gole çeviriyor. Temsilcimiz Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında deplasmanda da 1-0 öne geçiyor. Çabuk kullanıldı köşe vuruşu. Tevfik İsmail içeriye doldurdu. Fred uzaklaştırıyor. Şimdi İrfan Can, Kerem'den de koşu var. Pas ona doğru. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya Kerem. Kaleci Şulse ilerideydi. Kerem! Kerem olmadı Kerem. Arkadan gelen müdahale, top kaleci Şulse'de kalıyor. Ceza sahası içi yine. İki Adimi battı kaleye, iki Adimi kendi arkadaşı Prekop'a çarptı. Sonrasında boşta kalan top ağlarımıza gidiyor. Saçek. Saçek 45+10'da topu ağlarımıza yolladı. Skriniar'ın itirazları var. Kaptan elle oynamayı işaret ediyor. Bir birlik denge var şimdi skorda. Bir hamlede Gornik Samşe'den gelecek Anderson Talisca. Talisca Greenwood'a. Greenwood düzeltti. Savunmadan dönüyor şutu. Anderson Talisca. Talisca. Talisca kaleye doğru. Korner. Savunmanın da bir müdahalesi var. Mason Greenwood. İsmail. İsmail yüksek. Topu pas yerinden İsmail'e. İsmail. Musaba yerde ve maç bitti. Derin bir nefes alıyoruz. Turu geçen taraf biz oluyoruz.
3: Söz artık futbolcularda, şampiyonlar.

0: için başarılar Fenerbahçe.
1: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu. Boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante, yeniden Asensio, Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca, haydi Talisca. Talisca! Çok iyi paslaştık. Kerem döndü. Talisca aldı sırtına. Üç kişi arkasında. Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydıl. Bodarčić, yatta, neyse ki yetişemedi işte. Stanković'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante, gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye, çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas, kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydıl orada. Zaydıl baktı içeriye. Zaydıl çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı, çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden, yatta daracı, yatta Şikriniar. Hayl yerden gönderdi, arkaya doğru açıldı. Archie Brown, Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood nüfus döndü, Asensio, Greenwood iyi vuramadı bu kez. Şikriniar, Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem haydi. Kerem olmadı. Talisca, Kerem, ustalar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca haydi. Talisca! Bu kez gönderdi. Hake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol, orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz aşırtma düşüncesi. Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz, inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
2: Talisca Santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Linehandel avantajı oynattı Alejandro Hernandez. Kayombo Ake karşısında. Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yattı, neyse ki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talisca boştaydı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi, korner. Greenwood'dan, düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talisca vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talisca'ya. Anderson Talisca, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talisca, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı.

0: Talisca. Kafayla aldı önüne Anderson Talisca. Petrovic karşıladı onu. Talisca geçti. Talisca vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
1: Yani normalde çok daha iyisini çıkarırmışların da vuramadı bu kez.
0: Uzun bir taç Mitchell'dan Stankovic'in kafa vuruşunda Mertkinok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda işte. Ceylan Mitchell, Mertkinok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti, Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş Peter Hödl'dan. Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen top içeriye. Son anda Archie Brown. Yatta'ya o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Hödl çekti içeriye doğru. Hödl'ın şutu. Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi. Başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Malik'ten kafa. Tehlike. Top dışarıda. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson Talisca. Talisca iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown. Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talisca yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda. Hernandez çaldı düdüğünü. Talisca geliyor. Talisca! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talisca Fenerbahçe taraftarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talisca'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de Anderson Talisca. Takım olarak 5. gol. Talisca'dan.
1: Evet, sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltı kullanması değil, bu penaltıyı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
0: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde. Mert de maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin ve Gamovic'in şutunda.
1: Çok iyi kurtarış. Eğer yanlış görmediysek.
0: İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Dani Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
1: Mükemmel bir top.
0: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Sturmgrass 0, Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talisca'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Kadıköy'de berabere biten mücadelenin ardından Fransa'da Lyon deplasmanında ilk yarıda bulduğumuz gollerle kazanıyoruz ve yıllar sonra iki takımla Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilme hakkı elde ediyoruz sevgili seyirciler. Fenerbahçeliler için özellikle bu muhteşem bir haber.

0: uzun yıllardır bu mutluluğa hasretti sarı lacivertli camia ve sonunda kavuştu Şampiyonlar Ligi'ne. Bu özlemini, bu hasretini Fenerbahçe taraftarı bu gece itibariyle giderecek. Bu büyük mutluluğu konuklarımızla birlikte canlı yayında sizlerle paylaşacak olmanın da keyfini hissediyoruz. Abdullah Ercan bizimle beraber, Şenol Usta Ömer bizle, Burçin Keskin bizimle bu tarihi gecede Aspor ekranlarında bu mutluluğa hep beraber tanıklık edeceğiz. Abdullah Hocam sizle başlayalım istiyorum. Evet. 18 yıllık hasret bitti. İlk yarı noktalandığında devrede konuşmuştuk. Her şey çok iyi başladı. Çok iyi gidiyor ve neden olmasın diyorduk. Hakikaten de oldu. İnandığımız yerdeyiz şu anda.
1: Vallahi çok müthiş bir galibiyet. Hem ülke futbolu adına hem Fenerbahçe adına uzun yıllar sonra Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girmesi müthiş bir başarı. Özellikle ilk yarıda müthiş bir oyun var. İkinci yarıdaki oyunu ve hakemi de yendik. Bunu da söyleyebilirim. Biraz sonra Burçin Hoca herhalde konuşacak biraz hakemle ilgili. Ama takdir haklarını hep ev sahibi takımdan yana mı kullanır? Herhalde hakem Fransızların etkisinde kaldı. Lyon'u çıkarmaya çalıştı Şampiyonlar Ligi'ne ama dediğim gibi Fenerbahçe bugün çok dirayet gösterdi. Müthiş bir mücadele. Her hattıyla özellikle ilk yarı çok iyi bir oyun. Ve istenilen Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Bu özellikle Fenerbahçe camiası için büyük bir başarı. Çok büyük bir imelenme bekliyor Fenerbahçe'yi. Dediğim gibi çok haklı bir galibiyet. İkinci yarının başında fark 3'e 4'e giderdi ama son dakikalarda hakemin özellikle bazı pozisyonlarda inisiyatif hakkını Lyon tarafında kullanmasıyla da çok zorlu dakikalar oldu. Sonuç itibariyle Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde en kıymetli olan bu.
0: Yarın saat 19'da Fenerbahçe taraftarı tam 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi kura heyecanında takımlarını seyretme imkanı bulacaklar. Rakiplerimizi göreceğiz. Hem Galatasaray'la hem Fenerbahçe'yle Şampiyonlar Ligi'ndeyiz sevgili seyirciler. 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe ve Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde aynı anda mücadele etmişti ve o tarihten bu yana iki takım göndermeye hasrettik. Neyse ki bu hasretimizi de dindirdik. Mücadelenin sonunda bir takım gerginlikler de var sahada ama bir şekilde tatlıya bağlanacaktır. Genduzi özellikle fazlasıyla sinirli görünüyor. Olabilir böyle şeyler ama şu an itibariyle biz Fenerbahçe'nin zaferine odaklanalım. Şenol Hocam nasıl hissediyorsunuz?
2: Vallahi her şeyden önce Fenerbahçe takımını, önce İsmail Kartal'ı ekibine, Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Böyle bir hedef koydu kendisine Aziz Yıldırım. Biz muhakkak Şampiyonlar Ligi'nde olacağız dedi. İsmail Kartal ve ekibi de buna inandı. İnançlarının neticesinde sahaya bu akşam yansıttıkları oyunla birlikte hak ettikleri yerde 18 yıl sonra Fenerbahçe futbol takımı oldu. Bu hem ülkemiz adına hem Fenerbahçe adına çok gurur verici bir gece. Neden bunu söylüyorum? İki tane takımla birlikte bundan sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Demek ki artık bizim ülkemizin futbolu Avrupa'da da bir lig daha yukarı çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla oynamak demek Türkiye'nin büyük bir gururu. Bu gururu yaşatan Fenerbahçeli oyunculara, teknik adamına hepsine teşekkür ederiz, tebrik ederiz. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde de istedikleri başarıları, istedikleri neticeleri alırlar. Ülkemizi ve Türk futbolunu gururlandırırlar. Haklı bir galibiyetti. İlk maçtan sonra da burada yayın yapmıştık. İkinci maçta dedik ki bu Lyon'u biz orada da yenebiliriz. Çok rahat yenebiliriz. Fenerbahçe'nin o zamanki transfer dedikoduları gidenler gelenler derken bir kaotik süreçten çıktı ama bu akşam süt liman bir hava vardı. İki gündür gayet sakinlerdi. Sakin olan Fenerbahçe, sakin oynayan Fenerbahçe. Hatta yayından önce de bunu konuştuk. Fenerbahçe %50-50 dedik ama iyi oynarsa, Genduzi, Kante iyi oynarsa, Şikinyar, Ake iyi oynarsa Buru, Turu geçer. Ve o oyuncuların muhteşem oyunu, muhteşem savunması. Bir de uzun zaman sonra Vedat Muriç Fenerbahçe'ye geldi. Bir senede santroforsuz oynayan Fenerbahçe ilk defa santroforla oynadı. Bu santroforla oynamanın ne kadar...

0: kadar önemli, ne kadar kıymetli olduğunu Fenerbahçe taraftarı gördü. Bir de artık Oğuz Aydın denen bir oyuncu geldi. Nihayet Kerem Aktürkoğlu'nun yerine yerleşti diye düşünüyorum. Bundan sonra da İsmail Hoca hak ettiği formayı hak edene vereceği konusunda hiçbir şüphem yok.
1: Burçin Hocam, hakemi ayrıca değerlendireceğiz ama oraya daha çok var. Nasıl gördünüz bugün takımımızı?
2: Ya Kerem, bence Fenerbahçe sezonun en önemli maçını kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli. Bunca yıl sonrasında takımın marka değeri için çok önemli. Ve ben bunun lige de zaten olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman açıkçası bu sezon başında katıldığım programlarda da Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne şimdiye kadar olmadığı kadar yakın olduğunu, hatta seninle de konuşmuştuk. Neden böyle düşündük? Çünkü belli bir kadro istikrarı yakalanmıştı zaten. Şimdi bugünkü kadroya da baktığımızda Ake zaten hemen oraya koyabileceğiniz bir oyuncu. Sağ tarafta Greenwood. İleride biraz önce Şenol Hoca'nın söylediği gibi Muriç. Yani çok ufak dokunuşlarla zaten belli bir şekilde oyun kültürünü oluşturmuş bir takım. Bence müthiş bir performans gösterdi bugün. Bence İsmail Kartal Hoca'ya da ayrı bir parantez açmak lazım. Özellikle ilk başta ilk 11'i gördüğümüzde hepimiz böyle biraz tedirgin olmadık değil. Yani daha sert bir orta sahayla İsmail Yüksek'le çıkmak birazcık daha mantıklı geliyordu maç öncesinde. Ama işte en iyi defans hücumdur. Bence müthiş yansıdı hocanın kafasında kurguladığı strateji. Yani çok herhalde Fenerbahçeliler müthiş mutludur bu akşam. İki takımla, Fenerbahçe ve Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde olmak bence bütün futbol ortamımızı birazcık daha farklı etkileyecek diye düşünüyorum.
1: Son derece pozitif sirayet etmesi gereken bir durum. Fenerbahçe özelinde kalacak olursak, bir yandan da Fenerbahçe şampiyonluk yarışında maçtan önce konuştuğumuz bir husus. Yani bugün kazanmak Samsun deplasmanına da daha farklı gitmeyi, sezonda daha farklı yaşamayı
3: ayrı bir motivasyon.
1: Bence takıma muhakkak hayal ettiriyordur. Ne düşünüyorsunuz hocam?
3: Ya şöyle, bir kere kıymetli olan şu, bu kadro Şampiyonlar Ligi'nde olsun diye kuruldu.
1: Evet.
3: Artı şampiyonluk yaşamak için kuruldu ki özellikle yine de söylüyorum, ilk yarıda bir oyun oynadı Fenerbahçe. Rakibine sıfır pozisyon, artı girdiği pozisyonları çok net değerlendirdi. İkinci devrenin başında tekrar iyi başladı Fenerbahçe. Pozisyonları var. Oğuz Aydın'la yakaladı. Orada fişi çekebilirdi. Ama daha sonra özellikle Lyon seyircinin devreye girmesiyle beraber etkili olan bir Lyon gördük. Orada biraz daha oyunu kontrol edip topa sahip olsalardı bu kadar son dakikalarda zorlanmayan bir Fenerbahçe izleyecektik.
1: Evet,
3: ama sonuç itibariyle şu kıymetli. Yani bugün tabii ki oyun değerli ama bu maç özelinde oyunu değil de Şampiyonlar Ligi girişini değerlendirmek lazım. Çünkü bugün biz iyi oynayıp kaybetseydik çok ayrı bir şey. Ama bugün hem iyi oynadık dediğim gibi hem de Şampiyonlar Ligi'ne girdik. Bu çok kıymetli bir şey. Bunun ekonomik bölümünü hiç konuşmaya gerek yok. Ama kulübe katacağı, ülke futboluna katacağı değer var. İki tane takımımız minimum 8 maç oynayacak. İki tane takımımız. 36 takım var Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne giren. İki tane Türk takımı var.
1: Doğru.
3: Bunlar çok kıymetli şeyler. Yarın inşallah Trabzonspor ve Beşiktaş'ta Avrupa Ligi'ne kalacaklar. Onlarda da ayrı bir sevinç yaşayacağız. Gelinen noktada yatırım var ülkeye. Müthiş oyuncular geliyor. Para olarak yüksek paralar alıyor. Yavaş yavaş da karşılığını alıyoruz. Bugünkü oyunda ben mesela Oğuz'u çok beğendim. İlk yayında Şenol abiyle biz çok destek çıktık. Kalitesini bildiğimiz için.
1: Evet.
3: Özellikle bugün bir de gol yapsa, yakaladığı pozisyonu gol yapsa, maçın oyuncusu. Son dakikalara doğru biraz yoruldu. Ederson bence çok iyi oynadı. Yani bir de hakemin, biraz sonra konuşacağız Burçin Hoca'yla, kararları var, değişen kararlar var. Yorumlarken acaba farklı şeyler mi düşünüyoruz? Ama bir tane Fenerbahçe'ye 2-2'lik gol var. Golde 3 tane Fenerbahçe'nin aleyhine pozisyon var. 4 dakika gitti izledi ya. 4 dakika izledi. Türkiye Ligi gibi oldu.

0: Ya önce bilmiyorum Burçin Hoca'dan şey rol çalmayayım, o kendi yorumlasın da benim de fikrim var. Ama oralar kırılma noktaları, bunları anlatmamız lazım. Bunlar A plus hakemler. UEFA'nın en iyi hakemlerinden. Hoca daha iyi bilir de.
1: Dünya Kupası'ndaydı.
0: Tabii Dünya Kupası'nda. Gelinen noktada bizim de Şampiyonlar Ligi girme hedefimiz var. Yani böyle de bir şey var. Dediğim gibi yani camiayı kutlarım, oyuncuları kutlarım, İsmail Hoca'yı kutlarım. İsmail Hoca için de çok iyi oldu. Yavaş yavaş eleştirilmeye başlıyordu. Onun aldığı galibiyet, onun ilerleyen haftalarda Fenerbahçe'de özellikle daha iyi işler yapması için de yol açıldı. Yani iki takım müthiş bir şey Kerem. Dediğim gibi bütün Fenerbahçeliler ve Türkiye mutludur herhalde.
1: Hocam işin maddi boyutuyla ilgili konuştuk. Manevi boyutuna da Abdullah Hoca değindi. Herhalde bu maneviyatı herhangi bir parayla da dolduramaz yani Fenerbahçe camiası. Bu kadar uzun bir hasret, bu hasret sona eriyor ve bu kulübün tanınması, takip edilmesi, karizması bir anda çok daha yukarıya çıkmış oluyor aslına bakarsanız. Böyle bir anlamı var Şampiyonlar Ligi.
2: Çok doğru söylüyorsun.
1: Öyle yani.
2: Evet yani itibar ve...
1: İtibar önemli bir şey.
2: Tabii
1: yani.
2: İtibar ve şöhret kazandı diyorum Fenerbahçe yani bu lige katılmakla. Yalnız bugün maçın kazanılmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi, yayından önce konuştuk, hatırlıyor musun? Bir soru sormuştun işte Talisca. Biz ne dedik? Orta sahayı üçlü yapar, İsmail'i koyar. İsmail Hoca Talisca ile başladı. Ben dedim ki bu İsmail Hoca, ben bu maçı kazanmak için sahaya bu 11'i sürüyorum demiştim. Hatırlıyorsun yayından önce. İsmail Hoca böyle bir mesaj verdi. Böyle bir görüntü verdi oyunculara, kamuoyuna. Biz bu maçı kazanmaya geldik, kazanma oyunuz ve ofansif bir takımla sahaya çıkıyoruz dedi. Ve nitekim söyleminde kurduğu kadroda ne kadar haklı olduğunu gösterdi.
1: Doğru.
2: Talisca ile oynayarak çift forvet gibi zaten oynadı. Ön alanda gerekli yerlerde gerekli baskıyı yaptılar. Alanları kapattılar. Alanları da çok kademeli bir şekilde kapattılar. Yani talihsiz bir gol dediler. O golü de yemese kolay kolay gol yemezlerdi. Ama ben şunu da görüyorum şimdi. Fenerbahçeli oyunculara bir güven gelmiş. Şimdi Ederson'un kalede duruşu geçen seneki Ederson duruşu değil. Ederson kalede bak çok bariz net pozisyon olmasa bile topu tutuşu, bloke edişi, yani topla beraber uzun pas atışı, bakıyorsun Ederson'a bir cesaret gelmiş. Bu İsmail Kartal'ın oyunculara verdiği bir cesarettir bu akşamda. Böyle hiçbir topu son birkaç dakikanın dışında damdum vurmadılar. Hep oynamaya çalıştılar. Nitekim de oyunun bütün bölümünde, ya çok bölümünde Fenerbahçe oyuncuların savunma yaparken de iyi oynadılar. Hani top rakipteyken hep biz değerlendiririz ya. Burada tersini söyleyelim. Savunma yaparken de iyi savunma yaptılar. Ha ara sıra hata olmaz mı? Bunlar olabilecek şeyler futbolda. Ama dediğim gibi Fenerbahçe bugün daha farklı da kazanabilirdi. Çok net pozisyonlar var Fenerbahçe için.
1: Evet.
2: Yani rakibin olmadığı kadar. Rakip sadece kanatlardan yaptığı varyasyonlarla beraber bir şeyler üretmeye çalıştı. Bir golü de öyle buldu zaten. Bir ortanın neticesinde arka direkte Fofana'nın attığı bir gol var. Yani iki, bu sefer İsmail Hoca ona da uyandı. Uyandıktan sonra o kanatlardaki ters top uygulamalarını da bertaraf etti. Ondan sonra minimum seviyeye indirdi Fenerbahçe'ye gelen tehlikeleri. Onun için ben ülke adına Fenerbahçeli oyuncuları, teknik adamı hepsini kutluyorum. Ülkemiz için de çok iyi bir puan oldu. İnşallah Abdullah Hoca'nın da söylediği gibi yarın akşam Trabzonspor'umuz, Beşiktaş'ımız da burada turunu atlar. Dört takımla birlikte Avrupa'nın en büyük iki tane kupasına, İki takım Şampiyonlar Ligi'nde, iki takım da UEFA Ligi'nde görmek istiyoruz. İnşallah da öyle olur.
1: Yani uzun süredir
0: böyle bir şey yaşamadık. Şu önemli. Şimdi tabii alınan galibiyet çok kıymetli. Bunu yani oyunla filan anlatamazsın. Neden anlatamazsın? Şimdi burada maç oynamak çok zor. 60 bin tane burada Fransız var. Lyonlu var. İkincisi, Lyon'un Şampiyonlar Ligi'ne girmesini isteyen bir hakem var. Bütün takdir hakların ilk dakikalardan itibaren Lyon'un lehine kullanan bir hakem var. Kritik bir kararda gol olması için çok çabaladı ama maalesef VAR'dan döndü.
1: O kadar.

0: Da değil artık dedi.
1: Ya 4 dakika bulmaya çalıştı. Ya nereden yakalayayım da 2-2'ye oyunu getireyim diye. Ama hakikaten çok dirayetli, çok karakterli bir Fenerbahçe oyuncu grubu var burada. Çok sert tepki verdiler. Tartışılan oyuncular çok iyi oynadılar. Mesela ilk yarıda Greenwood bir ters top attı. Ben böyle bir şey görmedim. Bilgisayarla atılmaz ya. Hatırlıyor musun öbür taraftan buraya?
2: Gol oldu zaten işte o.
1: Ha, gol oldu o. Pozisyon gol oldu.
2: O müthiş bir top.
1: Yani Fenerbahçe aslında ne kadar belki tecrübe olarak üst seviyede olsa bile bunu sahada gösterdi. O baskıda yılmadı. Çünkü müthiş bir tane baskı var. 60 bin kişi bağırıyor. Yalnız benim anlamadığım bir şey var. Burçin Hoca cevap verir. Ya bu baskıya bu kadar etkilenen bir hakem ben görmedim. Taraftarlar bir bağırıyor, şeye hakem etkileniyor. Ama bütün bunlara cevap veren bir Fenerbahçe gördük. Bu mutlaka lige yansıyacaktır. Ya işte diyorlar ya Fenerbahçe ligi, Şampiyonlar Ligi'ni beraber götüremez. O zaman bu kadroyu niye kurdu Fenerbahçe?
0: Tabii.
1: Niye Greenwood'a 40 milyon euro verdi? Niye Muriç'i aldı, üstüne Lukaku'yu aldı? Bazen Muriç oynayacak Şampiyonlar Ligi'nde, Lukaku ligde oynayacak.
0: İşte şimdi Greenwood'u da çıkardın parasını.
1: Çıkardın. Evet. 50 milyon euroya yakın değil mi girdi var.
0: Evet.
1: Şampiyonlar, tam bilmiyorum rakamını ama.
3: 40-35.
0: Şöyle kadar düşünün. Tribün gelirleri, sponsorluk gelirleri, aha, yayın gelirleri, maç günü gelirleri. Zaten 50 milyon eurodan fazla kazanıyorsun.
1: Yani bütün bunları.
0: Bütün bir paket olarak bak.
1: Bütün bunları düşünürken ekonomisini ben dediğim gibi bir kenara bırakıyorum.
0: Evet.
1: Ülkeye kattığı bu duygusal bence başarı daha önemli Fenerbahçe'nin. Şu yönden önemli. İki takımımız var. Asya'da da takımımız var, Avrupa'da da. Senin deyimiyle Kadıköy'de de Şampiyonlar Ligi müziği çalacak.
0: Hocam yemin ediyorum ağzım aklımdan bu geçiyordu.
1: Unuttun ama ben söyleyeyim.
0: Hayır, Kadıköylüyüz yani doğma büyüme netice itibariyle. Ve semtte oturuyorum yani, stadın olduğu yerde oturuyorum. Esnaf arkadaşlarımızla hep konuşuyoruz. Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı hiç fark etmez. Herkes bunu bekliyordu.
1: İşte sana tercüman
0: yani,
1: oldu.
0: Evet yani. Evet yani herkes kazanacak. Güzel ilçemiz
1: tabii
0: kazanacak.
1: Tabii keyifliyiz bu akşam. Fenerbahçeliler
0: mutlu olacak.
1: Evet.
0: Bu hakikaten yani sadece bir futbol organizasyonuna katılmıyor. Yani büyük de bir hasrete nokta koyuyor. Az önce de söyledik, camianın itibarı için, karizması için de çok hoş bir durum.
1: Yani. Oyuncu bazına inersek ekstra iyi oynayan oyuncular vardı.
0: Evet.
1: Mesela Oğuz Aydın çıkana kadar, bence yollana kadar kaçırdığı gol dahi olsa bence çok iyi oynadı. Onun haricinde ekranda röportaj veren ikinci Arçı golü Arçı Buran, zaman zaman özellikle başlarda kötü başlayıp
3: gole kadar
1: evet,
3: değil mi?
1: Kendi attığı gole kadar kötü başlayıp sonra iyi bitirdi. Kaleci dediğim gibi herhalde artık Fenerbahçe taraftarı kaleciyi affetmiştir.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Herkes biraz
1: geçen sene kötü
0: olabilir.
1: Bir şey bıraktı ama bak bir şey söyleyeceğim Kerem. Burada Aziz Bey'i takdir etmek lazım.
0: Kesinlikle.
1: Ne dedi? Biz dedi Ederson'la konuşacağız, onu kazanacağız. Çünkü başka kaleci bakamayız bu saatten sonra dedi. Bunlar hep kritik kararlar ve bunlar çok doğru kararlar.
0: Maç özelinde, Fenerbahçe'nin zaferi özelinde yine konuşacağız ama izleyicinin eminim ki merak ettiği bir nokta var. İlerleyen dakikalarda ya da saatlerde daha detaylı da değerlendirebiliriz ama saat 19'da artık bugün diyebilirim, yeni gün içinde Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirilecek. Bir takım hariç bütün takımlar belli, torbalar belli. Bunlardan bahsedeceğim ama Arçı Buran'ın açıklaması: öncelikle Tanrı'ya şükrediyorum. Bu zafer Tanrı'nın, bu galibiyet, bu tur Fenerbahçe, taraftarlar ve İstanbul için. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyorduk ve şimdi katıldık. Bize inandıkları için herkese teşekkür ediyoruz. Çok iyi hissediyorum. Çok diyor İngiliz oyuncu. Hakikaten de attığı golle bize daha maçın en yüz başında olmamıza rağmen ya bu sefer oldu hissini de verdi Arçı Buran. Onun da ayağına sağlık diyelim. Vedat Muriç'in de açıklamalarına ilerleyen dakikalarda göz atacağız. Arkadaşlarıma sorayım, acaba Arçı Buran'ın açıklamalarının devamı var mı? Devamı var. Az sonra ekranda olacak İngiliz oyuncunun sözleri. Bunu da bir kere daha söylemiş olayım, aktaracağım size geldiği anda. 28. dakikada takımımız

0: yazın ikinci golünü kaydetmişti. Archie Brown, Lyon deplasmanında Şampiyonlar Ligi torbalarından da az sonra bahsedeceğim. Yarın zaten Aspor ekranlarında ya da bugün çok daha detaylı bir şekilde belki bütün programlarımız içinde de konuşacağız. Acayip bir gece bizi bekliyor. Bugün müthiş bir gece yaşadık. Yarın da çok heyecan verici bir akşam olacak. Hem Fenerbahçeliler hem de Galatasaraylılar için. Archie Brown'ın açıklamaları gelene kadar çok hızlı bahsedeyim ben. Birinci torbada Paris Saint Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico Madrid var. İkinci torbaya baktığımızda Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Kulüp Brüş, Real Betis ve PSV'yi görüyoruz. Üçüncü torba Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bulunduğu torba. Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk. Dördüncü torba Viking, LASK, Slavia Prag, Slovan Bratislava ya da Çelye. Bu iki takım arasında oynanan maç uzatmaya gitti ve Slovan Bratislava deplasmanda önde. Stuttgart, AEK, Como, Lens ve Azerbaycan temsilcisi. Sabah takımlar bu şekilde. Yarın 19'da kura çekiminde yine Aspor ekranlarında canlı yayında olacağız. Bu hatırlatmayı da yapalım ve takımlarımızın rakiplerini de görmüş olacağız. Hakikaten heyecan verici hocam. Her torbadan ikişer takım gelecek. Aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşemiyor. Onu
1: ilk
0: söyleyelim.
1: İlk 8.
0: Evet, böyle bir durum söz konusu. Archie Brown'un açıklaması yine ekranda. Fenerbahçe olarak her zaman kazanmak için çıkıyoruz. Bu bazen zorlu da oluyor. En iyisini ortaya koymak istiyoruz her maçta ama zor maçlar oynuyoruz. Ben gurur duyuyorum. Harika bir atmosferde oynadık. Kaliteli bir takıma karşı oynadık ama tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum diyor İngiliz oyuncu. Takımlar üstüne konuşuruz ama Archie Brown'a dair de hocam birkaç kelime etmek lazım. Hakikaten o kopardı yani işi aslında.
2: Yani bak böyle. Bütün arkadaşlarımla gurur duyuyorum diyor. Çok iyi bir atmosferde kaliteli bir oyun oynadık. Biz maçtan önce ne dedik? Fenerbahçe takımı oyuncu kalitesi olarak Olympique Lyon'dan
0: önde
2: bir takımdı. Evet. Ne olacak dedik? Mücadele edilirse, savaşırsa, iyi savunursa bu turu geçer dedik. Öyle de oldu. Şimdi ben sana başka bir şey daha söyleyeyim. Bu akşam tabii Fenerbahçe'nin tur atlaması yarın Aziz Bey'i coşturacak büyük bir ihtimalle. Ben sana söyleyeyim. Neden coşturacak? Hem Fenerbahçe'nin kasasına para girdi. Epey bir para girdi. Transferde biraz boşluklar vardı. O boşlukları da doldurdu. Yarın ayın 4'üne kadar tahmin ediyorum en az 3 tane oyuncu Fenerbahçe'ye kazandırır. Bunların iki tanesi stoper olmak kaydıyla buraya en az 3 tane, ikisi garantide 3 tane oyuncu daha buraya katabilir. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Kadronun derinliğinin birazcık daha artması lazım. Burada 23 yaş altında kontenjan var. Bir de yerli adaylardan birileri var. Onları da alırsa Aziz Bey yarından itibaren coşar. En neşeli günü herhalde bu akşamdır diye katılıyorum. Fenerbahçe takımı çok iyi oynadı. Çok iyi mücadele etti. Bunu da hak ettiler bu başarıyı. Artı bir şey daha söyleyeyim. Sen demin birinci torba 2, 3, 4'ü gösterdin. Birinci torbanın dışında olan bütün takımlarla hem Galatasaray hem Fenerbahçe başa baş oynayacak takım kadrosu var.
0: Evet.
2: Takım kalitesi var. Takım olgusu var. Çünkü birinci torba gerçekten Şampiyonlar Ligi. Yani tepesi. Ama onun dışındakileriyle beraber İki takımımız da kafa kafaya oynayacak ve hepsini kazanabilecek nitelikte ve güçlü takımlar. Onun için burada her iki takım da bu sene Şampiyonlar Ligi'nde derece yapar diye düşünüyorum ben bu akşam.
0: Vedat Muriç'in açıklaması var. Çok mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'ne katılacağımıza inanıyorduk. Konya Spor maçından sonra kenetlendik. İnanılmaz mücadele ettik. Çok iyi başladık maça. İlk yarıda 2 gol bulduk. İkinci devrede 1 gol yedik diyor Kosovalı oyuncu. Aslında Türk bir oyuncu. Neredeyse bizden biri. Onu da söylemem lazım.
2: Türkçesi bayağı iyi.
0: Muhteşem. Oyundan düştüğümüz anlar oldu ama bazen şans da önemli. Çok mutlu ve gururluyuz. Bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziğini Kadıköy'de dinletmek onur ve gurur verici. Fenerbahçe'ye, Türkiye'ye armağan olsun. Oğuz'la maçtan önce konuşmuştuk, orta yapacağını biliyordum. Takipçiliğimle bir gol attım, mutluyum. Fenerbahçe'yi bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan kadroda benim...

0: ismimin de yer alması gurur verici diyor Vedat Muriç. Hocam ne dersiniz Vedat'ın performansı için? Önceki maçta da gayet iyiydi ve hızlı bir giriş yaptı ikinci Fenerbahçe dönemini.
1: Hem de nasıl yani, bir de müthiş açıklamalar bunlar Kerem. Yani bu kadronun içerisinde olmanın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar gururlu hissettiğini. Ya takım olarak çok inanmışlar, çok iyi hazırlanmışlar belli yani, bu bunu anlayabiliyoruz zaten konuşmalarından hepsinin. Vedat Fenerbahçe'deki çok büyük bir boşluğu dolduruyor. Yani o güçlü forvet çok uzun zamandır Fenerbahçe'de yoktu ve şimdi bu maçta bile yani fiziksel olarak geride kaldığımız bir takıma karşı ne kadar önemli olduğunu gördük. Böyle top tutabilen bir santraforun neler yapabileceğini. Dediğim gibi maçtan önce İsmail Kartal'ın Talisca ve önünde Vedat seçimi biraz radikal gelmişti ama müthiş işledi plan. Onu birazcık daha düşününce şöyle yorumladım ben. Yani fiziksel olarak yarışamayız Lyon'la. Yani mümkün olduğunca fiziksel olarak yarışmak yerine topu gezdirerekten daha teknik, daha akıllı oynama taraftarı olmuş bu seçimiyle bence İsmail Kartal ve oyuncular da çok içselleştirmişler bu planı. Takım halinde çok iyi hareket ettiler. Yani maç başladıktan sonra yani hemen göze çarptı. Kante zaten bence inanılmaz bir oyuncu. Yani hani boşuna hani Kante dememişler yani, kendi bölgesinde isim koymuş bir oyuncu. O yüzden ben yani tamam hani ekonomik olarak çok eleştirildi belki ama ben Kante'nin çok büyük bir transfer olduğunu düşünüyorum ve bu sene çok fark yaratacağını düşünüyorum. Onun dışında aslında Fenerbahçe'nin böyle bir enerjiye ne kadar ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Yani daha da iyi anlayacaklar bence. Yarın sabah kalktığında Fenerbahçeliler ne kadar farklı bir şeyi içinde olduğunu daha da iyi anlayacaklar. Saat 7'de kura çekiminde daha da iyi anlayacaklar. Yani hakikaten çok müthiş bir akşam oldu. Oyuncuların hepsi bence beklenen performansın üstünde gösterdiler. Bir tek dediğim gibi biraz önce Abdullah Hoca da söyledi. Maç başladığında ilk 20 dakika golü atana kadar Archie Brown biraz diğer arkadaşlarının seviyesinden biraz altta kalmıştı. Ama golle beraber o da farklı bir seviyeye taşıdı kendini. Tebrik edelim hakikaten.
2: Vedat çok önemli bir boşluğu doldurdu bence Fenerbahçe'de. Fenerbahçe oyunlarında hep söylüyorduk, iyi de oynadığı zaman, kötü de oynadığı zaman santroforsuz Talisca ile oynuyordu ama santroforsuz oynuyordu. Bugün Vedat ne yaptı? Bir kere müthiş bir bağlantı yaptı değil mi? Özellikle ilk yarıda.
3: %100.
2: İndirdi, Talisca'ya indirdi, Greenwood'a indirdi, Gendüzi'ye indirdi. Oyunun Fenerbahçe adına rahatlamasını sağladı.
1: Fouller de aldı.
2: Fouller ceza aldı. Bir de Fenerbahçe'nin kenardan yapılan ortalarda kafa vuracak oyuncusu Vedat. Lukaku iyi olduğu zaman bir de Lukaku. Bu iki gerçek var. Bugün Vedat vurdu, kafayla vurdu, döndü, tamamladı. Bir de sağ ayağıyla attı, enteresan. O da enteresan. Dediğim gibi Vedat Fenerbahçe oyununda gerek tek oynayarak, gerek zaman zaman Lukaku'yla az sürede olsa beraber oynayarak çok önemli açıyı kapatacaklar diye düşünüyorum. Bir de verdiği demeçte de takımdaşlık adına çok önemli demeç verdi mesela. Orada onu çok dile getirdi.
0: Hocam sağlam da bir karakter ya. Böyle insanların, takımların, grupların içinde olması hakikaten etrafını da çok pozitif etkileyen.
2: %100. Ve takım olgusu üzerine yaptığı konuşma demek ki Fenerbahçe hakikaten bu oyuna iyi hazırlanmış. Ne oynayacağını, nasıl baskı altında kalacaklarını %100 biliyorlar. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe özellikle daha erken oyunu koparabilirdi. O pozisyonları da yakaladı. Greenwood'un mesela son anda geçerken Niakate'nin vurduğu pozisyon var. Oğuz Aydın'ın var, Nene'nin var. Dolayısıyla zaman zaman da baskı yememiz çok normal, kolay değil. Lyon takımı biliyorsun Fransız, özellikle bu Şampiyonlar Ligi'nde İspanyollar, Fransızlar, Portekizliler. Bunlar hakem manipülasyonunu çok iyi bilen takımlardır. Ama Fenerbahçe bunların hiçbirine dediğim gibi fırsat vermeden çok oyuna karakter koyarak Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Bunun ülke olarak kıymetini

0: bilmemiz gerekiyor. Yani belki dediği gibi hocanın, belki şimdi anlamıyoruz ama ne kadar büyük bir başarı elde ettiklerini ilerleyen günlerde daha iyi anlayacağız.
1: %100. İlerleyen günler Fenerbahçelilerin de bu keyfi daha fazla yaşaması için güzel fırsatları da beraberinde getirecek. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ilk düdüğün herhalde duyulduğu an çok çok farklı olacaktır. Şen Hocam, İsmail Kartal, Fenerbahçe beraber Avrupa Kupaları tarihinde 6 ön eleme turunda, maça çıkıyorlar.
2: Hepsini kazanıyor.
1: Hepsini geçmiş İsmail Hocam.
2: Evet.
1: Ya bu da herhalde
2: Konferans Ligi'nde yarı final çeyrek finalden yarı finale kadar geldi.
1: Yok, ön eleme yani turnuvaya
2: ön
1: katılma
2: eleme anladım.
1: aşaması.
2: Evet yani.
1: Evet, Konferans Ligi'nde de öyle bir durumu var. Daha fazlası da belki
2: yani
1: olabilirdi.
2: son yıllarda katılıyorum Kerem'ciğim.
1: Ya bu çok önemli bir başarı hocanın hanesine de çok büyük artı
2: kesinlikle
1: yazıyor.
2: Katılıyorum. Bir de bir şey söyleyeyim. Son yıllarda Türkiye en büyük puanı Fenerbahçe kazandırıyor. Yani katıldı, bak UEFA Ligi olsun, Konferans Ligi olsun, burada hep başarılı skorlar alıyor. Neticeler hep iyi geliyor. Çok ülke puanına çok büyük katkılar sağlıyor. Şimdi bugün bakıyorsun 3 tane eleme turundan da bir sürü puan geldi şimdi. Sen Lyon eliyorsun, şimdi Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun.
1: Tabii.
2: Şampiyonlar Ligi'nde de ben Fenerbahçe'nin çok başarılı olacağını düşünüyorum. Tabii ki oyuncuların kendine olan özgüveni bu Şampiyonlar Ligi'ne katılmakla birlikte arttı Kerem. Aynı seviyede kalmasını bekleyemezsin. Şimdi bir Lyon'u elemek kolay bir şey değil. Yani sen bir takımın bu kadar yıl buraya katılmadıktan sonra iki tane ön eleme bir playoff maçı oynayıp Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını çok değerli bulmak lazım.
1: Tabii.
2: Çok kıymetli bulmak lazım. Bunlar değerli şeyler. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde senin oynayacağın maçta ben Fenerbahçe'nin çok başarılı olabileceğini düşünüyorum Şampiyonlar Ligi'nde. Gerçek birinci grup, birinci torbanın dışındaki diğer takımların hepsi Fenerbahçe'nin eşdeğer takımı. Yani Lyon'dan biraz üstün, biraz aşağısı olanlar var birkaç tane. Ama orada da başarılı olacak. Bu başarı lige de sirayet edecektir büyük bir olasılıkla. Neden? Şimdi bakıyorsun, bizi yanıltan, affedersin lafını, bir şey mi
1: Yo yo
2: söyleyeyim?
1: yo, çok önemli
2: Bir
1: değil.
2: hafta önce mesela içeride oynanan maçta Gündüz'ün, Kante'nin performansına bakıyorum. Çok düşüktü. Rakibi oynattılar. Rakibi oynaması için müsaade ettiler. Aynı şekilde Ake Şikinyar'da rakibi oyna, ama bugün öyle oynatmadı. İsmail Hoca bu dersine çok iyi çalıştı. Bunları teorik olarak çalıştılar ama sahaya yansıtarak da, pratikte de çalıştıkları çok net bir şekilde. Bak, ilk maçta orta sahayı çok kolay pas yaparak gelen bir Lyon vardı. Bugün öyle değildi. Sadece kanatlardan gelen bir Lyon vardı. Savunmada mesela Ake ve Şikinyar hiçbir zaman boş oynattırmadı rakibi. Burada da çok alanı kapattılar. Mesafe ileri sıkıştırdılar ve Fenerbahçe burada çok başarılı oldu. Yani İsmail Kartal'ı bu akşam ayrıca övmek lazım. Dersine çok iyi çalışmış. İlk maçtan yapılan hataların hepsini düzeltmiş. Yani hepimizin de dediği gibi, bir de penaltımızı vermedi hakem ya. Bir de o var.
1: Onu
2: Bir de o
1: hocaya
2: var. Neyse,
1: soracağız.
2: hocaya soracağız da şimdi.
1: Hocayla bir göz göze geldik.
2: Ya, hocaya kesin soracağız da. Ya başka nasıl penaltı olur ki? Yani başka türlü bir penaltı olmaz yani bu penaltı. Ya aynı penaltı Lyon olsa verirdi. Bu hakem verirdi. Bugünkü hakem öyle. Lyon formasının üstüne giymişti ya. Lyon formasından çıkmıştı sahaya ya. Şimdi hoca anlatacaktı yani. Bir formanı da çıkar ya. Fransa, İtalya birbirine yakın
3: da
2: yani.
3: Ben biraz daha uzaklardayım.
2: Biz uzaklardayız yani. Yani bir formayı çıkarsaydı sırtından Fenerbahçe daha rahat kazanacaktı ya.
1: Ya
2: kızdım en son hakeme geldim. Deminden beri Apo burada söylüyor. Bir şey diyemedim. Hocaya kalacak gerçi de. Ya bir formasının rengi değişikti ya.
1: Tamam, penaltı.
2: Ben orada Fener golü yedikten sonra ben olsaydım Muriç'i yenerdim. Sahana geçtim, maça başlayalım ya.
1: Ederson
2: tarafını belli et.
1: Ederson'un açıklaması var. Öncelikle tüm takımı tebrik etmemiz gerekiyor. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. İki gol attık. İyi mücadele ettik. 18 yıl sonra Fenerbahçe taraftarına bu mutluluğu verdiğimiz için mutluyuz. Bu galibiyeti milyonlarca taraftarımıza armağan etmek istiyoruz diyor Ederson yapmış olduğu açıklamada. takımımızda çok

0: fazla iyi ve tecrübeli oyuncular var. Bu sezonki ilk hedefimizi yakaladık. Bunu bugün kutlayacağız ama yarından itibaren lig maçına odaklanacağız. Brezilyalı filebekçisinin maç sonu yaptığı sıcağı sıcağına ilk açıklamalar bu şekildeydi. Şenol Hocam, normal şartlarda, hatta hemen hemen her şart altında başkan ve yönetici övgüsü yapmayı hiç sevmem, hiç az etmem. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Aziz Yıldırım bu takımı Şampiyonlar Ligi'ne sokacağım dedi. Çok net bir şekilde bunu söyledi. Onun başkanlığı kazanmış olması, onun getirdiği enerji ve transferdeki, eleştirilmiş de olsa zaman zaman, vizyonu burada ne kadar yardımcı oldu?
1: Efsane geri döndü. Yani gerçekten, yani Aziz Bey.
0: Başka bir başkan olsaydı, bilmiyorum Fenerbahçe bugün Şampiyonlar Ligi'nde miydi, çok emin değilim.
1: Bilmiyorum ama ben o kadar emin değilim, çünkü o kadar önemsemiyor bundan önceki dönemde. Önemsiyordurlar muhakkak da. Ama Aziz Bey çok istedi bu Şampiyonlar Ligi'ne, evet, girmeyi. Yani gerçekten çok onun, yani onun bir havası var. Onun avrosu farklı. Bak, Türk futboluna da bir hava getirdi. Aziz Bey'in her demeci, her konuşması Türk futboluna bir hava getiriyor.
0: Aziz Yıldırım'ın aurasını Abdullah Hoca da herhalde iyi bilir diye düşünüyorum bu arada.
2: Ya, buyurun. Bilirim.
1: Aziz Bey bizim futbol şube sorumlumuzu daha bizden önce, sonra Abdullah'ların, evet, döneminde başkan oldu. Yani Aziz Bey futbolun içinden gelmiş, futbolu da iyi oynayan bir adamdır ha. Öyle şey değildir. Oğuz'a benzetirdi bizim kendini. Orta saha oynardı. İyi futbolcuydu. Gerçekten biliyordu. Ama bazen de fazla bildiği için eski dönemlerde bir takım şeyler oluyordu. Bunlar her başkanın da her yaptığı doğru olacak diye bir şey değil. Ama çok kararlı ve emin şekilde bu sefer aday oldu. Yani oldu ve ben dedi bir şeyleri yapmak için mücadele edeceğim. Ne yaptı ilk başta? Takımın eksik noktalarını tespit etti. Nokta atışı transferleri yaptı. Şu anda ihtiyaç olan yerleri hepimizden iyi görüyor. Bizim gördüğümüzü o da görüyor.
0: Evet.
1: Aynı şeyi söylüyorum. Bak, iki tane stoper bundan sonra kesin alır. Bir tane de orta saha mı alır, kanat mı alır? Ama bugün Oğuz Aydın'ı gördükten sonra, yani Kerem var, Nene var, daha kanat falan buraya gelmez. İki santraforu var. Ha, orta sahaya bulabilirse bir tane 23 yaş altı yabancı transferi yapabilir. Ama kesin ve kesin savunmaya, eğer Osterwolde'nin kesin imzayı attığını duyarsak, bir tane Türk olmak üzere bir de yabancı iki tane stoper muhakkak bu takıma kazandıracak.
2: Alır abi şimdi neden? Ligde var Şenol abi.
1: İşte yani
2: işte lig artı Şampiyonlar, evet, Ligi var.
1: Yani, maç sayısı çoğaldı.
2: Tabii.
1: Yani, tempoyu kaldıracak oyuncuları lig, muhakkak takviye yapacak.
2: Lig sayısına minimum 8 tane daha Şampiyonlar Ligi maçı.
1: Ya Aziz Bey, heyecan, sen biliyorsun. Tabii. Yani Aziz Bey şimdi havaya girdi mi zaten alır. Kesin alır. Bir türlü alacak yani. Bu Şampiyonlar Ligi onlar için de, yani Aziz Bey için de bir ivme oldu yani. Fenerbahçe taraftarı için de oldu.
0: Tabii.
1: Mesela Fenerbahçe'nin bu hafta sonu deplasmanda oynayacak değil mi, yanılmıyorsam?
0: Doğru.
1: Bir hafta sonra içeri dönecek. Farklı bir ambiyansta o şeyler oluşacak artık.
0: Tabii. Yani bir gurur belgi takımı olarak sorduğun, yürümek var.
1: Sorunun cevabı, yani Fenerbahçe taraftarı Aziz Bey'in bu seferki gelişine inanılmaz derecede mutlu oldu. Yani verdiği, fazla da dikkat edersen hiç Aziz Bey demeç vermiyor. Fazla çıkmıyor. Ara sıra mesajlar veriyor. Ama güçlü mesajlar veriyor. Verdiği mesajları da yerine birer birer getiriyor. İnşallah Fenerbahçeli taraftarların istediği şekilde bundan sonra da devam edecektir diye düşünüyorum. Çünkü Aziz Bey bu saatten sonra frene basmaz, gaza basar. Yani buraya alabileceği en iyi oyuncuları, alabilecekleri kapasiteyi en iyi şekilde takviyelerini yapacaktır. Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi çok uzun bir maraton olacak. Onun altından kalkabilecek oyuncuları da bir an önce o takıma kazandıracak.
2: Bence şey alır Kerem. Yani şu anda Fenerbahçe'nin tabii ki stoper eksikliğini bir kenara bırakırsak, bence sanki orta sahada bir 8 numaraya sanki bir ihtiyaç var gibi bu oyunda. Yani çünkü bakıyorum,
1: Gendüz'ü, Kante, İsmail değil mi?
2: Evet, aynı tip. Ama şimdi tabii bir de şey var, bu gidecek oyuncular pozisyonu var ya, sanki bir tane 8 numara gibi. Şimdi santrofor tamam, kenar oyuncuları öyle veya böyle oynarsın. Bugün de Oğuz da geldi zaten, o da denkleme girdi. Nene var, Greenwood var, Kerem dönecek.

0: İrfan bile girdi.
1: İrfan
0: o gün
1: keza
0: işler
1: girdi.
0: Yaptı.
1: Yani sanki bir orta sahaya bu 23 yaş altı bir oyuncu profili eğer alabilirlerse. Neden? Şöyle, çünkü kolay değil. Yani Şampiyonlar Ligi'ni geçen sene Galatasaray'ı nasıl yıprattığını biliyoruz.
0: Evet.
1: Son viraja girdiklerinde bayağı az kaldı şampiyonluğu kaçırıyorlardı. Onun için en azından devre arasına kadar o planlamayı kaçında veriliyor listeler? İkisinde mi, dördünde mi?
0: İkisi diye hatırlıyorum. İkisi diye hatırlıyorum ama kontrol etmem
1: yani
0: lazım.
1: Yani oraya kadar yani dediğim gibi bir tane sanki orta sahaya şöyle iyi ilk 11'de zaman zaman kullanan.
0: 2 Eylül, evet.
1: Evet. Bir oyuncuya ihtiyaç var gibi düşünüyor.
2: Hocam bir şey soracağım size. Ben hep onu düşünüyorum ben. Şimdi mesela İrfan Can Kahveci'nin yani bugünkü Oğuz Aydın performansı sonrası kanatlarda oynaması zor bence. Acaba 8'e evrilemez mi?
0: Yani onu yani, konuştuk daha önce biliyor musun? Yani hoca daha önce ben de dedim. Yani İrfan Can acaba
2: zaten
0: 8...
2: öyleydi
1: ama
2: hani,
1: çok uzun zamandır kenar oynuyor.
0: Bravo.
1: 3-4 senedir.
0: Şimdi bu saatten sonra
1: Başakşehir'den
0: yıpranmış da bir durumu var. O 8 ha şu 2-3 maç önce Gençler Birliği maçında mesela performansı bu Türklerin hepsinin iyi değildi. Ama orada dediler aa bunlar kalmasın. Bak şimdi birçok Fenerbahçeli arkadaşlarım şu aa hocam bunlar olur mu şunlar? Ya kardeşim dedim ya. Bir maç kötü oynayan bir oyuncuyu dışarı koyamazsın. Bu oyuncuların kalitesi var. Ligin ilerleyen haftalarında bu oyuncuları aynı anda İsmail Hoca'nın 5 tane 6 tane rotasyon içerisinde oyun içerisine sıkıştırması bir hataydı. Bunları tek tek oynattığın zaman takım içerisinde normal 11 içerisinde büyürler. Nitekim oyuna Oğuz Aydın'la başladı. Şahane oynadı. İsmail girdi oyuna, destekledi. Taliska'nın yapamadıklarını 8 numarada oynattı üstelik şeyi İsmail'i biliyorsun. İlk evet. defa farklı bir yerde. Vedat Buruş'un arkasında. İrfan girdi başarılı oldu. Tek tek düşündüğün zaman katılıyorum sana. İrfan Can'ın asıl mevkisi 8 ama bu saatten sonra artık orada o biraz zor görünüyor. Şimdi Abdul Hoca'nın da dediği gibi ya ben iki stoper bir orta saha bu saatten sonra Fenerbahçe'nin olması olmazı. Bunlar yakında da olur. Yani stoperlerin bir tanesi Türk olabilir zaten. Yakında da olur belki de, belli olmaz yani.
3: Bu hafta transferde epey hareketli geçecek.
0: Kesinlikle önümüzdeki hafta kesin. Evet bir şeyleri bitirmesi gerekir.
2: Kerem iki nokta söylemek istiyorum.
3: Tabii ki lütfen.
2: Birincisi şu. Bir kere Şampiyonlar Ligi'nde de bir Fenerbahçe Galatasaray rekabeti yaşamak bence çok müthiş olacak. Şimdi bu yeni sistemde yani şimdi daha önce de aynı anda iki takımımız Şampiyonlar Ligi'nde oldu ama bu yeni sistemde olmadı.
1: Hocam şey de olacak merak etme. Trabzonspor'la Beşiktaş da olacak.
2: Evet yani.
1: Avrupa Ligi'nde.
2: Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne bakarsak yani Fenerbahçe Galatasaray rekabetini orada da yaşamak bence müthiş olacak. İki, umarım Real Madrid ve Mourinho Kadıköy'e gelir.
1: Güzel.
2: Yani iki şey böyle birazcık heyecanlandırdı beni.
3: Bugün de Real Sociedad'ı 4-1 yendiler. Mbappe hat-trick yaptı.
2: Arda ilk 11'deymiş.
3: Arda ilk 11. Gayet iyi performansı.
2: Onu gol asist var mı Arda'dan?
3: Yok.
2: Yok.
3: Ama genel hatlarıyla iyi iş çıkardı. Yani kura çekimi zaten pek çok kişi için maçlardan da daha heyecanlı geçiyor. Onu da belirtelim. İlerleyen dakikalarda yine o torbalara bakacağız ve muhtemel rakiplerimiz üstüne de konuşacağız. Statüye dair de yine bir iki bilgilendirmem ya da aslında herkes hakim zaten hatırlatmam söz konusu olacak. İsmail Kartal'ın Lyon maçı ardından yapacağı açıklamaları da gerçekten merakla bekliyoruz. Az sonra A-Spor ekranlarında canlı canlı takip edebileceksiniz. Fenerbahçe için çok çok mutlu bir gece ve üstüne konuşmamız gereken büyük detaylar var. Performanslardan bahsediyoruz. Zaman zaman genel konuları da giriyoruz. Haliyle bir transfer süreci de Fenerbahçe'yi bekliyor. Bu da son derece mühim. Hocam Greenwood hakikaten çok ciddi bir fark yaratıyor yani sahada.
1: Evet.
3: Onu görebiliyoruz. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde de en büyük kozu olacağını düşünüyor musunuz oyuncular arasında?
1: Ya şöyle bir kere müthiş bir oyun görüşü var. Yani sahanın hani derler ya her tarafını görüyor ama hala fizik anlamında tam olarak hazır mı dersen ona evet.

0: orada bitti.
1: Tuttu, böyle yorgun.
0: Onun yerine şeyi gibi gönderdi Şenol abi. Santrofor'u gönderdi, Vedat'ı evet gönderdi. Evet. Ama çok koştu.
1: Çok koştu, çok,
0: çok koştu,
1: mücadele
0: çok mücadele etti. Yani mesela
1: yani senin dediğin için şey dedim.
2: Hocam
1: yani,
2: zaten
1: hazır tam olsaydı orada o kadar yorgunluk
0: tamamlardı
1: içermezdi.
0: Bence.
1: Tamamlardı.
2: Evet. Turu zaten Mason Greenwood'a borçlu yani.
0: O ya ilk maçta attığı gol.
2: Ya, turun anahtarı
0: kişisel,
2: o golü.
0: Kişisel çok önemli bir gol. Bir de tabii İsmail Hoca üzerinden de konuşmak lazım. Üzerinden büyük bir yük kalktı.
1: Evet. Kesinlikle.
0: Bu mesela örnek Kerem, bunlar kırılma maçlarıdır hocalar için. Evet. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Fenerbahçe turu geçmese, Samsun'da kötü bir şey, kötü bir netice alsa farklı şeyler konuşacaktık.
3: Tabii.
0: Öyle değil mi?
3: Doğru.
0: Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne kalmış, büyük bir kredi kazanmış. İsmail Hoca daha özgüvenli, muhtemelen şey maç sonu toplantısına da yansıyacaktır. Artık biraz da dediğim gibi büyük büyük kalktı üstünden. Ama bence çok iyi planlamış. Biz şöyle planlamıştık. Daha doğrusu Cem abi vardı, Burçin Hoca yoktu. Biz dedik ki üçlü bir orta sahayla biraz daha tutar bir oyunu dedik ama o demiş ki yok, ben Talişka'yı oynatarak önce skoru alacağım. Aldı mı? Aldı. İki gol attı mı? Attı. Sonuç itibariyle İsmail Hoca'nın düşünceleri doğru çıktı.
1: Evet.
0: Doğru çıktı doğru. Yani.
1: Ben dedi kazanmak için çıkıyorum dedim.
0: Tabii aynen öyle. Bunu yani onun için hakkını teslim adı edelim. Bir de insanlara şu kolay gelebilir. Biraz İsmail Hoca'yı sevmeyenler şöyle diyebilir. Ya ne yaptı ki? Ne yaptı değil. 60 bin kişi önünde oynuyorsun. Hakem devamlı aleyhine karar veriyor. Seyirci baskısı var. Yani bütün bunları düşündüğünce nasıl bir ortamda maç oynandığını insanlar biraz anlasın. Fenerbahçe buradan çıktı. Ama ben sana çok samimiyetle söyleyeyim. İkinci yarının 10. 15. dakika Fenerbahçe maçı bitirebilirdi. Yakaladığı pozisyonlar var. İşte Şenol abi de söyledi.
3: Doğru.
0: Ama böyle sekans olarak baskı yemesi bu maçlarda çok normal. Çok normal. Adamlar bir hafta önceki maçta 11 tane rotasyonlu oyuncuyla oynadılar. Kaleci
3: hocam,
0: dahil.
3: Şu da var. Fofana çok ekstra bir gol attı. Hakikaten müthiş bir yetenek. Müthiş bir gol. Tamam ama oraya kadar Lyon'un hala net bir pozisyonu ben toplamıyorum
1: açıkçası. Ya zaten karşı karşıya
3: bak, evet, öyle bir pozisyon ben hatırlamıyorum
0: bak,
3: yani.
0: Lyon bir hücum takımı. Geçiş takımı.
3: Evet.
0: Çok set takımı değil. Fenerbahçe ilk yarıda bence en iyi yaptığı şey blokları çok iyi kapattı. Kenarları ikili üçlü sıkıştırma çok iyi yaptı. Topun arkasına çok doğru geçti konumlanma olarak. Bunlar bu oyunlarda çok kıymetli şeyler. Küçük bir hata neticeyi belirliyor.
3: Tabii.
0: Onun için Fenerbahçe dediğim gibi yani ilk yarıda Lyon'a tabir yerindeyse futbol dersi verdi. Bu Ederson iyi oynadı. Vedat iyi oynadı. Çok eleştirilen Oğuz iyi oynadı ki ben çok sevindim. İnşallah o da artık bir ivme kazanır. Şunu düşünür ve çok enteresan senin deyiminle ilk kez mevkisinde oynadı.
3: Evet. Ben çok beğeniyorum Oğuz'u.
0: Yani
3: ona hep ayrıca üzülmüşümdür yani.
0: Yani gördüğü, oyuncu bazında da
3: gördüğü değer çok daha fazla.
0: Oyuncu
3: olmadı.
0: Bazında da Fenerbahçe çok değer kazandı. Onu kesinlikle anlatmaya çalışıyorum. Archie Brown'un gol atması çok kıymetli. Kendine özgüveni açısından ilerleyen haftalarda hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde daha ne derler kendine güvenerek oynaması açısından. Ya bunlar çok kıymetli şeyler ama en önemli şey Fenerbahçe 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde. Bu süreç daha devam edebilirdi ama buna noktayı koydu. Dediğim gibi bir kere balık baştan kokar diye bir tabir var. Buna Aziz Bey inanmasaydı hiç kimse inanmazdı. Aziz Bey dedi ki biz Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz. Şampiyon olacağız. O süreç devam ediyor. Daha yeni başladı. Ve ben Şampiyonlar Ligi'ne girecek olan Fenerbahçe'den 2 Eylül'e kadar 2-3 tane transfer bekliyorum.
3: Yani transfer döneminin en hareketli haftası olacak.
0: Ya diğer takımlardan da bekliyorum.
3: Evet.
0: Aynen şunu da söyleyeyim. 5 tane takımla yola çıktık. Bence 4 tanesi devam edecek.
3: 5 takımdan 4'ü.
0: Evet.
1: Yani Başakşehir'de zaten.
0: Evet.
1: Yani
0: evet. Başakşehir'de kendi hata. Yani
3: yola bu arada her türlü devam ediyorlar ama gidebilecekler en üst noktada devam edecekler diyorsunuz.
0: Hayır canım. 2 takım Avrupa Ligi'ne kalacak. 2 takım da yani, Şampiyonlar
3: Ligi. Onu söylüyorsunuz. Tamam.
0: Ya bunu anlamadın mı sen?
1: Hayır.

0: sonuçta yenilirse Konferans Ligi'nde devam ediyor
1: her
0: ya.
1: Her türlü devam ediyor ya, o anlamda
2: yani söylüyorum. Her türlü özür devam dilerim. Ediyor, onu da özür dilerim.
1: Estağfurullah.
3: Ben Şam...
1: Bir virgül koyalım, Fonseca konuşuyormuş biraz, onu dinleyelim bakalım neler söylüyor.
4: Le différence. Mais je pense que l'équipe a réagi très très bien. On a fait tout. On a avait sept de but qui ont été annulés.
5: İki tane iptal olan golümüz vardı ve aynı zamanda
4: sur le pot côté nous avons la situation de Claire de Louise, nous avons à la fin la situation de Kyle. On a crié, on a crié pour avoir notre résultat et les joueurs ont se battre jusqu'à la fin de.
5: Oyuncular sonuna kadar mücadelelerini sürdürdüler.
6: À la mi-temps, qu'est-ce que tu dis à tes joueurs?
5: Sen arada oyuncularınla nasıl bir konuşma yaptın?
4: Que je continue à croire.
5: İnanmaya devam ettik.
4: Nous devons faire jusqu'à la fin.
5: Sonuna kadar.
4: Ne abandonne pas parce que je croyais que
5: vazgeçmememiz gerektiğini biliyorduk. Çünkü sonucu değiştirebilirdik ve bunu da mümkün olduğunu gösterdik aslında.
7: On a le sentiment, bonsoir coach, que certains joueurs ont du mal à rentrer dans la partie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre coaching et le fait d'attendre la 60e minute pour faire le
5: premier remplacement? Neden ilk değişikliği sadece 60. dakikada yaptınız?
7: Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez attendu l'heure de jeu pour la 60e minute pour faire le premier remplacement? On avait l'impression qu'il y avait des joueurs qui n'étaient pas au rendez-vous aujourd'hui.
4: C'est toujours la même question. Mais je suis habitué.
5: Alıştım artık bu soruya.
4: Qu'est-ce que je peux dire?
5: Ne diyebilirim ki?
4: À la fin de le match, maçın sonunda de parler, de changement,
5: son konuşmak, oyuncu değişikliğinden konuşmak kolay tabii ki. Bu yüzden de
4: entraîneur de merde.
5: O zaman belki de kötü bir antrenör mü demek oluyor bu, bilmiyorum.
4: No.
5: Maçın sonunda gelen sorular hep.
7: Oui, Paolo, il y avait beaucoup, beaucoup d'espoir. Vous l'avez redit. Paolo.
1: Fonseca'nın basın toplantısından bir bölümü sizinle paylaştık. İlerleyen dakikalarda İsmail Kartal medya mensuplarının karşısında olacak. Onun da yapacağı açıklamaları merakla bekliyoruz. Hoca gerçekten takımıyla beraber çok büyük iş başardı. Ve söyleyecekleri tabii ki bizim için çok çok önemli, çok çok değerli. İlerleyen dakikalarda diyelim A-Spor ekranlarında onu görüyor olacağız. Bir transfer sürecinin hareketli geçebileceğine dair Abdullah Hoca'dan da Şenol Hoca'dan da sinyaller alıyorum.
2: Bir yandan, ama bir de ihtiyaç.
1: İhtiyaçlar da var tabii ki. Siz de hocam bu kadar derin ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Düşünüyorum. Neden dersen... Kredisi olmayan bir sezona başlıyor Kerem Fenerbahçe. Aziz Yıldırım'la beraber.
8: Her sene öyle başlıyor.
0: bu sene son, ayrı.
8: Son 12 senedir hep öyle başlıyor da.
0: Hocam bu sene ayrı değil
8: bu
0: mi?
8: Bu sene Aziz Yıldırım Bey var ya.
0: Aziz Başkan'la beraber.
8: Aziz Bey rotayı bazen bak değiştir. Ne dedi? Biz Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz dedi.
1: Evet.
8: Oraya gelince bu sefer takımın üzerindeki yükü aldı birazcık. Oraya gelince daha da rahatladı şimdi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi.
0: Şimdi bu Şampiyonlar Ligi'ne katılımın lige çok daha olumlu yansıyacağını söylememin aslında daha farklı bir ayrıntısı da var. O da ne biliyor musun Kerem? Perşembe oynamayacak Fenerbahçe. Bak Perşembe günü maç oynamak daha da zor. Salı Çarşamba Galatasaray'la dönüşümde oynayacaklar. Evet. Bak bu da mesela Fenerbahçe'nin çok uzun zamandır tecrübe etmediği bir tempo. Perşembe farklı, Salı Çarşamba oynamak farklı.
2: Muhtemelen ligi de cumartesi pazar oynayacak.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi bu da mesela değişik. Ama şimdi hepsini toparlarsak Aziz Yıldırım'ın başkan olmasıyla beraber zaten çok farklı bir elektrik var şu anda bence Fenerbahçe camiası üstünde. Şampiyonlarla beraber bu enerji de zaten çok farklı yansıyacaktır. Bu nedenle mümkün olduğunca daha kadro genişleyecektir. Bir 8 numara şart. Ake Skriniar'ın desteklenmesi şart. Hatta ben bu akşam yani gol atana kadar Archie Brown bence bayağı bir soru işareti.